0: bahsettim ben. Bahsettiğim konu simetri konu. İkinci devre ilk devrenin birebir tam tersi olarak oynanıyor.
1: Evet, yani şöyle söyleyeyim, bu şeylerin tamamen ortadan kalkması, hani kriterlerin ortadan kaldırılırsa belki bu tartışmalar çok fazla yaşamayız. Yani şimdi tabii İstanbul'da aynı anda iki derbi oynanmış.
0: Eskiden şey vardı ya, Fenerbahçe'nin oynadığıyla biz haftaya oynuyoruz, bizim oynadığımızda da Konya haftaya oynuyor gibi bir şey vardı. Şimdi hiçbir takım başka bir takımın sezon boyunca düzenli olarak takip edemiyor.
1: Bence eski sistem daha iyiydi. Çok fazla tartışma yaşamıyordu en azından, öyle değil mi? Yani bu kriterleri getirdikten sonra daha fazla tartışma yaşamaya başladık.
0: Evet.
1: Yani bu sürekli bu tartışmalar yine yaşayacağız. Ya ama hani Fenerbahçe mesela son 4 sezondur mesela üst üste hep Galatasaray maçlarını ikinci yarıda son haftalarında oynuyor mesela derbilerini.
0: Yine öyle mi olacak?
1: Yani ben bu sezon umarım olmaz. Bu sezon olmuş. Şimdi bununla şöyle söyleyeyim. Bununla ilgili algı yapmaya hemen başladılar ya. Diyorlar ki işte Fenerbahçe işte bu bazı yorumcular görüyorum. Yani çok net bir şekilde bunların birçoğu da zamanında televizyonlarda spor müdürlüğü yapmış isimler. Çıkıp yorum yapıyorlar. Şunu söylüyorlar. Diyorlar ki işte Fenerbahçe bastıracak bu sefer ne yapıp edip Galatasaray maçını ikinci arasında Galatasaray'ın oynayacağı son derbiyi ikinci yarının son haftasında ikinci arada oynatacaklar diye. Tamam da 4 sezon üst üste Galatasaray Fenerbahçe maçı şeyde oynandı. Türk Telekom Arena'da oynandı. Yani Arena'da
0: Ramspark'ta oynandı. Evet,
1: Ramspark'ta oynandı. Tamam da şimdi o zaman bunu eleştirmiyordunuz da şimdi Fenerbahçe diyelim ki ikinci arada ilk defa mesela diyelim ki 4 sene sonra
0: ya şimdi bütün oklar tamamen tersine çevrilebilir. Fenerbahçe olduğunda bak Aziz Yıldırım geldi de böyle oldu kısmına da dönebilir.
1: Abi çünkü bunlar zaten hazır bekleniyor zaten bu tip çalışmalar. hazır şu anda fixture çekimi saat 14'te mi? Diyelim ki öyle bir şey çıktı. Saat 16'dan itibaren biz bununla
0: tabii canım 16'dan okuruz. İtibaren trend topik olan şeylere bak yani abi. Listenin bir numarasını.
1: Bunlar mesela Galatasaray çekimi
0: Kadıköy, işte Ramspark öyle şeyler çıkacak yani.
1: Tabii canım tabii yani bunu biz 16'da tartışmaya başlarız ya. Yine yeniden konuşuruz yani falan şey söyleyeyim sana.
0: Ama bu 7 tane kriter var, birazdan konuşuruz senden sonra o bağlantıda bunları. Ama gene heybe dolu yani. Malzemesiz bırakmıyor bizi hiçbir zaman Türkiye gündemi.
1: Bir şey söyleyeyim. Çok fazla algı yapılıyor yani. Yani gereksiz şekilde algılar yapılıyor. Gereksiz şekilde yorumlar yapılıyor.
0: Abi fikstür istediği gibi çekilsin edilsin. Sen kadronu iyi oluşturduktan sonra deplasmanmış, oymuş. Bazen Fenerbahçe için deplasmanda oynamak daha keyifli oluyordu. Daha garanti oluyordu aslında.
1: Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin aslında futbolcuları sorsanız birçoğu futbolcuya.
0: Deplasmanda oynamak isterdim.
1: Vallahi tabii deplasmanda oynamayı daha bak açık ve net söyleyeyim. Bu bilgi dahilinde söylüyorum ben. Bak bilgi dahilinde söylüyorum. Deplasmanda daha rahat oynuyor Fenerbahçe'de futbolcu.
0: Evet, evet.
1: Deplasman türü başlıyorsun.
0: Kadıköy baskısı daha eskiden rakibe karşıydı, şimdi kendi takımına karşı.
1: Bir şey söyleyeyim, başladım. 12 senenin getirdiği zaten bir şey var Fenerbahçe'de. Yine o baskıyla çıkacak sahaya futbolcular. Yani tamam skorlar iyi geldiği takdirde bu sıkıntı yaşanmaz. Bu şey olur ama olası bir olumsuz skorda o baskıyı hisseder futbolcu. Çünkü Fenerbahçe tribünleri çok kırılgan. Fenerbahçe tribünleri en küçük olumsuzlukta umurdanmalar başlıyor Fenerbahçe'de. Ama deplasman tribünü böyle değil. Deplasman tribünü Fenerbahçe geriye düşse dahi 90 dakika boyunca orada 2500 kişi mi gitmiş? 2500 kişi 90 dakika boyunca inanılmaz tezahürat yapıyor.
0: Yo, gerçek mesela, ruhu kaybetmiyor canım deplasman tribünü.
1: Kocaeli maçında gitmiştim mesela, Kocaeli Spor. Oradaki Kocaeli'deki arkadaşlar şunu söylemişti. Kocaeli tribünü sen çok daha iyi biliyorsun. Bugüne kadar gelmişti de buraya gelenlerde en iyi deplasman tribün taraftarı dedi Fenerbahçe taraftarı için. Şimdi futbolcu da dolayısıyla deplasmanda çok daha rahat oynuyor. Üzerinde baskıyı fazla hissetmiyor. Hani deplasmanda oynamak Fenerbahçe için aslında biraz avantaj da teşkil edebilir. Yeter ki ben aslında şöyle söyleyeyim. Bu sezon özelinde biz hakem hatalarını konuşmayalım. Hakemler doğru dürüst yönetsinler. Kafalarında bin bir tekil dolaşmasın. Ya ben bu kararı verirsem gelecek hafta maç almam, işte şu sıkıntılar yaşarım. Gördüğün neyse onu çal. Artık bu sezon özelinde belki Dünya Kupası'nda hani uygulanan su molası hariç uygulanan kurallar burada da uygulanacakmış. Hani taç, hatalı taçlar, işte hatalı korner olduğu zaman.
0: Zaman geçirme, korner atışı falan.
1: En güzel, en sevindiğim noktalardan bir tanesi o zaman geçirmeydi. Hani hemen işte
0: ya bunu tabii şöyle bakmak lazım. Hani bir takım için 5 saniye, 10 saniye de olabilir. Bir takım için 5 saniye, 3 saniyede de bitebilir yani. Hani hakemin sayış hızına bağlı olacak gibi gözüküyor. Orada bile tartışma çıkacak yani.
1: Yok, o kadar da olmaz diye düşünüyorum. Bu şey yaparlar da kuru, bizim taraftan kronometre el tutar orada.
0: Hadi,
1: şey,
0: hadi, hadi iddiaya girelim. Bir kilo fındığına hadi.
1: Olur olur, getiririm ben sana gelirken. Ben getiririm canım sana.
0: Peki. Tabii şeyi söylüyorum. Kim katılacak bugün? Federasyona gidecek olan isim belli mi Fenerbahçe'den?
1: Yine Barış Bey katılır. Başkan vekilimiz Barış Bey.
0: Peki bir açıklama yapma ihtimali olabilir mi bugün bu konularla ilgili? Tekrar Barış Bey'i konuşur muyuz 3 hafta boyunca?
1: Barış Bey mutlaka bir açıklama yapar diye düşünüyorum yani futbol. Şöyle söyleyeyim, zaten Sayın Barış Köktürk bu noktada başkan vekil olarak görev yapıyor ve daha çok temsil anlamında Fenerbahçe'yi bu şeyde kulüpler birliği toplantısında kendisi temsil ediyor. İşte geçen federasyona gittiler, konuştular. Fikstür tanıtım toplantısına aslında sadece kulüpler profesyonel göndermişti. Sayın Barış Köktürk oraya gitmişti. Dolayısıyla bugünkü kura çekiminde de Sayın Barış Köktürk'ü bekliyoruz ve kura çekimi sonrasında mutlaka bir değerlendirme toplantısı yapacaktır. Ama bu fikstürle ilgili bilgilendirme döneminde de bilgilendirme ile ilgili federasyona gitti. Federasyon yetkilileriyle görüşmelerde bulunmuşlardı. Burada özellikle bu fikstür konusunda ki şikayetlerini dile getirmişlerdi bir önceki ziyaretlerinde de. Umarım Fenerbahçe'nin daha çok hani itiraz etmeyeceği bir fikstür çekimi olur. Fenerbahçe'nin neyine olur diye düşünün. Bu sezon 12 sene oldu artık Fenerbahçe şampiyonluğu ya hasret. Mesela bazıları da şöyle söylüyor. Hani ben hep geçen de yayında da söyledim. İşte Şampiyonlar Ligi'ne çok fazla ödev verilmesin. İşte lige daha fazla konsantre olsun. Fenerbahçe bu sezon üzerinde. Hem Şampiyonlar Ligi çok önemli Fenerbahçe adına. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak Fenerbahçe açısından önem arz ediyor. Diğer taraftan ise aynı zamanda ligi şampiyon tamamlamak. Bu doğrultuda da ben yönetimi tebrik etmek gerekir. Fenerbahçe yönetimi çok akıllı adımlar atıyorlar. Sosyal medya çok dikkate almadan çalışmalarını yürütüyorlar. Bu doğrultuda da onları da tebrik etmek gerekiyor. Aslında dün mesela bir yalanlama yaptılar, gördün mü bilmiyorum, Greenwood'la ilgili. Yani bu süreci de biraz şey yapıyorlar. Bu süreçte işte kulübün kendi sosyal medya ve kulübü hesaplarından transfer süreçlerini açıklamayı daha doğru buluyorlar ve dolayısıyla çok fazla medya habersiz maması konusunda çok dikkatli adım atıyorlar. Bu konuda gizliliğe çok fazla önem veriyorlar. Çünkü bu süreç içerisinde olası medyaya sızan haberler nedeniyle pazarlık süreçlerinin zarar göreceğini, Fenerbahçe'nin kulüp kasasından daha fazla para çıkabileceğini düşünüyorlar. Doğrusu bu doğrultuda da gizlilik konusunda çok dikkatli adım atıyorlar. Dünkü mesela yalanlanan Greenwood'la ilgili, yani herkes anlaştı haberi çıktıktan sonra yalanlama aslında Greenwood'la ilgili değildi. Onu da söyleyeyim. Değil. Yalanlama şununla ilgiliydi. Yalanlama ev bakıldığı, evin işte kiralanması sürecinde ve kira sözleşmesi yapılması gibi süreçle ilgili bir yalanlamaydı. Hı hı. Çünkü Fenerbahçe yönetiminin Sayın Aziz'in döneminde de şöyle bir yeni uygulama var artık. Şimdi ev ve uçak bileti desteği yeni futbolcular da artık tamamen kaldırıldı. Çünkü Aziz'in başkanlığında transfer eden futbolcularla yapılacak sözleşmelerde futbolcular adına ev kiralanması, kira sözleşmesi yapılması ya da kulüp tarafından konut sunulması gibi uygulamalara yer verilmeyecek. Yani bunlar aslında oyuncuların sorumluluğunda olacak. Yine öte yandan uygulama yalnızca konaklama edilmesine kalmıyor. Yönetimin aldığı karar doğrusunda futbolcu uçak bileti teminde kulüp tarafından artık karşılanmayacak. Bu düzenleme kulübün mali disiplin politikası çerçevesinde hayata geçiriliyor ve transfer sürecinde kulübün yükümlülüğünü daha net sınırlar içerisine çekmeyi amaçlanıyor. Bu da aslında dünkü yalanlamanın nedenlerinden bir tanesi buydu.
0: Bakalım neler olacak, neler yaşanacak, hep beraber göreceğiz. Önümüzdeki hafta bayağı hararetli ve hareketli geçecek gibi gözüküyor.
1: önümüzdeki hafta şu açıdan da Fenerbahçe için harekete geçecek. 37 futbolcu var. Natenaki ile beraber 38 Avusturya kampına katılacak olan futbolcu. Avusturya kampının sona ermesiyle beraber Fenerbahçe'de ayrılacak oyuncular artık yavaş yavaş belli olacaktır. Yani bu 38 futbolcudan en az 10 tanesiyle yollar ayrılacak zaten. 28 kişilik kadroya düşünmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Burada birçok yabancı futbolculardan ayrılacak olan oyuncular olacaktır. İşte Diego Carlos Coma'ya gitmek istiyor. Coma'yla görüşmeler devam ediyor. Oyuncunun hedefi Coma'ya gitmek ve bu doğrultuda yönetime yani Coma'ya gitmek istediğini net bir şekilde iletti. Az önce bahsettiğim Amrabat için Real Betis Olympiakos'un ilgisi var. Semedo için Avrupa'dan bazı kulüpler ilgi gösteriyor. Suudi Arabistan'dan ilgi gösteren kulüpler var. Livakovic büyük ihtimalle Dinamo Zagreb'e gidecek. Dinamo Zagreb'de de 3 milyon euro bonservis artı 1 milyon euro bonuslar. Artı 1 milyon euro da Fenerbahçe'nin daha önce bu Livakovic'in transferinden kalan 1 milyon euro bir taksit varmış. Onun silinmesi karşılığında Dinamo Zagreb'de anlaşacak gibi gözüküyor. Fenerbahçe orada da son detaylar konuşuluyor. Dinamo Zagreb'in de Livakovic'de 5 yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu sabah için Süper Lig'den isteyen kulüpler var. Ciddi olarak çok sayıda kulüp bu sabayla ilgileniyor. Diğer taraftan yurt dışından Premier Lig'den isteyen kulüpler de var bu sabayı. Dolayısıyla Fenerbahçe o oyuncular için gelen teklifi değerlendirecektir. Osterwold'den Ake transferi sonrası oyuncunun geleceği ben gideceğini düşünüyorum halen. Ake'nin de Osterwold'in de Roma'nın bir ilgisi vardı. Bundesliga'dan isteyen kulüpler var. İngiltere'den bazı kulüplerin temas halinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu doğrultuda Osterwold'le de önümüzdeki günlerde bir gelişme yaşanabilir. İsmail Yüksek artık o da 27-28 yaşında oyuncu tabii o da artık kariyerinde belki de Avrupa'dan isteyen kulüpler var. 4 tane büyük kulüp

0: Alpay Kartal da satmak istemiyor. Ama oyuncu da mevcut, orta saha rotasyonunda eğer yeterli şansı bulamazsa o da kendisine gelen teklifleri değerlendirmek istiyor. Şöyle sürpriz bir ayrılık olabilir mi? Kerem Aktürkoğlu için Suudi Arabistan'dan ciddi transfer teklifleri olduğu ifade ediliyor.
1: O tam onu soracaktım zaten. Öyle bir iddia var. Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılma ihtimali yüksek deniliyor ama...
0: Ya şöyle söyleyeyim, şimdi teknik direktör İsmail Kartal'ın da Oğuz Aydın'ı sol kanatta değerlendirmeyi düşünüyor. Sol kanata bir transfer yapılabilir mi? Ayrılacak oyunculara göre bir transfer yapılabilir. Orada yani şu an hani tam teyit ettirmemekle beraber Rashford ismi de gündeme gelen isimlerden bir tanesi Fenerbahçe adına. Eğer o bölgeye bir transfer yapılırsa Kerem'in de ayrılığı söz konusu olabilir. Kerem için Suudi Arabistan'dan ilgi duyan kulüpler olduğu, Fenerbahçe'nin de bu teklifleri değerlendirdiği yönünde bilgiler var. Onu söyleyebilirim ama bu ilerleyen süreçte netlik kazanır. Şu aşamada Gornik maçından önce böyle bir durum olmaz ama hadi ligin başlayacağına kadar, Eylül ayına kadar, transfer döneminin sonuna kadar önemli bir zaman var. O süreç içerisinde gelen tekliflere göre sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Şimdi orta saha rotasyonuna bakıyorsun. Asensio bu takımın değişmezdi. Dün de 10 numaralı formayı giydi. Büyük ihtimalle yeni sezonda da 10 numaralı formayı giyecek. Ve Fenerbahçe'nin hücum merkezindeki en önemli isimlerden bir tanesi. Şimdi orta saha rotasyonunda zaten kalabalık bir orta saha rotasyonuna sahip Fenerbahçe. Ve bu doğrultuda işte iki forvet transferi, bir forvet daha transferi yapılmak isteniyor. Şimdi bu süreç içerisinde mesela Talisca'yı sen ilk 11'de yer bulabiliyor musun? Bulamazsın. Yani şöyle söyleyeyim, şu aşamada Talisca'nın hani ilk 11'de yeri yok gibi gözüküyor. Ya ancak rotasyon oyuncusu olur. Şimdi forvetle oynatırsan, iki tane forvet transferi yapmışsın, o zaman Talisca'yı forvetle oynatamazsın. 10 numara pozisyonda oynatabilirsin. O bölgede Asensio var. Zaman zaman Filet oynuyor. 10 numarada da Talisca yedek gibi duruyor. İşte Talisca'nın yedek kaldığı bir senaryoda Talisca ayrılığı söz konusu olabilir mi? Bence Talisca'nın ayrılığı da sürpriz bir ayrılık olarak değerlendirilebilir ama şu
1: çok da sürpriz olmaz aslında, biliyor musun?
0: Ama şöyle söyleyeyim Doğan, sen mesela şimdi şu kadro yapısında hani forvet transfer ettin.
1: Ama geçen sana da sana en fazla skor katkısı yapan oyuncu da Talisca'ydı.
0: Ama işte doğru, o zaman forvetle oynadı ama şöyle bir durum var şimdi. Hangi, nerede oynatacaksın mesela? Nerede oynatabilirsin? Sen bir fikir şey yapalım.
1: Bu gelen oyunculara göre değişir. Greenwood'u alırsın, alamazsın. O zaman ayrı düşünürüm.
0: Greenwood'u aldın senaryoda diyorum ben.
1: Aldığın senaryoda zaten teşekkür ederim her şey için. Görüşmek üzere derim yani. Hiç bakmam bile.
0: İşte onu diyorum. Greenwood'u aldığın senaryoda bir de forvet transferi yapacaksın ekstradan. 10 numarada Asensio var. Talisca'yı hangi mevkide oynatacaksın? Talisca'yı 10 numarada Asensio'nun alternatifi.
1: Ama Talisca'ya gelene kadar daha birçok isim sayarım diyen de çıkar.
0: Çıkar ya, mutlaka var içeride, ben onu söyleyeyim, mutlaka çıkar yani orada.
1: Yani Talisca'yı mesela da hemen gömmeyelim, onu da hemen yemeyelim diyen çıkar zaten.
0: Ya ben
1: zaten
0: gömme meselesinde değil, mevcut durumda şimdi 7,5 milyon euro yıllık ücret alan bir oyuncuyu rotasyonda tutar mısın yedek kulübesinde? Veya Talisca yedek kulübesinde kaldığı zaman ne kadar performans sergileyebilir? Yani o da bir soru işareti. Yani o şeyi de, süreci de iyi yönetmek gerekiyor. Aslında tam çok fazla yıldız oyuncu takımda olması önemli. Ama o yıldız oyuncuları da tamamen o süreç içerisinde zaman zaman yedek kaldığı zaman yaşanabilecek krizleri yönetmek de çok önemli. Ya ben şimdi Asensio'ya bakıyorsun 10 numara. Asensio'yu kesemeyeceğine göre, yani orada 10 numara mevkiinde Asensio her zaman Fenerbahçe'nin 1 numaralı hücum aksiyonunda yer alacak isimdir. Forvet'te de 2 tane forvetin olacak. Vedat Muşa artı bir tane oyuncu daha gelecek. O zaman hangi mevkide Talisca'yı ilk 11'de başlatabilirsin?
1: Ben diyor ki kanatta, bir Galatasaraylı olarak şunu söylemek istiyorum. Normalde ilk başta Aziz Yıldırım geldiği zaman bir tedirginlik oldu. Yani ister istemez şöyle bir tedirginlik oldu. Kolay bir şampiyonluk yaşamayacağız. Büyük bir ihtimalle zor bir şampiyonluk mücadelesi vereceğiz ama İrfan abinin anlattıklarını duyunca ben rahat şampiyon olurum diye hissetmeye başladım bir Galatasaraylı olarak diyor.
0: Niye? Bence aynı rahatlık olmaz diye düşünüyorum.
1: Mesela hiç bahsetmediğin isimlerden bir tanesi geçen sene çok büyük umutlarla transfer edip son haftalardaki performansından işte tam oldu, yeni oturdu, daha yeni ısınmış dedin, Kante. Kante ne oldu mesela?
0: Şimdi Kante,
1: Genduzi ile beraber, İsmail ile beraber, Fred ile beraber dediğin isimlerde Kante ne kadar etkili olabilecek? Yani Talisca'dan önce Kante'yi mi yollaman lazım?
0: Şöyle

0: 明白，现在康泰去不去比赛的过去干了不学弟，哎，反正把奖学金去比赛的，现在反正把现在咱等要不然就工等相当多了，一起赚的到要不然就去 transfer 定什么？işte kimler var? Osterwold'e az önce saydığımız 5 isim dışında. Osterwold'e, Kante, Talisca, Fred. Ya bu dörtlüden iki tanesini ki göndermek zorunda kalacaksın. Yani böyle bir durum var ama Kante'yi şimdi 11 milyon euro net ücret alıyor oyuncu. Avrupa'dan hangi kulüp veya isteyen hangi kulüp Kante'ye bu ücreti verir?
1: Sen.
0: Yani bu buradaki en önemli nedenlerden de Kante'yi belki de gönderecek planlamalar arasında çünkü şu aşamada Guendouzi var. Guendouzi'nin oynadığı şeyde önlerinde Fred'in kaldığını düşünün. Guendouzi, Fred, Asensio üçlüsü gibi gözüküyor şu anda ideal orta saha üçlüsü. Orada İsmail Yüksek var.
1: Ya. Bu da ki yerliden vazgeçmez. Kante varken, İsmail Yüksek varken, o kadar yabancım varken. Yani Guendouzi varken bir de Fred senin prensinken anladın mı?
0: Yani orada işte yani Fenerbahçe'nin aslında en önemli sıkıntıları bize işin içinden çıkamıyorsun şimdi. Çok sayıda yabancı futbolcu olduğu için tamam hadi diyelim.
1: Ya ben aynısını tandem içinde söylüyorum yani. Ake tamam, Skriniar tamam da bir sakatlıkta Çağlar mı yani?
0: Valla Çağlar da artık kendine çeki düzen verdi yani ne bileyim bir sakatlı Çağlar mı
1: İrfan Can Kahveci yani, çeki düzen versin. Ondan sonra Cengiz Ünder çeki düzen versin. Herkes çeki düzen versine dönüyor işte.
0: Ya normal sonuçta bunlar da kaliteli zamanda iyi futbolculardı yani.
1: Abi belki senin iyi futbolcuydu zamanında diyebilecek bir lüksün yok. 12 senelik şampiyonluk hasretin var.
0: Ha şöyle söyleyeyim Cengiz'in ben hani takımda kalma ihtimalini şu şey süreç içerisinde biraz zor görüyorum onu söyleyeyim. Ama yani yerli şimdi 16-4 kuralı nedeniyle yerli oyuncuların da önem kazandığını söylemek gerekiyor.
1: Bak o kadar 4-5 senedir hem yönetimsel anlamda hem de transfer politikası anlamında gerçekten ne yaptığı belirsiz olan Beşiktaş'ın bile bu sezonki daha lig başlangıcındaki 3 transfer hamlesi camiayı pamuk gibi yaptı fark ettin mi?
0: Ama bence Beşiktaş doğru adımlar atıyor. Yani onu söyleyeyim.
1: Hayır
0: yani
1: mesela doğru. Gönderecek oyuncuları düşünmüyor. Mesela çıkan haber şöyle diyor. 4 tane futbolcu sayıyor. Ne yapın ne edin gidin kendinize kulüp bulun diyor. Ben bu sene bir sizi oynatmayacağım diyor mesela. O da diyor ki mesela gitmeyeceğim. Şöyle olacak böyle olacak ama onu düşünmüyor anladın mı?
0: Çok kolay söyleniyor değil mi?
1: Tabii.
0: Yani oyuncuyu hani söyleyeyim. Yani ne yaparsanız yapın gidin. Yani futbolcu gitmezse ne yapacaksın?
1: Tabii ödeyeceksin abi. Yapacak bir şey yok yani.
0: Ödeyeceksin de yani mali anlamda zaten zor durumda kulüpler. Yani Beşiktaş belki de şu anda 4 büyük kulüp arasında mali anlamda en sıkıntılı kulüplerden bir tanesi Beşiktaş. Çünkü niye bankalar bilinden çıkmadı Beşiktaş? %50 gibi bir faiz yükü var. Ve her ödemediğin ana parayı ödemediğin zaman bu bir faiz yüküyle karşılaşıyorsun. Dolayısıyla
1: bir şey söyleyeceğim. Gardi İstanbul'a geldi diye bir haber çıktı ama Fenerbahçe için geldi deniliyordu. Duydun mu hiç öyle bir şey?
0: Yok, Galatasaray için geldi diye biliyorum Gardi'ydi. Galatasaray yönetim için geldi diye.
1: İlk önce Fenerbahçe diye çıktı. Ondan sonra Galatasaray zaten geldiğinde Galatasaray'la görüşmeden dönmez zaten abi. Gardi demek Galatasaray'ın menajerlik şirketi demek zaten ya.
0: Ya o yüzden hani Galatasaray'a gelmişti yani Fenerbahçe.
1: Hani bu arada bu sefer Fenerbahçe için geldi diye bir iddia atıldı da ortaya o yüzden söylüyorum.
0: Yok şöyle bir bilgi yok şu anda. Yani şu aşamada yani
1: gene bildiğim kadarıyla Galatasaray bütün transferlik işlerini yani İtalya cephesi Gardi'ye emanet diye bitirdi olayı şey yaptı onu
0: ya
1: da.
0: Şu var şimdi belki de Galatasaray rakiplerinin ne yapacağını görmek istedi. Bugüne kadar belki o yüzden sessiz kaldı. Şimdi Fenerbahçe Greenwood hamlesi ile beraber Galatasaray da mutlaka o bölgede hani o hamlenin ardından çünkü Fenerbahçe Greenwood hamlesini yapana kadar Galatasaray cephesinde çok fazla bir şey yoktu Doğan. Hı hı. Ses yoktu. Ama Fenerbahçe Greenwood'u işte bitirmeye yakın olduğu zaman bu sefer Galatasaray yönetimine tepkiler yükselmeye başladı. fikri.
1: Ya oldu tabii. Orada da biraz şey var mesela. Ali Naci ile konuşuyorum. Bir taraftan Ultra Aslan tepki gösteriyor. Bir taraftan Şahan Gökbakar tepki gösteriyor. Ali Naci'ye sordum mesela. Ali Naci dedi ki Şahan kendi reklamını yapıyor. Ultra Aslan da haklı tabii falan dedi. Dedim ki ya ikisi de tepki gösteriyor sonuçta yani. Hani şey değil. Çünkü şeye dönmek istemiyorum. Yani yönetimi de Galatasaraylı muhabirli arkadaşlar biraz böyle bir koruma kalkanı içerisine almış durumda. Okan Hoca'yı da yönetimi de. Orada çok fazla eleştiriyorlar. Yani zaman var. Merak etmeyin. Bu kadar acele etmenize gerek yok.
0: Bir şey söyleyeceğim. Aziz Yıldırım göreve geldiğinde neredeyse 15 gün oldu. Transferler ne dediği yorumlar yapılmaya başlandı sosyal medyada. İnanılmaz bir şey.
1: Ama mesela ben hazırım dedi. Ama ben hazırım dedi. Geliyorum. Gelirken de getiriyorum tamam. dedi.
0: Ama şöyle söyleyeyim şimdi. Geldi. Işte mali anlamda bir tabloyu gördü. Sonra dedi ki ben dedi bu tablo içerisinde bir oyuncuya 40-45 milyon euro hani ilk etapta bu kadar yüksek rakamlar veremem. Yani bir şeyde bunu belli noktalara çekmem lazım. İşte en uygun maliyetli oyuncuyu kadroya katmam lazım. Bunu düşünce bunu bu yönde hareket etmeye başladım. Ama öyle bir şey var ki sosyal medya Fenerbahçe yönetimini mesela hedef tahtası haline getirdiler her şey. Şimdi Greenwood veya diyelim ki uçaktan indi diyelim bugün ya da yarın. Şimdi o yorum yapan insanların hepsi ne yapacak, tweet mi silecek mesela. Şimdi Galatasaray'ınki biraz bence Galatasaray biraz şeyi bekledi Fenerbahçe'yi. Hani nasıl bir hamle yapacaklar? Yani transfer yapıyor olabilecek, yapabilecekler mi? Yıldız oyuncular alacak mı? Bence biraz onu beklediler. Ve ben işte Greenwood hamlesi geldikten sonra, AKB Greenwood hamlesi geldikten sonra da tabii Galatasaray yönetimine de bu sefer taraftarlar tarafından baskı yapılmaya başlandı. İşte geç kalındığı yönünde. Tabii Galatasaray'ın biraz da şey de var. Şimdi İkadi ile de sözleşme yenilemediler. Sadece Osimhen var o noktada. Şimdi o bölgeye de forvet ihtiyacı doğacak gibi gözüküyor. Her ne kadar geçen sezon Icardi çok fazla bir hani sakatlığı çok oynamasa da diğer taraftan şimdi Osimhen olası bir yokluğunda da o bölgede ciddi sıkıntı yaşayabilir aslında. Yani şimdi bazı oyuncuların ayrılık ihtimalleri söz konusu olacağı söyleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynarken Galatasaray'ın işte bazı maçlar rotasyon yaptığında sıkıntı yaşadığını da gördük geçen sezon. Ya bu sezon daha zorlu geçecek. Herkes yine Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş konuşuyor ama mesela arada Trabzonspor var. Bence Trabzonspor çok doğru hamleler yaptı transfer çalışmalarında. En akılcı transfer politikasını izleyen kulüplerden bir tanesi Trabzonspor. Ve hem ciddi satışlar yapıyorlar ve o bölgeye de uygun maliyetli ve bence genç oyuncular da kadroya katıyorlar. Onların scout ekibinin çok başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Yani Ertuğrul Doğan ve scout ekibi oldukça başarılı bir
1: sansör. Müthiş. Yani,
0: ben şunu herkes
1: hepsi merak ettiriyor. Ulayi, Aral Şimşir'i bilmem neyi işte en son biliyorsun Dünya Kupası'nın belki de en güzel gollerinden bir tanesi.
0: Hüseyin Aslan'ı diyorsun değil mi? Mısırlı şey, evet. Kanat oyuncu. Mesela onu da bulmuşlar adamlar mesela. Teklif yapmışlar ilk başta. Hani eskiden şey haberlerini görüyoruz. Daha şeydeyken. Hatta bir oyuncuyu takas ve artı üzerine rakamla beraber oyuncuyu teklif etmişler.
1: Ya mesela Trossard'ın performansı da ona bakarsan yine aynı şekilde devam ediyor.
0: Abi Trossard çok iyi bir futbolcu. Beşiktaş bu transfer gerçekleştirirse Beşiktaş adına da önemli.
1: Yani işte onu söylüyorum, hani bir hamleler var, pamuk gibi olmuş, bir de üzerine o gelirse kısmına dönüyor zaten Beşiktaş'ta da.
0: Beşiktaş'ta mesela kaleci sıkıntısı vardı. Kaleciyi de sağlama aldı Beşiktaş. Nübel'le
1: Doğan yerine Ersin kalmalıydı diyen de var. Abi Ersin'in gitmesi iyi oldu artık tamamen. Çünkü bir şeyler Ersin artık koptu. Bir daha toparlanması güç olurdu diye düşünülüyor.
0: Şöyle söyleyeyim, Ersin de tribünlerin bağı kopmuştu.
1: Evet.
0: Ersin bence o kadar yani eleştiri hak edecek bir oyuncu da değildi yani. Önündeki kadro kötüyse ne yapsın kaleci yani? Ne yapsın kaleciden her maç kurtarmasını bekleyemezsiniz ki. Birçok maçta Ersin'in Beşiktaş'ı farkı önlediği maçları da biliyoruz. Veya kazandığı maçlarda Ersin'in yaptığı kurtarışlar da ortada. Dolayısıyla şimdi önündeki defans oyuncusu, defans veya savunma iyi olursa, önündeki orta savunucular iyi olursa kalecinin performansı da o kadar artır. Yani, o yüzden Ersin'de taraftarlar arasında bağ kopmuştu. Beşiktaş bence doğru hamle yaptı. İki tane yeni kan geldi ve oradaki kaleci rotasyonunu oldukça güçlendirdi.
1: Akın, şimdi konuştuk Trabzon'u kardeşim. O da yazmış, Trabzon'u nasıl buluyorsunuz İrfan abiye sorsana diye. Çok iyi hamleler yaptığını gerçekten.
0: Ben Trabzon'u, herkesle bir şampiyonluklu Fenerbahçe Galatasaray arasında geçer veya şey düşünülürken düşünemedi. Trabzonspor bence bu sezonun sürpriz şampiyonu adaylarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Geçen sezon ilk 11 biliyorsun, geçen sezonda Fatih Tekin'in elinde bir ilk 11 vardı ama rotasyon oyuncusu yoktu. Yani yerine oyuncu, yani bir oyuncu sakatlandığı zaman yerine oyuncu koyabileceğin, yerine oyuncu koyabileceğin çok şey yoktu. Yedek kulübesinden oyuncu yoktu ama bu sefer genç ve alternatif bir kadro oluşturuyorlar ve oldukça kaliteli bir kadro oluşturuyorlar.
1: Vallahi öyle. Sana diyorlar ki bütün bağ bahçeyi sat, şu Kante'yi bulancağı al diye yazmışlar.
0: o kadar etmez ha. o kadar etmez yani, açık öyle söyleyeyim.
1: Ya sahili de kiraya verirsin, bir otel motel oraya 3 yıldız 5 yıldız bir şey yaparsın ya.
0: 11 milyon euro net ücret alıyor Doğan. Yani bize rakamlar çok şey geliyor değil mi mesela? Çok, hani,
1: tabii canım, o kadar kolay telaffuz ediyoruz ki.
0: Şöyle söyleyeyim, 10 milyon euro versin abi, 30 milyon euro versin, ne olacak diyorsun abi. 30 milyon euro Türk lirasına çeviriyorsun, 1,5 milyar TL yapıyor. Diyorsun ki of falan diyorsun hemen. Yani rakamlar çok ciddi rakamlar yani. Bir de kulüplerin borçlarına bakıyorsun. Kulüplerin borçları 600 milyon eurodan bahsediliyor yani. Rakamlar çok ciddi rakamlar. Öyle bir konu. Bizde mesela şu da var. Şimdi bakıyorsun, şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın süreç içerisindeki en önemli çalışmalardan bir tanesi yine bu yayın hakkının fiyatının artırması yönünde çalışmalar yapacaklar yine. Yine Aziz Yıldırım önderliğinde. Aziz Yıldırım ilk başkanlığı döneminde 550 milyon dolar seviyesine çıkarmıştı. Şimdi 150 milyon euro mu dolar seviyesinde. Yani Fenerbahçe diyelim ki ligi şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray geçen sezon 8 milyon euro civarında bir para almış şampiyonluk. Yani bir tane oyuncunun yıllık ücretini ödemiyor. Geride kalan 27 futbolcu ne yapacak? Nasıl ödeyeceksin? O yüzden onun canlı yayın ihalesinin de yeniden bir yapılan şey yapılıp daha iyi fiyatlarda olması gerekiyor ama bunun için de adil ve adaletli bir yönetimin olması lazım sahada. Daha yayın olarak da yayın kalitesini dağıtması gerekiyor. Daha kalifiye elemanlarla çekimler yapılıp orada kafalarda soru işaretler bırakılmayacak. İşte veya bir görüntünün,
1: ben sana şöyle söyleyeyim mi? Kocaeli Spor bir açıklama yapmış. Neredeydi? Şurada gördüm galiba. Kocaeli Spor'un açıklamasında diyor ki Recep Durul Başkan, biz diyor yabancıda serbestliğe karşıyız. Düşüncemizi 12-4'e göre ayarladık. Gelecekte yayın ihalesinden de 400 milyon dolar gibi bir beklentimiz var demiş. Bak, bu yayın ihalesinden beklentiler Aziz Bey geldikten sonra oluşmaya başladı, herkes de farkında mısın?
0: Çünkü Aziz Yıldırım, yani Aziz Yıldırım çözerse de kadar Aziz Yıldırım çözer bu işi, söyleyeyim sana.
1: İrfan bugün, İrfan 28 diyebilir miyiz sana?
0: Diyebiliriz canım, diyebiliriz.
1: Bugün İrfan 28 değil mi, Giresun'dan bağlandığın için? Ben organik İrfan dedim, tam böyle köyden, şeyden, memleketten, doğal topraklardan, oralardan aradığın için. Bütün bilgileri de verdiğin için ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Ailenle, sevdiklerinle, memleketindeki hemşerilerinle güzel bir tatil geçirmeni diliyorum. En kısa sürede görüşmek üzere inşallah.
0: Hafta sonu İstanbul'dayım. Pazar günü Allah izin verirse İstanbul'dayım. Gelecek hafta da beraber tatile çıkmışsan yayın yaparız Doğancığım. Yani
1: gelecek hafta ben yokum. Orada devam edeceğiz.
0: Sen nereye gidiyorsun?
1: Belli değil. Rüzgar nereye savurursa kısmında. Ben sadece 2-3 gün yokum. Yani Perşembe Cuma yokum sadece.
0: Ha, diyorsun o zaman, yakın yerlerde biliyorsun yani. Fazla.
1: Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Önümüzdeki hafta Salı günü seninle yayın yapma olasılığımız çok yüksek. Çünkü Ahmet Konanç yer değiştirmek istiyordu seninle.
0: Bir şey diyeceğim, Ahmet nereye gidiyormuş? Giresun'a mı geliyormuş?
1: Ahmet dönmeyebilir bir yerlerde o. İnşallah gelmez diyenler de var. Hani gittiği yerde kalsın diye düşünenler.
0: Ahmet artık biliyorsun, haber sosyetik oldu. Giresun'a falan gelmiyor.
1: Tabii canım, Giresun'dan diyeyim. Oradan sadece İBAN üzerinden bakıyor ilişkilerine. Yattı mı para, yatmadı mı diye.
0: Ahmet şey yapıyor Ahmet canım, ondan sonra Ahmet şu şeyde böyle Bodrum yurt
1: dışı. Tabii o Datça, Matça, buralar güzel, Akyaka, harika yerler Doğancığım falan diye yazıyor bana sürekli.
0: O şeye gitsin ya, fındık toplumaya gelsin.
1: Gelmez, bekleme.
0: İyi oldu kardeşim.
1: Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum evdekilere de. Öpüyorum çocukları. Sağ olasın. Yani. Görüşmek üzere.
0: Dinleyenlere de iyi yayınlar diliyorum.
1: Eksik olma, sağ olasın. İrfan 25 ile beraberdik. Detayları, ayrıntıları, gelişmeleri her şeyiyle konuştuk. Artık görev de yapamıyor. Trabzonspor'la anlaşmasını da yaptı Aral Şimşir. O transferle ilgili de bazı iddialar vardı. Galatasaray araya yanlışlıkla girdim dedi. Ötekisi Trabzon.

telefon, ben konuştum dedi, şöyle yaptı, böyle yaptı. En sonunda oyuncu zaten geldi ve bundan sonraki başarıları için Trabzonspor formasını terletecek. Bu konuda kapanmış oldu. Her zaman mutlaka yaşanabilir bazı olaylarla ilgili gizli görüşmeler, araya girmeler, fiyat arttırmalar. Bunlar hep olur. Bazen giriyormuş gibi yapıp fiyat arttırmak adına ondan sonra girmemeler, bunlar olabilir. Ama dönelim Dünya Kupası heyecanına ve Dünya Kupası heyecanında artık saat 23'te bir coşkuyu yaşamaya başlayacağız. Sona gelindiğinde artık yarı final heyecanına doğru uzanıyor. Çeyrek final mücadeleleri Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere, Arjantin, İsviçre maçları. Kim derdi ki buraya kadar İsviçre'nin gelebileceğine, Fas'ın burada olacağına, Belçika'nın bu sefer bu sürprizi gerçekleştirebileceğine. Tabii bunlar önemli. Hatta aynısını Norveç için bile söyleyebilirim. İngiltere her zaman gizli bir sürprizdir. Fransa her zaman mutlak favorilerden biridir. İspanya bence kupayı alacak olan takımdır. Arjantin de kazanacak ya da kazandırılacak gibi yorumlarla ön plana çıkacaktır. Yani yarı finale yazabileceğiniz isimler yarı final yolunda, çeyrek finalde Fransa, İspanya, Arjantin, İngiltere zaten olurdu. Rakipleri ne olabilirdi? Ne sürprizlerle karşı karşıya kalabilirdik? Bunlar aslında bugün itibariyle çözmeye başlayacağız. Ama kankaların bugünkü mücadelesi. Hangi kankalar? Fransa-Fas maçı yakın arkadaş olan Mbappe ile Hakimi'yi de yeniden buluşturuyor. İkili arasındaki dostane ilişki eski Real Madrid oyuncusunun 2021'de Borussia Dortmund'dan 60 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'e gelmesiyle başladı. Hem sağ içi hem de sağ dışında aralarındaki bağ anında kuruldu ve ilişkilerinin en iyi göstergesi geçen yaz birlikte tatile çıkmış olmaları bile yeterlidir diye aktarılıyor. Tabii bugün Fas'ın sürpriz bir mücadele örneği gösterebilecek olması, Fransa'nın belki takfişi, bitirişi dediği ilk yarı itibariyle bir şeyler olabilir. Sonlara doğru uzatmalar, penaltılar diye her türlü ihtimali açık bir bugün. 90 veya küsüratıyla bir mücadele izleyeceğiz. Bugün bakalım ne olacak? Arjantinli Facundo Tello yönetecek. Arjantinli bir hakemin atanmış olması bugünkü mücadeleye, Arjantin'in rakibinin belirlenecek olması diye de yorumlanıyor ama bakalım. Bu kaotik ve aynı zamanda ihtimaller üzerindeki oyunda sonucu 90 dakika sonunda göreceğiz. Çeyrek final tahminleri geliyor. Bugün Fas sürpriz yapacak diye yazanlar var. Fransa erkenden işi bitirir diye düşünenler var. Bunlar üzerinde gidiyoruz. İddialar üzerinde şey var. Portekiz'in elenmesinin ardından Dünya Kupası çeyrek final maçlarının bilet fiyatları da %60 düştüğü söyleniyor. Los Angeles'ta oynanacak çeyrek final maçı için en ucuz bilet fiyatı pazartesi günkü maçlardan önce $2,950 seviyesindeyken elenmelerin ardından hızla $1,200 seviyelerine indiği söyleniyor. Bu arada organizasyon ve turnuva ile ilgili olarak Dünya Kupası çeyrek finallerine gelene kadar ülkelerinin faul başına aldıkları kart sayıları dikkat çekici diye yorumlanmış. İngiltere her 7 faulde bir kart, Fas her 9.8 faulde bir kart, Belçika her 10 faulde bir kart görmüş, İsviçre 11.5, Fransa 12.2, Norveç 13.6, İspanya 17.5, Arjantin'de 22 faulde bir kart görmüş. Hani bizdeki şey de var ya, Fırat Aydınus'un söylemiş olduğu sözlerden bir tanesi, ligin kaderini sarı kartlar belirliyor diye. Bu gelen anlamda herhalde turnuvalar içinde söylenebilecek bir gerçek. Bunu da hatırlatmış olalım. Biraz toparlarsak takımların ve transfer harekatları ile ilgili olarak Galatasaray'da bir Mauni
transferi hareketi başladığı söyleniyor. Diğer taraftan Manchester United'dan Bruno Fernandes, Real Madrid'den Camavinga, Arsenal'den Odegaard gibi dünya yıldızı isimlerin peşinde olduğu söylenen Galatasaray'ın nerede noktayı koyacağı merakla bekleniyor. Icardi'nin durumuyla ilgili belirsizlik ve çıkmazla ilgili bazı ayrıntılar konuşuluyor. Hull City'nin Ersin Destanoğlu ile anlaşmak üzere olduğu iddia ediliyor. Ama Beşiktaş'ta da az önce Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın da ilgilendiği bir isimle Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'ın da Beşiktaş'ın listesinde olduğu ve eğer anlaşma yapılırsa kimsenin şaşırmaması gerektiği iddia ediliyor. Bunları hep beraber konuştuk. Salih Özcan'ın gelişi, işte Yılmaz bir Alman disiplini ve savaşçı ruhuyla Orkun'un da işini rahatlatacak olmasından yana bazı ayrıntılara yer veriliyor. Amrabat'ın Fenerbahçe'den Real Betis ve aynı zamanda Olympiakos'a gidebilme ihtimalleri konuşuluyor. Dünkü 5-0'lık bir galibiyet hazırlık maçında Avusturya birincilik ekiplerinden Admira ile oynadığı maçta Cengiz'in, Fred'in, Osterwolde'nin, Bekao'nun bile kadroda oluşu, İsmail Hoca'nın herkesi deniyor olması merakla bekleniyor. Kimler gidecek, kimler kalacak diye. Ama öncelikle tabii Greenwood ve Watkins transferleri beklentisi daha ön planda gibi duruyor. Bunları da hatırlatalım. Yarın biraz Beşiktaş ve üzerinde tabii hem Murat Özen'le bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Belki müsaitlik durumu olursa üzerine bir de Bülent Uslu ağır gelebilir ama o bağlantıyı da yapabiliriz. Yarın bir de Kaan Kıran'la görüşeceğim. O da telefon bekliyor. Beşiktaş'la ilgili bir 3 telefon bağlantısı. Bundan sonraki süreçteki durumları daha net şekilde ortaya koymak adına planımız, programımız bu yönde. Yarın da saat 10'da tekrar görüşebilmek ümidiyle diyelim. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında kulaklarını ve gönüllerini bizlere açıp bekleyen Radyo Gol'ün en güzel paydaşlarına ve en güzel insanlarına, en güzel dostlarına ben Çağatay Çıtlak merhaba ve hoş geldiniz diyorum. Takvimlerin 9 Temmuz Perşembe'yi gösterdiği yağmurlu bir İstanbul gününde yine sizlerle birlikte olmanın verdiği heyecanla, mutlulukla 2 saat boyunca güzel bir program yapmak dileğiyle diyor. Gündemin en sıcak gelişmesi olan herkesin merak ettiği Süper Lig'in fikstür çekimini de programın ilerleyen saatlerinde anı anına burada Radyo Gol mikrofonları aracılığıyla sizlere belli olur olmaz paylaşacağım, hiç merak etmeyin. Bugün çok çok önemli, çok da güzel bir karşılaşma var. Saat 11'de Türkiye saatiyle, saat 23'te Fransa ile Fas karşıya gelecek. Son 8'de Fransa ile Fas, bakalım sizin favoriniz kim? 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı ve Boston Stadında oynayacak. Şimdi bakıyorum bu mücadeleyi kim yönetecek diye. Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecekmiş. 9 puanla lider çıkan Fransa son 32'de İsveç'i yanlış hatırlamıyorsam 3-0, son 16'da da Paraguay'ı 1-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. C grubunu 7 puanla 2. sırada tamamlayan Fas'a son 32'de Hollanda'yı penaltılarla 3-2 mağlup ederken son 16'da Kanada'yı 3-0 gibi net bir skorla geçip son 8 takım arasına kalmıştı hatırlarsanız. Tabii bu karşılaşma öncesinde Fransa'da sakatlığı bulunan Tuşamoni ve Fas'ın Adale sakatlığı yaşayan forveti, ki çok çok önemli bir isim sahibi halinin olmaması. Bakalım maç saatine kadar nasıl bir değişiklik gösterecek, onun bilgisini verelim. Ayrıca yarın yine çok güzel bir karşılaşma bizleri bekliyor. Yarın da, yani Cuma günü saat 22'de de İspanya-Belçika karşılaşmasını İzleyeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi yine mesajlarınızla beni yalnız bırakmayacağınızı ümit ediyor. 0212 273 10 10'a ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresine ister Dünya Kupası ile ilgili görüşlerinizi, ister şimdiye kadar tuttuğunuz, gönül verdiğiniz renklerin transferlerini, isterse bu sene Süper Lig'de hangi takım şampiyon olur sorusuna cevaplarınızı bizlere bu iletişim kanalları vasıtasıyla iletebilirsiniz. Bir kere daha tekrar edeyim. 0212 ve 0540'lı 273 10 10'a WhatsApp üzerinden ya da Instagram üzerinden Çağatay Hoca adresinde bizlere yollayabilirsiniz. Programa başlamadan futboldan konuşacağız elbet ama A Milli Kadın Voleybol takımımızın, yani önüne geleni yıkması, asla kayıtsız kalamam çünkü Polonya'yı da yıktı, Amerika'ya da gözdağı verdiler. Gerçekten sultanlar, villaları olmasa da aslanlar gibi ilerliyorlar. Japonya etabına görkemli bir başlangıç yaptılar filenin sultanları. 2026 Milletler Ligi'nde şimdi bakıyorum üst üste 6, toplamda 7 galibiyeti almışlar. Vargas 23 sayı, İlkin Aydın'da 14 sayıyla yıldızlaştı. Muhteşemler ya. Vallahi gurur duyuyoruz sizlerle. Çok da iyi geliyor. İlaç geliyor. Bir yandan da sizlerden mesajlar geliyor. Bir Beşiktaş yorumu bekliyorum sizden demiş Uğur Çalık. Çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde yine bir dinleyicimiz var, bakıyorum ismine. Serdar Bey, Çağatay Hocam, Alexander Nübel'le ilgili yorumunuz Habertürk'te 22 bin görüntülenme almış. Tebrik ediyorum demiş. Vallahi çok çok sağ olun. Biz doğru yorumları vermeye çalışıyoruz. Ben bundan bir hafta önce de Fenerbahçe'nin Greenwood haberini vermiştim. Fenerbahçe'de diye, ama tabii çok da görülmüyor. Muzaffer Kaya, teşekkür ediyorum Instagram Çağatay Hoca adresine takip alanlardan. Bülent Önder, çok teşekkür ediyorum. Celal Yemiştekin Karaca, sevgili hocam, benim de eski öğrencim, beden eğitimi öğretmeni kardeşim benim, çok teşekkür ediyorum. Celal'cim, seninle de her zaman gurur duydum, biliyorsun. Hocan olabilirim ama artık sen de bir hocasın, sen de bir öğretmensin. Senin de yolun açık olsun diyorum. Hiç vakit kaybetmeden, tabii bir yandan önümde de ekran var. 2026-2027 sezonu fikstürü de çekiliyor. Hiç merak etmeyin, sizleri bilgilendireceğim. Mesajlarınıza bakıyorum, o kadar çok mesaj var ki hepsini de sizlerle paylaşacağım. Ahmet Yürük, çok teşekkürler. Radyo Gol'ün beyefendisi demiş. Evet, Bülent Tuncay şu anda ilk bağlantımız. Gazeteci, tarihçi, spor yazarı. Fair Play ondan sorulur. Sevgili Bülent Tuncay, hoş geldin yayınımıza, Radyo Gol'e.
1: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Nasılsın, iyi misin, her şey yolunda mı?
1: Teşekkür ederim valla. Dünya kupasıyla yatıp dünya kupasıyla kalkıyoruz. Daha doğrusu sabahları kalkamıyoruz yorgunluktan, uykusuzluktan.
0: O zaman bu gece de tabii dünya kupasında Fransa-Fas karşılaşması var saat 23'te. Yine uyumayacağız. Gerçi o saatlerde zaten uyumuyoruz Bülent Tuncay da. Şimdiye kadar senin aklında kalan dünya kupasında ensanteni mi diyeyim artık, en çok hani aklında kalan performansı olabilir, Bülent Tuncay nasıl bir değerlendirme yapmak istersin? Konuşulan hakem kararları mı, kaleci faktörü mü, golcülerin hepsinin dünya çapında herkesin bildiği futbolcular olması mı? Mikrofonu sana bırakmak istiyorum sevgili Bülent Tuncay.
1: Şimdi bir kere ilk 48 takımla bir ilki yaşadık. İlk defa bu kadar uzun bir periyod, 39 güne yayılan 48 takımın katıldığı, tarihin en uzun soluklu, en fazla maçın oynanacağı Dünya Kupası'na tanıklık ediyoruz. Bu bizim için biraz farklı bir deneyimdi. Haiti'den Yeşil Burun Adaları'na kadar çok sayıda küçük ülkenin, ada ülkelerinin, hatta Curaçao dahil olmak üzere birçok ülkenin de katılma fırsatını bulduğu bir organizasyon oldu. Çok ilk defa bu kadar geniş bir coğrafi alanda gerçekleşti. Bundan bir önceki şampiyona Katar'da küçücük bir ülkede aynı gün 3 maçı da canlı izleyebileceğiniz, maç bitiyor, trene biniyorsunuz, öteki stada geçiyorsunuz, evet, gibi şartlardan büyük saat farklarının ve mesafe farklarının oluştuğu bir devasa bir alandaki organizasyona geçildi. Bu anlamda da şimdiye kadar bu kadar geniş bir coğrafyada hiç oynanmamıştı, iklim şartlarında, farklı iklim şartlarında. Bunlar ilk aklımıza gelenler. Üçüncüsü, FIFA çok kudretli bir ülkedir. Yani ülkeleri men edebilir. Yani hükümetlere rağmen futbol federasyonlarının, siyasi oluşumlarının baskısı altında kaldığın gerekçesiyle kendi organizasyonlarından atabilir. Hı hı. Bu kadar güçlü bir organizasyondur. Mesela Rusya katılamıyor, men edildi. Bu kadar kudretli bir organizasyonun hükümetler karşısında, siyaset karşısında bu kez gol yediğini gördük. Tarihte ilk defa bu kadar net bir gol yedi. Kendi akredite hakemini, Somalili hakemi, ülkeye sokamadı, taraftarları sokamadı, bazen futbolcuları sokamadı, kadroda belirtilen akredite isimleri sokamadı, oyuncular tek tek arandı, Messi dahil olmak üzere üst aramasına girdiler falan. Böyle sıra dışı vize problemlerinin ve akreditasyon problemlerinin ilk kez bu kadar yoğun yaşandığı bir organizasyon oldu. Diğer taraftan sahaya girersek de biraz önce senin bahsettiğin gibi kalecilerin savunma anlayışlarının, oyun disiplinlerinin ve santraforların ön plana çıktı, golcülerin ön plana çıktı. Bir şampiyonu izliyoruz. Süperstarlar renkli bir hale getirdi Dünya Kupası'nı. Yani futbol kalitesi çok üst düzey olmayabilir ama heyecanı yüksekti. Bütün dünyanın ortak buluşma noktasıydı. Bu anlamda çok iyi kaleciler, çok iyi savunma anlayışları ve çok iyi santraforları, golcüleri takip ettik. Bir lezzet bıraktı bizde bu. Yani o Messi'nin tekrardan bu şampiyonaya da imza atması, Haaland'ın performansı, Kane'in ortaya çıkması gibi bir sürü süperstarı takip ediyoruz. Bu bence önemli bir ayrıntı olarak yine Dünya Kupası'nın imzalarından biriydi. Bir diğer fark da Avrupa futbolunun Latin Amerika karşısında üstünlüğünün bu şampiyonada çok net bir şekilde ortaya çıkmasıydı. Çeyrek finale baktığımızda 8 takımın 6'sının Avrupa'dan, birinin Afrika'dan, bir de Güney Amerika'dan olduğunu görüyoruz. Evet. Afrika'dan katılan takım Fas ama Fas'ı da Fransa, Belçika karması diyebiliriz. Yani Avrupalı, yani fiziken Afrikalı ama zihnen Avrupalı bir takım. 7 Avrupa, 1 Amerika diyelim. O da Messi'nin iteklemesiyle giden, onun bayraklarıyla giden, biraz FIFA'nın da önünü temizlediği, ayağına taş değmesin diye özen gösterdiği bir takım var. Yani Messi rüzgarının etkisiyle gidiyor. Latin Amerika futbolu, yıldıza dayanan, yeteneğe dayanan Latin Amerika futbolunun, sisteme, güce dayanan, hızlanan Avrupa futbolu karşısında net bir mağlubiyet aldığını da gördük.
0: Evet. Peki Messi demişken psikolojik anlamda şu soruyu da sormak istiyorum sevgili Bülent Tuncay. Yani Arjantin-Mısır karşılaşmasında penaltı kaçıran bir futbolcunun da o moral bozukluğuyla tekrar bir gol atıp takımını maça döndürmesi ve maçı 2-0'dan geriden alması da çok büyük bir tecrübe değil midir?
1: Ya müthiş zaten, uzaylı diyorlar. Gerçekten de her seferinde yeniden şapkadan tavşan çıkarıyor ve tavşanları hiç bitmiyor. Yani bu ilk kaçırdığı penaltı değil. Şampiyonada daha önce de penaltı kaçı. Yine dönüş yaptı golleriyle. Bu maçta da öyle oldu. Mısır maçında da 80 dakika ortada yok. Penaltı kaçırmış bir futbolcu. Ronaldo gibi bir hayal kırıklığıyla artık son şampiyonaya imzasını atacak mı derken birden sahne attı. Bir gol, bir asist. Arkasından 3. gol geldi. Ve Messi'nin iteklemesiyle Arjantin çok sıra dışı bir maçı çevirdi. Tabi burada Mısır Federasyonu'nun büyük isyanı da var. Hakimi FIFA'ya şikayet ettiler. Yani orada aslında kural gereği Mısır'ın iptal edilen golüne baktığımızda öncesinde bir faul var. Ama onu da tartışmak gerekiyor aslında. Yani pozisyon akmış gitmiş bambaşka. Yani alanın 100 metre ilerisinde üzerinden 1,5 dakika geçmiş, başka bir hikaye dönüşmüş. Oyun artık onu sindirmiş, devam ediyor. Fakat bir sonuç çıkıyor o halkından, mücadeleden. 22 kişinin mücadelesinin tekrardan başa sarıyorsun. Ya 1,5 dakika önce 100 metre geride böyle bir şey olmuştu, biz bunu atlamışız deyip golü iptal etmek, bence bunun da tartışılması lazım. Yani anlık karar ya verirsiniz ya da oyun akar gider. Futbolu bu kadar durdurursanız futbol başka bir şeye dönüşür. İşte su molaları, su molalarında olduğu gibi oyunu evet, dörde girmek gibi.
0: Artık yani ülkemizde de uygulanacak su molaları hariç Bülent Tuncay.
1: Evet, kurallar uygulanacak. Su molası zaten futbolun doğasına aykırı, onu yapamazsınız. Yani futbol Amerika'daki diğer sporlar gibi değildi. Ondan önceki sporlarda alırsınız çay almaya, kahve almaya gidersiniz, tuvalete çıkarsınız, dönersiniz, kaldığınız yerden devam edersiniz. Futbol öyle değil. Futbolda ekranın önünden hanım geçse, çocuk

0: Çünkü çekil çekil diyorsun. İki saniye bile hani kararmasına müsaade etmiyorsun. Futbol böyle bir şey. Yani gözünü kırpmadan izleyebileceğin bir oyun. Sen onu cart diye ortasından devrelerin ortasında tekrar ikiye bölüyorsun, dörde bölüyorsun. Futbolun kimyasına uygun bir şey değil. Yani bir daha da uygulanacağını zannetmiyorum. Bu Dünya Kupası'nda Amerikalıların pazarlama teknikleri maliyete dayalı yapılarından kaynaklandı ama bu böyle dünya futboluna uygun bir yöntem değil.
1: Evet. Şimdi bir yandan gözümde Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekiminde Bülent Tuncay başladı. Bakalım Riva testlerinde gerçekleştiriliyor. Kulüplerin başkan ve yöneticileri var şu anda gözüme çarpan. Organizasyonda yeni sezonun fikstürü, derbi ve Avrupa Kupası dengeleri de gözetilecek. Takımların yol haritası belirlenecek. Fikstürle ilgili bir şeyler söylemek ister misin?
0: Ya bu sil baştan yapıldı. Yani böyle bir şey hiç denememiştik. Yani ilk hafta maçı son hafta revanşı son hafta olacak. Yani tersine bir fikstür olacak.
1: Yani böyle bir şey yapıldı acaba?
0: Onu ben anlayamadım. Daha önce başka bir uygulamada da görmedim. Yani adaletli olsun anlamında böyle düşündü ama ya bu kısa süreli organizasyonlarda UEFA ve FIFA'nın organizasyonlarında mesela dörtlü gruplarda falan uygulanan bir model. İlk hafta maçının revanşı son hafta olur. Ortadakiler birbirine denk gelir ama bunlar kısa liglerdir. Yani dört takımdan oluşan grup ligleridir. Ya da altı takımdan oluşan grup ligleridir. Yani siz 18 takımlı bir ligde ilk hafta maçının rövanşının son hafta 34. haftaya getirilmesine nasıl izah edeceksiniz bilmiyorum. Yani bu ne katacak? Hani neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Futbol Federasyonu herhalde bununla ilgili bir açıklama yapar. Yani ya,
1: şimdi bakıyorum da yani bu mantığa göre 17. hafta son hafta kimle karşılaşıyorsan 18. haftanın ilk maçı da yine onunla karşılaşıyorsun. Bu da enteresan.
0: İşte dediğim gibi o kısa fikstürlerin şeyleri. Yani içerideki maçlar hemen peşinden oynanıyor. Sonraki maçlar uzaklaştıkça en uzağa düşüyor. Değişik bir uygulama. Hani bunun mantığı ne onu çözemedim. Ama yani derbileri önlem almak, Anadolu takımlarının peş peşe büyük takımlarla maç oynamasını engelleyecek bir fikstür oluşturmak bunlar çok olumlu.
1: Evet.
0: Gerçekten de öyle. Şimdi diyelim ki bir Anadolu takımısınız, orta ölçekli bir takımsınız. 5 haftanın, 6 haftanın 4'ünde 4 büyüklerle oynarsanız çok yoruluyorsunuz. Yani bir kere büyük ihtimalle 4'te 0 çekiyorsunuz bu 6 haftada 7 haftada ve bu maçlar sizi çok hırpalıyor. Toparlamanız çok zorlaşıyor. Başka bir hikaye ortaya çıkıyor. Takımları koruma adına bu diğer kurallarda denenebilir. Derbi haftaları Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarına göre planlanıyor. Bunların hepsi de tamamız. Ama şeyi anlayamadım. Fikstürün bu şekilde yapılmasından açıkçası çok anlayamadım. Mantığını anlayamadım.
1: Bülent Tuncay 0212-273-10-10 ve Instagram'dan Çağatay Hoca adresine bir sürü soru geliyor. Onlardan bir tanesi yurt dışından bir dinleyicimiz diyor ki Nevzat Bey, Avrupa, Amerika ve izleyebildiğim kadarıyla dünyada Messi, Arjantin ve FIFA'ya çok büyük tepki var ve büyük kredi kaybettiler. Acaba Bülent Tuncay'a göre düşüncesi nedir sorabilir misiniz diyor Nevzat Ohri.
0: Yani krediyi kaybeden Amerika, Messi ve Arjantin anlamında değil mi soru?
1: Herhalde yani dünyada Messi, Arjantin ve FIFA'ya çok büyük tepki var diyor. Büyük kredi kaybettiler diyor evet.
0: Şimdi Messi Arjantin milli takımının kaptanı ama Amerika futbolunun şu anda Amerika Birleşik Devletleri futbolunun lokomotifi. Amerika Birleşik Devletleri organizasyonun bel kemiğini oluşturuyor. Maçların 3'te 2'si Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanıyor. FIFA'nın başkanı Infantino da Miami'de yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Yani aslında baktığımızda bütün hikaye Amerika'da dönüyor. Yani akıl Amerika'da ama Amerika futbol takımının önünü de açtılar. Balogun'un cezasının kırmızı kartının iptal etmesi gibi şeyler ama Belçika denk geldi. Yani de Avrupa futbolu çok belirgin bir şekilde ön plana çıktığı için Amerika'da tutunamadı. Ohri'den şeyini kullanan arkadaşımızın sorusuna şöyle yanıt verebiliriz. Yani Arjantin'in 2022 Dünya Kupası şampiyonluğunda da FIFA'nın biraz ittiğini görebiliyoruz. Bu organizasyonda da Mısır maçında da biraz itiliyor. Biraz Messi'den kaynaklı bir kayrılıyor gibi. Çünkü bütün sporlarda olduğu gibi futbolda da süper kahramanlara ihtiyaç vardır. İdollere ihtiyaç vardır. Çocuklar için kahraman gerekir. futbolu cazip hale getirmek için. FIFA da bence bu stratejiyi uyguluyor. Arjantin'i kollamıyor, Messi'yi kolluyor. Messi olduğu için de Arjantin bundan yararlanıyor. Arjantin'in bütün oyun planı zaten Messi'ye göre şekillenmiş. Messi üzerinden hikaye dönüyor. Yani bu açıdan baktığımızda çok sempatik bir figür. Messi inanılmaz performansıyla bunun kayrılmanın çok tartışma açılmasına müsaade etmiyor. Ama gözle görülür bir durum da var. Yani Arjantin Messi'den kaynaklı bir hafif bir itelemeyle de gidiyor. Ama ne kadar gider, bundan sonra ne olur, hep beraber göreceğiz.
1: Sevgili Hülen Tunca, iki tane soru var sana. Şu anda bir yandan da bakıyorum göz ucuyla. Çağatay Hocam, Bülent Bey transferde Galatasaray'ın geç kaldığını düşünüyor mu? Sorabilir misiniz demiş Koray Bey. Diğeri de Barış Bey diyor ki, Bülent Tuncay Beyefendi'ye göre Galatasaray'ın ihtiyacı olan mevkiler transfer için hangileridir?
0: Şimdi Galatasaray geç kaldı mı? Galatasaray geçen seneden, yani 1-2 senedir artık bunu somutlaştırdı. Geçen senede şekle şemale girdi. Galatasaray artık geniş transferler yapmıyor. Yani 8 tane 10 tane alalım, 2 tane tutarsa bizi kurtarır anlayışı. Türk futbolundaki hakim anlayışın dışında bir politika izliyor. Nokta atışı az ama öz. Yıldız futbolcuya yatırım yaparım. Yüksek bedel veririm, yüksek performans beklerim anlayışında. Hani geçen sene bu kapsamda 5-6 futbolcu aldı sadece. Hepsinden aynı sonucu aldı mı? Yani verimi aldı mı? O ayrı bir tartışma konusu ama politik anlamında böyle bir çizgisi var. Bu sene de böyle bir politika izliyor. O yüzden Galatasaray bir şeye geç kalmış değil. Artık Galatasaray'ın çok acil kadrosunu Trabzonspor gibi, Beşiktaş gibi, hatta Fenerbahçe gibi yeniden dizayn etmesi ve ciddi takviye yapması. Trabzonspor 10 tane aldı, Beşiktaş 5-6 tane futbolcu aldı bir anda. Ama ihtiyaçtan kaynaklandı. Onlar kadrolarını revize etmek zorundalar. Yani mevcut kadroları, geçen seneki kadroları başarısızlık olarak karşılarına döndü. Galatasaray'ın öyle bir mecburiyeti yok. Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. Şampiyonlar Ligi'nde ligden çıkan bir kadrosu var. Takviye ihtiyacı olan bir kadro. O yüzden acelesi yok. Galatasaray geçen seneki gibi ağır bir politika istiyor. Önemli futbolcu alacak, az alacak ama önemli, direkt oynatabileceği Şampiyonlar Ligi futbolcusu alacak. Galatasaray'ın politikası son senelerde bu şekilde ve bu sene de böyle devam edecektir. O yüzden ben geç kaldığını düşünmüyorum. Geçen senenin ligde şampiyon takımı. Hı-hı. Şampiyonlar Ligi'nde zaten Türkiye için önemli bir başarıdır ligden çıkmak. Lige kalmak bile başarıyken Galatasaray ligden çıktı. Yani Galatasaray teknik olarak görüntü olarak başarısız değil, başarılı bir takım takviye yapacaktır. O takviyeyi de uygun isimler üzerinden yapacaktır. İkinci soruya gelince Barış Bey'in sorusuydu yanlış hatırlamıyorsam.
1: Barış Bey'in transfer mevkileri.
0: Mevkilerde bir kere kaleci çok muazzam bir sezon yaşadı ama milli takımda soru işaretleri yarattı. Güneydoğu Türkiye Kupası maçındaki o hayal kırıklığı bir maçta bağlanmaz belki ama kafaları karıştırdı. Uğurcan'ı yedeklemesi gerekecektir. Bu anlamda belki bir kaleci alır eğer Güneydoğu'da devam etmeyecekse.
1: 10 numara ve 6 numara transferi için çalışıldığını biliyorum ben Bülent Tuncay.
0: Torreira ile tekrar anlaşılacak. Torreira gelmek istiyor. Galatasaray fiyatı düşürmek istiyor. Görüşmeler devam ediyor. Sözleşmeyi ama çok büyük ihtimalle sözleşme yenilenecektir. Torreira kalacaktır. 10 numara ihtiyacı var. Icardi'nin ayrılığı artık resmi olarak açıklanmadı ama %90 ayrılık süreci var. Icardi'nin yerine Osimhen'i yedekleyecek iyi bir golcü gerekir. Çünkü geçen sene Osimhen çok fazla sakatlık yaşadı ve Galatasaray'ın sezonunun 3'te 1'ini boş geçirdi. Galatasaray forması giyemedi. Ve çoğu da milli takımdan kaynaklanan sakatlıklar yüzündendi. Bu kadar uzun süre kopan bir futbolcuyu iyi bir santraforla yedeklemek gerekir. Galatasaray'ın bir santrafora da ihtiyacı var. 10 numaraya, 6 numaraya sağ beke ciddi bir takviye gerekiyor. İhtiyacı varsa Galatasaray'ın. Bu ayı döndü çünkü. Oralarda soru işareti var. Bir de stoperi yedeklemesi lazım. Galatasaray stoper attı. Yani Davinson Sanchez'e Como 20 milyon euro vermiş ama Galatasaray'ın o fiyata vermesi mümkün değil. 20 milyon euroya Davinson Sanchez ayarında bir yeni bir stoper bulamaz çünkü alamaz. O yüzden de satmaz. Davinson Sanchez'le devam eder. Ama yedeklemesi de gerekir uzun periyotta. Hı hı. Çünkü bu sene lig de çok çetin geçecektir. Yani Trabzonspor, Fenerbahçe'ye çok iddialı geliyor. Beşiktaş ve Trabzonspor kadrolarını yeniliyorlar.
1: Onunla ilgili de bir soru var sana. Cem Bey'den gelmiş. Bülent Tuncay şampiyonluk için hangi takımları favori görüyor diye. Hani konusu açılmışken onu da cevaplamış olalım.
0: Buna yanıt vermek için çok erken. Aslında ligin şampiyonluktan bahsederken...
1: Hani yapılan transferlerle ilgili Bülent Tuncay demek ki o yüzden sormuştuk.
0: Ligin rengi sezonun 3'te 1'i bittikten sonra belli olur. 3 aşağı 5 yukarı tahmin edersiniz ama bu aşamada kadrolar daha henüz tam olarak oturmadığı için Beşiktaş çok sert bir teknik adam aldı. Kondisyona, fiziğe çok önem veren disiplinli bir hoca aldı. Eğer onu oturtabilirse Beşiktaş'tan ben bu sene önemli bir çıkış bekliyorum. Trabzonspor geçen sene Fatih Tekin'in tecrübesizliğinden fırsatı kaçırdı. Yani inansa şampiyonla, camiayı da inandırsa Fatih Tekin başka bir hikayeye dönüşebilirdi.
1: Evet,
0: çünkü
1: fırsat geldi. Evet.
0: Aynen öyle. Galatasaray'ın yarattığı o boşlukları ne Fenerbahçe ne de Trabzonspor doldurabildi.
1: Evet, bu arada Galatasaray Fenerbahçe derbisi 9. haftada oynanacak. Şu an belli oldu. Bu bilgiyi de verelim.
0: Evet evet, açıklanmıştı zaten 9. hafta oynanacağı. Yani fikstür netleşmişti. Yani o boşlukları bırakmıyorlar. 9. hafta biraz daha makul. Yani hep sonlara doğru görüyorduk. Bu sefer sezon ortasında bir Galatasaray Fenerbahçe derbisi olacak. Yani derbiler biraz belirleyici oluyor. Evet. Şampiyonluğun son aşamasında. Biraz daha ortaya alarak o belirleyici iki takım arasındaki rekabet anlamında belirleyici çizgiyi biraz değiştirmiş oldular.
1: Evet. İlk maç Galatasaray'ın sahasında oynanacak. Son 4 sezondur Fenerbahçe'nin sahasındaydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet evet. Tersiydi. İlk maçlar Fenerbahçe sahasındaydı. Rövanşlar Ramspark'taydı. Bu sefer farklı bir durum ortaya çıktı.
1: Tayyip Bey diyor ki Arjantin maçında 5 hakem Fransız'dı demiş. Sana bir tahmin sorusu da gelmiş. Ahmet Bey diyor ki akşam Fas kazanır mı Bülent Bey? Fransa Fas maçı için yorumunu istemiş.
0: Ya Fransa Fas maçı normalde Fransa kazanır ama Fas çok enteresan bir takım. Yani Avrupa aklıyla ama Afrikalı heyecanlı bir yüreğiyle oynuyor. O yüzden Fas'ın dengesini bozabilir. O ihtimal var. Ama Fransa'nın bu maçta hatta şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu söyleyebilir. Biraz önce diyor ya, Arjantin maçında Fransız hakem vardı. Zaten öngörülen herkes, birçok insanın beklediği daha ilk işte fikstür ağacı netleştiğinde, gruplar bittiğinde Fransa-Arjantin finaline gider bu işte. Yani oraya doğru götürmek istiyorlar herhalde.
1: Süper Lig'de 4. hafta Fenerbahçe Beşiktaş oldu.
0: Güzel. Fenerbahçe sahasında.
1: Evet, Fenerbahçe'nin sahasında. Bir yandan devam edebilirsin. Anına belli olduğu için.
0: Fransa ağır favori. Çok iyi bir kadrosu var. Çok dinamikler. Yani onları kesmek öyle kolay değil. Yani Fas her ne kadar iyi bir takım olsa, geçen Dünya Kupası'nın yarı finalisti olsa da Fransa da finalistiydi. Arjantin'e kaybetmişti Katar'da 2022'de. Yani bu Fransa hem Fas maçının hem de kupanın bir numaralı favorisi. Yani şu anda görünen Fransa'yı kesebilecek. Hani diğer taraftan İspanya Belçika yarı finali var oradan ortada ama İspanya gelir diye düşünelim. İspanya Fransa'yı önleyebilir mi? Yani o da Fas'tan daha fazlasını yapamaz. Yani Fransa'yı şu anda durdurabilecek bir takım ben görmüyorum. Çok özel şartlar ve durumlar olmadı.
1: Evet, Fas'ta bu arada milli takımlar bazında tam 40 maçtır yenilmiyor. O bilgiyi de vermiş olalım. Dinleyicilerimizden Fatih Çifoğlu diyor ki Bülent Bey selamlar, beğenerek takip ediyoruz. Ayrıca akrabası sevgili Fehmi amcamıza da selamlar demiş.
0: Teşekkür ederiz, sağ olasın Fatih. Fehmi Özgüler'e de buradan selamlarımızı iletelim. Dünya Kupası'nı Fatih de çok heyecanlı izliyordur herhalde.
1: Evet, 13. hafta Beşiktaş Galatasaray Beşiktaş'ın sahasında olacak. 6. hafta Trabzonspor Galatasaray, 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş. Arka arkaya 2 hafta arayla Trabzonspor kendi sahasında oynayacak. Orada mısın Bülent Tuncay?
0: Evet evet. Yani şimdi fikstür yavaş yavaş belli oluyor. Fikstür tabii bir şeyleri işaret eder ama tek başına yeterli değil. Yani sahadaki performansın önemli. Benim sadece merak ettim. Hani ligi nasıl etkileyecek? Birinci hafta maçının revanşı 34. haftada. İkinci haftanın revanşı 33. haftada. Üçüncü haftanın revanşı 32. haftada. Böyle ters şeylerle, eşleşmelerle gidiyor.

0: bu farklı bir hikaye ortaya çıkaracak. Yani ligin ezberi belki de katkı sağlayacaktır. Onu hep beraber göreceğiz. Yani diğerine illa sadık kalınması gerekir gibi bir düşünce de taşımıyorum. Fakat neden böyle bir karar alındı? Yani bundan nasıl bir sonuç bekliyorlar onu merak ediyorum sadece.
1: Evet, çok çok teşekkürler sevgili Bülent Tuncay.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. İşin gücün rast gitsin. Hoşça kal.
0: Sağ olun.
1: Evet, en çok merak edilen fikstürde şimdiye kadarki belli olan 2026-2027 sezonunun derbi haftalarını şu şekilde hepsini sizlere bu mikrofonlar vasıtasıyla iletiyorum. Dördüncü hafta Fenerbahçe Beşiktaş, Fenerbahçe'nin sahasında. Dördüncü hafta Fenerbahçe Beşiktaş. Altıncı hafta Trabzonspor Galatasaray, Trabzonspor'un sahasında. Sekizinci hafta Trabzonspor Beşiktaş, Trabzonspor'un sahasında. Hemen ardından 9. hafta Galatasaray Fenerbahçe, Galatasaray'ın sahasında. 13. hafta Beşiktaş Galatasaray ve 15. haftada da Fenerbahçe Trabzonspor'la karşılaşacak. Dinleyicilerimiz için şu bilgiyi de verelim. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu hep söylüyoruz ama 14 Ağustos'ta açılacak. 23 Mayıs 2027'de de sezon tamamlanmış olacak. 0212-273-1010, 0542-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Instagram'dan takip alan Aydın Onat'a çok teşekkürler. Barış Akça'ya çok teşekkürler. Muzaffer Kaya'ya da çok teşekkür ediyorum. Gelen mesajlarınızla devam edeceğiz. Çok gelmiş, birikmiş, hiç merak etmeyin. Hepsine okuyacağız, hepsine cevap vereceğiz. Şimdilik kısa bir ara. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek. Radyo Gol'den ayrılmayın.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii sizler bu arada fonu dinlerken ben de bir yandan sevgili spor yazarı dostlarımla yaklaşık 7-8 kişiyi aradım. Tabii müsait olanlar var, olmayanlar var. Zafer Tüzün istenmişti. Zafer Tüzün 5 dakika sonra A Spor'da canlı yayına girecek. Onun da reklamını yapmış olalım ama sizlerin mesajlarıyla devam edelim. Aynı iş yerinde çalışıyoruz. Dün sizi takip etmişti demiş. Erhan Polat abiye de söyler misin bu sene Fenerbahçe şampiyon demiş. Muzaffer Kayın'ın da mesajını iletmiş olalım. Cihan Aslancan diyor ki iyi yayınlara hoş geldiniz Çağatay Hocam. Ben İspanya ya da Fransa'nın dünya şampiyonu olacağını düşünüyorum. Hakemlerin kollamalarına rağmen Arjantin finali göremeyecek inşallah. Ve Arjantin hakemlerin de maça atanmaları UEFA'nın yeni bir skandalı olarak görüyorum demiş. İyi yayınlar dileklerinde bulunmuş. Çok çok teşekkürler. Instagram adresimi bir kere daha söyleyeyim. Çağatay Hoca adresinden de bana mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Çok mesaj birikti, o yüzden birazcık da gelen 0212 273 10'dan devam edelim. İsimlerinizi de lütfen yazarsanız çok çok sevinirim. Ayhan Eroğlu, Çağatay Hocam iyi yayınlar, takipteyiz demiş. Bu arada Nurgül günaydın arıyor. Ona da şu anda bakayım canlı yayında. Sevgili Nurgül, şu an yayındayım. Müsaitsen seni de almak isterim yayına. Müsait misin?
1: Alo.
0: Müsait misin Nurgül? Duyabiliyor musun? Evet, biz Nurgül'ü duyuyoruz ama Nurgül bizi duyamadı. Bir kere daha deneyeyim çünkü Nurgül aramış. Trabzonsporlu taraftarlardan da onunla bağlantı kurmamı isteyen. Alo. Nurgül, duyabiliyor musun bizi?
1: Şimdi geliyor.
0: Müsaitsen alabilir miyim seni yayına?
1: Tabii ki.
0: Tamamdır, süper. O zaman Nurgül'den de izin çıktığına göre nasılsın? Her şey yolunda mı Nurgül? Günaydın.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Seni çok sordular futbol arenadan. Sevgili Nurgül günaydın. İki gün önce...
1: Ya dün öyle bir evet bir şanssızlık yaşadık. Aslında sizinle de konuşmuştuk ama tabii kamp programı var bizim biliyorsun. Oldukça da yoğun kamp programını yapıyorduk. O sırada Avusturya'daki konaklama yapacağımız yerde görüşüyorduk. Yurt dışı görüşmesi olduğu için de telefonumuz bir türlü boşa çıkmadı. Denk gelemedik sizde. Gerçekten üzüntülerimi de belirttim.
0: Estağfurullah. Sevgili Nurgül günaydın. 6. hafta Trabzonspor Galatasaray, 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş ve 15. hafta Fenerbahçe Trabzonspor fikstür.
1: Evet. Güzel. Çok güzel fikstür.
0: Beklediğin gibi miydi?
1: Yani beklediğim gibi, geçen yıl da tahmin etmiştim ben, ilk 5 haftada mutlaka bir derbi olur demiştim. Trabzonspor'un ilk 5 hafta içinde ilk derbi maçı da Fenerbahçe ile oynadı.

0: sadece sahada futbolun konuşulduğu, özellikle Dünya Kupası'nda hani çokça konuşulmadı ama hakemler az da olsa konuşuldu, ama hani öyle bir sezon olsun istiyoruz. İnşallah hakemlerin etki etmediği, Dünya Kupası'na gitmeyi hak etmeyen o hakemlerimizin adil yönetecekleri maçlar olur inşallah. Diyelim i̇nşallah. Benim en büyük temennim o, çünkü biz de gerçekten sahada olduğumuz için haksızlıklara, yanlış kararlara çokça şahit olduk. Umarım güzel bir sezon olur. Herkes emeğini, çalıştığının karşılığını alır diyelim.
1: Nurgül tabii ayağın uğurluymuş. Sen bağlanır bağlanmaz mesajlar yağmaya başladı. Aslında ben çok soru soracaktım ama dinleyicilerimizi de bekletmek istemiyorum. Devamlı yazıyorlar. Çanakkale'den Bora Bey diyor ki, Nurgül Hanım'a sorabilir misiniz Çağatay Hocam? Trabzonspor'da kaleci transferi olacak mı?
0: Kaleci aldık zaten. Onana'yı aldık.
1: Ya yedek kaleci anlamında hani belki yani Beşiktaş'ta Nübel, Doğan Alemdar gibi oradan örnek vermiştir.
0: Yani ama tamam güzel söylüyor da dinleyicimiz. Şimdi ben geçtiğimiz günlerde de futbolcu karşılamasında onu söyledim. Arkadaşlarla sohbet ettik havalimanında. Yani Onur Alp ve Ahmet için çok önemli Onana'nın yeniden Trabzonspor'da bir yıl daha forma giyinecek olması. Tecrübeleriyle onlara çok şey daha katacak. Bir yıl daha onlarla birlikte olacak. Bana göre bu sezon onları çok çok daha iyi hazırlayacak. Hem kendisi Trabzonspor'un kalesini koruyacak, hem de bu sezon o iki genç kaleciyi çok daha iyi hazırlayacak. Artık yani o genç kalecilere de güvenmez vakti, onlara da kaleyi teslim etme vakti diye düşünüyorum. Bu sezondan sonrası için genç kalecilerin de zamanı geliyor. Yoksa hem milli takım için de çok önemli yeni alttan kalecilerin yetişmesi. Çünkü daha ne kadar yurt dışından işte yabancı kaleci getireceksiniz. Bu çocuklara da güvenmek gerekiyor. Ben özellikle Onur Alp Çevikan'a çok çok güveniyorum. Onur Alp Çevikan'ın Onana'dan sonra kaleyi devralabileceğine de inanıyorum. O yüzden şu anda Trabzonspor'un bir kaleciye tahmin etmiyorum. Yani kaleci transferini gündeminde tuttuğunu çok tahmin etmiyorum.
1: Evet, bu arada dinleyicilerimiz Çağatay Hocam derbi haftalarını tekrar verebilir misiniz demiş. Tabii vereyim. Yani ilk okuduğum takımın sahasında oynanacak karşılaşmalar. 4. hafta Fenerbahçe Beşiktaş, 6. hafta Trabzonspor Galatasaray, 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş, 9. hafta Galatasaray Fenerbahçe, 13. hafta Beşiktaş Galatasaray ve 15. hafta Fenerbahçe Trabzonspor. Dinleyicilerimizden yine sana soru var Nurgül. Hazır Nurgül Hanım gelmişken diyor, onun cevaplamasını rica ediyorum. Trabzonspor'un bu transfer politikası belirli bir plan içerisinde gidiyor belli, ama Trabzonspor'un böyle atağa kalkması, hatta şaha kalkması diyeyim, bence çoğu taraftarı şaşırttı. Bu seneki hedef büyük galiba demiş Resul Bey. Ve İstanbul'dan bir Galatasaray taraftarı olarak imrendiği için Trabzonspor'un bu durumuna o yüzden sorma gereği duymuş.
0: Tabii Trabzonspor'un transferlerde bu kadar erken ve hızlı hareket etmesi açıkçası hepimizi de şaşırttı. Ben bekliyordum. Şöyle 2020-21 yılındaki şampiyonluk sezonunda olduğu gibi, o zaman da yurt içinde Riva'da kamp yapmıştı Trabzonspor ve çok erkenden transferleri bitirmiş, kampa dahil etmişti. Çok güzel bir kamp sezonu geçirmiştik Riva'da. Ben o sezona benzetiyorum. Hatta bu sezon daha da erken hareket etti Trabzonspor. Çünkü son yıllarda daha çok bekleyen, fırsat kollayan ve transferleri bana göre zamana yayan bir Trabzonspor görüyorduk. Şimdi bu kez yönetim hani dediği gibi dinleyicimize atağa kalktı. Hani böyle bir anda bir atağa kalktı. İşte Malinovski, Saviola, Aral Şimşir, Onana, Muçi'yi zaten hemen erkenden kapatmıştı. Kadronun en büyük bir bölümünü şekillendirmiş oldu. Yani bence buradaki en önemli mesaj, Trabzonspor bu sezon hedefi büyüttü. Yani bana bu mesajı verdi bir kere Trabzonspor. Yapılan transferlerin profiline baktığımız zaman da sadece kadroyu tamamlamak için değil, aslında doğrudan hem kaliteyi hem rekabeti de arttırmak için hareket ediyor yönetim. Üstelik hani transferlere baktığımız zaman henüz bitmiş de değil. Sağ kanat, stoper, 6 numara, üst düzey bir forvet, bunları da hesaba kattığımız zaman olağanüstü bir şey çıkacak ortaya. Fatih Tekin özellikle biliyorsunuz yüksek tempoda oynayabilecek, fizik gücü yüksek, işte oyunun hem iki yönlü de oynayabilecek. Hani diyoruz ya, oyuncular istediğini hepimiz biliyoruz. Zaman zaman bize de bunu bireysel anlamda ifade etti. Basın toplantılarında da dile getirdi. Yönetimde tabii şu ana kadar hocanın bu istekleri doğrultusunda hareket ediyor. Bu çok önemli. Eğer kalan 3-4 transferi de kritik bölgeye, hani az önce ifade ettiğim gibi işte sağ kanada, stoper,

0: belki hocanın da bir 6 numara isteği var. Evet. Oraya da gerçekten üst düzey isimler alınırsa Trabzonspor bana göre hedefinin yalnızca ilk 3 ya da Avrupa kupalarına katılmak olmadığını ben net olarak söyleyebilirim.
1: Evet. İlk hafta buradan bu arada da, Kasımpaşa deplasmanı Trabzonspor'un şu an belli olduğu. Nurgül sana da bu bilgiyi vermiş olayım.
0: İstanbul'dayız Allah nasip ederse. Şunu da söyleyeyim, Mendy de döndü biliyorsunuz, Lustram da döndü, kiralıktan dönen oyuncular var, böyle bir şey de var. Mendy ile alakalı şöyle bir parantez açmak istiyorum. Mendy eğer kamptaki performansı Fatih Hoca'dan geçer not alırsa, hani o az önce ifade ettiğim 6 numara isteği de var hocanın, orada hocanın gözüne girerse belki Mendy'nin bir kalma ihtimali olabilir. Ama Lundström için aynı şeyi söylemeyeceğim tabii ki. Ama sağ kanat ve forvet transferleri Trabzonspor şu anda olmazsa olmazları. Gerçekten hedefi sadece Avrupa kupaları ya da işte Türkiye kupası değil. Trabzonspor belki bu Avrupa'da biraz daha yukarılara, biraz daha şeylere çıkmak olarak belirledi diyebilirim.
1: Evet, ikinci hafta Başakşehir, Trabzon'da maç.
0: Yani uzun zamandır ben de Trabzonspor sezon başlamadan bu kadar güçlü bir transfer iadesini hiç görmedim açıkçası. Taraftarlarda doğal olarak böyle olunca ne oldu şimdi, sosyal medyaya bakıyoruz, beklenti de yükseldi. Şimdi önemli olan bu hamlelerin sahada karşılığını bulması. Takımın sezona hazır girmesi. Şimdi yıllarca izledik, şampiyonluk sezonundan sonra bir türlü o sezon gibi olmadı. Yani Macaristan'da bir kamp süreci geçirdik ki Erzurum'dan önce, geçen yıl Erzurum'daydık. İnanın orada perişanlar oynadı. Takım da bizlerde. 43 derece sıcaklığın olduğu bir bölgede kamp yapmıştı takım. Futbolcuların dili dışarıdaydı, hani deyim yerindeyse. Kötü de bir kamp yeri seçimiydi. Abdullah Avcı'nın teknik direktör olduğu o son dönemde. Hı hı. Umarım çok iyi bir kamp sezonu geçirir. Şu anda iyi gidiyor. Trabzon'da başladı çift antrenmanla, hazırlıklar başladı, yoğun tempo. Yani ben umutluyum bu sezondan. Yurt dışındaki Avusturya kampında da şu ana kadar iki tane hazırlık maçı netleşti benim duyumlarım. Eintracht Frankfurt ve Udinese ile hazırlık maçı oynayacak Trabzonspor. Devam ediyor temaslar, en az iki takımla daha temasa geçilecek ve onlarla da yani sayı dörde çıkacak diye tahmin ediyorum. En az dört hazırlık maçı oynanacak ki bu da çok önemli. Frankfurt ve Udinese gibi takımlarla hazırlık maçı da bana göre takım için çok önemli ölçü olabilecek maçlar. Şu ana kadar verilen mesaj çok açık. Trabzonspor bu sezon büyük düşünüyor.
1: Evet. Birinci hafta belli oldu bu arada.
0: Evet, takip ediyorum ben de.
1: Kasımpaşa Trabzonspor, Beşiktaş, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe ve Galatasaray Çorumspor'la oynayacak, bu bilgiyi de vermiş olalım.
0: Evet.
1: Nurgül, sen çok soru geliyor, hangi birinden başlasam acaba diye düşünüyorum. Hasan Bey diyor ki, sevgili Hasan İlbaş, Nurgül Hanım olay kalıyor mu?
0: Olay kalır mı sence?
1: Kalmaz. Ama Brighton'a mı gidecek acaba? En azından şu an bakıyorum, takip ediyorum da bayağı bir takım istiyor sevgili Nurgül.
0: Yani o kadar çok takım istiyor ki olayda şu anda tablo çok net. Avrupa'dan çok ciddi teklifler var, ancak Trabzonspor'un kabul edeceği makul bir rakam yok yani şu anda. Trabzonspor'un istediği rakam belli. Bugün hatta şu da konuşuluyor. Galatasaray kulübünün 40 milyon seviyelerine çıktığı da ifade ediyor ama ben onu çok teyit edemedim. Ama Trabzonspor'un çok acele etmesini gerektirecek bir durum yok. Şu anda ben olayının en iyi rakamı bulabilmesi için Trabzonspor'un beklediğini, teklifleri değerlendirdiğini düşünüyorum. Neden böyle söylüyorum? Tabii ki kendisi de sağ kanat ve dediğim gibi az önce ifade ettiğim santrafor transferi için olaydan gelecek, oradan gelecek transfer parasını bekliyor. Belki kulüp, çünkü Ertuğrul'dan şunu söylemişti. Özellikle sağ açık için ben bunu söylediğini düşünüyorum. Çift haneli rakamların epey üzerinde, yani 10-12 milyon, belki 15 milyon eurolara kadar bir oyuncu da transfer edeceğiz demişti. Bu çok önemli. Bu da tabii dediğim gibi olaydan gelecek transfer parasıyla alakalı. Ben öyle düşünüyorum. Fiorentina, Juventus, senin dediğin gibi Brighton, Tottenham, Manchester City, yani Bayern Münih dahi konuşuyor. Bu kulüplerin hepsi takip ediyor. Yani takibinde hepsinin. Ama Trabzonspor'un bonservis beklentisi konusunda ise farklı rakamlar çok yazıldı. 23 dendi 25 ama hiçbir zaman bu rakama inmedi bana göre. Hı hı. Şu anda 35'in üzeri. Trabzonspor'un beklentisi 35 ve üzeri.
1: Bastia'nın payı da var tabii burada değil mi? Bastia'nın da payı var ayrıca.
0: Tabii ki onların da sözleşmesinden kaynaklanan hakları da var orada.
1: %15 galiba öyle bir şeydi.
0: 15'ti galiba. Eski kulübünün ne kadardı? Yüzde kaçtı? Ben onu geçen hafta bakmıştım onu. Kaçtı?
1: Ben %15 diye biliyorum Bastia'nın payına.
0: %20. Evet, %20.
1: İyi paraymış yani, yalnız şu telaffuz edilen rakamlara göre. 40 milyon euro'da 8 milyon euro yapıyor sadece.
0: Tabii o yüzden Trabzonspor bulabildiği en yüksek rakama vermek zorunda. Yani keşke Dünya Kupası'na biraz daha fazla süre alabilseydi.
1: Sevgili Nurgül, tabii Trabzonspor haberleri veriyorsun ama şimdi dinleyicilerimizden de şöyle bir mesaj gelmiş. Galatasaray ile ilgili transfer haberiniz var mı Nurgül Hanım diyor. Bizim Galatasaraylı yorumcuların pek sesi çıkmıyor da belki bu konuda sizden transfer duymak isteriz demişler.
0: Açıkçası çok fazla bakamadım ama yani biraz araştıracağım söz. Galatasaraylı arkadaşlarım da var aslında, çok onlarla da sohbet ediyorum. Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı gazeteci arkadaşlarım, o kulüplerde çalışan muhabir arkadaşlarım, hepsiyle de diyalogumuz çok iyi bizim. Galatasaraylı özellikle foto muhabiri Ali abimize de buradan selam olsun. Fenerbahçe kulübünün foto muhabiri Semih kardeşimi çok seviyorum. O da Avusturya'da, onlar da Avusturya'da, biz de oraya gideceğiz. Umarım orada
1: hepsine
0: da görüşürüz.
1: Hepsine selam olsun.
0: Onlar orada. Beşiktaş'tan zaten Gökhan, bizim eski futbol arenanın muhabiri Gökhan da Beşiktaş kulübüne. Hepsiyle de çok iyi diyaloglarımız var. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Herkes tabii ki kendi takip ettiği takımın iyi olmasını ister. İyi olan kazansın diyelim. Biz futbolun güzel olan tarafını yaşayalım. Ama dostluklar ebedi, rekabet ezeli diyelim.
1: Özcan Yağcı diyor ki, öncelikle olay başka takıma transfer olursa eğer, Trabzon'un bu sezonki hedefi doğrultusunda yine kendi keşfedeceği genç bir orta saha oyuncusu ile mi, yoksa bu sefer kendini ispat etmiş, orta sahada kendini kabul ettirmiş meşhur bir futbolcu ile mi yola devam edilecek Nurgül Hanım demiş.
0: Yani çok o kadar açık bir soru ki. Ne diyeyim ben buna? Yani Trabzonspor yeni bir orta saha arayışına girer mi? Zaten elindeki kadroya baktığın zaman yani bana göre yeterli. Orta sahayla ilgili çok büyük bir arayışa gireceğini çok düşünmüyorum. Ama mutlaka hani Trabzonspor'un bir transfer politikası var. Keşfet, geliştir ve yüksek bedelle sat. Yani bunu uyguluyor Trabzonspor şu anda. Bu devam edecek. Hani olay gitti, tamam, elimizdeki orta sahayla şey yapalım değil. Ama şimdi Buşari var biliyorsunuz. İşte az önce ifade ettiğim gibi Mendy gibi seçenekler var.
1: Polcarelli var.
0: Polcarelli zaten ki benim en çok takımda sevdiğim iki isimden bir tanesi. Onana ve Polcarelli, çok seviyorum onları. Bu takımın iskeleti zaten bunlar. Yani olayının ayrılması halinde Trabzonspor'un hani panik transferi yapacağını da düşünmüyorum ben. Öncelikle eldeki orta saha oyuncuların durumu ve yapılması planlanan 6 numara transferi değerlendirilir belki. Kalırsa Mendy bu değerlendirme yapılmaz. Kalmazsa Mendy bu değerlendirme yapılır. Ancak kulübün olayda yakaladığı başarıdan sonra scout ekibinin yine genç, bana göre gelişimi açık, hani yüksek bonservis getirisi sağlayabilecek bir orta saha oyuncusu üzerinde çalışması da doğal olacaktır. Mutlaka bu arayış devam edecek ama hani panikle gidelim hemen alalım değil yani. Bu yönde bir araştırma mutlaka olacak. Çünkü Trabzonspor'da şöyle bir şey de var sevgili Şatay. Trabzonspor hani transferi bitti sezon. Eylül'ün 12'si atıyorum, transfer sezonu bitti. Hı hı. Tamam, kapattık değil. Trabzonspor scout ekibi sürekli arayışta. Ve sürekli işte Afrika pazarı, işte Avrupa pazarı sürekli oralarda. Yani onlar hani geri gelelim, tamam bitti transfer sezonu değil yani. O kadar mükemmel bir ekip var, o kadar mükemmel bir çalışma sistemi var ki Trabzonspor'un scout ekibinde. Tabii yönetim bunu güçlü kılıyor. Yönetimin burada onların elini güçlendirmesi çok önemli. Arayışlar hep devam ediyor. Sessiz ve derinden gidiyor. Ben Galatasaraylı arkadaşlarımızın da yorumlarını okuyorum. Şey diyor, Trabzonspor'dan artık futbolcu almayalım. Direkt scout ekibini transfer edelim. Çok güzel. Ya, evet. Taraftarlar çok böyle üretken.
1: Ama iş oraya doğru
0: şeyler
1: gidiyor artık. Transferler kadar scout ekipleri de bence transfer edilecek.
0: Kesinlikle mükemmel. Yani ben hepsini buradan tekrar tebrik ediyorum. Mükemmeller yani. Bilmiyorum yani. Yaşar değil misin?
1: Yaşar Bey'in bir sorusu var. Nurgül Hanım, Fatih Tekke şampiyonluk düşünüyor mu ya da Avrupa'da

0: bir başarı hedef nedir bu sene Trabzon'da?
1: Trabzonspor bu sezon şampiyonluk düşünüyor mu? Trabzonspor'un her zaman hedefi şampiyonluktur. Yani geçtiğimiz sezon biraz şöyle bir şey oldu, sıkıntı oldu. Hocanın hani 1 ile 4 arası, 3 arası, 4 arası ifadesi. Evet, biraz taraftarında çünkü öyle bir ara oldu ki hani hatırlıyorsan tam potaya girdik Trabzonspor'da Fenerbahçe ile beraber. Orada işte şampiyonluk acaba dedirtti. Ama Fatih Hoca hep temkinli konuştu. Çünkü fiziksel anlamda belki takımı yeterli görmedi. Belki dar rotasyonlu bir kadroya sahip olduğu için takım güvenemedi. Haklı olarak da çünkü gerçekten çok kısır bir yedek kulübesi vardı. Ama kimse çıkıp bugün açık açık biz şampiyon olacağız demiyor. Bu yapılan bu transferlere harcanan paralara, kadronun bu kadar erken şekillendirilmesine baktığımızda da hedefin büyük olduğunu, o fotoğrafın ne kadar büyük olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Şimdi neyi bekliyoruz sevgili Çağatay? Trabzonspor'un ilk antrenmanının basına açılmasını bekliyoruz. Orada Fatih Hoca'dan
0: bunu alacağız. Ne zaman açılıyor?
1: Açıldı, sezon burada başladı.
0: Yok, basına olarak.
1: Basına aslında önümüzdeki hafta bekliyoruz. Hı-hı. Şöyle bir duyum da var. Takımın tamamen oyuncuların hepsinin kadroya dahil olmasından sonra bir antrenmanın açılacağı ve basınla da hocanın bir değerlendirme yapacağı yönünde. Evet. Onu bekliyoruz. Tabii Cabral, Onana, Olayi, Pina gibi oyuncular da milli takımlarında olduğu için biliyorsun çoğunluğu. Onlara
0: sevimiyle
1: yaklaşık 10 günlük izin süreçleri vardı. Belki önümüzde haftanın sonlarına doğru onlar da takıma katıldıktan sonra, çünkü 23-22 Temmuz'a kadar burada çalışacak takım, 23 Temmuz'da da Avusturya'ya gidecek, biz de bekliyoruz. Ama şu da var tabi, realite de var, şampiyonluk için mevcut kadronun üzerine hala birkaç önemli dokunuş gerekiyor.
0: Prestiyan'da herhalde bugün çözülecek gibi duruyor.
1: Çözülecek işte, onu bekliyoruz. Hı hı. Hep yineli o üç kritik mevki, işte sağ kanat, stoper ve bir de dediğim gibi üstü de bir forvet daha ona açının yanına yardımcı.
0: Arko Dore.
1: Arko Dore. Benden mesaj bana göre çok açık. Trabzonspor sadece iyi bir sezon geçirmek için değil, zirve yarışının bana göre güçlü bir parçası olmak için hazırlanıyor.
0: Evet, UEFA Kupası da aynı şekilde.
1: Evet,
0: Cemal
1: evet.
0: Bey'in de aynı sorusu var. Fatih Tekke bu sene için hedef belirtti mi, yoksa geçen seneki gibi yapılanıyoruz söylemlerine devam mı edecek?
1: Yok, işte
0: çünkü ligin gerçekliğine uygun maç çözecek deneyimli oyuncu alınmadı daha demiş.
1: Evet, biz de dediğim gibi bekliyoruz evet. Yani.
0: Sevgili Nurgül, günaydın. Çok teşekkür ediyoruz. Kırmadın bizi.
1: Estağfurullah.
0: İki gün gecikmeli de olsa sesine kavuştuk, sana kavuştuk. İşin gücün rast gitsin Nurgül, günaydın.
1: Sizlerin de herkese çok selam gönderin. Bütün Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Kocaeli Spor, ama şu anda gelen bütün yeni gelen takımlar. Herkese başarılar diliyorum. Herkes umarım güzel, sakatlık olmadan, en önemlisi İnşallah. Hiç kimsenin sakatlık firesi vermeden, kavgasız, gürültüsüz, sadece seyir zevkinin yüksek olduğu maçlar izleyelim. Ben çok keyif alıyorum. Hani sadece Trabzonspor değil, atıyorum Kocaeli'nin işte Göztepe ile oynadığı maçı da izliyorum. Çok keyif alıyorum. Yani taraftarın görsel şovlarının ağırlıkta olduğu, hangi takım olursa olsun ben hepsinden keyif alıyorum. Çünkü ben bir futbol severim. Tabii ki Trabzonspor'uyum ama önce futbol severim. Çok seviyorum yani futbol maçları, seyirleri ki yüksek olan maçları izlemeyi. Herkese başarılar diliyorum. Herkese güzel seyirler. Ama öncelikle taraftarı, herkese sağlık, sıhhat diliyorum. İnsanlar önce bana göre kendi işini, kendi yaşantısını sağlıcakla sürdürsün. Futbolu bir keyif, hobi olarak bakalım. Onu da hayatımızın bir kenarında bir zevk seyri olarak görelim. Sadece hayatımızın odağına da oturtmayalım.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Tekrar Sunugül. Kolaylıklar diliyorum sana da. Hoşça kal.
1: Yayınlar diliyorum. Hoşça kal.
0: Evet, Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı devam ediyor. Çok çok mesaj geliyor. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Gelen mesajlardan tabii okuyabildiklerimizi, hatta soru sorabildiklerimizi de Nurgül'e sormuş olduk. Es geçtiğimiz var mı diye bir yandan da kontrol ediyorum. Instagram'a da bakalım, Çağatay Hoca Instagram adresinde gelen sorulardan. Evet, Nurgül Hanım'ı da yolladığımız için. Evet, Trabzonspor'la ilgili bir soru daha gelmiş. Kısa bir araya gidelim. Son bir saatimizde Galatasaray Trabzonspor'u konuştuk. Birazcık da Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı konuşacağız. Dünya Kupası'nı konuşacağız. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Kısa bir ara, ardından son bir saatte yine tüm hızıyla devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.

0: Evet, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi fikstür çekiminden sonra Galatasaray 2. Başkanı Sayın Metin Öztürk'ün açıklamaları var. Dilerseniz ona kulak verelim, bakalım neler söylemiş.
1: Her zaman olduğu gibi Galatasaray tarafından tercih edilmesi. Biz birinciliklere, şampiyonluklara alışığız. İlk hafta Çorum'la oynayacağız. Onları misafir edeceğiz. Eminim ki keyifli bir sezon olacak. Aynı zamanda Avrupa Kupaları başlıyor. Biz Şampiyonlar Ligi'nde, işte diğer takımlar farklı liglerde mücadele edecekler. Dursun Özbek Başkanımız da söyledi. 4 sene üst üste şampiyon olduktan sonra bu sene de 5. şampiyonluğu almak istiyoruz. Her takım bizim için eşit. Her takım bizim için kıymetli. 17 rakibimizle ikişer maçtan toplam 34 maç yapıp inşallah Mayıslar bizimdir diyoruz. Mayıs'ta gene taraftarımızı mutlu edeceğiz. Bayraklarımızla sokağa döküleceğiz. Var mı sorunuz? Hayır, yani bu fikstür zaten nerede fikstür nerede diyorsa biz orada oynarız. Onlar da bize gelecek, biz de onlara gideceğiz. Rekabet çok başka bir şey. Sonuçta futbolu sahada futbolcular oynuyor. Gerek Aziz Başkan, gerek Dursun Özbek Başkan zaten aynı dönemlerde başkanlık yapmış. Futbol ailesine çok büyük katkılar sağlamış başkanlar. Neticede biz Dursun Başkanımız liderliğinde üst üste 5. şampiyonluğumuza gidiyoruz. 27. şampiyonluğa gidiyoruz. Tüm rakiplere saygı duyuyoruz. Futbol sahada oynandığı sürece neticede biz Galatasaray'ın şampiyon olacağına inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yani evet, biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış Bey'e elimi uzattım. Onun bir seçim vaadi vardı. Seçilirsek Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağız demişti. Seçim vaadini yerine getirdi. Olabilir bu tip popüler şeyler. Biz Dursun Özbek liderliğinde inşallah bu sene de şampiyon olup önümüze bakacağız. Biz kişilere bakmıyoruz. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzon'da, Çorum'da, Çaykur Rize'de hepsi bizim takımlarımız. Yani biz hiçbir takımı birbirinden farklı görmüyoruz. Şahıslar gelir geçer, kurumlar kalır. Bir tanesi 1905'te kurulmuş, bir tanesi 1903'te kurulmuş, bir tanesi 1907'de kurulmuş. Hiçbirimiz bu markaların önüne geçemeyiz. Bizim koridorlarımızda Metin Oktay'ın jübilesinde Metin Oktay'la Can Bartu'nun forma değiştirip 10'ar dakika rakip takım formasıyla oynadığı şeyler var. Biz o nesli daha değerli buluyoruz. Bu tarz davranışlar yerine. Saygılarımla. Teşekkür ederim.

0: Metin Öztürk'ün açıklamalarını hep birlikte dinledik. Galatasaray 2. Başkanı ve 0212 273 10 10'a mesajlarınız geliyor. Ben bir yandan da bakıyorum, hiç merak etmeyin. Yine Çağatay Hoca Instagram adresinde Turan Bey'e teşekkürler. Turan Ergin, Aydın Onat'a da çok teşekkür ediyorum takip aldıkları için. Gelen mesajlar tabii... Derbi haftalarını verdik. Çağatay abi söyler misin tekrar, mesajını da okumuştum. Onu da cevaplamıştık. Bir dinleyicimiz vardı. Galatasaray Trabzonspor karşılaşmasını sormuştu da, evet. İlk hafta diyorum. 6. hafta Trabzonspor Galatasaray karşılaşması olacak. Dinleyicimizin de sorusunu yanıtlamış olalım. Yine buradaki isimlerden bakıyorum. Başka bir Özcan Bey diyor ki, ilk haftaki fikstürü tekrar verebilir misiniz demiş. Tabii verelim. Gençler Birliği Fenerbahçe, Beşiktaş, Eyüpspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Galatasaray Çorumspor'la oynayacak Süper Lig'in ilk haftasında. Sevgili Cüneyt Kaşeler şu anda bana mesaj attı. Dostum Yunanistan'dayım diye. Evet. Cüneyt'i de isteyenler vardı. Ona da iyi tatiller dileklerimizi iletelim. Bakalım Trabzonspor fikstürü nasıl bulmuş? Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Gözde Atasoy, bakalım neler söylemiş, onu da hep birlikte dinleyelim.
1: Diliyorum. Hem hayırlı olsun diyorum, hem de Avrupa'da mücadele edecek tüm takımlarımıza özellikle sonsuz başarılar dileyerek başlamak istiyorum. Ama kura özelinde ve bu sezon özelinde konuşacak olursak, açılış konuşmasını yaparken Mecnun Başkan çok değerli mesajlar verdi. Ben açıkçası biraz ondan bayrağı alıp o minvalde devam etmek istiyorum. Mesajlarımı o yönde vermek istiyorum. Gerçekten rekabetin diliyorum ki sadece saha içinde kaldığı ve hem Trabzonspor özelinde hem tüm kulüpler özelinde hakem hatalarını hiç konuşmadığımız, hiç tartışmadığımız bir sezon olsun. Tüm tartışmalar sahadaki sportif faaliyetler üzerinden olsun. Bize, kulüp yöneticilerine de bu anlamda çok büyük iş düştüğünü düşünüyorum. Tüm açıklamalarımızda nezaketi her zaman korumamız gerektiğini düşünüyorum ve böyle olmasını temenni ediyorum. Onun dışında da futbolu izlemeyi özlemiş, Süper Lig'i özlemiş bir futbol sever, bir spor sever olarak da diliyorum ki böyle mücadelenin yüksek olduğu, seyir zevkinin yüksek olduğu, bol gollü ve sakatlıksız karşılaşmalar izlediğimiz, sonunda da Trabzonspor'un şampiyon olduğu bir sezon olsun. Aslında temennim tam da buydu. Sayın Ertuğrul Doğan, Fatih Hoca ve tüm, aslına bakarsanız, ekip çok doğru bir projeyle, çok doğru bir yapılanmayla, ileriye dönük adımlarla hareket ettiğini sanırım artık bugün geldiğimiz noktada, bu sezonun başlangıcında sadece biz değil, tüm kulüpler de kabul ediyor. Ertuğrul Başkan aslında uzun zamandır bunun daha uzun bir yol olduğunu, başta biraz sabır gerektirdiğini belirtiyordu, dile getiriyordu. İşte tam aslında bugün o meyveleri toplamaya başladığımız döneme denk geldik diye düşünüyorum. Şu çok kıymetli, bu sezona gerçekten camia olarak hem yönetim tarafında bizler hem taraftarlarımız moral ve motivasyon anlamında çok keyifli bir yerde başlıyoruz. Bu çok anlamlı, çok önemli. Herkesin ortak bir heyecanı ve ortak bir hedefi var ve o hedefe doğru da mücadeleyle birlikte koşacak kararlılığımız var. O yüzden bu seneyle ilgili en büyük temennim elbette ki ben de kuraya elim değdiği için çok şanslı hissediyorum. Şampiyonluk olsun yolun sonu. Ben çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim.
0: Gözde Atasoy'u dinledik. Hemen yine Beşiktaş'a gidelim. Bu sefer bakalım Beşiktaş tarafında As Başkan Sayın Murat Kılıç fikstürü nasıl değerlendirmiş? Bir de ona kulak verelim.
2: Tebrik ediyorum. Dileğimiz bu sezon futbolun güzelliklerinin konuşulduğu, özellikle hakem hatalarının olmadığı, sakatlıkların olmadığı, hak edeni kazandığı güzel bir sezon geçirmemizi temenni ediyorum. X3 ekibi hepimize hayırlı olsun. Ama Beşiktaş için içeride dışarıda rakibin kim olduğundan bağımsız bu kura çekiminin çok önemi yok. Çünkü Beşiktaş'ın tek hedefi var. Ligdeki 34 maçta Türkiye Kupası'nda, Avrupa Kupalarındaki tüm maçlarında kazanmak için sahaya çıkmaktır. Beşiktaş'ın her zaman hedefi zirvedir. Camiamızı ve Beşiktaş'ı büyük yapan işte budur. Bu sene yarışmacı ve iyi bir kadro kuruyoruz. Birkaç eksiğimiz var. Bu eksiklerimizi teknik ekibimiz, başkanımız büyük bir titizlikle en gerekli zamanda, en ekonomimize uygun bir şekilde yapacaktır. Taraftarımız, camiamız müşteri olsun. En iyi şekilde tüm eksikliklerimizi en kısa zamanda gidereceğiz. Biz yönetim kurulu olarak Beşiktaş'ı hak ettiği yerde, layık olduğu yerde taşımak için gece gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Serdar Adalı'nın önderliğinde çok iyi Beşiktaş, sportif dalgalanmaların yaşanmadığı, istikrarın olduğu iyi bir Beşiktaş yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim en büyük gücümüz taraftarımız, Beşiktaş'ın itici gücü. Bize güvensinler, takımımızı yalnız bırakmasınlar. Sezon boyunca takımımıza, teknik ekibimize, futbolcularımıza güvensinler. Biz gerekeni yapacağız. Teşekkür ederim.
0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de, Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıplak'la dört büyük gündemde. Yine bakıyorum, sizlerden gelen bir İbrahim Yavuz isteği vardı. Aspor yorumcusu, aynı zamanda Radyo Gol programcısı sevgili İbrahim Yavuz'la şu anda aradım. Sağ olsun, o da bizi kırmadı. Mikrofonun diğer ucunda İbrahim Yavuz, hoş geldin.
3: Hocam merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Nasılsın, iyi misin, her şey yolunda
3: çok
0: mı?
3: Çok teşekkür ederim hocam, sizler nasılsınız?
0: Seni Cihan'ın
3: da sesini duydum, ona da selamlar.
0: Aleyküm selam, biz de seni çok fit gördük. Saçların da gayet güzel.
3: Öyle mi? Çok teşekkür ederim.
0: Mesajlar geldi, onları da gördük.
3: Eyvallah.
0: Evet, dördüncü hafta Fenerbahçe Beşiktaş, Trabzonspor Galatasaray altıncı hafta, Trabzonspor Beşiktaş sekizinci hafta, Galatasaray Fener dokuzuncu hafta, Beşiktaş Galatasaray 13. hafta ve Fenerbahçe Trabzonspor 15. hafta. 14 Ağustos'ta başlayacak. Nasıl bir Süper Lig bekliyorsun? Önemli transferler yapılıyor. Tabii dört büyük takım da birbirinden önemli, birbirinden daha çok böyle hani ismi duyulan futbolculara yöneldiler. İbrahim Yavuz'un gözünde nasıl bir lig izleriz bu sene?
3: Hocam aslında benzer ifadeler. Yani geçtiğimiz sezon bugünlere döndüğümüzde herhalde aynı şeyleri söylüyorduk. Bugün çok iddialı kadro kuruyor. İşte Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon aslında baktığında Abraham'la, Orkun'la başladı. İşte Beşiktaş'la ilgili çok uzun zamandır beklentinin altında kalmış. Bu sene Beşiktaş'tan o sıçramayı bekliyoruz. Benzer yorumlar Fenerbahçe için yapılıyordu. Hı hı. Ya bizde planlama çok sağlıklı olmadığı için öngörüsü zor. Yani ben ne Galatasaray'ın, ne Beşiktaş'ın, ne Başakşehir'in, iki tane takımla ilgili bir öngörüm var. Sağlıklı yorum yapabilirim. Samsunspor ve Göztepe. Onun dışındaki takımlarla ilgili hiçbir şey söyleyemem. Bilmiyorum çünkü. Yani Galatasaray'ın o kadar oyuncu tekrarı olmasına rağmen bu kadar insan hala Galatasaray'ın transfer yapmama endişesini yaşıyor değil mi? Normalde yaşamaması gerekir. Hı-hı. Yaşamasının da temel sebebi ne? Osimhen olmadığında Galatasaray tanınmaz hale geliyor. Şimdi en büyük endişe o. Yani teknik direktör oyunundan çok oyuncuya muhtaç. Galatasaray oyunları çok izledikleri için oyuncu talep ediyorlar. Normalde bu kadar geçtiğimiz sezondan oyuncu tekrarı olan bir takımın hiç endişe etmemesi gerekir değil mi Galatasaray? Mesela Beşiktaş yapıyor transfer ama Galatasaray'ın bugün oluşturduğu ideal kadroyu yakalamak için tekrar yapıyor. Yani ne kadar avantajlı Galatasaray ama bu kadar insanın işte o endişe duyduğu Galatasaraylıların konu tamamen o kamburuk oyunlarının aslında oyuncuya çok fazla muhtaç olduğu durum. O normalde tam tersi olması lazım. 4 sene aynı takımla tekrar yapan bir teknik direktörün bir oyunu ortaya çıkarması gerekiyordu. O da bence onların eksikliği. Diğer hadise şey, derbi özellikle genelde çok şey oluyor değil mi hocam? Ligin sonlarında Galatasaray Fenerbahçe karşılaşıyordu. Bu sefer ligin ortasında karşılaşacaklar. Ya bunların aslında çok fazla önemi yok. Yani hocam başlangıç ve o güçlü sürdürülebilir oyun. O aralarda iklim şartları çok belirleyici olacak. Takımların o an işte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı rakipler, döndüğü hadiseler. Tabii temennimiz yani seyir zevki açısından bir önceki senelerden çok daha farklı. Sadece Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin koptuğu değil, diğerlerin de ortak olduğu. Sezonun başında erkenden takımların küme düşmeyle ilgili içinde bulundukları durumun olmaması, değil mi? Yani çok uzun zamandır şey konuşuyoruz. Lig başlıyor, 8. 9. hafta 3 tane takım söyleyebiliyorsun. Muhtemelen bunlar düşer diyorsun. Onun da olmadığı bir lig talep ediyoruz. Umarım öyle olur.
0: Evet. İbrahim Bey'e göre demiş, Dünya Kupası'nı kim alır sorusu var. Bakıyorum. Cenk Bey'den gelmiş.
3: Hiçbir fikrim yok yani. Şöyle.
0: Fransa Fas maçın var ya mesela, bu akşam oradan başlayabilir sevgili
3: çok,
0: İbrahim.
3: Çok keyifli, çok keyifli bir karşılaşma olmaya aday hocam. Yani hem Fransa'nın o güçlü oyunu, hem de Fas'ın son Dünya Kupası'ndan sonra özellikle o güçlü oyunu hala sürdürülebilir hale getirmesi, bu turnuvadaki de oyunları. Öngörüsü zor. Fransa kazanır diye düşünüyorum ama öyle çok rahat dile getireceğim bir karşılaşma değil.
0: Fas'ın da en önemli oyuncusu var. Saibari, o da sakat. Bu da muhakkak altını çizmek lazım.
3: Önemli eksik ama onlarda şöyle bir durum olmuyor. İşte biraz önce Okan Buruk'tan verdiğim örnek. Evet, oyuncunun eksikliği etkiler bir takımı ama siyahla beyaz gibi fark etmez. En azından bir sistem görürsünüz orada.
0: Evet. Yine bakıyorum, Sinan Bey diyor ki, İbrahim Bey'e sorabilir misiniz hocam? Transferde Galatasaray geç kalmıyor mu sizce?
3: Kalmıyor.
0: En çok gelen soru da bu. Yani Galatasaray'ın şu ana kadar transfer yapmaması gelen Galatasaray taraftarlardan en büyük soru. En çok
3: çünkü işte endişeleri hocam, yoksa Galatasaray niye transferde geç kalsın? Bugün övdüğün Beşiktaş senin Galatasaray'ın 7 oyuncuyla yaptığı tekrar yakalamaya çalışıyor. Daha önce ideal kadrosunu kuracak. Senin 4 senedir oyuncularla tekrarın var. Avantajın çok büyük Fenerbahçe'ye karşı da, Beşiktaş'a karşı da, ama dediğim gibi endişeleri o taraftarların. Yok, çünkü hep oyuncuya muhtaç gitmiş Galatasaray. Hiçbir zaman Galatasaray'da bir sistem konuşulmamış, teknik direktör oyunu konuşulmamış. O yüzden Galatasaraylıların büyük bir çoğunluğu 4 sene üst üste şampiyon olmasına rağmen en ufak işler kötü gittiğinde Okan Buruk'tan vazgeçiyor. Çünkü net bir teknik direktör oyunu görmedi Galatasaraylılar. Osimhen yoksa Galatasaray tanınmaz hale geliyor. Bu normal bir hadise değil. Galatasaraylıları bugün endişelendiren tamamen bu.
0: Evet. Bu sene Konyaspor'u nasıl bekliyor, İbrahim Yavuz sorusu gelmiş.
3: Şimdi İlhan Palut'la ilgili bir şey deniyor değil mi hocam? Yani Rize'den geldi ve Konya'yı ayağa kaldırdı.
0: Evet.
3: Yani şimdi evet, önemli mi? Önemli, ama şimdi Rize'de de 2,5 sene çok ciddi anlamda başarısız olmuş bir teknik direktör davranışı değil mi İlhan Palut'un? Şimdi 2,5 sene bir yerde yapamamış biri gelip 1,5-2 ayda Konya'da yapamaz normalde. Yani mantığa uygun değil bir kere. Antrenman tekrarı, istedikleri oyunu oturtması falan bir süre içinde olumsuzluğu barındırıyor. Şimdi bu kadar kısa sürede bir şeyi başarması önemlidir ama bu tek başına onun üzerinden okunmaz. Yani Çağdaş Atan'ın başarısız olduğu bir süre vardı. Evet, ama belki de Çağdaş Atan o başarısız olduğu sürede bugün oynanan oyunun temelini atmıştır. Çünkü anca öyle açıklanabilir. Ha, merak da ediyorum tabii. Şimdi geçtiğimiz sezonki performansı, ama hangi İlhan Palut'u göreceğiz? Geçtiğimiz sezon o 2 aylık süreçteki mi? Yoksa 2,5 sene Rizespor'da çalıştığı dönem mi?
0: Mustafa Namlı diyor ki, Çağatay Hocam, İbrahim Yavuz'la beraber bir programınızı bekliyoruz, var olun demiş. Bu ikinci oldu, hatırlıyor musun İbrahim, yine gelmişti.
3: Evet, evet hocam, evet hocam, evet hocam.
0: Valla çok mesaj var. İbrahim abi, aslında biz Galatasaray taraftar transfer olmuyor korkusu yaşamıyoruz. Bu transferler olacak, illaki olacak, ama ileride bir başarısız, ne bileyim, bir aksi durum olduğu zaman Okan Hoca çıkıp diyecek ki %100'ünü veremedi, hazır değildi, kampa geç geldi, bu bahane duymamak için biraz da taraftar olarak baskı yapıyoruz.
3: Evet, tam olarak anlattıklarımı söylemiş Resul Bey aslında. Yani hani o da kadro tekrarı, oyuncu havuzu olarak bir problem olmadığını biliyor ama hocanın sığınacağı bahaneyi o da öngörebiliyor. Haklı, ben de aynı fikirdeyim. Yani Galatasaray bu bahsettiğin transferleri geç yaparsa Okan Hoca işler biraz kötü gittiğinde önce o kartı kullanacak. Şampiyonlar Ligi'nde işler kötü giderse 10+4 kuralını kullanacak. Diyecek ki ben yarışamıyorum çünkü 10+4 kuralı var. Kural benim Avrupa'da başarılı olmamı engelliyor diyecek. Şimdi bunu normalde bu kadar fazla tekrar yapmış bir teknik direktörün asla dile getirmemesi gerekiyor.
0: Aykut Bey diyor ki Galatasaray'da sistem yok ama istikrar var. Okan Buruk istifa mesajını yollamış. O da bir Galatasaray taraftarı. Beşiktaş taraftarlarından sana gelen bir soru var sevgili İbrahim Yavuz. Bu arada 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde de İbrahim Yavuz'a sorularınızı iletebilirsiniz. Sevgili İbrahim canlı canlı şu anda Radyo Gol'de sizlerle birlikte. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörüyle biz hücum futbolunu seneler sonra görebilecek miyiz İbrahim abi?
3: Şimdi hücum futbolu dediğin hadise öyle yani bir teknik direktör geldi hadi hücum yapıyoruz da olacak bir durum değil. Ya o bahsettiği şey çok ciddi tekrara muhtaç. Eldeki oyuncularla alakalı bir durum. Bir de bu oyun da artık bence yanlış anlatılıyor. Hücum futbolu. Ya oyunda oyunun prensipleri vardır değil mi? İşte savunma prensipleri, hücum prensipleri. Ya o da var. Yani tek başına hücuma o kadar fazla talip oluyoruz ki. Tamam oyunun meyvesi, gol, hücum insanları heyecanlandırıyor ama işin savunması var ya. Yani ikisini beraber oynama hadisesine Beşiktaşların talip olması lazım. Tek başına hücum yetmiyor. Bir de o çok fazla tekrara muhtaç bir durum. Öyle çok kısa sürede o işi halledemezler ya.
0: İbrahim Bey eski futbolcu demiş Ali Cemal Bey. Dünya Kupası'nda yeni kurallardan dolayı oyuncuların yerlerde yatıp vakit geçirme olayı bu senelikte uygulanabilir mi? Demiş ki uygulanacak. Ve hiç doktor sahaya girmiyor. Oyuncular bu kadar çok mu numara demiş.
3: Yani maalesef öyle. Yani biz de öyleydik. Şimdikiler de öyle. Oyuncu bunu kendi lehine kullanmaya çalışıyor. Bence de şahane bir kural. En azından oyunun bizim ligimizde de çok fazla durduğunu biliyoruz. Oyuncuların bu anlamda çok yere yattığını biliyoruz. Bu herhalde bu kuralla ortadan kalkacak yani.
0: Erdal Kurt, İbrahim Yavuz Bey'e sorabilir misiniz? Galatasaray 2. Başkan'ın açıklamalarından ne anlam çıkarıyor demiş.
3: Bilmiyorum. Ya ben vallahi üzüldüm. Yani şöyle üzüldüm. Metin Bey şöyle bir ifade kullandı. Adil bir lig olursa dedi Galatasaray şampiyonluğa talip dedi. Yani kazanırsak biz kazandık. Kazanamazsak lig adil değil. Yani son 4 sene şampiyon olmuş bir idareci nasıl bu dili kullanır ya? Ben gerçekten aklım mantığım almıyor ki ondan sonra Gözde Atasoy Trabzonspor'u temsilen konuştu. Hatta şey diye düşündüm. Ya yani bizim aslında bu temsilcileri tamamen kadınlardan kurmamız gerekiyor. Yani o kadar güzel değil, o kadar birleştirici değil, o kadar yumuşak değil. Bizim evet, bence idareci konusunda arttırmamız lazım. Yani kadınların orada daha tabii ki yani kadınlar derken o anlamda donanımı olan insanlardan bahsediyorum. O kadar keyif aldım ki yani iki tane değil. Birini dinlediğinde geriliyorsun. Yani daha bir şey başlamadan de kaosu satın almaya çalışıyor. Diğeri de gayet pozitif. Ya yani bir planlamalarını anlatıyor, taleplerini anlatıyor. Yani ben de arkadaşımızla aynı fikirdeyim. Çok huzursuz etti beni de Metin Bey'in açıklamaları.
0: Yaşar Kut, İbrahim Hocam, İsmail Kartal'ın 99 puan topladığı kadro mu? Bu kadro mu?
3: Ya şöyle bu kadro tabii ki. Yani bu şu an Fenerbahçe'nin Greenwood'da geldiğinde elindeki kadro yani çok üst düzey oyuncularda. Şimdi istiyorsanız hemen örneklendirelim. Bekov, Ciku mu, Ake, Şikrinyar mı? Yani şimdi yan yana getirdiğinizde uluslararası deneyim anlamında gel merkeze İsmail, Fred mi, Guendouzi, Kante mi? Şimdi tabii hafızada bir önceki seneki kötü oyun olduğu için orada da bir başarı olduğu için orayı satın alıyorsun. Ama bence oyuncu kalitesi olarak, deneyim olarak şimdiki Fenerbahçe kadrosu çok ciddi anlamda güçlü kadro.
0: Evet. Bakıyorum bir yandan da Ozan Bey. Tabii uzun mesaj gelince okunacak mesajlar var, okunamayacak mesajlar da var. Ben de bir yandan ona dikkat etmeye çalışıyorum sevgili İbrahim Yavuz. İbrahim abi söylediğinde son derece haklısın. Yani Metin Öztürk'ün dediğine göre neden şaşırıyorsun onu anlamıyorum yani. Karşımızdaki rakip 14 senedir şampiyon olamayan rakip. Galatasaray değil Başakşehir, Bursaspor, Beşiktaş, Trabzonspor hiçbirinin şampiyonluğunu legal yollara alınmış bir şampiyon olarak görmüyor. Yani Metin Öztürk de doğal olarak en büyük rakibine bu lafı söyleme hakkına sahip diye bir yorum yapmış. Talip, evet Talip Bey. İstanbul'dan İlyas, Trabzonspor taraftarıyım. İbrahim Bey'e sorar mısınız? Çok sevindim Çağatay Hocam. Trabzonspor'un transfer politikasını nasıl değerlendiriyor demiş İstanbul'dan İlyas Bey.
3: Ya bugüne kadar bunu en sağlıklı yapan takımlardan biri değil mi? Yani daha genç potansiyel oyuncuların gelişimine talip oluyorlar ve işte o oyuncularla ödenen bonservis ve oyunla beraber oyuncuya kattığı değer bu işten para kazanıyor. Aslında ülkenin kurtuluşu bu hocam. Hı hı. Başka türlü bu işi halletme şansları yok. Mert Bey, bu ekonomi sürdürülebilir hale ancak o şekilde getirilebilir.
0: Mert Bey dinleyicilerimizden, Sarı'nın ilk idmandaki halini gördünüz mü? Fenomen Ronaldo gibi dönmüş. Hiç mi bakmaz bir futbolcu kendine? Her şeyi geçtim, Okan Hoca ekibi futbolculara tatilde yapmaları gereken beslenme ya da antrenman listeleri vermiyor mu? Çok merak ediyorum. Fazla kilo ile gelenlere bir yaptırım olacak mı? İbrahim Bey'in yorumunu merak ediyorum. Vallahi ben de çok merak ediyorum.
3: Dün Cihan'la aslında bu konuyu konuşmuştuk. Yani normalde oyunculara tatile giderken bir antrenman programı verilir ve takip edilir. Yani döndüklerinde de orada görür oyuncunun nasıl çalıştığıyla alakalı durumu. Tabii çok şaşırtıcı. Bu da biraz şeyi bana anlatıyor işte. Galatasaray'da şampiyon olduktan sonra yabancı oyuncuların en çok dile getirdiği Okan Hoca ile konu, bize verdiği özgürlük diyor değil mi? Hepsi onu diyor. Hı hı. Bizi idare ediyor diyor. Bize özgürlük veriyor diyor. Galiba bunlardan biri de Sara diye hatırlıyorum yani. Okan Hoca ve yardımcıları bize sınırsız özgürlük veriyor. Galiba bu da o verdiği özgürlüklerden biri. Problem değil, gel burada hallederiz demiş herhalde. Çünkü bir oyuncunun sezon başı kampına böyle bir şekilde gelmesi tabii çok problemli bir hadise. Hı hı.
0: Fenerbahçe'nin yeni transferleri Greenwood'u nasıl bulmuş acaba İbrahim Bey diyorlar.
3: Yani Greenwood çok önemli bir oyuncu. Eğer gerçekten Fenerbahçe tam anlamıyla oyuncuyu kadrosuna katarsa, hücum zenginliği açısından işte kanatta birebir de oyuncuyu eksiltme beceri ve bitiricilik anlamında çok üst düzey bir oyuncu. Son zamanlardaki herhalde Fenerbahçe'nin en önemli transferlerinden biri olur.
0: Kadir Bey, Çağatay Hocam, size ve İbrahim Bey'e selamlar. Yeni sezonda uygulanacak olan kurallara oyun durduğunda dakikada dursa topun oyunda kalması daha uzamaz mı? Selamlar, saygılar.
3: Yok ya. Tamam, maç bitmez. Basketbola döner hiç o işi kontrol edemez.
0: Ama kimse de sakatlanmaz İbrahim, bir de öyle düşün.
3: Herkes zamanlar bir şey durmasın saat.
0: Nevzat Bey, Okan Buruk üzerinden konuşulan ki haklı bir tespit, sebep üretme futbolumuzda bir kültür mü diye sormuş. İbrahim Bey'e teşekkür ediyoruz yorumları için demiş.
3: Aynen.
0: Peki şimdi Süper Lig 14 Ağustos'ta başlayacak. Kampları da görüyorsun. Profesyonelde futbol oynadın sevgili İbrahim Yavuz. Tabii takım arkadaşlarının Türkiye'nin dört bir yanında hep böyle önemli isimler, önemli futbolculardı. Futbolcu psikolojisiyle ilgili bunları da yaşadığın için soruyorum. Fenerbahçe ve Beşiktaş tabii fikstürden dolayı Şampiyonlar Ligi ve UEFA önelemesi de olduğu için bu kadar erken sezon açıldığında ne gibi dezavantajları var, ne gibi avantajları var? Bunu dinleyicilerimize bir aktarır mısın? Futbolcu ağzından, yani birinci ağızdan bunu özellikle sana sormak istedim.
3: Şimdi teknik direktörler sezonluk planlama yaparlar hocam. İşte fikstür gelir, işte oynayacakları milli maç, işte kupalar, lig neyse ara, hepsinin bir planlaması vardır. İşte devre arasına kadar olan plan, ondan sonra sezon sonuna kadar olan plan. Şimdi erken açan takımlarda genelde bu form tutma ile ilgili hadise. Sonuçta bir takımın bir form tutabilme hadisesi minimum işte 6 ile 8. haftadan sonra ancak fiziksel anlamda, taktik anlamında belli bir seviye geliyorlar. Şimdi diğerlerine göre tabii ki onların dezavantajı oluyor. Erken açan biraz daha o konuda form tutma konusunda rakibine göre erken tutuyor ama sonrasıyla alakalı işte düşüşler başlıyor. O erken form tutma açısından bazen kıymetli olabiliyor ama sonrasıyla alakalı da problem yaşıyor. İşte bazı teknik direktörler vardır. Mesela hep Ersun Yanal aklıma gelir. Ersun Yanal'ın takımları ilk 8-9 hafta çok ön planda olurdu. İşte Ersun Hoca'nın o antrenman planlamasını biraz daha sert geçirmesi ama ondan sonraki süreçte de hızla aşağı inerler. Öyle bir sıkıntıları vardır. Şimdi tabii antrenman bilimi çok bizim oynadığımız dönemle bu dönem arasında ciddi de değişime de uğradı hocam. Yani şimdi artık o planlamayı çok daha bilimsel olarak yapabiliyorlar. Ama erken açanların genelde zaten dinleyenler de bunu deneyimlemişlerdir. Sezonu erken açan takımların genelde ligin içerisinde performansla ilgili çok fazla dalgalanma yaşadığını görüyoruz. En büyük handikap o.
0: Evet. Gelen çok mesaj var, şöyle seçiyorum. Yalnız şunu da unutmamak lazım, yeni kurallar uygulanırsa sadece Türkiye'de değil Avrupa maçlarında da öyle her şeyde kendimizi yere atıp yalandan taklalar atamayacağız. Orada daha da ilginç olacak demiş dinleyicimiz.
3: Evet, o bizim için önemli bir kural çünkü yani bizde o çok kullanılıyor hocam. Yani biz mesela Premier Lig'den oyuncu getiriyoruz, hiç orada yapmadıkları şeyi gelip burada yapıyorlar. Yani anca onun önüne bu şekilde geçebilir.
0: Ahmet Bozok, Çağatay Hocam şunu demek istedim aslında. Galatasaray kadro kalitesi olarak Fenerbahçe'ye göre 1-0 öndeydi. Greenwood geldiği takdirde bence eşitlenir, ancak Uğurcan faktörü nedeniyle de Galatasaray yine bir adım önde gibi. İbrahim Bey katılır mı bu yoruma diyor.
3: Yani öyle, ben ikisinin arasında kadro kalitesi olarak birinin birine çok ciddi üstünlüğü olduğunu düşünmüyorum. Ama Galatasaray'ın avantajı o bahsettiğin oyuncularla Fenerbahçe'ye göre çok daha fazla tekrarı olması.
0: Evet. Peki İbrahim Yavuz, o zaman son olarak söylemek istediğin bir takım şeyler de varsa, mesajların varsa, Süper Lig'e dair, Dünya Kupası'na dair her şey olabilir. Sürdürülebilir ekonomi diyorlar İbrahim Bey. Galatasaray 4 yıldır hem ekonomisini 10 kat büyüttü hem de devasa testler yapmaya devam ediyor. Kuzey ülkeleri gibi oyuncu yetişir satla olmuyormuş demek ki. Galatasaray şu an ekonomik Avrupa'nın ilk 20 takım arasına girdi. Acaba
3: ekonomik olarak 20 takım arasına girdi.
0: Evet, acaba.
3: Peki. Buna Beşiktaş'ta tabii ki veririm. Beşiktaş'ta bugün sizin anlattıklarınızın benzer yorumu o zaman. Bu arada hocam Fenerbahçe'de galiba temsilcisi konuşma yapıyor.
0: Konuşuyor mu? Tamam.
3: Şimdi sizi de o konuda evet, tutmayayım isterseniz.
0: Yo, onu da veririz biraz sonra. Sadece çünkü Fenerbahçe yöneticisini vermedik. Özellikle ben de takip ediyordum tüm takımların yöneticileri konuşmuşken.
3: Yani orada hocam zaman gösterecek bize. Arkadaşımızın dediği gibi miymiş Galatasaray o 20 ekonominin arasında mıymış değil miymiş, zaman bize gösterecek.
0: İbrahim Yavuz, çok çok teşekkürler.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Yayınımıza katıldığın için hocam. Sana da kolaylıklar diliyorum. Hoşçakal.
3: Sağ olun. Sağ
0: olun. Evet, Radyo Gol'desiniz. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında mesajlarınıza da bir yandan bakacağım. Instagram'a da bakacağım. Mahmut Özkan, çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde beni de takibe almış. Hocam, bu sene Konyaspor'u nasıl bakıyorsunuz demiş. Onu zaten İbrahim Yavuz'a sorduk. Evet, Fenerbahçe yöneticisiyle açıklamaları varmış. Ben şimdi buradan takip edemedim ama şimdiki arkadaşlarımıza da ilettim bu bilgiyi. Biraz sonra onu da vereceğiz ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. 92.2'de Radyo Gol'desiniz. 4 Büyük Gündem'de kısa bir ara diyoruz şimdi.
4: Adam bu denklik, yani zorluk endeksi denkleştirildiği için bizim itirazımız ortadan kalkmış oldu ve adil rekabetin sağlandığı Şampiyonlar Ligi torbası iki top çekimi neredeyse aynı zorluk endeksinde iki topun çekimine geçiş yapıldı ve biz de bugün son 4 yıldır rakibimize sağlanmış avantajların bize veya başkasına sağlanmadığı şekilde adil bir top çekmiş olduk. Gelmeden de söylemiştim, 2 numarayı çekerim. Derbi avantajını en azından elde ederiz. Bir bu avantaj var, başka bir avantaj yok. Kısmetmiş, şansımız yaver gitti. Bu federasyonun zorluk endeksindeki denkleştirmesinden dolayı adil rekabetin şeffaf şekilde bütün kulüplerin de huzurunda burada geçen hafta tartışılıp revize edilmesinden, algoritmanın da doğru bir terzi dikim pozisyondan geçirmesinden dolayı bütün kulüplerimize, Kulüpler Birliğimize ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Selim Bey, bir şey söylemek ister misin?
5: Vallahi Barış Bey'in üstüne söyleyecek bir şeyim yok çünkü kulübün tüm düşüncelerini size aktardı. Biz bu sene inşallah hem taraftar olarak hem yönetim olarak birleşip şampiyon olmak istiyoruz. Onun için de buradayız. Bunu da başaracağız yani.
4: Sorunuz varsa alalım, sonra gidiyoruz.
6: Metin Öztürk'ün bir açıklaması oldu. Biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış Bey elini uzattı, onun bir seçim vaadi vardı. Seçilirsek Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağız demişti. Seçim vaadini yerine getirdi dedi.
4: Biz rakiplerimize saygı duyuyoruz. Rakiplerimize saygı duymaya devam edeceğiz. Adil rekabet içerisinde olduğumuz sürece rakiplerimizle hiçbir şekilde uyumsuzluk yaşamak istemiyoruz.
5: Teşekkür ederiz.
4: Sağ olun. Teşekkürler.
5: Teşekkürler.
6: Sağ olun. Bir sponsor.

Türkiye'nin spor radyosunda evet Barış Göktürk'ü de dinledik. Bu el sıkmama olayından dolayı açıklamalarda da bulundu. Radyo Gold'desiniz. 0212 273 10 10, Instagram Çağatay Hoca üzerinde de yine mesajlarınızı okumaya devam ediyorum. Programımızın son dakikaları. Gelen mesajlara bakalım. Hakan Bey diyor ki, Çağatay Bey rica etsem yolda olduğum için Trabzonspor'un bütün maçlarını, ilk yarı fikstürünü bize verebilir misiniz demiş. Tabii ki verelim. Evet, Kasımpaşa deplasman, burada sırayla okuyorum ilk haftadan başlayarak. Başakşehir kendi sahasıyla, Ahmetspor deplasmanı, Gençlerbirliği kendi sahası, Konyaspor deplasmanı, Galatasaray kendi sahası, Samsunspor deplasmanı, Beşiktaş içeride, Rizespor deplasmanı, Gaziantepspor içeride, Alanyaspor deplasmanı, Eyüpspor içeride, Göztepe deplasmanı, Çorumspor içeride, Fenerbahçe deplasmanı, arkasından da 2 hafta Kocaelispor ve Erzurumspor'la İç sahada Trabzonspor maçlarını tamamlayacak. Dinleyicimiz de aydınlatmış olalım bu arada. Düne dönelim. Dün tabi Fenerbahçe Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Admir Wacker'i 5-0'lık bir skorla mağlup etti. Milli takıma gittikleri için izinli olan, sakatlıkları bulunan oyuncuları vardı. Onların yokluğunda da birçok genç isim bu maçta şans buldu ve Fenerbahçe rakibini Cengiz Skriniar, Fred Gülta'nın kendi kalesine attı ve Bekao'nun golleriyle 5-0 mağlup etti. Dinçer Bey diyor ki, Çağatay Hocam bu aralar neler izliyorsunuz hiç söylemiyorsunuz diyor. Vallahi ben 2 gün önce yaklaşık 5 saat 15 dakika, bakın bu abartmasız rakamı veriyorum, 5 saat 15 dakika Djokovic'in tenis karşılaşmasını izledim. Çeyrek finalde dünya rekoru kırıldı. Çünkü İngiltere'de Wimbledon'da 5 saat 15 dakika süren hiçbir karşılaşma olmadı. Ve Djokovic bildiğim kadarıyla 39 yaşında ve 39 yaşındaki tecrübeli rakibini yendi. Yarı finale yükseldi. Vallahi yani Djokovic'in Djokovic olduğunu İzleyenler var mıdır bilmiyorum ama gerçekten nasıl bir sporcu, profesyonel anlamda olduğunu gözlerimle bir kere daha şahit oldum. 24 tane Grand Slam kazanan bir tenisçiden bahsediyorum. Evet, dinleyicilerimizin mesajlarıyla devam edelim. Yenal Bey diyor ki, Fenerbahçeli temsilcinin kura çekiminde bile adil rekabetten tek anladığı avantaj sağlamak, üzgünüm ama bu trajikomik, sevgiler selamlar demiş. Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Yine gelen mesajlardan bakıyoruz. Beşiktaş'ta Trossard'ın durumu evet soruluyor. Trossard'da büyük bir ihtimalle Beşiktaş'ın futbolcusu olacak. Sevgili dinleyenler, yine bakıyoruz. Evet, yani söylemiştim ama Galatasaray Fenerbahçe maçı sorulmuş. 9. hafta Galatasaray'ın sahasında oynanacak, en çok merak edilen soruydu. Çünkü son 4 senede hep Fenerbahçe Galatasaray maçları oluyordu. İlk sezon, ama bu sefer tam tersi olmuş. Galatasaray Fenerbahçe karşılaşması olacak 9. hafta. Çağatay Hocam, Wimbledon'da en uzun maç 11 saat 5 dakikada bitmişti. Teşekkür ediyorum Aykut Bey'e, ama altını çizmiştim. Hatta spiker arkadaş da söylemişti. Çeyrek finallerde en uzun karşılaşma oldu. Djokovic'in maçı tam 5 saat 15 dakika sürdü çeyrek final karşılaşmalarında. Yine gelen mesajlardan devam edeceğiz. Şok var. Çok teşekkürler. Ama haberlerimiz de vardı. Kaç gündür gazete haberleri de okuyamamıştık. Onlarla da devam etmek istiyorum. Evet, Messi sorulmuş. Dünya Kupası'ndaki penaltıların atılıp atılmaması ile ilgili. Tabii
Messi için eziyet kaynağı haline geldi. Uzun ve parlak kariyeri boyunca Arjantin yıldız rekorları alt üst etti ama tabii konu penaltı atışları olduğunda şanssızlıkla yakasını bırakmıyor Messi'nin. 2026 Dünya Kupası son 16 turunda hatırlayın Mısır'a karşı kaçırdığı penaltıyla aynı Dünya Kupası'nda 2 penaltı kaçıran ilk oyuncu da oldu Messi. Böyle bir negatif rekorun da sahibi. Tabii Messi'nin Dünya Kupası'nda penaltı kabusu burada da bitmiyor. Turnuva tarihinde şöyle bir baktığımızda en çok penaltı kaçıran oyuncu unvanına da sahip. Bu zamana kadar 4 penaltı kaçırmış. Şimdi sevgili arkadaşımızın da istatistiği var, Koray Durkalı. 4 penaltı bunlar hangileri? 2018 Rusya'da İzlanda'ya karşı, diğeri 2022 Katar'da Polonya'ya karşı ve son olarak 2026'da Avusturya ve Mısır maçlarında da 2 penaltı kaçırdı. Dünya kupalarında en fazla penaltı kullanan oyuncu unvanının da sahibi olan Messi %50 gibi bir isabet oranına sahip. Bugüne kadar 8 penaltı kullanan Messi bunların 4'ünü gole çevirirken 4'ünü de kaçırmış. Evet, yani şuraya gelmemiz lazım. Demek ki Messi de penaltı kaçırabiliyor. Çağatay abi kolay gelsin. Seni severek dinliyoruz. Keşke 3 saat olsa yayın demiş. Çok teşekkür ediyorum. Uğur Güneş Fenerbahçeli taraftarmış. Göksel İncin hoş geldin. Çağatay hocam kolay gelsin. Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin istediği gibi bir sezon geçecek sanırım. Her zaman olduğu gibi ama tabii ki biz gene şampiyon olacağız. Sevgiler saygılar demiş. Evet, Sedat Bey'e biz de selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Uzun bir

0: Değişmeme garantisi yok. Şahan Gökbakar'ın da bu ayrıntıyı kaçırdığını düşünüyorum. Yine de Galatasaray'ın eleştiri kültürünü benimsemesi açısından Şahan Gökbakar disipline vermesi çok yanlıştır. Bir diğer husus, bu federasyon Galatasaray'ın şampiyon olmaması için elinden gelse güneşi batıdan doğup doğudan batırır demiş. O da yorumunu iletmiş. Vaktimizin de sonuna geldik. Bir de Instagram'a bakayım. Kaçırdığımız bir mesaj olmasın dinleyicilerimizin de. Muharrem Özkan teşekkür ediyorum takip etmişsiniz. Mahmut Özkan yine teşekkür ediyorum. Turan Bey'e teşekkür ediyorum. Turan Ergin. Aydın Bey'i zaten söylemiştik. İyi yayınlar Çağatay abi. Galatasaray'a bence torpil çekilmiş diyor. O da Firas Bey, o da yorumunu yapmış. Evet, bugünlük bu kadardı. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık diyoruz. Yarın yine saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem programında görüşünceye kadar hepinize mutlu, huzurlu, keyifli bir gün diliyorum efendim. Ben Çağatay Çıtlak, hoşça kalın.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrısı Araç Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. Her zaman olduğu gibi yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ve 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve Süper Lig'de fikstür çekildi. İlk haftanın fikstürü de belli oldu tabii ki. 14 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig'de bu sezon. İlk hafta karşı karşıya gelecek takımlar belli oldu. Tabii tüm fikstür belli oldu ama ilk haftaya şöyle bir göz atalım dilerseniz. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ahmet SK Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. İlk hafta mücadelesinde Başakşehir Futbol Kulübü Kocaelispor'u ağırlayacak. Beşiktaş ilk hafta Eyüpspor'u konuk edecek. Galatasaray ligin yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Ankara'da İstanbul'da Kasımpaşa Trabzonspor'u konuk edecek. İlk hafta mücadelesinde Konyaspor'da Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek ve Samsunspor'da ilk hafta mücadelesinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek sevgili Radyo Gol dinleyicileri. İlk haftalar bu şekilde ve ilk derbide Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında olacak. Dördüncü hafta diye hatırlıyorum, hemen teyit edeyim. Ligin dördüncü haftası diye hatırlıyorum ama henüz ilk üç haftanın tarihleri gösterilmiş. Hemen sizler için teyit ediyorum. Evet, ilk derbi dördüncü hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak ve hemen bağlantımızla başlayalım. Hattımızda Muhammed Furkan Uzun var, Karar Gazetesi'nden. Furkan hoş geldin.
2: Çaykur Rizespor.
1: Bir saniye, hemen arkada fikstür çekimi olduğu için ses vardı. Onu kapattım. Hoş geldin tekrar Furkan.
3: Hoş bulduk. Teşekkürler. Merhaba, yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Yani fikstür çekildi, hepimiz için hayırlı olsun diyelim. Senin için de aslında şöyle bir düşündüm. Sevindiğin mi gelişme olmuştur? İlk hafta Trabzonspor İstanbul'a gelecek herhalde. İzleyeceksindir maçı.
3: Evet doğru, yani şu an Trabzon değil mi, İstanbul'a dönersen evet, baktığınız zaman Kasımpaşa maçı İstanbul'daki Trabzonsporlular için olumlu bir durum, ama biraz sanki Trabzonspor'un fikstürü zorlu bir gibi duruyor, çünkü Kasımpaşa birinci hafta, ikinci hafta Başakşehir, özellikle 5-6-7-8-9 hafta arası çok üst üste zorlu maçlar var.

0: Galatasaray var, Samsun var. Bir de Avrupa Ligi var tabii ki bu dönemde. O bakımdan biraz zorlu bir fikstür gibi duruyor ama yani fikstür zorlu kolay çok da önemli değil. Çünkü aynı takımlarla her takım oynuyor. O yüzden hani bunlara da fazla aslında anlam yüklemek gerekiyor bence. Çünkü her takım aynı takımlarla oynuyor. Ama yani ben fikstür birazcık önemli olduğunu düşünüyorum. Çok fazla bir önemi yok
1: aynı
0: bence.
1: Aynı fikirdeyim
0: sadece
1: Furkan. Aynı fikirdeyim hatta katılır mısın bilmiyorum ama az önce sevgili Cihan Dişli'ye de söyledim. Ya fikstür konusunda bu kadar küçük hesaplar yapılırsa eğer, fikstüre bu kadar takılırsa takan takım, kafaya takan takım hiçbir şekilde başarılı olamaz diye düşünüyorum. Çünkü çok küçük bir detay bu ya.
0: Kesinlikle. Sadece fikstür özelliğinde de değil. Yani saha dışına çok fazla kafa veren takımın bir sezon içerisinde başarılı olma şansı çok düşük. Çünkü bütün odak noktanız, bütün motivasyonunuz saha dışına kaydığı için saha içindeki oyuncular doğal olarak beklenen performansı ve katkıyı göremiyor ve bu da direkt olarak takımın bütün sezonuna sirayet eden bir durum. O bakımdan hani bu fikstür işte başka şeyler vesaire gibi saha dışındaki şeylere odaklanmak, ben de katılıyorum sana, takımın performansını direkt olarak düşüren etkenler.
1: Peki bir diğer tarafta tabii ligin ilk derbisi Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak. Dördüncü haftada oynanacak, yani erken bir derbi göreceğiz yine. Genelde Beşiktaş Trabzonspor'u gördük orada.
0: Öyle olurdu. Doğru, öyle olurdu. Yani son dönemlerde biraz öyle bir fotoğraf verebiliriz. Bu aynı zamanda Beşiktaş teknik adamının da ilk derbisi olacak. Vincenzo İtalyano'nun ilk derbisi. Hangi stadyumda oynanacak? Ona ben bakmadım. Fenerbahçe'nin stadyumunda.
1: Kadıköy'de, evet.
0: Kadıköy'de. İsmail Kartal'ın da Fenerbahçe'deki birçok derbisinden biri olacak. Zorlu bir maç olur tabii ki. Ama baktığın zaman bugün itibariyle kim önde dersen, yani mevcut kadrolar durumuyla sanki Fenerbahçe biraz daha, özellikle dün akşam yaptığı hamleyle beraber sanki biraz daha önde gibi duruyor.
1: Peki yine fikstür çekiminde öne çıkan bir detay, Barış Göktürk Metin Öztürk'ün elini sıkmadı. Yani başkanlık vaadinde de vardı böyle bir şey. O zaman da yanlış bir vaat olduğunu söylemiştim ben. Bence yanlış bir hamle. Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Yani bunu onaylayan birinin olduğunu ben sanmıyorum. Çünkü yani spor sonuçta bir spor, yani futbol bir spor ve birleştirici yönü var. Ayrıştırıcı yönü çok az olan, yani olmaması gereken bir spor türü. O bakımdan bu tip şeylerin, yani burada takımlardan bağımsız konuşuyorum, hangi takım olursa olsun, bu tip şeylerin bence olmaması gerekiyor. Çünkü sporun birleştirici gücünü tüm spor unsurlarının paylaştırdım.
1: Ama öyle diyorsun da Furkan, öyle diyorsun da, yani mesela ben şunu da hiç tasvip etmemiştim, çok şaşırdım. Yani nasıl böyle bir demeç verilir diye. İsmail Kartal'ın ilk geldiği gün verdiği demeci hatırlayalım. Bizim iki tane şampiyonluğumuz çalındı, bir tanesi de tescilli diyor. Ya bu bir de yanlış bilgi vermek. Kim böyle bir şey tescilledi ya?
0: Doğru. Yani şöyle bir durum var. Şimdi şöyle şuradan ben sana örnek veririm. Şimdi Trabzonsporlar 2012-2013 sezon için kendilerinin şampiyon olduğunu söylediği zaman Fenerbahçeliler onlara tepki gösteriyor. Ama bugün baktığımız zaman işte İsmail Kartal'ın bu açıklamalarında da burada bir tezatlık var. Yani o bakımdan bu tip şeyler ayrıştırıcı oluyor bence. Yani sporun o birleştirici ruhuna aykırı ifadeler ki burada İsmail Kartal'ın söylemi, hani gerçekten neye göre tescillenmiş bir çalıntı şampiyonluk olabilir? Yani burada kanıtınız nedir veya bir mahkeme kararı var mı veya UEFA'dan gelen bir ceza kararı gibi bir şey var mı? Bunların hiçbiri olmadı. O bakımdan kendi tamam 99 puan, 99 golü 99 puan topladınız. Ama siz 99 puan topladınız diye sizin şampiyon olacağınız diye bir kural yok ki. Nitekim o sezon Türkiye Kupası'nı da alamadınız. Avrupa Ligi'nde de, Konferans Ligi'nde de başarılı olamadınız. O bakımdan baktığınız zaman tüm bu fotoğrafın geneline baktığınız zaman böyle bir durum varken sizin de çıkıp işte iki tane şampiyonluğunuz çalındı dediğim gibi, bir tanesi tescilli dediğiniz zaman, yani burada komik duruma düşebilirsiniz.
1: Peki tabi transfer sezonda devam ediyor. Trabzonspor'un son hamlesi de Aral Şimşir hamlesi, gerçekten çok önemli bir hamle. Nasıl değerlendiriyorsun Aral Şimşir transferini?
0: Şöyle, aslında çok enteresan bir transfer hikayesi var. Aral Şimşir ilk olarak 2021 yılında Gençlik Ligi'nde Trabzonspor'a karşı oynamıştı. Trabzonspor U19 takımına karşı oynamıştı. UEFA Gençlik Ligi elemesinde ve o dönemde de Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Ama o dönem bonservis bedeli biraz yüksek bulunmuştu. Bugün baktığımız zaman onu çok o bedelin çok çok üstünde bir bedel ödendi ama o dönem neden alınmadı? O dönem karar vericiler Aralık Çimşehir için ödenecek tutarı yüksek buldular. O yüzden alınmadı. Bugün baktığımız zaman Trabzonspor boyunca 13 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Artı 2 milyon euro da yıllık maaş ödedi ki yani çok bence yüksek bir tutar gibi duruyor. Genelde bonservis bedeli yüksek olur. Maaş biraz dengeli olur ama burada biraz bonservis bedelinin de yıllık maaşından yüksek olduğunu söylemek yanlış olmaz. Tabii bu bedel ve yıllık maaş da oyuncudan direkt olarak bir katkı beklendiğini de gösteriyor. Yani Aral Çimşir gelip ne şekilde katkı vermeli çünkü bu maliyeti, bu faturayı ancak net bir performansla kurtarabilirsiniz. Dolayısıyla bugün baktığınız zaman Trabzonspor aslında ihtiyacı olan bir transfer yaptı. Ama biraz pahalıya da mal olduğunu söylemek mümkün. Fakat bunun geri dönüşümü olabilir mi? Tabii ki olabilir. Yani oyuncu düzenli olarak katkı verirse ve size yaptığınız yatırımın karşılığını işte Avrupa Ligi'nde tur atlatarak takımına veya işte Süper Lig'de bir şampiyonluktur veya işte bir Şampiyonlar Ligi biletidir bunları aldırırsa zaten yaptığınız, ona yaptığınız harcamanın karşılığını bir şekilde almış olacaksınız. Bu bakımdan biraz yüksek olduğunu söylemek mümkün ama Trabzonspor'un bu hamleyi yapmaya ihtiyacı da vardı. Çünkü şu an baktığımda zaman ilk 11'inde oynayacak yerli oyuncu olarak belki de Mustafa Eskellaç sayılabilir. Belki de birazcık Samet Akaydın sayılabilir. Yani iki tane oyuncusu var ilk 11 üzerinde yerli olarak. Bugün baktığımda zaman Aral Çimşir net olarak ilk 11'e vurabilecek bir oyuncu gibi duruyor. O bakımdan Trabzonspor'un bu transfer ihtiyacı vardı. Fatura biraz pahalı olmuş gibi duruyor ama ihtiyacınız da vardı. Yani ihtiyacınız olan bir şey de bir şekilde almak zorundasınız. O nedenle baktığımız zaman şimdi sol kanatta Trabzonspor'un Saviolo, Noah Saviolo ve Aral Çimşir oldu. Geçen sene sol kanadında sorun yaşayan bir takımdı. Oraya iki tane hem pahalı hem de potansiyeli yüksek iki tane transfer yaptı. Orta sahasında Benjamin var, Olay var, Malinovski gibi çok kaliteli bir oyuncu geldi. Tim var. Orta sahasında da bir kalite olduğunu söylemek mümkün. Sadece burada sağ kanat ve işte Felipe'nin ayrılışı sonrasında forvet pozisyonuna takviye gerekiyor. O noktada da Aracodere ve Prespian isimlerinin artık Trabzonspor tarafından bitirilmesi bekliyor. Ama genel hatlarıyla baktığım zaman Trabzonspor takımı transferdeki katkıdan çok planlı şekilde ilerliyor. Bugün Temmuz ayının ilk haftası daha bitmeden, yani ikinci haftası başlamadan daha doğrusu Trabzonspor transferlerini büyük oranda tamamladı. Bu tabii ki olumlu bir fotoğraf.
1: Peki başka hamleler gelecek mi sence yoksa artık sonlandırıyor mu Trabzonspor transferi?
0: Ya şöyle aslında bence şöyle çok da transfer döneminin ilk dönemlerinde çok da planlı gitmek sonraki hamleleri durdurma, sonraki hamlelerin durmasının neden olabilir. Yani mesela bugün Galatasaray takımı Osimhen'e transferi son günü kiralık olarak aldı değil mi? Öyle oldu. Şimdi siz önceden çok planlı giderseniz transferin son haftasında veya son gününde doğacak fırsat transferlerinden mahrum kalabilirsiniz. Orada da düşünmek lazım. O bakımdan bence tamamını tamamlamamak lazım. Transferin çünkü son haftaları her zaman takımlara fırsat transferi doğurtan bir hafta olur. O bakımdan Trabzonspor'un olay ile yolları ayırmasını artık hepimiz bekliyoruz. Bu ayrılık sonrasında tabii ki orta sahaya mutlaka bir takviye yapılacaktır ama ben bu takviyenin dediğim gibi biraz daha böyle fırsat transferi olarak tabir ettiğimiz transfer döneminin son günüdür, son haftasıdır. Oralara kalabileceğini düşünüyorum. Onun dışında da şu anlık beklenilen transferler Prestiani ve Aracodore ki bunlar da Trabzonspor'un ihtiyacı var. Zaten bu iki oyuncu aldıktan sonra Trabzonspor genel olarak transferi tamamlamış oluyor. İşte sadece olayının takımdan ayrılışıyla birlikte bir orta saha takviyesi yapacaklar. Tabii ki yabancı kuralını da kendisine göre dengeleyerek o bakımdan yani şu an Aracodore ve Cristiano transferlerinin bir hafta belki 10 gün içinde bitmesi bekliyoruz. Onun dışında da dediğim gibi olay ayrılırsa bence oraya bir orta saha transferi yapılır. O da bence biraz daha transfer döneminin son gününe doğru olabilir diye düşünüyorum.
1: Peki Beşiktaş'ta da transfer süreci devam ediyor. Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Salih Özcan ve Trossard ismi de artık ciddi ciddi konuşulmaya başlandı. Hatta dün bir fotoğraf ortaya çıktı. Ön sözleşme gibi bir şeyler imzalanıyor. Yani temsilciyle ıslak imza olacak gibi bu süreçte. Çünkü Trossard'ın da artan bir performansı var. Görüyorsun Furkan.
0: Evet, yani Trossard'ı konuşmaya gerek yok. Trossard'ın zaten kalitesi belli. Yaptıkları potansiyeli, yeteneği belli olan biri. Yani üzerine hani Beşiktaş'a faydalı olur mu olmaz mı diye tartışmaya bile gerek yok. Çünkü çok net bir transfer. Ama şöyle bir enteresan durum var. Senle bir önceki yayınımızda bu transferin pek mümkün olmadığını söylemiştik ama bugün baktığımız zaman Beşiktaş sanki bu transferi bitirmeye oldukça yakın gibi duruyor ve son senle yaptığımız yayından bu yana Beşiktaş hakikaten transferde çok önemli mesafe aldı. İki tane kaleci birden bitirdik. Nübel bence iyi bir kaleci. Yani potansiyel olan bir kaleci. Zaten ona da kulüplerde de yaptıkları veya işte ona da kulüplerde ortada. Doğan Alemdar da keza yine potansiyelli bir kaleci ve belki de milli takımın ilerlendiren verdikleri kalecilerinden biri olacak bir kaleci. Onun dışındaki transferlerde dikkatimi çeken de daha böyle senle orada son yayınlarda konuştuğumuz gibi genç oyunculara yönlendirilmesi ki Beşiktaş'ın buna ihtiyacı vardı. Yani genç ve takıma bir potansiyel katabilecek, katma değer katabilecek oyunculara Beşiktaş takımının ihtiyacı vardı. Bugün baktığımız zaman genel olarak fotoğraf bu şekilde duruyor. Yani Beşiktaş'ta bir transfer politikasında bir değişiklik yaptığını Göztepe gibi, Trabzonspor gibi, kısmen Başakşehir gibi potansiyel vaat eden oyunculara yöneldiğini söylemek mümkün ki aslında Süper Lig'in bu tarz transferlere ihtiyacı var. Çünkü Fatih Terim Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde şöyle bir ifade kullanmıştı. Belki hatırlarsın, oyuncuların geçmişine değil geleceğine yatırım yapmalıyız demişti. Süper Lig'deki takımlarımızın da bence bu şekilde bu yola gitmesi gerekiyor. Çünkü bugün baktığımızda Belçika Ligi, Hollanda Ligi, Danimarka Ligi, İsveç Ligi gibi ligler, Portekiz Ligi zaten keza bu şekilde yatırım yapa yapa dünya futboluna birçok oyuncu sunan ligler. Türkiye Ligi de bence bu ligler arasında neden olmasın ki? Olması da gerekir zaten.
1: Savic gidiyor mu ya da bu beklenen transferler olduktan sonra gitmesi en muhtemel isim diyebilir miyiz diyor bir dinleyicimiz.
0: Yani Savic'in şöyle, Fatih Hoca Savic'in takım içerisinde ne kadar olumlu bir etki yapan karakter olduğunu, ne kadar lider özellikleri yüksek ve takıma olumlu sirayet eden bir kaptan olduğunu söylüyor ki hakikaten çok bence takıma olumlu etki yapan bir oyuncu. Onanay ve Savic bence Trabzonspor'un geçen sene yakaladığı başarıda direkt olarak başrol oynayan ve bu senede umutların yüksek olmasının nedenlerinden biri nedenleri arasında var oyuncu. Dolayısıyla Savic'in ben Trabzonspor'dan ayrılmak istiyorum demediği sürece ben Trabzonspor'un Savic'in yolları ayrılmasını beklemiyorum. Çünkü şöyle, bugün Savic'le fesih veya işte yolları ayırma tercihine yapsanız tazminat ödemek zorunda kalacaksınız ki bu da aşağı yukarı 3 milyon 3,5 milyon euroluk bir bedele tekabül ediyor. Veya işte 2 milyon euro neyse. Yüksek bir bedel yani. O bakımdan zaten sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmış bir oyuncu para vererek yollamak birine mümkün olduğu kadar oynatarak sezon sonunda yolları ayırmak bence en mantıklısı ki Savic dediğim gibi karakter olarak da tecrübe olarak da takıma olumlu olarak etki yapan bir oyuncu. Geçen sene baktığımız zaman evet sakatlıklar yaşadı yine geçen sene ama geçen sene genelinde bence takıma çok etki yapan bir oyuncu. Dolayısıyla bugün Savic'i takımdan yollamanız durumunda takımda sadece bir oyuncuyu kaybetmiş olmazsınız. Takımın liderini de kaybetmiş olursunuz ki bu da takımın genelinde olumsuz anlamda etki yapabilecek bir durum olur.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki biz Avrupa'dan geliyoruz, Samsun'a gidiyoruz. Galatasaray Avrupa'dan geliyor, içeride Karagümrük'te oynuyor. Nasıl oluyor bu? Yani numaralar var ve bu numaraların bazıları avantajlı, bazıları avantajsız. Dezavantajlı daha doğrusu ve bir kura çekiliyor. Kura çeken de takım temsilcileri. Yani bu kadar diyorum ya, küçük hesaplar adı altında gitmek biraz yanlış yani Furkan, değil mi?
0: Şöyle... dediğim gibi orada kura var. Trabzonspor biraz şanslı bir kura çekti. Onu söylemek mümkün. Çünkü baktığım kadarıyla 5 defa içeride oynayıp dışarı gidiyor. Yani Süper Lig'de dışarıda oynuyor.
1: Beşiktaş çekmişti şanssız kurayı, hatırlıyorum.
0: Evet, geçen sene bunu yaptı. Beşiktaş yapmıştı. Evet. Yani her sene bu bir takıma denk geliyor. Bu sene de maalesef Trabzonspor'a denk geldi. Yani hatırladığım kadarıyla şöyle Trabzonspor'un durumu. 5 defa Süper Lig'de içeride oynuyor. Sonra Avrupa Ligi'nde oynuyor. Geliyor dışarı gidiyor. Yani bu tabii ki zorlu bir fikstür. Bu da tabii ki kadronuzu biraz daha genişletmeniz gerektiğini gösteren bir durum. Çünkü Trabzonspor geçen sene sadece iki kulüp vardı yarışmasına rağmen sezon boyunca çok sıkıntı çekti. Birçok maçta sakat oyuncusu oldu, cezalı oyuncusu oldu. Hatta Okay Yokuşlu stoper oynamak zorunda kaldı. Salim Malkoçoğlu bazı maçlarda stoper oynadı. Ozan Tufan sol bek oynadı. Bu sene 8 tane Avrupa Ligi gruplara kalmanız lazım. 8 tane Avrupa Ligi maçı, 2 tane playoff maçı, 10. Kupada da biliyorsun format değişti. Maç sayısı da herhalde artacaktır. O bakımdan kadronuzu genişletmenizden başka çareniz artık yok.
1: Peki, bir diğer tarafta da Galatasaray'daki sessizlik devam ediyor. Sence bu doğal bir sessizlik mi Furkan?
0: Galatasaray takımı son yıllarda evet yani Haziran ve Temmuz aylarına pas geçen bir takım görüntüsünde oldu. Sadece geçen sene bir Sane hamlesi yapmışlardı ki bence o hamlede hani pek karşılığını bulan bir hamle olmadı. Çünkü Sane sezon boyunca Galatasaray'da katkı bence çok da yüksek olmadı. Dünya Kupası'ndaki performansı zaten tartışma konusu. Dolayısıyla genel olarak baktığınız zaman Galatasaray son yıllarda Haziran ve Temmuz aylarına pas geçen, Ağustos ayında genelde hamle yapan ve Ağustos ayında da çok fazla bedel ödeyerek hamle yapan bir takım. Mesela Şingo 30 milyon euro transfer edildi. Baktığımız zaman evet atletizm yeri çok yüksek, teknik yeri çok yüksek bir savunmacı ama 30 milyon euro çok yüksek bir bedel ki Şingo sezonun büyük bölümünü sakatlıkla geçirdi. Uğurcan Çıkır yine 30 milyon euro alınan bir kaleciydi. İyi bir kaleci. Gerçekten belki de Türk futbol tarihinde en iyi 3 veya 4 kaleciden biri. Kimilerine göre belki birinci sırada da olabilir, ikinci sırada da olabilir. Ama 30 milyon euro çok yüksek bir bedel ki son şampiyonada da talihsiz bir dönem geçiyor. Dolayısıyla Galatasaray takımı Haziran ve Temmuz aylarını pas geçip Ağustos ayında bonkörce davranan bir politika izliyor. Bence bu başarı geldiği için konuşulmuyor ama çok doğru bir strateji değil. Ben bunu biraz yanlış biliyorum açıkçası.
1: Peki Fenerbahçe'deki transfer sürecini nasıl değerlendiriyorsun?
0: Fenerbahçe dün akşam atan taktı. Yani Hakan Safi'nin listesinde yer alan Marsilya'da müthiş bir sezonu geride bırakan oyuncuyla herhalde anlaşma aşamasına geldi ki bence hakikaten seviye olarak baktığınız zaman Süper Lig'in üstünde bir oyuncu. Vedat Muriç zaten keza kaliteli bir futbolcu ama biraz da o da sakatlık şanssız bir dönem, şanssız bir süreç oldu. Ama baktığımız zaman Greenwood hamlesi hakikaten Fenerbahçe'nin seviye atlatabilecek bir hamle. Ama Fenerbahçe'nin biraz daha bence hızlanması gerekiyor. Çünkü geç kaldılar. Yani Şampiyonlar Ligi'nde birçok eleme oynayacaklar. Gelecekler Süper Lig'de yarışacaklar ve Süper Lig'de şampiyonluktan başka hedeflerinin olmadığını zaten Sayın Başkan Aziz Yıldırım söyledi. Bu bakımdan Fenerbahçe'nin biraz daha hızlanması gerekiyor. Şu an baktığımız zaman genel tabloya Trabzonspor en hızlı takım, Beşiktaş biraz hızlı takım, Galatasaray çok yavaş takım, Fenerbahçe de biraz daha Galatasaray'ın önünde olan bir takım gibi duruyor transfer hamlelerine baktığımız zaman.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki gördüğümüz kadarıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş 10+4 falan hak getire umurlarında değil 10+4 kuralı. Galatasaray da geriden olanları izleme politikası güdüyor. Ben Galatasaray'ı akılcı buluyorum diyor.
0: Şöyle bence Fenerbahçe ve Beşiktaş şöyle düşünüyor bence. Ben yapacağım transferleri yapayım. Zaten transfer döneminin son bir hafta 10 günlük döneminde elimde kalan oyuncuları Süper Lig'deki takımlara veya işte başka ligdeki takımlara satarım, kiralarım. Ya bu da baktığımdan çok mantıksız bir plan değil. Çünkü Süper Lig'e yeni çıkan takımlar genelde büyük takımların kullanmadığı veya büyük takımlarda kadroya giremeyecek oyuncuları kadrosuna katarak kalitesini yükseltmeyi hedefleyen takımlar oluyor. O bakımdan Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan birçok oyuncunun ben ilerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda Süper Lig'deki takımlara gerek kiralık gerek ise bonservis bedeli karşılığında transfer olabileceğini düşünüyorum. Ama daha Galatasaray'ın transfer politikasını ben pek mantıklı bulmuyorum. Çünkü son 4 sezonun şampiyonu olarak bir tarihe geçme iddianız var. 5. kez şampiyonluk elde ederek. Ve geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiğiniz başarının üstüne çıkabilme hedefiniz var. Ama transferde bu kadar yavaş ilerlediğimiz takdirde bunların ne kadarlık kısmı gerçekleşebilir ki? Şu an baktığınız zaman Galatasaray'da Osimhen bildiğim kadarıyla idmanlarda yok. Icardi zaten Galatasaray'ın futbolcusu ve tek forvet şu an Halil Dervişoğlu. Bu da ciddi bir soru işareti. Galatasaray takımının sezonu forvetsiz olarak açması ve halen daha Icardi ile yola devam edeceğiz veya etmeyeceğiz şeklinde bir açıklaması olmaması ciddi bir soru işareti gibi duruyor bence.
1: İyi akşamlar. Romulo transferinde bilginiz var mıdır diyor bir dinleyicimiz. Ben bir şey duymadım.
0: Ben de duymadım ama sanki Fenerbahçe'nin istediği bir oyuncu olarak görmüştüm. Romulo bence çok iyi bir futbolcu. Ben Romulo'nun Brezilya milli takımında oynayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani Brezilya milli takımındaki santraforlara baktığımız zaman ben Romulo'nun geçen sene bence Bundesliga'da fena bir sezon geçirmedi. Üst düzey bir futbolcu olduğunu düşünüyorum Romulo'nun. Zaten ödenen bol servis bedeli de oynadığı takımda ortada. Süper Lig'e gelmesi halinde herhangi bir takıma gelmesi halinde çok ciddi derecede fark yaratacağını düşünüyorum ki zaten Göztepe'de oynarken bile o farkı yaratmış bir oyuncu.
1: Galatasaray'ın girişimi var dinliyor demiş bir dinleyicimiz ama Osimhen var.
0: Yani Osimhen, Romulo. Baktığın zaman evet üst kaliteli iki forvet olarak duruyor ama Romulo yedek kalmayı tercih eder mi? Çünkü Leipzig'ten gelen bir oyuncunun Süper Lig'de ikinci forvet olmayı tercih edeceğini ben açıkçası pek sanmıyorum.
1: Bir dinleyicimiz akşamki Fas-Fransa maçını soruyor. Ne düşünüyorsun Furkan?
0: Yani şöyle söyleyeyim, bence turnuvanın erken finali olarak nitelendirebiliriz bu maçı. Çünkü Fransa'da, Fas'ta çok fazla sayıda göçmen alan ve kadrosunda çok fazla sayıda farklı ülkeler oyuncu barındırandır iki takım. Fas'ın Brezilya karşısında sahaya çıkan 11'in tamamı farklı ülkelerde doğan oyunculardan oluşuyordu. Hollanda'da, İspanya'da, Fransa'da toplamda 11 oyuncu. Yani Brezilya karşısında sahaya çıkan Fas 11'in tamamını farklı ülkelerde doğan oyunculardır. Bu da aslında Fas takımını klasik bir Afrika takımından ayıran bir unsur bence. Çünkü genelde Afrika takımlarında mental olarak oyuncuları bazen maçın belli anlarında dalgalanmalar yaşayabilirdi. Mesela bunu son olarak Mısır-Arjantin maçında gördük. Mısır belki de çok iyi oynadığı, çok iyi savunma yaptığı maçı 15 dakikalık dalgınlıkla kaybetti. Afrika takımları genelde bu şekilde dalgınlıklar yaşayarak ellerindeki maçı kaybedebiliyorlar ama Fas takımı bence öyle bir takım değil. Fas takımı hakikaten gerçek bir Avrupa takımı gibi ki önceki şampiyonada yani önceki Dünya Kupası'nda yaptıkları zaten ortada ve üstüne koya koya giden bir Fas takımı. Bence bu Fas takımının temellerini atan da Vahit Halilovic, biliyorsun 2014'te Cezayir'le de çok başarılı bir turnuva geçirmişti. 2022'de o yoktu ama 2022'ye giden süreçte Fas takımının temellerini atan teknik adamdı. Bu akşam oynanacak maçta da bence Fas'ın şansı hiç de az değil. Önceki maçta Kanada karşısında çok kötü oynadılar. Çok kötü oynamalarına rağmen baktığı zaman 3 golle turu geçen taraf oldu. Yani kötü oynarken bile 3 golü bulabilecek kadar tehlikeli bir takımdan bahsediyoruz. Fransa takımının zaten şöyle bir durum var Fransa takımının da. Yani belki de tur Dünya Kupası tarihinde ilk defa bir takımın bu kadar geniş bir yetenek kalitesine, bu kadar yüksek bir teknik kalitesine sahip olduğunu söylemek mümkün. Yani tüm Dünya Kupaları tarihinde mevcut Fransa takımı tüm Dünya Kupaları tarihinin en iyi kadrosuna sahip 3 ya da 5 takıma, 3 takımı yani 3-5 takımından biridir. O bakımdan bu akşam oynanacak müsabaka da bence turnuvanın erken finali olarak da değerlendirilebilecek bir müsabaka ama Fransa takımı bence sahip olduğu oyuncu grubuna, oyuncu kalitesine ve tekniğine nazaran bence oyun olarak çok geride olan bir takım. O bakımdan ben Fas'ın bugün Fransa'yı eleyebileceğini düşünüyorum. Yani kesin eler diyemiyorum ama Fransa bence turu geçse bile çok zorlanarak geçecek ama ben Fas'ın Fransa'yı eleyebileceğini düşünüyorum açıkçası söylemek gerekirse.
1: Tabii Fas için,
0: tabii ki diliyorum bu arada.
1: Ya Fas için en büyük talihsizliklerden birisi İsmail Saibari'nin sakatlığı oldu. Muhtemelen turnuvanın geri kalanında oynayamayacak.
0: Evet doğru. Yani orada kesinlikle direkt olarak oyunu Esasın oyununu etkileyecek bir sakatlık oldu bu durum. O da tabii ki yani belki de bir anlamda bu tür sakatlıklar bir anlamda takımlar olumlu etki de yapabilir. Çünkü oyun formatınızı değiştirerek rakip takıma bir sürpriz de yapabilirsiniz. O bakımdan Fas'ın belki zorunlu da olsa oyununu değiştirmesi Fransa'ya ters etki yapabilir. Çünkü Fransa genelde baktığımız zaman işte maçları daha düşük tempoda oynayan bir takım görüntüsünde. Çünkü çok yetenekli oyunculara sahip olduğu için bir şekilde ben maçı koparırım düşüncesine bir oyun ortaya koyuyor Fransız takımı. Ama bu bazen ters etki yapabiliyor. Mesela 2021 şampiyonasında İsviçre'ye elendiler. Evet. Kimse tahmin edemezdi İsviçre'nin Fransa'yı eleyeceğini. İsviçre demişken orada da bir tırnak açmak gerekiyor. Murat Yakın hakikaten çok ciddi bir başarı imza attı. Yani bugün baktığım zaman İsviçre takımı son 4 büyük turnuvanın 3'ünde Avrupa şampiyonları dahil olmak üzere 2 Avrupa şampiyonası artı 2 Dünya Kupası son 4 büyük şampiyonanın 3'ünde çeyrek finale ulaşan bir takım konumunda.
1: Benim güldüğüm nokta ne biliyor musun Furkan? Yani Hırvatistan için aynılarını söyleyebiliyoruz ya mesela. İşte diyorum ya biz kendimizi o kadar dev aynasında görüyoruz ki Hırvatistan, İsviçre falan denildiğinde çoğu yorumcu şey diyor ya bunlar bizim klasmanımız değil. Bizim klasmanımız diğer takımlar işte Arjantin falan diyorlar yani.
0: Kesinlikle yani dediğim gibi bugün hangi İsviçreli vatandaş İsviçre'nin bir dünya devi olduğunu söyleyebilir veya söylemez yani. Ya da bugün bir Türk takımı Young Boys'la veya Basel'le eşleşsin muhtemelen şöyle bir ifade kullanırız ülke olarak. Hani 5 atarız, 3 atarız ama bugün baktığımız zaman İsviçre 4 turnuvanın içinde çeyrek finale ulaşan ve haddini bilerek ilerleyen bir takım. Yani bizim ülkemizde böyle bir durum yok. Biz bir kez Dünya Kupası'nda başarılı olduk ve 24 yıldır yaklaşık hatta 30 yıldır yaklaşık olarak 30 yıldır aynı naraları atarak aynı masalları okuyarak ilerliyoruz. Ve bugün baktığımız zaman Türkiye'nin turnuvalardaki tarihine 2002'deki başarı artı 2008'deki başarı artı 2021'deki başarı. Yani 3 tane sayabilirsin. İsviçre 4 turnuvada 3 defa çeyrek final oynamış. Ve bunu yapmalarına rağmen bizden çok daha mütevaziler ülke olarak veya işte takım olarak, kulüp olarak, genel olarak hatta daha doğrusu. Ve biz kendimizi hakikaten dediğim gibi dev aynasında görüyoruz. Bu da gereksiz özgüvenimiz bize her turnuvada acı bir tecrübe yaşatıyor. Bunu 2000 Şenol Güneşli turnuvada yaşamıştık. 2021'de 0 çektik. Son turnuvadaki halimiz şüphesiz ki yani turnuvanın belki de en kötü takımı olduk bu turnuvada. O bakımdan kendimizi dev aynasında gördüğümüz sürece biz turnuvalarda maalesef cezalandırma maksimumuz ki yani oyuncularımız da bu arada kendilerini dev aynasında görüyor. Yani İrfan Can Kahveci'nin Merih Demirel'in yayınına konuk olduğu programda söylediği onları golle uyandırmak istiyorum ifadesi aslında mental olarak ülkece hakikaten mental olarak problemli bir durumda olduğumuzu gösteriyor. Ya, oyuncumuz böyle dedi ama Paraguay maçında birinci dakikada yediği golle sağdan mağlup oynan takımımız olduk. O bakımdan yani ülke olarak baktığım zaman mental olarak biraz ciddi soru işaretlerimiz var. İsviçre veya işte başka ülkelerde bu daha az oluyor. Disiplini yüksek takımlarda, ülkelerde bu gibi durumlar genelde yaşanmıyor. Ama Türkiye'de veya işte ülkemizde maalesef bunu milli takımımızda da görüyoruz. Kulüplerimizde de görüyoruz. Oyuncularımızda zaten hemen hemen her zaman görüyoruz.
1: Peki. Furkan çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün programınızın tekrarını dinledim. Belki yanlış anlamış olabilirim. Benim düşüncem dünyanın geneliyle paralel ve Arjantin'e büyük bir destek izlenimine katılıyorum. Mikro düzeyde 2022'de gördük ama bu sene ayyuka çıktığını düşünüyorum. Bu yüzden Infantino'ya büyük tepkiler var demiş dinleyicimiz. Ben katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Yani dün de dedim. Her pozisyona itiraz edince haklı olmuyorsunuz. Mısır her pozisyona itiraz etti ve tek tek pozisyonları incelediğinizde de gerçekten her pozisyonda bir şeyler olduğunu gördük. İşte ilk pozisyonla başlayalım. Mısır'ın iptal edilen golü diyorlar. Lisandro Martinez'in ayağına net bir basma var. Bu yüzden iptal edildi. Offside itirazları Arjantin'in golünde. Romero zaten offside'da değil. Yani gözle görebiliyoruz. Teknolojiyle destekleniliyor. Üçüncü pozisyon Salah'ın penaltı beklediği pozisyon. Salah bile orada itiraz etmiyor zaten. Yani penaltıyla alakası olduğunu da düşünmüyorum. Yani 3 pozisyonda da hakemin çevresini sardığı için Mısırlı oyuncular haklı gibi gözüküyorlar ama yok yani değil. Şimdi burada gerçeğe bakmak gerekirse 2-0 geriye düştükten sonra Mısır yani yatarak maçı bitirmek istedi. Arjantin gibi takıma karşı da bu şekilde oynamamanız gerekir. Bunun cezasını gördüler. 2022'de mikro düzeyde gördük dediğiniz orada 2022'deki açılış maçında Arjantin Suudi Arabistan karşısında kaybetti mesela. Hani diyeceksiniz ki 5 tane penaltı çalındı. 5 penaltının 5'i de penaltı çünkü yani. Çünkü VAR'la destekli bir şekilde görülüyor ve o dönem o 5 penaltının 5'ine de itiraz edilmedi. Arjantin'in mesela sadece istatistik olarak gideceksek finalde rakibine 2 tane penaltı çalındı yani. Ama onlar da penaltıydı. Hani bu şekilde bakmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ayrıyeten yani şöyle turnuvaya adım adım baktığımızda İlk maç Cezayir karşılaşması. Cezayir karşılaşmasında kaleci çok kötüydü denildi. Sonrasında Avusturya için takım kötüydü denildi. Sonrasında Ürdün maçı kaleci şike yaptı dediler. Sonraki maç Yeşilburun maçı hakem denildi. Sonra Mısır maçı hakem denildi. 5 maçın 5'ine de bu denilince yani şu oluyor o zaman hani Messi baya kötü bir oyuncu yani baktığımızda hiç böyle büyütülecek bir oyuncu değil herhalde. 5 maçın 5'inde de bir şey var diyorsanız yani bilmiyorum. Ben komplo teorisi tarafında hiç yokum yani gerçekten. Futbolun daha çok keyfini çıkartma tarafında varım ve gözde görülen de bir şeyler varken aksini iddia etmek bana biraz abes geliyor açıkçası. Bugün Fransa ve Fas karşı karşıya gelecek sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve tabii ki çeşitli mücadeleler de var. Yine Şampiyonlar Ligi ön eleme turları devam ediyor. UEFA ön eleme turları devam ediyor. Birazdan kazandıran saatlerde Efe Uysal sizlerle birlikte olacak efendim ve bu karşılaşmaları daha doğrusu derinlemesine bir şekilde analiz edecek konuklarıyla birlikte 0212-273-1010'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Artık yavaş yavaş ortaya karışın sonuna geliyoruz. 18-20 arasında yine ben Göksel'in çağrısıyla sizlerle birlikte olacağım efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo Gol'den ayrılmayın. Efe Uysal kazandıran saatlerde birazdan sizinle birlikte.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Saatler 14'ü gösterene kadar, her zaman olduğu gibi, biliyoruz ki siz de o saate kadar bizle birlikte olacaksınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Yakup abi.
4: Sen hoş bulduk. Teşekkür ederim. Günümüzü değiştirdik.
3: Evet, bir garip hissettim kendimi.
4: Değil mi? Perşembe günü. İzleyiciler, dinleyiciler farklı mı acaba? Yok. Çünkü salı günü gerçekten bizi bekleyen bir kitle vardı. Kendilerine teşekkür ederiz.
3: İki hafta böyle olabilir bir, ama duyuruyu yapana kadar düzelir.
4: Yani. Tabii. Bir de düzenli devam edecek miyiz böyle perşembeden perşembe? Edelim değil mi? Bence değiştirmeyelim bundan sonra.
3: Yok, hep perşembe.
4: İyi, bir salı bir perşembe yapmayalım. Güzel abi.
3: Niye değiştirdin peki, gününün belli bir şeyi var mı?
4: Yok abi, özel sebebi yok. Tamamen duygusal.
3: Ay, ben dedim salı günü Ahmet Konaç YouTube, var, görmemek istiyorsunuz.
4: YouTube diyor. Yayınlarımız Digi Futbol'da Ali Naci de çıkıyor biliyorsun. Radyoda da var o. Çok arka arkaya geliyordu. En azından oradaki arkadaşlar da beraber fikir telakisi yaptık. Perşembeye kaydıralım dedik. Radyoda müsaitse. Şimdi Can, Allah var yukarıda. Beylikdüzü'nden Masla haftada 2 gün gelmek çok büyük eziyet abi. Gelene de Allah yardım etsin. Zor bir şey. Aynı güne denk getirmek için, ki perşembe de müsaitmiş. Bizim için bir şey değişmiyor.
3: Yok,
4: ben özellikle cuma olmasını istemedim. Onun dezavantajını neredeyse bir yıl yaşadık. Perşembe günde yine burada Galatasaray'ı konuşmaya devam edeceğiz. Haftanın ortasını biraz geçerken Galatasaray'da her zaman gündem var, fark etmiyor. Yani pazartesiden salıya bile Galatasaray'da çok şey değişebiliyor.
3: Tabii.
4: O yüzden perşembeye daha yoğun gündem olabiliyor. Galatasaray gündemini konuşacağız tabii ki. Yani genel anlamda bir yönetime karşı tepki var. Taraftarın eleştirisi var. Sadece taraftar değil, işte sanatçısı, ultra aslan bir şekilde tepki gösteriyor. Ya, transfer konusundaki tepkilerle alakalı bir şey söylemiyorum. Yani detaylandırırız bunları. Galatasaray sezonu açtı. Evet. Sezonu açarken Başkan Dursun Özbek'in, dün değil ondan önceki gün, salı günü açtı. Yeni sezonu açtı. Osimhen muhtemelen bugün İstanbul'a gelecek ve yarından itibaren takımla beraber çalışmalara başlayacak. Onun dışında milli futbolcular 20'sinde gelecek. Okan Hoca'nın keyfi yerindeydi. Orada karşılaştık, sohbet ettik, muhabbet ettik. Hatta böyle espri de yaptı. Kimi yemeye çalışıyorsunuz tarzında böyle bir espri de yaptı. Yani konuşuyoruz dedik. Ekip değişmedi. Bir de Dursun Başkan'ın açıklamaları vardı. Son dönemde artan eleştiriler nedeniyle, ki özellikle hani Galatasaray sadece kiralık transfer yapacak söylentisi bir anda böyle taraftarın moralini bozdu. Bunların ötesinde şimdi Trabzonspor kendi ölçeğinde, kendi kadro planlaması dahilinde 7-8 tane transfer yaptı. Hızlı hızlı transferleri bitirdi, ki hani bunlardan bir tanesi de Galatasaray'ın da ilgilendiği oyunculardan Aral Şimşir'di. Onun dışında Fenerbahçe'de transferler yapıldı. İşte Ake geldi. Ake'nin geldiği günden bir gün sonra Greenwood ismi bitti dendi. Ki o zaman Fenerbahçe yönetimi yalanlamıştı, ama transfer bitme noktasına doğru gidiyor. Fenerbahçe önemli bir transfer, önemli bir oyuncuyu kadrosuna katacakmış gibi duruyor. Beşiktaş'a bakıyorsun, transferler yaptılar. Salih Özcan'ı aldılar. Trossard transferini bitirmeye yaklaştılar. Tüm bunlar olurken Temmuz ayının kaçı şimdi? 9'u abi. 9'u ve Galatasaray'da hala bir tane transfer yok. Ne gelen var, ne giden. Icardi problemi çözülmedi ve bu süreçle alakalı iletişim yürütülmedi. Evet, Galatasaray şampiyonluğunu anasının ak sütü gibi sezon boyunca kutlayacak abi. Bunu kimse eleştiremez. Fenerbahçeliler şampiyonluk kutlamayı unuttu. 12 sene geçti üzerinden. Hani bunu abartanlar da var. Ya burada niye şampiyonluk kutlaması var? Ben eleştirilere hiçbir şey. Ben gazeteciyim abi, benim işim de eleştirmek. Ben de eleştiriyorum. Eleştirdiğim noktalar da belli. Onları da konuşuruz. Ama işin böyle hakaret tarafına geçen konular var. Bugün mesela Şahan Gökbakar bir tane fotoğraf paylaşmış. Sosyal medyada görmüşsündür. Terbiyesizlik abi. Yani bak, kendisi bir sanatçı. Kendisi iyi bir Galatasaraylı. Sezon içerisinde Galatasaray'la alakalı önemli paylaşımlar yaptı. Fenerbahçe'ye karşı cephe aldı. Acun Ilıcalı'ya karşı cephe aldı. Hatta işte isim de veriyorum ya. Bizim Ali Naci, onun dışında diğer Galatasaray muhabiri arkadaşlarımız Şahan Gökbakar Galatasaray'ı eleştiriyor diye onlar da Şahan'a tepki gösterdiler. Abi %100 haklılarmış. Hani ben haksızlık yapıldığını düşünüyordum. %100 haklılarmış. Sen kalkıp da kardeşim başkanla, kedilerle fotoğraf paylaşıp bunlar Galatasaray muhabiri falan diyemezsin, kusura bakma. Sen Galatasaray'ın transfer politikasını eleştir. Ya da sana laf söyleyen ki Ali Naci laf söyledi, sen Ali Naci'ye de cevap verdin Twitter'dan. Yani etkileşim hoşuna mı gitti? Neyi devam ettirmeye çalışıyorsun? Diyorsun ya, diyorum ya, ben saygı duyuyorum. İstediği kadar eleştirebilir yönetimi. Onun kendi özgür fikri abi, düşüncesi. Adam evet abi, Galatasaray transfer yapsaydı eleştirmeseydi adam. 40 gündür bir tane adım atamamışsın. Ama kalkıp da işte Galatasaray muhabirleri yönetimin hani şeye getiriyor, kediliğini köpekliğini yapıyor ya, getiriyor.
3: Sen Sibitçi otelciye mi kızdın yani?
4: Ben kızmıyorum canım. Ha. Bana ne abi? Adam bu arada Galatasaray'ın yöneticisi de diyor. Evet diyor, ben simitçiyim diyor. Dursun Özbek de otelci abi. Bu Şahan'ın üstü, bu beni ilgilendirmez. Ama sen kalkıp da Galatasaray muhabirlerini kedi yerine koyup Galatasaray başkanının etrafına dizip bir de altına saçma sapan bir yorum yapıyorsan abi, ben buna tepki gösteririm, kusura bakma yani.
3: Evet, gelen giden yok dedin ama hani resmiyette tabii şey olarak
4: görüşülen var abi.
3: Yok hani kiralık gelip gidenler var ya, hani Lang gibi, Aspirilla gibi, Boya gibi. Icardi'nin mevzusu da belli değil. Hani şimdi Davinson'la olayı konuşuluyordu, kalacak mı gidecek mi? Ve bir John Duran meselesi var. Yani abi, netliğe kavuşan bir durum yok mu? Yani
4: bunun açıklaması var Cihan. Ben onun açıklamasını da yapacağım ama şu Şahan'a takıldım abi.
3: Evet,
4: diyor ki başkan tesislerde Galatasaray muhabirlerine yapılmayan transferlerle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Gülüyor. Orada kediler var. Hatta bir tane kara kedi var. Altına anket açmışlar. Kara kedi kim sizce diye. Ondan sonra beni koymuşlar. Haluk Yürekli'yi koymuşlar. Nevzat'ı koymuşlar. Ondan sonra Ali Naci'yi koymuşlar. %7 en az ben almışım abi. En fazla kimin aldığını söylemeyeceğim ama abi gerek yok böyle şeylere ya. Anladın mı? Yani ben hep şunu söylüyorum bak. Gerçekten hani yıllardır Galatasaray'ı takip eden biri olarak söylüyorum. Kardeşim, Türkiye'de spor basını Fenerbahçeliler yönetiyor. Fenerbahçe egemenliği var. Galatasaray muhabirlerinin yanında hiç kimse yok abi. Gerçekten yok bak. Yani haksızlığa uğradıklarında dahi Galatasaray yönetimi zaten sahip çıkmasını beklemiyorum ama destek dahi olmuyorlar. Ki ben bunu yıllarca yaşadım ya. Maça alınmadığımız dönemler oldu. Ben Fenerbahçe'yi eleştiriyorum diye bir ay boyunca maçlara alınmadım abi. Ama bunu kalkıp bunun şovunu da yapmadım. Çünkü niye güvenemiyorsun abi? TGRT'de ben işte Doğan abi de program yapıyor. Ben TGRT'de program yapıyorken Galatasaray yüzünden bıraktım. Çünkü orada bir Galatasaray'a bir haksızlık söz konusuydu. Ben inisiyatif kullandım. Kalkmış sen Galatasaray muhabirlerine laf söylüyorsun. Abi hadi ya. Hadi ya. Birilerine milyon dolarlık stüdyolarda YouTube kanalları açılıyor. O yapılıyor, bu yapılıyor. Bak Beşiktaş'ta da var, Fener'de de var. Yalan söylüyorsun diyen varsa isimleriyle tek tek yazarım, önlerine koyarım.
3: Yani kurumsal iletişim eksikliği mi var Galatasaray'da?
4: Ya baba, iletişim yok Galatasaray'da. Ben hala söylüyorum, Galatasaray'ın iletişimden sorumlu yöneticisi kim abi?
3: Ya şimdi Beşiktaş'ın yönetimi veya bir yönetimdekileri veya Fenerbahçe'nin yönetimdekileri gazetecilere alın bu stüdyo, burada yayın mı yapın diyor. Bunu mu anladım?
4: Ya yönetici yapmıyor da Beşiktaş camiasının içindeki insanlar yapıyor.
3: Sevilenleri vesaire.
4: Aynen öyle abi. Ha ben bunu Galatasaray yapsın demiyorum bu arada. Ama en azından abi yani Bunu yapmamalarına rağmen işte Şahan'ın yaptığı paylaşım. Komik değil, anladın? Burada komik değilsin ha. Burada kimse sana gülmeyecek. Burada iğrenç bir espri yapıyorsun. Bu insanlar Galatasaray sayesinde Galatasaray'ı takip edip evlerine ekmek götürüyorlar abi. Kalkıp da öyle bel altı vuramazsın. Vuramazsın ya. Yönetimi eleştir abi. Ha, sana karşı laf söyleyen varsa, sen yönetime laf söylediğin için onu da eleştir. Ama yok, başkan yapılmayan transferler için bilmem ne yapıyor. Kardeşim 4 sene üst üste kim şampiyon oldu? Yani biz çok biliyoruz abi futbolu. Ya da transfer süreçlerini çok iyi biliyoruz. Dursun Özbek bilmiyor. Osimhen'i biz aldık, Şahan aldı. Ondan sonra Sané'yi biz aldık, Şahan aldı. Bu kadroyu o kurdu. 4 yıl üst üste o şampiyon oldu. Fenerbahçe maçından sonra soyunma odasına girip 5 milyon euro primi o verdi. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u Şahan'ın kurduğu kadro yendi. Abi saçmalık bunlar ya. Abartı. Bak, eleştiri tamam. Eleştirilmesi gereken konu ne biliyor musun? Kardeşim, Galatasaray yönetiminin eleştirilmesi gereken birinci konu. Bu Icardi süreci sezon başladı, nihayete erdirilemedi. Hala bir tane Galatasaray yöneticisi çıkıp da Icardi bize gelmeyecek ya da gelecek diyemiyor. Buna tepki gösterir taraftar. Tamam, 4 sene üst üste şampiyon olmuş olabilirsin ama 5. şampiyonluk da önemli. Her şeyden önemli. Çünkü ben sana söyleyeyim abi, Galatasaray'da 5. kez şampiyon olamazsan hoca da gider, yönetim de gider, başkan da gider. Galatasaray böyle bir kulüp. Böyle abi. Yani başarısızlık. Ben bunu ne diyordum? Fenerbahçe'de böyle değil. Ali Koç 7 yıldır başkanlık yapıyor, başarısız oluyor, göndermiyorlar. Şimdi Fenerbahçe'de de gönderiyorlar. Bak, Saadettin Saran geldi. Ben şampiyon olamazsam bırakacağım diye bıraktı. Aziz Yıldırım ne diyor? Şampiyonluk için geldik. Şampiyon olamazsak gideceğiz. Zaten seçim var. Şampiyon olamazsa Aziz Yıldırım da seçilemez bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere Hakan Safi gelir. Hakan Safi seçilir. Şampiyon olamazsa o da gider. Abi, futbol kulüplerinde her şey başarıya endeksi. Çünkü başarılı olamadığın zaman bütçen şaşıyor, taraftar kombine almıyor, sen Şampiyonlar Ligi arenasında değilsin, her şey eksi. Görünmeyen her şey konuşuluyor. Şimdi Galatasaray'da da diyorum ya sana, baktığın zaman mali anlamda önemli işler yapılıyor. Hani 500 milyon euro bütçesi var Galatasaray'ın. Ama transfer bütçesi değil abi bu. Bunun içinde deplasman gideri var, hocanın parası var, o su var, bu su var, anladın mı? Basketbolu var, voleybolu var. 500 milyon euro bu. Ama sen bunu anlatacaksın işte, iletişim. Sen 50 gündür, 60 gündür Icardi problemini çözemedin abi. Taraftar buna tepki gösteriyor. Başkan çıkıyor, açıklama yapıyor. Ben diyor hani şu minvale şuraya getiriyor açıklamayı. Hani yaptıklarım yapacaklarımın garantisidir kardeşim. Ben ilk döneminde işte Fernando, Feguli, ondan sonra Muslera, önemli transferler yaptım. İşte bir sonraki dönem Torreira, Icardi, Mertens, Davinson Sanchez, sonrasında Osimhen, Sané, ha bunları ben yaptım, merak etmeyin diyorlar. Şimdi Galatasaray yönetiminin söylediği de şu: kardeşim evet, Süper Lig'de Trabzonspor transfer yaptı, Beşiktaş transfer yaptı, Fenerbahçe transfer yaptı ama biz bunların hiçbirini almazdık diyorlar. Yani benim kadroma girip de benim oyuncularımı kesebilecek potansiyelde oyuncu değil bunlar. Örnek vereyim: Aral Şimşir, Salih Özcan. Aral Şimşir 15 milyon euro. Tamam, Trabzon 13 açıkladı ama 15 milyon euro rakam, bonuslar var, kolay bonuslar var, bilmem neler var. Şimdi Aral Şimşir Barış Alper Yılmaz'ı mı kesecek, Yunus Akgün'ü mü kesecek, Sané'yi mi kesecek? Ha, Galatasaray taraftarı diyor ki ya sen 3 kulvardasın, yedek olarak kadronda bulunsun. Galatasaray da buna lüks olarak bakıyor abi. Galatasaray daha, yani daha iyisini getirmek istiyor. Salih Özcan, şimdi senin elinde şey var.
3: Salih'e geçmeden Aral havalimanında karşılanırken orada bir Galatasaray'a küfürler edildi. İzledin mi onu, bilmiyorum.
4: görmedim.
3: Neden öyle bir durum yaşandı?
4: Cihan, bu sene daha fazla yaşanacak. Ben geçen sene bütün kritik deplasmanlara gittim. Galatasaray artık şu anda ülkenin en büyük düşmanlık duyulan takımı abi. Samsun tribününde, ya basın tribününde ya, gol sevinçlerini görmen lazım. El kol hareketlerini görmen lazım. Trabzon. Ben bu sene bu tarz deplasmanlara gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü soğuyorsun abi. Ben kalkıp da burada ben de Galatasaraylıyım. Bunu hiçbir zaman inkar etmiyorum. Ama hani Kocaeli maçında, Trabzon maçında, Samsun maçında Galatasaray gol attıktan sonra basın tribününden kalkıp da kimse hareket falan çekmiyorum. Ya onlar hareketi biz görüyoruz çünkü orada, anladın mı?
3: Bence o işin de aslında bir tık yasak olması lazım. Basın
4: abi, girmemesi lazım hani abi. Girmemesi
3: sonuçta
4: lazım.
3: Oraya notlar veriyorlar ha. Sana not al diyor.
4: Aynen öyle. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde de yapmayacağız. Biz Şampiyonlar Ligi'nde yapıyoruz. Atıyorum Galatasaray Juventus'a gol atınca ooo çekiyoruz. İtalyanlar da diyordur bu cahillere bak da git, ben Juventus deplasmanına gittim. Onlar da yapıyor aynısını. Orada sıkıntı yok. Sen çok zorlu bir sezon geçireceksin. Bunun herkes farkında. Başkan da farkında. Başkan da biliyor. Galatasaray bu sene şampiyon olamazsa belki erken seçim kararı alınır. Ya da işte hocayı değiştirdin. Biraz o süreyi uzattın. Sıkıntı yaşarsın. Bir sonraki seçim döneminde aday olma şansın olmaz. Bu geride 4 yıl emek verdiğin hepsi görmezden gelinir. Net söyleyeyim Galatasaray'da. Şimdi bunu bilen bir başkan var. Buna göre hareket ediyorlar. Ama yanlışları da var işte. Diyorum ya sana. Basın toplantısı düzenliyorsun. Evet, organize etmişler. Ama soru almıyorsun. Abi ben bunu Fenerbahçe'de de olsa, Beşiktaş'ta da olsa her zaman eleştiren bir adamım. Ben gazeteciyim. Ben oraya soru sormak için gidiyorum. Ben şunun cevabını bilmek istiyorum. Bilmek istiyorum derken ben kendim için değil. Ben kamuoyuna bilgi veriyorum. Benim görevim bu. Herkes gelip orayı takip edemiyor. Benim yayınlarımda şunu söyledim. Bir gün önce yayında dedim ki yarın Başkan Dursun Özbek'in basın toplantısı var. Hangi soruları sormak istiyorsunuz? Soruların %80'i 90'ı transferle alakalı, Icardi süreciyle alakalı, 10 numarayla alakalı. Biz gidiyoruz oraya. Başkanım zaten bunu herkes biliyor. Bunu tekrar hatırlatmaya gerek yok. Ama bazı soruların da cevabının verilmesi gerekiyor. İşte Icardi olayı. Niye netleşmedi? Yani en basiti şunu söyleyeyim ya. Ayın kaçı abi?
3: 9'u.
4: 9'u. Yani 9'una kadar bir tane transfer yapamaz mısın abi?
3: Şu an Icardi serbest.
4: Yani ya serbesti geçtim Can. Sen ekstra bir tane U23 mesela. Bir önceki dönemde de Sayın İbrahim Hatipoğlu vardı mesela. Sessiz sedasız Batu Şuay transferini bitirdiler. 1,5-2 en az bir ay kamuoyu dedi ki bak erken hamle yapıldı. Sessiz sedasız transfer yapıldı. Kimsenin sesi çıkmasın kardeşim. İyi transferler yapacaklar. Sonrasında devamı geldi. Ya en kötü bir tane oyuncu al abi. Al ki taraftara göster bunu. Sonra bak yanlış işte yani iletişim olmayınca. Bir tane gazeteci arkadaşımız dedi ki işte Galatasaray bu sezon sadece kiralık transferi yapacak. Şimdi Lezle Ugojugo, Burnley'in oyuncusu, orta saha oyuncusu.
3: Genç.
4: Onun için de ilk resmi teklif yapıldı ve kiralık satın alma opsiyonu şeklinde teklif yapılınca sosyal medyada büyük kıyamet koptu. Kardeşim biz de o zaman sizin sattığınız formaları kiralık satın alma opsiyonuyla alalım. İşte 2000 lirasını ödeyelim, beğenmezsek geri verelim. Bu esprilere döndü iş. Ama istatistiksel olarak baktığın zaman da işte bu biraz camialarla alakalı. Hani Galatasaray taraftarı da bazı şeylerin farkında yani. Fenerbahçe şu anda ben hep ne diyordum Cihan? Hatta bunu beraber söylüyorduk aynı şey. Fenerbahçe'nin kadrosu Galatasaray'dan kötü kardeşim. Ama bak Fenerbahçe şu anda doğru işler yapıyor. Öyle ya da böyle Ake'yi aldı. Sol stoper eksiği vardı. Şimdi Greenwood'u alıyorlar. Greenwood Türkiye'de Osimhen'den sonraki en popüler oyuncu olur. En büyük yıldız adayı olur.
3: Ama şu da yok mu mesela abi? Dursun Özbey'i eleştiriyoruz ama şimdi bu adam 77 yaşında ve 250 milyon dolar... milyar dolar, milyon dolar yani 11 projeyi bu onay aldı. Mesela ben 77 yaşında olsam artık işte Galatasaray'ın da başkanıyım.
4: Bana ne lan projede?
3: Bana ne projede?
4: İndir.
3: O dur indir canım.
4: Bruno Fernandes geliyor.
3: Valverde gel.
4: Yak Valverde yakışı.
3: Şimdi bu yani adamı da eleştirmemek lazım.
4: Leo gelsin. Ya bak eleştirmemek değil. Eleştiri
3: yakmıyor
4: kültürü.
3: Yakmıyor yani gemiler.
4: Eleştiri,
3: hala
4: eleştiri kültürü gidiyor. Var. Eleştiri kültürü var. Tabii ki Galatasaray'ın geleceğini düşünüyor baba. Ya bu adam Eminönü'nde işte
3: ben yolun yarısı derdim 77'de yani. Da, 77 yaşında dinleyenlerimiz
4: ama
3: varsa.
4: Ama bir şey diyeceğim. Bu aidiyet nereden geliyor? Taksim'de işte merdiven altı bir dairede dünyaya gelen bir adamdan bahsediyoruz ve bu adam şunu söylüyor, diyor ki kardeşim ben her şeyimi talimhanede işte ya her şeyimi Galatasaray sayesinde kazandım diyor. Ortaokuldayken Galatasaray Lisesi'nin sınavlarına giriyor, o dönem öyle ilkokuldan sonra girebiliyorsun sınavlara ki iyi bir dereceyle orayı kazanıyor Galatasaray. Düşün ya abi, adam şeyden gelmiş, Giresun Aluçra ilçesinden, köyünden gelmiş. Babası İstanbul'da garsonluk yapıyor. Kendisi işte talimhanede bir giriş katında, bodrum katında yaşıyorlar. Oradan Galatasaray Lisesi'ni kazanıyor ve sonrasında işte ticarete atılıyor ve bakıyor ki yani Galatasaray'la alakalı, Galatasaray'ın içinde olduğu için işte Fransızca, İngilizce, yabancı dil. O zaten bir de baba tarafı ticaretten geliyor. Her şeyi Galatasaray sayesinde kazanıyor. Ve bugün geldiği noktada sen çok güzel bir şey söyledin. 77 yaşında. Ha, bu adam projeyle onunla bunu. Ya işte algı yapılıyor, algı. Bir tanesi çıkıp diyor ki ya Galatasaray 70 milyon euro kredi çekti Vakıfbank'tan. İşte bu krediyi Samiye'nin yanındaki şeye kullanacak, inşaata kullanacak. Transferler nerede? Ya senden benden daha çok düşünen bir insan abi.
3: Tabii başarısız olunca gönderileceğin de gidiyor.
4: Gidecek abi, o gidecek yani, sen ben gitmeyeceğiz.
3: Gemileri yakabiliriz.
4: Yani mesela. Yok vizyonsuzmuş, şöyleymiş, böyleymiş, bel altı vurmuş. Bunlar yanlış şeyler abi. Ne oldu, Ali Koç çok vizyonluydu. Geldi 7 sezon boyunca Fenerbahçe başkanlığı yaptı. Bir tane şampiyonluk kazanamadı abi.
3: Var, Türkiye Kupası var.
4: Hayır şampiyonluk diyorum. Sonrasında Saadettin Saran hasbelkader işte bu ülkenin önde gelen iş insanlarından bir tanesi. Vizyoner, şöyle böyle dedin. Geldin yanlış kadro kurdu. Forvetleri gönderdi, yine şampiyon olamadı.
3: Ama giderken Saadettin Bey dedi ki en başarılı başkanız biz dedi. Öyle gidiyoruz dedi, diğer branşlarda ya, çok kupa aldığımız.
4: Tamam dedi. Abi kendini addedebilir o şekilde ama şimdi Dursun Başkan ne yapsın abi? 4 tane şampiyonluk. Şimdi böyle bir gerçek var. Bak yanlışları yanlış diyeceksin. Eleştirilmesi gereken noktaları eleştireceksin. Ha yönetim şimdi

0: transfer planı var. Ve bu plana Galatasaray bir şekilde sadık kalmaya çalışıyor. Bir kere bu yabancı kuralı Galatasaray'ın planlarının değişmesine neden oldu. Şimdi biz diyoruz ki, sen de sordun ya, ben açıklamasını yapayım şimdi, insanlar bilsin. Ya John Duran değil mi, orada kenarda duruyor, bitir abi. Ama öyle değil. John Duran'ın daha iyisini almak istiyor Dursun Özbek. Kolomuani'yi getirmek istiyor. E şimdi sen Kolomuani'yi alırsan, tamam mı, birbiriyle bağlantılı. On numaraya kimi alacaksın? Kolomuani'yi alırsan on numaraya mecburen kontenjan olmayan bir şey, kontenjan içinde olan bir oyuncu alman lazım. Can Uzun'u almak istiyorsun. Bak 50 milyon euro diyorlar. Kolomuani 100 milyon euroluk oyuncu. Hep şunu söylüyorum, bak her sezon aynısı oldu. Fenerbahçe Greenwood'u almış olabilir. Galatasaray hep bir adım ötesini düşünüyor. Galatasaray Bruno Fernandes ihtimalini kovalıyor. Bruno Fernandes'i alırsa Galatasaray bir gün sonra eşantiyon olarak John Duran'ı açıklar abi. Şimdi bunlar da kolay operasyonlar değil. 50 milyon euro, 60 milyon euro. Bak Greenwood mesela çok önemli transfer. Aziz Yıldırım'a helal olsun. Niye biliyor musun? Hakan Safi mesela bitirmeyi düşünüyordu. Şunu yapmadı adam. Ya bu Hakan Safi'nin düşündüğü adamdı. Ben şimdi onların bulduğu adama gitmeyeyim. Abi iyi oyuncu, iyi oyuncu. Manchester United'ın işte dünya futboluna yeni bir yıldız kazandırıyoruz şeyiyle ortaya çıkıp sonrasında ailevi bazı bilmem sebeplerden dolayı sıkıntılar yaşadı. Ama 2 sezondur Marsilya'da abi, Fransa Ligi'nde 20 gol 15 asist falan, kolay değil bunlar. Kolay değil yani. Ki ben Greenwood'un da şeyi biliyorum. Hakan Safi olmadığı için Fenerbahçe yönetimine menajerleri aracılığıyla haber gönderip hani hala gelmek istediğini söylediğini biliyorum. Ama çok zor bir operasyon.
1: 50 milyon iyi para.
0: Yani çok iyi para.
1: Galatasaray Osimhen'i alırken 70'e bayağı sıkıntı yaşamış.
0: Evet abi. Ha, limitler de Fenerbahçe'yi ilgilendiriyor. Ceza alır Fenerbahçe, ben sana söyleyeyim. Yani şu, ezbere konuşmuyorum. Şimdi Eylül'e kadar, şimdi insanlar da düşünüyor olabilir. Ya kardeşim, bu hani bunların limitleri yoktu. Yani federasyon bir limit açıkladı. Eylül'e kadar alabiliyorsun, satabiliyorsun. Eylül'den sonra bu hesaplar yapılıyor. Yani transfer dönemi bittiğinde TFF ya da işte TFF'nin salladığı yok da işte UEFA diyor ki, kardeşim sen ne kadar aldın, ne kadar sattın, senin limitin ne kadar. Fenerbahçe'nin elinde şu anda göndermesi gereken en az 10 tane yabancı oyuncu var. Her birini 5 milyon eurodan gönderse maaşlarıyla beraber, Greenwood için yine bir şekilde şey açılıyor, limit açılıyor. Ama hani Fenerbahçe farklı transferler, Ake'yi aldı, Muriç'i aldı, forvete Oli Watkins miydi? Premier Lig'de oynayan Oli Watkins galiba, büyük ihtimal bitirecek o transferi. Hani bana gelen istihbarat o yönde. Limitleri mecburen aşmak zorunda kalacak. Bir sonraki olay ne olacak? Fenerbahçe transfer yasağı yiyecek. Ama şu anda Aziz Yıldırım ve yönetimi bunu göze alıyor.
1: Transfer yasağı mı, Avrupa'dan men mi?
0: Yok, Avrupa'dan men
1: sanmıyorum. O en ağır yaptırım. Tabii, ya da para cezası artabilir.
0: O en ağır. Ben bir dahaki sefere para cezasıyla kalacağını sanmıyorum bu durumun. Fenerbahçe'nin devre arasında ya da sezon sonunda transfer yasağı yiyeceğini düşünüyorum.
1: Ben şampiyon olayım da çok önemli değil.
0: Öyle bakıyor. Kadroyu kurayım abi, bu kadro devam etsin.
1: Evet, bir 7 milyon ceza geldi. Yani tabii bunun ne kadar tekrar ettiği de önemli. Belki
0: 11
1: para cezası
0: milyondu
1: artır.
0: O ceza 11 milyondu ki ilk defa ben söylediğimde öyle ya da böyle kas davalarına giren, UEFA'nın içinde iletişim halinde olan benim de haber kaynaklarım vardı. Onlardan almıştım Şubat ayında bilgiyi. Fenerbahçe'nin limit konusunda bir ceza yiyeceğini söylemiştim. Ve Fenerbahçe en alt sınırda, normalde 11-7, sonra savunma yaptılar. 7'ye indirdiler bu cezayı. Ceza yedi Fenerbahçe. Ama bu transferleri yapmaya devam ederse, diyorum ya sana, göze almış durumdalar. Ben de olsam ben de göze alırım. Çünkü bu sene şampiyon yaparsan efsane başkan olursun. Yapamazsan kestane.

0: olursun abi. Anladın mı? Daha ötesi yok. Şimdi Fenerbahçe Genel Kurulu Aziz Yıldırım'a güvendi. Hakan Safi gibi böyle tam böyle üst düzey transferlerle propaganda yürüten bir başkan adayı vardı. Ona rağmen dedi ki kardeşim Fenerbahçe camiası, ya biz bu Aziz Yıldırım'a bir kez daha güvenmemiz gerekiyor. Bizim efsane başkanımız, biz ona bu fırsatı bir kez daha verelim. En azından o bunun karşılığını verir. Aziz Yıldırım da ne yapacak abi, diyorum ya sana. Hani bu işleri bilen bir adam. Çünkü Greenwood transferi olmayabilirdi. Şimdi çıkıp şovunu yapabilirdi ekranlara. Ben sana söyleyeyim, Hakan Safi ya da başka başkan adayı olsaydı. Şimdi Kante'yi biliyorsun. Bak, son dakikaya kadar Greenwood'la ilgili her şeyi yalanlıyor Fenerbahçe. Her şeyi yalan. Çok doğru bir iletişim stratejisi. Niye biliyor musun? Ya Greenwood transferi çok zor bir transfer. Oyuncunun bonservisinin %60'ı Cihan kulübünde Marsilya'da. %20'si Manchester United'da, %10'u Getafe'de, %10'u da oyuncunun. Şimdi sen getiremezsen ne olacak Aziz Yıldırım yeni sezona başlarken? Çat! 1-0 geride başlayacaksın. Greenwood'u alamayan başkan olarak anılacak. Ama adam diyor kardeşim ben Greenwood yok. Yalanlıyor. Yaz diyor ki işte iki tane yönetici gitti Fransa'ya, çat yalanlıyor. Yaz diyor ki işte ev kiraladılar Fenerbahçe kulübü, yalanlıyor. Kardeşim böyle bir şey yok diyor. Bu da bir iletişim stratejisi.
1: Ama çok yalanladılar yani sürekli.
0: Alamazsan.
1: Hani bir kez yalanlarsın insanlar güvenmesin diye, ama her birinin arkası da doğru bir iletişim mi acaba, bilemedim.
0: Ya Aziz Başkan kurt bir başkan abi. Aziz Başkan bu gazetecilerin birileri tarafından yönlendirildiğini ve kulübün bu nedenle zarar gördüğünü düşünüyor. Aziz Yıldırım birini hedef alıyorsa boşuna hedef almıyordur abi. Onun altında mutlaka böyle yatan nedenler vardır. Ben sana söyleyeyim, Greenwood'u alsın, bir sonraki basın toplantısında Aziz Yıldırım bu isimlerle ilgili tek tek açıklama yapar. Ki bunu geçmişte de yapmıştı. Şimdi sizin karşınızda öyle ya da böyle doğru stratejiyle ilerleyen bir Fenerbahçe var. Ben bu Saadettin Saran için de aynı şeyi söylemiştim. Gendouzi'yi indirdiler. İşte hatırla, yağmurdaki yağmurluk muhabbetinde hep hak verdik. İşte Musapa'yı aldılar, ilk maçta oynattılar. Süper Kupa finalini kazandılar. Doğru hamleler yapmışlardı. Eksik kaldıkları noktalar, kadro olarak Galatasaray'ın gerisinde kaldılar. Şimdi Fenerbahçe Greenwood'u da alıyorsun. Orta sahaya baktığın zaman bence şu anda Fenerbahçe'nin orta sahası Galatasaray'ın orta sahasından daha iyi. Gendouzi, Kante, İspanyol kimdi? 10 numaraları.
1: Asensio
0: bu üçlü çok güçlü.
1: Ama hala mesela Atletico'nun bastırdığı söyleniyor Greenwood.
0: Ne için?
1: Greenwood'la ilgili. Ama maaşı yüksek olduğu için Fenerbahçe tarafında biraz.
0: Evet abi. Atletico isterse Atletico alır abi. Ama mesela Roma
1: Lukman olayına dönmesin o yüzden diyorum.
0: İşte Lukman'ı gönderip almayı düşünüyorlardı. Şimdi Lukman'ı göndermekten vazgeçmişler galiba. Öyle bir durum söz konusu. İşte şimdi ben bunu analiz edebiliyorum. Ya baba, Galatasaray başkanı da bunu analiz edebiliyor. Ya Fenerbahçe bak bu hamleleri yaptı. Şimdi Galatasaray orta sahaya dünya starı bir tane 10 numara getirecek. 50-60 milyon euro bonservis harcayacaklar. Konuşulan isimler olabilirse Can Uzun, olmazsa işte Bruno Fernandes. Amerika'nın 10 numarası Pulisic.
1: Odegaard falan onlar.
0: Ya Odegaard düşük ihtimal. Arsenal'den ayrılırsa öyle bir durum söz konusu olabilir, düşük ihtimal, ama Arsenal'le devam edecekmiş gibi duruyor. Biraz domino etkisi, Arsenal yeni bir 10 numara transferi yapıp çıkarsa oyuncudan, Odegaard'dan, o zaman söz konusu olabilir. Ama şu an için öyle bir durum söz konusu değil.
1: Evet, dinleyenlerimizden gelen mesajlar da var. Yakup abi, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. 0212-273-10'a gelen mesajlar var. Yakup Çınar, ilk önce sen bu haberleri nereden alıyorsun? Derinden geliyor bu bilgiler sana, demiş Bayram. Watkins nasıl bir transfer? İyi bir transfer mi diyor Başar?
0: Ben tanımıyorum abi.
1: Bu heykel meselesini sorabilir misin? Fenerbahçe durmadan heykel dikiyor. Galatasaray'da düşünüyor mu bir tane dikmeyi demiş.
0: Valla Galatasaray'da bir heykel dikilmesi gerekiyorsa ilk önce Fatih Terim'in heykeli dikilmesi lazım. Anladın mı? Hani ben şunu söylüyorum yayınlarda. Dursun Özbek ve Okan Buruk Fenerbahçe'nin ya da Beşiktaş'ın teknik direktörü ve başkanı olsaydı bugün Kadıköy'de 3 farklı noktada 3 farklı heykel vardı. Ali Koç 4 yıl üstte şampiyon olsaydı, işte İsmail Kartal da olsaydı, İsmail Kartal'ın beyaz kazaklı heykelini her yerde görürdük abi. Ama Galatasaray'da daha başarılısı var. Daha başarılısı var.
1: Formalar çok pahalı, kiralama yöntemi olsun demiş.
0: Pahalı.
1: 90 artı dijitalde yapıyor musunuz diyor. Kura çekimi hala bitmedi.
0: Yok, daha yapmıyoruz abi, fiyatlar çok yüksek. Biz de yaptığımız zaman kendi cebimizden alamıyoruz zaten abi. 6000 liralık formayı nasıl alasın? Genelde bizim izleyicilerimiz böyle destek oluyor. 90 artı dijitali takip edin arkadaşlar. Yakın zamanda yine
1: Belki bir sponsor gelir diyor.
0: İzleyicilerimizin hediyeleri mutlaka olacaktır. Geçen sene 30 tane forma dağıttık abi. Az buz değil yani. Ve bunların 20 tanesi imzalıydı.
1: Futbolun en büyük sorunu taraftarı yönlendiren taraflı basın mensupları demiş Kenan Yüksek.
0: Abi ya ben niye yönlendireyim ki? Bence ya da niye amacın olsun ki? Şimdi ben bak şöyle söyleyeyim sana. Eğer bir gazeteci yönetimi ya da yöneticiyi eleştiremiyorsa evet, onun için bu cümleler kullanılabilir. Ama ben kalkıp burada ne diyorum? Ya benim öyle bir endişem yok. Ya ben burada Abdullah Kavukçu'yu eleştirdim, Dursun Özbek'i eleştirdim, bana haber vermeyecekler. Bunun sıkıntısını sadece onlarla ilişki kuran insanlar yaşar. Ben 20 yıldır Galatasaray'ın içindeyim. Ben her dönemdeki insanlarla konuşuyorum, sohbet ediyorum, muhabbet ediyorum. Bu insanlar değişik ortamlarda bir araya geliyorlar. Sadece haber kaynaklarım benim yöneticiler değil. Şimdi 20 yıldır Galatasaray'da forma giyen futbolcular var, yöneticisi var, osu var, busu var. Bir sürü insan var abi. Haber kaynağı konusunda sıkıntım yok yani. Şimdi Aral Şimşir Trabzon transferini. İlk ben yazdım. Bittiği gün ben yazdım. Sonrasında herkes yazdı etti.
1: Abdullah Bey çok şeffaf. Mesela o Mayıs ayında bir açıklama yaptı Galatasaray'ın 500 milyon.
0: Şeffaf değil abi, bilmiyor.
1: Ama mesela
0: bilmiyor.
1: Ticaret yapan insan cebindeki parayı açıktan söyler mi? Şimdi 3 milyonluk futbolcuyu argo tabiriyle sana ona kitleyecek.
0: Ya orada şöyle, yanlış mı, %100 yanlış, bunu söylemeyeceksin abi.
1: Söylemeyeceksin.
0: Ha, burada
1: güven kazanmak için.
0: Bu söyleyeyim. Güven kazanmak için derken burada saptırılan nokta şu. Şimdi Ultra Aslan'ın açıklamasındaki kısım da yanlış. Şahan Gökbakar'ın açıklamasındaki kısım da yanlış. Yani Türkiye'de hiçbir takımın 500 milyon euro transfer bütçesinin olma ihtimali yok. 500 milyon euro Galatasaray'ın bütçesi. Hatta Dursun Özbek 600 milyon euro dedi son genel kurulda.
1: Artmıştır 3 ay.
0: Ya artıyor Cihan, artıyor. Artar abi. Burada söyledim ya, Riva'da 28 dönümlük yeni bir arazi kazandırdı. Florya'da bir şeyler yaptı. Ama abi sen iletişimi yapamıyorsun. Bak diyorum ya, GA 1571 diyorlar, Galatasaray Lisesi diyorlar, Galatasaray Kültürü diyorlar. Ya bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray Lisesi'nin önüne gidince böyle hazır ol da durasın geliyor. Saygı duyuyorsun. Niye? Çünkü hani insanlar diyor ya, ya Fransızlar bunlar. Lan ne Fransızı? Şırnak'taki adam 500 kazanıyor, Galatasaray Lisesi'ne giriyor abi.
1: Üniversitesi de aynı.
0: Üniversitesi de aynı. Manisa'nın köyündeki adam, İzmir'in köyündeki adam, Antalya'nın köyündeki adam 500 tam puan kazanıyor, Galatasaray Lisesi'ne giriyor. Ben kızımı kuraya soktum, kazanamadı mesela. Bir de ilkokulla alakalı, kura dönemi geçti galiba yanlış bilmiyorsam. Her sene Türkiye'nin her yerinden çocuklar kura sistemiyle Galatasaray Lisesi'nin ilkokuluna alınıyor. Bildiğin noter huzurunda, ben açtım izledim ya, heyecanlandım. Hatta o kadar şey oldum ki, motive oldum ki, olmayınca üzüldüm. Yani Türkiye'nin her yerinden 50 tane çocuğu şeye bakılmaksızın, memleketine, kütüğüne, osuna busuna bakılmaksızın kuraya giriyorsun. Kuradan 50 kişi Galatasaray Lisesi'ne alınıyor ilkokul seviyesinde.
1: 50
0: kişi.
1: Puana falan bakmıyor.
0: Yok abi, ne puanı yani, 7 yaşına gelmiş herkes buna katılabiliyor. Yani ne yapıyorlar? Ha,
1: ilkokul tarafında.
0: İlkokul tarafında tabii, ilkokulda.
1: Ha, ben de
0: ne yapıyorsun? İlkokula girdin mi geçmiş olsun. 4 sene ilkokul, 4 sene ortaokulu burslarla, muslarla. Ortaokul bittiğinde İngilizceyi, Fransızcayı çok iyi biliyorsun abi. Ve bir şey diyeceğim. Bu sene mesela değiştirdiler sistemi. Şimdi artık Galatasaray ortaokulundan Galatasaray lisesine direkt geçemiyorsun. Sınava girip ilk %4'lük dilime girmen gerekiyor. Yani en azından biraz başarı göstermen gerekiyor. Abi bu kadar önemli bir kurumdan hani bakanlar yetiştirmiş, bakan yardımcıları yetiştirmiş, önemli sanatçılar yetiştirmiş. Ya diyorum ya, alınabilecek en iyi eğitimi veriyorlar abi. Dünya sıralamasına girebilecek bir okuldan bahsediyoruz Cihan. Baba sen iletişimi hala yapamıyorsun. Hala yapamıyorsun. Bu kadar zor olmamalı abi. Yani sen bu kadar iş yapmışken hala Galatasaray taraftarı seni eleştiriyorsa, senin yöneticilerini hedef alıyorsa, TFF karşısında seni zayıf buluyorsa, iletişim yüzünden abi. Galatasaray şunu istiyor taraftarı. Ya olması kolay değil tabii ki. Yani çıkıp o mikrofon karşısında konuşurken ağırlığı olan, ne söylediğini bilen bir insanın Galatasaray'ın sözcüsü olmasını istiyor. İşte kim gibi? Fatih Altaylı gibi. Ya da işte bir önceki başkan adayı, şimdi ismini unuttum. Hukukçu, anayasa hukukçusu, profesör. Süheyl Batum. Süheyl Batum. Abi Galatasaray kimseden çekinmemeli. Fenerbahçe laf söylüyorsa Fenerbahçe'ye cevap verecek. Federasyon Galatasaray laf söylüyorsa o Gazi. Yani ceza almaktan korkmayacak. Bunun karşısında durabilecek birini istiyorlar. Fatih Terim gibi racon kesecek adam istiyorlar abi. Şimdi diyoruz ya, Okan Hoca. Muhteşem başarılı sezonlar. Ama Mourinho da senin burnuna dokunduğunda sen kendini yere atmayacaksın abi. Galatasaray hocası atmamalı. O senin burnuna dokunuyorsa abi, sen de onun suratına bir tane Osmanlı tokadı yapıştırman lazım abi.
1: Nereye gitsin?
0: Fatih Hoca olsa yapıştırır abi.
1: Fatih Hoca onu yapmazdı zaten. Yapamazdı.
0: Mourinho Fatih Terim'e yapamazdı onu. Anladın mı?
1: Şimdi senin dış görünüşün, hareketlerine göre o özgüveni alıyor sende.
0: Aynen öyle abi.
1: Sen duruşunla o özgüveni karşı tarafa vermemen lazım. Şalai, Torreira, Lemina, Abdülkerim, Şampiyonlar Ligi'nde bunlarla bir şey olmaz demiş. Bunları gönderip üst seviye oyuncu almamız lazım diyor. Abdülkerim Ahmet Ertaş yazmış. Böyle bir mesajı var.
0: Katılmıyorum abi. Öyle gönderelim. Nereye gönderiyorsun abi?
1: Yakup abi, seni seviyorum. Sen neden Beşiktaşlı değilsin? Keşke bizim Beşiktaşlı yorumcular da böyle tane tane anlatsa demiş. Varsa yoksa başkan kızıyor diyorlar diyor.
0: Teşekkür ederim. Aynen öyle abi. Ne demek başkan kızıyor? Ya başkan bana kızacak abi. Dursun Özbek bana kızacak. Bir şey diyeceğim.
1: Gruptan atıyor diyorlar.
0: Bu saygısızlık. Gazetecilere yapılan bir saygısızlıktır.
1: Bence dinleyenlere
0: abi
1: de saygısızlık.
0: Galatasaray bunu yapmaz.
1: Çünkü mesela insanlar seni bilgi almak
0: istiyor. Sezon içerisinde mesela benim böyle bir akreditasyon yasağı yeme ihtimalim söz konusuydu. Şimdi fevri davranıp o yöneticileri hedef alabilirdim. Ama aklı selim davrandım. Dedim, gayet güzel bir şekilde telefonu açtım. Dedim ki, ya dedim, ben gazetecilik yapıyorum. İftira mı attım? Hayır. Yalan mı söyledim? Hayır. Size hakaret mi ettim? Hayır. Niye akreditasyon yasağı cezası yeme ihtimalim ortaya çıkıyor? Hayırdır? Dediler ki, doğru diyorsun kardeşim. Öyle bir durum söz konusu değil. Olsa bile karşısında dururuz dediler. Ki öyle bir şey yaşanmadı. Neymiş? Ben duyduğum transfer haberini başkandan izin alıp vereceğim. Ya da yöneticiden izin alıp vereceğim. Kimse kusura bakmasın abi. Ha, bunu yapıyorum diyen de gazetecilik yapıyorum demesin bu arada. Başkandan izin almam lazım. Başkana sormam lazım. O zaman senin tek haber kaynağın başkan olur. Başkan da elinde oynatır sizi abi.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor saat başına kadar, söz verdiğimiz üzere. Çünkü zaman aşımına uğruyor. Saat başından sonra diğer konulara geçeceğiz. O yüzden mesajları iletmeye
0: çalışıyorum. Evet, ikinci bölümde daha böyle spesifik isimler üzerinden transferle alakalı.
1: Süper
0: hani
1: olur.
0: İnsanlar tabii ki bir sessizlik var, beklenti var. Ya kardeşim, transfer yapılmayacak mı, transfer yapmayacak mıyız söylentileri var. isimler üzerinden daha net bir şekilde gideriz ikinci bölümde. Bir de eleştirdiğim noktalardan bir tanesi şu. Şimdi geçen sezon bunun eleştirisini herkes yaptı, ben de yaptım. Hocanın ekibi. Kardeşim bak, hala söylüyorum aynı şeyi. Yetersiz değil ama eksik, daha güçlü olması lazım. Getir ya, iletişimini yap ya. Bir tane duran top antrenörü gelsin. Bir tane taç atış uzmanı gelsin.
1: E vardır bunlar zaten ya.
0: Ya yok işte abi, olsa biz burada konuşur muyuz ya? Yok
1: senin
0: yani.
1: Senin istediğin derecede mi yok, yok mu?
0: Yok abi, yok. Yok yani. Ne bileyim, üst düzey bir atletik performans uzmanı getir. Ya görüntü için getir, iletişim için getir ya. Ha mesela bak, ben paylaştım. Yeni sezonda Kemerburgaz'da sağ kenarında dev bir tane LED ekran kurulmuş. Canlı olarak antrenman yapılırken analizler oraya da yansıtılacak. Mesela futbolcuların koşu mesafeleri, antrenmanda 12 kilometre koşması gerekiyor. Ya da işte canlı olarak direkt orada görülecek. Hoca diyecek ki, ooo Lemina sen 11 koştun kardeş, 2 tur daha. Güzel bir şey, teknolojik bir şey. Anladın mı? Yani Galatasaray 2 tane 3 tane yardımcının parasını ödeyemez mi abi? Ya sırf insanların düşünceleri değişsin diye dahi yapılır bu. Zararı ne? E bunu da yapmıyorsun. E yine eleştirilecek. Yine Galatasaray yeni sezonda İrfan Hoca Okan Hoca'ya laf anlatırken, işte Okan Hoca oyuncuyu oyuna sokarken taktik verecek. Bir de en son oyuna girerken İrfan Hoca da taktik verecek. Oyuncu öyle oyuna girecek. Eleştirilecek abi bu. Ha hoca da diyor ki, kardeşim lan Yakup sen kimsin lan? Ben 4 senedir bu ekipte şampiyon oluyorum. Sana ne kardeşim, değiştirmiyorum. Hoca da haklı. Hocaya da laf söyleyemezsin. Ama ben de diyorum ki iletişim için en azından olsa böyle bir dokunuş yaparım, anladın mı? Yaparım yani.
1: Ama şimdi o isim için gelenler de genelde takımın üstünde bir gölge oluşturuyor. Mesela Beşiktaş'a Graf geldi. Bir anda ortalık karıştı.
0: Abi,
1: mesela
0: Graf
1: Fenerbahçe'ye
0: olmasın.
1: Komolli falan no, geldi, anladın
0: no
1: mı?
0: No name olsun. No name olsun, anladın mı?
1: Ha, no name olur.
0: Ya da,
1: az önce dedin ya, göstermelik olsa bile gelsin.
0: Mesela göstermelik de değil. Mesela bir Mertens. İkna edin abi Mertens'i. Havayı değiştirsin. Üzerinizdeki yükü alsın. Mertens çıkar orada. Sportif direktör diyelim, tamam mı? Çıktı orada. İki geyik yapar. Bir ciroyu çıkartır abi. Bir hafta o konuşulur. Anladın mı?
1: Belki hazır hissetmiyordur kendisini.
0: Hani yani insanların anlayamadığı nokta şu. Diyor ki, kardeşim sen 4 sene üst üste şampiyon olmuşsun. Limit, en yüksek limit sende. Şampiyonlar Ligi'ne gidiş avantajım var. Alakasız bir şey ama Galatasaray adası var. Yani bir futbolcuyu getiriyorsan her türlü ikna edersin. Şu an Greenwood'u Fenerbahçe istiyor ya, Galatasaray devreye girsin anında Greenwood'u alır.
1: Şunu da söyleyeceksin diye korkuyorum, tesislerde herkesin ayrı odası var falan. Oraya kadar gideceksin diye korktum.
0: Var canım, o kadar değil, herkesin var.
1: Var birçok yerde var.
0: Her yerde var.
1: Galatasaray'ınki biraz daha her büyük yapıldı yani son dönem.
0: Yani. Yani
1: oralara kadar ineceksin diye
0: yok
1: korktum.
0: Yok canım, o kadar değil ama bir şey diyeceğim.
1: Çorbası var, çok güzel.
0: Bir şey diyeceğim, Dursun şey... Aziz Yıldırım'ın hayallerinden bir tanesi, Maltepe tarafına bir tane kaya varmış, onun üzerine Fenerbahçe adası yapmayı planlıyormuş. Geçmişte bu konuşulmuştu. Ahmet Konancı bunu sürekli dile getirir. Mesela Ahmet Konancı'nın içindeki en büyük uhdelerden bir tanesidir.
1: Söylüyor. Bizim niye adamız yok?
0: Abi Galatasaray adasına gidiyorsun, İstanbul'un boğazında. Yani biz üye değiliz, giremiyoruz tabii ki de, üye arkadaşımız sayesinde giriyorsun.
1: Misafir
0: ama...
1: girişi saatleri var. Onu şey yapmışlardı bir ara, düzenlenmedi.
0: Bilmiyorum. Hı. Ben yakında cuma günü büyük ihtimalle taraftar ve stat'tan sorumlu yönetici Bora Bahçetepe ile 90 artı dijitalde bir röportaj yapacağım. Orada detayları sorurum. Sorarım yani, hani isteyen bir Galatasaraylı Kalamış'a ya da Galatasaray adasına girebiliyor mu diye. Bilmiyorum, hani bildiğim kadarıyla üye arkadaşın olması lazım. Onun vasıtasıyla girebiliyorsun ama girdim mesela, havuza 4000 lira ödemek zorundasın.
1: Evet, Ahmet Kolancı'nın içinde kalan en ukteler Galatasaray'ın işte Anadolu'da diyor. Tesisleri var diyor.
0: Kalamış'ta.
1: Bir o var diyor. Bizim niye bu tarafta yok
0: ve bir
1: diyor.
0: Şey diyeceğim, Galatasaray tesisinin yeri konumu daha iyi bu arada. Hani onlar biraz kuytuda kalıyor, içeride kalıyor.
1: İki diyor, yeni havalimanının orayı yavaş yavaş kendilerini komple kaplamışlar diyor. Stat yakın diyor. Tesisi geldi.
0: Orada da bir arazi alacak.
1: Orada da arazi alacak. Bu içinde ukde olan şeyler onlara çok kafayı takıyor. Kağıthane'de oturduğu için projeyi yakından takip ediyor.
0: Gitsin abi Samandıra'ya taşınsın. Samandıra'da otursun abi.
1: Güzel ha Samandıra'da, bir şey diyeyim. Çok sessiz sakin, muazzam yer o. Fenerbahçe'nin stadının tesisinin arka tarafları.
0: Orada ev tutsun abi. Orada dürbünle şey antrenmanları da takip
1: ben
0: etsin.
1: Ben o dere ağzının çapraz tarafını çok seviyorum yani. Çok muazzam yerler var. Yayına biraz geç katıldım, merak ediyorum demiş. Kuzey Makedonya milli takımını seçen Kazımcan Karataş
0: seçmedi abi, seçmedi.
1: Nedir? İyi bir tercih mi?
0: Seçmedi. Yani resmi olarak böyle bir durum söz konusu değil.
1: Sen olsaydın Kazımcan seçer miydin? Türk milli takımında forma giyemez Kazımcan ama Makedonya'da giyebilir.
0: Nereden biliyorsun giyemeyeceğini? Ben mesela bu sezon Eren Elmalı'nın önünde görüyorum Kazımcan. Kazımcan doğru şekilde hazırlansın, futbola odaklansın, Eren Elmalı'dan daha iyi sol bek. Ümit milli takımda düzenli oynayan, yani o potansiyel vardı. Beşiktaş Galatasaray yarıştı Kazımcan.
1: O zaman düzelteyim. Montella gitmeden seçilmeyeceğin. Çünkü Montella değiştirmez kafasındaki oyuncular genelde.
0: Yani değiştirmez.
1: Stabil ve o kadroya güveniyor Montella.
0: Bir şey diyeceğim. Kazımcan Makedonya'yı seçerse Türkiye'de yabancı statüsüne girecek. İşin bir de o tarafı var. Bildiğim kadarıyla. Ha, illa bir milli takımda oynamalı mı? Kendisini oraya ait hisseder mi? Ben sanmıyorum abi.
1: Ben olsam hiç anlaşmam, yabancı statüsüne girmem. Çünkü 10 artı 4 kuralı var ya, yerli statüsünde oynarım. Milyonları götürürüm, mecburlar sana. Yani, alacaklar.
0: Kazımcan bugün ben sana şöyle söyleyeyim. Başakşehir deli gibi istiyor abi.
1: Zeki ise Türkiye'yi seçer.
0: Yani beklerim abi. Bu potansiyel var, bir de gencecik adam ya, 23-24 yaşında daha.
1: Evet abi kızım.
0: Ortaları Jakobs'tan da iyi, Eren Elmalı'dan da iyi.
1: Kızımı adaya nasıl götüreceğim onu bir sorsan abi, doğru söylüyorsun demiş.
0: İşte diyorum ya, yani bir üye arkadaşının olması lazım. Galatasaray üyesi arkadaşının olması lazım. Arkadaş kontenjanından girebiliyorsun.
1: Biz Sané'yi satıp yerine Greenwood'u alsaydık daha iyi olmaz mıydı?
0: Nereye satacaksın Sané'yi mesela? Nereye satacaksın?
1: İyi de bir performans vermedi Dünya Kupası.
0: Yani çok iyi performans göstermedi. Geçen sezon da bence hani evet çözdüğü maçlar oldu. İnanılmaz atletik bir oyuncu. Yani bu kadar rahat adam eksiltebilen çok nadir adamlar var. Zaha bile bu kadar rahat adam eksiltemiyordu. Ama çok iyi performans gösteremedi. Mesela mevkisinde oynamayan Yunus Akgün bile onun dörtte bir maaşına aynı istatistiği yaptı. Hani kesinlikle Sané çok daha iyisini yapabilmeli Galatasaray'da, çünkü 12 milyon euro maaş alıyor. Bunu da düşünmek lazım. Yani yeni sezona bakacağız abi. Öyle bir olay yok. Hani sen, Fenerbahçe Greenwood'u aldı, daha iyisini alayım. Abi bulamazsın ki, kolay değil ki. Sen zaten Osimhen'i almışsın. Fenerbahçe gider Osimhen'den daha iyi bir forvet alır, ki şu an dünyada öyle bir ihtimalin yok. O zaman farklı şeyler konuşabilirsin. Ama Fenerbahçe de bunun bilincinde, diyorum ya sana. Önce ne yaptılar? Savunmaya Skriniar'ı aldılar. Bu sezon Ake'yi aldılar. Geçen sezon orta sahaya Kante, Gendouzi, Asensio. Şimdi forvet öyle ya da böyle Muriç, 23 gol attı İspanya Ligi'nde. Bizim ligde her türlü iş yapar abi. Ki ben yeni sezonda hem Okan Hoca'nın hem de İsmail Kartal'ın büyük bölümünü, ligin büyük bölümünü çift forvetle oynayacağını düşünüyorum. Çünkü bizde takımlar kapanacak abi. Bütçeler düşük. Dünya Kupası'nın o savunma oyunu bence bizim ligimizdeki o diğer takımlara sirayet edecek. Şimdi Galatasaray şey, A milli takımla Avustralya, Amerika ve Paraguay arasındaki fark Galatasaray'la işte Anadolu kulüpleri arasındaki fark gibi. Ama ne yaptı? Amerika'da, Paraguay'da, işte Amerika'yı yendik ama adamlar garantiledikten sonra yendin sen. Paraguay ve Avustralya bugünün işte Konya Sporu, Çaykur Rizespor, gerçekten öyle şimdi. şeyde Amerika takımı da en fazla işte Başakşehir. Hadi biraz daha iyisi Amerika takımı. Ya
1: Konyalı dostları salacak üstümüze.
0: Hayır abi, salma şey değil. Yani,
1: performans olarak oyun anlamında öyle.
0: Abi bir ülkenin milli takımı kadar gösteriyoruz işte. Yani onlar da bu savunma oyununu benimserse Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan puan alacaklar. Bu emin ol bütün dünya futboluna sirayet edecek. Çünkü bütün liglerde 2-3 tane iyi takım var. Gerisi hep şey, düşük bütçeli takımlar. Senin şimdi kafa kafaya oynayıp yenme şansın yok. Ha, çok üst düzey bir teknik direktör olur, iyi bir anlayışı olur, o zaman bir şeyler yaparsın. Ama abi zaten yeniden uzayı keşfetmeye gerek yok ki.
1: Kafayı oynayan 4 takım var.
0: Evet abi. Yani
1: diğerleri diyorsun okey, 4. gelen bir takımlar gibi. Ya, oynuyorlar sadece.
0: Oynuyorlar değil. Senin onları zaten bütçe olarak, kadro kalitesi olarak yenme şansın yok. Nasıl yenersin? Baba 5'li savunma. Önüne 3'lü. Önüne de 2 tane adam koyacaksın, atletik. Kapanacaksın. Araya bir tane sıkıştırdın mı geçmiş olsun.
1: Saat başına gideceğiz ama şunu da okuyayım. Biz taraftar olarak bütün transfer yorumlarına katılalım. Katılmak istiyoruz da, ama tek ricamız, herhangi bir olumsuzlukta Okan Buruk Hoca çıkıp da bu oyuncu daha %100'üne gelmeli, hazır değil, kampa geç yetişti vesaire gibi söylemler söylerse gerçekten Şahan Gökbakar'a hak vereceğim. Artık bu söylemlerden uzak durması lazım.
0: Bak, Şahan'ın transfer eleştirisine, yönetim eleştirisine asla karşı değilim. Hatta savundum da. Hatta meslektaşlarımı eleştirdim. Ya dedim ki kardeşim, sizin işiniz bu değil. Siz niye Şahan'a cevap veriyorsunuz? Ya da Şahan'ı niye eleştiriyorsunuz? Şahan Fenerbahçe'ye laf çakarken, Acun'a laf çakarken arkasındaydık. Helal olsun. Galatasaray'ı savunuyor. Ama bugün özelinde yaptığı paylaşım saygısızlık abi ve terbiyesizlik. Ben onu eleştiririm ama onun dışında adam fikri, zikri paylaş abi.

0: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yakup Çınar'la birlikteyiz. Saatlerimiz 13.09'u gösteriyor. 14'e kadar yine böyle aralıksız gitmeyi planlıyoruz sizlerle beraber. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan da bizlere görüşlerinizi, önerilerinizi yazıyorsunuz. Onlara cevap vermeye çalışıyoruz. İkinci bölümde biraz daha böyle transfer ağırlıklı gitmeyi planlayacağız. Ama mesajlara da bir tık devam edelim. Kazımcan Eri'nin önünde midir bilmem ama bitter çikolatam Renato Niagam çok formda geliyor. Lemina ve Torreira'nın işi bu sene zor demiş. Niaga demişken hemen Yakup abiye Niaga'yı da soralım. Antrenman da bayağı bir geliştirmiş vücudunu falan. Aslında çok da öyle vücutsuz bir çocuk değildi zaten.
1: Değildi.
0: Ama Galatasaray'a geldiğinde o hani Arma'nın önünde fotoğraf da böyle çok böyle çelimsiz gibi çıkmıştı. Ama daha önce işte Instagram'ına girenler, havuz videolarını, fotoğraflarını görenler zaten vücudunu görecektir Niagan'ın. Ama bir tık geliştirmiş yine kendisini.
1: Evet evet. Yani şöyle sosyal medyadan da takip ettiğimiz zaman özel hazırlandığını gördük. Hep şunu söylüyorum. Bazı oyuncuların futbol kariyeri boyunca tatili yok abi. Mecburen çalışmak zorunda. Niagan'da bunun bilincinde olan genç oyunculardan bir tanesi, yeteneklerine sonsuz güveniyorum. Bence inanılmaz yetenekli. En az olay kadar yetenekli bir oyuncu. Sadece iki şeye ihtiyacı var. Bir, güvenmeniz lazım. İki, süre vermeniz lazım. Bunu yaptığınız zaman böyle olay seviyesinde bir orta sahayı Galatasaray kazanmış olacak. Şu hazırlık maçlarındaki performansını göreceğiz. Bence fark yaratacak ve yeni sezonda 11 planlamasında yer alabilecek oyunculardan bir tanesi olacak. Şimdi ben kardeşim bir Galatasaraylı saygı duyuyorum. Ben Kaan Ayhan'ı 11'de görmek istemiyorum. Ya da bir oyuncu süre alacaksa bu Kaan Ayhan olmamalı. Niaga olmalı. Ben Niaga'yı görmek istiyorum. Kaan Ayhan 2028'e kadar sözleşmesi var. Mesela Galatasaraylılar diyor ki Salih Özcan'ı niye almadık? Abi Salih Özcan'ı aldın. Kaan Ayhan'ı ne yapacaksın? Git desen maaşının büyük bölümünü ödemek zorundasın.
0: Bazı haberler çıktı mesela tatil dönüşü işte bu sıvı oranlarına, yağ oranlarına uymayan birkaç futbolcuya ceza verildi dedi. İşte tatile giderken.
1: Kim, Galatasaray'da mı?
0: Galatasaray.
1: Yok be abi.
0: Mesela atıyorum tatile giderken 80 kilo dönüşte 83 çıktı.
1: Yok
0: yani
1: abi.
0: 1,5-2 kiloyu aştı. Öyle,
1: öyle
0: bir
1: şey
0: ceza?
1: Yok. Sosyal medyada sadece Gabriel Sara'nın fotoğrafı üzerinden bir şey yapıldı. O fotoğrafla uzaktan yakından alakası yok. Ben orada gördüm Gabriel
0: Sara'yı. Videosu üzerinden yapalım sonra yani, fotoğrafı paylaşalım.
1: Evet abi şimdi yani Gabriel Sara'yı biz nasıl biliyoruz? İşte çok yiyen bir adam olarak biliyoruz. Hemen düşünce ne? Düz mantık. Tatil döneminde yemiş şişmiş gelmiş diye düşünüyor. Abi bu oyuncular senden benden daha çok düşünüyorlar. Bu adam Brezilya'nın potansiyel kadrosuna girebilecek oyunculardan bir tanesi ki seçildi Brezilya milli takımına. Orada ciddi bir değişim yaşanacak. Yaz döneminde bu adamın karısı diyetisyen bir kere. Abisi dünyanın en iyi atletik performans uzmanlarından bir tanesi. Bunları dikkate almıyor mudur sence? Galatasaray kendi elindeki oyunculara bazen haksızlık ediyor. Bak ben sana net söylüyorum. Can Uzun evet yetenekli bir oyuncu, potansiyelli bir oyuncu ama şu anda Gabriel Sara'nın önünde değil abi. Gabriel Sara'nın önünde kesinlikle değil. Tamam, mevki olarak farklılıklar var. Can Uzun daha böyle 10 numara, daha forvet, daha ofansif bir oyuncu ama Gabriel Sara da çöp değil abi. Senin işte son yıllarda Fenerbahçe'ye karşı kurduğun üstünlükte büyük paya sahip oyunculardan bir tanesi. Senin takımında en iyi duran topu kullanan oyunculardan bir tanesi. Biraz daha böyle kendini bir tık daha öteye taşıması gerekiyor. Bunu zaman zaman Şampiyonlar Ligi maçlarında da gösterdi. Yani çok yetenekli bir oyuncu. Diyorum ya sana şimdi Brezilya milli takımına torpille mi girdi?
0: Yok canım.
1: Bu adamın hazırlanmayıp Galatasaray'a normal şartlarda dönmeme ihtimali yok. Bazı oyuncular yaz döneminde ekstra çalışıyorlar, bunu paylaşıyorlar. Bazıları da paylaşmıyor abi. Her şeyi paylaşmak zorunda da değiller. O yüzden yağ meselesi, o şu meselesi, onlar hikaye. Bak şöyle söyleyeyim, bak hala teknik ekip, atletik performans, bunların hepsini eleştiren biri olarak söylüyorum. Geçen sezona Galatasaray inanılmaz iyi hazırlanmıştı. inanılmaz iyi hazırlanmış. Yani ki bunu Galatasaray'ın içindeki insanlar da söylüyor. Son 4 yılda Okan Hoca'nın en iyi sezona hazırladığı kadro son sene kadrosuydu. Ki hani çok yükleme yaparsan ilk böyle 15-20 gün bir ay sıkıntı yaşayabiliyorsun, sonradan forma giriyorsun. Nitekim öyle oldu yani, ilk haftalarda çok sıkıntılı sonuçlar almadı ama işte bir Fenerbahçe Süper Kupayı kaybetti, bilmem ne yaptı. Valla her sezona böyle bir kaosla başlıyor Galatasaray. Biliyorsun 2 sene önce Beşiktaş'a 5-0 kaybedilen Süper Kupa finali vardı. Bu sene işte Fenerbahçe'ye kaybetti Süper Kupa finalinde. Ama sonunda nihayetinde şampiyon olan ve en iyi transferleri yapan hep Galatasaray oluyor. Dediğim gibi bunun için Galatasaray'ın bütçesi de var. Vizyonu da var. Potansiyel de var. Tercih anlamında da bütün oyuncular Galatasaray'ı tercih eder. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray taraftarı. Ama işte süreçler yanlış yönetiliyor. İnsanların eleştirdiği de bu süreçler. Burada da kimse kimseye kalkıp da kardeşim sen bu Galatasaray yönetimi bu yüzden niye eleştiriyorsun dememeli.
0: Peki Noalant'la ilgili bir gelişme var mı? Napoli'de Conte ile sorun yaşamıştı. Şimdi Allegri geldi.
1: Cihan, Noalant'la ilgili gelişme yaşanmaz abi Galatasaray'da.
0: Bitti, kapandı mı o defter?
1: Abi niye yaşanmaz onu söyleyeyim sana. Şimdi senin Noalant'ı alabilmen için mevcut kadrodan diyelim ki Icardi gelmedi.
0: Gelmedi zaten.
1: Gelmedi. Geleceğini de sanmıyorum abi bu saatten sonra. Icardi gelmedi. Noalant'ı alabiliyorsun. Aldın ama bitti. Limit bitti. Şimdi Fenerbahçe'de bundan çok rahatsız. Bak Fenerbahçe'de Kante giderse şaşırma. Gönderirlerse maaşından dolayı Kante'yi şaşırma. Fred'i gönderecekler, Kante'yi gönderecekler, Musapa'yı gönderecekler, Nene'yi gönderecekler.
0: Talisca'yı da istemişler.
1: Talisca'yı gönderecek.
0: Lazım demiş.
1: Göndermek zorundalar çünkü 10 tane oyuncu olması lazım, 10 tane. Say 13 tane oyuncu boşta kalıyor. Şimdi Galatasaray'a geldi, döndüğün zaman Noalant'ı aldın, geçmiş olsun, limit doldu. Başka hiçbir oyuncu alma şansın yok. O yüzden Noalant'ı alamıyorsun. Bu arada Beşiktaş Trossard işi olmazsa eğer Beşiktaş'ın Noalant'ı transfer etme ihtimali yüksek, onu da söyleyeyim. Beşiktaş'ın da bir ilgisi var. Geçen sezonki performansı, geçmişte Beşiktaş altyapısında forma giymesi. Ve Noalant da Türkiye'yi tercih eder. Hani Beşiktaş olur mu olmaz mı bilmiyorum ama Galatasaray'ın böyle bir limiti yok. Galatasaray 10 numara transferine can uzunu düşünüyor. Hani hem 10 numara hem forvet. Şimdi 50 milyon euro. Düşmez abi, düşmez. Frankfurt düşmez. Marmuş'u 60'a satmışlar. Kolo Muani'yi 95'e satmış.

0: almışlar. En son bu sezon bir oyuncu sattılar, 55 milyon euro. Yani bu işin kralını bilen bir kulüpten bahsediyoruz. Ve Can Uzun'un da bu potansiyelde olduğunu bilen bir kulüpten bahsediyoruz. Ola ki Galatasaray şimdi bir pazarlık süreci. Taksitli var, o su var, bu su var, anladın mı? Diyelim ki Can Uzun'u aldı. Muhteşem hamle olur. Bu sefer ne olacak? Bir kontenjanın hala boşta. Onu forvet içinde kullanabilirsin ki John Duran'ın bekletilme sebebini söylüyorum. Kolo Muani. Yani Galatasaray Kolo Muani'yi transfer etmek istiyor. Osimhen'le beraber. Hatta Okan Hoca işte, ki John Duran olursa John Duran'ı da büyük ihtimalle birçok maçta 11'de göreceğiz. Kolo Muani, Osimhen'i aynı anda sahada tutmak istiyor Okan Hoca. Ama Can Uzun'u alırsa. Bir tane kontenjan var çünkü. Şimdi Gabriel Sara teklif yok baba. Nelson'a teklif var. Monza kulübü 5 vermiş. 7-8'e çıkarlarsa büyük ihtimal o transfer gerçekleşir. Salah'a gidebilir diyoruz. Galatasaray sağ beki yok Cihan. Yani sen öyle ya da böyle Singo'ya güvenip de sezona başlayamazsın. Senin orada en iyi performans gösteren oyuncun Salah'ı, kalkıp da Barış'ı bir daha sağ beke koyamazsın. Ben Barış'ın yerinde olsam oynamam abi, oynamak istem. Çok mecburiyet doğar. Bir tane maçta oynarsın. Önemli bir maçtır, oynarsın. Ama bu adam hücum oyuncusu abi.
1: Singo dedin de aynı yerden sakatlanmamış.
0: Aynı yerden sakatlanmadı.
1: 2 hafta sonra.
0: O zaman söylemiştim. Dünya Kupası'nı kapattı ki Filli Sahil devam etse dahi oynayamayacaktı. Yaklaşık bir aylık süreç işte. Yeni sezon Galatasaray açtı. Şu anda takımdan ayrı tedavi süreci devam ediyor. Galatasaray 17'sinde Ümraniye Spor'la bir hazırlık maçı yapacak. Ümraniye Stadı'nda, ki Okan Hoca sever böyle uğurları. Geçen sene de sezonu Ümraniye Spor maçıyla açmıştı Galatasaray. Sonrasında 23'ünde Avusturya'ya gidecek. Bir aksilik olmazsa biz de gitmeyi düşünüyoruz. Windisch Garden bölgesinde. 6 gün boyunca 2 tane hazırlık maçı yapacak. Bir tanesi Monza kulübüyle, diğeri de Venezia kulübüyle. Döndükten sonra da İstanbul'da Villarreal mücadelesi var. Rams Park'ta. Galatasaray'da yeni sezon planlaması bu şekilde. Osimhen yarın takıma katılıyor. Salahi kendi milli takımının Macaristan'ın Dünya Kupası'na gitmemişti ama hazırlık maçları vardı, orada süre almıştı, o yüzden 13'üne kadar izinli. Bizim A milli takım ve Dünya Kupası'ndaki diğer temsilciler, Galatasaray'dan giden Dünya Kupası'na oyuncular, onlar da 20'sinden itibaren takıma katılmaya başlayacak. Ve sonrasında 23'ünde Galatasaray Avusturya'ya hareket edecek. Yeni sezon planlaması bu şekilde.
1: Evet, Galatasaray Avusturya kampından vazgeçmiyor. Herhalde iyi geliyor orası. Bir ara bir anlaşma olduğu söyleniyor.
0: Ya iyi geliyor derken, en azından hazırlık maçı oynuyorsun. Yani iklim şartları buradan çok mu farklı? Değil. Orası da çok sıcak. Ama hani rakım olarak daha yüksek yerlerde, daha böyle etkili olabiliyor. Zaten Galatasaray yani sezonu yine Kemerburgaz'da açtı. Geçen sene de çok eleştirildi. Sezon başında böyle Galatasaray çok iyi futbol oynayamadı. Baktığımız zaman fiziksel anlamda sıkıntılar yaşadı. Herkes dedi ki ya niye Avrupa'ya kampa gitmedi? Bak Kemerburgaz'da Dursun Özbek kamp masraflarını düşündü. Kampı Kemerburgaz'da yaptırdı. Oyuncuların performansı düştü. Bu eleştiriler de yapıldı. Ama sonra bir açıldı Galatasaray. Juventus'a 5 attı abi. Ligi sürklese etti.
1: Osimhen sakatlanınca şampiyonluk gidiyordu demiş.
0: Gidiyordu. O yüzden.
1: Can Armando geldi, topa vuramadı. Ahmet Kutucu'ymuş, Eyüp'müş, Halil'miş. Ben bunları takımda görmek istemiyorum. Galatasaray vizyonunu genişletmeli demiş Yasin.
0: Evet yani.
1: Ama şimdi bu 10+4 olduğu için bu oyuncular da bir noktada kalmak zorunda.
0: Ya Ahmet Kutucu kalmayacak sanmıyorum. Halil bu kamp dönemindeki göstereceği performans bence onun geleceğini belirleyecek. Çünkü şöyle bir parantez açayım. Hani herkesin kafasında negatif bir Halil profili var. İlk Galatasaray'a transfer olduğu dönemde Kerem Aktürkoğlu'nun önündeydi, Yunus Akgün'ün önündeydi, Barış Alper Yılmaz'ın önündeydi. Ama o gelişimi gösteremedi maalesef. Ahmet Kutucu ayrılacak Galatasaray'dan. Büyük ihtimalle Çaykur Rizespor'a

0: kiralık olarak gitme durumu söz konusu. Onun dışında Can Kat olayı var Galatasaray'da. Geçen sezon Eyüpspor'la çok iyi performans göstermişti. Bir yıl sözleşmesi var. Burada görüşmeler devam ediyor. Can Kat'ın menajer tarafı Galatasaray'dan 35 milyon TL talep ediyor. Galatasaray'da bu parayı vermek istemiyor şu anda. Çünkü 3. kaleci pozisyonunda. 3. kaleci olarak kalmak istemiyor. Bir şekilde sözleşmesini uzatıp Galatasaray kiralamak istiyor. Bu görüşmeler hala devam ediyor. Onun dışında Davinson Sanchez ile alakalı Galatasaray yönetiminin satmak istemiyoruz kardeşim duruşu var. Yani evet geçen sezon sallantılı bir performans ortaya koymuştu. Yani Galatasaray'daki bence en kötü sezonunu geçirmişti ama Dünya Kupası'ndan sonra iştahı kabaran kulüpler oldu. Uzun süredir Como ilgileniyordu.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
5: Tatil Sepeti.
6: Tatil başlıyor mu?
7: Hotline.
6: Hotline. İstediğin enerji olsun.
7: Bankam Tombank kartıma din.
2: Reklam bitti.
8: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.
9: Önce kaleye sonra direğe. Nasıl kaçar?
10: Alex. 100 kere Alex. 1000 kere Alex. Golün ismi Alex.
9: Emre gol olsun. Oldu. Gol oldu. 2-1 oldu. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Vuruş. Gol.
6: Emre Tilevli uyandırma servisi başlıyor.

0: Günaydın, günaydın, günaydın saygıdeğer dostlar. Hepinize merhabalar. Yepyeni bir günün sabahında ve haftanın son çalışma günü. Tabii cumartesi, pazar çalışmayanlar için sizlerle birlikteyiz. Keyifli bir 3 saat geçireceğiz sizlerle. Saatler 10'u gösterene kadar beraberiz ve birbirinden özel farklı 7 konuğumuzla ayrıntıları konuşacağız. İlk konuğumuz çok özel bir isim. Radyomuzun icra kurulu üyesi, gazeteci ve yazar üstadımız Sayın İlhan Uzundurkan. Sayın Uzundurkan, günaydın efendim, hoş geldiniz.
1: Günaydın, günaydın herkese, iyi yayınlar.
0: Nasılsınız?
1: Bomba gibiydi.
0: İstanbul'da hava nasıl?
1: Dün yağmur yağdı ama yani bölgesel, yani geçen sefer mesela bütün Anadolu yakası sel olmuşken Silivri ve Butu civara yağmamıştı. Bu sefer de bu tarafa yağdı ama normal bir yağmur, işte bütün ağaçların, bitkilerin istediği kadar bir yağmur, öyle geçti.
0: Peki.
1: Şu anda güneş var yani.
0: Harika. O zaman bugün havanın sıcak olacağının sinyallerini de alıyoruz ama hafta sonu hava soğuk olabilirmiş. Yani sıcaklık bir 4 ila 6 derece düşebilirmiş.
1: Vallahi onu denize gidecekler düşünsün. Bizde öyle bir şey olmadığı için şu anda epeydir de zaten 50 gündür neredeyse yağmur düşmedi. Onun için 2-3 günü idare etsin herkes. Zaten aşırı derecede sıcaktı hava.
0: Evet, bir de nem var tabii İstanbul'da. Hissedilen sıcaklık artıyor.
1: Korkunç.
0: Peki efendim.

0: Efendim dün geceye dönelim. Fransa Fas'ı ayıkladı. Üzüldük tabii ama Fas da hiçbir direnç göstermedi be kardeşim, denilecek bir mücadeleydi.
1: Sattı derler yakında.
0: Yalnız ya ortada şimdi... bir kıvırcık arkadaş vardı ya, 6 numara. Ben şey dedim, kesin sattı bu diye, bu kadar majör hatalar yapılır mı?
1: Ya tabii Fransa çok güçlü bir takım. Bakma son maçta zorlandı ama zaten öyle olabilirdi o maç. Fas'ın karşısında mutlak favoriydi zaten. Ve aslında ilk yarısı kötü bir maç oldu. Kaçan penaltı da üstüne tuz biber oldu. Ama ikinci yarıda Fas tamamen bıraktı oyunu. Arka arkaya gollerin geleceği de ayan beyan belliydi. Ve Mbappe gibi bir adamın varsa zaten, yani oradan o vuruşu yapmak kolay iş değil. Beklenmeyen bir anda ta köşeye fal solu vurmak falan, kaleci onlarca top çıkarmasına rağmen Fas kalecisi 2-0 bitti maç. Fransa zaten finalin bir numaralı adayı.
0: Peki bu akşam da İspanya-Belçika mücadelesi var. Neler söylersiniz? Aynı ekol gibi yorumlanıyor ama Belçika ve İspanya birbirinden çok farklı futbol oynuyor.
1: Tabii şimdi Belçika'nın aslında şansı yok diyecektik ama Amerika karşısında o 4-1 tabii biraz İspanyolların moralini bozmuştur. Bir de İspanya turnuva başından beri de bir oyun ortaya koymadı. Adı, forması yetiyor maçları kazanmaya ama orada bir oyunda süreklilikte bir kopukluk var. Bir de hani şimdi herkesin bir golcüsü ve golü atacak adamı belli. İspanya'da biraz fazla bu golcüye ve işte maçı kurtarmaya soyulan isim oluyor. Öyle olunca da bir takım oyununda son top kullanmada biraz karışıklık var. Önüne gelen vuruyor. Oysa işte daha müsait durumdaki insanlar var. Onlara atmıyor falan. Orada işte gençlerle tecrübelilerin arasında tam bir uyum yok. Ama yani maçın favorisi yine de İspanya.
0: Tabii Dünya Kupası olanca hızıyla devam ederken bugün daha çeyrek finallerde ikinci maçlar oynanacak ve yarın ve pazartesi günü ne kadar sarkacak. Bu kadar geç oynanması, finalin ta 15 Temmuz'a kadar kalması ama bu arada 21'inde ön eleme maçları, ki Şampiyonlar Ligi'nin birinci tur maçları da başladı. Futbolcuları olumsuz etkiler mi, ne dersiniz?
1: Ya işte şimdi zaten sınırlı sayıda takım kalıyor. O takımların oyuncuların işte kulüp takımlarındaki yerleri tabii ki sıkıntı yaratır. Onlar bir de gelecekler, tatil yapacaklar. Bir de aşırı sıcakta kaç ay, bir aydır oradalar. Oradan tekrar bir normal takımının olduğu şehrin havasına uyumu falan biraz böyle bir Ekim ayını bulur. Yani bu Dünya Kupası'ndan dönen oyuncuların tam forma girmesi, takım oyununun içine girmesi için biraz uzun oldu. Çok sayıda takımın olmasını aslında etkilemedi. Bence ilk turlar bittikten sonra daha hızlı bir takvimle, yani mesela yarı finali günde iki maç yapabilirlerdi. Neredeyse bu hafta sonu bitirebilirlerdi bu işi.
0: Tabii,
1: bir hafta daha uzattılar tabii.
0: Tabii takımların çeyrek finalden gelişleri, o turdan gelişleri bir yorgunluk, biraz da dinlenme periyotları vermek istiyorlar herhalde.
1: İlk turlarda vermiyorsun, şimdi niye veriyorsun falan diye bakılır da aslında yani takımlara sorsalar takımlar bir an önce bitirip dönmek isterler ama bu da böyle bir formattı, böyle bir şey oldu, bundan sonra aynı format aynı uzunlukta olur mu onu bilemez.
0: Peki Dünya Kupası ile ilgili söylentiler de hat safhada. Infantino ile ilgili soruşturma başlatılıyor ama bunlara değinirken bir hukukçu olarak, çünkü siz bir avukatsınız aynı zamanda, pek bir şey çıkacak gibi gözüküyor.

0: çıkmıyor ama yine de bir yargı yaygara kopuyor. Asıl merak ettiğim nokta Dünya Kupası'nda uygulanan kuralların Türkiye'de uygulanacak olması. Hangileri uygulanacak? Sizin hangileri dikkatinizi çekti?
1: Şimdi neye payı uygulanmayacağını tabii UEFA'nın da karar vermesi lazım. En azından Şampiyonlar Ligi'nde neler uygulanacak? O daha önemli. Yani şu anda gördüğün gibi aslında dünya futbolunu Avrupa domine ediyor. 8 çeyrek finalistin 6'sı Avrupa'dan. Yani Avrupa UEFA bu nedenle çok güçlü bir durumda, güçlü bir pozisyonda. UEFA ne kadar neye müsaade edecek, neler şey yapacak? Yani bu işte sakatlanan oyuncunun bir dakika dışarıda kalması önemli bir devrim. İşte kalecinin 5 saniyede top kullanma. Daha önce biliyorsun 8 saniye var bu kalecinin kullanmasında. 8 saniye kuralı vardı. Türkiye'de bir kere uygulandı. Normalde 80 saniye falan çıkıyor Türkiye'de. Bakalım göreceğiz nedir, ne kadarını UEFA üye ülkelere bunları uyguluyoruz diyecek. Belki de hiçbirini demeyecek. Bakalım göreceğiz.
0: Efendim,
1: şu anda bir şey söylemedi.
0: Dün fikstür çekimi vardı. Fenerbahçe Beşiktaş maçı yılın ilk derbisi olacak. 4. hafta. Son şampiyon Galatasaray 6. hafta Trabzonspor'la oynayacak. Belki de en çok merakla beklenen Galatasaray Fenerbahçe maçı 9. hafta oynanacak. Neler söylersiniz? Besim Yalçın geçtiğimiz hafta salı günü fikstürle ilgili detayları kulüplerle paylaştık. Fikstürü biz değil, çektiğimiz numaralar belirliyor dedi. Söylentilere de son noktayı koymaya çalıştı.
1: Koymaya çalıştı da Fenerbahçe işte her seferinde biz karşı Ramspart'ta oynuyoruz burası isteyince Fenerbahçe stadında ikinci maç nasıl onu ayarladın o zaman? Bırak bu işleri ya. İşte 9. hafta da tabii derbinin oynanması beyin açısından iyi olmamış. İkinci yarıda oradan sonra ne kadar daha maç var ve heyecan orada işte rakiplerden biri öbürünü yenerse hani ondan sonra geçmiş olsun gelebilir. Ama ben bu sene tabii Fener ve Galatasaray arasında kıran kırana bir mücadele olacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Peki, dilerseniz takımlara dönelim. Fenerbahçe hazırlık maçında Bakeri 5 golle geçmişti. Neler söylersiniz? Böyle bir takımların hazırlıklarına Fenerbahçe ile başladım ama onlar topuk yaygısında.
1: Yani Fenerbahçe tabii bu ilk maçlar geç, onlarda bir şey yok zaten. Oturmamış kadro, işte kadroya kalabilmek, kulüpte kalabilmek için üstün gayret gösteren oyuncular falan, o oyuncuların çoğunu Fenerbahçe zaten oynatamaz. Öyle olunca o maçta da çok bakmanın alemi yok ama transferde tabii Fenerbahçe bir şeyler yapmaya çalışıyor ama hala bir golcü bulamadı. Sanki bir golcü de aramıyor gibi bir hava da var. Yani hani Vedat Muriç yeter, Sadiki falan diye düşünüyorlar da o iş karşı taraf Duran'ı da alırsa o zaman bir kere orada Osimhen, Duran hadi kaldı dedin Icardi. Hop, 3 önemli santrfora karşı biraz zayıf kalır Fenerbahçe'nin. Orası Fenerbahçe hala orta sahaya adam alıyor. Defansta tamam, tandemi iyi yaptı. Kaleci de hani idare eder diye bakarsan. Niye orta sahada zaten acayip bir kalabalık kadrosu varken orta sahaya oyuncu alıyor. Bilmiyorum Fenerbahçe'nin nasıl bir düşünce yapısı içinde ama sen de saydın 20 tane yabancısı var. Onları nereye yollayacak? Nasıl takım bulacak? Yani Fenerbahçe kendi oynatacağı oyuncuyu düşünürken bunları ne yapacağını daha kara kara düşünüyor olmalı. Takımlar kadroları sezon açıyor. Kime neyi zaman, kime neyi kiralayacaksın, kime neyi satacaksın? Çoktan bunlar için bunları bitirmiş olması lazımdı. Mesela evet. Beşiktaş sattı hepsini ve bir sürü de oyuncu aldı. Yani Bu bir şey, bu bir anlaşma meselesi. Yani aldığın oyuncu, aldığın menajerlere diyeceksin bunu alırım, bunları da sana veririm. Sen kime satarsan sat, yapmak lazım.
0: Bu arada Guasi'nin kararı da 5 büyüklük, Fenerbahçe'ye gelmem demiş. Sıcak gelişmeler var. ESPN'de enteresan bir haber okudum ben. Ederson takımdan ayrılabilir değerlendirmesi var ki aynı haberi

0: Yıldırım Ersun'un iyi kaleci falan demişti. Başkan seçilmeden önce onun moralini düzeltmek lazım falan demişti ama çok pahalı. 11 milyon euro gibi bir paraya oynuyor. Yani onun yerine Livakovic'i yollamazlar. Kalır Livakovic, olur biter.
1: Greenwood imzaya geliyor, onu hemen belirtelim. Forvet demişken iki önemli forvet. Watkins ve alternatif de Sörloth'muş. Onunla ilgili gelişmeler de devam ediyormuş deyip biraz...
0: Zor yani, evet, onların ikisi de zor görünüyor.
1: Galatasaray'a geçelim. Galatasaray taraftarı sürekli bir mesaj atıyor ve mesajın içeriği şu: abi kimseyi almadık, ne olacak bu takım?
0: Kimi alacaksın, neren eksik diye sormak lazım o zaman da yani. Duran'ı aldıktan sonra golcüdeki sıkıntı bence biraz şu andaki kadro yapılanmasındaki sınırlama 10 artı 4 nedeniyle Galatasaray oyuncu almıyor o arada. Kadrosunda korudu yani, elinden çıkarması gereken hala oyuncular var. Onları şey yapıp eğer bir tane okazyon transfer gelirse de yani bir tane oyuncu alma hakkı var diye biliyorum. Onu da oraya saklıyor. Yani Galatasaray'ın şu anda ne kalecisi var, sağı solu var, orta sahası zaten kalabalık, fazlasıyla forveti de var. Hani alacağı zaten yedek olabilir, alacağı Davinson Sanchez, Abdülkerim ikilisini yedeklemek için bir oyuncu olabilir ama orada zaten kendi oyuncusu Nelson kiralık, onu olmadı geri çağırdılar falan. Galatasaray çok öyle kadrosunda acayip eksik olan, o arada da Fenerbahçe'nin aşırı transfer yaptığı bir durumda değil ki hani onlara karşı bunu yapalım biz de şunu alalım diye. Ortada da alabileceği bir iki oyuncu var, onlar da orta saha oyuncuları zaten.
1: Trabzonspor transferinde Tolu Arakodare gündemde. Trabzonspor herkes aldı. Size de bir transfer teklifi gelmiştir. Bana geldi.
0: Yo, Trabzon'un çok yani yedek kadrosu, kulübesi çok zayıftı. O kulübeyi güçlendiriyor. Tabii işte Vişka ve Vakame gibi yaşlılarla da yolu ayırdı. Onlar da kadroda bir yüktü. Oralara yani sahada. O arada galiba işte Zubkov da gitti. Onun için orada sağ açık sol açıkta oyunculara ihtiyacı vardı kanatlar için. Onu açığı da tutuyorsa Trabzon kadrosu geçen yıldan daha güçlü olacak. Ama işte dediğim gibi yani vereceğim mücadele üçüncülük, dördüncülük mücadelesi oluyor. Diğerlerinin bütçeleri ve kadro yapısının yanında aradan sıyrılmak mümkün olmuyor. İşte geçen yıl çok iyi bir sezon geçirmesine rağmen olmadı. Yani zorlayamadı ikinciliği. Üçte kaldı.
1: Beşiktaş'ta Musrati ve Onana'nın yanında João Mario gidiyor. Emrecan Uzunan, Can Keleş ve Tayyip Talasan uçunda Süper Lig'de birincilik ekiplerinin ilgisinin yüksek olduğu vurgusu var. Diğer taraftan Doğan Alemdar, Nuer gibi isimler ama asıl önemli olan Salih Özcan geldi. Şimdi de gündemde Trossard var. Neler söylersiniz? Bugün de Beşiktaş'ın enteresan bir hazırlık maç takvimi var. Bugün saat 18'de önce Madersburg'la oynayacak. Sonra 19.30'da Witzow Lodz'la oynayacak. Yani aynı gün 35 dakikadan iki devre halinde iki maç oynayacak. Herkesi görmek için İtalyano. Maçlar S-Spor'da.
0: Güzel. Yani iyi yapmışlar. Bence 60'ar dakikadan iki maçta olurdu. Önemli olan oyuncuları maç ritmine sokmak ve herkesi görmeye çalışmak ama Beşiktaş son yılların en akılcı transferlerini yapıyor. Önce ciddi anlamda kadroyu boşalttı. Hala da boşaltması gereken isimler var. Onun yerine de makul oyuncular bulmaya çalışıyor ama dediğim gibi ya onun da mücadelesi

0: Trabzon'la olacak. Yani zirveyi zorlamak kolay iş değil. Hani şu aşağıya düştü, onu aşağıya çekeriz biz, şampiyonluk yarışına devam ederiz diyecek bir durum da ortada yok. Şöyle, bu sefer Kasım ayında havlu atmaz Beşiktaş diye düşünüyorum.
1: Efendim, bu arada LGS sonuçları bugün açıklanıyor. An itibariyle sorgulamayı yapabilirsiniz. Onu da sıcak bir gelişme olarak vereyim. Çocuklara LGS sınavına girenler hemen sorgulamayı
0: Sistem kilitlenir 5-2 dakika sonra.
1: yapabilirler.
0: Acele etmesinler.
1: Yani çocuklarla ilgili merak ediyorlar tabii. Efendim, biraz Wimbledon konuşalım mı? Ne
0: Evet.
1: diyorsunuz Djokovic'e? 39 yaşında ben bardağı almak için sesleniyordum anneme. Şu bardağı bir ver Allah'ını seversen diyordum.
0: 5 saatin sonunda
1: Ay ya.
0: yine kazandı yarı final. Yani fena olmuyor bu sene Wimbledon, ama tabii Dünya Kupası'nın gölgesinde kaldı. Zaman zaman dün bayanlarda da güzel bir maç oldu. O da uzun maç sayıları falan iyi bir maç oldu. Ama işte hala işte bir Djokovic'in finale gelmesini arzuluyoruz. Niye? İşte star sıkıntısı teniste Djokovic'te bıraktıktan sonra ne olacak? Kimi izleyeceğiz? Bakalım. Ama Wimbledon gerçekten iyi maçlar olmasına rağmen Dünya Kupası'nın aşırı gölgesinde kaldı.
1: Peki, yasa dışı bahis ve birçok suçun kara parasının kapalı çarşıda aktarıldığı ya da aklandığı daha doğrusu iddia edilmişti. Bununla ilgili iddianame devam ediyor. Ama ben size şunu soracağım. Ne oldu mesela, Dünya Kupası bitince her şey açıklanacaktı. Yeni isimler, milli oyuncuların isimleri biraz böyle sümen altı mı oldu?
0: Ya bu tür şeylerin yasal altyapısı çok yok. Özellikle spor hukukunda bir düzenleme yapmak lazım. Yani belli bir yere limit milat sayıp bundan önce olan oldu. Yani yasal suç teşkil etmeyen her şeyi affetmek ve buradaki ceza veren herkesin cezasını da affetmek. Bugünden itibaren, şu tarihten itibaren bunu yapanlar için de daha ağır cezalar koymak gerekir. Bir kere oynayan, 2 kere oynayan, işte 100 liralık oynayan, hep diyelim ki 50 liralık oynayanları da milyonluk oynayanlarla maç organize etmek için çalışanlarla aynı sepete koyunca iş kamuoyu desteği olmadı. Öyle olunca da kulüplerle de şimdi kavga etmeye federasyonun gücü yok. Bence unutulup gidecek bu iş. Zaten içeri girenler de hepsi çıktı.
1: Peki, bomba soruyla noktalıyorum. Kura çekimi vardı. Metin Öztürk elini uzattı. Barış Göktürk hayır dedi. Öztürk, Barış Bey'e elimi uzattım. Seçim vaati, seçilirsem Metin Öztürk'ün elini sıkmam demişti. Göktürk de sıkmadı dedi. Öztürk de biz herkese elimizi uzatırız dedi. Daha lig başlamadan popüler bir yaklaşım başladı. Bir de bu sene ligin adının da işte böyle dostluk ve kardeşlik, barış duygularının hakim olduğu bir lig olması bekleniyor. Neler söylersiniz?
0: Vallahi bunlar daha teaserler. Daha çok kavga görsünler. Daha çok hazır ol.
1: Fragmanı
0: Yani
1: gördük, hazır filme gelin diyor.
0: daha bunlardan çok olur. Çünkü aşırı gerginleşeceğinden emin olabilirsin. Çünkü bir taraf bir yıllığına geldi ve şampiyonluk sözü verdi. Karşı tarafın zaten İyi bir kadrosu var. O da zaten taraftar gazını almak için her şeyde, biliyorsun zaten ben olsam yani bu Metin Öztürk'ü hayatta çıkarıp konuşturmam. Çünkü o hep böyle iğneleyici bir üslubu var. Ama şu anda tabii karşı tarafta da Mahmut Uslu ve Barış Göktürk olunca Metin Öztürk'e ihtiyaç varmış gibi bir pozisyonda oldu. Demet savaşları havada uçuşur. Umarım sadece demeçlerde kalır.
1: Bu arada son dedim ama sizin konunuz voleybolla ilgili de konuşmak isterim. Bugün an itibariyle başladı maç. Voleybolda kızlarımız Amerika ile oynuyor. Ben de hemen iPad'imden açtım. Buyurun.
0: Tabii buradaki önemli olan şey takımın burada değil, Avrupa Şampiyonası var Türkiye'de. Önemli olan oradaki derecesi. Buraya da tabii bekliyoruz burada da başarılı, ama Amerika tabii güçlü bir rakip. Orada alacağı galibiyet. Sıralamada birden altıncılığa kadar düştük. Tekrar 1-2'ye doğru çıkmamız lazım. İnşallah. Tabii bu saat farkları falan, işte bir Türkiye'de oyna, bir Brezilya'da oyna, Arjantin'de oyna, şimdi Japonya'da oyna. Kızları da aşırı derecede zorluyor. İnşallah bu maçı kazanır. Güzel maç.
1: Evet, saat 7:26.
0: Aynen.
1: Detaylarını,
0: Başladı.
1: evet, maç başladı. Detaylarını da sizlere aktaracağım. Efendim, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi hafta sonları.
1: Ayrıca göstermiş olduğunuz buradan yayın yapmam konusundaki hassasiyete de ayrıca hem şahsım hem ailem adına teşekkür ediyorum.
0: Biz sana teşekkür ederiz oradan, bu kadar işin arasında yayını devam ettirdiğin için.
1: Estağfurullah,
0: İyi
1: estağfurullah.
0: yayınlar.
1: Büyük bir keyifle. Bir de herkes merak ediyor, sizin aracılığınızla söyleyeyim. Ben dün hastanedeydim. Yani şuna dikkat etmek lazımmış İlhan abi. Onu öğrendim. Mesela hani kalp krizi geçiriyorsunuz ya. Orada kalp krizi geçirirken ilk 10 dakika falan çok önemliymiş. O yüzden de mesela bol bol su içmeniz gerekiyormuş. Yani kalp krizi geçirdiğinizi hissediyorsanız hemen diyor doktor bol bol su için. Çünkü o kalp krizi hani embolü işte ya da o pırtı attığında kalbe doğru da az sonra zaten İtalya'dan bağlanacak. Hasan Hoca da anlatacak ama bol bol böyle kalpten kurtarıp mesela 70 yaş üstünde akciğerlere dönüyormuş. Orada büyük tehlikeler oluşuyormuş. Bu kez doktor şey yapıyormuş. Kar zarar tablosu yapıyormuş. Yani atılan emboli büyük olursa verilen ilaç ölümcüllüğü o kadar artabiliyormuş. Öyle bir tanımlama yaptı enteresan bir şekilde.
0: Allah kimseye vermesin. Herkese sağlıklı günler, ama önemli bilgi. Onun için de teşekkür ederiz.
1: Rica ederim. Şimdi Hasan Güngör Hoca'ya da soracağım zaten. Saygılar efendim. Kolay
0: Eyvallah.
1: gelsin.
0: Teşekkürler tekrar. İyi yayınlar.
1: Sağ olun efendim. Sayın İlhan Uzundurukan bizlerle birlikteydi. Efendim, bir reklamlara gideceğiz. Reklamların ardından sizlerle beraberliğimiz tüm hızıyla devam edecek. Lütfen ayrılmayınız.

0: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bir müddet Emine Erdoğan'a, psikoloğumuza ulaşmaya çalıştım. Ama maalesef kendisine ulaşamadım. Zannediyorum o da yurt dışında, sevgili Emine Erdoğan. Telefonla da defalarca çaldırdım ama bir türlü kendisine ulaşamadım. Günaydın Emre abi demiş. Kadıköy Rams fikstürüne güldü geçti ikiniz ama olasılık hesabını biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. 5-6 sezon arda arda bunun denk gelmesi %1'e yakın ihtimal demiş sevgili Emre. Şimdi değişti tabii. İlk maç bu kez Rams'te oynanacak. İkinci maç Kadıköy'de oynanacak sevgili dostlar. Günaydın Emre abi demiş. Yalçın ben, Seferihisar'a selam. Galatasaray'ın acelesi yok. Rakipler bitirsin, sonra yapılır. Fenerbahçe antrenmanını izledin mi? Çok eğlenceliydi demiş. Antrenmanlar genelde eğlenceli oluyor zaten. Keyifli oluyor. Ama tabii o takımdan ayrılacak oyuncular yavaş yavaş şekillenmeye başladığında eğlencenin biraz tadı kaçıyor. O yüzden de önemli. Betül Hanım'dan gelmiş. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Betül Ersoy'a. Hasan Güngör Bey için size sonsuz teşekkürler demiş. Büyük bir keyifle dinliyorum diye de eklemiş. Ben teşekkür ediyorum efendim. Az sonra Floransa'dan bizlerle birlikte olacak Sayın Hasan Güngör. Özellikle yurt dışına gittiği seyahatlerde bile bizi yalnız bırakmıyor. Kendisine sonsuz şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten çok değerli bir isim ve bizimle her fırsatta bir arada oluyor ve bizi hiç yalnız bırakmıyor. Efendim biliyorsunuz az önce de söyledim, kadınlar voleybolda önemli bir mücadelenin heyecanı yaşanıyor. Bu mücadelede milli takımımız Amerika Birleşik Devletleri ile ilk sette karşı karşıya geliyor. 4-3, bu arada ilk seti de biz almışız. 1-0 öndeyiz ilk setlerde. Amerika biliyorsunuz sadece bir mağlubiyet almıştı. Biz ise zannediyorum 3 mağlubiyet almıştık. Ama Amerika önünde ilk seti aldık. 1-0 galibiz ve 5-3'te turlarda öndeyiz. Biraz ses vereyim mi? Amerika Birleşik Devletleri maçına bir kulak verelim mi? TRT Spor'dan yayınlanıyor. Anlatımına biraz kulak verelim dilerseniz. 5-4 yaptı Amerika skoru. Şöyle bir böyle bir 2 dakika dinleteyim size.
1: Logan Eagleston son 3 maçta 13.6'lık sayıyla oynaması dikkat çekiyor. İlkin yine zorlandı. Van de Balad'ın çaprazı vurdu. Ever Skinner top alanımıza geçti. Bir fırsat daha. Alçak geldi ama bloğu kullandı akıllıca Deniz. Harika.
0: Evet. VNL Milletler Ligi'nin heyecanında Deniz Uyanık çok güzel, uyanıkça soyadı gibi çok güzel bir file önü sayısı aldı. Kısa düştü biraz pasörün pası. O kısa düşen pasa smaç vurma şansı yoktu. O da böyle arkaya doğru aşırtmak istedi. Dublaj da vardı ve o dublajı da gördü. O yüzden de file önüne çarptırdı. Bir de tabii yüksek filenin hemen dip kısmına da denk geldiği için top güzel bir şekilde dışarı çıktı. Ve mücadelede biz şu anda 6-5 öndeyiz. Amerika Birleşik Devletleri belki de bu turnuvada en zorlu rakiplerden biri efendim. Ben de maçla ilgili notları tek tek sizlere aktarmaya çalışacağım ve yayının ayrıntılarını da sizlere sunmaya gayret edeceğim. İsmail Kartal'ın oğlu da yardımcı antrenör olmuş. Ne düşünüyorsunuz? Hocam bu yeni değil ki. İsmail Kartal'ın oğlu yaklaşık 10 yıldır İsmail Bey ile çalışıyor. Saygıdeğer hocamla. O yüzden de yani... Affedersiniz. Bu hani abesle iştigal bir durum değil. Bir de zaten bu işin eğitimini almış bir arkadaş. Zannediyorum Besyo'dan da tamamladı ve mezun oldu. O yüzden de hani bu nasıl büyük bir sürpriz gibi bir değerlendirme yapmak Çok doğru olmaz. İsmail Kartalınoğlu hatırlarsınız bir Galatasaray maçında da hatta sağ içinde olaylar vardı. Bununla ilgili sorgulandı, konuşuldu, çok tartışıldı. O yüzden hani bunun çok abesle iştigal bir durum olduğunu düşünmüyorum İsmail Kartal'ın oğlu konusunda. Saygıdeğer dostlar, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ve sizlerle beraberliğimizde, birlikteliğimizde an itibariyle saatler 7.36'yı gösteriyor. Sizlerden gelen mesajlar var. 0533 265 3995 0533 265 3995 numaralı hatta bana mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Daha önceki günlerde bir müddet burada olduğum için mesajları kendi cep telefonumun üzerinden okuyorum. Bugün Hürriyet gazetesinin manşetinde Fenerbahçe Başkan Vekili Sayın Göktürk'le fikstür çekiminde elini sıkmayan Galatasaray 2. Başkanı Öztürk'ün diyaloğu gündeme manşete çıkmış. Sezon başlamadan kriz çıktı. Eli havada kalan Metin Öztürk, biz Barış Öztürk'e değil Can Bartu'ya bakıyoruz diyerek göndermede bulunmuş. Eli de böyle havada tam elini uzatmış. Barış Öztürk de Metin Öztürk elini uzatıyor. Barış Göktürk şöyle elini göğsüne götürüyor. Eyvallah hocam diyor, elini vermiyor. Enteresan. Barış Göktürk enteresan bir kimlik. Açıklamaları falan. Bu sene çok bahsederiz saygıdeğer yöneticiden. Çünkü hakikaten renkli simalardan biri. Basına çok malzeme çıkar oradan. Çok ekmek yeriz. Ben size söyleyeyim. Efendim, siyah beyazların kaptanı Orkun Kökçü kampta açıklamalarda bulunmuş. Yıldız futbolcu, geçen sezon istediğimiz şekilde bitmedi. Beşiktaş kupalara layık, bunun farkındayız. Elimizden geleni yapacağız demiş ve hedefimiz Beşiktaş'ı şampiyon yapmak diye eklemiş. Salih'ten de 3+1 yıllık bir imza gelmiş. Teklif aldığımda kendime gelemedim diye de eklemiş. Kim? Doğan Alemdar. O da çok ama çok mutlu olduğunun vurgusunu yapmış. Biliyorsunuz Doğan Alemdar daha çok genç. Pek çok takımda oynadı. Yaşı yaşlı gibi gözükebilir ama daha henüz 23 yaşında ve önemli bir transfere de imza attı. Evet, biz az önce Sayın İlhan Uzundurukan'la Wimbledon'ı konuştuk ama detaylarına da bakmadık. Birazcık ona bakalım. Bugün saat 15.30'da İngiltere'den Furry ile Almanya'dan Zverev karşı karşıya gelecek. Kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Diğer tarafta yarı finalde aynı saatte yine Wimbledon'da İtalya'dan Sinner'le Sırp Novak Djokovic karşı karşıya gelecek. Bu da çok önemli bir mücadele olarak dikkat çekecek. Tek kadınlara bakalım. Kadınlar teklerde finalin adı belli oldu. Ve Çekya'dan iki isim Muşova ve Noskova mücadele edecek. Biri Ukraynalı rakibi Kostyuk'u, diğeri de Gauff'u, Amerikalı rakibini mağlup etmeyi başardı. Özellikle Muşova-Gauff mücadelesi müthişti. İlk seti Muşova aldı, ikinci seti Gauff aldı. Üçüncü set 12-10 bitti. Yani tie-break'e gitti. İnanılmaz bir maçtı. Bilmiyorum seyretme şansınız oldu mu? Efendim, gelen mesajlar var, hemen onları okuyayım. Hakan Güneş'ten gelmiş. Ben Metin Bey'i kınıyorum. Düşmanının bize düşman diyenin elini sıkılmaz. Metin Öztürk bunu bilmiyorsa o kurumdan ayrılsın demiş. Ya düşman olur mu ya sevgili Hakan? Yani hepimiz bu ligin içerisindeyiz. Bu tip tavırlar, bakın yöneticiler eğer bu tip tavırlar sergilerse o zaman aklı başında olduğunu düşündüğümüz yöneticilerin bu tavrına karşılık aklı başında olmayan ve hatta takım

0: fanatikliğin çok daha ötesinde bağlı olan, hatta ve hatta takımlık ögesini, takımdaşlık ögesini, taraftar olma ögesini her şeyin ötesinde gören felsefelerin yaptıklarını o zaman hiçbir şekilde eleştiremeyiz. Yani burada bu tavır çok güzel olmamış ikisi için de. Keza Metin Öztürk elini uzatmış. Hani bunda bir abesle iştigal bir durum yok. Ama Metin Öztürk de acaba burada bir provokasyon mu aradı sorusu akla geliyor. Çünkü yani daha önce biliyorsunuz açıklama yapmıştı. Ben Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım diye. Acaba o zaman oraya katılım Metin Öztürk seviyesinde mi olmalıydı? Yani bunlar soru işareti. Diğer taraftan Barış Bey'in yaptıkları da, yani Barış Göktürk'ün yaptıkları da çok kabul edilebilir bir durum değil. Yani insan sonuç itibariyle dostluk, kardeşlik duygularını beslemiyor olsa da saygı ögesini. Çünkü bu takımlar ne Metin Öztürk'ün ne Barış Göktürk'ün takımları. Bu takımlar 100 yılı aşkın geleneklerle gelmiş takımlar. Yani bu takımlar Ali Samiyenleri, keza yine baktığınızda Turgay Şerenleri, diğer tarafta Lefter Küçük Andoniadisleri ve Can Bartuları beslemiş takımlar. Ya yani onların kültürüyle şekillenmiş takımlar. Onların nezaketine bir anlamda göz kırpmış takımlar, selektör yapmış takımlar. O yüzden yani bakın, bundan 10 yıl sonra kimse Metin Öztürk'ü ya da Barış Göktürk'ü hatırlamaz. Olmayacak. O yüzden hoş bir seda bırakmaları gerekiyor. Bu tip davranışlar popülist davranışlar. Bu tip davranışlar taraftara ben sıcak gözüküyorum davranışlar. Neyse, ben bir reklama gideyim müsaade ederseniz. Sonra şimdi İtalya'yı arayacağım. İtalya'da sevgili Hasan Hocam'la birlikte olacağız.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: aklınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim, hattımızda hepinizin heyecanla beklediği süper bir isim var. Profesör Doktor Aslan Güngör, kalp hastalıkları konusunda bir usta, bir önemli isim, kardiyolojinin gerçekten çok özel yüzlerinden biri. Hocam hoş geldiniz, İtalya'ya sevgiler.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum hocam. Hazırsanız iyi misiniz?
0: Hocam iyiyiz valla, duacınızız. Bu arada herkesin size Allah. Selamı var. Bol bol mesaj geliyor Aslan Güngör hocama.
1: Çok teşekkür ediyorum. Benden de selamlar. Ufak bir tatildeyiz. Bu sene çok yorulduk Emre hocam. Şimdi Floransa'ya geçtik. Buradayız. Pazar günü döneceğiz muhtemelen artık.
0: Hocam bir taksiye binerseniz, taksici biraz böyle yaş almışsa Fatih hocadan bahsedin. Severler.
1: Dün zaten Fiorentina Store'a gittik çocuklarla. Orada biraz Fatih Terim deyince tabii hemen şey yaptılar. İlgilendiler bizimle öyle diyelim.
0: Evet çok çok seviliyor hocam. Yani ben Floransa'ya birkaç kere gitme şansı yakaladım. Hocamın maçını da anlatmıştım orada. Evet. Hatta bir Trabzonspor maçı vardı. Orhan Erdemir atmıştı onu, hatırlarsınız belki deplasmanda.
1: Evet hatırladım.
0: Peki nasıl bir Dünya Kupası oluyor? Seyredebiliyor musunuz hocam tatilden fırsat bulup?
1: Tabii ben maçları şeyden telefondan seyrediyorum. Dün Fransa maçını seyrettim. Aslında ilk yarı Fas kötü oynamadı yani, iyiydi ama çözüldüler tabii sonra. Fransa beklediğimiz gibi yarı finale çıktı. Maçları seyrediyorum ama biraz böyle tabii hava çok sıcak. O şey de çok sıcak yani, maçların oynandığı yer de çok sıcak. Sporcularda şeyi görebiliyoruz yani, o yorgunluğu şeyi yani, o tükenmişliği görebiliyoruz. Kolay bir şey sıcakta futbol oynamak. Zor ama şimdiye kadar kazasız belasız geldi sporcular. Bakalım kim kazanacak? Benim favorim Fransa şu an görünen oynadığı oyunla. Fransa önde görünüyor şu an için Dünya Kupası'nı kazanma yolunda. Bakalım, bekliyoruz biz. Bir sürpriz olur mu Norveç şeyden gelir mi? Bekliyoruz bakalım ne olacak? Yavaş yavaş şekillenmeye başladı hocam.
0: Evet, Norveç-İngiltere maçı ne olur? Bu gece İspanya-Belçika maçı ve 12 Temmuz'da da Arjantin-İsviçre maçı.
1: Aynen çok yani, Arjantin muhtemelen geçer ama İngiltere maçı biraz şey yani, hani çok ortada bir maç. Norveç çok iyi top oynuyor yani şu an. İspanya alır gibi duruyor. Bilmiyorum şu an beklentimiz ne olacak.
0: Hocam İtalya'da o yüzden bağlantıyı da biz internet üzerinden yapıyoruz. Böyle küçük küçük kesilmeler olabilir. Lütfen evet, alıcınızın evet, ayarıyla evet, oynamayın. Floransa'da hocam. O yüzden oraya bağlandık. Bu arada evet, yani baktığımızda 6 Avrupa takımı, sadece tek bir Güney Amerika takımı kaldı. Arjantin.
1: Evet yani onunla ilgili, ya onun benzeriyle ilgili bir yorum yaptı şey Arsene Wenger. Şu Asya takımları niye elendi, işte hiç kimse kalmadı diye. İşte kondisyonun sadece tekniğin yetmediğini, işte fizik gücünün de kondisyonun da çok önemli olduğunu. İşte akan oyunda, oyun hızlandığında Avrupa takımlarında daha başarılı olduğu ile ilgili bir yorum yaptı. Görünüyor yani, yavaş yavaş fizik gücü de önemli. Çünkü az önce dediğim gibi hocam, hava çok sıcak. Gerçekten zor şartlar altında maçlar oynanıyor. Avrupa takımları daha her zamanki gibi ön planda. İşte sadece tekniğin yetmediğini, fizik gücünün de önemli olduğunu gösteren bir bulgu bu. Haklı yani, Arsene Wenger de onunla ilgili çok önemli bir yorum yaptı. Avrupa takımları her zamanki gibi yine ilk 8'e kaldılar.
0: Evet, bu arada İngiltere maçı için onu hemen söyleyeyim. Bir hamstring sakatlığı var Gueye'nin. Oynayıp oynamayacağı maç anında belli olacak. Rice da şüpheliymiş. İngilizler için kötü haber bunlar ikisi de. Hocam Beşiktaş'a geçelim mi?
1: Geçelim hocam.
0: Hocam iyi transfer.
1: Yerimize geçelim.
0: Salih geldi, Doğan geldi ama asıl kale çok önemli bir isme emanet ediliyor.
1: Gerçekten biz de çok sevinçliyiz tabii. Önemli olan bu transferlerin takıma adapte olması, oturması. Çünkü yıllardır sürekli birileri geliyor, gidiyor ama artık hani bir omurgayı kurması lazım Beşiktaş'ın. Transferlerin şöyle bir özelliği var: genç olmaları ve uzun vadede yani uzun bir anlaşma yapmışlar. Mesela Doğan Alemdar'la yanlış bilmiyorsam 4 yıllık anlaşma yapmışlar. O Doğan Alemdar da kötü bir kaleci değil. Sonuçta Ren takımında oynamış, işte Başakşehir'de oynayan bir kaleci. Rübel tabii ki iyi bir kaleci. Ben hani kale sorununu çözdük gibi düşünüyorum şu an ama bizim biliyorsunuz en büyük problemlerimizden birisiydi yıllardan beri. Mesela Galatasaray o konuda çok şanslıydı. Yıllardır hep iyi kaleciler oldu ve onun da çok faydasını gördüler. Bakalım yani Salih Özcan da geldi. Trossard anlaşma %90 tamamlanmış diye okuyoruz medyadan. Yani Beşiktaşlar bu sene biraz daha şey böyle koltuklarımızı kabarık duruyoruz. Bakalım ne olacak.
0: Peki özellikle İtalyano'dan, Önder Hoca'dan memnun mu Beşiktaşlılar? Bir de Beşiktaş

0: Arkadaşların bir eleştirisi var. Hatta çarşının bu eleştirisi var. Hatta biraz da uzak kaldı biletlerden. Bilet fiyatları çok yüksek diye.
1: Evet. Çarşı muhtemelen yani bir açıklama yaptı zaten, ben de okudum. Muhtemelen onlar biraz daha indirimli bilet istiyorlar. Tabii içeriği bilmiyorum, ne görüştüler ne yaptılar ama toplu oldukları için bir indirim istiyorlardı. Muhtemelen yönetim kabul etmedi onu. O yüzden bu sene uzak kalacaklar. Çözülür diye uyuyoruz ama tabii o kombineleri başkaları almıştır muhtemelen, bitmiştir yani, ben kalacağını zannetmiyorum. Biz şeyden, teknik direktörden çok memnunuz. Biz antrenmanları da böyle ara ara yayınlıyorlar, bakıyoruz. Yani 45 dakika önce antrenmana gelen bir teknik direktörden bahsediyoruz şu an. Kimse gelmeden 45 dakika önce gelip tek başına hazırlık yapan ve antrenman sırasında futbolcuyla beraber koşan, futbolcunun böyle neredeyse ağzına doğru girip böyle onunla beraber konuşan bir teknik direktörü profiliyle karşı karşıyayız. Biz bunu hiç görmedik yani uzun zamandan beri. Onun hırsı takıma yansırsa daha iyi bir Beşiktaş izleriz diye düşünüyoruz. Yani şu an Önder Özen'in performansından ve İtalyano'nun özellikle antrenmanlardaki performansından çok memnun bizim taraftarımız. Bakalım maçlar başlayınca ne olacak, ama işte bizim Midtjylland maçı var biliyorsunuz, çok en yakın. Ona kadar bu transferler yetişip takım oturur mu? Tek korkumuz o şu an bizim.
0: Peki, hocam dilerseniz kalp sağlığıyla ilgili de
1: Kurban
0: önemli
1: geldiyse evet.
0: sorular.
1: Evet
0: Evet,
1: hocam.
0: yorumlar da geliyor. Kıymetli hocama sorularınızı 0533 265 3995 üzerinden yöneltebilirsiniz. Emre abim, Hasan hocamın sesi kısık kesik kesik de gelse dinlenir. Gerçekten çok değerli. Ses mi kısıldı hocam, klimalardan bir şey mi oldu?
1: Yok yok, benim sesim iyi. Ses, hani dediniz ya siz
0: Ha,
1: WhatsApp'tan bağlandığımız
0: evet.
1: için ara ara gidip geliyor diye, o yüzden iyiyim şu an çok.
0: Peki, aman sağlık versin, ayağınıza taş değmesin. Emre hocam iyi
1: Sağ olun.
0: sabahlar dilerim demiş. Ben 2023 yılında kalp krizi geçirdim. Aort damarım %99 kapalıydı. İki kez balon yapılarak açıldı. Çok şükür hipertansiyon var. Tansiyon, kolesterol, kan sulandırıcı ve mide koruyucu kullanıyorum. Kan seviye yüksekliği var dendi. 17,7 çıktı son tahlillerim. Ama kan almıyorlar. Bunu nasıl çözebilirim demiş.
1: Aynen. Bu çok güzel bir soru. Bir kere çok güzel ilaçları var. Allah sağlık versin, şifa versin her zaman. Genellikle şöyle yapıyoruz biz. Kan sulandırıcı kullandığı için Kızılay'a gidip kan veremiyor. Tanıdık işte ya da sürekli gittiği dahiliye hekimi varsa 3 ayda bir ya da hematoloji bölümüne başvurursa flebotomi dediğimiz bir sistemle biz kanı alıp maalesef çöpe atmak zorunda kalıyoruz. Çünkü kan sulandırıcı kullandığı için onu bir hastaya veremeyiz, ihtiyacı olan birisine. Flebotomi dediğimiz sistemle özellikle hematoloji polikliniklerinde ve dahiliye polikliniklerinde kan alıp çöpe atabiliyorlar.
0: Bu hemoglobin ve hematokritin yüksek olması kan vermeyi mi gerektirir hocam?
1: Tabii normal şartlar altında biz o kişinin kan vermesini tavsiye ediyoruz ama tabii bunun sebeplerinin de araştırılması lazım. Sadece kan vererek değil, ama bu kişi kan sulandırıcı kullandığı için abimiz, o yüzden o kanı kullanamıyoruz. Biz Kızılay'a veremiyoruz. Mecburen alıp çöpe atıyoruz. Kan çok yüksek olduğunda da hipervisikozite sendromu dediğimiz bir hastalık ortaya çıkıyor. Ciddi baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, uyku hali, pıhtılaşmanın artmasına kadar giden bir süreci tetikleyebiliyor.
0: Hocam dün hastanedeydim, işte kontrole götürdük annemi. Orada enteresan bir şey
1: Evet.
0: söyledi. Sizin de çok yakinen tanıdığınız Bekir Hoca. Dedi ki mide koruyucunuzu alıyor musunuz? Klasik, annem de yok almıyorum dedi. Olur mu dedi. Çünkü önemliymiş. Özellikle kan sulandırıcı
1: Evet.
0: kullananlarda, biraz da onu
1: Tabii,
0: açıklık
1: tabii, tabii.
0: getirdi
1: Mide.
0: dedi.
1: Mide kanaması riski artıyor biliyorsunuz kan sulandırıcı kullananlarda. Özellikle aspirin dediğimiz ilacın mide duvarındaki şeylere çok ciddi yan etkisi var. Gastrit, ülser ve kanamaya kadar gidebiliyor. Biz mide koruyucu mutlaka öneriyoruz. Ancak şunu da unutmaması gerekiyor insanlar. Sürekli mide koruyucu kullanmak da çok iyi bir şey değil. Midenin kendi doğal halinde midenin işte o asitlerin işte salınan maddelerinde salınabilmesi gerekiyor. Ben mesela çok mide şikayeti yoksa hastalarımın mide koruyucuyu böyle 2-3 günde bir almasını önerdiğim kişiler oluyor. Tabii kişiye göre değişiyor bu çok. Ağır kan sulandırıcı kullanıyorsa, daha önce mide kanaması geçirdiyse düzenli kullandırıyoruz ama çok şikayeti olmayan kişilerde böyle gün aşırı da verdiğim hastalarım oluyor.
0: Peki Profesör Doktor Hasan Güngör hocamla birlikteyiz ve gelen sorular var. Bazı sorular böyle enteresan, o yüzden o attığın soruları soramam efendim. Onun için bir üroloji doktoruna gitmeniz lazım. Yani ona
1: Tabii
0: sorun.
1: tabii tabii mutlaka mutlaka mutlaka.
0: Garip sorular göndermişsiniz. Sabahın ilk
1: Yok yok,
0: ışıklarında bizim.
1: kardiyoloji ile ilgili olan soruları alalım hocam.
0: Aynen öyle. Hocam şunu merak ediyorum. Bu benim sorum olsun. Dün bunu birazcık konuştuk. Dedi ki biz kalp krizinde troponine bakıyoruz kanda dedi ama bu
1: Evet.
0: troponinin her daim yüksekliği bir kalp krizini de yansıtmıyor. Bu
1: Tabii.
0: başka bir şeyi de gösterebilir dedi. Biraz bunu açıklık getirmenizi rica
1: Evet,
0: edeceğim.
1: evet, evet. Şimdi troponin bizim kalp krizini yakalamakta en çok kullandığımız, en önemli kanda baktığımız maddelerden biri. Kalp kası hasarında, kalp kası parçalandığında kana karışan bir madde bu. Kalp kasında olur ama özellikle enfeksiyonda, böbrek yetmezliğinde, zaten gün içinde de bizim kas hasarımız belli bir oranda oluyor. Onu böbrek temizliyor. Böbrek yetmezliği varsa temizleyemiyor. Troponin yüksek çıkabiliyor. Enfeksiyonlarda dediğim gibi yükselebiliyor. Akciğere pıhtı attığında ya da vücudumuzun başka bir yerinde bir pıhtılaşma olduğunda yine troponin yüksekliğini görebiliyoruz. Yani biz hemen troponin yükseldi diye çok panik yapmıyoruz. Mesela kalp kası iltihabında da troponin yükselebiliyor. Burada önemli olan hastayı iyi sorgulamak, kliniğini iyi bilmek ve sadece dar bir gözden bakıp işte kalp krizi ekart ettik, tamam eve gidebilirsin dememek lazım. Nitekim biliyorsunuz annemizde de benzer olayı yaşadık. İlk başta kalp krizi olduğunu düşündük. Zaten ilk aklımıza gelmesi gereken şey o. Anjiyosunu yaptık, damarlarına baktık. Ciddi bir şey çıkmayınca ikinci, üçüncü, dördüncü sebepleri aramaya başladık. İkinci olarak en sık gördüğümüz sebep akciğer pıhtısıydı. Nitekim onu tespit etmiş olduk.
0: Peki, özellikle bu yaz aylarında kalp hastaları, sizin hastalarınız ya da yaş almış olan bireylerin davranış modellemeleri ne olmalı?
1: Çok güzel bir soru. Bir, saat 10 ile 16 arasında dışarı çıkmalarını istemiyoruz. Hava gerçekten çok sıcak. Ben dün mesela Floransa'da yürüyemedim yani bu yaşımda. Bu bir. İkincisi, sıvı tüketimimizi arttırmamız gerekiyor. Üç, açık renkli yiyecekler giymemiz gerekiyor. Dört, en önemlisi sıcak hava pıhtılaşmayı arttırabiliyor. İlaçlarımızı düzgün kullanmamız gerekiyor. Kalp krizini tetikleyebiliyor çünkü su kaybıyla beraber. Ama en önemli şeylerden birisi de şu, sıcak havalarda vücuttan su kaybı arttığı için özellikle tansiyon düşmeleri görünebiliyor. Hastalarımızın genellikle biz Temmuz'a doğru tansiyon ilaçlarında güncellemeler yapıyoruz. Tansiyonlarına baksınlar böyle bir 3-4 gün. Eğer düşüklük varsa ilaçların yarı doza düşürülmesi gerekiyor. Kalp yetersizliği için idrar söktürücü kullanan hastalarımızda da idrar söktürücünün dozunu azaltmamız gerekebiliyor. En önemli dikkat etmemiz gereken bu 6-7 tane parametre var.
0: Hocam bir soru var. Kalp krizi geçiren her hastada göğüs ağrısı mı olur? Daha farklı hani göğsümüz ağrımadan da kalp krizi
1: Evet.
0: geçirdiğimiz olur
1: Evet.
0: mu demiş bir değerli dostumuz.
1: Çok çok güzel bir soru bu. Sadece baskı, yanma, sıkışma şeklinde bizim karşımıza gelmiyorlar. Kalp krizleri 5-6 tane ekstra şekilde de gelebiliyor. Bir, mide ağrısı. En çok dikkat etmemiz gereken şey bu. Mesela biz karın ağrısı ya da mide ağrısıyla birisi geldiğinde mutlaka EKG çekin deriz. Sırt ağrısı, çene ağrısı, hiç ağrı olmadan yorgunluk hissi, terleme hissi, özellikle şeker hastaları biliyorsunuz göğüs ağrısı hissetmeyebiliyorlar. Kalbin etrafındaki sinirlere zarar verdiği için şeker hastalığı, nefes darlığı, çabuk yorulma şeklinde de bizim karşımıza gelebiliyorlar. Ben sadece dişinin ya ön taraftaki alttaki 3 dişi ağrıyarak ağrıdığı için acile gelen ve kalp krizi tespit ettiğimiz hasta biliyorum. Daha geçen hafta kontrolünü yaptım. 10 yıldır takip ettiğim hasta. Acil servise geldi. Benim dedi alttaki 3 tane dişim ağrıyor dedi sadece. Bir EKG çektik. Büyük ön duvar kalp krizi. Öyle hastalarda çok gördüm.
0: Hocam akıllı saatlerin EKG ve nabız uyarıları ne kadar güvenli? Hangi durumda doktora gitmeliyiz demiş Altan Bey.
1: Yani, ya genellikle şöyle akıllı saatler iki türdür. Bir sadece nabzı gösteren işte nabzınız 120 oldu, işte 140 oldu. İşte ritim bozukluğu şüphesi diye uyarı veren bunlar genelde yanıltabiliyorlar bize çünkü paraziti de algılayabiliyorlar. İşte nabız yürürken de nabzımız bizim 110-120 olabiliyor. Gereksiz paniğe yol açabiliyor. Biz akıllı saati şurada kullanıyoruz. Çok önemli. Yakalayamadığımız ritim bozukluklar var. Mesela holter takıyoruz, yakalayamıyoruz. EKG çeken, BDF şeklinde şerit EKG çeken akıllı saatler. O bizim çok işimize yarıyor. Çünkü çarpıntısı olduğunda düğmeye basıyor. Arka arkasına 4-5 tane şerit alıyor. Biz böylelikle bu şeriti bize gönderiyorlar WhatsApp'tan ya da bize gösteriyorlar muayeneye geldiklerinde. Orada biz İşte başında P dalgası var mı, nabız kaça çıkmış, bizim aradığımız ritim bozukluğu mu, ölümcül ritim bozukluğu mu, kalbin altın boşluğundan ya da üst boşluğundan mı onu görebiliyoruz. O bizim için çok değerli.
0: Hocam Ramazan Karakaya'dan gelmiş. Emre abi benim sol yanım bazen aşırı derecede ağrıyor. Böbrek olabilir mi? Günde 1,5 litre su içiyorum demiş.
1: Sol taraf ağrıları böyle aşırı derecede olan ağrılar genellikle kalple ilgili değildir. Yani aşırı derecede ağrı ne demek istediğini anlayabiliyorum. Bunun 3-4 tane sebebi vardır erkeklerde. Bir işte meme dokusu kökenli, kas kökenli, kemik kökenli ağrılar, üşütme kökenli, böbrek taşı yapabilir. Safra kesesi ağrısı, safra taşı ağrısı o bölgeye vurabiliyor. Mide bağırsaktan kaynaklı özellikle gastrit, ülser varsa sol tarafa vurabiliyor. Dalakla ilgili olan problemler sol tarafa vurabiliyor. Ama en çok klinik pratikte gördüğümüz şey safra kesesiyle böbrek taşı şey olarak net bir hastalık olarak soracak olurlarsa ama daha çok kas kökenli, kemik kökenli ağrılarda olabiliyor.
0: Hocam Abdullah'tan gelmiş. Abdullah ben diyor. Sağlık ocağında doktor sende Hashimoto var dedi. Kalp çarpıntım da oluyor ara ara. Hashimoto bunu
1: Evet,
0: yapar mı? Hashimoto'nun
1: evet.
0: tedavisi nedir? Ne hastalığıdır bu?
1: Aynen. Hashimoto tiroid yani kuvvetör bezinin iltihabı demektir. Hashimoto hastalığında iki parametre görülür. Ya kuvvetör çok çalışır ya da kuvvetör az çalışır. Bir dönem çok çalışıp sonra az çalışabiliyor. Kuvvetör çok çalışıyorsa o dönemde, kuvvetörün çalıştığı çok çok çalıştığı dönemde çarpıntı yapar. Nabız hızlanır, kilo veririz, sinirlilik hali ortaya çıkar, gözlerimiz böyle dışarıya doğru fırlar, göz bebeklerimiz büyür. Eğer hipotiroidi dediğimiz guatrin az çalıştığı bölümü yaparsa bu sefer metabolizma yavaşlar, aşırı halsizlik, yorgunluk, uyku hali, kilo alımı oluşabiliyor. Hashimoto'da altta yatan sebebin işte az çalışıyorsa tiroid ilacı veriyoruz. Tiroid hormonu veriyoruz. Çok çalışıyorsa tiroid hormonunu baskılayıcı ilaç veriyoruz.
0: Hocam, Beşiktaş'tan gelmiş. Son sorum olsun müsaade ederseniz. Emre abi, saygıdeğer hocam günaydın ellerinizden öpüyorum. Arnavutköy'den Ahmet. Hocam, eşimin annesi bundan birkaç ay önce rahatsızlanmıştı. Sol tarafında uyuşukluk hissediyorum diyerek geçtiğimiz günlerde tekrar aynısı oldu ve Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne yatırıldı. Orada bir damar tıkanıklığı tespit edildi. Kendisi aynı zamanda şeker hastası ve 6 gün çalışıyor haftada. Bu damar tıkanıklığı hafif olduğu için sol taraf kısmi felç yapıp ufak bir beyne ufak bir pıhtı attı denildi. Doktorlar tarafından anjiyo yapıldı. Bundan sonraki hayatında neler yapmalı? 1968 doğumlu ve şeker hastası. Haplarında şekerin düzeni

0: Yani tutuyor sürekli. Bu fırtınadan önce midem yanıyor, midem yanıyor diyerek doktora gitmiş diye yazmış.
1: Tamam. Şimdi burada artık biz bir damar hastasıyız. Kanıtlanmış bir damar hastalığımız var. Kalp olur, işte beyin damar olur, böbrek damar olur. Burada önemli olan şey haftada en az 5 gün 1 saat çalışmaktan ayrı, çalışmaya engel bir durumu yok. Kendine zaman ayırıp egzersizini ihmal etmeyecek. 2 ilaçlarını ihmal etmeyecek. 3 şekerini kontrol altına alacak. 4 düzenli kontrollerini yaptıracak 6 ayda bir. Kan sulandırıcılar çok önemli çünkü yaşam tarzını düzene sokması gerekiyor. En önemli parametreler bunlar hocam.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Harikasınız.
1: Ben teşekkür
0: Tatilde bizi
1: ediyorum. Ben
0: yalnız
1: teşekkür
0: bırakmadınız.
1: ediyorum.
0: Şükranlarımız
1: Estağfurullah.
0: sizlere.
1: Her zaman, her zaman hocam. İyi yayınlar diliyorum. Aileye sonsuz selamlar, hürmetler.
0: Sizi arrivederci diyerek uğurluyorum.
1: Ciao.
0: Efendim çok özel bir isim. Profesör Doktor Sayın Hasan Güngör hocamla bir araya geldik. Reklam vakti lütfen.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: aşırı matematikçi.
1: Devam edecek Sayın Mehmet Akif Aksoy hocamla bir araya geleceğiz. Az önce hattımızdaydı ama düştü, şimdi bir kez daha hemen hattımı aldım. Hocam günaydın.
2: Günaydınlar, iyi yayınlar. Herkese sevgiler, saygılar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Neredesiniz hocam? Hangi ülkede?
2: Şu anda Polonya'dayım. Evet. Gayet serin ve soğuk bir hava var.
1: Peki, hocamın sesinde de minik minik kesilmeler olabilir. Çünkü hocamla da Polonya üzerinden bağlantı kuruyoruz. Böyle Avrupa Afrika sıcaklarıyla yanıyor diyorlar ama Polonya, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Romanya, Bulgaristan tarafında yoğun bir siklon dalgası gelmiş ve oralar çok serinmiş. Siz de zannediyorum o serinlikten nasibinizi alıyorsunuz.
2: Evet evet, geçen hafta, aslında geçen iki hafta bayağı bir sıcakmış. 40-42 derecelere kadar çıkmış ama şu anda hissedilen sıcaklık, biraz önce baktım, 10 derece. Dün de yine aynı şekildeydi, yağmurluydu. Bugün bir daha şiddetli bir yağmur bekleniyor.
1: Peki.
2: İzmir'den sonra bu serinlik iyi geldi ama alışkın olmak tabii.
1: Hocam valla İzmir yanıyor, ben size öyle söyleyeyim. Yani sabah saat an itibariyle 8-10 geçeyi gösteriyor ama sıcaklık, rüzgar var burada da. Yani son 3-4 gündür çok rüzgar var.
2: Evet.
1: Peki, Belçika bugün önemli bir mücadeleye çıkacak. Daha doğrusu şöyle başlayalım isterseniz, Fransa-Fas maçıyla başlayalım. Nasıl okursunuz? Sonra diğer maçların programı üzerinden de konuşuruz. İspanya-Belçika maçı, Norveç-İngiltere ve Arjantin-İsviçre, Dünya Kupası'nda çeyrek final. Buraya gelirkenki süreç ve elinizdeki notlar bize neleri gösteriyor?
2: Aslında şöyle bir durumdan söz edeyim. Ben dün akşam yetişemedim, şeyi izleyemedim. Fas-İspanya maçını izleyemedim.
1: Fas-Fransa maçını.
2: Özür dilerim. Fas-Fransa maçını izleyemedim. Yani uğraştım ama maalesef izleyemedim. Ama genel olarak baktığımda Fas iyi gidiyordu. Yani Fas'ın analizini yaptığım zaman ben daha da ileri gideceğini düşünüyordum. Tabii talihsiz bir şekilde Fransa'ya karşı oynaması, Fransa ile eşleşmesi biraz tabii onun açısından iyi olmadı. Çünkü ciddi anlamda bir takımdan beklediğimiz kompaktlık, hücumu organize etmesi, iyi ayaklarından olması, bunların hepsini aslında başarılı bir şekilde yerine getiriyordu. Ben bekliyordum, daha da ileri gitmesini bekliyordum ama maçı izleyemedim. Nasıl yaptılar onu da göremedim. Onlar için tabii talihsizlik oldu Fransa ile eşleşmeleri. Zaten siz de söylediniz, elendiler. Yani bilmiyorum, bundan sonraki durumda ne yaparlar, bu jenerasyon devam eder mi ya da bu oyuncu. Aslında baktığınız zaman şöyle, biraz sonra ondan da konuşmayı düşünüyorum. Yani artık bazı takımlar şunu yapmaya çalışıyor. Yani oyunculara roller verip o rolleri yerine getirmeleri, o görevleri yerine getirmelerini istiyorlar. Ki Fas'ta böyle olduğunu ben düşünüyorum, böyle analiz ediyorum Fas'ı. Çünkü şu şekilde, siz eğer yıldız oyuncularla ya da belirli oyuncularla giderseniz, o oyuncular takımdan düştüğü anda düşersiniz. Onun yerini doldurmanız zorlaşabilir. Ama eğer rolleri oyunculara iyi aktarırsanız ve onların o rolleri yerine getirmelerini iyi sağlarsanız, oyuncunun ismi değişse bile sistem kendisini iyi bir şekilde ve sürekli bir şekilde ileriye taşır. Bizim milli takımımızın aslında en büyük sorunlarından bir tanesi buydu. Yani biz roller üzerine gitmemiz gerekirken, maalesef şu anda da biliyorsunuz ki herkes de bunu takip ediyordur, birkaç oyuncunun performansına bağlı olarak maçlarımız ya çok iyi gidiyor ya da maalesef maçlar beklediğimiz gibi gitmiyor. Fas'ı ben o şekilde görüyordum. Sürekli o şekilde söylüyordum. Hatta çevremdeki arkadaşlara da ben ısrarla şunu söylüyordum. Yani Fas sürpriz yapıp çok ileri giderse şaşırmam. Çünkü oyun anlayışı ve kurdukları mantık iyi. İyi görüyordum yani onu. Tabii yani sonuçta eninde sonunda Fransa ile ya da İspanya ile karşılaşacaktı. Orada o durum ki Fransa ve İspanya'da analiz edip ona göre bir yorum yapmak gerekiyordu ama kaldıramadılar demek ki maçı.
1: Peki elinizdeki notlarda neler var? Neler söylersiniz? Özellikle şimdi, oyunun açılması noktasında Dünya Kupası'nda Fransa Fas'ı 2-0'la geçti. Bu arada Mbappe penaltıda kaçırdı. Yine Fas kalesi devleşti. ama gülen Fransızlar oldu. Zaten Fas çok bir varlık gösteremedi, öyle söyleyeyim. Yani ilk yarı direnci vardı. İkinci yarıda o direnç de kırıldı.
2: Şey, aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam biz de Eylül ya da Ekim ayında Fransa ile maç yapacağız. Bildiğim kadarıyla öyle bir durum var. Şimdi aynı durum bizde ne olacak? Birazcık da aslında onu bir ben ona bir hazırlık yapıyorum şimdiden. Yani milli takımın birazcık daha kendine aslında ileriye dönük hazırlarken bu tarz oyunlar, daha önce karşılaştığı ve sonuç alamadığı oyunlara karşı bir şeyler geliştirmesi gerekiyor. Ben birazcık milli takımın son bir haftada milli takım üzerinden biraz bir gittim. Siz aslında şöyle, geçen hafta bir soru sormuştunuz. Ben o pencereden hiç bakmadım. Yani forvetli oyun mu, forvetsiz oyun mu diye. Eğer uygun görürseniz bu şekilde bir ilerleyebiliriz. Ben onun üzerine biraz bir baktım. Biraz bir denemeler de yaptım. Ve değişik şeyler çıktı aslında. Yani hiç beklemediğim, aslında daha önce de tahmin etmediğim şeyler çıktı. İstiyorsanız onlar hakkında konuşabiliriz ya da istiyorsanız...
1: Buyurun hocam, dinliyoruz sizi.
2: Yani şu şekilde, şimdi bizim çok iyi forvetlerimiz yok maalesef. Yani bunu biliyoruz. Uzun zamandır da forvet takviyesi yapamıyoruz biz milli takım olarak. Ve bundan dolayı da çoğunlukla kalabalık orta saha oyuncularından ve kanat forvetlerini üzerinden gidiyoruz. Aslında biz kendimize şu soruyu sorarsak milli takım olarak. Kendimize

ceza sahasına giremediğin zaman, orada alan açıp oyuncu yerleştiremediğin zaman bazı maçlarda ve bazı takımlara karşı sonuç alamıyorsun. Biz bunu ilk iki maçta maalesef yaşadık ve bu bize de birazcık da pahalıya mal oldu. Şimdi biz eğer forvetsiz oynarsak şu şekilde bir avantajımız var bizim. Orta sahada bir üstünlük kuruyoruz. Rakip iyi de olsa kötü de olsa bir orta saha üstünlüğümüz oluyor. Pas saha yoğunluğumuz çok ciddi şekilde artıyor ve iyi ayaklarımız var. Pas yapan, topu iyi çeviren çok iyi oyuncularımız var. Karar seçeneklerimiz artıyor bu ayaklar sayesinde, bu oyuncular sayesinde. Ama şöyle bir durum var. Yani sonuçta biz futbolun amacı şu: gol atmak. Gol atamadıktan sonra istediğiniz kadar top çevirin, istediğiniz kadar iyi paslar atın. İyi bir forvetimiz olmadığı zaman şöyle bir dezavantajımız oluyor. Ya da forvetsiz oynadığımız zaman biz ceza sahasındaki işgal verimliliğimizi düşürüyoruz. Bunu düşürdüğümüz zaman da ceza sahası içerisindeki bizim reaksiyonlarımız ya da gol tehdidimiz azalıyor. Şöyle düşünün, siz bir üretim yeri açtınız, bir fabrika açtınız ve tezgahları dizdiniz. Üretim için gerekli olan makinaları dizdiniz. En sondaki ürünü çıkaracak olan makinede eğer bir sıkıntı varsa, ondan öncekileri istediği kadar hızlı, iyi, kusursuz ve zamanla çalışsın. Ürünler son tezgaha gittiği zaman orada bir birikim yapar. Ve belli bir süreden sonra da artık üretim durmaya başlar. Bizim forvetsiz oyunumuz da nispeten buna benziyor. Eğer biz forvetli oynarsak, bu sefer de ceza sahası içerisinde sürekli tehditler oluştururuz. Bu tehditler ne yapar? Savunmanın biraz dağılmasını, biraz kendi pozisyonunu bozmasını sağlar. Savunma arkasına sarkmalarımız olabilir. Bu savunma arkasında sarkmalar diğer oyuncular sayesinde de olabilir. Kanat oyuncuları sayesinde de olabilir ve gol tehdidi aslında birazcık daha artıyor. Bizim aslında şunu yapmamız lazım. Yani bundan sonraki süreçte milli takıma katkı sağlayacak olanlar ya da milli takım eğer teknik ekip bir şeyler yapacaksa bizim ceza sahası içerisinde alan oluşturacak ve bu alan işgal verimliliğini artıracak, diğer oyunculara alan açacak bir yapıya girmesi gerekiyor. Böyle bir oyun tarzı üzerine çalışması gerekiyor. Şimdi şöyle düşünün. Bizim oyuncu havuzumuza baktığımız zaman çok ciddi şeylerimiz var. Çok ciddi orta alandaki özellikle çok ciddi oyuncularımız var. Teknik olarak çok üstün bizim orta alanımız ve ben bir yayınımızda şunu söylemiştim. Yani 48 takımın 42, 41, 42'sinden daha iyi bir orta sahaya sahibiz biz. Ama bu bizi sonuca götüremedi. Şundan dolayı götüremedi. Yanlış strateji ve yanlış bazı maçlardaki yanlış kadro tercihi. O ayrı bir olay. Şimdi bu bizim orta alandaki yani oyuncu havuzumuzdaki, mevcut oyuncu havuzumuzdaki oyuncular sayesinde biz ciddi bir şey oluşturabiliyoruz. Bir takım oluşturabiliyoruz aslında. Stoperlerimiz var. Bunlar arkadan oyunu kurabiliyorlar. Tabii bizim stoperlerin ya da savunmanın tabii açığı var. Ama oyunu kurmada aslında iyiler. Dinamik beklerimiz var ve bunlar ileri geri çok çıkıp çok etkili olabiliyorlar. Mesela bir Ferdi'miz var. Çok kıymetli. Ondan sonra biz kanat forvetlerimize baktığımız zaman Kenan olsun, Yunus olsun orada oynadığı zaman Barış Alper olsun. Bunlar da o alanları, iç koridoru çok iyi şekilde kullanabiliyorlar. Ama baktığımız zaman bunun yanında bunlar varken, bu kadar etkili, üretken bir orta sahamız varken fiziksel olarak bize üstünlük sağlayacak bir santraforumuz yok. Topu saklayabilen, topu uzun süre tutabilen ve diğer oyunculara alan açabilen bir şeyimiz yok. Bir forvet tipimiz diyelim yok. Şimdi buna baktığımız zaman o zaman bizim bu yapıda, milli takımın şu anki mevcut yapıda hem diziliş hem kadro olarak şuna dikkat etmesi lazım. Yani tek bir dizilişle ya da tek bir oyun anlayışıyla sahaya çıkıp sürekli onu sürdürmesi belli bir yerde tıkanıklığa neden olacak. O yüzden hibrit dediğimiz bir yöntemle sahaya çıkması lazım ve oyun içerisinde değişimleri sık sık yapması lazım. Şunu gibi örnek vereyim ben. Mesela diyelim ki top rakipteyken ve rakip üzerimize geldiği zaman 4-5-1 ya da 4-4-2'ye dönebilmesi gerekiyor. Ya da şöyle düşünün, biz hücum ettiğimiz zaman işte 4-2-3-1'den 3-2-2-3'e dönebilmemiz gerekiyor. Bunları maç içerisinde ve maç esnasında aslında sürekli kullanabilmemiz gerekiyor ve bunu yaptığımız zaman da şöyle düşünün, rakibin de aslında biraz dengesi bozulmuş olacak. Çünkü rakip de sizin aslında oyun tarzınızı ve oyun şeklinizi tahmin edip ona göre bir pozisyon alabiliyor. Biz bu hibrit yapıları kullanabildiğimiz zaman ve biraz sonra söz edeceğiz, bizim takıma uygun olan dizilişlerle bunu yapabildiğimiz zaman

0: Ve pozisyonel akışımız çok ciddi şekilde artıyor. Bunun hem analizlerini hem de simülasyonlarını yaptık zaten. Geçiş oyun kurgumuzu iyi yapıyoruz ve geri savunma güvenliğimizi de şu anki mevcut oynanan maçlara göre daha iyi yapıyoruz. Biz bunları yaptığımız zaman birçok takım için sıkıntı oluşturabiliyoruz aslında. Eğer şöyle düşünün, mesela biz Paraguay'a karşı bir maç yaptık ve Paraguay gerçekten ciddi anlamda zorladı bizi. Çünkü sonuç alamadık. Hem psikolojik olarak sınırları zorladı. Hem de maalesef hani gol atma noktasında bir sonuç alamadık. Kapanan rakibi düşünelim. Mesela İtalyanlar da aslında savunma oynuyor ama bir Paraguay gibi yapmıyor. Paraguay'ın oyun kültürü o şekilde. Tamamen kapanmak ve fırsat kullanmak üzerine. Ama İtalyanlar şöyle golü bulduktan sonra gol atıncaya kadar yine dengeli oynuyorlar ya da hücum oynuyorlar. Golü attıktan sonra savunmaya geçiyorlar. Şimdi bu ikisi arasındaki savunma farklı. Bizim sözünü ettiğimiz olay Paraguay gibi, Avustralya gibi direkt savunma oynayan, oyun kültürü savunma üzerine olan takımları için. Şimdi siz eğer ki savunmayı hareket ettirmezseniz, savunmanın yapısını bozmazsanız, içeriye adam gönderseniz bile yani yine gol olasılığınız artıyor. Yine sonuca gitme olasılığınız artıyor ama normal şartlara göre daha düşük bir olasılığa sahip oluyorsunuz. Yarı alan kullanımını arttırmanız gerekiyor. Ceza sahasının çevresi olsun, ceza sahası yayını, oraları kullanmayı mutlaka hedeflemesi gerekiyor. Oyun yönü değiştirilmeli. Oyun yönünü değiştirdiğiniz zaman savunma mutlaka savunmanın dengesi bozulacak. Şimdi Türkiye, Avustralya ile Paraguay bunlarla maç yaptığı zaman bu sözünü ettiğim yarı alan kullanımı, ondan sonra oyun yönünü değiştirilmesi olsun, ceza yayının kullanımı olsun bunları yaptı. Bunları yaptı ama bunlar tek başına yeterli olamadı. Şundan dolayı olamadı. Sistem analitiği bize şunu söylüyor. Diyor ki eğer bir takım savunma yapıyorsa ve direkt savunma üzerine oynuyorsa bunların yanında diyor ceza sahasında en az 3 ya da 4 tane tehdit oluşturmanız gerekiyor. Bu 3-4 tehdit hem yakın direkt olması lazım hem uzak direkt olması lazım, penaltı noktası olması lazım. Siz bunları sağladığınız zaman mecburen savunma kendini ona göre ayarlayıp savunma düzenini bir şekilde bozmuş oluyorsunuz. Bunu da bozduğunuz zaman bu sefer işin içerisinde bizim kaliteli ayakların girmesi giriyor. Eğer rakibiniz hücum oynuyorsa ki biz de hücum oynamayı seviyoruz ve bizim başımıza gelen olay onların da başına gelebilir. Şöyle ki hücuma çıktığınız zaman, top kaybettiğiniz zaman bir boş alan bırakıyorsunuz. Geride bir güvensiz alan bırakıyorsunuz. Hücum oynayan takımlara karşı da o oluşan alanları cezalandırabilmemiz gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman bu sefer de sonuca gidebiliyorsunuz. Kontrollü paslar yapmak lazım. Bizim milli takımımızın maalesef en büyük kronik rahatsızlıklarından bir tanesi çıkarken çok ciddi şekilde gereksiz yan paslar yaparak top kaybını yüksek oranda sağlıyor maalesef. Kanat değişimlerini yapması lazım. Milli takımın bunu kaliteli bir şekilde yapıyor. Hareketli hücum hattımız var. Bunları iyi yapıyor. Hücum oynayan rakiplere karşı aslında bizim bir sıkıntımız yok. İyi de oynuyoruz, iyi de direniyoruz ama şunu yapması lazım. Savunma güvenliğini birazcık daha iyi yapıp ona daha fazla ağırlık verip çalışıp oyunu götürebilir. Bizim bir oyun kimliği oluşturmamız lazım esasında baktığınız zaman. Yani sistemden ziyade bir kimliğimizin olması lazım. Alan kontrolünü iyi sağlayan bir oyun yapımızın olması lazım. Mesela bazı maçları ben izlediğim zaman hatta beraber izlediğimiz arkadaşlara şunu söylüyordum. Yani savunma ve orta sahaya baktığınız gibi ip gibi beraber çıkıp beraber geliyorlar. Yani ciddi şekilde birbirleriyle sanki belli bir mıknatıs vardı, belli bir alanda tutuyor ve o şekilde onları hareket ettiriyor gibi görünüyordu. Bir kompaktlık vardı aralarında. Pas ağımız çok iyi ama bunu sürekli hale getirmemiz gerekiyor. Bunu sürekli hale getirecek bir oyun kimliği oluşturmamız lazım. Bunları yaparken, hücumda çok iyi olurken arkadaki geri savunması ya da savunma güvenliğini çok ciddi şekilde düzene koyacak ve ona yönelik bir oyun kimliği oluşturmamız lazım. Bunları yaptığımız zaman bizim aslında yani yenemeyeceğimiz takım çıkmaz diye düşünüyorum. Çünkü sistem analizlerine göre sonuç bu şekilde çıkıyor. Düşünün Amerika'ya karşı önceki yani Amerika'ya ne kadar yedek oyuncuyla çıktı deseler bile normal kendi kimliğiyle oynadığı zaman ve bunları eklediği zaman yeniyor. Yani Türkiye yener. Türkiye mesela İtalya'ya oynayacak, Fransa'ya oynayacak yener, yine yener. Ama bir şu savunmayı birazcık daha güvene alıp bu sözünü ettiğimiz şeydeki oyun oyun kimliği ortaya koyduğu zaman birazcık daha ileri gider. Ki zaten bir şeyimiz var, bir ciddi kapsamlı bir rapor hazırlıyorum. Paylaşırız. Eğer dikkat alırlarsa umarım ki faydası olur. Birkaç şey daha var. Vaktimiz varsa onlardan da söz edeyim.
1: Hocam toparlamam lazım. Sizden sonraki konağa gideceğim çünkü. Saatler 26'yı geçiyor. Onu artık gelecek haftaya bırakalım.
0: Tamamdır.
1: Süpersiniz.
0: Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Reklamlara da gitmem lazım. Kucak dolu sevgiler.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
1: Hoşçakalın. Efendim, çok değerli bir isimle Doktor Mehmet Akif Aksoy hocamla birlikte olduk. Bir matematik uzmanı. Şimdi bir reklam aramız olacak. Ardından Ali Parlak hocama gideceğim.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim, beraberliğimiz tümüzüyle devam ediyor. Okan Üniversitesi'nden Ali Parlak hocamı aradım ama maalesef ulaşamadım yayın için. Hüseyin Mecit'ten gelmiş. Ben Hüseyin Mecit. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Hoş gelmişsin Emre abim. Eyvallah, Allah razı olsun. Senden de doktorları çıkarıyorsun. Allah işini gücünü rast getirsin demiş. Çok ama çok teşekkür ediyoruz. Emre Bey süper program, helal olsun demiş. Gökşen'den gelmiş. Gökşen Cinkaya, çok teşekkür ediyorum efendim. Gelen mesajlarınız var ve bütün mesajlarınız için size şükranlarımı sunuyorum. 0533 265 3995 bu blok telefon alacağım bir blok olacak. Sizlerin telefonlarını alacağım. Beni çaldırabilirsiniz ya da beni arayabilirsiniz. Ben de sizi yayına alabilirim. Çünkü dediğim gibi Ali Parlak hocama gidecektim ama maalesef Ali hocama ulaşamadık. Doğal olarak da bu blokta saygıdeğer dinleyicilerimin telefonlarını alacağım. 0533 265 3995 0533 265 3995. Beni çaldırırsanız ben de sizi yayına alabilirim. Saygıdeğer dostlar, görüşlerinizi, duygularınızı ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. An itibariyle kızlarımız Voleybol Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Üçüncü set. Üçüncü sette 22-20 öndeyiz ve serviste bizde umarım alabiliriz. İkinci seti çok kötü kaybettik. 25-23 ve setlerde durum 1-1. Sonu 60 ile biten değerli dostumuzu hemen yayına alalım. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun efendim, çok teşekkür ediyorum. Sizi dinliyoruz, yayındasınız, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben bu Türk futbolunun altyapısıyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum da. Ben kendim amatör altyapı takımlarında amatör olarak oynadım. Mesela minik takımdan başladım. Yıldız takım 14-16, işte genç takım. A takıma kadar öyle yükseldim amatör olarak. Yalnız sıkıntılı olan durum şu. Yani bu Türk futbolun genelinde olduğunu düşünüyorum. Mesela minik takım normal gidiyor. Yıldız, bir üst kademeye çıkıyorsun. Yani yaşın tutmadığı için artık çıkıyorsun. Ve orada herhangi bir seçme, herhangi bir şey olmuyor. Bunu olduğu gibi yaş oraya geldiği için olduğu gibi bütün takımı oraya alıyorlar. Ama bakıyorsun orada yani bir arkadaşımız ya da ben diyelim yetersiziz. Yani asıl oralarda transfer yapılması lazım. Bakıyorsun yani makinenin bir tarafı işlemiyor. Yani buraya bir takviye lazım. Ama yok, yaşı tuttuğundan dolayı o yaş kategorisinde herhangi bir transfer olmuyor. Mesela genç takımda yani 14-16'da oynayan çocuğu olduğu gibi genç takıma çıkartıyorlar ve bu çocuk burada yetersiz olduğunu görüyorlar. Ama yaşı oraya tuttuğu için yani mecburen orada oynatıyorlar. Yani herhangi bir transfer yapmak istemiyorlar. Aslında transferlerin bence genç takımlarda başlaması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani çünkü eğer bir takım A takıma kadar yükselip A takımda bütün takım yetersizse yani demek ki bu burada futbolda bir sıkıntı var demektir.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum
1: hocam. Ben tamam hocam, iyi günler. Programınız için de biz teşekkür ediyoruz. Gayet keyifli bir şekilde dinliyoruz, takip ediyoruz.
0: Eyvallah, çok sağ olun efendim. Saygılar sunuyorum.
1: Kolay sağ olun, gelsin. Sağ olun.
0: Evet, bu arada Ali Parlak hocam bir mesaj atmış ve mesajıyla beni arayabilir misin demiş. Biz de Ali Parlak hocamı aramaya çalışalım, hocama ulaşmaya çalışalım. Saatler an itibariyle 8.33'ü gösteriyor. Ali hocamın telefonunda mı bir problem var acaba? Çünkü Ali hocamın telefonunu çeviriyorum ama bir türlü ulaşamıyoruz Ali hocama. Değerli dostlar, arayacağım sizleri de, sizleri de alacağım yayına, sizlerin görüşlerine de kulak vereceğiz saygıdeğer dostlar. Ama dediğim gibi zannediyorum Ali hocamın telefonunda bir problem var. Sürekli olarak onu çeviriyorum. 24-23 Amerika Birleşik Devletleri maalesef öne geçti ama devam edemiyor. Şöyle ki Servis de onlarda. Bu seti de, yani 3. seti de çok talihsiz bir şekilde vermeyelim. Hakikaten talihsiz bir durum olacak. Ve evet, hocam bize ulaştı. Ben de hocamı arıyorum ama. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın. Hoş bulduk, günaydın Emre'ciğim, iyi haftalar.
0: Hocam bir türlü ulaşamadık birbirimize. Ben sizi arıyorum, siz beni arıyorsunuz.
2: Ya ilk defa bir uyarı yazısı aldım. Daha önce cevaplanmamış bir arama olduğu için arama yapamazsınız diyor. Deminden beri bana arama yaptırmıyor sistem. İlk defa böyle bir uyarı gördüm.
0: Peki. Şimdi bol bol telefonlar geliyor. Biz telefondayken lütfen arama yapmayın efendim. Telefonlar bittikten sonra ben hepsine döneceğim tek tek. Hocam nasıl bir Dünya Kupası oluyor? Okan Üniversitesi'nden Ali Parlak hocamla birlikteyiz.
2: Valla gayet heyecanlı ve bol sürprizli bir Dünya Kupası oluyor. Elenen takımları gördünüz. Mesela dün akşamki maçta da acaba Fas bir sürpriz yapar mı diye çok beklemiştim ama pek sürpriz olmadı. Fransa kazandı. Dolayısıyla bizim açımızdan ve dünya futbol açısından, özellikle FIFA açısından bana göre çok sıkıntılı bir dünya şampiyonası oluyor. Pek dünya şampiyonası tadını da alamadığım bir dünya şampiyonası oldu benim aslında.
0: Evet, yani Dünya Kupası tadı biraz bozuldu gibi değil mi? Ağzımızın tadı kaçtı. Bu arada Infantino ile ilgili de soruşturma başlatılmış hocam.
2: Kimin tarafından?
0: UEFA ve bazı konfederasyonların görevlileri tarafından. Bugün bir Hürriyet gazetesinde var. Hemen size detaylarını da arz etmeye çalışırım. Şimdi açmaya gayret ediyorum. Bir gözüm de Amerika Birleşik Devletleri Türkiye maçında. Onu seyrediyorum. 1-1 seyrediyorum.
2: Evet, ben de ona bakıyordum.
0: Evet, 25, siz benden daha önce görüyorsunuzdur. 25-24'te en son.
2: Evet, bakıyorum. Şimdi reklamdayız biz de maalesef.
0: Peki.
2: Skorları görebiliyoruz.
0: FIFA ile, evet.

0: UEFA arasında muazzam bir savaş var ve CEFER'in 70'ten fazla Avrupa Parlamentosu üyesini FIFA'nın İsviçreli Başkanı Infantino hakkında soruşturma açmaya yönlendirmiş.
1: Bence çok doğru bir hareket. Yani öncelikle kimin tarafından açıldığını merak ediyordum da acaba kendi FIFA içerisinden olamaz. Ama bana göre böyle bir şeyin olması gerekir. Dünyadaki yani gördüğüm en saçma sapan bir organizasyon. Yani hiç ismi büyük FIFA'ya yakışan bir organizasyon olmadı. Tamamen Amerika'nın ihtiyaçlarını karşılayan bir organizasyona dönüşmüş burada.
0: Zaten
1: Amerika
0: Amerika'ya bence
1: nasıl dış...
0: bundan sonrası zul geliyordur. Yani ulan elendik ya, bitirelim şu kupayı da hadi gidelim gibi bir yaklaşım olabilir yani.
1: Yani hem o ama yani sporun ruhuna da çok aykırı işler yapıyorlar yani. Böyle saçma şey olur mu? Adam kırmızı kart görmüş. Erteleniyor ya, böyle bir şey var mı? Bu futbolun temel kurallarından bir değişemez kurallarından birisi. Oyundan kırmızı kartla atılan oyuncu bir sonraki maç otomatikman oynayamaz. Çok çok ilginç. Özellikle şeyler bu. Üç ülkede birden yapılıyor olması. Bazı takımların oralardan oralara rüzgarda savrulan yapraklar gibi savrulduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de biziz tabii ki. Ve bana göre çok zevksiz geçiyor. İnanın yani uyku düzenimizi bozduk. Hani bir şey olur mu acaba, yeni bir şey görür müyüz diye ben çok seyrediyorum. Valla çok yeni skandallar görmeye başladık. Yani hiç akla hayale gelmeyecek.
0: Peki hocam, tabii şimdi dün de fikstür çekildi. Fikstür Türkiye'de hep çok tartışılır. Hatta yayıncı kuruluşa göre şekillendiği iddia edilir. Ve hatta geçen yıl bu konuyla ilgili çok sert açıklamalarda bulunuldu. Çünkü son 5 sezondur hep Galatasaray'ın evine son maçta geliyordu Fenerbahçe. Bu kez tam tersi oldu. Siz yıllarca TFF'de görev aldınız. Fikstürde böyle ayak oyunları olur mu gerçekten?
1: Şöyle geriye dönüp bakalım. Ben 2012 yılında ayrıldıktan sonra o döneme kadar, o dönemden hemen çok yakın bir sene içerisinde de böyle bir kulüplerden serzeniş olmadı. Sonra olmaya başladığını ve hayal mahsulü gibi anlatılıyor insanlar ama gerçekleşince demek ki böyle bir şey oluyor demek. Ben onu algıladım artık yani. Kulüplerin itirazlarında da haklı çıktığını hep gördük. Hep aynı şey oluyor, hep aynı şey oluyor. Ha bunu yayıncı kuruluş mu istiyor, bilmiyorum. Siparişle mi yapıyorlar? Her şey olabilir bu teknolojik ortamda.
0: Peki sezon başlamadan bir krizle adeta, yani bizde kriz bitmiyor zaten de maalesef bir kriz
1: Evet.
0: yaşandı. Metin Öztürk'le Barış Göktürk arasında el uzattın uzatmadın. Ya biz niye böyle hep yöneticilerin enteresan tavırları ve girdapları içerisinde kaybolup gidiyoruz?
1: Bunu o kulübü yöneten veya yönettiğini, bazıları hakikaten yönettiğini sanıyor. Bu insanlara sormak lazım gerçekten. Burası kendileri açısından haklı olabilirler. Ama geçmişte yaşanan olaylar da bazılarını böyle davranmaya itti diye düşünüyorum ben. Barış Göktürk'ü kastediyorum yani. Bu Barış Bey daha yönetime yeni geldi ama gelir gelmez de bir tavırla geldi. Kendi açısından haklı ama Metin Bey de çok garip garip açıklamalar yapan bir beydi bana göre. Yani kulüp başkanına yakışmayan, karşı tarafı gizlice tahrik eden bir konuşmaları vardı. İşte bütün bunlar maalesef bizim toplumda bu tür davranışı yapanlar hep şey oldu, haklı gibi oldular. Hep söylediklerini, söyleyemedikleri her şeyi yaptılar ama artık başka bir tavırla başka birileri var şimdi karşılarında. Herkes de kendi haklarını ve kendi pozisyonlarını daha iyi diri tutmaya çalışıyorlar. Bakalım daha neler göreceğiz diyorum.
0: Peki, özellikle bu transfer sürecinde takımlar kendi ekiplerinin içerisindeki oyuncuları göndermeden hala transfer yapıyorlar ve kadrolar fena şişmiş durumda. Ne olacak sizce? Yani 20'ye yakın yabancı, hatta 24, 23, 24 yabancı oyuncu olan takımlar var. Ve 10 artıda da 4 kuralı var. Bu kural da değişecek gibi gözükmüyor. Bu konudaki fikrinizi de almak isterim.
1: Bakın, Fenerbahçe'ye bu yüzden ceza geldi UEFA'dan. Bizim federasyon bu kuralları, kendi koyduğu kuralları delerse, onların transfer limitlerini yükseltirse UEFA dur diyor ama. Kulüpleri bu duruma kim getirdi? Bana göre federasyon getirdi. Hayır, yapamazsınız deseydi bu kulüpler bu cezaları da almayacaktı. Az buzda ceza değil yani.
0: Tabii, 7 milyon euro.
1: Evet, bunun bana göre sorumlusu federasyon oldu şu an. Adama transfer limitini sen verdin. Hiçbir şey yapmadın yaptırım olarak. Şimdi adamlara UEFA'dan ceza geldi. Bizde hep böyle oluyor zaten. Bizim federasyon maalesef ben kulüplerle kötü olmayayım. Evet, ben kulüplerle kötü olmayayım. UEFA bunları yemiyor. Cezayı koyduğu zaman oyun kurallarını belirleyen UEFA, yani bizim federasyonun kurallarını belirleyen, işte şunu yapacaksın, şu limitler var, bu limitler var, kulüpler şunlara sahip olacak. Sen hiçbir şey yapmıyorsun, hep topu UEFA'ya atıyorsun. Şimdi de öyle olmuştur. Benim yapacağım bir şey yok, UEFA verdi cezayı diyor. Ama UEFA'nın ceza vermesine sen çanak tutuyorsun. Bunun bir içeriden sorgulanması lazım. Yani ülke içinde bunu birinin dur demesi lazım. Yani.
0: Kim diyecek?
1: Genel kurulu oluşturan kulüplerin delegeleri diyecek ve kulüpler diyecek dolayısıyla buna. Kulüpler devamlı, onlara bıraksanız bütün Türk futbolcuları atarlar, hep yabancı alırlar. Bunun oyun kuralı Türkiye'de futbol adına her türlü karar verme yetkisi futbol federasyonunda. UEFA kurallarına göre özel bir federasyon olması gerektiğinden dolayı.
0: Sizce
1: ama maalesef bizde öyle olmadı.
0: Federasyonun çarkları doğru bir döngünün içerisinde mi? Mesela siz yıllarca federasyonun içinde çalıştınız.
1: Evet.
0: Meleke'nin de bir yazısı var. Ben federasyon başkanlığına adayım diyor ve madde madde sıralamış.
1: Evet, okudum.
0: Neler?
1: Okudum.
0: Evet, ne söylersiniz bu konuda?
1: Şimdi yani sen kurallarını, yazılı kurallarına uymazsan, bu kurallara uymazsan ve bu kuralları gerçekleştirecek ekibini de liyakatsız insanlardan seçersen, sonuçta geleceğimiz nokta bu. Basından okuyorum ben de, medyadan okuyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri, İngilizce bilmeyen bir kişi, oteli incelemeye o gitmiş.
0: Cüneyt Yalınkılıç anlatmış ama adam İngilizce biliyor yazıyor şeyinde, CV'sinde. Çok iyi derecede İngilizce biliyor yazıyor.
1: Biz ne CV'ler gördük Emre'cim ya. Anladın mı?
0: Tamam, çok
1: yani haklısın. CV bazen insanın önünü de açar, bazen engel de olur. Mesela CV'miz bizim için engel teşkil ediyor. Liyakatlı olduğumuzdan dolayı. Ama bu adam gidiyor ve en kritik konuya bu karar vermiş yani. Düşünebiliyor musunuz? Ya siz FIFA'nın her size söylediğini, bu tür turnuvalarda size önerdiklerini kabul etmek zorunda değilsiniz. Ya ne demek Arizona nereye, Vancouver nereye? Bununla ilgili bir kere daha konuşmuştuk yani. Evet, sen FIFA'ya diyeceksin, siz bana otel için ne öneriyorsunuz? Atıyorum X bir para. Siz o X bir parayı bana verin, üstünü ben tamamlayayım, istediğim yerde kalayım diyeceksiniz. Ama adam hiç böyle bir şey, bilgi olmadığı için, kurumsal bir bilgi, böyle bir şeyin konuşulurken öyle bir ortamda bile bulunmamış bu arkadaş. Kimse tanımıyorum ben yani. Onu oraya koyarsanız da böyle olur tabii. Bu bir tek milli takıma yansıyan kısmı. Bunun kuralların uygulanması, UEFA'nın neleri şart koştuğunu, neleri şart koşmadığını bilmiyor ki adam. Ona göre de kararlar alıyordur yani. Maalesef.
0: Ne acıklı değil mi? Yani aslında
1: çok acı, çünkü ülke olarak bu kadar stat yapıyorsunuz, bu kadar büyütmeye çalışıyorsunuz işi, en büyük organizasyonları almak için uğraşıyorsunuz ama böyle insanlarla olmaz mı iş?
0: Biz Barış Göktürk, Barış Göktürk, işte o isimleri de karışıyor. Öztürk'ün elini sıktı mı konuşurken, diğer tarafta Messi Klose'yi arıyor. Diyor ki baba, diyor senin 21 gollük rekorun vardı, ben onu geçtim ama diyor sana imzalı bir formamı göndermek istiyorum diyor. Yani çok farklıyız hocam ya. İnanılmaz farklarımız var aramızda.
1: Evet yani onların da kendi aralarında farklılıkları var ama ben de artık maçları hani var olduğu için devamlı her ince yerine kadar seyrediyoruz. Ben de Arjantin'in kayrıldığını düşünmeye başladım artık yani.
0: Bununla ilgili Infantino

0: Dün akşamki Fransa maçının hakem 5 hakemli hiç Arjantin'e göre bir şey olur mu?
1: Peki.
0: Yani ben de o konuda biraz felaket senaryosu diyebilirim ama ben de sonuçlar gösteriyor yani. Messi'ye hiç kart vermiyorlar yani. Adam çok pis faul de yapmış mesela. Gördüm adamın en arkadan bulmuş. Böyle olmaması lazım. Futbol kötü. Yani biz hep kötüye gidiyorduk. Aslında dünyada da kötüye gidiyorduk.
1: FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina hakem tartışmalarına şöyle bir nokta koymuş. Asılsız iddialar bunlar. Kimse FIFA'nın Dünya Kupası hakemlerinin dürüstlüğünü sorgulayamaz demiş. Sizin söylediğinize gönderme yapmış. Hüsam Hasan'ın Messi'yi turnuvada tutmak istediğini iddia ettikleriyle ilgili kararlar hakkında...
0: Ben Collina'ya katılmak zorunda değilim Emre'ciğim.
1: Evet evet aynen. O ya hayır onun...
0: Benim gördüklerim Collina'nın söylediklerinin tersi.
1: Aynen.
0: Biz de görüyoruz yani. Collina görmüyor ki bir tek.
1: Ben de sizle hemfikirim. Peki.
0: İşte demin dediğim konu bu. Yani biz FIFA'nın her dediğini kabul etmek zorunda değiliz ya. FIFA'yı temsil eden insanların söylediklerini. Çok aciz içerisinde tribünlerde oturuyor adam yani Infantino'da. Ben hiç böyle bir FIFA başkanı görmedim. Kendi hakemini oraya getirtemiyorsun. 3 ülkeye yayıyorlar. 3 ayrı iklimde şey yani bu olmaz böyle bir şey. Bu bütün turnuvanın ruhuna aykırı bir şey bu.
1: Peki acaba bunu bu noktaya getiren Blatter'e yapılanlar olabilir mi? Yani Infantino'su ve diğerleri böyle yolsuzlukla karşı karşıya kalırız endişesi ve korkusuyla Amerika neredediğini yapıyorlar yaklaşımını ortaya koymak yanlış olur mu saygıdeğer hocam?
0: Doğru. Görünenler o zaten. Bu olay ta oradan başladı zaten. Amerika'ya istediği zaman organizasyonu vermiyorlar diye böyle bir şey başlattılar. CIA hangisiydi bilmiyorum yani. Öyle
1: evet,
0: bir
1: CONCACAF
0: inceleme başlattılar.
1: Hawaii Federasyonu üzerinden evet. Yürüyorlar.
0: Evet evet yani oradaki adamın küçücük bir işine giren çıkan parayı kontrol ediyor. Takip edince Amerika'nın en iyi yaptığı şey zaten. Oradan başladı ve bunlara kim bilir daha neler var ellerinde. Belki Infantino ile ilgili de vardır.
1: Tabii canım.
0: Oradan damıtarak bunu yapıyorlar. Klasik Amerika'nın şeyi, alanı çekti yani. Çok sürpriz değil.
1: Yani benim bile Infantino ile bildiğim böyle Türkiye'ye geldiğinde çok enteresan bir şey var. Ya anlatsam yer yerinden oynar da o bende kalsın sonsuza kadar.
0: Evet.
1: Peki.
0: İyi bakalım kalsın.
1: Bir menajer abi aracılığıyla öğrenmiştim. Böyle çok enteresan bir iş. Çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz saygıdeğer hocam?
0: Ya aslında tabii biz spor yöneticileri için çok büyük bir beslenme turnuvası oldu. Bir taraftan da öyle bakıyorum ben. Yani olasılıklı senaryolar, yeni senaryolar olabilir diye onun bu tür şeylerde nasıl davranış sergilemek gerektiği konusunda ben çok beslendiğimi söyleyebilirim bu turnuvanın.
1: Hepimizi birçok şeyi de öğretmiş oldu. 3 ülkede belki de şeyin de provası oldu. Yani Fas, Portekiz, İspanya'nın da birazcık provası oldu.
0: Evet, evet. Ama mesafeler daha yakın hiç olmazsa.
1: Evet.
0: İç at uçuşu gibi olacak Fas, Portekiz.
1: Zaten Cebeli Tarık'tan yüzerek geçiyor millet karşıya. Çok sıkışırsa yüzerek geçeriz.
0: Evet, evet.
1: Efendim, çok...
0: Şimdi futbol meselesiyle geçecekler.
1: Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum saygıdeğer hocam.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşça kalın.
1: Sağ olun. Efendim çok özel bir konuğum vardı. Sevgili Okan Üniversitesi'nin çok değerli ismi. Bizlerle birlikte oldu. Ali Parlak hocamla zamanı paylaştık. Bir reklama gideceğim. Bu arada 2-1 öne geçtik. Aklım bir anda oraya gitti. Çünkü deli bir maç oldu. Özellikle 3. set 29-27 bitti. Ama kazandık. Amerika önünde 2-1 öndeyiz. Çok mutluyum. Şimdi Amerika'da 4. sette de ağırlarsak süper olur. Ama önce...
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit

0: kaçırmayın.
1: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Haberlimiz tümüzüyle devam ediyor ve sonu 11 ile biten konuğumu alıyorum yayına. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Anlamadım. Günaydın Emin abi. Hayırlı cumalar. Ben İstanbul'a Hamza Taşı'yı kalan değil mi?
0: Çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Top sizde. Bu arada kulaklıkla konuşuyorsanız kulaklığı çıkartıp telefona dönerseniz sesiniz çok kötü geliyor çünkü. Lütfen bizle bağlantı kurduğunuzda da kulaklıkla konuşmazsanız çok sevinirim. Çünkü kulaklık sesi çok bozuyor.
1: Geliyor mu abi şimdi?
0: Geliyor ama yine de çok sağlıklı değil, ama dinleyelim sizi. Buyurun efendim.
1: Abi ben Galatasaray taraftarıyım. Yani bizim taraftarın yönetime yani transfer yok diye yangın yapmasını ben aslında yanlış buluyorum abi. Çünkü sonuçta bizim oturmuş bir kadromuz var. Bir de şu an transfer de yapamıyorsun ki abi. Zaten yabancı sınırından dolayı. Yani bunları söylemek istedim abi. Sakin olsunlar. Bence transferler gelecektir. Bir de oyuncu da göndermen lazım abi. Yani oyuncu da gönderemezsen zaten transfer yapamazsın. John Duran'ı da almaları bence mantıklı abi. Çünkü genç. Yani bir de Türkiye'yi de biliyor. Tek taraflı işte sözleşme fesi koyulabilirse yani Galatasaray için de iyi olur. Ya denenebilir abi, genç olduğu için. Diyeceklerim bu kadar Emre abi. Hayırlı cumalar.
0: Çok teşekkür ediyorum efendim. Size de kolaylıklar dilerim. Ve bir başka değerli dostuma gidiyorum. Şimdi sonu 50 ile biten tek tek beni arayan numaraları arıyorum. Ve sonu 50 ile biten 0550 ile biten değerli dostumuza bir merhaba diyeceğiz. Onun da görüşlerini alacağız. Sizlerin saati başladı. 0533-265-1995. Bu arada beni cep telefonundan dinlerseniz sevinirim. Alo. Duyabiliyor musunuz?
2: Alo.
0: Efendim? Buyurun efendim. Alo. Söz sizde.
2: Günaydın, günaydın Emre abi. Hayırlı işler, hayırlı günler diliyorum.
0: Sağ ol efendim.
2: Fixture çekimiyle alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Fixture çekimindeki ismi Barış olan bir beyefendi Galatasaray yöneticisinin elini sıkmadı. İsmi de Barış. Yani Türkiye'de böyle şeylerin mübah olduğunu düşünen arkadaşın da isminin Barış olması da çok trajikomik ve bunu kendisine bir başarı olarak görüyor. O kadar acı ki yani futbolu bir spor olarak görmemeyi başardığımız bir dünyada Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arasına böyle nefret, kin tohumları ekiyor ve hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak gidiyor, oturuyor ve açıklamalar yapıyor. Kadıköy'de orada oynayacağız, burada oynayacağız, şunu yap. Ya arkadaşım, iyiysen, takımın iyi ise Fenerbahçe fersah fersah şampiyon olsun. Sonuna kadar helal olsun. Kötüysen istersen figanda oyna. Ama bunu sen el sıkmayarak ya da o takım diyerek hiç kimseyi böyle ayrıştıramazsın. Bunu hiçbir yerde kendine hak iddia edemez. Ama bunu öyle bir kendisinin reklamını yapar gibi yapıyor ki ve şişmiş kelle gibi de gülerek şeyini o yerine oturuyor. Esefle kınıyorum. Esefle kınıyorum yani. Hiç bu kadar sporun bu kadar çirkinleştirilmesine izin vermemelerini rica ediyorum. Dünya Kupası'nda da Norveç'in kazanmasını istiyorum. Kürek çekmelerini istiyorum. O kadar temiz, o kadar ahlaklı ve o kadar işine sadık bir ülke ki sadece işini yapıyor. Türkiye'de de sadece işini yapanların futbolu veya sporu yönetmesini diliyorum. Bayan voleybol takımı da inşallah kazanır. Size de Emre abi saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.
0: Çok teşekkür ediyorum saygıdeğer dostum. Evet, değerlendirmeleri böyleydi. Sonu 50 ile biten dostumuzun. Şimdi sonu 62 ile biten dostumu arıyorum. Onunla analizleri yapacağız. Ve böyle beni arayanlara tek tek gidiyorum, dönüyorum. 0533-265-3995'i arıyorsunuz. Ben de yayına alıyorum sizleri. Sonu 62 ile biten dostumuza alo diyoruz. Günaydın, hoş geldiniz.
3: Alo. Buyurun. Günaydınlar Emre abi, nasılsın, iyi misin?
0: Çok teşekkür ediyorum. Yan odadan mı konuşuyorsun? O kadar yakından geliyor ki ses.
3: Yok, şu an şeyden hemen telefondan hoparlördeydi, megafona geçtim. Şu an öyle konuşuyorum. Buyurun kıymetli abi.
0: Sizi dinliyoruz.
3: Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Eyvallah, güzel bir günümüz eyvallah. Olsun inşallah. Güzel bir hafta. Değerli dostlarımızı dinliyoruz. Radyoya katılan yani çok değerli yorumcularımız, harika hocalarımız müthiş yorumlar yapıyor. Yaklaşık radyo açıldığından bu yana da takip ediyorum ve dinliyorum Emre abi. Altyapılarla alakalı konuşmalar oluyor, altyapılarla alakalı söylemler oluyor, ülke futboluyla alakalı söylemler oluyor, Dünya Kupası'ndaki yaşanılan durumlarla alakalı söylenen oluyor. Ama ne yazık ki abi, dikkat edersen yıllar geçtikçe hala sıkıntılar, stresler ve serüvenler devam ediyor. Ya bununla alakalı Emre abi ben şöyle söyleyeceğim. Birçok konuşmaları yapıyoruz, sen de yorum yapıyorsun abi. Ülke futbolunun altyapısının düzelmesi için ana başlıkta 3 madde sıralayacak olursak abi sen ne sıralarsın? Ben de yorumum olacak.
0: 1. Türkiye Futbol Federasyonu delege sistemi mutlaka değişmeli. En önemli bence yani en az 4000-3000 delegenin olduğu bir sistem yapılmalı. 2. Kulüpler Birliği kendi malını kendi pazarlamalı. Yani Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden pazarlama değil de Kulüpler Birliği daha konsensus sağlayabilen ve daha güçlü bir yapıyı oluşturduğu dinamik bir kural oluşturulmalı. 3. Liyakat. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurumlarına liyakat değeri yüksek. Atıyorum MHK başkanlığına Cüneyt Çakır gibi, Fırat Aydınus gibi bu işin toprağını sürmüş, ekinini ekmiş, ekinini biçmiş, sulamış adamların gelmesi. Şimdi bana desen ki abi buğday ekiyoruz. Ben de derim ki sana benim arazi var hadi ekelim. Ama ben nasıl buğdayın ekildiğini, nasıl biçildiğini, nasıl toplandığını, unun nasıl yapıldığını bilmem ki. O yüzden bu işi bilen ehil kimliklere vermek gerekli. Sadece MHK bir örnek yani. Bütün kurumları için konuşuyorum.
3: Harikasın Emre abi. Yani benim özellikle tek bir ana başlıktaki ana maddeyi sıralayacak olsam veya ekleyecek olursam abi ben liyakat abi. Bugün Emre abi şunu söyleyeceğim. Biz antrenör yetiştiremiyoruz diyoruz. Doğru mudur? Antrenör neden yetiştiremiyoruz biliyor musun Emre abi? Şöyle okulunu okumuş, beden eğitimi ve spor yüksekokulunu mezununda antrenörlük bölümünde futbolu uzmanlık alanı olarak almış. Ama baktığımızda gelinen noktada UEFA C belgesine sahip oluyor bu kişi. Sonra bunu 2 yıl çalıştırdıktan sonra bir üst seviyeye taşıması için UEFA B lisansına sahip olması gerekiyor bu kişi. UEFA B lisansını alması için de şu an TFF'nin belirlemiş olduğu rakam 336 bin TL. Ve sonrasında geliyoruz diğer tarafta 650 bin TL UEFA A lisans belgesi var. Pro'ya geldiğimizde ise 1 milyon 600 bin TL Emre abi. Yetenekli antrenörler, kendini geliştirmek isteyen antrenörler bu rakamları ödeyemediğinde kenarda kalıyor ve antrenör yetişemiyor. Doğru antrenörler yetişemediğinden dolayı sadece kısır döngüde ilerlediğinden dolayı da Emre abi baktığımızda futbolcuları da doğru bir şekilde bulamıyoruz. Futbolcuları doğru şekilde yetiştiremiyoruz ve milli takımımıza biz forvet getiremiyoruz Emre abi. Yani ben şuna geleceğim abi, Radyo Gol aracılığıyla her zaman şunu söylüyorum. Altyapının düzelmesini istiyorlarsa antrenörlere güzel bir şekilde yardımcı olmak zorundadır TFF abi.
0: Peki.
3: Ben bir altyapı antrenörü olarak son olarak şunu söyleyeceğim, kapatacağım abi. Bir altyapı antrenörü olarak ben kendimi geliştirdim. Üst seviyelere taşımak istiyorum ama ben o parayı ödeyemediğimden dolayı UEFA B lisansımı ne yazık ki alamıyorum abi. Ve ben altyapılarda her kategoride U13'ten, U14'ten, U16'dan şampiyonluk elde etmiş olan bir antrenörüm. Ama ben dediğim gibi bu ödemeyi yapamadığımdan dolayı ben UEFA B lisansım alamıyorum. Ve benim gibi nice antrenörler var kıymetli abi.
0: Peki çok teşekkür ediyorum saygıdeğer dostum.
3: Ben teşekkür ederim Emre abi.
0: Bu sayede saygılar sevgiler.
3: Çok teşekkür ederim sağ olun herkese selamlar saygılar sevgiler.
0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor ve bir başka dostumuza sonu 70-96 ile biten saygıdeğer dostumuza gideceğiz. Çok çaldırdı, çok aradı ama dediğim gibi sırayla alıyorum. Beni arayanları böyle sıraya göre koydum. Onları tek tek yayına almaya gayret ediyorum. Günaydın, hoş geldiniz. Buyurun efendim.
4: Günaydın Emre Bey, nasılsınız?
0: Çok sağ olun efendim. Buyurun, siz dinliyoruz.
4: Emre Bey, ben de fikstür çekimi ile ilgili konuşmak istiyorum ve sizin fikirlerinizi almak istiyorum bir yerde. Fikstür çekimi öncelikle bu derbi haftaları önceden belirlenmiş oluyor mu? yoksa kuraya göre mi çekiliyor? Bir, ikincisi de bir de yani deplasman, mesela atıyorum Fenerbahçe ilk yarıyı iki iç saha peş peşe aynı şeyde oynuyor, evinde oynuyor. Daha sonraki deplasmana, iki deplasmana çıkacağı belirlenmiş fikste. Bu neye göre belirleniyor? Bir de İngiltere sistemi gibi olduğu söyleniyor Emre Bey. Bir fikriniz var mı? Hani 17. haftanın bitimi 18. hafta 17. haftanın bitimiyle başlayıp tekrar geriye doğru geleceği söyleniyor. Bu konu hakkında bir bilginiz var mı Emre Bey?
0: Son sorunuzu anlamadım. Ne demek istediğinizi orada.
4: Şimdi fikstür 1'den 17'ye kadar devam ediyor. 17 atıyorum Fenerbahçe Kasımpaşa maçıyla bitiyorsa 17. hafta, 18. hafta tekrar Kasımpaşa Fenerbahçe maçıyla başlayıp geriye doğru geleceği söyleniyor. Böyle bir bilginiz var mı diye sormak istedim.
0: Ay yok, öyle bir durum olduğunu zannetmiyorum. Yani bu konuda öyle bir bilgim yok. Çünkü
4: dünkü programda konuşuldu çünkü.
0: Ha yok, öyle bir bilgim yok. Yani burada açıklanan fikstürde 4 6 önümde de açık 8, 9, 12 ve 15. haftalarda derbi maçları var. Fikstür çekiminde de herkese bir sayı veriyorlar. Bu sayı esaslarında şekilleniyor fikstür. Yani
4: bir de şey, evet.
0: Buyurun.
4: Bir de şey soracaktım Emre Bey. Bu geçen sezon biliyorsunuz 6. topu çeken avantajlı olduğu gibi bir söylem vardı. Bu haftaki bu top kaç numaraydı Emre Bey? Bu sezon kim çekti topu?
0: Valla bilmiyorum ama bir numaralı topu Galatasaray'ın çektiğini biliyorum.
4: Evet, Galatasaray çekti.
0: Evet, Avrupa'da yer alan tak ekipler 1, 2, 8, 18, 22, 28 ve 25. haftalarda birbirleriyle karşılaşmayacaklar. Bu haftalarda derbi de olmayacak. Onu bir planlamasını yapmışlar. Ya pek çok kriter var, algoritmik değerler var. Onları ortaya koyuyorlar. Bu algoritmaya göre de planlama yapmaya çalışıyorlar. Evet.
4: Ya tabii ben zaten fixture, herkes oynuyor.
0: Aynen ya, yani ben fikstüre bu kadar takınılmasının çok mantıklı olmadığı fikrindeyim. Yani yok önceden aynen şununla oynasaydım sonra bununla, zaten oynayacaksın abi. Yani
4: hepsiyle işte, oynayacaksın zaten.
0: Aynen, Alanya çok sıcaktı bana denk geldi de, yani bunlar biraz böyle bahane bulma ögeleri. Babacım zaten çıkacaksın, oynayacaksın yani. Ha 3. hafta gitmişsin, ha 7. hafta gitmişsin, ha 8. hafta gitmişsin yani. Sonuçta gideceksin, aynen, oynayacaksın. Yok onun bence, en güçlü bence zamanına denk geldi falan. Ya senin de en güçlü zamanın olsun abi. Yani.
4: Bence bunları kulüpler dert edene kadar Emre Bey, dünkü yaşanan bana göre bir rezaleti halletmeleri lazımdı. Yani bir kulüp yöneticisi elini uzatıp diğeri elini uzatmayı, benim bu seçim vaadimdi ve ben bunu vaat ederek seçimi kazandım, başardım deyip elini sıkmamak, bence bunları halletmeleri lazım Emre Bey. Teşekkür ediyorum. Bu konuda da fikrinizi merak ediyorum. Size göre kim haklı, kim haksız?
0: Hocam popüler kültür, popüler kültürün esiri olmuş bir felsefenin peşinde koşuyoruz. Yani evet, siz eğer bu popüler kültüre bu kadar prim verirseniz orada, ben size çok açık ve net söyleyeyim. Hani Metin Öztürk mü haklı ya da Barış Göktürk mü haklı, bu noktada olmam benden beklenmesin. Çünkü
4: yok, bence buradaki
0: sıkıntı şu. Buradaki problemin ana sebebi biziz hocam, biz. Yani siz taraftarlarsınız.
4: Biz veriyoruz bunu, evet.
0: Yani siz taraftar olarak bakın şöyle oluyor. O Barış sıkmamış mı eli, sıkma. Vallahi büyük adammış ya. Barış Göktürk'üm adam ben olmuş, var ya. Mermer dökmek lazım böyle oraya, hani anlatıyorlar ya, bir de böyle anlatıyorlar. Yani bir de Mecazi de var ya, bu adamın heykelini dikeceksin oraya falan. Ya yani ne olmuş? Metin evet, Öztürk'ün evet, elini sıkmış ya. Bu mudur yani? Yani koskoca Fenerbahçe'yi anlatan resim bu mudur? Ya da öteki tarafta Metin Öztürk de işte elini uzatmış. Zaten Metin Öztürk Barış'ın elini sıkmayacağını biliyor. Uzatma abi o zaman. Yani herkes bu işten evet, nemalanmak yapma, istiyor. Doğru. O da dönüyor, aa biz Can Bartu'ya bakıyoruz falan diyor. Ya Can Bartu karşısına gelse aynı saygıyı gösterir misin Metin Bey demek lazım. Yani Metin Bey de işler sıkışınca ki açıkla. O yüzden hocam bu işin müsebbibi taraftardır, taraftar. Sen süper chatlerle böyle gazeteciyim diyen tayfaya aslında gazeteciliğin yanından geçmemiş ya da gazeteci olup da ekmeksiz kalıp bir tarafa tutunmaya çalışan tayfaya sürekli prim verirsen onlar da en popülistini bulurlar. İşin içine küfrü, işin içine nifakı, işin içerisine iğrençlikleri sokup bu resimleri verirler. Sonra da sen kendi aranda Twitter'da isimsiz kimliklerle atışırsın. Vay Barış'ıma bak aynen. Ne yaptı falan diye. Geç hocam. O yüzden evet. Benim için ya Hürriyet bunu manşete taşımış. Benim için haber değeri yok ya.
4: Evet.
0: Ha, yani bunu evet, görmeyeceksin evet. Ki bu adamlar prim yapmayacak. Adam sabahleyin gazeteyi alıyor Barış Göktürk. Vay be bak gördün mü? Manşet
4: değil mi? Manşet olduk evet. Doğru. İnşallah lige yansımaz bunlar Emre Bey.
0: Yansır
4: diyorum.
0: Hocam.
4: Ve size iyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim evet. Teşekkür ederim. Yansıyacaktır çok net söyleyeyim. Yani senin lider pozisyonundaki adamların bunu yapıyorsa lige neler yansıyacaktır. O yüzden aklı selimlik hocam aklı selimlik. Hani soruyorlar ya en önemli şey ne? Az önce 3 madde liyakat dedik. Aklı, selimlik, aklı. Ya bu yöneticilere prim vermeyin saygıdeğer taraftarlar. Vermeyin ya. Bu popülist kültürün içerisinde yok olmaya mahkum durumdayız. Bak Türk futbolunun Dünya Kupası'nda geldiği noktayı gördük. Eftirikten püftürükten bir Dünya Kupası yaptık. Böyle geri döndük. Nerede kaldığımız belli değil, kimlerle kaldığımız belli değil, nereye gittiğimiz belli değil. Çocukları astık, kestik, Montella'yı gönderdik, o oldu, bu oldu. Biz seviyoruz hocam, seviyoruz. Bak ben bir gazeteci olarak bu ülke gazetecisini en çok besleyen hem siyasi kanatta hem sportif kanatta. Hiç bitmiyor hocam dertler ya. Yağmur gibi haber akıyor, yağmur gibi. Bu ülkede gazeteci olmamak mümkün değil hocam. Reklama gidelim. Reklamların ardından birlikte olalım efendim.
5: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
6: Reklam.

0: aklınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Reklam bitti.
7: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim Profesör Doktor Mehmet Yorulmazlar hocamla birlikteyiz. Marmara Üniversitesi'nin saygıdeğer dekanı bizlerle birlikte. Spor Bilimleri Fakültesi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Her zamanki gibi güncel ve güzel yayının devam etmesini diliyorum. Teşekkürler.
0: Eyvallah hocam, harikasınız. Dünya Kupası ile aranız nasıl, seyredebiliyor musunuz? Uykusuz geceler sizi dışarı değil mi?
1: Ya tabii ki seyrediyoruz ama artık hiç zevki kalmadı benim için. Yani Türkiye'nin elenmesi demek ki o motivasyonumuzu bozdu ama genelde takip ediyorum. Dün akşam yine Fransa-Fas maçını takip ettik. Yani sonuç itibariyle baktığımız zaman müsabakalar yani... Şu ana kadar ilk zamanda da konuştuğumuz gibi yani Fransa, İspanya, İngiltere demiştim. Bir de Almanya demiştik ama Almanya şeyden çıktı, dörtlünün içinden çıktı. Fransa favorimiz olarak dün Fas'ı yendi. Yani etkili ayakların olması bir takımda herhalde biraz fark yarattı. Aynı şey Norveç'te oldu mesela. Holland gibi bir adam neredeyse tek başına maç aldı. Fransa'da Mbappe, Dembele zaten iki pozisyon, iki gol işi bitirdi. İspanya'yı zaten söylemeye gerek yok. Hepsi aynı şekilde devam ediyor. Arjantin İsviçre maçı tabii ki bir Messi Arjantin'de fark yaratacak ama İsviçre takımı da tabii ki Murat Yakın'ın orada hoca olması biraz bizi böyle hani Murat'tan dolayı orada ön plana çıkartıyor isteklerimizi, arzumuzu. Yani düşünüldüğü gibi tüm medyanın, basının düşündüğü favoriler şu ana kadar çeyrek finalde devam ediyor. Ama baktığımız zaman, genel anlamda baktığımız zaman oyunun ya yani gruplar sürecinde tabii ki kuvvetin, gücün, çok fazla koşmanın önem arz ettiğini gördük ama ilerleyen süreçte kaliteli takımların kalmasıyla beraber etkili ayakların ön plana çıktığını, birinci bölgede oynayan takımların sonuca daha etkili gittiğini ve gerçekçi bir futbolla devam ettiğini görüyoruz. Yani ilk başta o söylediğimiz koşan, işte agresif oynayan, sert oynayan takımların gördüğümüz gibi hani son 32'ye kaldığını ama sonrasında elendiğini net bir şekilde gördük. Demek ki futbolu yine futbol gibi oynamak gerekiyor. Alanları iyi kapatmak, kanatları iyi kullanmak ama dün Fransa maçında gördüğümüz gibi kanatlardan sonuçlanamayan pozisyonların merkezden nasıl dengeyi bozup sonuca gidildiğini de net bir şekilde, çok güzel bir şekilde örnekleriyle, net örnekleriyle yaşamış olduk. İşte biz bunu yapamadık. Yani o kaliteli kadroyla bunu yapamadık maalesef.
0: Peki bu fikstür çekimi çok konuşuluyor. Fikstür çekiminde Besim Yalçın, yani yönetim direktörü, TFF Lig yönetim direktörü diyor ki her sene yeni bir algoritma oluşturuyoruz. Avrupa'daki algoritmayla bizimki aynı. Biz top çekiyoruz, onlar da kulüplerin numara atıyor demiş. Bu konuda evet, sizin bilginiz nedir? Neler söylersiniz, bu fikstür çekimi çok provoke ediliyor mu?
1: Ya yıllardır aslında düşündüğümüz, yani içinde olduğumuz zamanda ya acaba bu sıcak top, soğuk top vesaire gibi birçok ve gerçekten de bakıyorsunuz istenilen şekilde olay yürüyebiliyor. Burada gerçek dışı bir şeylerin olduğunu düşünüyorum. Bu sadece ülkemizde geçerli bir şey olarak değil. Yani genel anlamda baktığımız zaman orada bir durumun söz konusu olduğunu aslında hep içimizden geçen bir şey yani vardır. Ya acaba sıcak top soğuk, ya yine böyle çıktı. Ya bunlar yine ayrıldı. İşte Baktığımız zaman derbi maçlar, Allah Allah. Niye peş peşe gelmiyor veya işte ligin başında, ligin sonunda vesaire şeklinde böyle kafaları kurcalayan yıllardır bazı polemikler var. Bence isimle beraber, şeyle beraber dendiği gibi daha iyi. Şeyi bir tek çözemedim, bu iki numaralı top olayının ne olduğunu anlayamadım.
0: Nasıl?
1: Şeyde dün kulüp başkanının açıkladığı iki numaralı top sıkıntısı diye bir şey yazdı. Okudum ama bir türlü çözemedim onu.
0: Hocam burada kulüplerin her birine bir numara veriyorlar. İşte Galatasaray bir numaralı
1: tamam.
0: topu alıyor.
1: Evet, evet.
0: Ve o oradaki toplara göre zannediyorum iki numaralı topu önemi çıkarttılar gibi. Ben pek o fikstür hadisesine çok katılmıyorum ya hocam.

0: ile oynamak zorunda zaten, ama bu hani ligin başında mı sonunda mı ortasında mı, ha şey de bu, ben genel anlamda baktığım zaman hani A grubu olur B grubu olur işte oraya düşmesin buraya düşsün gibi düşündüğün zaman belki olabilir, ama dediğin gibi tekli bir grupta nerede nasıl ne zaman oynadığının aslında çok bir anlamı yok. Çok doğru diyorsunuz aslında.
1: Yani şöyle, bu yıl mesela fikstür çekiminde bütün takımlara bir numara verilmiş. 1 ile 18 arasında. Bu yıl çekimde
0: Evet.
1: mesela Galatasaray 1 numaralı topu tercih etmiş. 2 numaralı topu alan maç dizilimini ona göre planlamış falan. Yani anahtar burada, yani fikstür anahtarındaki 2 numaralı topun pozisyonunu ifade ediyor. O kim 2 numarayı çekti onu bilmiyorum. Yani fikstür çekiminde olmadığım için İsmailer oradaydı.
0: Evet.
1: Sormak lazım onu aslında. O daha iyi biliyordur.
0: Evet. Evet, doğru. Doğru.
1: Peki.
0: Yani
1: Peki. Birazcık Dünya Kupası'na siyaset karıştı mı hocam? Şimdi Avrupa Birliği parlamentosu ve parlamenterlerden bazıları Infantino'nun Trump'a verdiği barış ödülünü geri alınması gerektiğini, hatta Infantino Arjantin ve Trump üçgeninde dönen paraların hesabının verilmesini istiyor. Çünkü Arjantin Futbol Federasyonu'na Infantino arasında 300 milyon avroluk bir alışverişin olduğu iddia ediliyor.
0: evet. Ya baktığımız zaman siyaset bir şekilde buraya zaten Amerika'nın bu turnuvayı almasıyla beraber bence karıştı zaten. Yani dünyadaki İran vesaire savaşlarıyla, İsrail savaşlarıyla, Gazze'deki durumla beraber oraya katılan işte bir İran takımının düşünün, müsabaka bitti. Müsabakalarda bile hakemlerin yanlı, ya bize göre öyle geldi ama genel anlamda baktığımız zaman gerçekten farklı tutumlarda, sahada farklı tutumlarda olduğunu gördük ama
1: Tabii canım, Mısır'da atak faz başlangıcı diye ta nereye döndüler. Bu arada
0: tabii nereye?
1: Filistin hadisesine de mi vurdunuz? Çok güzel bir noktaya değindiniz saygıdeğer hocam.
0: Evet, evet,
1: Profesör
0: evet, evet.
1: Doktor Mehmet Yorulmazlar, Marmara Üniversitesi Dekanı bizlerle. Mısır, İran, Dünya Kupası grup aşaması karşılaşmaları falan hepsine baktığımızda son Mısır maçını, Arjantin Mısır maçını Gazze'de devasa ekran kurulmuş hocam. Yıkıntılar arasında seyretmiş Gazze halkı da, yani Mısır'ı desteklemiş. Futbol asla futbol değildir. The Guardian'ın bir manşeti var. Seyretmeniz, görmeniz lazım hocam. Bugünkü Milliyet de var, Milliyet Spor'da.
0: Öyle mi? Bakarım, ona bir bakarım.
1: İnanılmaz bir fotoğraf hocam.
0: Allah Allah.
1: Yani fotoğraf şöyle, bütün yıkıntılar böyle, yıkılmış evler, bir dev ekran kurulmuş. Çocukların bazıları balkonda, millet, halk sokakta oturmuş Mısır Arjantin maçını seyrediyor. Ve manşet de şu: Gazze'de ölümüne futbol.
0: Allah. Ya işte futbol asla futbol değildir. Simon Cooper'in hakikaten efsane kitabı. Ha, ömür boyu, belki yıllar boyu sürecek bir gerçek baktığımız zaman futbola, evet, asla futbol değildir. Yani futbolu siyasi bir mekanizma olarak kullanıldı. Bu gerçek. Yani bizim çocukluğumuza döndüğümüz zaman da aynı şey gerçekti. Yani bir Macaristan'ı yendiğimizin ertesi gün bütün zamlar vesaireler verilirdi ve bir kişi şeye çıkmazdı, sokaklara çıkıp farklı şey düşünmezdi. İnsanlar tamamen futbola kilitlenmiş bir vaziyetteydi. Bu baktığımız zaman işte Simon Cooper'in belirttiği, dünyayı adam gezerek her yerde her şekilde, adam diyor Berlin Duvarı diyor sırf futbol sebebiyle çekildi ve tekrar Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi futbol sayesinde oldu. Yani işin gerçek tarafına baktığımız zaman futbolun bu siyasi yönü neden acaba o zaman birleşti, neden ayrıldı? Şimdi aynısı Amerika'ya neden bu Dünya Kupası verildi? İşte
1: Ya da neden
0: oradaki
1: Türkiye mesela bir Dünya Kupası'na ev sahipliği yapamıyor?

0: Çünkü 6 tane
1: Yapamıyor.
0: birinci kategori. Rams Park, Şükrü Saraçoğlu, İnönü, Trabzon, Atatürk, Olimpiyat falan. Çok güzel statlarımız var ama ev sahibi yapamıyoruz.
1: Müthiş, müthiş.
0: NATO'yu mükemmel ağırladık. 41. zirveyi
1: Efsane.
0: ağırladık.
1: Efsane. Yani baktığınız zaman hakikaten Ankara'daki merkezimizle beraber marşımızla beraber vesaireyle beraber baktığımız zaman hakikaten herkes memnun, mutlu. Bir tek Yunanistan hariç herhalde. Yine yani baktığımız zaman hakikaten futbol her yere bağlayıcısı oluyor. Mutluluk da veriyor, hüzün de verebiliyor. İnsanları birbirine barışa da sürükleyebiliyor ama bu Dünya Kupası gerçekten siyasi anlamda Filistin'in, Gazze'nin oradaki İsrail'in ve o bölge Orta Doğu'nun aslında bir göstergesi oldu diye düşünüyorum. Oradaki yapılanlar İran'ın oradan bir an önce hadi çıkın gidin burada daha fazla kalamazsınız denmesi. İşte bu tip ülkelerin oraya girişindeki pasaport krizlerinin ön plana çıkarılması. Yani Dünya Kupası'na gelen bir hakemin sınırdan içeriye havaalanından içeriye alınmaması gibi enteresan olayların yaşandığı aslında bir Dünya Kupası. Yani bir sahaya bakarken sahanın gerisinde çok daha ya yani bana göre dehşet verici olayların olduğunu net bir şekilde görüyoruz. İnşallah futbolun güzel tarafını, güzelliklerini yaşayacak bir başka Dünya Kupası'nda inşallah ülkemizle beraber tekrar mutluluğu yaşarız diye umut ediyorum. Yani baktığımız zaman ülkemizdeki futbol anlamında baktığımız zaman da yani yine çok fazla bir atraksiyon olmadığını görüyoruz. Hani şu anda bir Fenerbahçe işte o da hani geçen seneden daha önceki senelerden kalan Aziz Yıldırım'ın yeni başkan olmasıyla beraber bir atraksiyon içerisinde devamlı gündemde işte hazırlık maçıyla onunla bununla. Ama yine görüntü Galatasaray Fenerbahçe arasında geçecek bir lig görüyoruz. Bunun
0: Trabzonspor bu
1: dışında
0: sene çok iyi transferler yaptı hocam.
1: ona
0: Benzer bir şey
1: geliyorum.
0: var.
1: Evet Trabzonspor'un biraz daha canlandığını Fatih Hoca ile beraber orada ona güvenle beraber güzel işler olduğunu görüyoruz. Beşiktaş'ın planlı programlı bir şekilde yakından takip ediyorum zaten onları da çalışmalarını sürdürdüklerini görüyoruz. Yani ama dörtlü arasında yine böyle geçecek alt tarafın birbiriyle dengeli bir şekilde sürdüreceği bir lig olacak gibi geliyor yine.
0: Peki.
1: İnşallah alttaki takımlarda net bir şekilde üst tarafı zorlar hale gelir. Evet.
0: Hocam, son olarak bugün SBS sınav sonuçları açıklandı. Siz bir akademisyensiniz. Önümüzdeki günlerde de üniversite sınav sonuçları açıklanacak. Bazı okullarda spor bilimleri fakülteleri kapatılıyor. Bazı okullarda RTP yani radyo televizyon programcılığı bölümleri kapatılıyor. Bu bağlamda da bir iki cümle alayım sizden sonra da veda edeyim. Neler söylersiniz çocuklara, velilere, gençlere?
1: Evet, çok teşekkürler. Baktığımız zaman tabii ki ilk önce tüm gençlerimize, ailelerimize, çocuklarımız için hayırlı bir gelecek temenni ediyorum. Sonuç itibariyle üniversite okumak bir şey ifade etmiyor günümüzde. Yani bir mesleğiniz yoksa, meslek edinmemişseniz hiçbir anlamı yok. Şimdi baktığımız zaman YÖK başkanımız zaten bunu 2 senedir dile getiriyor. Bazı okullar devamlı öğrenci çıkarıyor ama bu öğrenciler alanda iş bulma imkanı ve şansı artık kalmadı gibi bir durum söz konusu. Artık günümüzde baktığımız zaman yapay zeka oydu buydu derken farklı alanlara farklı yönlere aslında evrilme durumu var. Onun için bazı alanlarda en azından açılacak bölümlerin de farklılaştırılması, yani onun biraz daha değiştirilmesi, günümüze uygun hale getirilir bölümlerin oluşturulmasıyla ilgili bir çalışma yapılıyor. Bunun için miadı dolmuş bölümlerin kapatılması süreci söz konusu. Bunun için üniversitelerin, akademik camianın farklı çalışmaları, farklı boyutlara gitmesi gerekiyor. Baktığımız zaman tabii ki bizim gibi büyük üniversiteler ister istemez alanında işte spor yöneticiliği olsun, antrenörlük olsun, öğretmenlik olsun. Baktığımız zaman spor yöneticiliği anlamında hala kulüplerimizin birçoğunda akademik camiadan gelmiş spor yöneticisinin çok az olduğunu görüyoruz. Var ama çok az olduğunu görüyoruz. Yani bu çocuklar mezun olup acaba nereye yerleşecekler? Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ndeki kadro doluluğu zaten söz konusu. Yani baktığımız zaman bazı alanların ister istemez azaltılması söz konusu. Öğretmenlik bölümleri her yerde açılmıyor mesela. Yani ben spordan örnek veriyorum ki bunları diğer alanlara baktığımız zaman işte radyo, televizyon artık günümüzde artık farklılaştı. Elinde telefonla işte en kısa haber neyse onu gençler takip ediyor. Yani açıp artık neredeyse televizyon izlemez hale geldi insanlar. Bunun için farklı alanlarda farklı şekilde bölümlerin oluşturulması, biraz daha yapay zekanın işin içerisine katılması gerekiyor ki ona göre süreci sürdürmek gerekiyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun, güzel olsun.
0: Sağ olun hocam. Profesör Doktor Mehmet Yorulmazlar'la birlikte olduk. Kıymetli hocam, Marmara Üniversitesi'nin dekanı. Bir reklam arası.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Evet, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Biraz denize ulaşmaya çalıştım bendeki telefonla. O yüzden biraz size uzun müzik dinlettim belki. Ama sonunda Deniz Hocam'a da ulaştım. Deniz Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Hoş buldum.
0: Hocam nasıl sıcaklarla aranız? Ama İstanbul çok sıcak değil sanki.
1: İstanbul bu gece 16 dereceymiş ve gerçekten ilk defa böyle hani evlerde klima ya da işte vantilatör çalışmadan rahat uyuyabilenler olmuştur. Ben de onlardan bir tanesiyim. Tabii evimde klima yok ama ben de vantilatör zedelerden bir tanesiyim. Sabaha kadar çalıştırıp sabah her tarafı tutularak kalkanlardanım. Bugün bu gece çalıştırmadan rahat rahat uyuyabildik. Gerçekten güzel ve serin bir hava vardı. Dün yağmurluydu. Yağmur da yağması nemi arttırır dedik ama beklentilerin aksine oldu. Güzel oldu bizim açımızdan.
0: Hocam klima pişmanlıktır. Öyle söyleyeyim.
1: Seni biliyorum. Sen canlı yayında klima çalıştığında sesi kısılanlardan.
0: Ya bir de inanmıyorlar biliyor musun için hocam? Ya en büyük şahidi sensin.
1: Canlı şahit oldum. Anında ses gitti ya. Kısıldı öyle. Ne oluyor falan dediler. Dalga geçtiğini düşündüler de ben bildiğim için. Daha önce de karşılaştığım için.
0: Hocam karşılıklı salvolar var. Collina bir taraftan saldırıyor. Diğer taraftan Rossetti saldırıyor. Dünya Kupası çok mu kirli? Ne dersin? Özellikle Arjantin-Mısır maçında bu kadar geri atak başlangıç fazına dönmek doğru mu?
1: Şöyle yani çok mu kirli dersek bir kere paranın döndüğü her yerde maalesef kir var. Dünya Kupası ve FIFA'da buna bulaşmış olanlardan diye düşünüyorum ben. Çünkü niye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı futboldan anlamıyorum deyip arayıp bir oyuncunun kırmızı kartını erteletebiliyorsa ve buna boyun eğen bir FIFA başkanı, işte hakem komitesi başkanı. Gerçi hakem komitesi başkanını bir tarafa koyayım. Çünkü orada karar alıcı mecra olmuyor onlar. Onlar sadece hakem eğitimiyle ilgileniyor. O yüzden Collina'yı bir kenara koyayım. Infantino'yu ön plana çıkarayım. Yani bu kadar paranın tutsağı mı diyelim, ne diyelim, kölesi mi diyelim olmamaları lazım. İnsanların bir zevki var. Milyarlar izliyor bu Dünya Kupası'nı. Milyarlar takip ediyor. Zevk almak için izliyorlar. Ama bu tarz bazı takımlara tanınan imtiyazları görünce ondan sonra diyorlar ki ya her şey bir kurgu. Biz de bu kurgunun, bir tiyatronun içindeyiz. O tiyatroyu izliyoruz maalesef diyorlar. Bunlardan bir tanesi de benim. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Diyorum ki Amerika'nın desteklenmesi, Amerika Birleşik Devletleri takımının desteklenmesi kabul edilebilir değil. Bu bir destek de ona. Ama sahada karşılığını Belçika kat be kat verdi. 4-1'lik bir skor kimsenin ağzına herhangi bir laf söyleme cesaretini bile bırakamadı. İzahı olmayan şeylerin izahı olur. Bir tweet attım ben de. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı işte Trump bir gol attık. Amerika'nın attığı her gol 5 gol sayılacak diyecek. Infantino da evet biz bunu nasıl düşünemedik diye bir cevap verecekti benim attığım tweette. Bu yaşanabilirdi. Özkan Öztürk çok güzel maçı bitirdi. Dikkat ettiysen takip etmişsindir. Son dakika bir değişiklik olmazsa Amerika Birleşik Devletleri turnuvaya veda etti dedi. Son dakika bir değişiklik olmadı. Ona da cesaret edemediler. O kadar da olmaz dedirtmediler. Ama bazı takımlar evet bazı imtiyazlar var. Arjantin'e var mı bu imtiyaz? Herkes bunu tartışıyor. Messi faktörü var mı? Evet herkes bunu tartışıyor. Ben Messi'ciyim hep biliyorsun. Seninle programlarda da söyledim. Konuştuğumuzda da sohbetlerimizde de söyledim. Messi, Ronaldo tartışmalarında hep Messi derim. Yeteneğinden dolayı derim, başarısından dolayı derim, liderliğinden dolayı derim. Dünya Kupası eksikti. Dünya Kupası'nı kazandı ve artık ulaşılabilir bütün hedefleri tamamladı. Bu yüzden derim. Ama bu Dünya Kupası'nda Arjantin kayrılıyor ve destekleniyor. Bunu da derim. Niye derim? Mısır karşısında 2-0 öne geçen Mısır resmen sahada ezildi. Mecburen teknik direktörü bir tepki gösterdi. Kart gördü. İşte kulübeden birileri atıldı. Şunu başta belirteyim kimse yanlış anlamasın. 79. dakikada 2-0 önde giriyorsan kusura bakma 3 tane gol de yemeyeceksin. Bunu söyleyeyim bunu bir kenara koyalım. Ama bir hakem var ki atıyorsunuz iptal ediyor. Ya işte bir VAR var ki atıyorsunuz iptal ediyor. Aynı benzer, aynı demeyeyim hep yanlış ifade ediyorum. Hiçbir pozisyon aynı değildir. Benzer pozisyonda gol yiyorsunuz müdahale etmiyor. Şimdi saha içerisinde benzer 4 tane pozisyon yaşanıyor. 4'ü de Mısır'ın aleyhine sonuçlanıyor. Bir tanesi Arjantin'de yine verilen penaltı. Bir tanesi ceza sahası önünde verilen bir faul ama benzer pozisyonlar Mısır'ın lehine olacakken devam ettiriliyor. Böyle bir maç izledik. Maalesef reytingi ön planda tutuyor FIFA'da. Maalesef izlenilebilirliği ön planda tutuyor. O yüzden reytingi olan futbolcu Messi ise Messi'yi daha öne taşımaya psikolojik de olsa gayret sarf ediyorlar. Ama Messi'nin hikayesi muhtemelen bir sonraki turda bitecek gibi geliyor bana. Onu da söyleyeyim çünkü gerçeklikler de var. Takım oyununu çok iyi oynayamadıklarını düşünüyorum. Hatta son maçta Mısır karşısında Arjantin 0.75x ile, yani oyun konsolu oynayanlar bilir ya da video izleyenlere söylüyorum bunu. 0.75 ile bir video izlediğinizi düşünün. Arjantin böyle bir oyun ya da böyle bir hızda oyun oynadı, futbol oynadı. Bence Mısır da 1.25 hızında, 1.25x ile oynadı. O daha çok istediler ama son 10 dakika skoru tutamamaları onların dezavantajı oldu. Her şeye rağmen tutabilmelilerdi ama o da onların hatalarından, o da onların belki tecrübe eksikliğinden kaynaklandı diyebiliriz. Salah çok güzel bir cevap verdi. Sadece güldü. Bazı şeylere tepki veremiyorsanız en büyük eylem gülmek olabiliyor. Salah da saha içerisinde hakem kararlarına güldü. Lötekşi'ye beğenilen bir hakem. Finalleri var. Ama saha içerisinde ben ilk defa Fransız hakemin genç yaşında finaller yönetmesine rağmen ilk defa bu kadar ezildiğine şahit oldum. İlk defa ezildiğini gördüm. İlk defa kendine bu kadar güvensiz olduğunu ve yaptıklarının farkında olduğunu hissettiğini gördüm. Bir hakem olarak, eski hakem olarak. Ben dediğim gibi paranın olduğu yerde maalesef kirli işler de dönüyor. Maalesef çok garip şeyler oluyor. Bu Dünya Kupası da artık herhalde tarihe belki kara bir leke demeyelim de çok konuşulacak bir Dünya Kupası olarak geçecek. Yapılan icraatlar, Amerika'nın diğer ülkelere uyguladığı hal hareket tavırlar, işte maç içerisinde alınan hakem kararları ya da verilen hakem kararlarından FIFA'nın uyguladığı, işte verdiği kararlara kadar hepsi tartışılacak. Umarım hak eden kazanır. Hak eden ülkeler var mı? Var. Ama hak eden ülkeler finalde karşılaşamayacak bence. Fransa ve İspanya gibi. Finalden önce muhtemelen rakiplerini Fransa eledi Fas'ı. Fransa ve İspanya yarı finalde sanırım denk gelecekler. Bu da aslında futbol açısından, futbolun adaletsizliği açısından önemli. Bir tarafta çok böyle ağır topların olduğu bir ağaç dalı, diğer tarafta da daha kolay ya da daha nasıl söyleyeyim, favori olmayan ülkelerin olduğu bir ağaç dalıyla karşılaştık. Artık kura mı, şans mı, birilerinin daha rahat finale kadar ulaşması mı, onu da göreceğiz. Ama dediğim gibi benim favorilerim şu anda Fransa, İspanya galibi bu Dünya Kupası'nda sahibi olur gibi görünüyor. Dün mesela ben Fas'ı desteklerdim. Her zaman böyle iyi oynayan, iyi sahaya iyi futbol yansıtan, inanmış takımlar ya da ülkeler galip gelsin isterdim. Ama dün Fas Fransa maçında sahada hiçbir varlık gösteremedi. Fransa yıldız oyuncularıyla maçı domine etti. Çok da rahat bir galibiyet elde etti bence. Dediğim gibi Fransa ve İspanya benim favorim.
0: Peki Türkiye'de fikstür çekildi. Nasıl yorumluyorsun fikstür çekimi sonrasında eşleşmeleri, daha doğrusu maçların programını ve bu sene Türkiye'de hakemlik müessesesi nasıl şekillenir?
1: Yani şimdi fikstür çekildi, ben şuna baktım. İlk baktığım şu oldu. Herhangi bir tepki var mı bir kulüpten, bir camiadan? Sanırım herkes memnun gibi görünüyor. Yani yapılan uygulamalardan memnun, işte bunu önceden açıkladı, bir algoritma olacağını söyledi Türkiye Futbol Federasyonu. İşte Avrupa Kupası maçlarından öncesi sonrası ya da İstanbul içerisinde oynanacak maçların yoğunluğu, sıralaması, üst üste denk gelmemesi gibi bazı kriterler sıraladı. Ve bu uygulamayı ya da işte yapay zeka ile mi çekiliyor ya da işte kura çekildikten sonra yapay zeka bunu düzene sokuyor. Bunun uygulanacağını söyledi ve bundan memnuniyetsizlik duyan görmedim. Sadece şuna karşıyım. Hani öncesinde şöyle bir imaj yaratıldı. Bu sezon ikinci derbiyi, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak ikinci derbiyi Kadıköy'de oynatmak için çalışacaklar diye bir algı Galatasaray camiasından yapıldı. ya da taraftarlar özelinde ya da yorumcular özelinde yapıldı. Ya 4 sezon üst üste ikinci maç Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynandıysa bu sezon Fenerbahçe'ye denk gelmesinden daha doğal bir şey olamaz. 5 sezon, 6 sezon, 7 sezon üst üste bir algoritma yok yani. O yüzden özellikle mi bu haberleri yaptılar ya da bu şekilde bir algı yaratmaya çalıştılar onu merak ediyorum. Çünkü ben bu şekilde bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunu yapmak isteyen federasyon öyle bir şey yapmak isteseydi geçtiğimiz sezonda yapardı. Ondan önceki sezonda yapardı. Dolayısıyla bu algılardan sıyrılalım. Ben şuna tekrar vurgu yapayım. Bir takım iyi organize olmuşsa, bir takım iyi çalışmışsa, bir takımın kadro kalitesi iyiyse, bir takım iyi hazırlanmışsa, bir takım takım olabilmişse karşısına gelen her rakibi gün, saat, tarih, mevsim, yağmur, çamur demeden analiz edip ona göre planlamasını yapıp ona göre galibiyeti oynar. O yüzden bazı ufak tefek şeylerin arkasına sığınmamak lazım. İşte tabii ki şans faktörü de var bu işin içerisinde. Gidip Avrupa'nın en zorlu bir takımıyla karşılaşıp tabii ki derbiye çıkmayı ya da öncesinde derbi oynamayı istemeyebilirler sakatlıktan dolayı, efordan dolayı. Ama bunu yapabilirseniz, her iki maçı da üst düzey oynayabilirseniz, her iki maça da mental olarak üst düzey hazırlanabilirseniz iyi takım demeksin, iyi takımsınız demektir. Ya da şampiyonluğu hak ettiniz demektir. O maçların altından rahatlıkla kalkabiliyorsanız. Bu açıdan bakmaları lazım taraftarların, izleyenlerin. Dolayısıyla fikstür üzerinden yapılan algıların ben hiçbirine katılmıyorum. Geçmişte de katılmıyordum. Bu sene özellikle dediğim gibi dikkat ettim, eleştiri olacak mı? Eleştiri olmadı. Olsaydı bu sene de katılmazdım yapılacak eleştirilere ya da yapılacak herhangi bir algıya katılmazdım. Ben dediğim gibi hafta hafta, yani hakemlik yaptığım için öyle bakıyorum belki ya da işte maç içerisinde maç maç değerlendirdiğim için bakıyorum. Yorumları o şekilde yaptığım için, taraftar değilim çünkü. O yüzden hafta hafta değerlendiriyorum, hafta hafta bakacağım, hafta hafta yorumlarımı yapacağım. Hep derler ya önümüzdeki maçlara bakacağız. Ben de yorum yaparken önümüzdeki haftaya bakacağız diye bakıyorum. Öyle bakmaya da devam edeceğim.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Kolaylıklar dilerim. Bu arada karar setinde Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 yenildik voleybolda maalesef.
1: Bunu takip edemedim. Üzüldüm.
0: Sağlık olsun.
1: Hayırlısı olsun.
0: Kolay gelsin. Kolay gelsin.
1: Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
0: Evet, setler 2-2'ye gelmişti ama maalesef karar setinde Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 mağlup olduk. Çok üzgünüm. Yapacak bir şey yok voleybolda. 15-8 yenildik. Son sete 15-8 verdik. Çok farklı. İlk seti aslında çok kötü kaybettik. Kazandık. İkinci seti çok kötü kaybettik. 25-23. Onu alsaydık çok rahat 2-0 yapıp yürürdük. Sağlık olsun kızlarımıza. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Bir reklam arası vereceğim.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin. Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim hattımızda Ergun Ata hocam var. Trabzon'dan bizlerle birlikte gazeteci yazar abimiz. Günaydın abi.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sen de benim gibi üzüldün. Şimdi tabii kartlar yeniden dağıtıldı. Çünkü bizim ilk 8'imiz biraz zora girecek sanki Japonya yenilirsek.
1: Evet, kritik bir duruma geldik. Yarın Japonya ile karşılaşacağız. Bu maçı mutlaka almak zorundayız. Amerika karşısında iki kez setlerde öne geçmemize rağmen 3-2 kaybettikten sonra artık Türkiye'nin bundan sonraki kalan iki maçını, Japonya ve Tayland maçlarını kaybetmemesi gerekiyor. Çünkü Türkiye şu anda 9. sırada 19 puanla. Japonya ve Polonya'nın da 19'ar puanları var. Türkiye eğer bu maçı kaybederse Çin yarın kazandığı takdirde üzerimize çıkacak ki ilk 8 şansımız zora girecek. Ondan sonra rakiplerin puan kaybetmesini, yenilmelerini beklemek durumunda kalacağız. Tayland maçını alsak bile. O nedenle yarınki Japonya maçı çok ama çok büyük önem kazandı. Şimdi bekleyeceğiz.
0: Evet, yarın 13.20'de Japonya-Türkiye mücadelesi var. Sonra
1: evet,
0: da 12'sinde
1: pazar günü 9.30'da Tayland maçı var. Evet.
0: Evet, Tayland'la karşı karşıya geleceğiz. Ve puan durumuna da baktığımızda 19 puanımız var. Trabzon'a geçelim. Trabzonspor müthiş transferler yapıyor. Neler söyler Ergun abi, Ergun Ata?
1: Trabzonspor gerçekten bu transfer döneminde olağanüstü hamleler yapıyor. Şu ana kadar da Trabzonspor Ertuğrul Doğan yönetiminde transfer sever bir takım konumundaydı. Şampiyon olduğu Ahmet Ağoğlu döneminden beridir Trabzonspor her transfer döneminde rekorlar kırıyordu sayısal olarak. Ama bu sefer ekonomik olarak da rekorlar kırdı. Mesela Aral Şimşir'i Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödeyerek aldı. 13 milyon euro ki olağanüstü bir rakam. Daha önceden de Trabzonspor Muçi ve Saviola için 8,5 milyon euro ödemişti. Cabral için de 7 milyon euro. İnanılmaz rakamlar. Trabzonspor gibi bütçesi olan bir takım için inanılmaz rakamlar. Ama çok güçlü bir kadro kurmuş oluyor Trabzonspor. Tabii ki tutarsa eğer bu transferler bekleneni verirse Trabzonspor önümüzdeki sezon ilk 3 sıradaki mücadelesi ilk 3 sıra tabii ki öncelik şampiyonlukta olmak üzere 4 büyük takım arasında en azından bu yarışın sonuna kadar içinde kalabilecek, belki de şampiyonluğu göğüsleyebilecek bir duruma gelecek. Tabii ki dediğim gibi eğer transferlerde istenilen sonucu alırsa Trabzonspor. Trabzonspor bu amaçla hazırlıklarını da sürdürüyor. 6 Temmuz'da Trabzon'a toplanmışlardı. Şu ana kadar transferlerin, yeni transferlerin hepsi geldi. Sadece Cabral Dünya Kupası'nda olduğu için izinli. O da Avusturya kampı başlamadan takıma katılacak diye bekliyoruz. Trabzonspor'un Trabzon'daki çalışmalarına Onaçu, Niu ve Onana gibi isimler izinli oldukları için katılmadılar. Onlar da önümüzdeki günlerde katılmasını bekliyoruz. En son dünkü antrenmana Ernest Muçi ile Samet Akaydın da katıldı ve böylece Trabzonspor yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmüş oluyor. Trabzonspor'da Lundstram, Bendy, Lovik, Draguş gibi oyuncuların gönderilmesi bekleniyor. Çünkü düşünülmüyor bu kadroda. Yerli oyunculardan Cihan Çanak ve Gökhan Gürpüz de yer almayacak. Fatih Tekke'nin bu önümüzdeki sezon için oluşturduğu kadroda bu oyuncuların önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde anlaşacakları takımlar belli olacak büyük ölçüde. Mendy ve Forcarelli de aynı şekilde antrenmanlara katılıyorlar ama gidecek oyuncular durumundalar. Trabzonspor'da Dünya Kupası'nda olan Firdişi sahilindeki olayı, Yeşilburun Adaları kadrosundaki Cabral ve Pina'da

0: Kampa katıldığı zaman Trabzonspor Avusturya'da 3 hazırlık maçı yapacak ve Süper Lig'e böylece hazırlanacak. Trabzonspor açısından önemli bir gelişme de sadece Trabzonspor değil Süper Lig'deki kulüpler açısından da önemli bir gelişme. Fikstürün çekilmiş olması. Trabzonspor ilk hafta Kasımpaşa deplasmanındaki burada bir seyirci dezavantajı yaşamayacak büyük olasılıkla. Kasımpaşa karşısında Trabzonspor deplasmanda şanslı bir başlangıç yapacak. En azından deplasman baskısını çok fazla hissetmeyecek. Ardından Başakşehir ile kendi sahasında ve sonrasında da en kritik maçlardan biri olacak. Diyarbakır'da Ahmet Sportif ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor. Trabzonspor fikstürü genel olarak olumlu karşıladı. Onun hemen ardından Gençlerbirliği maçı var iç sahada. Konya deplasmanından sonra da Trabzonspor ilk derbi maçında 6. haftada Galatasaray'ı konuk edecek. 8. haftada Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor ve son olarak da derbi maçlarda 15. haftada Fenerbahçe deplasmanına çıkacak ve bu sezon Trabzonspor açısından fikstür çok çok olumsuz değil. Yani genel olarak Fatih Tekke ve yöneticiler de fikstürdeki şansı olumlu olarak değerlendirdiler diyebiliriz.
1: Dünya Kupası sürecini nasıl okuyorsun?
0: Dünya Kupası'nda dün akşam çok heyecanlı ve keyifli bir karşılaşma izledik. Arjantin maçında Messi Mısır 1-0 öndeyken penaltı kaçırdı. 2-0'dan sonra maç döndü. Romero skoru 2-1'e getirdi. Messi eşitlik sayısını attı ve Fernandez de 3-2'yi bulan Arjantin çeyrek finale kalma şansını yakaladı ve İsviçre'nin rakibi oldu. Messi penaltı kaçırdıktan sonra attığı golle gol sayısını 8'e çıkardı. Çok enteresandır. Dün akşam çeyrek finalinin ilk maçında da Mbappe aynı durumu yaşadı. Fas'a karşı 0-0 iken penaltı kaçırdı Mbappe. Çok ilginç. 60'ta müthiş bir gol atarak, 60. dakikada müthiş bir gol atarak penaltıdaki hatasını telafi etti. O da 8 gole çıktı. 66'da da yani hemen 6 dakika sonra da Dembele'ye iyi bir asist yaptı ve karşılaşmayı 2-0 kazandı Fransa. Böylece yarı finalde İspanya-Belçika maçının kazananı ile karşılaşma hakkını elde etti. Mbappe'de 8 gol sayısını 8'e, asist sayısını da 3'e çıkardı. Golcüler açısından baktığınız zaman Dünya Kupası'nda Haaland'ı da bu ikili arasına katabiliriz. Haaland 2 golle devleştiği maçta Brezilya'yı eledi ve Norveç ve İngiltere'nin ardından Arjantin, İsviçre çeyrek finali oynandıktan sonra da bu gruptaki takımlar belli olacak. Dünya Kupası'nda ilginç olan şu notları da söyleyebiliriz. Son 32 turunda Almanya ve Hollanda elendi. Son 16 turunda da Brezilya, Portekiz ve Meksika Dünya Kupası'na veda etti. Ve böylece Dünya Kupası'nda favori takım olarak nitelendirebileceğimiz takım sayısı azaldı. Dünya Kupası karşılaşmaları yine tabii bütün heyecanıyla devam ediyor olacak ama bu 4 takımın olmaması Dünya Kupası'nın bundan sonraki döneminde tabii ki biraz heyecanı düşürebilir gibi gözüküyor ama yine de halen devam eden takımlar da çok önemli. Fransa var, işte İspanya var, Arjantin var. Çok çok önemli maçlara bu takımlarla birlikte tanık olma şansımız halen devam ediyor. Dünya Kupası Tabii Türkiye elendikten sonra her ne kadar bizim için biraz fazla anlamsızlaşmaya başlamış olsa da yine de sonuçta Dünya Kupası ve o heyecan sonuna kadar devam edecek. Fransa'nın rakibi bir İspanya, Belçika maçından sonra belli olacak demiştik. Ardından diğer çeyrek finalistleri belirleyecek karşılaşmalarda oynayacak. Ama organizasyonu iyi gidiyor. Gerçekten de çok iyi startlarda. Amerika çok güzel hazırlık yapmış. Neresinden bakarsanız çok keyifli. Seyirciler açısından da çok keyifli stadyumlarda çok coşkulu karşılaşmalar oynanıyor diyebiliriz.
1: Ergun abi çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek
0: Ben
1: istediğiniz?
0: teşekkür ediyorum. Size iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Efendim Ergun Ata üstadımızla birlikte olduk ve bize analizleri yaptı. Yorumlarda bulundu. Siz de mesajlarınızla renk kattınız. Bizimle birlikte oldunuz. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Bugün Wimbledon'da saat 15.30'da yarı final maçlarının heyecanı var. Kaçırmayın derim. Çok keyifli maçlar erkeklerde, tek erkeklerde. Özellikle bu zorlu mücadelede Furry ile Zverev 15.30'da aynı saatte Sinner Djokovic. Sinner Djokovic mücadelesi asla kaçmayacak karşılaşmalardan biri. Keza Belçika İspanya mücadelesi geceye damgasını vuracak. Hafta sonu iki önemli mücadele var. Arjantin kalan tek Dünya Kupası'ndaki Güney Amerika grubu Avrupalıların hegemonyasıyla devam eden bir Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz. Ve cumartesi pazara da bu maçlar damgasını vuracak ve son 4 takım şekillenmiş olacak. Takımların hazırlık maçları var. Bu hazırlık maçları devam ediyor. Bugün Beşiktaş'ın maçları S-Spor'da. 2 maç oynayacak Beşiktaş, hazırlık maçı oynayacak. Onu da hemen notlarımızın arasında iletelim sizlere diyelim. Huzurlarınızdan ayrılacağım ama ayrılırken her zaman olduğu gibi Twitter'da Türkiye gündemine bakalım. Neler var Türkiye gündeminde, özellikle sporda? Bugünkü İspanya-Belçika maçı saat 22'de gündemde. 12 Temmuz'daki Norveç-İngiltere maçına parantez açılmış. Fransa-Fas maçı dikkat çekiyor. Filenin sultanları maalesef Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 yenildiler. Gündemde en önemli haberlerden bir tanesi o. Fenerbahçe'de ilgili gündemde sıcak gelişmeler var. Özellikle Fenerbahçe'de iz bırakanlar diye manşetler açılmış. LGS sonuçları biliyorsunuz, 2026 LGS sonuçları. LGS sonuçları ile ilgili değerlendirmeler var. Anneler, babalar LGS sonuçları ile ilgili detaylara bakıyorlar. Ve LGS sonuçlarını öğreniyorlar. Aman kızmayın çocuklarınıza. Bu dünyanın sonu değil. Bakın çok net söylüyorum. Çünkü baktığınızda LGS'de çocuklar tam olgunluğa ermemiş. Ders çalışma potansını bulamamış oluyorlar. Ama sonra çok daha farklı bir noktaya gelebiliyorlar. Yani o yüzden de mutlaka çocuklarınızı azarlamayın. Onların üstüne gitmeyin, onlara doğru yolu anlatmaya çalışın ve kalplerini kırmayın. Çocukların LGS dönemindeki travmaları gerçekten çok üst seviyede oluyor. Bunu yaşamış bir baba olarak söylüyorum. Yani derece bekleyen çocuklar farklı sonuçlarla karşılaştığında onlar için yıkım oluyor, ama üniversite sınavı sürecinde daha aklı başında, daha olayları irdeleyen bir noktaya taşınıyorlar ve daha başarılı oluyorlar. O yüzden de ne olur çocukları üzmeyin efendim. Efendim dinlediniz, mesaj attınız ve bu mesajlarınızla programa değer kattınız. Sözlü bağlantılarınızla bizi kıymetli kıldınız. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Herkese harika bir hafta sonu geçirmelerini diliyor ve huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Benden sonra sevgili Doğan var. Doğan sizlere seslenecek. Ben size veda ediyorum ve diyorum ki her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın efendim.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.

0: hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Gornik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Gornik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Gornik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Gornik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Gornik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarındaysa atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Gornik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sevgiler saygılar herkese. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Emre Tilev'in ardından Göksen'in de bize rakiplerimizi tanıtmasından sonra birlikteyiz taraftar kulübüyle. Güzel bir gün olsun, keyifli bir gün olsun. 10 Temmuz değil mi bugün? Yavaş yavaş artık yaz da bitiyor. Gelsin gelsin diye beklediğimiz yazı da yiyip bitiriyoruz, harcıyoruz, yok ediyoruz, hunharca katlediyoruz. Bir yerlere gidemeyince öyle oluyor tabii. Yazın bir de İstanbul'da olmanın kimine göre öyle bahaneleri de var. İşte ben bu dönemlerde seviyorum. Yani nasıl Eylül, Ekim, Bodrum, Marmaris, Fethiye o taraflar güzeldir. Hep öyle bir yalan vardır. Daha ucuz diye kimse söylemek istemez ama buralar Eylül'de güzel diye. Daha ucuz diyemez de hani buraları Eylül gibi seviyorum ben diye. İstanbul'da kalanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Abi İstanbul ses, trafik yok. 20 dakikada geldim buraya bak falan diye yani. Buraları böyle seviyorum. Ya bir yere gidemedik ama İstanbul'u sevdiğim için kaldım. İstanbul olmasa yani yerimde durmam. Hani öyle gezer giderim. Allah herkese gönlünce istediği gibi yaşamayı nasip etsin. Herkes her yere gidebilsin. Ama kendi ülkesinde bir yere gidemeyen vatandaş olmak. Vatandaş olmasam gerçekten güzel ülkede. Hani bundan rahatsızlık mı duyuyorum? Haşa, hiç öyle bir sıkıntım da yok da. Şunu duyunca bazen üzülüyorum ama. Net bir şekilde söyleyebilirim onu. Yurt dışından transfer yapıp da böyle rezervasyonlarını Avrupa üzerinden yaptıktan sonra benden daha ucuza Türkiye'ye gelen arkadaşları görünce ondan sonra turizmciler bu yazın da böyle ya bir gün gelecek yerli turisti el üstünde tutmaya çalışacaksınız ama o gün yerli turist bak ne yaptı ya, ben herkesin dilinde şunu duyuyorum, görüyorum yani, ne derler ona, abi 19 gün vermiş ya Almanya. Abi niye Fransa'dan almadın? Fransa veriyor, Almanya biraz bekletiyor. Aa, İtalya'yı denedin mi sen deyip herkesin bir yerden İspanya alman lazım. Yalnız ilk olarak oraya gitmen lazım falan diye. Hani herkes Yunan adalarına gidecek ama Schengen'i nereden alayım diye uğraşıyor. Ya? Neredesiniz? Şeydeyiz işte. Ne o alışveriş merkezinin alt katında. Öyle sırada bekliyoruz. Biraz var sıra. Şey de burada, o da sırada bekliyor. Ünlülerden bir tanesi gelmiş oraya. Birebir görüşmesi lazım, etmesi lazım. Var öyle. Bizi VIP'den alacaklardı. Öyle bir bekleme salonunda tutacaklardı falan diyen. Olay çıkartan arkadaşları da tanıyoruz orada. Ey gidi anlattırmayın bana, isim verdirmeyin sabah sabah. Ne oldu? Fransa çıktı mı? Kupada ilk yarı finalist oldu mu? 2-0'lık galibiyet. Fas'ta Fas dediniz hani, ne oldu Fas'a? Fas'a Fiso. Hani ya Fas diyenlerden biri bendim. Çok isterdim. Yani bir taraftan Mazraoui, bir taraftan Hakimi, bir taraftan ne bileyim hani Aynaoui, Diaz'ı, Yassine'yi, Talbi'yi, Amine'yi. Vallahi destekliyordum ama şey yok. İcraat yok. Buraya kadar gelmiş ya, buraya kadarmış zaten, hani benzin bitmiş gibi Fas'ta. Fransa'nın ne kadar istediğini, bu konuda ne kadar amacına ulaşmak için mücadele ettiğini gerçekten takdir etmek lazım. Mbappe yani. Ben bir Mbappe vardı mı diyeceğim acaba diye düşünenlerdenim ama öyle olmadı. Yani bundan sonrası için de şey gibi değil. Yani 3-5 tane isim sayabilirim size. Mbappe olmasa, Messi olmasa, işte Ronaldo olmasa, Kane olmasa, Haaland olmasa. Yani 4 tane 5 tane oyuncu için seyredilen bir Dünya Kupası kıvamına mı geldi acaba? Bilmem, katılır mısınız? Hani bir takım oyunuydu falan derken hep mazlumun yanında olup da fil dişiye de gün ayıp, yeşil burunda var ya, Gana'da, Senegal'de var ya, valla ayıp oldu, şey oldu, yazık oldu valla deyip hani oralarda bir turladık. Hep o bağlarda gezdik yani. Ama bilmiyorum bugün İspanya mı Belçika mı
Fransa'nın karşısında İspanya olur gibi gözüküyor. Yani 2026 Dünya Kupası'nın ikinci çeyrek final maçında İspanya ile Belçika bugün güzel de bir saatte karşı karşıya geliyor. Saat 22'de ve Los Angeles'taki Sophie Stadında oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Turnuvada geride kalan 5 maçta İspanya 9 kez gol sevinci yaşarken kalesinde hiç gol görmedi. Belçika ise rakip fileleri 13 kez havalandırırken 5 gol yedi. Tahminleri alabiliriz. Atletico Madrid Greenwood için Marsilya'ya 45 milyon civarında bir para mı teklif etmiş? Ya bu fikstür çekimleriyle alakalı yapılan paylaşımlardan bir tanesi şeye benzedi galiba, değil mi? Arkadan Greenwood mu falan sorularını sordurdu sosyal medyada. Bitti galiba iş. Aziz Başkan bitirir dedim be deyip öyle kendi kendine öyle bir transfer harekatı olduğunu düşünenler oldu. Fenerbahçe'nin yeni sezon fikstürüyle ilgili yaptığı paylaşımda kullandığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı taraftarlar fotoğraftaki sırtı dönük futbolcunun Marsilya ile transfer görüşmelerini sürdürdüğü Greenwood olduğunu ileri sürdü. Bazı taraftarlarsa ne Greenwood'u, Levent Mercan değil mi o ya diyerek olayı direkt Levent Mercan olduğunu iddia ettiler yani. Onu söyleyeyim. Murat Özen var mı? Var. Onu da hatırlatayım. 10.30 gibi gelecek. Yani bağlantımızı yapacağız Murat Özen'le. Çünkü yarım saat boyunca başkanla görüşmek durumundayız. Murat'ın konuşması için dedim ki bana bırak. Ben halledeceğim bu işi. Kaan Kıran diye eski bir yayıncı, aynı zamanda iyi bir seslendirme sanatçısı ve ekranlarda da birçok dönem filminde güzel roller almış bir arkadaşımız da bugün bizimle beraber olacak. Biz de dün gece Kaan'la halı saha maçındaydık. O da uzun zamandır yayın yapmıyordu. Kaan gelsene dedim ya, yarın beraber yapalım yayını diye. O da tamam abi dedi, gelirim kesin. Birazdan o da gelecek. Ama tabii fikstür üzerinden gideriz, transferler üzerinden gideriz. Bazı iddialar var, dört büyüklerin şimdiye kadar yaptığı transferler üzerinden henüz biten bir transfer olmayan Galatasaray hamlelerinin ne zaman olabileceği merak ediliyor. Fenerbahçe'nin Adem Yeşilyurt'u, Amara Diouf'u, Ake'yi işte transfer tamamlanmak üzere diye söylenen Vedat Muriç sonrasında bir de Greenwood harekatını beklerken işte Avuttara, Doğan Alemdar, Beşiktaş'ta forma şansı bulacak olan bu sezonun yeni transferleri Salih Özcan, Alexander Nübel, İlham Fakılı kanat oyuncusu, iki kaleci, bir ön libero, değil mi? Bir kanat. Bunlar güzel transferler. Trabzonspor biliyorsunuz ilk olarak Ernest Muçi transferini bitirmişti. Diğer taraftan Cabral transferi çok kıymetli, çok değerli. Milinovski, Melih Kabasakalı, Thierry Karadeniz'i, Samet Akaydın'ı, Metehan Mimaroğlu'nu, Aral Şimşir'i, Andre Onana'yı, ondan sonra başka Saviola vardı, Noah Saviola vardı. Yaklaşık olarak Trabzonspor, yaklaşık da değil tam olarak 10 tane transfer yaptı. Doğan Bey, yanlış yerden yazmıyorum umarım. Uzun zaman oldu mesaj atmayalı. Halı sahadan bahsettiğin son dakika adam eksik olduğunda beni çağır. Nerede olsan gelirim diye Mehmet Alıcı yazmış. Mehmet Alıcı'nın profil fotoğrafında da Trabzon formalı statta bir görüntü var. Ben de her zaman iddia ederim. Yani halı sahalarda üzerinde Trabzonspor forması olup da kötü oynayan birini hiç görmedim diye hep söylerim. Ama bir handikap daha var. Bu kadar sert oynamanın anlamı nedir diye sorduğumuz insanlar da Trabzon formalılardır ağırlıklı olarak. Ya bu hırsın sebebi nedir? Babacım hani Şampiyonlar Ligi değil, UEFA ön eleme değil, bir dostluk, bir hazırlık gibi bakmak lazım olaya. Ter atıyoruz, hani buradan ne gerek var Baltalimanı Kemik Hastanesi, burası iyiydi, hava almanı öyle öyle böyle. Çok da koşmayalım, 112'yi aramanın da bir anlamı yok falan. Onları anlatmaya çalışıyoruz ya. Oralara bakıyoruz yani. Aral Şimşir'i unutmayalım.
Yerli Vakayeme olacak galiba diye yazmışlar. Abi kendi ayağına sıkmaya devam eden turizmcileri ne güzel anlattın diye yazmışlar. Çok teşekkür ediyorum.

0: diyeyim. Ona sorsanız benim de ismimi söyleyemeyeceğine yemin edebilirim ama ispatlayamam. Agukukbu'yu için Burnley ile 2 milyon euro... Bir dakika, isim söyleyeceğim. Ugochukwu. Öyle bir isim transfer geldi. Hani Galatasaray atakları sağ kanattan devam ediyor. Ugochukwu. Ama vuruşu üst direkte patladı falan yani. Böyle Afrika isimleri var ya. Falan diye öyle sesler falan çıkarıyor. Öyle bir isim. Leslie diyelim ya. Leslie desek daha iyi değil mi ya? Leslie. Agugugu gibi yazmışlar. Hani öyle bir isim mi acaba diye. Galatasaray'ın yeni transferiyle ilgili iddialar var. Ama lütfen buradan scoutinglere, buradan yöneticilere, kulüp çalışanlarına okuyabileceğimiz, söyleyebileceğimiz, dilimizin dönebileceği, zamanla alışırız tamam elbet öyle girince alışıyorsun diye yani sürekli olarak Akçay'da, Ören'de, o taraflarda denize girmek zorunda bırakmayın bizi. Buralar böyle işte soğuk biraz deyip böyle. Yani hafif biraz girdiğinde de ah be oh be tamam deyip böyle hemen bir alışabileceksin ama titriye titriye falan deyip böyle sakın su atarsan bak yemin ederim vallahi külahları değişiriz falan diyeceğin bir denize girmeyelim yani öyle şey olmasın. Dodo halı saha saatlik ücreti ne kadar oldu merak ettim demiş. Biz İzmir Konak'ta 1750 TL veriyoruz saatlik. 1750 kişi başı mı? 1750 kişi başı falandır diye tahmin ediyorum. Leslie Ugochukwu. Bu arada okunuş arkadaşlar. Ugochukwu. Özkan Öztürk videoları çekmeye başlar. Nasıl telaffuz edilecek bilmem ne falan diye devam eder. Gel gel halı sahalardan bahsediyordum. Dün geceki maçtan biraz bahsediyordum. Ondan sonra diyor ki arkadaş halı sahada biz diyor İzmir'de oynuyoruz. Konak'ta 1750 veriyoruz diyor Kankıran. Biraz daha mikrofonu yaklaştırırsan önüne doğru. 1750. Ben dedim kişi başıdır büyük ihtimalle.
1: Kişi başı mı? O da biraz pahalı değil mi ya?
0: Yani hani 1750
1: gerçi fiyat halkımız darmadağın olduğu için. Şey, normal şey, mi değil mi onu da
0: bu, bir dakika bence bu kaybettikten sonra 1750. Ya, ödetmesi nedir abi, o? Ugochukwu'yu biliyor musun? Futbolcuyu Leslie Ugochukwu Galatasaray'ın yeni transferi.
1: Bir tane Midland'da vardı Nijeryalı mu acaba? Onun ismi de çok
0: beğendim. Burnley'deymiş bu.
1: Ha, onu bilmiyorum abi.
0: Hatta Fabrizio Romano yazmış. Ugochukwu yazıldığı gibi okunur abi yazmışlar.
1: Tamam, bir tane de Midland'da.
0: Nereli var acaba?
1: Beşiktaş'a rakip olacak. Muhtemelen Nijeryalıdır ya. Onların isimleri Ugochuk genelde. Onların isimleri genelde.
0: Malan diye hani onlardan bir tanesi değil mi o? Bakacağım şimdi.
1: Tanrılar çıldırmış. Kaan
0: biraz kendinden bahsetsene. Oynadığın diziler son dönemde popülaritesi çok yüksekti. Çok da güzel bir karakter canlandırıyordun.
1: Evet,
0: dönem abi. Dizilerinde seni sık sık görüyoruz ve sürekli çağrılıyorsun da. Yani yeni projelerde de görev alıyorsun.
1: Hatta şu anda da yine bir dönem işi olma olasılığı var. Yani tabii %50 diyeyim. Daha henüz bir haber bekliyoruz menajerimiz tarafından da. Yani benim şöyle oldu. Biraz hani şu avantajım da var. Ben bir Alparslan Büyük Selçuklu'da oynadım abi. 3-5 bölüm oynadım. Ondan sonra tabii orada kılıç kullanma eğitimini de aldığım için o bir avantaj oluyor bir oyuncu için.
0: At binme, kılıç kuşanma.
1: Ben, sonra Mehmet Fetihler Sultanı'nda oynadım.
0: İndi diye binme
1: tabii,
0: falan.
1: Orada hani beni aradılar şimdi. Bir arkadaşım sağ olsun kız dedi ki ya Kaan sen dedi ata binebiliyordun değil mi dedi. Ben dedim ata da binerim, katıra da, eşeğe de. Ben de her şey var dedim.
0: İlk Santorini de denemiştim.
1: Biz köylü adamız yani dedim biniyorum falan. Sonra gittim fakat ben hiç ata binmedim. Rolüm gereği. Çünkü ben Yeniçerilerin ağasını oynuyordum.
0: Ali ben Haydar'a. Çok iyi binerim
1: Yeniçeriler
0: diyen.
1: Ata hiç binmiyor tarihte.
0: Body
1: öyle bir şey
0: Ekrem'in yok. Atla kayboluşu gibi bir şey olmasın?
1: Olmadı yani. Öyle bir sahnem olmadı. İsterdim çok olsun. Yani ben atlara zaten normalde de ilgim var. Ama olmadı öyle bir şey. Yeniçeri ağası Ali Haydar'ı oynadım. Ben yani orta yani tarihte orta ağalar var. Yeniçerilerin bir üstünde komutan gibi oluyordu.
0: İsyanı başlatanlardan mı?
1: Hatta evet. YouTube'da benim böyle şeyi geçiyor. Darbeci Ali Haydar diye geçiyor. Sahneleri öyle koymuşlar, yüklemişler. Öyle oldu. Fatih Sultan Mehmet de kellemi kesti, öldüm gitti. Öyle bir şey. Yani öyle bir şey oldu. Geçen de

0: Katli Vacip mi oldu ya?
1: Fatih'i oynayan Serkan'la da, Serkan Çayoğlu'yla da karşılaştık Türk Hava Yolları'nın bir etkinliğinde. Orada da yine öyle biraz sohbet ettik. Benim rolüm bitti. Aradan yani bir sezon geçti. Şimdi yeni bir iş için bekliyorum. Hayır. Onun dışında ben hani normal yani zaten beraber dediğin gibi hani seslendirmeye, dublaja zaten devam ediyoruz. Son birkaç yıldır benim daha çok böyle reklam ağırlıklı çok olmaya başladı. O da iyi bir şey benim için tabii. Böyle devam ediyor ama ben hani ilk yani 2010-2013 arası rahmetli Levent Erdoğan vardı. Beşiktaş'ta ikinci başkanlık da evet, yapmıştı. Tabii. Onun radyosunda bir radyo kurmuştu internet üzerinden. Sevgili Erdem Ulus vardı.
0: Erdem Ulus'la beraber. Levent tarafında. TSYD karşısında.
1: Tabii, Sercan Dikme vardı. Ben vardım. Hani Sercan'la beraber böyle yayın yapıyorduk biz o zamanlar.
0: Evet.
1: Sonra yani rahmetli
0: buradan Beşiktaş'ta
1: oldum.
0: Olduğunu da evet oldum.
1: Ben Lig Radyo'da sonra devam ettim, çalıştım. TV Bu Spor'da çalıştım. Hatta ben TV Bu Spor'da Pascal Numa'yla falan program yaptığımız da oluyordu. Evet. O dönem aynı bina içinde şey de vardı aslında, Murat beni hatırlamayabilir, belki hatırlar, Murat Özen de orada, Haber 1903 vardı o zaman.
0: Evet evet.
1: O eski adıyla Muratlar da orada çalışıyor. Yani beraber sohbet ediyorduk maçlarda.
0: Murat işine geldiğini hatırlayıp işine gelmedi. Daha doğrusu hatırlayıp hatırlamayacağını başkan karar veriyor. Evet
1: yani.
0: Başkan karar veriyor. Önce Serdar Adalı'ya soruyor, diğer yöneticilere soruyor. Başkanım hatırlayayım mı diyor. Murat hatırla diyor. O zaman da Murat diyor ki çok iyi hatırlıyorum arkadaşı, nasıl unuturum diye. Öyle devam ediyor.
1: Derken işte benim radyo...
0: Katır diyen bir ünlü yani. İşte bizden biri. Çoğu kişi bilmez onu diye yazmışlar. Ya ben bu at konusunda gerçekten şeyi söyleyeceğim. Bir dönem filmi gibi bir şey. Yalçın Dümer biliyorsun. O da şimdi İzmir'de bir program yapıyor. Televizyonda ulusal bir kanalda aslında ama İzmir'den yayın yapıyor. Sabah programı. Magazinde çok... Adı geçen isimlerden biriydi. Bir dönemin yakışıklı jönlerinden evet, biridir Yalçın Dümer.
1: Hasan Boğuldu filmi.
0: Değil mi?
1: İyi bilirim bunu.
0: Evet. Yani. Şimdi Yalçın'ın da tabii aşkları çok şeydir, konuşulur. Babyface oluşundan kaynaklı. Bir dönem tabii unutulan isimler arasında yer alıyor. Bir teklif geliyor ona. Diyorlar ki mesela bir film var. Yalçın hani sana ihtiyacımız var ama at binebiliyorsun değil mi diye soruyorlar. Abi... At bizim işimiz. Biz kimlerin torunlarıyız falan diye hiç bilmiyor bu arada. Hani hiç kaçmasın
1: ben
0: diye.
1: Ben bunu sette de gördüm yani. Çok iyi biliyorum diye.
0: Şey diyor abi, at dediğin nedir abi? Hani evet. Eğitiriz. Yani evet. Yabani getir. Evet. Otlatırız falan hani öyle söylüyor. Abi Yalçın ata bir biniyor. Yalçın'ı yaklaşık 6 saat bulamıyorlar.
1: Eyvah,
0: at bir kaçıyor. Yalçın'ı 6 saat...
1: 6 saatte koşmuyordur herhalde. En son, yani bilmiyorum. En azından durduğunda hani
0: en son de uzaklaşarak bağırma sesi geliyor böyle.
1: Derinlere kadar.
0: Böyle fade out yapıyor yani.
1: Abi bizim sette hani benzer bir şey oldu. Şimdi hani biraz anlıyorum diyeyim hani atların o huyundan soyundan diyeyim. Sette böyle bir işte yönetmenimiz Selahattin Sancaklı şey veriyor. İşte mizansenleri anlatıyor. Işık şurada dursun, kamera buradan alsın falan. O sırada da böyle 7-8 atı bağlamışlar. Atlar böyle gürültüye gelen hayvanlar değil. Yani at yarışında da hani kulaklık takarlar hayvanlara vesaire. Millet bağırıyor orada, çağırıyor falan. Ben anlıyorum yani atta bir huysuzluk var. Yani şimdi bir kıyamet kopacak diye abi atlar bir kontrolden çıktı.
0: Eyvah.
1: Atlar bizim üzerimize geliyor. Biz kaleci gibi bir sağ atıyoruz kendimiz falan. Öyle yaralananlar oldu. Selahattin Hoca'yı hastaneye kaldırdılar. O çıkmadı o zaman haberleri de. Ben şimdi söyleyeyim. Hastaneye gitti, ambulans falan. Ya ortalık karıştı.
0: Setlerde bilinmeyenler. Sonra.
1: Ya öyle çok bilgimiz var. Yani çok gurme bilgiler olmasa da.
0: İlginçmiş.
1: Öyle bilgiler var yani. Sakatlık oldu, dizinden yaralananlar, elinden yaralananlar falan oldu yani.
0: Yaşanıyor.
1: 350-400 kiloluk bir hayvan abi üstünüze geliyor.
0: Yani heybeti, tabii. Asaleti ayrı bir konu atın. Kolay gelsin, konunuza selamlar. Mehmet Fetihler Sultanı'nda Doğancan Kaya oynuyordu Bursa'dan. Benim spor hocamdı. Onu tanıyor mu acaba diye yazmışlar. Sana iyi yayınlar Doğancım. Bugün yayına sana özel olduğu belli, Kaan kardeşimize selamlar olsun diye yazmışlar. Evet. Doğan abi günaydın, iyi yayınlar. İstanbul'dan Ramazan ben. Kaan hangi ajansta acaba? Ben de yazılabilir miyim? Bak oyuncu olmak isteyenler de senden şey feyiz alıyorlar. Evet. Ben de oyuncuyum. Sadri Alışık Akademi Konservatuvar mezunuyum. Reklam filmleri dizilerde oynadım ama spesifik bir örnek verin derseniz bir dizi söyleyebilirim. İkinci sezon 7. bölüm Damat Hüseyin karakteri diye gibi dizisinde oynamış. Ve konuğunuzun ismi ve son ismini söyler misiniz diye yazmış Ramazan Tekdemir. Kaan Kıran. Arkadaşlar.
1: Rahmet geçenlerde hani hayatını kaybeden Zihni Göktay hocayla ben bir gün karşılaşmıştım, sohbet etmiştim.
0: Gani gani rahmet edelim
1: abi. Zihni, Allah rahmet eylesin. Hani daha çok hani tiyatro alanındaydı zaten kendisi. Yıllarca kaç 40 yıla yakın herhalde lüks hayatı oynadı zaten. Bir gün onunla sohbet ederken yani zaten bir 5-10 dakikalık bir anımızdı. Bana şey demişti ya, aklı olan oyuncu mu olur diye. Yani bir insan oyuncuysa hani bir sıkıntıları vardır ya, aklı başında değildir gibi bir şey demişti. Yani Türkiye'den tabii bahsediyor. Yani gerçi birçok sektörün yaşadığı problemler, sıkıntılar var. Hani bizim de hani dublajda da yine tabii yıllardır yani bitmeyen ve yıllardır hep 3-5 dublajcının bir araya geldiği, hep konuştuğumuz hep aynı konular var.
0: Ne olacak bu fiyatlar
1: Türk,
0: böyle
1: Türk
0: ya
1: futbolu
0: diye.
1: Gibi yani ne zaman bu Türk futbolu ne olacak? Ne zaman hakemler düzelecek? Yani oyunculuk sektöründe de öyle. Cem Yılmaz'ın vardı bir gün, bir televizyon programında gördüm, hani şey seyircilere bakıyor diyor yani ya, aramızda oyuncu olmayan var mı diye. Çünkü herkes oyuncu. Ben şeyde Instagram'da İzledim. Falan da çok görüyorum yani adam yani herkes seslendirme yayında sanatçısı. Tabii, yani böyle bir şey olabilir.
0: Ben de
1: olabilir
0: şey
1: mi
0: diye soruyorum, merhabalar hoş geldiniz eski radyocular nasılsınız, ben hala devam edenlerden biri olarak diye. Herkes bir dönem abi yaptı abi, ben de bir dönem okuldayken üniversitedeyken mahalle aralarında yerel bir radyo vardı bizim memlekette, orada yaptım falan.
1: Tabii.
0: Herkes bir dokunmuş ucundan,
1: evet,
0: yani.
1: Evet, dokunmuş.
0: Radyoculardı.
1: Aslında çok da dokunulabilecek bir şey de değil yani. Kendi içinde çok farklı dinamikleri
0: yani
1: olan bir şey.
0: Yani tam dokunamamış bence. Çünkü evet, dokunsa bırakılmayacak bir meslek.
1: Kesinlikle.
0: Yani bana deseler ki mesela yani kaç 3 iş yapıyorsun, bir tanesinden vazgeç, o radyo olmaz.
1: Kesinlikle.
0: Yani burada ne bileyim rehabilitasyon mu dersin, deşarj mı dersin, kendini iyi hissetmek mi dersin, ne dersen de yani bunu maddiyatla da çok fazla bir karşılığı yok yani. Evet. Bunun bir tutku olduğunu söyleyebilirim ya.
1: Yani. Kesinlikle öyle. Yani ben de hani yıllar önce yayın yaparken ben de hani haftada 5 gün yayına çıktığım oluyordu. Yine Lig Radyo'da Türkiye Ligi'ne, Premier Ligi vesaire yorumluyordum. Hani ben kendi isteğimle tabii uzaklaşmadım, o ayrı bir şey de yani şartlar öyle.
0: Biraz daha yaklaşayım.
1: Tamam, şartlar öyle gelişti diyeyim. Ama ben de hani işin yani seslendirme kısmında kaldım. Bazen Twitter'dan eski adıyla yani böyle kendi şeyimi tatmin ediyordum diyeyim. Hani duygularımı öyle yorumlar yapıyordum maçlarla ilgili. Bazen hiç yazmıyordum.
0: Vallahi her zaman kapımız açık. Gel istediğin zaman.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi yeni fikstür var biliyorsun. Evet. Yeni sezon ve yeni kurallarla beraber 14 Ağustos'ta başlayacak olan sezonda Dünya Kupası'nda o hayata geçirilen kurallar ilk kez uygulanacak. Bir çuvallama dönemi olacak. Dur, hakemlerin de hakemlerin de bir alışma süreci olacak. Su molası. Hani Erzurum deplasmanında çay molasına mı döner bilmiyorum ama oraya öyle bir şey olması lazım orada. Ne suyu olacak abi bu? Düşünsene ya.
1: Kıtlama şekerleri. He,
0: kıtlama mutlama devre arasında öyle bir şey olur ya. Süper Lig'de yeni sezonun fikstürüyle beraber bu kura çekimleriyle bir tartışma daha çıktı biliyorsun. Başkan vekili Metin Göktürk'le Barış Öztürk arasında bir el verme, el almama, işte tokalaşma, tokalaşmama, işte kalbinin üstünde Metin Oktay selamıyla devam etme. Metin Öztürk de biz Barış Göktürk'e değil Can Bartu'ya bakarız şeklinde bir cevap vermiş. Metin Bey de altta kalmaz çünkü böyle konuları da sever.
1: Evet.
0: Onun sonrasında Barış Bey de sert girdi biraz sanki değil mi piyasaya?
1: Yani, ben beklemiyordum aslında öyle
0: ya
1: bir
0: ben
1: şey.
0: Mahmut Bey'in gelişini hazırlamıştım kendime.
1: Kesinlikle
0: tekrar
1: ben
0: Mahmut
1: de
0: Uslu gibi falan
1: Mahmut
0: geldi
1: Uslu'dan,
0: tekrar
1: evet
0: falan diye hani biraz sert bir giriş olur, uzun zamandır da özlemiştir falan evet diye bekliyordum ama Barış Bey şey demiş yani o işi bana bırakın demiş herhalde diye tahmin
1: muhtemelen ediyorum. Öyle yani benim de çok tanıdığım biri değil Barış Bey açıkçası ama hani dediğin gibi abi yıllardır Mahmut Uslu'dan alışmıştık hani hı-hı bu tip şeylere şaşırmıyorduk da hani çünkü beklenmedik zamanlarda da enteresan yorumları olabiliyordu. Belli ki dediğin gibi bu görevi Barış Bey üstlendi. Hani biraz da herhalde yaş olarak da hani daha genç, daha dinamik. Hani bu zırhı giydi diyebiliriz yani.
0: Kesinlikle öyle. Ama yakışıp yakışmadığı konusunda ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Yani bunu
1: İçini doldurmaları lazım.
0: Yani ne gerek var evet kısmıyla inceleyenlerle bir taraftan biraz daha tecrübe edinip de hatta bundan keyif alıp da ya eskisi gibi değil artık. Aziz Bey döneminde öyle konuşuyorlardı. Cevap veren kimse yoktu. Ya da ne bileyim işte Saadettin Bey dönemi de biraz daha bir naif geçti. Evet. Ama Aziz Başkan gelince işte öyle eskisi gibi değil falan kısımlarına döndü yani.
1: Ya birçok kişi hani, bunu seviyor aslında abi. Böyle olmasını istiyor.
0: Ya bundan beslenip de para kazanan insanlar var. Kesinlikle. Sosyal medyada, dijital ortamlarda yayın yaparak yani. Hani bunlar olmazsa aç kalacak olan arkadaşlarımız var.
1: Editler falan.

0: paylaşılıyor yani. Elde tabii. Şeyler tabii, tabii. Tütün ürünleri tabii, tabii, işte tabii, altta tabii. Müzikler vesaire. Kesinlikle.
1: Öyle caps'ler yapılıyor tabii. Şeyler yapılıyor işte reels videolar yapılıyor storyler paylaşılıyor falan bir sürü şey var. Arkadaşı tanıştırsana deyip ama her yeni gelenle de arkadaş tanıştırılmaz ki hani daha merhabalar hoş geldin deyip bir merhaba deyin önce bir girişte. Benim mesajı dün okumadın. Bana çay ısmarlaman lazım abi. Nişantaşı'nda bir gün gelirim yanına inşallah demişim. Mesajı okumayana çay mı ısmarlıyormuşuz biz? Öyle bir şey mi çıktı? Yeni bir kural mı bu? Dün fikstür çekildi. Daha önce ikinci yarı maçları birinci yarının tersi oynanacağı söylendi. Federasyon şimdi resmi sayfada 34 hafta maçları yazılıyor ve böyle bir sistem uygulanmamış. Bu kadar beceriksiz insanlar nasıl aynı yerde toplanabiliyor? Dünyanın başka hangi liginde fikstür çekimi bu kadar gündem olabilir ki acaba diye Kön'den Levent yollamış.
0: Evet, bizde her sene konuşuluyor bu. Bilmiyorum hani İngiltere'de ben yaşamadım veya Fransa'da, İtalya'da. Orada böyle mi onu da bilmiyorum. Ki bakıyordum da zaman zaman hani pek böyle bir şey görmüyordum. Yani bizde çok fazla konuşuluyor bu. Hani deplasman
1: biz
0: dönüşleri.
1: Biz öyle zannediyor olabilir miyiz bilmiyorum. Yani yurt dışından bizi dinleyen bir sürü dinleyicimiz var
0: öyle
1: ama.
0: Öyle miymiş?
1: Yani mesela Arjantin taraftarlarının Fas taraftarlarına yaptıklarını gördün mü?
0: Yok onu bilmiyorum. Görmedim.
1: Yani ırkçı davranışlar gibi söyleyebilirim. Üzerine mesela bira dökmeleri falan filan mesela. Var. Çok enteresan şeyler var hani. Aslında şeye bakıyorsun. İç içe yan yana seyredilebilen evet. Bir organizasyon Dünya Kupası. Ve küçücük bir taşkınlıkta anında aforoz edilirsin yani. Bir de Amerika
0: yani Arjantin'e de çok şaşırmamak lazım. Ya.
1: Biraz çamurluk var zaten.
0: Var var yani. Son zamanlarda yani ben mesela Arjantin'i kendi adıma mesela. Hani Kaan olarak ben Arjantin'i severdim. Yani Arjantin de bunun eksikliğini bence yaşamıyor da. Tabii. Kaan bizi sevip sevmemesi çok onların umurunda değildir ama ya son zamanlarda bana biraz antipatik gelmeye başladı Arjantin ya. Oyun
1: Messi
0: yapısı
1: de
0: da.
1: Aynı şekilde evet. Hissediliyor. Mesela
0: niye öyle eski, abi?
1: Yani o sempatikliği kaybetti. Trumpçı ya falan diye düşünenler var. Bir anda hani siyasi mesela Ronaldo'nun işte Filistin'in yanında olması evet. Biliyor musun hiç alkol kullanmamış işte bir tane bile asitli içecek içmedi evet. Falan gibi işte bilmem neyi kaldırdı su koydu falan dedi. Geçenlerde bir enerji içeceği içerken yakalandı biliyorsun evet. Yani maç öncesinde. Baya evet. Baya o da bence yaşın getirdiği bir şeydi
0: tabii.
1: Artık. Çünkü güce ihtiyaç duyuyor tabii. Ve bir ateşleyici unsur olması lazım. Kıvılcımı bir yerden çakması lazım evet, Ronaldo'nun. Evet. Bir de onun
0: artık bir de
1: sistemine ayak uyduruyorsun.
0: Tüm tuşlara da basıyordu tabii sonra.
1: Tabii mesela şey. Hani bizde nasıl mesela dün rakiptik. Bizde evet. Mert vardır ileride.
0: Evet, evet.
1: Hani biz Mert'e göre oyun kurmaya çalışıyorduk mesela. Hani ileride bir tek o var çünkü. Biz geriden topla çıkarken ara paslarla Tuğbe'yle bilmem neyle yapıyorduk. Sen kesmeye çalışıyordun. Biz senin üzerinden Mert'e oynamaya çalışıyorduk mesela. Başka bir şeyimiz yok çünkü. Hani üç kişinin arasına dalma gibi bir mantığım da yok benim. Ne gerek var?
0: Evet.
1: Hani o Messi miyim ben durumu olabilir ama. Tabii ben sadece 4 tane oyuncu üzerinden bir organizasyon izlediğimizi iddia ettim az önce. Hani Harry Kane'i seyretmek, Messi'yi seyretmek, Haaland'ı seyretmek. Hani
0: Mbappe.
1: Mbappe'ye evet. Bakmak yani. Hani diğerleri çok da ön plana çıkmıyor. Eskisi gibi değil. Hani kalecileriyle, liberolarıyla, onun sonrasında orta sahalarıyla, forvetleriyle, her şeyiyle, takım oyunuyla, bireysel becerileriyle Dünya Kupası heyecanı yaşıyorduk biz yani.
0: Şimdi yıldızı olan, yani üst düzey hakikaten yıldız oyuncusu olan kesin bir çeyrek final oynuyor
1: şimdi
0: gibi.
1: Şimdi kumpaslarıyla, dalavereleriyle,
0: var, yani
1: mesela hani bu futbolun Amerika maalesef... üzerinden gidince Infantino'nun tabii. Ceferine, Ceferi'nin ona, işte Infantino'nun Trump'a, Trump'ın Ceferi'ne bilmem ne falan. Yani siyaset nasıl Türk Ligi'nde girmesin istiyorsun? Evet. Burada niye şaşırıyorsun?
0: Abi yatsınamaz bir gerçek bu yani.
1: Hayır ben Türk izleyicisinin ve evet. Takipçisinin şaşkınlığına ve isyanına şaşırıyorum evet. Yani.
0: Sanki hiç anladın böyle mı? Şeyler olmuyormuş.
1: Ha biz de yani. Pamuk gibiymişiz
0: böyle
1: de.
0: Böyle şey de mi hani oluyormuş
1: gibi? Hiçbir şey Süper Lig'de olmuyormuş. Dünya abi Arjantin'i kolluyorlar falan.
0: Allah Allah.
1: Nereden tanıdık geldi mi acaba falan?
0: Daha kullanan yani. Bir takım olmamış
1: tabii
0: gibi
1: canım
0: yani.
1: Ya.
0: Ama işte onların da ihtiyacı mı var gibi herhalde bazıları da yorumluyor ama iş öyle olmuyor. Yani de herhalde burada işte reklam gelirleri vesaire bir sürü dinamik giriyor işin içine.
1: Abi şova döndü artık yani.
0: Döndü yani.
1: Tamamen belki bir Super Bowl değil ama
0: evet.
1: Sonuçta. Ama Amerika'nın da işte kendi saatlerinde o drive time dediğimiz saatlerde oynaması kendi maçlarını bizi zorladı. Sabah 5'lerde 6'larda kalkmamızın
0: sebebi mesela Maradona'nın yıllar önce bir röportajı var abi izledin mi onu bilmiyorum.
1: Tabii 4'e bölecekler.
0: Hani işte, onu yıllar öncesinde söylüyor yani.
1: Aralara reklamlar koyacaklar.
0: Evet. Çünkü o zihniyeti biliyor.
1: Hatta
0: kafa yapısını biliyor.
1: Yani evet. Kuralları zamanı kısaltma açısından mesela 45 dakika değil. Artık

0: yarım saatte, evet, bir saatte maçı bitirecekler. Arada şovlarla, araya bir konser alıp, evet, üç şarkılık falan kısmında gelebilir yani.
1: Nitekim de öyle oldu yani. Benzer yani şeyler oldu.
0: Oluyor yani. Yani aslında biz nasıl federasyonla ilgili olarak özerk bir kurum, evet, diye bahsederken abi, özerk de seçim olmuyor ki, sürekli, evet, bir atama var. Nasıl özerk oluyor falan gibi yorum yaparken, aynısı FIFA'nın bağımsızlığıyla ilgili olarak tartışmalar var yani. Ya sen nasıl bir kırmızı kart olayını iptal ettiğinde, bir şey yaptığında, hani buna şaşırman gerekirken, bununla ilgili yorum yapman gerekirken, sen ötesine gidemeyeceğini bildiğin için olayı hemen Türkiye'ye çeviriyorsun. Gökhan Zan'ı da bir dönem hatırlıyorsun, evet, değil mi? Kırmızı kartı iptaldi. İşte Fatih Hoca'ya da yapmışlardı. Hasan Ali Kaldırım mıydı ya? Kartı iptal olan, bilmem ne yapan falan. Herkes örneklerini çıkarmaya başladı, anladın mı? Bir de araştırmaya da gerek duymuyor. Yapay zeka ile kırmızı, tabii, kart iptali Türkiye'de hangi futbolcu diye çatır çatır döküyor ortaya yani.
1: Öyle abi yani biz artık Türkiye Ligi'nde o kadar enteresan şeyler gördük ki yani, ya da abuk subuk diyeyim hadi yani.
0: Ne görmedik?
1: Yani ne görmedik ki? O yüzden ben hani dünya futbolunda böyle gördüğümüz şeylere şaşırmıyorum. Yani ben hani dünya kupası gibi bir organizasyonda böyle bir şey olur mu? Ya olur yani, söz konusu Amerika'ysa, Amerika'da düzenleniyorsa olabilir yani. Ben kendi adıma şaşırmadım açıkçası.
0: Şaşırmadı. Yani ya
1: bundan sonra da
0: ben şaşırmayacağımı da iddia ettiğim anda beni, evet, utandıracak olan bir sürü şey yaşıyoruz yani. Yani iyi, keşke demeseydim falan diyorum yani. Evet, şeyden Murat Bey'le de beklemediğim diye yazdılar. Sayın Murat Özen'e de şuradan bir bağlantı kuralım kendisiyle. 1903 müydü onun ilk
1: 1903'te,
0: şeyi?
1: Evet.
0: 1903'te değil mi? Muratçım günaydın, mutlu sabahlar.
2: Günaydın Doğan abicim, günaydın. Nasılsın, iyi misin?
0: Teşekkür ediyorum. Ta çok eskilere götürdü. Kaan Kıran var, çok kıymetli arkadaşlarımdan bir tanesi. Erdem Uluslar'ın ilk radyoyu açtığında, Levent Erdoğan dönemleri hatırlıyorsan.
2: Hatırlamadım abi.
0: Sizde 1903 diye bir, tabii, kanalda.
1: Bir de Murat Bozkurt vardı.
0: Murat Bozkurt'larla beraber. Evet. Kaan da o dönem orada program yapan arkadaşlarımızdan bir tanesiydi. Dün de biz, evet, halı sahada beraberdik. Uzun süredir maçlarda yapıyoruz. Hadi gelsene yayına dedim ben de. Kırmadı sağ olsun, geldi bugün.
2: Sen top oynayabiliyor musun abi?
0: Hakemim ben.
2: Ha, hakemsin, tamam, normal, evet.
0: Öyle.
2: Evet abi.
0: Yani en çok küfürü ben yiyorum. Ben küfür yemek için maça gidiyorum. Öyle düşün.
2: Abi ama senin adaletine insanlar güvendiğin için seni hakem yapıyorlar. Bir bence kolline, çok doğru bir karar veriyorlar.
0: Bir kolline gibi.
2: Evet, Colina'dan daha iyisin abi sen. Canımsın, ben biliyorum.
0: Canımsın. Murat, sen de fena değilsin. Bir bakıyorum şeye, artık yavaş yavaş pamuk gibi oldun. Yeni gelen transferlerle. Abi olacak mı, olmayacak mı? Vallahi bir isim var diyorlar. Abi bilemedim ki. Böyle şeylerdi en sonunda. Patır patır her gün bir yeni transferle karşı karşıya kalıyor Beşiktaş taraftarı.
2: Abi şu anda Beşiktaş'ta aslında süreç olarak olması gereken tüm süreçler gerçekleşiyor. Hı hı. Tabii Beşiktaş'ın Önder Özen'in, sportif direktörümüz Önder Özen'in aslında şampiyonluk panosundaki en önemli figürü Nübel'di. Sevgili hocamız bunu çok istiyordu. İtalyano çok istiyordu. Yönetim çok istiyordu Nübel'i. Çünkü Önder Özen Nübel'i şampiyonluğun bir parçası olarak ciddi anlamda görüyordu ve Nübel transferi geç de olsa gerçekleşti. Aynı gün içerisinde Beşiktaş Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattı. En azından Ersin gidecek mi, gitmeyecek mi? Avrupa Ligi'ndeki maça Emre'yle mi çıkacağız muhabbetlerini de tamamen ortadan kaldırmış oldu Beşiktaş. Bir gün içerisinde hem as kalesi hem yedek kalesini indirmiş oldu. Tabii bunlar Beşiktaş için önemli işler. Eksikler var mı? Daha çok eksik var. Fakiri geldi sol tarafa. Önder Hoca'nın çok istediği, değer verdiği genç bir oyuncuydu. Onu da Beşiktaş kadrosuna kattı. Şu anda Beşiktaş taraftarının dünden bu yana beklediği en büyük isim, hatta aylardır beklediği en büyük isim Trossard. Beşiktaş yönetimi Trossard'la görüşmelerine devam ediyor. Menajerle görüşmelerine devam ediyor. Dün akşam bir yemek yediler abi. Salih Özcan transferinin ardından Biliyorsun hem Salih Özcan'ın menajeri, Trossard'ın menajeri, aynı menajerlik firması. Dün Salih'in sözleşmeleri imzalanırken, anlaşma finalize edilirken bir sohbet gerçekleştirdiler. Daha sonra akşam üzeri de Sayın Başkan Serdal Dalı'yla beraber bir yemek yediler. Tabii o yemek Beşiktaş taraftarlarının çok merakla beklediği yemeklerden biriydi Doğan abi. Görüşme gerçekleşti o sırada. Trossard'ın menajeri Belçika'nın bu akşam oynayacağı İspanya maçını bekliyor. O maç finalize edilmeden herhangi bir karar vermek istemiyorlar. Ama genel anlamda şu anda çok büyük bir sorun yok. Tabii transfer dönemi bu abi, biliyorsun. Sen de bu süreçleri çok yaşayan bir insansın. Yani bir saniyede her şey değişebiliyor. Bazen uçağa binerken uçakta inen futbolcular biliyoruz biz. Şu anda genel anlamda çok büyük bir aksilik gözükmüyor. Ama şimdi olası bir durumda farklı bir kulüp devreye girer, Arabistan'dan bir kulüp devreye girer, çok ciddi paralar verirse tabii ki işler değişebilir. Ama genel anlamda Trossard için büyük bir aksilik gözükmüyor. Belçika'nın bu gece oynayacağı İspanya maçından sonra artık bu süreç hızlı bir şekilde finalize edilir diye düşünüyorum, olumlu veya olumsuz. Beşiktaş'ta durumlar bu abi. Beşiktaş'ta şu an tüm detaylar, tüm beyin Trossard transferine yönelildi. Tabii forvet transferini de konuşacağız. Orada da Vlahovic'i Beşiktaş bekliyor. Lukaku'nun da sağlık kontrollerini merakla bekliyorlar. Raporları istenmiş Lukaku'nun. Bakılıyor, o da oynuyor. İnanılmaz goller atıyor. Trossard'la ikisi çok iyi ikili oldular. Bu akşamki Belçika maçı Beşiktaş'ın transfer gündemi için çok belirleyici olacak.
0: İster misin abi, el ele kol kola gelsinler?
2: Abi ben vallahi Lukaku'yu isterim, yalan değil. Çünkü Vlahovic'in bu kadar çok takım beklemesi beni şahsen rahatsız ediyor. Ama başkan da Vlahovic transferini çok istiyor, hoca Vlahovic transferini çok istiyor. O yüzden ben başkanın santrafor konusunda çok böyle hızlı adımlar atacağını düşünmüyorum. Çünkü o bölgede oh var, Semih de geldi o bölgeye. Yani Avrupa Kupası'ndan sonra büyük bir ihtimal santrafor transferimiz netlik kazanmaya başlar abi.
0: Emirhan İlkhan ismi.
2: Abi Emirhan İlkhan Beşiktaş yönetiminin Önder Özen'in yakından takip ettiği bir oyuncu. Ben onu sormuştum. Şunu demişlerdi bana. Bu sezon değil de önümüzdeki sezon Emirhan'ı Beşiktaş'ın gündemine getirebiliriz demişlerdi. Ama yakından takip ettiğimiz zaten Beşiktaş altyapısına yetişen bir futbolcu. Ama şu anda Emirhan'la ilgili net bir şey yok abi. Ben önümüzdeki sezon için belki Emirhan'la ilgili hamlelerin yapılabileceğini düşünüyorum.
0: Salih Özcan'ın gelişinde Orkun'un çok fazla emeği olmuş. Milli takım arkadaşıyla birebir telefon görüşmeleri yapmış. Aynı zamanda tabii milli takımdaki son Amerika maçındaki galibiyetle de uyumları, teknik adamın da beğenisini kazanmıştı. Hep öyle haberler çıkıyordu. Bunlar doğru muydu?
2: Abi Orkun'la Salih çok yakın arkadaşlar. Milli takımımızda zaten hem İspanya maçında hem son maçta ortaya koydukları performans, Amerika maçındaki performansları gerçekten 7'den 70'e herkesin beğenisini topladı. İkisi birbirini iyi tamamlıyorlar. Evet, Orkun'un görüşmeleri oldu. Doğru. Orkun Salih'le görüşmeler yaptı ama tabii son kararı Salih verdi. Burada normal şartlarda Salih'in imza parası ve maaşı 3,5 milyon eurodan açılmıştı abi. Yani Salih sezon başında, yani sezon ortasında 3,5 milyon euro imza parası, 3,5 milyon euro yakında bir maaş istiyordu ama Salih yapılan görüşmelerin ardından Beşiktaş'a 1 milyon euro imza parası, 3 yılda ödenecek 2 milyon euro maaşa imza attı. Bu da tabii transferde ne kadar bazen acele etmemenin faydalarını herkese gösterdi. 3,5 milyon eurodan açılan kapılar maaş olarak 2 milyon euroya, imza parası da 1 milyon euroya kadar düştü ve bu 3 yıla 3 rakse bölündü abi.
0: Güzel. Tabii ki bazen beklemek de yararlı. Akşam pazarı ama hiçbir şey kalmaya da biliyor. Bu tabii konuda ki. Mesela Galatasaray taraftarı neden hala da olmadı diye biliyorsun sürekli olarak baskı altında bırakıyor yönetimi. Ama Fenerbahçe'nin de hamleleri, Beşiktaş'ın da mesela, ben birçok arkadaşımdan, Galatasaray'la Fenerbahçe'li arkadaşımdan şeyi duyuyorum. Fena değil ha. Mesela teknik adamın gerçekten nasıl oyun oynattığını bilmeden de birilerinden duyup, abi çok iyi bir teknik adam almışsınız, ondan sonra işte iyi transferler o yaptırıyor, bak abi güzel takım kuruyor Beşiktaş, fena değil ha, yani öyle Kasım'da havlu mavlu yok artık galiba, güzel bir lig olacağı benziyor ya, döndü yani, bunu hissettiriyor rakibe de.
2: Abi Beşiktaş'ın şu andaki transferleri kağıt üzerine baktığımız zaman kötü değil Doğan abi.
0: İyi tabii canım.
2: Yani Salih Özcan olsun, işte Nübel olsun, Oğatrağı olsun, Kastom Oğatrağı, Doğan Alemdar, İlhan Fakili. Yani bunlar kötü isimler değil. Yani

0: tabele baktığın zaman Almanya milli takımın ikinci kalecisi. Kastrom gelecek vaat eden oyunculardan biri. Salih Özcan milli takımın orta sahası. Orkun'la beraber ortaya koyduğu performanslar ortada. Doğan Alemdar gelecek vaat eden kalecilerden biri. İlhan Fakir'i gelecek vaat eden oyunculardan biri Avrupa'da. Yani kötü transferler yapmadık. Tabii bu transferler yeter mi? Yetmez. Beşiktaş'ın hala 5-6 tane transfer yapması gerekiyor. Beşiktaş'ın yıldız oyuncuları indirmesi gerekiyor. Trossard gibi, işte Vlahovic gibi, işte orta sahaya böyle Torreira tarzı, Josep de Souza tarzı yırtıcı bir adam alması gerekiyor. Bunlarla ilgili de Beşiktaş yönetimi çalışmalarını devam ettiriyor ama şu an Beşiktaş taraftarının aklı fikri Leandro Trossard transferinde. Onu da Belçika maçından sonra, bu geceki maçtan sonra artık net bir şekilde konuşmaya başlayacağız Doğan abi. Yani hep ben şunu söyledim. Bazı şeylerde susmak gerekiyor çünkü Leandro Trossard'ın menajeri
1: Hebel.
0: Hebel geçtiğimiz günlerde de söyledim. Yani inanılmaz bir adam. Yani ilk başlardan kapıyı 5 yıllık bir kontratla açtı. 5 milyon euro imza parası istedi Beşiktaş'tan. İşte 8,5-9 milyon euro yakın bir maaş istedi. Ama geldiğimiz noktalarda şu anda yani bu rakamlar özellikle sözleşme yılı açısından ben daha da aşağı çekilebileceğini düşünüyorum. Çünkü 5 yıllık kontratın ben Beşiktaş yönetiminin Trossard'a vereceğini düşünmüyorum. Zaten oyuncunun da bu rakamlardan ve bu isteklerden haberi olmadığı bilgisine ulaşıldı. O da menajerine gerekli uyarılar yapmış. Dün akşam da bir yemek yediler Başkan Serdar Adalı ile beraber. Artık bugünkü Belçika maçından sonra abi yavaş yavaş artık Leandro Trossard transferiyle alakalı net bir şekilde konuşmaya başlayacağız.
1: Şöyle bir şey söyleyeceğim. Birkaç tane...
0: İnşallah eğlenirler. Onu da söyleyelim. İnşallah eğlenirler abi.
1: Tabii kendi çıkarları için başkalarının çekeceği acıyla ilgili hiç ilgilenmeyen Murat Özen'in Başkan Deniz'in aldıktan sonra Belçikalı Yıldız'ın menajeri Hebel'le ilgili yaptığı yorum için teşekkür ediyoruz ama şöyle söyleyeceğim.
0: Abi bir dakika dur, bir dakika abi, sen şimdi laf arası bana çakıyorsun, farkındayım. Başkanın izin almadığıyla abi süreç tamamen bu. Yani ben Beşiktaş menfaati doğrultusunda herkeyi satabilirim abi, hiç problem
1: Murat
0: yok.
1: Murat'cığım
0: yani,
1: istediğin kadar uğraş, adın çıktı 9'a inmez 8'e, ben de böyleyim abi diye sen de kabul ettin bir kere, bitti olay. Bundan sonra o takılmaları yaparım yani.
0: Peki abi.
1: Ben,
0: peki abi.
1: 10 milyon konusunda bir diretme var mı ilk görüşmede? 7 milyona düşürme mi vardı? 8 milyonda orta yol bulundu mu? Doğru gidiyor muyum?
0: Evet.
1: Peki benim ya, istemediğim bir nokta 4 yıl konusunda bir ısrar var imzada. 5 yıl.
0: Evet abi 5 yıl istediler abi. Zaten menajerin bu kurnazlıklarından yönetim çok rahatsız olmuştu. 5 yıl istemişti, şimdi rakamı aşağı doğru çekiyorlar. Çünkü Trossard'a bu konu gönderildi. O da menajerin bu istediği bu durum, bu rakamlardan rahatsız olduğunu söyledi. Şu anda abi görüşmeler ılımlı bir şekilde devam ediyor. Ben sabah de sorduğumda aynen şu cevabı aldım abi. Genel durumda bir aksilik yok. Maçtan sonra tekrar görüşürüz. İnşallah Belçika bir an önce elenir. Çünkü elenmediği takdirde menajer şunu istiyor abi. Oyuncu gidebildiği kadar gitsin. Ben oynadıkça, çünkü abi inanılmaz top oynuyor şu an Trossard. Yani Belçika milli takımı
1: şutluyor. 5 maçta 2 gol 3 asisti falan var diye hatırlıyorum ben yani.
0: Yani muhteşem bir futbol oyunu ortaya koyuyor. Beşiktaş menajer de bu oyunu gördükten sonra tabii ki işte ne bileyim daha iyi bir teklife satabilir miyim mantığıyla biraz daha bekletiyor. İnşallah bu akşam hep beraber tüm Beşiktaş taraftarıyla beraber Belçika'yı İspanya karşısında eleyeceğiz abi. Ben yapabileceğim bütün totemleri, yapabileceğim bütün her şeyi bu maçta yapacağım. Çok, o iş bende.
1: Çok matador gördüm seni bugün.
0: Abi tütsüleri müslüleri her şeyi yaktım. Sabahtan beri totem yapıyorum şu anda.
1: Murat bir şey söyleyeceğim sana. Sen 4 yılı 5 yıl konusunda Kaan da burada mesela hani evet. Ne düşünüyorsunuz 5 yıl mesela çok değil
0: abi,
1: mi?
0: Abi 5 yıl olmaz
2: Trossard.
0: Abi. 5 yıl
2: olmaz. Trossard bile zaten menajeri için demişti ya benimki de abartmış biraz.
0: Evet abi.
2: Diye demiştir söylemiş ya. Tabii ya 5 yıl.
0: 5 yıl olmaz abi. Yani
2: Chelsea böyle transferler yapıyor. 6 yıl 8 yıl kontratlar imzalıyor ama 19-20 yaşındaki oyuncuyla bunu yapıyor.
1: Doğru.
0: Yani 5 yıl olmaz abi. Yani 3+1 olur abi büyük bir ihtimal. Öyle gözüküyor şu anda.

0: veya 3 yıl olur. Onu tabii o andaki görüşmelerden çıkacak sonuca göre konuşuldu ama 5 yıl çok anormal bir rakam.
1: Bak
0: abi
1: mesela yani. Sana şunu söyleyeceğim. Bunu duymaya alışık değiliz. Aslında böyle şeylerin olmasını da çok yeni yeni öğrendi bazı bizi dinleyenler. Biliyorsun bir futbolcu geldiğinde futbolcuya ev bakılır.
2: Evet.
1: Ya kulübe ait olan dairelerden, evlerden biri, villalardan biri, işte Boğaz manzaralı isterler, bilet isterler, bilet, tatil isterler, çocukların eğitim masrafları falan. Aziz Başkan ne yaptı biliyor musun Murat? Dedi ki bundan sonra ev kiralama, kira sözleşmesi, kulüp tarafından konut sunulması, uçak bileti, böyle çocuk okutma, bunlar bitmiştir diye açıklama yaptı.
0: Abi Aziz Başkan yapabilir.
1: Ya bunu her kulüp yapamaz artık kolay kolay.
0: Ya
1: hani mevcut olanlar ne olacak falan diye soru gelebilir.
2: Evet evet abi.
1: Mesela onlar devam edecektir herhalde çünkü onlarla bir anlaşma yapılmış. Yani bundan sonrası için diye söylüyor.
0: Abi genelde kulüplerin anlaşma stratejisi mantığı çok farklı oluyor. Yani o yüzden ya bu duruma bir şey diyemem abi ya. Şimdi belki Başkan Serdal Dalı başka bir strateji izler. İşte Aziz Yıldırım başka bir strateji izler. Ya bunlar başkanlığının kendine göre stratejileri.
1: Tabii canım mutlaka herkesin bir hamlesi vardır yani. Hani var imkanları yani, doğrultusunda gider yani.
0: O yüzden bekleyip görmek lazım abi. Yani çok fazla bu konularla ilgili yorum yapmanın bir mantığı yok. Çünkü biliyorsun uçağa binip de uçaktan bavulla inen oyuncular ben tanıyorum abi.
1: Tabii ki.
0: Yani transferi bitti, uçağa merdivenden indi. Menajerine haber geldi transfer iptal diye. Adam geri indi yani.
1: Ya.
0: O isimleri de biliyoruz abi.
2: Peki. Abi, aklıma geldi de şey Erdal Tordolları'ydı. Hani Mario Gomez transferi yapıldığında böyle bir röportajı vardı. Şey dedi o zaman hani kemeri taktıktan sonra ben anladım dedi transfer ettiğimizi. O ana kadar hala iptal olabilir diye düşünüyordum diye.
1: Ne zaman ki Mario Gomez kemeri taktı o zaman anladım transfer edildiğini diye olan öyle evet. Bir.
0: Abi tabii ki evet. Abi yani transfer yani, döneminde her şey bir saniyede her şey değişebiliyor abi. Yani adamın menajerinin telefonuna mesaj geliyor. Diyor ki rakamı 9'a çıkardık diyor. Adam masadan kalkıyor. Bir ailem acil bir durum var diye masadan kalkıp gidiyor diğer takıma imza atıyor.
1: Doğru yani o yüzden hava yoluyla geliyorlar müsait bir yerde inmesin diye büyük bir ihtimalle artık. Oraya dönecek konu neredeyse evet. Ya. Ne diyeceğim Murat? Adı gibi süper
0: abi,
1: olsun.
0: Rozier transferi miydi? Gezal transferi miydi? Aynı
1: son
0: transfer
1: dakika.
0: Olmuştu abi. Yani Galatasaray devreye girme. Gezal'dı galiba öyle hatırlıyorum. Bir Rozier evet. De olabilir. Galatasaray devreye girdi. Emre Koca daha gitti o dönemde. Havaalanına kadar gitti. Adamı kapıda beklediler.
1: En son belgeleri federasyona motosikletle, kurye ile falan yetiştirdiğimiz...
2: Zaten eskiden de oluyormuş ya abi. Hani böyle oyuncuları kaçırma, götürüp getirme.
0: Abi yani. Eskiden mesela o havalar daha iyiydi abi. Kurye ile yetişme. Şimdi artık her şeyi internet üzerinden yapıyorsun ama...
1: E-Devlet üzerinden evet. Transfer ya.
0: Yani eskiden abi onların daha heyecanı vardı ya. Motoru takip ediyorduk, onun esprileri dönüyordu. Vallahi evet, ben eskiyi çok özledim Doğan abi ya.
1: Ne varsa eskilerde var be Murat.
0: Gerçekten şeyler de var abi.
1: Bu yani, fikstür çekimiyle ilgili yönetimin bir sıkıntısı var mı?
0: Yok abi herhangi bir şu an bizim duyduğumuz
1: camiada
0: yok.
1: Camiada var mı? Sosyal medyada konuşuldu mu mesela? Bundan
0: abi
1: şikayetçi
0: mesela Galatasaray, olan. Galatasaray maçını yine ikinci maçı biz yine deplasmana gidiyoruz abi. Yani...
1: Buyursunlar. Buyursunlar buradan yakalım Murat Bey.
0: Yani abi çok enteresan değil mi yani? Yıllardan beri abi. Bu nasıl bir şans ya?
1: Yıllardan
0: beri eskiden abi. Biz Galatasaray madem... deplasmanlarına ikinci maçlarda gidiyoruz abi.
1: Ama anne eskileri özlüyorum diyorsun. Niye değiştirmeye çalışıyorsun? Eskiler işte bu da. Bu da ev eski.
0: Abi bu eskiyi özlemiyoruz abi. Yeter daha. Yani kaç yıldan beri kendim bildiğim bileli Galatasaray deplasmanındayız abi ikinci maçlarda.
1: İlk maçta 29 Kasım değil mi? 13. hafta Galatasaray'a geliyor.
0: Evet.
1: İnönü'ye.
0: Evet abi. Eyüpspor ilk maç.
1: Evet.
0: Eyüpspor maçından sonra işte derbiler. Yani ya fikstür fena değil abi ama benim aklım hala bu Galatasaray maçında ya.
2: İnsanlar
0: yani 4. hafta Fenerbahçe deplasmanındayız. 8. hafta Trabzon deplasmanındayız. 13. hafta Galatasaray'ı kendi evimize ağırlayacağız.
1: Peki yeni sezonda tribünler konusunda mesela Eyüp maçında stat tamamen dolu mu olur? Yoksa kombine satışlarıyla alakalı o sorunlar, biraz çarşı grubuyla yönetim arasında problemler, başkan neden taraftarla o kadar didişti mi dişti falan diye eleştiriler. Sen ne diyorsun bu konuya?
0: Abi başkan böyle bir karar aldı. Enteresan bir konuşma yaptı. işte divanda. Evet, evet. Sonra kombinelerle ilgili hatalar, kara liste diye bir hata verdi. Sorduğumuz zaman teknik bir arıza dendi. Sonra o teknik arızanın düzeldiğine yönelik sosyal medyada bilgiler okuduk. Abi Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır abi. Biz bunu hep söylüyoruz. Ben her zaman söylüyorum. Umarım bir an önce aradaki bu kriz çözülür. Bundan başka diyecek bir şeyim yok abi. İnşallah çözülür abi bu sorun.
1: Peki fiyat yani... konusu mesela, tamam kara listeyi falan geçtim de, fiyat konusundaki artışın sebeplerini uygun görüyor musun?
0: Abi yok, görmüyorum. Çok yüksek rakamlar. Gerçekten bence fiyatlar pahalı. Ama her yönetimin bir stratejisi var. Bu yönetim bu stratejiyi sergiledi abi. Ya bu dönem bu stratejiyi sergiledi.
1: Tamam, ben ona da saygı duyarım. Şey eleştirisine ne diyorsunuz? Kaan'a da soruyorum. Hangi maça etki etti ki taraftarımız rakibi baskı altına alabildi? Selfie çekmekten başka, oturmaktan başka bir şey yapmadı gibi bir eleştirisi oldu ya. Buna katılıyorum.
0: Bence doğru açıklamalar değildi abi.
2: Bence de hoş değildi abi. Yani,
1: yani ne gerek var? Yani
2: belki
1: yani...
2: gerçek olabilir kendi açısından ama bunu dile getirmek bence doğru değildi. Şimdi ben de geçen sezon gittiğim birçok maç vardı. Bunu... Mesela ben bunu kendi arkadaşlarım arasında söyledim. Aslında aynı fikirdeyim. Mesela bazı şeyleri çok net gördüm. Biz eskiden giderdik işte o kapalı türbün, o kutu dediğimiz tabii yerde. Hani ben mesela bir maç hatırlıyorum. Beşiktaş-Kayseri maçı 3-2 bitmişti. O zaman Gökhan Ünal'lar falan Kayseri'de oynuyordu. Eve geldim, maçın özetini açtım. Annem dedi ki sen maça gitmedin mi? Ya dedim iki golü görmedim. Hani o kadar hani tabii bağırmaktan kendimizden geçmişiz zaten. Yani amacımız gırtlağımız yırtılana tabii kadar Beşiktaş'ı desteklemek. Şimdi geçen sezon gittiğim maçlar vardı. Mesela şunu fark ettim, ben uzun zamandır gitmemiştim. Maç oynanıyor abi, maç başladı. Biri yanımdan geçiyor, biri elinde oyun, telefonla oyun oynuyor. Biri başka bir şey yapıyor. Hani maçta hakikaten alakasız evet çok insan var. Yani yanlış da değil. Ama bunu benim söylemem farklı bir şey arkadaş ortamında. Serdal Adalan'ın bütün Beşiktaşlılara bunu açıklaması farklı bir şey. Yani ben Beşiktaş başkanı olsaydım bunu söylemezdim.
1: Peki Murat, hazırlık maçlarını nasıl görüyorsun? Çok baz almıyorsundur. Tabii herkesin denendiği, eldeki imkanlar doğrultusunda oynanan maçlar.
0: Abi İtalyan hocamız zaten kamp değerlendirmesini yaparken kolay maçtan orta şiddetli maç ve zor maça doğru istedi takımları. Hı hı. Ben hazırlık kampı maçlarını çok, hele bu kadroyu zaten ölçü almıyorum. Buradaki amaç takımların kondisyon eksikliği giderilsin, maç eksikliği giderilsin. Bu şekilde değerlendiriyorum. Ama istenen futbol az çok belli oluyor. Yani hocanın hırslı bir şekilde sağ kenarında mesela bunu özlemişiz abi ya. Bir videosu vardı, sosyal medyaya düştü. Taylan'ı böyle tutuyor, itiyor, hadi diyor, yürü diyor Taylan'a.
1: Evet yani, evet, o touch o kullanırken.
0: Evet evet abi, mesela bunları özlemişiz abi. Bu iyi geldi en azından bünyemize. Ama hocaya inanıyorum abi ben ya. Yani o bunu biliyorsun, ben basın toplantısı, hocanın ilk geldiği gün basın toplantısında sana söylemiştim abi. Yani hocada bir ışık var, böyle hissedilen bir enerji var. Umarım fayda sağlar abi. Yani tabii ki buradaki durum kadroya da bağlı. Yönetimi kuracağı kadroya da, mevcut kadroya da bağlı. Çünkü işte Fenerbahçe Greenwood'u indireceği konuşuluyor. Yani bugün geleceği söyleniyor sosyal medyada Fenerbahçeli muhabirler tarafından. Yani...
1: 23.45 diyorlar. Greenwood bu gece geliyor diyorlar Fenerbahçe için.
0: Evet evet, yani mesela bu çok acayip bir isim yani. Greenwood transferi Fenerbahçe için Türk futbol adına önemli bir transfer, ama işte bunun yerine konacak adamlar lazım. İşte Trossard olur, ne bileyim Vlahovic olur, işte orta sahaya daha farklı isimler olur.
1: Lukaku keser yani, mi seni?
0: Abi keser ya.
1: Ben İstersin değil abi mi? Beşiktaş'ta siyahi forveti de sever abi.
0: Abi bizde de bir siyahi böyle hastalığı var biliyorsun abi.
1: Var var, bizde var ya.
2: Ama benim için en iyi futbolcu abi.
0: Sakatlanmıyor. Yani Beşiktaş formasına yakışıyor abi siyahi
1: oyuncular. Ama Beşiktaş'ta gelen oyuncu da sakatlanmasın lütfen artık yani. Lütfen. O da kronik
0: abi, Lukaku'da biraz... zaten Lukaku'daki tek problem şu an onun sakatlık raporları. Onlar inceleniyor. Eğer Vlahovic biraz daha bekletmeye devam ederse Beşiktaş Lukaku'ya yönelir abi.
1: Mesela dün bir Fenerbahçe taraftarı dedi ki İrfan 25'e. İrfan abi dedi ya, iskelete baktığında 30 yaş ve üzeri futbolculardan kurulu bir takımız neredeyse dedi. Yani hani yeni gelecek isimler de neredeyse o yaşlarda. İsmail Hoca çok kadroyu değiştiren de bir adam değil. Bu sakatlıklar olursa ne yapacağız biz dedi. İyi bir kadro kuruyoruz da yaşımız dedi almış başını gidiyor dedi Fenerbahçe için mesela. Evet.
2: Mesela abi İtalyano da tam tersi biri. İsmail Kartal'la futbol bakışı olarak İtalyano çok değiştiriyor. Hatta

0: Hatta yanlış bilmiyorsam son 2 yılda ilk 11 üst üste hiç oynatmadı. Sürekli değiştirdi. Tabii hani birinci haftadaki ilk 11'ini 6. haftada kullandı tabii. Ama bu hafta bir sağ bekini değiştiriyor.
1: Rakibe
0: hafta
1: göre mi?
0: Evet. Hiç ilk 2 kez üst üste ilk 11 kullanmadı İtalyano son 2 yılda.
1: Ne diyorsun Murat? Hocanın ilk 11 seçimi.
2: Zaten yani şu anda bunu yapması çok normal. Bütün oyuncuları görmek istiyor abi. Bütün oyun sistemini görmek istiyor. Hangi oyun sistemi Beşiktaş'a daha faydalı olacak bunu görmek istiyor. Zaten kamp dönemlerinin asıl sebebi de bu değil mi abi? Yani devamlı değişiklikler yaparak...
1: Yani her maçta olacak. Aslında bir takımın ilk 11'ini sayabilmek bazen o takımın tam oturduğunu gösterir ya. Evet. Bizde mesela sürekli olarak ya bu sefer mesela kalen sabittir de tandemin öyledir. Sağ kanatta bu sefer onu, evet. Sol kanatta bu sefer onu mu deneyecek diye şey mi yapacağız? Kendi kendimize
2: abi
1: yorum
2: yapamayacağız
1: mu yapacağız?
2: Çünkü o kadar genişlikte bir kadromuz yok şu anda bizim.
1: He. Bir de öyle
2: bakmak lazım. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da bu olabilir. Belki de Beşiktaş'ta şu anda o kadar geniş bir kadro yok abi.
1: Ne, o yüzden elindekilerle idare etmek
2: zorunda. Yani kalede Nübel olur abi genelde. Doğru mu?
1: Tabii canım.
2: Belki solda Rıdvan'la Kassam arasında bir değişiklik yapabilir. Akbodu değişebilir mi abi Beşiktaş'ta?
1: Şu an gözükmüyor.
2: Orkun değişebilir mi abi?
1: Değişmez. Salih oynar.
2: Murillo değişebilir mi abi?
1: Değişmez.
0: Salih'te benim biraz şüphelerim var abi.
2: Trossard değişir mi abi biterse?
1: Yani tabii ki değişmez.
2: O değişir mi abi? Belki değişir. Vlahovic gelirse Vlahovic oynar orada.
1: Yani Lukaku gelirse falan değişebilir.
2: Lukaku sonra oynar. Lukaku oynar. İşte ne bileyim, Sekandı Goz değişebilir. Yani
1: Orkun nerede oynayacak sence?
2: 8 oynar abi Orkun.
1: 10 numaramız kim?
2: Transfer belki yapacak. Gelir abi.
0: He. Yok, yapmak zorunda abi.
2: Ya belki gelir abi.
0: Salih'te de şöyle bir şey var abi. Tabii biz milli takım performansına göre değerlendiriyoruz da geçen sezon mesela Dortmund'da tabii sıradan bir takım değil yani. Hiç ilk 11 çıkmadı sahaya. Genelde rotasyonda kullandı. Tabii bizi hani cezbeden ne? Orkun'la özellikle Amerika maçındaki o uyumuydu. Yani Lukaku'da da yine aynı şekilde. Lukaku'nun geçen senesi tamamen kayıptı ama milli takımdaki görüntüsü çok iyi. Yani psikolojik olarak da adam kendini iyi hazırlamış. Fiziksel olarak da hazırlamış. Trossard'la da uyumu var. Beşiktaş'la da adı geçiyor Lukaku'nun. Vlahovic de olabilir. Tabii hani yaş farkı da var. Ciddi bir yaş farkı var ikisinin arasında.
1: Murat, ne istersin? Lukaku mu, Vlahovic mi?
2: Vlahovic abi.
1: Kaan?
0: Yani sakatlanmayan hangisiyse abi. Onu yani doktorlar karar versin.
1: İkisi de iyiler,
0: İtalyano değil de
1: yeterli.
0: Doktorlarımız karar versin bence buna yani.
1: Peki.
0: Abi, İkisi de çok iyi. İkisi de Beşiktaş için uygun profil abi.
2: Vlahovic bu ligde abi Osimhen etkisi yaratır. Darmadan eder abi bu ligi. Yani bu ligin üstünde alırım abi.
0: Mesela abi İtalyano ile ilgili şunu söyleyeyim. Dedim ya hani ilk 11'i sürekli devam ettirmiyor, değiştiriyor. Yani bunun sebebi de tabii şey... yoğun baskı sürekli yaptığı için hani oyuncuların enerjilerini de korumak istiyor. Yormak istemiyor. Kadronu sürekli dinamik tutmak istiyor. Ama İtalyano'nun oyun tarzında mesela kenar ortalarını da çok kullanan bir hoca. Doğru. Kendi yani hani işte mesela röportajlarında sonra... şunu söylüyor aslında, hani Sarri'den bahsediyor, Klopp'tan bahsediyor, işte Luis Enrique'den bahsediyor, hani oyun tarzı olarak, felsefe olarak onları benimsiyor. Zaten Spezia'yı çalıştırırken de kendisine yeni Pep, küçük Pep de deniyordu İtalyano için. Ama bu oyun tarzına göre kenar ortaların da çok deniyor. O yüzden Beşiktaş'ın santrafor profili çok önemli. Hani bu Lukaku da olabilir, Vlahovic de olabilir, bilmiyorum. Belki kafalarında başka bir isim olabilir, hiç bizim bilmediğimiz.
1: Peki hocanın elimizde yani kadromuzda bulunan oyunculardan bir tanesine bir dokunuşuyla bu sene çok farklı izleriz diyebileceğin bir isim var mı Murat?
2: Vallahi inşallah Semih Kılıçsoy olur abi.
1: O sürprizi yapar mı? Bak, o kadar isimden bahsediyoruz. Semih konusunda
2: mesela abi Semih'in fotoğraflarına baktım. Semih bayağı kilo vermiş. Semih bayağı kilo vermiş abi.
1: Yani yurt dışı yaramış mı diyorsun?
2: Evet abi.
1: Abi bu sene Güven Yalçın gene bizi bitirir mi diye yazmışlar sana. Murat abiye sorsana demişler.
2: Yok abi ya. Yok abi, yok.
1: Peki Galatasaray'ın yeni transferini nasıl buldunuz? Onu birazdan yorumlarız.
2: Galatasaray kim aldı ki abi?
1: Oguçuklu muydu? Öyle bir isimdi değil mi?
0: Evet, Brighton'dan.
1: Brighton'dan abi. Gelen bir oyuncuyu yeni transfer ettiği açıklandı onun da. Zaten sona yakındı. Leslie Oguçuklu böyle bir isim. 2 milyon euro kiralama, 22 milyon euro satın

0: Alma opsiyonu teklif. Böyle bir şeydi. Sonrasında bilmiyorum ne, hangi rakam açıklandı. Bunu da yakında öğreniriz. Sorarız yani. Murat'ım teşekkür ediyorum sana.
1: Öpüyorum. Abicim saygılar. Seviyorum sizleri.
0: Saygılar bizden kardeşim.
1: Abime de çok selamlar. Eyvallah, saygılar. Kendinize iyi bakın.
0: Sağ olasın. Murat Özen'le beraberdik. Biz de bir reklam arasına gidelim. Bir nefes alalım. Çaylar, kahveler tazelensin. Birazdan devam edelim.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam. Reklam bitti. Reklam.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Reklam bitti. Reklam. Reklam bitti.
5: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
6: Fenerbahçe savunma hattına Premier Lig tecrübesi ekledi. Sarı lacivertler Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake transferini açıkladı. Peki Ake kimdir? Kariyerinde hangi yollardan geçti ve Fenerbahçe'ye ne katabilir? Nathan Ake'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 18 Şubat 1995'te Hollanda'nın Lahey şehrinde dünyaya gelen Ake, futbola henüz 6 yaşındayken yerel kulüplerden Wilhelmus'ta başladı. Daha sonra ADO Den Haag altyapısına geçen oyuncu 12 yaşında Feyenoord Akademisi'ne katıldı. Burada gösterdiği performansla Hollanda'nın dikkat çeken genç savunmacılarından biri haline geldi. Ake'nin kariyerindeki ilk büyük kırılma ise 16 yaşında yaşandı. Feyenoord altyapısında forma giyerken Chelsea scoutlarının radarına giren Hollandalı oyuncu 2011 yılında İngiltere'ye taşındı ve Chelsea Akademisi'ne katıldı. Genç yaşta ülkesinden ayrılması onun profesyonel karakterinin erken gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Chelsea'de A takıma yükselse de düzenli forma şansı bulmak kolay olmadı. Bu yüzden kariyerinin ilk döneminde kiralık olarak tecrübe kazandı. Önce Reading'e ardından Watford'a giden Ake asıl çıkışını Watford formasıyla yaptı. 15-16 sezonunda gösterdiği performansla kulübün yılın genç oyuncusu seçildi ve Premier Lig vitrinine güçlü bir giriş yaptı. Watford performansının ardından Bournemouth dönemi başladı. Önce kiralık olarak gittiği Bournemouth'ta kısa sürede güven kazanan Ake 2017'de Chelsea'den yaklaşık 22.800.000 euro bonservisle transfer edildi. Düzenli forma giydi, Premier Lig temposuna tamamen alıştı ve küme düşen bir takımda bile bireysel kalitesiyle büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Ve performansının karşılığını 2020 yazında almıştı. Manchester City, Nathan Ake için 41 milyon sterlin ödedi. Pep Guardiola'nın takımına katılan Hollandalı savunmacı, City'de klasik bir stoperden fazlasına dönüştü. Sol ayaklı olması, topu oyuna sakin sokması ve hem stoper hem sol bek oynayabilmesi onu Guardiola'nın sisteminde değerli bir joker haline getirdi. Manchester City formasıyla Premier Lig şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası gibi büyük başarıların parçası olan Ake, Hollanda milli takımında da 60'ın üzerinde maça çıktı. Euro 2020, Euro 2024 ve Dünya Kupası gibi turnuvalarda forma giyerek uluslararası seviyede de önemli bir tecrübe kazandı. Peki Ake nasıl bir oyuncu. En güçlü tarafı savunmadaki esnekliği. Hızlı, pozisyon bilgisi yüksek, birebirlerde sabırlı kalan ve sol ayağıyla geriden oyun kurabilen bir savunmacı. 1.80 boyunda olmasına rağmen zamanlaması sayesinde hava toplarında da etkili olabiliyor. Fenerbahçe açısından dikkat edilmesi gereken en önemli başlıksa fiziksel devamlılık. Ake kariyeri boyunca zaman zaman kas sakatlıkları ve ayak problemleriyle uğraştı. 2025 yılında sol ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat olması da bu dosyada öne çıkan detaylardan biri. Yine de sağlıklı kaldığında Nathan Ake Fenerbahçe savunmasına seviye atlatabilecek bir profil. Sarılı Hacivertliler Premier Lig görmüş, Manchester City sisteminden geçmiş, büyük maç tecrübesi olan ve birden fazla pozisyonda kullanılabilen önemli bir savunmacıyı kadrosuna kattı. Peki sizce Fenerbahçe'nin savunma hattındaki problemleri çözülebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
5: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Zahiri cumalar dileyelim dinleyicilerimize. Kaan Kıran da bugün bizimle beraber. O da eski bir radyocu. İyi bir Beşiktaşlı bu arada. Hem Murat Özen'le hem onunla konuştuk takım üzerinde. Biraz türbün türbün. Ben maratonda o işte numaralı da Murat kale arkasında. Basın tribününde izlemediğimiz yer kalmadı. Beşiktaş'ı şöyle bir üzerinden geçerek inceledik. Salih'in transferini, Trossard'ın gelişinde neler yapabileceğini, Lukaku mu, Vlahovic mi, artık bunlar üzerinden gitmek lazım dedik ama daha yapılması gereken ve kat edilmesi gereken yollar var aslında Beşiktaş'ta. İyiye giden bu hamlelerin sonrasında inşallah devamı gelir beklentisi de doğmuş durumda. Ama tabii Süper Lig ve fikstür çekimi her şeyin önüne geçti. Tabii Dünya Kupası ile beraber inceliyoruz. Bundan sonra Dünya Kupası'ndaki kurallarla da artık Süper Lig'i konuşmaya başlayacağız. Neydi onlar işte? Hakemlerin taç atışlarıyla kale vuruşlarında oyunun gecikmesini önlemek için o 5 saniyelik geri sayımı hangi hakemler ne kadar uygulayabilecek, adil davranabilecekler mi? Mesela bunu çok fazla konuşacağız önümüzdeki dönem içerisinde.
1: Muhakkak bir standart
0: en tartışmalı noktalardan bir tanesi bu olacak. Yani kişiye ve kuruma göre, takıma göre farklı bir algı ortaya çıkacak. Sayanlar olacak, evet. Tribünler bile sayacak bence büyük bir ihtimalle. Artık hatta bir oldu, iki oldu, üçüncü de kale arkası bilmem ne falan başlar ben sana söyleyeyim ya. Bir, iki, üç diye öyle devam eder. Bir de hızlı hızlı sayarlar. Bir de panik yaptırırlar biliyor musun oyuncuya da.
1: Yani herkesin sayma şekli farklı diye hakem de diyecek. Size göre öyle, bana göre öyle.
0: Bana göre öyle diyecek.
1: Yani biz her şeyi kendimize uydurduğumuz için muhakkak bu abi bunu da uyduracağız.
0: Tamam, mikrofonu daha yakın alsana.
1: Tamam, daha yakınlar abi. Şeyde de VAR'da da yine öyleydi. Hani VAR sistemi ilk çıktığında nasıldı? Dediler ki gri pozisyonları karışmayacak. Hani net, yani tartışmasız pozisyonlara müdahale edecek dendi. Ama bizde öyle olmadı. Yeri geldi çok net pozisyonlara müdahale etmedi. Yeri geldi gri pozisyonlara bile müdahale edip hani kararlar değişti. Yine bu saniye işlerinde de böyle olacaktır dediğin gibi. Türbünler sayacak. 5, 6, 7 diyecek. Hakeme göre daha 3. saniyede olacak o belki.
0: Yani ilk çıkış yeri patende elinde olan bazı tezahüratları vardır Beşiktaş taraftarının. Evet. Mesela yere yatsana, yere yatsana durumu vardı. Artık o yok biliyorsun. Oyuncu değişikliğinde bile en fazla 10 saniyede çıkmak zorunda. Ya bulunduğu noktanın kenarından çıkacak, diğer oyuncu girecek ya da hızlı hızlı oyuncuyla beraber tokalaşıp öyle çıkacak. Şimdi 10 saniye kuralı da oradan geliyor. VAR işte belli noktalarda gol veya penaltı sonuçlanabilecek korner ve serbest vuruşlar öncesinde hücum oyuncusunun yaptığı ihlalleri VAR tarafından kontrol edebilecek. İhlal tespit edilmesi halinde gerekli disiplin cezası uygulanacak ve köşe vuruş ya da serbest vuruş tekrar edilebilecek mesela VAR'ın karışmasıyla beraber.
1: Yani umarım Dünya Kupası'nda, yani Dünya Kupası'nda bunu doğru uygulandığı maçlar oldu. Faydalı da oldu, onu gördük. Yani bazı işte kaleci parmaklarına değiyor, top aslında kornere gidiyor. Hakem onu algılamayabilir, 40 metreden görüyor. VAR'ın bunlara müdahale etmesi bence doğru. Yani yanlış olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hakikaten çok ciddi paraların döndüğü bir organizasyondan bahsediyoruz. Yani neyse olsun.
0: Bu kadar
1: işte
0: teknolojiye rağmen de hala da hakem skandalını konuşmadık mı Dünya Kupası'nda?
1: Konuştuk abi. Her şeyin başı Amerika.
0: Ya. Şimdi yani bu ondan kaynaklanmıyor. Bu organizasyon tabii, bence tabii. Şeyde olsaydı, Hollanda'da da olsaydı aynı şeyleri konuşacaktık yani.
1: Ama bu da yadsınamaz gerçeklerden biri abi, hakem faktörü. Yani şimdi bir laf vardır, hakem her zaman karşı takımı tutar diye. Ya bu değişmiyor, hep bu böyledir. Yani hakem tartışması

0: Bu duygusal bakmamızdan kaynaklanıyor.
1: 50'li yıllarda da 40'lı yıllarda da hakem tartışması vardı. Hala devam edecek çünkü insan hata yapmaya müsait
0: tabii ki canım. Yani.
1: Ama işte teknolojiyle bunu mümkün olduğunca minimuma indirmek gerekiyor. Ama işte hakemlerimizin de niyeti yine önemli. Ya tabii biz de niyet okuyamayız. Yani futbolcularda ne kadar iyi niyetli onu da tartışır. O da

0: konuştuğumda buna bile şey diyecekler, ağzını kapattı hemen, evet, bunu şey
1: diyecekler çünkü
0: sen hani evet. Sadece tartışma ortamlarında o küfürü önleyebilmek amacıyla evet. Bizde mesela hani
1: Almiron kırmızı kart gördü işte
0: hani maçında. Dudak okuyabilme özelliğini evet. Caner'den sonra öğrendiğimiz evet. için biz hani Türk futbolunda
1: bütün
0: net bir şekilde
1: dudak okuyabiliyor, yani.
0: Okuyabiliyor artık yani hani artık onu net yapan evet. oyuncu da ağzını kapatmadan yapana da aynı ceza verilecek yani onu da i̇şte söyleyelim.
1: Dudaklarını oynatmadan nasıl küfür edebilir mi herhalde bulabilen.
0: Hatırlamıyor musun Mesut Özil Almanya'da evet. şeyde oynarken evet. milli takımda da ya da ne bileyim İngiltere'de oynarken de konuşmalarını İngilizce yapıyordu, küfürleri evet. Türkçe yapıyordu evet. mesela.
1: Ya yine
0: onu da okuyabiliyorduk
1: bu. Yine olacaktır yani bu yani Türk oyunculardan biri de yine İngilizce, Fransızca Türk hakemine küfür edebilir yani çünkü çok gurbetçi
0: çok,
1: de var.
0: Yani biz de abi yabancı dil bilmesek de bütün yabancı dil küfürlerine tabii, hakim tabii, olduğumuz biz, için biz sadece tabii. küfür öğrendiğimiz için ilk.
1: Yani papağana falan bir tane küfür öğretiyoruz ya yani, toplum olarak.
0: Abi yapacak bir şey yok.
1: Keyif yani. Alıyoruz yani biz toplum olarak yani küfür etmekten hani fıkra anlatırken hani küfürlü fıkralar daha böyle insanların hoşuna gidiyor çünkü.
0: Şimdi bu kura çekimiyle alakalı tabii inşallah adı gibi süper olur. Süper Lig'in başlangıcı ile alakalı yeni sistem ve bu sistemin işte derbilerin, tokalaşmaların, o krizlerin konuşulduğu sayfalara bakıyorum. İlk fikstür çekiliyor. İşte birinci hafta oynanan maçlardan sonra 17. haftanın ardından tekrar geriye dönüş. Yani 17, 16, 15, 14 diye devam ediyor. Birinci haftaya kadar ikinci evet. yarısında da ligin böyle devam edecek. Tabii bu sistematik ilerlemenin yanı sıra biraz neden o Avrupa maçlarından sonra derbiler de kalktı biliyorsun.
1: Evet.
0: İşte Avrupa dönüşü İstanbul'da oynuyor. Öteki tarafta o Bumur'da evet. oynuyor. Bir de en sevdiklerimden bir tanesiydi. Biz kimi takip ediyoruz durumu vardı evet. biliyorsun. İşte Konya'nın oynadığı takımla biz bir sonraki hafta oynuyoruz. Bizim oynadığımız takımla işte Gençler Birliği oynuyor sürekli olarak gibi böyle şeyler vardı. Onlar da bitti. Ya birçok aslında şeyin önüne geçildi
1: evet.
0: tartışmanın yeni sistemle. Ama gene buradan bir şeyler çıkartıp
1: muhakkak
0: da
1: çıkacaktır abi.
0: Mutsuz olmayı sürdüreceğiz gibi gözüküyor.
1: Çünkü kimi memnun olacak, kimi memnun olmayacak. Yani bunu da skorlar belirleyecek.
0: Yani bir hakem hatası
1: çünkü bahane
0: bütün her şeyi tabii
1: insanlar
0: ki
1: yani.
0: Unutturacak yani.
1: Ya bir laf vardır hani yeterince hazırlık yapmamış olanlar bahaneye ihtiyaç duyarlar diye. Yani bu kötü sonuçlardan sonra kimisi fikstürü eleştirecek, kimisi varı eleştirecek, kimisi yine yapı vesaire konuları yine şu an konuşulmasa da yine konuşulacak.
0: Az önce mesela yani. Collina falan dedik. Collina ile ilgili olarak bu arada Meksika disipline sevk edilebilir diye de bir iddia var. Onu da söyleyelim. Yapmış olduklarından dolayı, itirazdan dolayı aslında hak yenilmesiyle ilgili yani bence haklı bir isyandı Meksika'nın yapmış olduğu. Hiç kimse hakemlerin biri hatta Infantino tarafından etkilenebileceğini iddia edemez. Dürüstlüğünü asla sorgulayamayız diyen isim kim biliyor musun? Az önce bahsettiğimiz hep beraber evet ya falan dediğimiz Collina'ydı. Sevilen hakemlerden biriydi. Collina'ya tepkiler çok fazla. Hakemleri koruyor. Onların çok adil bir maç yönettiğini iddia ediyor. Çünkü biliyorsun kendisi de FIFA'nın baş hakem sorumlusu. Ve Dünya Kupası'ndaki skandal hakem kararlarını da savunuyor. Diyor ki öyle
1: gerçeği
0: bir şey yok
1: değil,
0: diyor.
1: Gereğini konuşmuş yani. Ya pozisyon itibariyle Collina. Yani Şenol Güneş öyle derdi. Gereğini mi konuşalım, gerçeği mi konuşalım diye de Collina gereğini konuşmuş.
0: Şimdi
1: biraz.
0: En son Katar 2022 miydi? Katar evet. 2022'den bu yana %50 daha fazla maç seyrettik biliyorsun. Öncesiyle, içindekilerle, grup aşamalarıyla, evet. sonrasıyla %50 daha fazla maç oynanan bir Dünya Kupası. Ne kadar fazla maç oynanırsa o kadar çok hatanın olabilme ihtimali var diyor. Yani bunlar kasti yapılan şeyler değil diyor Collina.
1: Yani öyle olduğunu biz de düşünmek istiyoruz açıkçası da. Hani bana çok masum gelmiyor. Hani bu kadar milyon dolarların, milyon euroların havada uçuştuğu bir yer. Yani Trump'ın bile hani doğrudan müdahale ettiği bir durumdan bahsediyoruz.
0: Yani.
1: Hani hakemlerin hepsinin de hakkaniyetli olduğunu, tamamen adalet temsil ettiklerini ben düşünmüyorum yani. Hani hakemlik kelimesi de hani hakimden türemiş zaten zamanında hakimlikten. Ama yani futbolcularda da yine ben aynı şekilde düşünüyorum. Hani çünkü bu işin içinde bir ciddi bir bahis durumu da var. O da beni ve birçok insanı bence rahatsız ediyor. Hani ben tamamen hani sahadaki oyuncuların belirlediğini düşünmüyorum. Her maçı olmasa da

0: bazı maçları o 22 oyuncunun belirlediğini düşünmüyorum abi.
1: Bu arada Dünya Kupası'ndan sonra istifa eden teknik adamların sayısı 14'e mi yükseldi? Öyle bir şey oldu galiba.
0: En son yine Portekiz'in hocası da bıraktı.
1: Portekiz'in hocası Martinez. Bu arada Martinez. İskoçya ile anlaştı. Hemen.
0: Geçmiş olsun İskoçya'yı diyeyim. O zaman yani.
1: O da İspanyol teknik adam. Portekiz'in başındaydı. Belçika ile çalıştırmıştı. Ve Martinez istifa eden Steve Clark'ın yerine geçti. İskoçya'nın başına geçti. Hemen anlaşmış hem de yani.
0: Ya bilmiyorum hani İskoçya'nın da ne gibi bir beklentisi varsa Martinez. Martinez çok tartışıldı. Quaresma da çok eleştirdi. Yani hakikaten yerden yere vurdu. Yani çok ağır eleştirdi. Hani 50 maçta takım başına çıktı. Hiçbir şey veremedi dedi Portekiz'e. Ki Portekiz gibi bir kadrodan bahsediyoruz. Yani hakikaten mevkilerinin çok üst düzey oyuncuları var. Hani yine sol bek Mendes belki şu an mevkisinin en iyi ismi dünyada. Yine Vitinha'lar, Neves'ler birçok oyuncu var. Ve Cristiano Ronaldo'nun olduğu bir takımdan bahsediyoruz. Son Dünya Kupası. Quaresma ki yani Portekiz efsanelerinden bir.
1: Orada mesela biz Portekiz vatandaşı olsaydık şunu söyler miydik? Tabii ki bir sevgi var ama artık belli bir noktaya gelmiş Ronaldo ile ilgili olarak nasıl Hakan Çalhanoğlu kadroyu kuruyor gibi bir yorum yapabiliyorsak burada. Herkes buna da bir şekilde inananlar veya ne inanmasa abi gerçek o falan diye yorumlayabiliyorsa Portekiz de aynı şeyleri konuşuyordur diye düşünüyorum ben.
0: Muhakkak.
1: Yani hani Martinez'e de bütün suçu yüklememek lazım. Yani Ronaldo acaba mı belirliyor? Oyundan alamıyor Ronaldo'yu. Şöyle yapamıyor gibi yorum yapmıyor musun sen de mesela? Portekiz'de olsan ya, yapmaz mısın ya?
0: Yaparım abi. Yapmaz olur muyum? Tabii ki yani şimdi hani bir kitap var ya.
1: Hani Messi Manager
0: diye bir kitap var abi. Evet. Orada da Arsene Wenger'in bir sözü var. Yani diyor ki hani takım yönetmek artık bir şirket yönetmek gibi. Çünkü hakikaten milyon dolarlar kazanan oyuncular var. Yani yaşları 25-30 arası veya 20 yaş milyon dolarlar kazanıyor. Hatta takım çalıştırırken hani biri İngiliz, biri Fransız, biri Müslüman, biri başka inançlara sahip, evlisi var, bekarı var, bir sürü oyuncu var. Hani bunları yönetmek bir şirket yönetmek gibi. Şimdi böyle bir yerde tabii ki doğrudan Ronaldo kadroyu kurmuyordur ama fikrini de muhakkak belirtiyordur. Yani biz de halı sahada belirtmiyor muyuz? Hani diyoruz sen şu takıma geç şöyle olsun böyle tabii. Dengesiz oldu abi sen sola geç. Hani bunu belirtiyoruz ve bu kadar paranın döndüğü bir yerde de yani Ronaldo'nun da fikrini belirtmesi normal. Yani Çalhanoğlu da yine muhakkak söylüyor. Doğrudan 11'e o yapmıyordur ama hani bu oyuncuyla ben daha rahat ediyorum gibi Montella'ya da söylüyordur. Yani Montella da hayır inat,
1: Beyaz Saray'ın, inat edeceğini zannetmiyor. Beyaz Saray'ın Dünya Kupası direktörü var. Bir görev yani zoraki görevlerden bir tane zorlama olmuş çünkü biraz. Beyaz Saray Dünya Kupası direktörü Andrew Giuliani Amerika Başkanı Donald Trump'ın FIFA Başkanı Infantino'ya Bologo'nun kırmızı kartını iptal ettirmesi için aramasının çok doğal olduğunu, o kadar yatırıma kırmızının iptalinin normal olduğunu söylemiş.
0: Bunlar işte padişahım çok yaşayan şeylerinden Trump'ın. Trump etkileri abi bunlar işte ya tamam başka bir şey değil. Ya zaten FIFA'nın hukuk müşavirliği Miami'ye alındı. Avrupa'daydı, Miami'ye alındı. Hani bu birçok şeyi gösteriyor aslında. Hani çok aslında bunu da saklamıyorlardı. Yani bu da çok acayip bir durum. Hani Trump da rahatça söylüyor, onlar da rahatça söylüyor. Hani diğer ülkeler
1: bunu. Bir de şey diyebiliyorlar mesela pozisyonu görmese evet. İnanacağız da. Evet. Şey diyorlar, iptaline
0: çok
1: şaşırmanızı.
0: Sakatlayıcı pozisyon aslında.
1: Hayır, kırmızı kartı çıkartmasına zaten şaşırmanız gerekiyor. İptal edilmesine değil. Evet. O pozisyona nasıl kırmızı verilir ki diyor. Ya sen Amerika'sın bir kendine gel. Anladın mı? Sen futbolu ne kadar zamandır oynuyorsun zaten. O pozisyonun kırmızı olduğunu sen belki bu sene öğrendin. O da itirazla
0: Amerika
1: beraber
0: bir kişi fazla
1: gidiyor.
0: Oynayacak. Maça 12 kişi çıkacak deselerdi mesela. Hani itiraz ederler
1: öyle olmadı mı zaten?
0: Yani hakemden.
1: Dışarıdan.
0: Yani
1: öyle. Sağın dışarıdan içinde öyle. Değildi de dışarıdan öyle
0: dışarıdan
1: değil
0: miydi?
1: Hatta
0: hani,
1: 13 değil mi Infantino'yu da koy.
0: Diğer ülkeler buna hani bir tavır alması gerekiyor. Hani tamam siz askeri veya siyasi alanda Amerika'ya karşı bir tavır alamıyor olabilirsiniz hani düşünceniz gereği diyelim. Ama hani futbolda da hani bu tavrı alabilmeleri lazımdı bence yani.
1: Yani bir daha zor gibi gözüküyor. Amerika da girmeyebilir Dünya Kupası mı falan yani.
0: Infantino bence bir daha şey olur mu sence başkan bir sonraki seçimde?
1: Yani bilmiyorum. Öyle kolay kolay istifa edilen yerler değiller olar.
0: Ya Blatter en son şeyi olmuştu artık böyle skandallar böyle paralar falan atılmıştı ona.
1: Tabii tabii.
0: Basın toplantılarında falan. Yine de ona da o zaman FBI müdahale etmişti yani.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani bir de onun
1: bir lobi faaliyeti
0: tabii
1: var
0: arkada. Vardı yani ben önceden hani bir
1: Bakalım ne oluyor.

0: Birinci hafta, ilk hafta 14, 15, 16 Ağustos'ta başlıyor ve Gençler Birliği deplasmanına gidiyor Fenerbahçe. Kasımpaşa Trabzon'u ağırlayacak. Beşiktaş kendi sahasında Eyüp'ü. Galatasaray ligin yeni takımı Çorum'u ağırlayacak. Ahmet Sportif Erzurum maçıyla başlıyor. Yeni çıkanlardan hangisi en iyisini göreceğiz. Evet. Konya Spor kendi sahasında Rize'yi, Samsun Göztepe'yi, Gaziantep Alanya'yı, Başakşehir'de Kocaeli Spor'u ağırlayacak ligin ilk haftasının maçları. İlk yarının derbi takvimi de belli oldu. Ligin dördüncü haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş'ı, altıncı haftada Trabzonspor Trabzon'da Galatasaray'ı, sekizinci haftada Trabzonspor Beşiktaş'ı, dokuzuncu haftada Galatasaray Fenerbahçe'yi, 13. haftada Beşiktaş Galatasaray'ı, 15. haftada Fenerbahçe Trabzon'u ağırlayacak. Derbi programı da böyle. 4, 6, 8, 9, 13, 15. haftalarda derbiler oynanıyor. Hani Galatasaray Fenerbahçe maçlarının tam ortada olmuş olması, evet, güzel. Başlangıçta 4. haftada bir Fenerbahçe Beşiktaş maçıyla başlıyor olmak güzel. Ben sezona da bir derbiyle başlanabilir mi diye hep beklerdim İngiltere'de, çünkü çok fazla oluyor mesela.
1: Olmadı yine.
0: Hani bir derbiyle maça başlamak, sezona başlamak hiç olmazsa gidişatta bazı dengeleri bozmak anlamına gelir. Ama kaybetmemek adına bir mücadele olur. Çat tartmak bilmem ne falan derken ilk maçlar
1: yıllar önce çünkü olmuştu sanki. Yani ya birinci hafta ama ya ikinci haftaydı. Beşiktaş Trabzon maçı vardı. 2000'lerin başındaydı. 2-1 Trabzonspor yenmişti. Bu işte o zaman Da Silva, Aurelio'nun falan, o 4 Brezilyalı Jarro vardı yine. Onların geldiği sezondu. Ya ligin birinci haftasıydı ya ikinci haftasıydı, yanlış hatırlamıyorsam. İnönü'de Beşiktaş'ı 2-1 yenmişti Trabzonspor ve ben Beşiktaşlıyım ama çok keyif almıştım. Yani hani o Ağustos ayında böyle o atmosfer, hava sıcak falan böyle.
0: Değil mi?
1: Ya çok keyifliydi.
0: Benim mesela yani işte.
1: Ve ben bir de gündüz maçlarını da çok severim mesela.
0: Ya bir derbi gündüz olur mu evet, mesela diye severim düşünürsün ama o tabii El Clasico olamadığımız için evet, gündüz olmaz. Yani dünyanın birçok noktasından da izlensin ama kadın ve çocuk ailece gelebilecekleri, işte ulaşımın kolay olabileceği konumlarda hani böyle organizasyonlar olabilirdi ama şöyle bir gerçek var. Mesela maçlarla ilgili öncesinde PAF takımı seyrederdik.
1: Evet.
0: Yani şu anki U19, U20 takımlarını görürdük ve hangi oyuncunun ileride A takım forması giyebileceğinin evet, kararını aslında büyük scouting tribündeki evet, taraftardı.
1: Bu işi bak yapardı, bu
0: şu abi falan diye herkes yorumlardı.
1: Mehmet Sedef vardı Beşiktaş'ta. Ben ilk onu öyle görmüştüm.
0: Oktay'ın çıkışı öyle mesela. Tabii, keza
1: hani ilk böyle Beşiktaş PAF takım maçı vardı. Kaptan da hatta. O zaman stoper oynuyordu hatta. Sonra beke dönmüştü Mehmet Sedef. Onu böyle ilk orada gördüm. Zaten hani böyle aralarında kendini belli ediyordu. Hani fizik yapısı oldu. Dedim ama bu fena değil yani, oynar falan diyordum.
0: Değil
1: sonra
0: mi?
1: Zaten şey oldu. Hani A takımı falan ama hani çok fazla şey olmadı.
0: Bir de devam şeyi severim ben. Eskiden sezon açılışları yapılırdı. Evet, konserler, işte yeni transferler tanıtılırdı. Anons ettirilirdi. Evet. Futbolcular tribünlerle buluşurdu falan. Şimdi o mümkün değil çünkü transfer dediğin şey son dakika yapılabiliyor. Evet. Kampa yetişip yetişmeyeceği belli olmuyor. İşte ligin ilk haftasında işte listelerin verilmesi verilmemesi kaçıncı haftaya kadar devam edecek? Ne zaman bitiyor transfer sezonu, tam hatırlamıyorum ama
1: Eylül galiba.
0: İşte oraya kadar düşün, transfer yapabileceksin yani hamle anlamında. Hani belki kriz ortamını fırsata çevirme durumu da
1: tabii Beşiktaş'ta Fenerbahçe özelinde aslında dördüncü haftada karşılaşıyor olmaları bence onları biraz hızlandıracaktır abi bu konuda. Çünkü olası bir mağlubiyette iki takım için de çok ciddi problem olur. O dördüncü haftaya kadar hani transferi bekleteceklerini zannetmiyorum. Yani dördüncü haftada bir derbi olmasaydı belki yine biraz daha ağırdan alabilirlerdi ama o maça kadar bence iki takım da tamamen kadrolarını yetiştirecektir. Yetiştirmek de zorunda. Ki Beşiktaş için de mesela Eyüp Spor hani küçümsediğimden değil ama daha göreceli biraz daha Beşiktaş'ın işine gelir bir maç olduğunu düşünüyorum. İlk hafta evinde oynuyorsun. Yani şimdi
0: Beşiktaş, bir fırsat da olabilir.
1: Tabii şimdi ilk hafta ne bileyim Başakşehir deplasmanında oynuyor olsaydı Beşiktaş, İtalyano için de sıkıntı olabilirdi. Yönetim için de sıkıntı olabilirdi. Olası bir puan kaybında sezona başlama açısından. Ama içeride kendi sahanda Eyüp Spor'la oynamak Ki Eyüp Spor'da

0: Hani yine birkaç transfer yaptı. Onların da kadrolarında bir 3-4 tane Senegalli oyuncular var yine altyapılarından getirdikleri. Hani çok kolay değil ama görece olarak yine Beşiktaş için bir avantaj.
1: Şöyle son dakika gelişmelerini hemen aktaralım. Fenerbahçe'ye bir Vedat Muriç müjdesi geldi. Yaklaşık olarak 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı söyleniyordu. Vedat Muriç'in ilk maçta yaklaşık 15 ila 20 dakika süre almasının planlandığı ifade ediliyor. Bu hangi ilk maç olduğuna bakmak lazım.
0: Avrupa maçı.
1: İlk hazırlık karşılaşmasında teknik ekibin görev vermesi halindeymiş. Avrupa maçından önce sahaya çıkabilme ihtimali doğmuş. Onu söyleyelim. Fenerbahçeliler için Vedat Muriç belki de bu Gornik maçında ya tabii, sahada olabilme ihtimali var.
0: Sakatlık yaşadı sezon öncesi kampta. Ama
1: Ake de geldi. Yani
0: güçlü kuvvetli bir oyuncu.
1: Kampa dahil oldu. Yani, Avusturya'daki kampa Nathan Ake de geldi. Hatta Fenerbahçe'nin Greenwood'u almaya gittiği haberleri çıktı sabah itibarıyla. Hatta yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve sportif direktör Oğuz Çetin Greenwood transferinin tamamlanmak ve Marseille ile görüşmek için Fransa'ya gittiği söylendi. Hatta A-Spor'da yer alan bir haberdi. Israr devam ediyor şeklinde şu an karşımda açık duruyor mesela A-Spor ama 23.30'da bu gece geri dönüşün planlandığı. Tabii röter möter de olabilir, bir uçuş sarkması söz konusu olabilir. 24 saat içerisinde dünle beraber İstanbul'a gelmesi planlanıyor. Greenwood transferinde 24 yaşındaki yıldız için artık resmi açıklama yapılırsa şaşırılmasın şeklinde bir beklentiye geçildi. İşte bu beklentiler, tabii isimler de verilerek söylendi. Çünkü Cihan Kamer ve Oğuz Çetin de gittiler, almaya gittiler, alıp gelecekler. Eleği boş dönerse orada biraz sıkıntı olur yani.
0: Bir şeyde Kante transferinde ilk öyle bir şeyler olmuştu. Ciddi tepki aldılar. Ondan sonra Kante transferi bitti. Totalde 100 milyon euroya yakın bir paket herhalde değil mi abi Greenwood? Tam rakamları
1: yani
0: biliyor musun?
1: Yani 8 takside bölünen bir ücret aslında.
0: Yani bonservisi, maaşı, bonuslar vesaire çok ciddi bir şey yatırım aslında.
1: Bir tane başka... Çorum Spor'un Marcos Felipe ile anlaşma sağladığını 2+1 yıllık hatırlıyor musun Marcos Felipe'yi? Eyüp Spor'dan.
0: Kaleciyi.
1: Aldı. Marcos Felipe ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Takımın savunma hattında bir güç beklentisi vardı.
0: Ben kaleciyi zannettim Brezilyalı. Başka. Aubameyang haberlerine ilgili ne düşünüyorsun abi? Çorum Spor Aubameyang. Birkaç gündür böyle bir dönüp duruyor ama bilmiyorum tam olarak.
1: Olur mu? Çorum'la ilgili başka haberlere bakıyorum yani, mesela. Bu açıklama yapıldı zaten biliyorsun. Hatta kimdi? As başkandı galiba. Feyyaz Gökel yapmıştı bu açıklamayı. Aubameyang'la ilgili olarak. Ancak henüz resmi bir imza atmadığını, sadece bir görüşme olduğunu falan söyledi.
0: Yani olursa bence... Çok iyi transfer olur. Çok çok iyi transfer olur. Lige de renk katar.
1: Çorum'dan. Çorum'dan da bir renk bekliyoruz zaten yani.
0: Yani öyle yatmaya gelen bir oyuncu olmaz yani Aubameyang. Yani yaşı kaç olursa olsun çok şey bir oyuncu yani, farklı bir oyuncu Aubameyang.
1: Mesela buradan Galatasaraylı dostlarımıza, dinleyicilerimize soralım. Şalay ayrılığını ister mi Galatasaray taraftarı? Sen mesela Şalay'ın ayrılmasını nasıl görürsün?
0: Galatasaray için dezavantaj olur bu. Bence faydalı, çok faydalı bir oyuncu Şalay.
1: Yani ben mesela, en iyi askerlerden biri.
0: Ben beğeniyorum mesela Şalay'ı. Yani o gözle de çok izledim.
1: Çok eleştirisel tarafı var. Sert oynuyor. Ona var. Yapıldığında hemen anında evet. Ekstra reaksiyon
0: veriyor,
1: gösteriyor.
0: Doğru.
1: Çok kendini yere bırakıyor gibi böyle eleştiriler yapıldı. Ama Şalay gibi oyuncuyu da öyle veya böyle her takım
0: ikili
1: ister.
0: Tabii ikili mücadeleden kaçmayan bir oyuncu. Mesela bu çok önemli bir şey. Basıyor, koşuyor.
1: Ha, şu maçı kaldıramaz ağırlığını dediğim maçta olmadı. Şampiyonlar Ligi'nde de gösterdiği performansı.
0: Belli bir standardı var çünkü. Beşiktaş'ta Andreas Beck vardı abi. Onun evet. Gibi düşün. Veya Fabian Ernst vardı. Yine o evet. Da öyleydi. geldi.

0: Hani size 10 üzerinden 10'u vaat etmez ama 10 üzerinden 3'lük 4'lük de oynamaz.
1: Oynamaz.
0: Bir 6, 7'si 8'i zorlar. O standardı evet. vardır yani. O yüzden faydalıdır yani. Ve problem yaratmaz. Yedek kaldığında da sorun yaratmaz ki teknik direktörler sever bu tarz oyuncuları da. Hani kriz çıkarmayan oyuncuları. Sık sakatlanmayan bir oyuncu da değil.
1: Kesinlikle
0: yani,
1: öyle.
0: O yüzden hani yani Galatasaray'dan ayrılırsa kayıp olur. Tabii yerine kimi koyacakları da önemli yani. Şimdi çok üst düzey bir oyuncu getirirsiniz. Salay'dan bahsetmezsiniz. Şimdi Galatasaray'da yıllardır Muslera kaledeydi. Şampiyonluklar yaşadı. Kimse Muslera'yı aramıyor şu anda. Niye? Çünkü yerine yine iyi bir kaleci getirdi. Muslera defteri kapandı. Kimse Muslera aklına gelmiyor. Mesela Beşiktaş'tan işte bu sorunlar yıllarca devam etti. Giden oyuncunun yeri doldurulamadı. Galatasaray bunu daha iyi yapıyor. Yani Salay'ı gönderme durumları varsa da muhakkak demek ki yerine daha iyi birini buldular. Düşünüyorlardır yani.
1: Çok yani benim için kıymetli isimlerden biridir. Çünkü daha önce hiç tanışıklığımız bir ortamda oturmuştuğumuz falan yok ama bazen profil fotoğraflarından dinleyiciyle bir bağ kurabiliyorsun. Hmm, evet. Öyle birkaç tane dinleyicimiz var. Onlardan bir tanesi de Yenal şeye dönmüş. Bir mesaj yazmış. Çok güzel bir analiz aslında. Tado selamlar. Mbappe evlat olsa sevilmezden aslında kötü çocuk değil'e dönmeye başladı. Farkında mısın? Kısmına gelmiş. Dünya genelinde aslında sana da sevgiler yolluyor. Hatta 2-3 Beşiktaşlı yan yana transferi övünce dünya bir süreliğine güzelleşiyor diye yazmış. Eksik olmasın. Hatta o Pazuband'ı kaptanlıkla ilgili evet. çıkarsın getirsin bana deyip son dakikada oyuna girerken bile onu istemesi. İşte Messi'nin hemen
0: kıyaslaması
1: vardı. Bir de
0: Ronaldo ile ilgili de bir paylaşım yaptı 2 gün önce. Değil Ronaldo mi? Maçtan sonra Ronaldo hani ağladı gözyaşları artık Dünya Kupası'nı bıraktı. Ondan sonra da bir paylaşım yaptı. Kendi çocukluk fotoğrafı odada ve duvarda hep Ronaldo posterleri var. Şimdi bütün Ronaldo hayranların da
1: bu arada
0: arkasını aldı tabii.
1: Bu arada ilk Arda Güler'i arayan kim? Mbappe. Üzülme kardeşim, bazı başarısızlıklar çok daha iyi başarıları beraberinde getirir. Yani iyi düşmen lazım ki yukarıya çıkabilesin evet. gibi. Yukarı çıkman daha kolay olur sert düşüşlerden sonra falan diye. Öyle bir konuşma yapmış Arda Güler'e.
0: Evet, şimdi dedik yani programın başında ya Arjantin'de böyle bir şeylik var. Hani bir antipatik gelmeye evet. başladı. O yüzden şimdi buradan da Mbappe yükselince hani bazı insanlarda şey durumu oluştu. Ya, hani,
1: ya başarı bazı şeyleri unutturuyor.
0: İnşallah Fransa alır gibi.
1: Ya şimdi mesela Mbappe... ve Fransa başarısız olsaydı şimdi evet. Mbappe bize rakip olacak biliyorsun.
0: Evet.
1: Eylül,
0: evet,
1: Ekim,
0: tabii.
1: Kasım ya, aylarında.
0: Fena bir grup yani.
1: Yani İtalya, Fransa ve Belçika'ya karşı evet. mücadele edeceğiz ve şu anda İtalya haricinde iki takım da ilerliyor evet. Dünya Kupası'nda. Evet. Hani biz neler yapacağız? Bir de iki tane hemen bahanemiz var. Büyük takımlara karşı iyi oynayan bir takımız. Kapanan takımlara karşı açamayan, çilingiri olmayan bir ekibiz. Ama bu jenerasyona çok güveniyoruz. Bıdı bıdı bıdı bıdı evet. bir sürü şey sayabilirsin. Mbappe sevilen bir konuma geldi. Ama Messi abi çok da kullanıyor. Zaten evet. şeyde de kullanıyordu. İspanya'da evet. da kullanıyordu. Ama yeteneği tartışılmaz. Tabii. Onu da bir taraftan çok da gömmeyelim. Ama insan değil. Evet. Abi işte Messi'nin varsa böyle deyip. Başarısız olsaydı abi Mbappe, Neymar bunlar belliydi zaten. Evet. Hiçbir zaman Messi ve Ronaldo
0: sonra Paris
1: olamayacaklar
0: tabii.
1: Hiçbir zaman olamayacaklara dönecek evet. yani. Oraya gidecekti. Evet. Ama bu turnuvayı bakalım Mbappe ne yapacak? Messi'ye neler yapılacak?
0: Aynı gole ulaştılar bu arada Messi'ye.
1: Evet.
0: Yine 8
1: yani,
0: gol oldu.
1: Abi Harry Kane gene Harry Kane anladın evet. mı? Yani oradan bir şeye bakıyorsun. Mesela Beşiktaşlılar da bu gece maçı Trossard gözünden izleyecekler. Evet. Bir taraftan Trossard iyi oynasın abi ne güzel adam alıyoruz demek de var. Bir taraftan abi İspanya yense de elense de bir önce kampa katılsa beklentisi de var mesela Murat Tabii. Özen gibi. Anladın mı yani? Bu bakış açılarıyla alakalı bir konu. Çok zor bir şey. O duygusallık ağır basıyor bazen ister istemez.
0: Peki abi sende eski Dünya Kupaları duygusu var mı?
1: Yok tabii ki. Bir kere saat diliminden dolayı. Evet. Mesela bizim maçlardan bir tanesi de keşke 19'da, 22'de, 23'te olsaydı da biz de onu tadı tam anlamıyla alabilseydik. Sabah 5'te, 6'da değil yani.
0: Mesela Fransa hep gündüz oynadı maçlarını. Bunu bilhassa bununla ilgili bir şey okudum ben. Hani Amerika'nın bu konuda Fransa'yı biraz şey yaptı.
1: Kolladığı mı?
0: Evet. Fransa'da rahatça izlensin diye.
1: Vallahi
0: ha, ama bunun da bir dezavantajı vardı Fransa için. Çok yüksek sıcaklıktaki derecelerde oynadılar maçları. Yani bazı bir tane maçı mesela 40 derece falandı. Ama Fransa bunu göze aldı. Tabii kadro geniş, büyük. Ama Fransa'da tamamen izlenebildi maçlar. Şey gibi oluştu bende hani, hani o yüzden dedim hani Dünya Kupası'nı, o heyecanı, hani Dünya Kupası'nı beklemek izlemekten daha heyecanlı vericiydi benim adıma. Yani ben beklerken daha heyecanlı, 3 gün kaldı, 1 gün kaldı, hadi şu saat. Ama Dünya Kupası'nı izledim, eski o şeyi almadım.
1: Ama 82-86'dan
0: itibaren. Belki yani Amerika'da olması, dediğin gibi saat farkının olması, Türkiye'nin erken elenmesi, ilk maçtan zaten.
1: Meksika ya, Dünya Kupası'nda saat diliminde sıkıntı yok muydu ya? Ben hatırlamıyorum mesela, gündüz 14'te 15'te falan maçları seyrediyorduk biz.
0: Evet.
1: Çünkü o maçları seyrettikten sonra mahalle maçı yapıyorduk hemen. Gaza gelip.
0: Evet. Anladın orada mı? Ön plana çıkan oyuncudan bahsediyor. Oymuşuz gibi oynuyoruz.
1: Tabii tabii, orada kendi kendine isim evet. Benim mesela hani şey, Oman bıyık falan dediğim zamanları hatırlıyorum ben maç ederken. Gol attığımda evet. Falan.
0: İran'da mesela, Ali Dahi.
1: Tabii Ali Dahi'ler yani. Falan evet. Oldu şeyler yani. Ama bilmiyorum ya, o tadı saat diliminden dolayı mı alamadık ya da işte Amerika işin içine fitne fesat da olabilir, bir katakulli mutlaka bekliyoruz
0: durup
1: gibi.
0: Durup dururken tadımızı kaçırdı diye.
1: Evet yani. Barcelona 20 milyona bu oyuncuyu alıyor. Fenerbahçe Galatasaray 100 milyona keriz parası mı bu nedir bilemedim diye. Adeyemi'yi aldı ya, Karim'i Dortmund'dan evet. Barcelona 20 milyona. Tabii hani bir de şöyle
0: çok,
1: bir şey var. Seni Barcelona istediğinde bazen parayı da geri planda tutabilirsin.
0: Evet.
1: Yani öyle bir beklenti var. Hani seni Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş istediğinde fiyatını yükseltme ihtimalin yüksek olur ama evet, Real Madrid'den abi. Sana hayatında bir kez teklif gelebilir.
0: Evet.
1: Fenerbahçe, Galatasaray seni 3 sene sonra da listesine alabilir.
0: Evet.
1: Yani Barcelona bir kere çağırdı mı çağırır, bir daha da çağırmaz.
0: Evet yani.
1: O da
0: bizim
1: çok önemli detaylardan.
0: Takımlarımızın verdiği 20 milyon euroyla şimdi Barcelona'nınki farklı oluyor tabii.
1: Evet.
0: Yani,
1: yani orada bir de o formayı giymek
0: var. Kaz gelecek yerden
1: yani.
0: Tavuk esirgenmesi hesabı.
1: Orada bakmazlar
0: bir kariyer yani. Var yani. Tabii.
1: Günaydın. Yayın konuğunuz kimdir sorusu tabii her dakika açılanlardan da oluyor. O da benim için değerli isimdir. Süleyman Bitmez. Kaan Kıran eski bir radyocudur. Spor radyolarında da eski, Lig Radyo'da belki dinlemişsinizdir. Çünkü bizim dinleyiciler şeydir bir an. Muhabbet sarmadı, hemen bir radyo spora geçeyim.
0: Reklam
1: oradan bir Lig Radyo'ya geçelim. Reklama girince Lig Radyo'ya geçtik. İşte Erke bunu söyledi. Evet. Barış bunu söyledi sabah.
0: Evet, Erke Tümer'le de biz beraber
1: evet.
0: Yapmıştık.
1: Evet. Orada mesela bunlar söyleniyor zaman zaman. İlker Duralı birazdan başlayacak mesela. Öbür tarafta işte Mert Elam sabah bunu söyledi. Evet. İşte Ali Erim'le bunları konuştular falan. Böyle şeyler, gezmeler oluyor tabii, kanal kanal dolaşmalar. Kayıtlı sonuçta biliyorsun artık spor
0: tabii,
1: radyolarına
0: tabii.
1: Gerçekten gönül vermiş birçok dinleyicimiz var. Orada da görüyorum ediyorum. Sen de daha önce belki hem sesinden tanıdıkları bir isim olabilir. Bu arada Cihan'ın sesine de benziyor bizim seslerimiz biraz. Hı. Davudi bir kalın evet. Tona da geçtiğimizde şey var. Aynı zamanda ben hem seslendirme ve dublaj konusunda da birçok reklamın da sesidir Kaan. O yüzden sesten tanıma şansınız daha yüksek ama son dönemde oyunculuğu da ön plana evet. Çıktı.
0: Aktör.
1: En son aktör kendisi ve benim halı saha arkadaşım. Uzun zamandır da hani abi kardeş ilişkimiz
0: evet,
1: vardır.
0: Allah razı olsun.
1: Şey en son oynadığın dizi
0: Fetihler
1: Sultanı'nda
0: Ali Haydar
1: Yeniçeri ağasıydı.
0: Evet, Ali Haydar. Orada tabii benim bıyıklar böyle şey.
1: Evet.
0: Aşağıda.
1: Pala bıyıklarıyla evet. Daha plan ön plandaydı.
0: Ya aslında ben orada böyle
1: ama kıyafet de bir insana bazen yakışır yakışmaz durum var da evet. Sana da sağlam yakışmıştı yalnız ya.
0: Sağ ol abi, teşekkür ederim. Ben böyle orada şey böyle yani ben birkaç bölüm için girdim aslında. Sonra hani senarist şey demiş, hani bana da söylediler hani biz bu karakteri
1: tuttum.
0: Yazdık ama kimin oynayacağını bilmiyoruz. Şimdi benim sesim de orada çok güçlü geliyor. Hani hı-hı. Oradaki ağdalı laflar falan da var. Derken benim rol devam etti. Büyüdü bayağı yani. Bir
1: hatırladığın bir replik var birçok... mı?
0: Yani hatırladığım ya şimdi burada eleştirmeyeyim bu sefer, şimdi onların kulağına gider beni rakip ama hani çok garip şeyler de vardı.
1: Abi
0: yani
1: yakmasaydın
0: ben, mesela
1: beni.
0: Mesela ben Fatih Sultan Mehmet'e şey diyorum hani o da görecek gününü falan. Şimdi böyle bir şey yok aslında tarihte. Hani mümkün mü böyle bir şey? Benim kardeşim tarihçidir mesela.
1: Çünkü sen isyanı başlatan isimlerden
0: tabii, tarihçi
1: bir tanesin
0: mesela benim içeride. Kardeşim dedi ki abi hani burada bir garip şeyler var ya, dedim hani öyle günümüze uyarlamışlar diyeyim ama hani ben şeyim hani bir yerde şey diyorum hani biz Horasan'dan geldik falan. Şimdi orada bir Bayramiler var, bir Bektaşiler var. Ben Bektaşi ağasını oynuyorum. O yüzden hani böyle Bayramilere karşı
1: ya Kanuni Sultan Süleyman'ın biz sadece aşk tabii. Hayatını izledik muhteşem tabii. Yüzyılda, anladın mı?
0: Burada olaylar daha farklı yere geçti.
1: Hani seferleriydi, oydu buydu. İbrahim Paşa ile olan ilişkileriydi, diğer taraftan Yeniçerilere bakışıydı, işte kendi çocuklarıyla yaşadığı

0: sıkıntılardı falan. Bazen tabii ki senaryolar gerçeği
1: ya değişebiliyor.
0: Bizde
1: şöyle bir şey oldu. Şimdi ben de devam ediyorum ya. Böyle 11-12. bölüm falan oldu. Devam ediyorum. Şeyi bilirsin, Kenan Çoban, bu Kurtlar Vadisi'nde Abdülle'yi oynayan. Hı-hı. Kenan abi de sağ olsun, hani böyle sette çok sohbet de ederdik, destek de verirdi. Senaryo geldi. Bir senaryoya bir baktım, ben ölüyorum. İşte Fatih Sultan Mehmet kellemi kesiyor. Halbuki öyle gitmiyordu. Kenan abi de dedi, babuş dedi, kim dedi sana bu kadar iyi oyna dedi işte. İyi oynarsan bak diziden çıkarırlar falan diye. Çünkü hakikaten benim ya iyi de oynadım herhalde diyeyim, öyle diyeyim. Böyle Pakistan'dan, Azerbaycan'dan, demek ki oralarda da çok izleniyor. Çok böyle mesajlar almıştım. Yani çok iyi oynadınız falan, ne zaman devam edecek, yeni bir iş var mı diye. Hani kısmet olmadı henüz yeni bir işte. Hani şu an görüştüğümüz bir iki yer var. Umarım olur. Olmazsa da zaten seslendirmeye devam ediyoruz bir şekilde.
0: Yalnız Serkan Çayoğlu da gerçekten Sultan Fatih gibi oynuyor diye yazmış bir arkadaşımız.
1: Yani çok şeydir. Temiz kalpli, düzgün insandır yani.
0: Ses tonu çok güzel arkadaşın diye kabul ederim demiş.
1: Teşekkür ederim.
0: Lanet olasıca federallerden bahsetmiyor musunuz siz de diye devam etmiş. Dublaj deyince akla gelen şeylerden, tamam, repliklerden biridir diye tabii. Bir dinleyicinin bir şeyi vardı. Real taraftarının Mbappe için defol hashtagleri tamamen artık çöpe kalktı. Herkes silmeye başladı ya falan döndü abi, diyor mesela.
1: Bir şey söyleyeyim mi abi, sana sorayım. Ben bir anket gördüm İspanya'da, böyle bir şeyi araştırırken bakarken. Real Madrid taraftarlar arasında bir anket yapılıyor. Roberto Carlos mu yoksa Marcelo mu deniyor, hani Real Madrid'in en iyi sol beki gelmiş geçmiş. Sence ne gibi bir sonuç çıkmış olabilir buradan?
0: Gerçekten zor soruymuş ya.
1: %77 Marcelo demişler abi. Ve çok ciddi bir oran.
0: Evet.
1: Ama hani biz, tamam ben de çok beğeniyordum Marcelo. Çok
0: şimdi
1: üst düzeydi
0: Carlos'un
1: ama
0: oynadığı dönemde Figo'ların, Beckham'ların falan olduğu dönem.
1: Sadece şeyi bulamadım. Acaba hani hangi yaş aralığındakilere soruldu bu?
0: Yani Nihat'ın dünyanın en pahalı barajını kurdurduğu kadro işte yani, anladın mı?
1: Los Galacticos.
0: Evet. Ama şimdi Marcelo da Marcelo yani abi. Hani
1: 3 yıl üst üste
0: Carlos'a karşılıkta koyabileceğim başka da bir isim bilmiyorum. Yani Türkiye'de bir dönem, o dönemde mesela siyasette bile sol konuşulmuyordu. Sol deyince akla Carlos geliyordu yani, öyle düşün, öyle bir şeydi yani. Ama o kadar bizden oldu ki Sivas'ın teknik direktörü oldu, düşün yani.
1: Robinho da geldi.
0: Ya Robinho'lar falan. Marcelinho geldi ya Trabzon'a.
1: Evet, Marcelinho. Hertha Berlin'de çok beğeniyordum ben onu.
0: Ve
1: bir de Zuma vardı.
0: Belki de o kadar spesifik ve radikal bir gelişti ki Trabzon'a o saç rengiyle girebilmesi mümkün. Yeşil kafayla falan girmişti yani Marcelinho. Turuncuya falan boyuyordu kafasını.
1: Ama Trabzonspor'a yakışıyor o tip oyuncular. Ya işte Yattara da öyleydi yani.
0: Ya, ama onun Marcelinho işte kabullenme durumu mesela. Şu jenerasyon evet olabilir. Mesela geçenlerde kim söylüyordu? Barış Alper'in o saçla Rize'ye girebileceğini düşünüyor musun falana dönmüştü konu yani. Hani bizde hala mahalle baskısı, o ilin getirmiş olduğu belli yazılı olmayan kuralları çok fazla var yani. Teşekkür ediyorum. Valla hem yazılan mesajlara, bugün de böyle oldu. Carlos kim abi ya demiş. Hani Marcelo yanında diye yazanlar da var. Bu arada Sara Yelerti yemiş abi diyorlar, doğru mu diye. Valla birçok oyuncunun fit geldiği söyleniyor Galatasaray'da. Ne olacak bakalım. Bir transfer haberi geçti ama bununla ilgili olarak son dakika gelişmelerini bugün takip etmek lazım. Artık yavaş yavaş şeye döndük. Netleşmeye başlıyor. Hem Dünya Kupası bitiyor. Bugün de İspanya-Belçika maçından sonra bakalım ne olacak, neler yaşanacak, hep beraber izleyeceğiz. Biz de pazartesi kısmetse yeni bir haftanın başlangıcında tekrar buluşmak ümidiyle diyelim. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür
1: abi,
0: ederim. Ayağına sağlık. Kaan Kıran. Her zaman kapımız açık. Murat Özen'le de seninle de Beşiktaş'ı da konuştuk. Tekrar buluşmak ümidiyle, kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: harcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin. Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Kim ne dedi?
1: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
2: Selam Muzaffer, hoş bulduk. Herkese selamlar.
1: Nasılsın abi?
2: Sağ ol, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Gündem hareketli. Fenerbahçe'ye dair konuşacağımız çok fazla konu var. Transferleri Doğru. konuşacağız. Aziz Yıldırım ve yönetiminin ne yaptıklarına dair fazla konumuz var. Hepsini
2: Dursun
1: konuşacağız.
2: Dursun Özbek'in savunması da var.
1: Dursun Özbek'le alakalı konuşacağımız konular var. İzleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Ama istersen bir Dünya Kupası'yla başlayalım istiyorum abi. Hem de birazcık yayını ısıtmış oluruz.
2: Doğru.
1: Şimdi Dünya Kupası bir kere enteresan bir Dünya Kupası.
2: Şöyle, takımların aslında ne kadar iyi hazırlandığına bir göstergesi. Çünkü kimse maçları bırakmıyor. Şimdi 2008 yaşı yetmeyen, yani 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bir hatırlatma yapayım. Biz 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final oynadık ama hep son dakikalarda maçları kazanarak gelmişken, yani takımımız çok güçlüydü. Yıllar sonra o turnuvanın hikayesini anlatanlar özellikle fiziksel olarak milli takımın ne kadar güçlü olduğuna vurgu yapıyorlardı. Hep son dakikalarda kazanmıştık. Şimdi dünya futbolu öyle bir noktaya geldi ki işte 90 dakika ise 90 dakika, 120 dakika ise 120 dakika. Eğer güçlü değilsen maçları çevirme şansın yok. Ya da bu turnuvaya baktığımız zaman özellikle işte dünkü İspanya-Portekiz maçı da dahil olmak üzere Amerika maçını bir kenara koyuyorum. Amerika-Belçika maçını. Birazdan dilersen o konulara da bir parça gireriz.
1: Gireceğiz.
2: Ama şunu
1: tabii
2: söylemek
1: abi,
2: lazım ki özellikle güç önemli ve bu turnuva bize bunu bir kez daha gösteriyor. Son dakikaya kadar neyin ne olacağını kestirmek hakikaten mümkün değil. Yani maçlar kopuyorsa bu başka bir şey. Yani bir maçın kopması başka bir şey ama biz bugün bunu da gördük. Yani Belçika'nın Senegal'i elediği maçı hatırla. Oydu değil mi? 2-0'dan
1: tabii,
2: maçı çevirdiler.
1: 3-2
2: bugün,
1: maçı kazandılar.
2: Fas aslında bu işi Mısır, özür dilerim.
1: Mısır.
2: Bitirdi derken Arjantin tekrar devreye girmesi. Yani son dakikaya kadar heyecanın devam ettiği birçok karşılaşma gördük. Bundan sonraki turlarda da biz buna ve bu ve buna benzer maçlar bence göreceğiz. Son dakikaya kadar takımlar bırakmıyorlar. Yani kopan maçlar var tabii. Tekrar altını çiziyorum ama dünkü maç, bugünkü maç, daha önceki birkaç maç bize bunu gösteriyor. İyi olursan, güçlü olursan sonuna kadar mücadele ediyorsun ve gerektiğinde geriden gelsen de kazanmayı başarabiliyorsun. Bana 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin performansı tam olarak buydu. Son dakika maçları kazanmıştı. O günü göstermişti. Çünkü güçlü bir takımdı. Yetebilen bir takımdı. Bu Dünya Kupası'nda bence biz bunu bir kez daha görüyoruz işin açıkçası. Sürprize çok açık, çok heyecanlı maçlar oynanıyor, onu da söyleyeyim.
1: Abi bizim de kanalımızda yorumcu olan isimlerden birisi Ahmet Konanç der ki dünya tarihinde kırmızı kartı silinip bir sonraki maçta oynayan iki tane oyuncu var dedi. Birisi Gökhan Zan, diğeri de Balogun. Balogun biliyorsun kırmızı kart gördü ama Dünya Kupası'nda Trump'ın da Infantino ile görüşmesi sonrası kırmızı kartı kaldırıldı ve o maçta Belçika maçında forma giyebildi. Ahmet Konanç da diyor ki iki tane gördük böyle bir örnek dünyada, biri Gökhan Zan, biri Balogun diyor.
2: Doğru. ona geleceğim ama şimdi Ali Naci Küçük'ten bir mesaj geldi.
1: Peki.
2: Onu aktarayım. Söyleyeyim. Galatasaray Genel Kurulu üyeleri Şahan Gökbakar'ın disipline sevk edilmesi için dilekçe vermişler.
1: Konuşuruz onu da.
2: Yeni bir bilgi. Hı-hı. Onu da söylemiş olayım. Dün biliyorsun çok gündem oldu. Ali Naci'nin yayınından sonra da Ali Naci'ye karşı sözleri de hiç kabul etmiyorum. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Galatasaray Genel Kurulu üyeleri de Galatasaray Başkanı'na hakaretten ötürü Galatasaray Genel Kurulu üyesi olan Şahan Gökbakar'ı disiplin kuruluna sevk etmişler. Bir bilgi olarak vereyim. Şimdi ondan gelen bilgiyi paylaşmış olayım yayında.
1: Bunu da aktarmış olduk.
2: Şimdi
1: peki.
2: Gelelim
1: kırmızı kart
2: meselesine.
1: Meselesi.
2: Bir güç meselesidir bu. Yani ben Gökhan Zan işine girmeyeceğim. O günlerdeki hikaye bence evet Gökhan Zan cezası ertelendi. Sonra bu kural zaman zaman işletildi falan. Bence saçmalık. Yani kural neyse onu yapın. Şimdi Amerika'nın meselesine gelince Bu konu detaylı ama çok hızlıca özetlenebilecek bir şey. Şimdi bir kere Amerika diyor ki ben dünyanın ağasıyım kardeşim. Ben ne dersem o olur. Futbolda da o olur. Ya bu bir skandaldır, bu bir rezalettir. Bak hikaye şöyle başladı. Platini biliyorsun UEFA başkanıydı.
1: Evet.
2: Sepp Blatter FIFA başkanıydı. Ve bu ikisine de operasyon yapıldı. Kim yaptı bu operasyonları? FBI yaptı. FBI yaptı. Bu operasyonları İsviçre'de yönetilen UEFA'ya ve FIFA'ya operasyonları yapan tarafın FBI olduğunun altını özellikle çizeyim. Buna gerekçe olaraksa birçok şey gösterilebilir ama FBI'ın 2020'lerde yaptığı bu operasyonun ana bir nedeni vardı. Çok açık bu, çok konuşuldu. 2018 Dünya Kupası Rusya'da oynanmıştı. Amerika bunu yazdı. Rusya'ya da oynandığı için hem UEFA Başkanı Platini'ye hem de FIFA Başkanı Blatter'e operasyon çektiler. Bunları görevden aldılar. Hatta ben bu konuyu araştırırken bugün buralara hakim bir arkadaşım bana ilginç bir bilgi verdi. Normalde hem FIFA'nın hem de UEFA'nın merkezi İsviçre'dedir. FIFA'nın hukuk merkezi şeye taşımış, Miami'ye taşımış. FIFA'nın hukuk birimi Miami'den yönetiliyor.
1: Bayağı içli dışlı olmuşlar yani.
2: Amerika içli dışlı olmuşlar. Amerika'nın yaptığına gelince, şimdi sen hem Blatter'e hem UEFA başkanına operasyon çekiyorsun. Tamam mı abi? Ve devamında ne oluyor? Infantino'yu oraya koyuyorlar. Yani Infantino bizim Serdar abi Serdar Çelikler Fino diyor. Tamam mı? Tam olarak öyle. Demek ki Infantino'nun aslında ipleri o kadar Amerika'nın elinde ki bu ortaya çıkıyor. İstedikleri gibi bu adamlara yön veriyorlar. Tamam mı? Bu bir gerçek. Kimse gazel okumasın. Bir kere bu adaletsiz tutumu bir görmek lazım. Yani sen Rusya-Ukrayna meselesinde ki Rusya'nın kendine göre haklı olduğu net taraflar var. Sen diyor benim yanı başıma geleceksin bir Rus kuracaksın Ukrayna'yı ele geçirip benim başıma bela edeceksin deyip Ukrayna ile arasındaki mesele devam ediyor. Rusya'ya karşı abi, her yerde ambargo koyduracaksın. Devamında İsrail Filistin'de soykırım yapacak. İsrail'i koruyacaksın, kollayacaksın. Sonra bana adaletten bahsedeceksin. Bir de şunu söylemek lazım. Şimdi Türkiye'de zaman zaman tartışılıyor ya. Yani buna çok böyle çeşitli açılardan bakanlar var. Madem böyle, bunu biraz da böyle esprili falan anlatanlar da var ama yani ne oldu yani işte bazen böyle gereksiz övgüler yapılır ya Batı ile ilgili olarak. Şöyleler, böyleler falan. Bak demek ki dünyanın her yerinde bu ve buna benzer şeyler varmış. Dünyanın en büyük organizasyonunda Amerika kalkıyor diyor ki böyle yapacaksın diyor. Yani futbolun içerisine siyaset dibine kadar köküne kadar giriyor. Oradaki adamlarına da her türlü operasyonu yaptırıyorlar. Yalnız burada ben şunu söyleyeyim. Bak Fenerbahçe ile ilgili olarak da bunu özellikle altını çizeyim. Ali Koç şöyle bir fırsat olması eğer olsaydı o soruyu Ali Koç'a soracaktım. Hatırlar mısın Fenerbahçe'nin yaptığı bir şey vardı. Rusya'ya karşı buradan da uyarmış olayım.
1: Dinamo Kiev'le hazırlık maçı
2: Rusya'ya
1: oynamış.
2: karşı ambargolar varken Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle ambargo var biliyorsun. Rusya'nın takımları uluslararası turnuvalara alınmıyor biliyorsun.
1: Evet.
2: Sporcular alınmıyor. Müzisyenlerine boykotlar var. Fenerbahçe Ali Koç döneminde gitti Rusya'da ambargoyu deldi ve Zenit'in bir turnuvasına katıldı. Buradan da söyleyeyim Fenerbahçe'ye karşı çünkü bunu yazarlar. Yarın öbür gün Avrupa maçlarında biz tekrar bunu göreceğiz bence. Fenerbahçe'ye karşı özellikle bu ambargoyu dermesinden ötürü yarın öbür gün UEFA uluslararası maçlarda sıkıntı olduğunu insanların aklında bu mutlaka olsun. Özellikle buralarda operasyon çektikleri çok açık ve bunu da yapıyorlar. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim ama gerçekten de mesele böyledir. Amerika şeyi bağlamış, Infantino'yu bağlamış, istediği gibi ona operasyon yaptırıyor. Dün eğer böyle maç 1-0 falan bitseydi başka bir hikaye de
1: Tabii.
2: yapabilirlerdi. Zaten Trump maçtan önce diyor ki yani burada zaten diyor bize karşı haksızlık vardı. Biz diyor eğer ben

0: Belçika'ya yenilirsek de burada şaibe vardır. Sağ olsunlar FIFA nedense Ürdünlü hakemi de koymuş. Bak o enteresan bir şeydir. Ürdünlü hakemi bu maça koydu. Bak Ürdün Orta Doğu'da Amerika'nın en önemli müttefiklerinden biridir. En önemli müttefiğidir, tamam mı? Dolayısıyla kalkıp da Ürdünlü bir hakemi buraya koymak da aslında operasyonun bence bir parçasıydı. Ama güçleri yetmedi. Belçika'yı tebrik edelim. Ama
1: Belçika tak tak.
0: herkes biraz herhalde akıllanmıştır diye düşünüyorum. Burada net adaletsiz bir ortam var kardeşim. Adamlar istediği her şeyi yapıyorlar. Futbol sadece futbol değildir. Bunu da Amerika kanıtlamıştır. Kimse öyle güzellemeler falan yapmasın. İşlerine gelince adiller, gelmeyince hiç adil değiller. Kendilerine yönelik her şeyi alırlar. Tamam mı? Bu bizim hakkımız derler. Başka bir millet, başka insanların hakkı, hukuku kimse için onlar açısından önemli değildir. Bu da herkese bence bir önemli bir ders olsun. Ama Fenerbahçe konusunda özellikle bu konuyu böyle geniş değerlendirirken özellikle söylüyorum. Bak Fenerbahçe'yi yazdılar. Bence yazdılar yani. Onu yeri gelmişken söyleyeyim.
1: Abi yeter artık ya. Fenerbahçe'yi yazmasınlar, bir rahat
0: Ama
1: bıraksınlar
0: o da
1: beni.
0: mesela önemli bir duruştu. Yani
1: Ya öyle
0: herkesin
1: tabii de.
0: ambargo koyduğu dönemde İsmail Kartal'ın işte ikinci dönemi abi. Yok üçüncü dönemi pardon.
1: Dört ya. Ha o
0: Hayır
1: zaman için
0: hayır
1: söylüyorsun.
0: hayır.
1: Ha o zaman için
0: Jesus'tan
1: söylüyorsun.
0: önce.
1: Anladım
0: Bir
1: anladım.
0: saniye abi. Jesus'tan önce miydi İsmail Kartal? Sonra.
1: Sonra.
0: Mourinho'dan önce.
1: Jesus'tan sonra.
0: Jesus,
1: Tabii
0: Mourinho
1: ikisinin
0: arası
1: arasında.
0: İsmail Kartal ya. O dönem Rusya'ya gitmişti ya. O
1: Evet.
0: hikayeden bahsediyorum.
1: Peki. Ya genel anlamıyla abi yani çok böyle benim içime sinmeyen bir turnuva şu anda Dünya Kupası. İnşallah yarı finaller, çeyrek finaller, finaller daha güzel olur diyelim. Ve yavaş yavaş Fenerbahçe gündemine
0: Geçelim.
1: geçelim istiyorum Aydın Cingöz. Abi transfer konusuna geleceğim. Herkesin de merak ettiği konu o zaten. İzleyenlerimize de hatırlatayım.
0: Bence Fenerbahçe yani Malcolm mu, Greenwood mu, Greenwood
1: Konuşacağız.
0: mu? Bence Fenerbahçe
1: Konuşacağız.
0: Greenwood'da ısrarcı.
1: Onun
0: Onu söyleyeyim.
1: detaylarını sana soracağım.
0: Yani hala ben kanat oyuncusu konusunda Fenerbahçe'nin birinci adayının Greenwood olduğunu söyleyeyim.
1: Neden böyle düşündüğünü soracağım sana ama ilk önce birazcık daha Fenerbahçe gündeminden yani transfere
0: Tamam.
1: gelmeden ilerleyelim istiyorum. Bu arada süper chatlerinizi de ekrana getirip tek tek okuyacağım. Süper
0: Tamam.
1: chatlerinizi iletebilirsiniz. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Abi Aziz Yıldırım'la alakalı bir soru sormak istiyorum sana. Şimdi mesela Ake transferi, bu arada hayırlı uğurlu olsun Fenerbahçe'ye. Nathan Ake ile anlaştı Fenerbahçe ve bu Fenerbahçe Ake transferini Fenerbahçe radyodan duyurdu ve Ake ismi aslında ne sosyal medyada ne YouTube yayınlarında evet adı geçen bir oyuncuydu ama genellikle kamuoyu daha fazla Sar ismine, Malang Sar ismine yönelmişti.
0: Yani sağ
1: Herkes
0: gösterip sol vurdu.
1: öyle bir durum oldu.
0: Tamam,
1: Ben
0: şimdi
1: şöyle
0: bu
1: sormak
0: Malcolm.
1: istiyorum sana. Aziz Yıldırım'ın basın ilişkileri nasıl ilerliyor? Aslında buradan bir yürüyelim. Sonra isimler üzerinden gidelim. Malcolm mu, Greenwood mu?
0: Yani
1: Basın
0: Aziz
1: ilişkileri nasıl?
0: Yıldırım'ın basın bir kere benim gördüğüm zaman zaman da bir konu olduğu zaman ben Aziz Yıldırım'ı arıyorum. Sayın Başkan bu konuda durum nedir diye soruyorum. Ama basın ilişkileri konusunda ben Aziz Yıldırım'ı
2: Reklam.
0: gayet şey yapamam.
2: Reklam bitti.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan Nasil Duygular'ın takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programı açalım. Herkese de hayırlı cumalar dileyelim. Nasıl gidiyor? Dün saat 3'ten beri fikstür falan konuşuluyor mu? Var mı öyle şeyler? 2'de başlamıştı fikstür çekimi. 2.30 gibi falan işte birinci hafta derbiler falan belli olmuştu. Herhalde dedim gün boyu radyoda fikstür çekimi falan konuşulmuştur diye düşündüm. 4. haftada Fenerbahçe Beşiktaş, 6. hafta Trabzonspor Galatasaray, 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş, 9. hafta Galatasaray Fenerbahçe, 13. hafta Beşiktaş Galatasaray ve 15. hafta Fenerbahçe Trabzonspor derbileri oynanacak. İlk hafta mücadeleleri de hızlıca geçeyim böyle. Zaten duymuşsunuzdur ama Gaziantepspor Alanyaspor, Kasımpaşa Trabzonspor, Başakşehir Kocaelispor, Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum.

Spor, Gençler Birliği Fenerbahçe, Konya Spor, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Çorum Futbol Kulübü, Beşiktaş, Eyüp Spor ve Samsun Spor, Göztepe maçları olacak. Var mı tartışmalar ha? 4 senedir Fenerbahçe Galatasaray ile ilk maçı Kadıköy'de oynuyordu falan diye. Ya bilmiyorum. Şimdi ben de izledim. Hepimiz de buradaydık. Yani söz konusu fikstür çekimi. Federasyon başkanı ve işte AS başkanın katılımıyla kulüp temsilcilerinin gözünün önünde ve her kulübün ikna olacağı bir adalet ortamında, değil mi? Böyle şüpheye yer bırakmayacak şekilde çekildi ve kararlaştırıldı. Herhalde artık bu sezon içinde bu fikstür olayları çok konuşulmaz diye düşünüyorum. Ya hiçbir takım ya bu hususta bir şikayette bulunmadı fikstürden sonra, ama sosyal medyada böyle inanılmaz sistemler falan var. Çok anlayamadım. Bana da biraz bu tartışmalar saçma geliyor. İşte kimi gerçekçi olabiliyor ya. Yani sen çok böyle iyi düşünüyorsun falan, böyle kötü düşünmüyorsun diyenler var. Ben iyi tarafından bakmaya çalışıyorum. Çünkü her takım her takımla oynayacak. Hani güçlü olan, hazır olan kazanacak. Olay çok basit. Mesela kura çekimini izlemeyenler açıp izlesinler. Hepimiz buradaydık, yayındaydık. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe için ayrı bir pot yapıldı. İki takımın yöneticisi geldi kuraya. İşte Galatasaray yöneticisi dedi ki ben ellemem dedi, Metin Bey sen seç. Aynı geçen senede Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı kura çektirip kalanı bana verin demesi gibi. Fenerbahçe'li yönetici de Barış Bey de işte bu kurayı çekti. Ne federasyon yöneticilerinin ne Galatasaraylı yöneticinin eli değmedi topa, kurada. Yani şu an herhalde kimsenin aklında bir soru işareti yoktur diye düşünüyorum. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. Oradan gelen mesajlara da bakacağım. Tabii bizim ligde, yani Süper Lig'de durumlar bu şekildeyken, belli olurken fikstür. Bir de Dünya Kupası var. İşte son 16 turu maçları var. Son 32 turu maçları da bitti. Ve dün Fas-Fransa mücadelesi vardı. Ya Fas'ı bu kadar etkisiz olacağını inanın ben hiç düşünmemiştim. Evet, Fransa muazzam futbol oynuyor, domine ediyor bütün takımları. Yine ilginç bir araştırma yaptım. Yani bu Fransız arkadaşların sömürüsüne çok kafayı taktığım için. Dün 22 oyuncudan arkadaşlar, bu sefer soracağım şimdi, geçen de sordum ya Dünya Kupası'nda kaç tane Fransız kökenli oyuncu vardır diye. Dün mesela 22 oyuncunun kaçı Afrikalıdır? Sahanın içinde 20 tanesi Afrikalıydı arkadaşlar. Hani gelin görün ki maçı Fransa kazandı. Ya Fransa'nın etkili başladığı, işte kimine göre ben haksız diyorum. İşte arkadaşımla konuşurken ya Cihan'cığım bu penaltı haksızsa işte sen bu futbolu izleme falan diyor. Çünkü hani biraz böyle Mbappe rakibine kendi ayağını takmış gibi düşündüm ben, bilmiyorum. Hani Fas kalecisi Bono yine böyle birkaç net golü önledi, devleşti ama hani Bono'yla da bir yere kadar dedi ki yani Fas, evet hep Bono iyi işler yapıyordu. Fransa resmen böyle tek kale oynayıp kazandı mücadeleyi. Böyle zaten karşınızda büyük bir rakip varsa hücumunuzla boğup yenmek durumundasınız. Yoksa siz hazır kapanmışken argo tabirle affetmezler. Affetmediler. Bu arada Bono, yani Mbappe'nin attığı golü yine çıkartabilirdi ama kendi arkadaşı Mbappe'nin önünde böyle duvar olunca, yani oyuncunun nasıl topa vurduğunu ve vurma anını göremedi. Belki görebilseydi büyük ihtimalle çıkarırdı diye düşünüyorum. Fas gerçekten ya belli bir futbol seviyesinin üzerinde olan, böyle işte oyuncular arasında denklik olarak, üstünlük olarak hani mümkün olduğunca hani diğer milli takımlardan sivrilmeye çalışan bir milli takım. Son dönemde böyle adını sıkça duyuran bir milli takım. Ama kupanın mutlak favorisine karşı oynadılar, öyle diyebiliriz. Yani İspanya, Fransa dersiniz değil mi mutlak favorileri? İşleri kolay değildi. Zaten bunu da böyle ofansif açıdan hissetmişlerdir. İlk isabetli şutları dakika 83'te oldu. Yani Fransa'ya bakıyorsun, adamlar bir gegenpress yapıyor. Rakibi böyle çok önde ve dinamik bir şekilde baskılıyorlar, kurgu yapıyorlar. Hani Faslı oyuncular ne yapacağını şaşırıyor. Hani ayağa paslarla çıkmaya çalışıyorlar, ayağa paslarla çıkamıyorlar. Hani gelişi güzel uzaklaştırdıklarında Fransa böyle hızlıca tekrar Fas'a yüklenmeye çalışıyor. Hem ister istemez yani Fas da bu koşullarda hani hücum futboluna geçiş yapamıyor. En fazla denemeye çalıştı. İşte hızlı kontrol ataklarda dikine paslarla pozisyon falan bulmaya çalıştılar. Ama Fransa buna izin vermiyor. Acayip bir takım ya. Eskiden çok oynardım. Şimdi hala oynayan arkadaşlarımız vardır. Ben PES'ciydim. Şimdi FIFA'cı olan arkadaşlar da vardır da onlar da nasıl bilmiyorum.
böyle oyuncuların gücünü falan 109 yapardık. Siz yapar mıydınız bilmiyorum. Yani maçın bir bölümünde Fransa hocası Deschamps'ın şey diyeceğini düşündüm ya. Hop beyler biz böyle çok güçlü olduk, bir adam değiştirelim falan demesini bekledim. Gerçekten bütün samimiyetimle. Bakıyorsun ya, Brezilya'ya, Hollanda'ya kök söktürmüş. Son 16'yı 3-0'la geçmiş olan bir Fas var. Yani kaleye gidemeden maçı bitiriyor. Çok ilginç yani, değil mi? Bir kaleye git yani. 83 işte ilk şutları, 83. Fransa nasıl bir takım öyle düşün. Bakacağım, mesajlara bakacağım arkadaşlar. 0212 273 10'unu atıyorsunuz, görüyorum. Şimdi Faslı oyuncular da adamcağızlar ne yapsın? Onlar da 2-3 tane üst düzey oyuncuyla takım oyunu kurmaya çalışıyorlar. Fransa'ya bakıyorsun, bu sene Ballon d'Or alacak Dembele var. Asist rekorlarını alt üst eden dünyanın en iyi sağ kanadı Olise var. Ne bileyim, daha yeteneğinin sınırı belli olmayan Due var. Aklıma gelenleri söylüyorum. Adamların yedekleri falan bile böyle bu kupayı kazanabilir. Yedekten giren Barcola var. Şimdi geldi aklıma. Manchester City'yi hayata döndüren bir Cherki var ki, hani bu turnuvada herhalde forma bile giymedi değil mi? Cherki girdiğini hatırlamıyorum. 10 numaranın hası ve ya milli takımın yıldızı, dünya kupalarının en çok gol atan oyuncusu olacak Mbappe var. Sen nasıl yeneceksin ki bu takımı ya? Haksız rekabet var. Gerçi bunu İbrahim Yavuz duysa, hani öyle bir şey yok Cihan, haksız rekabet diye bir şey yok. Ağzı yakmar Galatasaray'ı nasıl yendi, Sparta Prag nasıl yendi falan diye. Hemen oraya bağlar. İbrahim abime de selam olsun, belki dinliyordur bizi bir yerlerde. Evet tabii yenilmeyecek bir takım yoktur ama bu güç farkını da göz ardı edemezsiniz. Yani saydığım isimlere baktığınızda gerçekten çok üst düzey oyuncular Fas'ı sürklese ettiler. Sağdan sildiler. Keşke şunu dedim yani. Evet. Hani Hollanda penaltılarla Fas'ı eleseydi de, hani Fransa ile o karşılaşsaydı, hani belki bir tık daha dişli oynayabilirdi belki. Çünkü Fas'ta hiç o heyecanı göremedim. Finalde Norveç kupayı kazanacak demiş. Çok zor Okan ama olabilir. Cherki'yi Fas'a göndereydi Fransa demiş. Keyifli programlar diyor. Eskişehir'den Özkan, ben Galatasaray yönetimine çok sinirliyim. Emin Bayram için Başakşehir'e izin ver. Aral Şimşin'i Trabzon istiyor diye transferden çekil. Böyle saçmalık, acemilik olmaz. Başakşehir ve Trabzon bize kolaylık sağlıyor mu demiş. Ya istiyor musun mesela Emin Bayram'a? Hani Başakşehir şey yapmasaydı, ha Emin gelsin, ben onu as stoper oynatacağım diyor musun? Demiyorsun, boş ver. Bırak çocuğun önü açılsın. Evet Aral iyi bir çocuk. Muazzam bir çocuk ama mesela kimi kesecek? Daha üst düzey oyuncuya gidecekleri için bunu yaptılar. Ben de ona sana söyleyeyim. Aral da iyi bir çocuk bu arada. Yani Aral alınabilir miydi? Alınabilirdi. Ama yani Trabzon istedi diye çekildi vesaire, onu bilemiyorum. Sabah Kaan Kıran geldi, senin sesinden konuşuyor, dikkat et demiş. Kaan Bey, Cihan Dişil desen yerler, aynı ses. Kim, Doğan Önceli mi konuk geldi? Vallahi bilmiyorum. Selam olsun Kaan Kıran'a da. Fas oyunu ilk yarı özellikle Paraguay'a benzer çok çirkinleştirmeye çalıştı. 11 kişi neredeyse kalecinin içine girdiler. Sıkıldım, pek bakmadım demiş. Yok ya, o kadar da çirkinleştirmediler. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani Paraguay maçıyla bence uzaktan yakından alakası yoktu. Paraguay sadece dövmeye gelmişti Fransa'yı. Ama Fas yine biraz oynamaya çalıştı. Oynayamadı. Yani gerçekten de ya maç 2-0 olduktan sonra ben böyle 3-4 falan olur diye mi düşündüm? Hani çünkü bir tık böyle Fas'ı da destekliyordum. Hani Bono da zaten, Bono sürekli şeyi azarlıyor. Stoperleri azarlıyor. Siz ne yapıyorsunuz diyor. Yani kafayı mı yediniz falan diyor. Hızlı paslaşıyor Fransa ya. Yetişemiyorsun. Ya mesela Arjantin nasıl bir rakibi yenmiş? Dünya Kupası'nı almış yani, düşünün. Evet o zaman belki bu durumlarda değillerdi. Olmayabilirlerdi. Şimdi karşılaşsalar iş daha mı farklı olur? Onu da bilmiyorum. Ki o zaman Fransa yine 1-0 öne geçmişti. Arjantin oradan çevirmişti. 2-1 almıştı falan. Yani bir 1-0 geriye düşünce falan, hani o Paraguay gibi oynadıkları dediğin tarafa katılabilirim. Yani orada biraz çirkefleştiler dediğin gibi. Hani bu Fransa'yı elerse kim eler biliyor musun? Elerse İngiltere eler. Başka da eleyecek bir takım yok. Hani evet İspanya da güçlü, Arjantin de güçlü ama İspanya'nın da Arjantin'in de bence Fransa'ya gücü yetmez. İngilizler böyle biraz daha karmaşık oynuyor, kitleyebilirler. Bu noktada orta sahaları da çok dinamik. Yani Fransa'nın orta sahasını orada kitlerseler belki bir bakıma Fransa'yı yenebilirler diye düşünüyorum. Ben dedim ki demiş,
bir sonraki kura çekiminde Fenerbahçe'nin istedikleri ve Beşiktaş'ın istedikleri diye bir liste hazırlasınlar. Kura'yı ona göre

bilsinler. Hiçbir Galatasaray taraftarı da şöyle oldu böyle oldu demedi. Yani diğer arkadaşlar gibi yangın yapmadık demiş. Evet ama mesela şöyle düşünmedi. Sen de mesela 1400 şampiyon olmasan, bu bence de bir tesadüf. Kimisi işte gerçek olduğunu düşünüyor, özellikle ayarlandığını düşünüyor, işte deplasman dönüşleri falan. Çünkü bu fikstürden sonra UEFA'da da bir fikstür çekilecek yani.

Sen de bir Galatasaraylısın. Sen de belki 14 yıl, 13 yıl şampiyon olamazsan sen de belki böyle düşünce. Bilemiyorsun ya. İşte başarısızlık olduğunda insanlar ister istemez farklı şeyler düşünebiliyor. Olabiliyor yani, bir yerden çıkarım yapmak durumunda kalıyorlar. Onların da düşüncesine saygı duyuyorum. Herkesi düşüncesine saygı duyuyorum. İngilizleri Norveç kitleyecek demiş. Hiçbir şey yapamaz Ayhan'cım. 3-0 yaz bir kenara. Cihan Doğan Öncel beni engellemiş, mesajlar geliyor mu? Yok ya, niye engellesin, geliyor, okuyabiliyoruz. Cihan'cım selam, iyi yayınlar. Greenwood geliyor, kıskanıyor musun demiş. Yani evet ya, oyuncu bitmek üzere. Şey zaten bir de yani Marsilya Paris Saint Germain'den bir oyuncu aldı o bölgeye, öyle hatırlıyorum şimdi, daha da aklıma gelmedi. Kim, özür diliyorum. Kim, Atletico mu? Atletico aldı, aynen Atletico aldı. Ya gidip de ikinci bir adama o kadar para verirler mi bilmiyorum. Şimdi Atletico devrede ya, Greenwood içinde. Yaparlar mı? Yaparlar. Yani şimdi Fenerbahçe'nin hem Marsilya ile anlaştı, hem Manchester United ile anlaştı, bir de Getafe var. Ya bunların hepsiyle hemen hemen anlaştığını biliyoruz. Oyuncuya da 10 milyon euro gibi bir maaş ödeyecek. İşte Atletico Madrid sadece Marsilya ile görüşmüş. Onlar da işte diyor ki ben diyor 5-6 verebiliyorum kardeşim diyor. İlginç. Yani Atletico yine Lukman gibi devreye girer mi girmez mi bilmiyorum. Yani Atletico Madrid de dünyada en çok gelire sahip 11. mi 12. mi kulüp, ne yani. Yani önemli olan Atletico'nun kulüp politikası şey değil yani, Atletico bu parayı veremez değil, verir. Verir ama bir futbolcuya o paranın verilip verilmeyeceğini düşünür. Adamların ben paralık bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Yine Lukman transferinde de Atletico Madrid devreye girmişti. Oyuncunun aklını çelmişti. Hani Aziz Yıldırım bu sefer çeldirir mi oyuncunun aklını bilmiyor. Çünkü o zaman Aziz Yıldırım yoktu. Aziz Yıldırım daha farklı transfer politikası izler. Bir de Fenerbahçe bu transferi böyle taksitlerle ödeyeceği bir sistemde yapacak. Yani o yüzden Manchester United'ın da bu koşullarda ödeme almayı onaması gerekiyor. Evet, Marsilya onayladı. Okeyim ben dedi, taksiti onayladık. Yani Manchester burada biraz pürüz çıkarıyor. Sen bana böyle ödüyorsun ama yani Marsilya ne yapıyorsan yap. Bana paramı peşin ver diyor. Yani çok sıkı bir pazarlık dönüyor bu noktada. Yani Marsilya transferdeki ödeme planına ikna oldu. Orada herhangi bir problem yok. Şimdi hem Marsilya hem Fenerbahçe Manchester United'ı ikna etmeye çalışıyorlar. Hani satış bedelinden pay alacak çünkü Manchester United. Hani benim alacağım pay belli diyor. Beni de taksitlendirmeyin kardeşim. Benim paramı ödeyin diyor. O noktada halletmeye çalışıyor Fenerbahçe. Nasıl olacak? Bakalım. Gelirse bir Fenerbahçe'ye kan getirir, heyecan olur. Abi yemin ediyorum bıktık saçma sapan tartışmalardan. Yok hakem kararlarıymış, yok kura adaletsizliğiymiş. Kura çekimi gökten vay ile inse bile insanların %40'ı buna muhalefet olur. İnan sana doğru söylüyorum demiş. Aziz Yıldırım'ı tebrik ederim. 5. şampiyonluğu Fenerbahçe'nin stadında kutlamak için her şeyi yapıyor Sayın Başkan Aziz Yıldırım demiş. Atletico'ya çölde su yok diye bir mesaj var. İsteyince alıyorlar be, öyle söyleyeyim. Abi bu Greenwood bu kadar iyi adamdı da madem İngiltere milli takımında niye oynamıyor? Ya şimdi şöyle. Palmer da oynamıyor mesela. Aklıma gelen Phil Foden da oynamıyor. Alexander Arnold da oynamıyor. Bir aklıma bunlar geldi. Ya İngiltere çok üst düzey bir takım. Anlatabiliyor muyum? Ya bu oyuncuların üçünün değeri falan böyle 200-250 milyon. Ha, bu oyuncular da giremiyor. O yüzden Greenwood da giremiyor. Öyle düşün yani. Bazı üst düzey futbolcular bazen milli takımlarına, yani bizim üst düzey olarak gördüğümüz oyuncular giremeyebilirler. Yani düşünsene ya, Phil Foden falan giremediği takıma Greenwood diyorsun. Çok, İngiltere çok oyuncu var, öyle söyleyeyim. Yani yoksa kötü bir oyuncu olduğundan değil. Yani ben önceki dönemlerde Fenerbahçe'ye gelmeden önce çok beğendiğim bir oyuncu değildi. Ama geçen sezon hani istatistikleri bir tık alt üst ettiği için şu an çok ön planda. Arjantin'i sevmiyorum. Messi'yi de sevmeyen ender insanlardan olabilirim. İspanyolların defansı iyi değil. Yamal'da hiçbir beceri gösteremedi. Bilmiyorum. Norveç Fransa finale kadar gidebiliyor mu demiş. Yani o şeye bakmak lazım. Final ağacına bir bakmak lazım. Gidebiliyor diye biliyorum. Karşılaşmıyorlar o noktada. Ama yok ya. Ya Norveç'te bir yere kadar dayanır. Evet, onların da iyi bir takımı var ama İngiltere rahat bırakmaz onları, ben sana söyleyeyim.

Bir Galatasaray-Fenerbahçe maçında Galatasaray gole giderken Yasin Kol düdük çalıp su molası verir mi Erol Halil? Başladık mı? Ha? Dünya Kupası bitince daha çok başlayacağız bu söylentilere. Doğru söylüyorsun. Can Bey selamlar. Geç kaldın, haberin olsun, 6 dakika tahtaya yazdım seni demiş. Ogoçukwu nasıl bir oyuncu demiş. Ogoçukwu bu yazmış. Yazamadığın için öyle uzun uzun mu yazdın? Vallahi geçenlerde de sordular. Ben şimdi izleyenler gibi, yani izlemiş gibi atıp tutmayacağım. Öncelikle onu söylüyorum. Bu adamı izlemedim, bilmiyorum. Hani yorumculara baktım, onların da pek izlediğini düşünmüyorum. Yani YouTube'dan skills videolarını açmışlardır, birkaç eski maçını açmışlardır, ona göre yorum yapmışlardır. Çünkü çok karışık yorumlar gördüm. Yani faydalı olacağını düşünen var, düşünmeyen var. Yani şunu söyleyeyim sana, çok böyle beklentiye girme. Yani bekleyip gör. Yani buraya kadar tamam diyebilirsin. Yani çünkü zaten çoğu oyuncuda da bekleyip görürsün. Planın vardır, ona göre hareket edersin. Olur veya olmaz. Hani biz bu Ogoçukwu'yu da çok tanımıyoruz yani. Ben bu oyuncuyla isim ilk anıldığında şöyle demiştim işte. Galatasaray'ın orta sahada Lemina veya Torreira'yı kesecek bir oyuncuya ihtiyacı var demiştim. Onları yedekleyecek demiyorum. Yani kesecek, ilk 11'e girecek bir oyuncuya ihtiyacı var diyordum. Hani Lemina da hamle oyuncusu olacak örneğin. Ama bu işte Ogoçukwu ile beraber, ismi de çok komik yani, söylerken kendimi garip hissediyorum. Hani tam tersi olacak gibi duruyor. Hani Okan Hoca Lemina ile oynayacak. Ogoçukwu da hamle oyuncusu olacak gibi duruyor. Ha, bu birazcık bana garip geldi. Çünkü hani Lemina Torreira orta sahası geçen sene böyle bir tık düşmüştü. Hani Emre Tile gibi upgrade güncellenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hani bu oyuncu biraz böyle çok bence hani Galatasaray'ın aradığı bir oyuncu değil, ama alırsa da bekleyip göreceğiz, bilmiyorum. Abim Galatasaray 4 sene üst üste maçı Rams Park'ta oynadı ama bundan önce de 5 sene Fenerbahçe sahasında oynamıştı. Galatasaray ağzını açmamıştı. Beşiktaş bir golle şampiyon oldu. Tebrik ettik. Neden bu kadar takılıyorlar anlamakta zorlanıyorum demiş Ali Esen. Fikstüre güvenip o sene bu sene demeyin Fenerbahçeli arkadaşlar demiş Enes. Kavga yok Enes. Cihan'ım iyi yayınlar. Kupa İngiltere kazanır. Bunu en başa sabitle. Ya İngilizler çok garip bir takım, biliyor musun? Mesela o geçen üçlü yendikleri mücadelede ben bütün, yani yaşım yettiğince İngilizlerin bütün kupa maçlarını izlemişimdir. Bunlar böyle bazen makine gibi oynuyorlar. Bazen çok yetenekli oldukları için fazla özgüvenden böyle laubali oluyorlar. Ama bu turnuvada hiç o laubaliliği yapmadılar. Olabilir yani, herkes Fransa beklerken İngiltere olabilir. Yani çok da şey değil yani, öyle absürt bir şey söylemedin. Ogoçukwu ismini Dodo güzel söylemişti diyor. Nasıl söyledi ki? Ogoçukwu. Leslie diyelim değil mi? Bunun ön adı var galiba. Dur, ön adı neydi? Ogoçukwu. Yani şey bile bulamıyor yani. Leslie'ydi galiba. Leslie diyelim. En güzeli, daha kolay. Greenwood o kadar iyiyse golcüsü olmayan Manchester United neden dahil etmiyor takımına? Paraya yazık olur bence. Osimhen'de verilen paranın karşılığı değil. Barcelona 20 milyona Dortmund'dan oyuncu alıyor demiş. Sen Galatasaray Fenerbahçe 75 milyon euro, 50 milyon eurolar bonservis veriyorsun. Bu hiç akıl kârı değil demiş. Taner Ültanır mesajını atmış. İşte Manchester'a geri dönemiyor. Öyle bir durum var. Geçmişte yaşadığı problemlerden dolayı falan böyle sıkıntı var. Zaten bilmiyorum Greenwood'u takip edenler var mı? İşte Marsilya'nın maçlarından sonra falan hiçbir zaman maç sonu röportajlarına falan katılmazdı. Biraz daha böyle geri planda kalmayı tercih ediyordu. Hakkında çıkan taciz iddiaları olduğu için. O yüzden yani o tarafa çok gidemiyor, öyle söyleyeyim sana. 3 doğru hamleyle bu sene de mutlu sonla bitecek. 5 sene üst üste şampiyon apolitini alacak Galatasaray. Herkesin bahsettiği köklü değişim seneye olur. Forma almaya, full türbünlere, kısacası takıma desteğe devam edeceğiz bizler demiş. Böyle bir mesaj var. Ramazan her zaman olduğu gibi yine bize farklı şeylerden bahsetmiş. Ramazancığım, sen acaba çok böyle sporla ilgilenmiyor musun? Spor radyosu dinlemek istemiyor musun?
Geçen hafta da şey sormuştu abi, işte kız arkadaşımı lahmacuncuya götüreceğim falan. Ya da beni trollüyor. Hani düzenli ilişki yapamıyorum demiş. Ramazancığım şimdi canım kardeşim, ben buradan ilişki koçuna mı benziyorum? Şey var ya, bir tane aşkın mıydı aşkım mıydı, öyle bir beyefendi var, sürekli önüme düşüyor Instagram'da, sosyal medyada. Vallahi ben ilişki koçun değilim ama Ramazan son kez cevaplayacağım. Hani neden düzenli ilişki yapamamanı herhalde bilmiyorum yani. Ben kendi fikrimi söyleyeceğim. Şöyle, herkes genelde yani son dönemde bir kişiyle konuşmuyor, anladın mı? Birkaç kişiyle falan konuşuyor. Hani bu şimdi bir de yeni dönemde date dedikleri bir şey çıktı. Hani eskiden biz buluşma falan derdik. Şimdi bunun adı date oldu. Ve her gün yani bir sürü insan biriyle date'e çıkıyor. Ve işte eski kafalar, benim gibi eski kafalar. Sen nasıl bir kafasın bilmiyorum. Hani bu seviyede bir genişliğe açık değilim, tamam mı? Bence insan biraz seviyeli olmalı. Her şeyi böyle sıradanlaştırmamak lazım. İşte şu flörtüm, bu flörtüm, bu ex flörtüm diye. Hani millet flört sınıflandırıyorken hani kime güvenip ki ilişki yapacak insanlar? O yüzden biraz işin zor. Hani son kez cevapladım. Haftaya engellerim Ramazan seni. Date, ha? Date. Bir de date çıktı ya, ne kadar. Bir de şey var şimdi, hani evlenince İngilizce yazıyorlar ya altına. Neden? Evet yazsana yani, neden? Yani daha mı havalı oluyor? Ben anlamıyorum gerçek. Ya da bazı şeylere çok takılıyorum galiba. Senin işin zor Cihan'cığım demiş. Greenwood'u tartışılıyor diyor. 10. haftada, ha onu önce yazmışsın. Ya Greenwood tartışılacak bir oyuncu değil dediğim gibi. Ha, sadece az önceki mesaj, hani dedi ya dinleyenimiz, milli takıma neden alınmıyor falan. Biz böyle mesela şimdi... Ok atmak var ya Mete gibi, oyunculara ok atıyoruz mesela. Şimdi Osimhen'i beğenmeyenler var. Şimdi bu Osimhen'i nasıl beğenmeyebilirsin ki? Adam Şampiyonlar Ligi'nde gollerini attı, Galatasaray'da işte istatistik üzerinden bakılıyor, tamam mı? Çok böyle kritik maçlarda gollerini attı, müdahalelerinde bulundu. Yani şimdi Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı Osimhen'e ok atıyor. Şimdi de Greenwood geldiği için Galatasaraylısı, ya diyor kardeşim bu adam tacizci, tecavüzcü, bu top da oynamamış, ne yapıyor ki bu diyor, gelsin 50 milyonu patlasın elinde diyor falan. Bunlar normal şeyler, bunlara artık alışmamız lazım ve bunlar olabilecek şeylerdi yani, taraftarcılık ki olur da. Yani ben de günlük hayatımda yapıyorumdur, emin olun yani, arkadaşıma diyorumdur. İnsanları kızdırma hoşuma gidiyor. Bu da işin tuzu biberi ya, olabilir yani. Şey de diyecek mesela, bak ben sana mesela Osimhen kötü çıksaydı, aman Allah'ım bak bu sene Galatasaraylıları bombalamışlardı. Ne oldu, 75 milyon verdiniz, 3 taksitle ödüyorsunuz, 20'de maaş veriyorsunuz, elinizde mi patladı falan diye. Ama adam hakkını verdi. Hakkını verdi yani. Ne demiş? Hoparlör aldım sizi daha iyi dinleyebilmek için. Greenwood'a 40 milyona vermişler Fenerbahçe'ye diyor. Evet yani... Bittiği konuşuluyor. İşte şu Manchester'ın bir pürüzü var. Manchester'ın pürüzü de anlaşılsa, çözülse olay bitecek gibi gözüküyor. Ne demiş? Abi ben Barış Göktürk'ün hareketlerini Hakan Safi Bey'e benzetiyorum. Bence çok ön planda olmamalı. Ben iyi bir Fenerbahçeliyim. Ama Barış Bey çok fazla röportaj verirse bence bizi yine sahanın dışına çekecektir. Buradan tüm Fenerbahçelileri sesleniyorum. Bu sene sahanın içinde olmalıyız demiş. Şey mi diyorsun? Bu el sıkmama olayını mı diyorsun? Hani sağ dışı derken. Dün fikstür çekiminde Metin Öztürk'ün elini sıkmadı Barış Bey. Metin Bey de dedi ki ya bu dedi bir seçim vaadiydi. Seçim vaadinin yerine gerçekliği getirdi. Bu tarz şeyler olabilir dedi. Yani şey... Üzücü yani, birkaç taraftardan övgü mesajları alacağım diye bunu yapmaması gerekiyordu. Olabilir yani, demeçleri sert verebilirsiniz birbirinize, anladın mı? Lig başlayınca işte sen böyleydin ben böyleydin, onları verirsin ama bilmiyorum ya. Ben sıkardım, ben düşmanımın bile elini sıkardım bu noktada. Kötü de bir şey yapmadı hani, en azından böyle eline falan da vurmadı. Ki öyle bir hareket olmaz zaten de, yani elini göğsüne götürdü, ben sıkmıyorum dedi. Hoş şeyler değil yani, biraz sonuçta orada kişiler yok. Biri Galatasaray'ı temsil ediyor bir efendi, biri Fenerbahçe'yi temsil ediyor. Hani o yüzden orada temsil ettikleri kulüpleri görmek lazım. Hani temsil kabiliyetini ön plana çıkarmak lazım. Bence Barış Bey yanlış yaptı. Hani ben olsam sıkardım. Metin Öztürk de çok takılmamış bu arada. Yani seçim vaadiydi, sıkma değilim diyor. Ne yapayım kardeşim diyor. Yani sezon başlayınca neler olacak çok merak ediyorum.
Cihan Şahan Gökbakar olayına ne diyorsun? Ben şahsen Gökbakar'ın açıklamalarını, yani yaptığı paylaşımlarımı demeyeyim de transferle olan açıklamalarına katılıyorum.

0: Diyorum. Bence taraftarın sesi oldu demiş. Ya şimdi Şahan Bey komedyen değil mi? Şimdi herkesin bence işini yapması gerekiyor. Evet, doğru, iyi bir Galatasaraylı. Kabul ediyorum. Ama yani şimdi Galatasaray'ın da bir planı, bir programı vardır diye düşünüyorum. Yani şu şey değil yani. Dursun Özbek şu an gidip oteliyle ilgileniyor. İşte Abdullah Bey de hani simit dükkanları var diyorlar ya, o da simit dükkanları ile ilgileniyor falan değil. Yani bu insanların bir planları vardır. Milyon euroları yöneten insanlar. Ya biz böyle biraz ufak düşünüyoruz. Ya kardeşim işte akşam pazarı gidecekler, ucuzları toplayacaklar. 4 senedir şampiyon olan da bu yöneticiler. Yani birazcık bence rahat bırakmak lazım. Ondan bahsediyorum. Dün Yakup Çınar'ı da söyledim. Bu adam dedim 77 yaşında. 4 senedir şampiyon oluyor. O da biliyor bu sene şampiyon olmazsa gönderilecek. 4 sene olsa bile gönderilecek. Yeter kardeşim, ben 4 sene oldum mu? Benim Galatasaray'ın kasasında 500 milyon euro var mı? Var. Tabii bunların hepsi transfer için değil. Yani Galatasaray'ın bütçesi, genel bütçesi. Ben bunu bir harman savurayım. Har vurayım. Galatasaray'ı iyice dibe götüreyim. En efsane başkan olarak da anılayım. Yani sonra ne olursa olsun. Yani çünkü çıkacak sonra diye de bilir. Ama bu adam 77 yaşında mesela. Gidiyor vadi projeleriyle falan ilgileniyor. Galatasaray'ın geleceğiyle ilgileniyor. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sonra da görüyorum şey diyorlar. Aral Şimşir transferinde tek bir emir telefonuyla devreden çıktı korkak adam. O iş öyle değil arkadaşlar. Öyle bir devreye falan girme de yok. Ben öyle söyleyeyim. Bak, neler var mesela, işte kulübün mallarını peşkeş çektirecek falan deniyor. Yani başka bir kulüpte şu durum gerçekleşse yemin ediyorum bak. Yani heykeli dikilecekken hala başkan üzerinde böyle şüpheyle geziyor bazı taraftarlar. Hani transfer yapmaması buna bağlanıyor. İşte çekildiği transferler siyasete yoruluyor. Hani ne bileyim, ben anlayamadım, çok farklı. Hani Dursun Özbek olmazsa da başarılar gelirdi fikrini neredeyse tüm taraftarlara bazı yorumcular bunu dayatmış, yaşatmış. Hani ben çok şey yapmazdım ya. Biraz böyle yani eleştirirken iki kere düşünürdüm. Ya bu adam 4 yıldır burada. Hani bir şeyler de yapıyor. Galatasaray'ı farklı noktaya da taşıdı. İşte Bayern Münih'ten, Premier Lig'den takımlar geliyor. Galatasaray Müzesi'ni geliyor. Avrupa'ya açılmaya çalışıyor. Vizyonunu değiştirmeye çalışıyor derdim. Ama hala başkan transfer yapma diye eleştiriliyor. Ben bunu aklım sırrım ermiyor maalesef. Bilmiyorum yani. Eleştirenlere de dediğim gibi okurum mesajınızı. Nedenini bana açıklarsanız okurum. Cihan'la date doğru. Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de demiş Ceyhun. Selam olsun Ceyhun'cum. Aşkım Kapışmak. Ya Aşkım Kapışmak mıydı o beyefendinin ismi? O da çok absürt. Yani bu gönderi hoşuma gitmiyor diyorum. Engelliyorum gönderiyi. Yani Instagram'a attı bildiri var ya. Sürekli öneme çıkıyor. Konuştuk. Ramazan Kabak konuştuk. Doğru. Greenwood hakkında çıkan taciz iddialarında mahkemede aklandı diye biliyorum. Evet, aklandı. Mahkemeci aklandı ama işte o kız arkadaşının fotoğrafları, videoları falan var ya, sonuçta mahkemeci aklandı. Ama Manchester tarafında istenmeyen adam oldu, öyle söyleyeyim sana. Bir Yunus'a gidelim. Döneceğim. Tekrar mesajlarınızı döneceğim. Yunus Aydın'a da bir merhaba diyelim. Yunus'cum hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk abi. Selamlar. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Yine bütün enerjinle girdim. Benim kulaklıkta son ses olduğu için böyle kulaklarım da patladı. Ne var ne yok? Bir problem, bir sıkıntı var mı?
1: Gayet güzel. Transfer dönemini, işte spor sezonunu takip ediyoruz. Dünya Kupası'nda sona doğru gidiyoruz. Maçlar azaldı. Yani artık son Dünya Kupası'nın son keyiflerini yapıyoruz.
0: Evet, o zaman Dünya Kupası'na geçmeden dur, önce biraz ortalığı karıştırayım. Dün fikstür çekiminde
1: geliyor. Metin Öztürk evet. Olayı geliyor galiba.
0: Evet, bir el sıkmama durumu yaşandı işte. Böyle tweetler falan havada uçuştu. Ortalık bir anda karıştı. Ne diyorsun başlangıça? Daha bir ay varken sezonun başlamasına biz erken başladık bu durumları konuşmaya.
1: Yani tabii aslında hani fikstür çekimine katılanlar, hani birisi başkan vekili, diğeri Galatasaray'ın ikinci başkanı. Şimdi aslında Barış Bey'in ben Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağını tahmin ediyordum. Çünkü neden? Bunu açık net bir şekilde Barış Göktürk kendi adaylığı sürecinde, daha Aziz Bey'in, Aziz Yıldırım'ın ekibine dahil olmamışken, Ozan Balaban'la Metin Şen'in yaptıkları toplantıda, yanılmıyorsam Selahattin Baki de vardı, burada elini sıkmayacağını net bir şekilde söyledi. Hatta Lütfü Arıboğan'a vesaire de gönderme yapmıştı. Şimdi Aziz Yıldırım ekibinde bir tutarlılık esas olması gerektiğini sürekli seçim sürecinde vurguladılar. Çünkü

0: daha önceki Fenerbahçe yönetimlerinde birazcık filmi geri sararsak, Ali Koç'ta mesela çok fazla tutarsızlık gördük. Nedir bu? Mesela 2 Nisan'daki kongre olayı. Neden de orada Fenerbahçe'nin çekilmesi dahi konuşulacakken bu oylanmadı bile. Ki o dönemde taraftan tepkisi belliydi. Şimdi bu mevcut yönetime geldiğimizde biraz daha sözünün arkasına duran bir yönetim anlayışı. Yani sözünden geri dönmeyen. Az önce bir örnek daha vermem gerekirse, Ali Koç döneminde Ergin Ataman Türkiye Basketbol Federasyonu'nda milli takımın başında olduğu sürece Fenerbahçe milli takıma sporcu göndermeyecekti. E ne oldu? Biz Tarık'ı da gördük, Onur Alp'i de gördük. Hep bu sözlerden geri adım atıldı. Şimdi Aziz Yıldırım döneminde geri adım atılmıyor. İlkini de gördük. Barış Göktürk, ben Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım dedi. Metin Bey elini uzattı. Gayet dostane bir şekilde Barış Göktürk teşekkür etti, elini sıkmadı. Evet, bunu bir seçim vaadi olarak adeta vermişti. Bir kutuplaşma örneği olarak vermişti. İki açıdan bakarım. Bir, sporda dostluk olarak bakarsam, kardeşlik, birleştiricilik olarak bakarsam yanlış. Yani Aziz Yıldırım biz herkese dost olmaya geliyoruz dedi ama daha önce Galatasaray'dan dost olmaz da dedi. Bu anlamda tutarlı da bulabilirim ama sporda dostluk fair play açısından size birisi el uzatıyorsa, düşmanınız dahi olsa elini sıkarsınız. Ama diğer taraftan bakarsam sonuçta bir vaat verdi. Benim bakış açım bu olacak dedi. Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım dedi. E şimdi iki türlü eleştiri odağı olabilir. Bir, Fenerbahçeliler gelip sen hani sözünün arkasında durmuyorsun diye Barış Bey eleştirebilir. İki, diğer taraftarlar yaptığın hoş değil diyebilir. Barış Bey'in de zaten Fenerbahçe'de uzun vadede başkanlık hevesinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Zaten adaydı. Zaten Aziz Yıldırım birleşme çağrısı yapmasaydı hem Hakan Safi hem Barış Göktürk'e. Barış Göktürk zaten adaydı. Kimin listesi öyle basit bir liste falan değildi. Fenerbahçe Euroleague şampiyonu yapmış Ozan Bey'de listesindeydi. Selahattin Baki'de listesindeydi. Daha önce Ali Koç'un ikinci başkanı Metin Şen'de listedeydi. Gibi gibi. Barış Bey de uzun vadede Fenerbahçe camiasına sözünü tutmayan adam olmamak için elini sıkmadı. Bana sorarsan doğru mu değil? Bence en başta böyle bir laf etmemesi gerekirdi.
1: Bir de şu var yani Yunus. Herkeste bir Aziz Yıldırım olma sevdası var. Yani bazı davranışlar bazı insanlarda böyle iğreti durur. Yani yakışmaz ya. Sonuçta ben bir hareketi içimden geliyorsa yaparım. Ama yapmak zorunda olduğum için yapınca biraz böyle yapaylık oluyor yani. Sanki bunu yapmak zorundaymışım gibi. Ama mesela Aziz Yıldırım öyle değil. Herkes Aziz Yıldırım olmaya çalışıyor. Aziz Yıldırım olma sevdası var ama karıştırılan bir şey var. Hani işte o Aziz Yıldırım'ın amiyane tabirle hani kestiği racon diyeyim, kötü bir tabir ama onlar doğal. Hani adamın kendisi böyle 24 saat Aziz Yıldırım gibi yaşıyor. Yani Fenerbahçe başkanı olunca bu insan değişmiyor. Ama bazıları işte Fenerbahçe özelinde söylemiyorum. İşte Beşiktaş yöneticisi olunca, Galatasaray yöneticisi olunca, Trabzon yöneticisi olunca değişebiliyorlar. Hani bazı insanlar da yapay duruyor. Ben de o dünkü hareketin mesela Barış Bey'de yapay durduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Çünkü hepimiz günlük hayatta yani spor camiasının içinde olan bir süreç. Barış Bey'in işte dijital spor kanalları da vardı. Şimdi kapatıyor. Daha doğrusu kuzenine devrediyor ama yani hepimiz Barış Bey'in aslında ne kadar nazik, ne kadar hani düzgün, zaten genç. Hani böyle ekstra bir sinir yok. Aziz Yıldırım'a bu hataların birçoğunu gerçekten zamanında Ali Koç da söyledi. Aziz Bey'in çok ciddi bir şeker hastalığı problemi var ve bu da doğal olarak günlük hayatta çok sinirine de yansıyor. Yani Barış Bey daha genç, daha anlayışlı, daha hakikaten mülayim bir insanken dediğim gibi Aziz Yıldırım yönetiminde olmanın getirdiği bir hani astığım astık tarzında bir tarza büründü. Bunu sadece bu arada Aziz Yıldırım ekibine Barış Bey yapmıyor. Birçok hani günlük hayatta daha farklı tanıdığımız insan Aziz Yıldırım'ın ekibine girince daha farklı hale geldiler. Yani mesela baktığında şimdi Mahmut Uslu'ya örnek verelim. Mahmut Uslu, şimdi reklam olmasın diye adını vermeyeyim, Türkiye'nin en büyük eğitim firmalarından birisinin kurucusu, bir eğitimci Mahmut Uslu. Şimdi Mahmut Uslu'nun zamanında söylediklerini hatırlıyoruz. Yakışıyor mu, yakışmıyor. Ya yani bir eğitimciye ama Aziz Yıldırım gibi olmaya çalışıyorlar lafına katılıyorum. Ama ilk defa bence Barış Bey üzerinde şöyle bir şey var. Zamanında ben burada aylarca radyo, hatta yıllarca radyo golde Ali Koç'u eleştirdiğim için rahatlıkla söylüyorum. Ali Koç şöyle doğru bir şey söyledi. Aziz Yıldırım'ın etrafındaki insanların Aziz Yıldırım olmadığı sürece Fenerbahçe siyasetinde çok bir etkisi yok. Mahmut Uslu gibi isimler başta. Ama ben bugün itibariyle Barış Göktürk'ün bundan ayrıştığını düşünüyorum. Barış Göktürk bence Fenerbahçe'de uzun vadede potansiyel bir başkan adayı. Başarılı da olabilecek bir başkan adayı. Ama Bu davranışını Metin Öztürk'ün elini sıkmamasını ben doğru bulmuyorum. Yani zaten süreç içerisinde geçen sene Acun Ilıcalı ile Metin Öztürk'ün de Fenerbahçe Ağız Başkanı ile de problemli oldu. Zaten olacak.
1: Sürekli yani. Hulusi Belgü ile de Metin Bey'in. Tam orada ikisi de haksızdı bence. Hulusi Belgü Metin Öztürk kavgasında hatırla fikstür çekiminde. Hulusi Bey dedi ki ben dedi aynı karede bulunmam kendisiyle demişti. Orada Metin Bey de kendisine kötü cümleler kurmuştu çünkü. Orada ikisini de bombalamıştık. Ama şimdi Metin Bey biraz daha böyle sakin konuştu sanki.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani hani daha sezonun başı, daha başlamadık bile yani fikstür çekiliyor. Yani derbiler de erken haftalara yığılmış. Yani hani derbiler de sonuçta bir tempolu başlayacağız belli ki. Yani ilk 10 hafta gergin başlayacak, tempolu başlayacak ama ya yani bir şeye göre ısınmamız da şimdi biz artık burada ağrı kesici alıp bu hastalıkları yok edemeyeceğiz. Bizim durumumuz artık kangren olmuş. Yani Türk futbolu bu gerginlikle yaşamak zorunda. İşte bu gerginliğin de devamında zaten Dünya Kupası'nda en erken elenen ikinci takım olduk. İkinci ülke olduk. Bu yüzden bu gerginlikler farklı boyutlara gitmediği sürece, sporun içinde kaldığı sürece güzel. Yani işte sosyal medyada göndermeler yapılıyor vesaire. İşte görüyoruz fenomen hesaplardan vesaire, tamam. Ama bunun İşte bir tarafın sürekli, bu sürekli bugünkü gibi Galatasaray olmamalı, zaman zaman Fenerbahçe'de olmalı, bir tarafın sürekli itidalli davranması gerekiyor. Metin Bey bu süreci itidalli götürdü. Farklı bir tepki de verebilirdi sıkılmadığı zaman. Ya da zaten sonrasında hemen röportaja geldi. Röportajda farklı şeyler de söyleyebilirdi. Kendince bir gönderme yaptı. Barış Bey'in seçim vaadiydi dedi. Ki Barış Bey vaat ettiği şeyin adayı olmadı aslında. Hani buradan da Barış Bey'e bir eleştiri yapabilirdi. Ama kendisi buralara götürmedi. Olayı itidalli oldu. Ben Metin Bey tarafını tebrik ediyorum. Barış Bey'le alakalı da şöyle söylüyorum. İki açıdan bakarım. Profesyonel bakarsam yanlış. Duygusal bakarsan sözünün arkasında durdu.
1: Evet, bir de Mason Greenwood olayı var. Buna ne der Yunus Aydın? Madem buradan girdik. Az önce mesela dinleyenimiz şey yazmıştı. Ya abi dedi, bu adam bu kadar iyiyse dedi, neden İngiltere milli takımına giremiyor? İşte ben de aklıma gelen oyuncuları saydım. Phil Foden, Alexander Arnold falan dedim. Bunlar da giremiyor. O yüzden giremiyor dedim. Ha, iyi bir oyuncu Greenwood. Gelirse zaten fark yaratacaktır Fenerbahçe'de. Ondan önceki dönemler kendisini böyle yani çok beğenmezdim ama geçen sene şov yaptı. Gerçekten istatistikleri alt üst etti. Sen ne düşünüyorsun Greenwood'la alakalı olarak? Çünkü Fenerbahçeliler heyecanlandı, artık bekliyorlar yani. Ama Manchester United pürüzü çıkarıyor. Çünkü çok fazla pay alacak takım var. Hetafe var, Marsilya var, Manchester var. Ama şu an Manchester bir pürüz çıkarıyormuş.
0: Yani aylardır. Şimdi Hakan Saati'nin adaylığı sürecinde vaat edilen isimlerden biriydi. Ve Fenerbahçe taraftarını çok heyecanlandırmıştı. O dönemde Hakan Bey'in hani gerçekten bence ortaya attığı en doğru isimlerden birisi Greenwood. Yani Merih'le alakalı aynı şeyi düşünmüyorum mesela ama çok doğru bir isim attı ortaya. Ve anlaşması değerliydi ama işin tek tarafı finansal olarak Fenerbahçe'yi çok zorda bırakacak bir anlaşmaydı. Aziz Bey'in burada bu blöfü görmemesi ve Greenwood'u ben seçildikten sonra görüşürüm demesi. Biz düne kadar ne konuşuyorduk? Marsilya 50 milyon euro istiyor. 50 istiyorlar. Çünkü dediğin gibi para çok fazla yere dağılacak. Çok fazla yere bölünecek. Ve hani kendileri de her taraf eline böyle haklı bir para almak istiyor. Şimdi burada Aziz Bey dedi ki ben artık başkanım. Ben teklifimi yaptım. 10 milyon euro maaş, 5 milyon euro şampiyonluk bonusu. 39 milyon euro da kulübe veriyorum. Ve çekiliyorum. İşte Atletico birçok haber çıktı. Dün gece Atletico Madrid'in ilgilendiği haberi çıktı mesela. Zaten oyuncunun birçok yerden talibi var. Ben İngiltere milli takımına seçilmediyse kötü futbolculara da katılmıyorum. Yani hani Trent şu an seçilmediyse, aynı şekilde Phil Foden seçilmediyse, Phil Foden Türkiye'de herhangi bir takıma gelse, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kötü futbolcu mu diyeceğiz?
1: Havada kaparım. Havada kaparım. Benim adamım.
0: Yani evet, sen de ekstra seversin evet. Abi. Yani hani o yüzden Greenwood da bence 3 büyüklerin üstünde de direkt ilk 11'e yazılabilecek bir oyuncu. Bunun alınış şartları gerçekten 39 milyon euroya geldiyse, çünkü Fenerbahçe'nin çok ciddi bir financial fair play problemi de var. Ya burada 5 yıla bölünebilecekse, maaşı 10 milyon euro artı 5 milyon euro şampiyonluk bonusunda kalacaksa çok büyük iş. Çünkü Fenerbahçe'ye 100 milyon euro geçecek bir maliyeti olan bir iş 50-60'larda tutularak getirilebilecekse bence Özil Yıldırım yönetimi çok büyük iş yapar. Greenwood bence şu an Fenerbahçe'nin diğer resmileşen transferleri Nathan Ake ve Vedat Muriç hariç yani bence en iyi transfer olur. Yani bu üçünün en iyisi olur. Şüphesiz Greenwood ve taraftarı da farklı bir şekilde heyecanlandırır. Çünkü star bir transfer. 2 aydır Fenerbahçe taraftarının istediği transfer. Dün biz mesela yayın yaparken de Göksel'in artık bu transferin Fenerbahçeliğine bitmeye yakın olduğunu söylüyorduk. Bugün geldiğimiz noktada bence artık Fenerbahçe bitirmeye çok çok daha yakın transferi.
1: Evet tabii. Bir de Galatasaray tarafında da işte bu Şahan Gökbakar'ın, komedyenin açıklamaları çok konuşuldu. Bir Dursun Özbey'in fotoğrafını paylaştı. Başkan tesislerde Galatasaray muhabirlerine yapılmayan transferlerle ilgili açıklamalarda bulunuyor tarzı.

0: Üstüne de işte Necati Ateş bir ateş püskürdü, işte sen dedi nasıl bu haddi buluyorsun vesaire. Bazı Galatasaraylı taraftarlar Şahan Gökbakar'a hak verdi mesela. Hatta %50 %50 ayrılanlar var, işte Galatasaray konusunda haklı, işte kendi tarzında konuşmuş demek istiyor. Ama ben çok da şey olduğunu düşünmüyorum. Ben başka farklı taraftan baktım. İşte birisine Dursun Başkan'a otelci dedi, diğer tarafa simitçi dedi falan böyle. İşte kimse de diyor ki ya bunu söylemek istemedi, transferlerin geciktiğinden bahsetmek istedi vesaire diye düşünüyor. İşte adamın derdi başka, Sayın Kavukçu'ya hakaret değil, hiç oralara konuyu çekmeye çalışmayın falan diyenler var ama bence bir tık orada iğneleme de var gibi duruyor. Zeki bir adam çünkü kendisi. Hani bu yazdıklarına nereye gideceğini iyi bilir, bilmiyorum, konuya hakim misin?
1: Hakimim, hatta Şahan Gökbakar'la yıllar önce ben onu eleştirdiğim bir paylaşımdan dolayı da engellemişti beni mesaj attıktan sonra. Ama yani şöyle düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi yetenekli birisi, hiç şüphe yok, zeki birisi, birçok skeç yazıyor ama şimdi birincisi o tercih simitçi mevzusu. Ya Abdullah Kavukçu için söylüyor tabii simitçi olayını. Ya adam sokakta mı simit satıyor? Bu adamın New York'ta simitle ilgili dükkanları var. Türkiye'nin her yerinde simitle ilgili dükkanları var. Zaten Türkiye'de bir tane böyle marka var. Yani birçok şeyin sponsoru olmuş. Galatasaray için defalarca kez elini cebine atmış. Dursun Özbek'le alakalı otelci. Ne oluyor? Ali Koç'un da otelleri var. Yani şimdi bunlar kötü meslekler. Ben bu tarz iğnelemeleri çok mantıklı bulmuyorum. Sonuçta Galatasaray camiası son 4 yıldır üst üste şampiyon oluyor. Yani çok inanılmaz transferler yapıyorlar. İşte o Simen'i geçen sene bütün yaz konuştuk. Yani bütün yaz bitirilebilecek mi konuştuk. Bu isimlerin yaptığı işler kötüyse, örnekleyelim maddi olarak. Şimdi Osimhen için biz geçen bütün yaz boyunca teminat mektubunu konuşmadık mı? Futbol tabirine bir teminat mektubu diye bir şey girdi ya. Ya bu kadar çok konuşulmuyordu. Banka teminatı diye bir şey girdi. Yani bu isimler bu krizleri çözdüler. Dursun Özbek çözdü, İbrahim Hatipoğlu çözdü, Abdullah Kavukçu çözdü. Bu isimler çözdü bunları. Yani Şahan Gökbakar'la alakalı diğer tarafta. Şimdi Şahan Gökbakar'ın Galatasaray'ın iptal edilmesi isteniyor. Ben de gördüm Galatasaray'ın birçok taraftan. Şimdi bizim yıllardır konuştuğumuz Fenerbahçe'ye çok kolay üye olunabiliyor. İşte Fenerbahçe'nin 46 bin oy kullanabilecek üyesi var. İşte Ali Koç'un Aziz Yıldırım'ın 1 milyon üye projesini farklı yerlere götürmesi, taraftarın karar verici olması için. Diğer tarafta da Fenerbahçe'ye oranla bir hayli katılımı düşük. Çünkü üye olmak çok zor Galatasaray'a. Ergin Ataman bile Euro Cup şampiyon olduktan sonra Ünal Aysal'ın inisiyatifiyle Galatasaray üyesi olmuştu. Şimdi burada birisi Şahan Gökbakar'ı üye yapmış. Yani burada 40 yıllık diyorum, özür dilerim. Yani çok uzun süre olduğunu belirtmek için söyledim. 100 küsur yıllık Mektebi Sultani aklına, Galatasaray Lisesi aklına Şahan Gökbakar'ı bir karar verici yapmak bence aklı selim bir iş değil. Yani bu tarz isimlere bu tarz yetkiler verirseniz işte sosyal medyada bu tarz taraftarı ayrıştırır. Çünkü Galatasaray'ın liseden gelen, o Galatasaray Lisesi'nden gelen kültürü çok ayrı bir şey. Ve bence Galatasaray'ı sportif olarak Avrupa'da, Türkiye'de başarılı kılan şeylerden birisi de bu. Yani bu isimlerden birinin Şahan Gökbakar'ın burayı karıştırıyor olması bence artık günümüzde sosyal medyada tabii nereye geldiğini göstermekle birlikte Galatasaray'ın da ister istemez buna hani içeri girdiğini gösteriyor. Yani şimdi Allah rahmet eylesin Mustafa Cengiz ya da Duygun Yarsuvat. Ya bu tartışmaların içinde olsalardı ne düşünürlerdi acaba? Hani nasıl yorumlardı, yorumlayamazlardı. Yani Galatasaray'ın kurumsal kimliğinde olan şeyler değil bu. Hani o zaman insanlara meslekleriyle ilgili otelci, simitçi diye yorum yapacaksak hani Şahan Gökbakar da hani Recep İvedik'ten bir fazlası değil yani.
0: Evet, yani bir de böyle nasıl diyeyim, yani halka mal olmuş kişilerin, ne bileyim, böyle yüksek sayıda takipçisi olan insanların böyle hangi takımı tutuyorsa bence bir tık taraftarı birleştirmesi lazım. Hani böyle ofansiften agresife geçiyorlar ya böyle, yani biraz antipatik oluyor insanların gözünde. Evet, haklı olabilir. Onu savunanlar olabilir. Ona bir şey demiyorum. Öyle düşünenler de olabilir ama hani daha transfer sezonunun kapanmasına süre varken, hiçbir şey bitmemişken bu tarz eleştirilerin biraz ağır olduğunu düşünenlerdenim. Biraz Dünya Kupası yapalım istersen. Beşiktaş'ı da konuşalım daha doğrusu. Dur, Beşiktaş'ı da konuşalım, öyle geçelim. Beşiktaş-Trabzon kısa kısa ardından geçelim. Salih Özcan da geldi. Beşiktaş Başkanı adalı devam ediyor transferlerine ve şu an için ben iyi yönetildiğini düşünüyorum ya. Başkanı geçen sezon adeta yani söylemediğimizi bırakmamıştık Sayın Başkan'a. Ama bu sezon ben işleri iyi götürdüğüne inanıyorum. İşte Italiano geldi, Önder Bey geldi. Yine işte 8 oyuncu transfer edeceğim dedi. 6 tane 5 tane oyuncu transfer etti. Daha da süresi var, edecektir diye düşünüyorum. Şu an iyi bir yapılanmaya girdi gibi duruyor. Ne dersin?
1: Katılıyorum yani.

0: hızlandı daha doğrusu. Hani çok eleştiri vardı, hızlandı. Bence Salih transferi çok büyük transfer. Yani Orkun'la beraber zaten oynamayı seviyorlar. Salih zaten gelir gelmez Orkun abiye kavuştum, onunla birlikte daha iyi oynuyorum diyor. Kesinlikle katılıyorum. Son yıllarda özellikle Dortmund'da Nuri Hoca da tercih etmemişti. Bizim en hatırladığımız dönemlerden. Birazcık artık Almanya'daki kariyeri istediği gibi devam etmiyordu. Burada Orkun da olduğu gibi iyi bir kontrata imza attı. İmza parası da aldı 1 milyon euro. Hani onun için de güzel bir kontrat. Orkun da olduğu gibi. Ama Beşiktaş'ın genel olarak mesela Nubel transferi de bence çok değerli. Doğan Alemdar transferi de değerli. Yani Beşiktaş'ın senelerdir zorlandığı bir kaleci rotasyonunun işini bence çözdüler ki Nubel gibi bir ismi 5 artı 5 milyon euroya almak bence değerli. Ben beklendiğinden çok daha iyi bir sezon geçireceğini düşünüyordum ki alternatif olan Doğan Alemdar'ın da aynı şekilde yani iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Mert Günok Ersin'den ya da Ersin Utku'dan daha iyi bir bence kaleci rotasyonu oldu Beşiktaş'ın Ocak transfer dönemi de çok kötü geçmemişti. Sadece yeterli değildi. Yani Murillo gibi, Oh gibi transferler takımın iskeletini oluşturacaktı. Şimdi bu iskeletin üzerine doğru hamleler yapıyorlar. Hala bence bir santrafor problemleri var. Vlahovic bence hala zor bir transfer. Gerçekleşmesi mümkün bir transfer değil. Ama bence de Beşiktaş tarafı şu an iyi bir transfer süreci götürüyor. Çok ciddi bir kadro revizyonu yapmaları gerekiyorlardı. Yani mevcut yönetimde bunun bilincinde bir şekilde hareket ediyor. Önce kadroyu boşalttılar. Hani NBA tabiriyle söyleyelim. Ocaktan itibaren tanking yapıyorlar. Yani kadroyu tamamen boşaltıyorlar. Ve şimdi de yerine doğru isimleri alıyorlar. Bence iyi bir rotasyonları var.
1: Evet tabii hani Salih genç işte 30 yaş altı falan hani 2-3 yıldır falan düzenli top oynamıyor. Belki o büyük bir risk olabilir ama yaşı genç yani kafasında futbol oynamak varsa iş yapar. Hani yaz kampında iyi geçirirse hani belki rotasyonda kullanabilir ama Beşiktaş'ın bence net bir 6 numaraya daha ihtiyacı var. Orkun geldi şimdi mesela ama Orkun'un arkasında işte o bir Atiba gibi bir adam var işte vardı daha doğrusu. Onun gibi birisi ya da işte Oğuzhan'ın o prime dönemi var ya önüne de Oğuzhan gibi prime gibi birisini koyacaksın. Daha farklı olur gibi duruyor. Hani işte Endidisi'dir, Salih'dir. Hani bir tık böyle rotasyon oyuncusu gibi ama bence de iyi transfer yani. Beşiktaş'ı yormayan bir transfer olacak. Yerli statüsünde de yoluna devam ediyor. Trabzonspor diyelim Yunus. Bir Aral Şimşir olayı var. Yani Trabzon'da da Aral Şimşir geldiğinde Şinanay şarkısı çalındı ve Galatasaray'a küfürler edildi. Aral Şimşir transferinde Galatasaray'ın araya girdiği düşünülüyor. Bilmiyorum izleme fırsatın oldu mu o tarafı?
0: Oldu. Yani hani o bahsettiğim videoda hani Aral'ın havalimanına indikten sonraki görüntüsünü de izledim. Ya orada hani Trabzonspor taraftarı, orada Aral'ın yapabileceği hiçbir şey yok. Orada oyuncular çok çaresiz durumlarda kalıyorlar. Yani şimdi eşlik etse bir dert, etmese bir dert. Yani orada hani bir sürekli bir farklı durum yaşanıyor. Ama hani Aral transferini sportif açıdan yorumlayacak olursak bence çok büyük iş. Yani Dünya Kupası'na gitmeden önce son hazırlık maçında milli takımın oynadı. Maça da başladı. Bence iyi de oynadı. Bence iyi de futbolcu. Aral Şimşir ama Vincenzo Montella çok eleştirilecek bir şekilde kendisini kadroya almadı. Yani kendisini kadroya almaması bence hani Montella'nın en net saha içindeki böyle bir hücum oyuncusu. Yani sonuçta o çift taneli bonservis veriliyor şu an baktığın zaman oyuncuya. Bence büyük bir hata. Trabzonspor çok doğru planlamalarla devam ediyor. Bence Samet transferinden tutalım. Şimdi yaptığı Aral transferine göre yerelleri çok iyi gidiyorlar. Zaten hep söylüyor. Trabzon'un olayı gibi çok potansiyelli satış yapabileceği ve kar elde edebileceği oyuncular var. İşte Felipe Augusto'yu gönderdiler. Onuachu'ya aynı şekilde çok ciddi teklifler var. Yani hepimiz Trabzonspor'un zaten bu seneyi üçüncü bitirirkenki performansını çok beğendik. Ha, bu kadroya hepimizin söylediği, sene içinde de konuştuğumuz, Gençler Birliği maçını kaybettiren, Gençler Birliği maçında 4 yedirten bir yıldız oyuncu eksiği var. Trabzonspor taşıyacak böyle bir star eksiği var. Trabzonspor bu star transferini yapabildi mi? Henüz yapamadı. Bu isimlerden birisi bence hiçbirisi star değil. Ama geçen seneyi mesela Ernest Muçi'yi kendine getirmek Fatih Tekke için çok büyük bir pozitif bence etki. Yani Fatih Hoca bir sene daha tecrübelenmiş ve kredisi yükselmiş bir şekilde sezona başlıyor. Bence çok iyi bir sezon olacak Trabzonspor için. Çok iyi bir planlama halindeler. Çok iyi yerli, potansiyelli, genç yabancı futbolcuları var. Bence çok iyi bir sezon geçirecekler hiç şüphesiz.
1: Bence de yani gitmesi gereken en iyi yere gitti Aral. Şimdi Galatasaray kaliteyi üst seviyeye çekti. Kulübede kalacak yüksek ihtimal. Hani en oynaması gereken dönemde şu an Aral'ın. Onun da süre alamaması muhtemeldi. İşte Fenerbahçe tırnak içinde söylüyorum yanlış anlaşılmasın lütfen kurtlar sofrası. Çünkü çok yabancısı var gidecek isimler var yerliler var oynayacak mı oynamayacak mı yeni başkan geldi falan karışık. Hani yarın 35 yaşında daha farklı bir isim yerini kapabilir mesela Kante gibi. Beşiktaş zaten şu an konuşmaya gerek yok. Onlar da yeni yapılanma döneminde. Hani beklemeden bir şey söylemek mümkün değil. Bence tam Beşiktaş'ın oyuncusuydu bu arada. Hani Beşiktaş'ın sol kanadı şu anda hani soru işareti. Ama Aral belki orada o soru işaretine yer vermeyecek bir isimdi falan. O yapabilirdi ama alamadı Beşiktaş.
0: Yabancı olacaklardı büyük ihtimalle.
1: Bence de yüksek ihtimalle öyle olacak. Hayırlı uğurlu olsun Trabzonspor'u, Aral, Şimşir. Ve geçelim Dünya Kupası'na istersen. Fransa, Fas. Fas'ı görebildin mi dün? Ben hiç göremedim.
0: Gördüm.
1: Vallahi göremedim.
0: Sağda tabii.
1: Vallahi göremedim
0: Fas'ı. Yok oldu.
1: 83. dakikada bir şut. Yani ilk isabetli şut. Ve Fransa'yı adeta domine eden bir oyunu. Yani muazzam bir futbol oynuyor Fransa. Ne dersin karşılaşmayla alakalı olarak?
0: Çok beklediğim gibi oldu aslında. Hafta içinde birçok sürpriz mesela hani yorum yapan gördüm ben. Mesela futbollar gerçekten çok alakalı, çok bilgili insanların Fas'a şans verdiğini de gördüm. Hani aslında kendi öz eleştirimi yaptım. Acaba ben mi yanılıyorum? Yani hani Fas'ın gerçekten bu kadar farklı bir oyunu var mı Fransa'ya verecek diye. Özellikle hafta içinde mesela Candaş Solgan'ın programında Emre Hoca, Emre Belezoğlu'da hani bunu söyledikten sonra ya dedim herhalde biz yanlış düşünüyoruz yani. Bu kadar belirgin bir fark olacağı yönünde ama hani Fransa dediğin gibi oyunu çok domine ederek kazanmayı bildi. Baktığın zaman hani sahanın tek hakimiydi. Çok çok daha farklı skorlar olabilirdi. Ama Fransa'nın biz gerçekten turnuvanın en büyük şampiyonluk adayı olduğunu bir kere daha gördük. Zaten hani Doua gibi, işte Kylian Mbappe gibi, Barcola gibi, yani Cherki oyun yıldızları saymıyorum. Yani yedek 11'leri bile dediğim gibi finale gidecektir. Hani çok iyi bir kadroları var. Bence şimdi finale ayağına kadar da hiç zorlanacaklarını düşünmüyorum. Zaten defalarca kez hani burada da konuştuk. Benim turnuvadaki şampiyonluk adayım. Simülasyon yayını yaptık. Orada da benim şampiyonum çıktı. Yani bence çok net bir şekilde yani ayakları yere inanılmaz sağlam basarak şampiyonluğa gidiyorlar. Hani Fas'la alakalı da buraya kadar gelmeleri de güzel. Elbette Fransa ile eşleşmek, turnuvanın en formda ve en iyi takımıyla eşleşmek onlar da çok büyük bir şanssızlıktı. Ama hani gerçekten turnuvanın en iyi takımına kaybettiler. Bunda hiç şüphe yok.
1: Evet, Yunus Aydın, peki bugünkü İspanya-Belçika maçına ne der? Los Angeles'ta oynanacak SoFi Stadyumunda. Hani Belçika daha birkaç gün önce Senegal karşısında 85. dakikaya 2-0 mağlup girdi ve o maçı çevirdi. Sonra Amerika'yı kendi evinde eze eze yendi ve adeta küllerinden doğdu. Yani Belçika'nın karşısında da dünyanın en iyi 2-3 takımından biri olan İspanya olacak. Ben güzel bir maç bekliyorum. İspanya bu Dünya Kupası'nda şu ana kadar hiç gol yemedi. Son Dünya Kupası'nda 0-0 biten Fas maçında sayarsak 6 maç üst üste gol yemeyerek rekor kırdılar. Ne dersin bu karşılaşmayla ilgili olarak?
0: Ben de keyifli ve gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Yani benim de çok keyifli ekran başında olacağım bir maç olacak. Bence hani bu dörtlünün Fransa'nın seyir zevkini ayrı bırakıyorum. Hani iki tarafında birbirine açık oyun oynayacağı keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Yani İspanya benim favorim. Bence bu tur net bir şekilde geçecektir. Ama hani bu dörtlü de hani işte Arjantin, İsviçre ayağını da hani aynı şekilde düşünüyorum. Biraz daha beklenenden çetin bir maç geçebilir. Norveç, İngiltere'de benim fikrim herkese göre farklı. Ben Norveç'in geçeceğini düşünüyorum. Ama yani burada net bir İspanya galibiyeti bekliyorum. Yani İspanya'nın uzatmaları vesaire bırakmayacağını düşünüyorum. Fransa, Fas gibi aslında düşüneceğim. Ama Fas'ın yok olduğu kadar Belçika'nın yok olacağını düşünmüyorum. Yani Belçika tarafıyla alakalı da şunu söyleyeyim. Amerika galibiyeti. Yani gerçekten turnuvada Amerika'ya çok farklı bir imtiyaz sağlandı. Yani turnuvanın orada olması, kırmızı kartlı oyuncunun kırmızı kartının iptal edilmesi vesaire. Belçika gerçekten sahaya belki de bunun siniriyle çıkıp, yani Dekeselare'de ekstra bir örnek açıp parantez açmak lazım. Ya adeta Amerika'yı sahada futbol içerisinde dövdüler ve çok farklı bir şekilde kazandılar. Yani ama tabii bazı hikayeler güzel oluyor ama bence Belçika için de yolun sonu burada.
1: Peki bu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni kurallarına ne diyorsun? Dünya Kupası'ndan esinlendiler. Daha doğrusu argo tabiriyle Dünya Kupası ayırı çektiler. İşte hakemler taç atışları ve kale vuruşlarında oyunun gereksiz yere gecikmesini önlemek için 5 saniyelik geri sayım yapacak. İşte taç atışı belirtilen süre içinde kullanılmazsa top rakibi geçecek. Kale vuruşu gecikirse rakip ekip forvet korner kullanacak. Oyuncu değişiklikleri en fazla 10 saniye içinde tamamlanacak. Sürenin aşılması durumunda oyuna girecek futbolcu oyun durana kadar en az bir dakika kenarda bekleyecek ve takımı bu süreçte bir kişi eksik mücadele edecek. Sakatlığı nedeniyle oyunun durmasına neden olan ve sağ dışına çıkan futbolcu yeniden oyuna girebilmek için en az bir dakika beklemek zorunda kalacak. rakibiyle yaşadığı gerginlik sırasında ağzını eliyle, koluyla veya formasıyla kapatan futbolcular doğrudan kırmızı kart görecek.

0: hakem kararına tepki göstererek sahayı terk eden futbolcular ve bunu teşvik eden teknik ekip mensuplarına kırmızı kart uygulanacak. Hatalı kullanılan korner ve ikinci sarı kart pozisyonlarında VAR incelemesi yapılacak. Gol veya penaltıyla sonuçlanabilecek korner ve serbest vuruşlar öncesinde hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller VAR tarafından kontrol edilecek. İhlal de tespit edilmesi halinde gerekli disiplin cezası uygulanacak. Köşe vuruşu ya da serbest vuruş tekrar edilecek. Bir Dünya Kupası ayarı geldi Süper Lig'de. Etkiler mi? Hızlanır mı oyun?
1: Bizde zaten bu söylediklerin oynanıyor sadece. Hani bizde bizim için çok zor. Bu kurallara ayak uydurmamız çok zor.
0: Tam tersini oynuyoruz diyorsun.
1: Yani hani bizde 10 saniye değil 10 dakikadan önce çıkıyorlar. Yani ya tabii şimdi dünyada bu kurallar hiçbir yerde olmasa bile bizim kendi kendimize getirmemiz gereken kurallardı. Biz topun oynama süresi olarak Avrupa'nın çok gerisindeyiz. Bunu zaten görüyoruz. Bunu zaten Avrupa maçlarına çıktığımız zaman oyun kalitesinden, işte en ufak bir deparda hemen futbolcunun adalesinin atmasından, işte en ufak bir ikili mücadelede hemen yatıp bir yerde vakit geçirmeninden anlıyoruz. Bunu takım fark etmeksizin söylüyorum. Bunu Samsun'da yapıyor, Galatasaray'da yapıyor, Fenerbahçe'de yapıyor, Beşiktaş'ta yapıyor. Hepsi yaptılar bu sene. Trabzon'da yapıyor. Hiç fark etmez. Bizim burada oyunu hızlandırmak adına entegre olmamız gereken kurallardan zaten en başındaki vakit geçirme olayı. Özellikle kaleciler ve oyundan çıkma hızı. Ya 10 saniyede oyundan çıkmak gerçekten bütün sene Süper Lig'de burada hani her maçı izledik, her maçı konuştuk. Vallahi yani bizde sağ bek oyuncu sağ taraftan kenara çıkıyorsa çıkacağını anladığında orta alana doğru yürümeye başlıyor zaten. Daha geç çıkayım diye. Hani bizimkiler biraz bu derece artık işi abarttılar. İşin daha kötüsü, mesela bizim şimdi imrendiğimiz liglerde Premier Lig'den, La Liga'dan, Lig 1'den futbolcu alıyoruz. Bize gelen de bozuluyor. Bize gelen de bakıyor diyor ki böyle diyor demek ki burada sistem, ben de böyle yapayım diyor. Bir şeyleri şimdi işte FIFA'nın kurallarına, liglerin, UEFA'nın entegre olması çok çok değerli. Sadece şu smallolarına entegre olmayacağız. Orada da zaten Ağustos'ta Antalya gibi, Adana gibi şehirlerde zaten mecburi smallası veriliyor. İstanbul'da da zaman zaman maçlarda veriliyor. Ama o da kışa doğru zaten temelli kalkıyor. Sumula sadece bence oyunun hızlanması adına bu kuralları entegre olması çok önemli ve çok doğru. Buna Avrupa'daki birçok kulüp eşlik etmese bile bizim oyunun hızlanması ve Avrupa ile aramızdaki makası kapatabilmemiz adına çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü gerçekten biz burada kendi aramızda maçları oynarken bir şekilde herkes aşağı yukarı aynı oynadığı için alışıyoruz. Ama devam eden noktada Avrupa'ya çıktığımızda işte o dramatik farkı görüyoruz. Yani hatırlatalım. Beşiktaş Borussia Dortmund maçından sonra, Sergen Hoca'nın sezondan bahsediyorum, 13 sakat verdi Beşiktaş. Ya 11 kişi çıkıyorlar sahaya, nasıl 13 sakat verebilir bir takım bir maçtan sonra? Yerine giren 10 dakika oynayan da sakatlandı. Öyle bir dramatik fizik farkı vardı aramızda. O yüzden bunları kapatmak adına oyunun hızlanması ve topun oyunda kaldığı süreye oranla oyuncularımızın fiziksel olarak güçlenmesi çok çok daha önemli. Bizden giden futbolcuların fiziksel olarak nasıl geliştiğini Arda Güler olsun, Ferdi Kadıoğlu olsun gözlemledik. İnşallah bizim ligimizdeki başta milli futbolcularımız olmak üzere, başta Türk futbolcuları olmak üzere inşallah ayak uydurabilirler.
0: Yani ben özellikle Türkiye-Paraguay maçında o Almiro'nun kırmızı kartı gibi böyle bir durum yaşanırsa nasıl olur bilmiyorum. Hani İsmail Yakalamış da ağız kapatma falan, Türkiye'de herhalde yer yerinden oynar yarın. Ne demişti, ağzını kapattığında küfür ettiğini nereden biliyorsunuz falan diye. Bakalım ben bu kural nasıl uygulanacak çok merak ediyorum. Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum, sağ olasın.
1: Ben teşekkür ederim abi. İyi yayınlar.
0: Dikkat et kendine. Görüşürüz. Sağ ol. Evet, Yunus Aydın'a da çok teşekkür ettik. Öyle hepsini konuşmaya çalıştık. Lemine İngilizce'den gelip ilk maçında oyuncu değişikliğinde koşa koşa sahadan çıkınca şok yaşamıştık. İngiltere'den gelince mi diyorsun ha? Hatta eleştirilmişti diyor. Evet, işte sonra onlar da adapte oluyor. Az önce Yunus'un söylediği gibi bakıyorlar burada işler böyleymiş. Hani biz de bir yavaş yürüyelim falan ama yeni kurallar gereği bu noktada 10 saniyede çıkmak zorundalarmış. Ne diyor? Hayırlı cumalar. Bu kadar yüksek maliyetli transferler Türkiye Ligi için mi bakıyoruz? İki maç tavla atan milli takım, Avrupa Kupalarında başarısız takımlarımız. Bana kalsa yabancı transferlerinden çıkılması lazım. Federasyonun yasaklaması lazım. Alınıyor ortada. Hiçbir başarı yok. 26'da demiş bu sene, 2026'da favorim İspanya. Daha kalesinde golü görmedi. Xavi'li, Iniesta'lı, Fabregas'lı İspanya'nın yarısı yetmez ama adamlar yine de zirvede diyor. Bence de. O takımın yarısı yetmezler ama yine de zirvedeler. Çünkü bir sistemleri var. Bir oyunları var Eren. Evet, oyuncu

0: O oyunculardan daha mı az yetenekli? Tabii ki de onları da sokaktan bulup getirmediler. Onlar da işte Barcelona'nın La Masia'sı vesaire oralardan çıkan futbolcular. Ama o sistemi kurmuşlar artık. Kış aylarında çay molası verilebilir. Sponsor da bulunursa tadından içilmez demiş Aykut Yakut. O da gelir, o da. Şahan Gökbakar terbiyesizlik yaptı. Evet, ama bir tepki vermemiz gerekmiyor mu? Haziran'da Sané ve 75 milyon Osimhen alan bu yönetim, ama bu kulübeyi dolduramayan da aynı yönetim demiş. Yedeklerini atmış Galatasaray'ın. Batuhan Şay, Günay Güvenç, Ahmet Kutucu, Daha Kahraman, Ege Araç, Eyüp Çankara, Sufurkan Koçak demiş. Çağrı Balta, ama bu şey maçındaki yedekler. Union Saint-Gilloise maçındaki yedekleri atmışsın. Ben de diyorum Çağrı Balta ne alaka? Transfer de oldu. Evet, yani orada ama çok eksik, çok sakatlar falan vardı, hatırla. Yani dediğin gibi, yani tamam, sana da katılıyorum diyeceksin ya, bu sakatları düşünerek bir transfer planlaması yapacaksın ki, yani Galatasaray'ın her bölgede iki tane oyuncusu vardı aslında, yani oynayabilecek oyuncusu vardı. O dönem rotasyondaki oyuncu da sakatlanmıştı. İşte bir de ekleme çıkarma muhabbetleri var ya Şampiyonlar Ligi'nde, onu da yapamayınca, bir akla sınırlıydı, onu da yapamayınca böyle bir durum yaşandı. Ne demiş? Demek ki Metin Bey kimseyle anlaşamıyor diyor. Ha, şey için mi diyorsun? Hulusi Belgü beyefendi de kendisiyle kavga etmişti dedim. O yüzden mi söylüyorsun? Bence öyle değil ya. Ya da şöyle de olabilir mi? Fenerbahçeli yöneticiler Galatasaraylı yöneticileri sevmiyor olabilir mi mesela? Yani sen Fenerbahçeli olduğu için öyle düşünüyorsun. Saygı duyuyorum. Ben de böyle düşünüyorum mesela. Bir tık böyle taraftara oynama gibi bir durum var, anladın mı? Ben diyor böyle racon kesersem, atar yaparsam bu taraftar beni sever. Tamam mı? Şimdi bunlar taraftarın sevdiği hareketler. Senin yöneticin bir şey yaptığında, aa güzel, bizim adam karşıdaki adamı ezmiş. Bak bu güzel hareket diyorsun. İster istemez insanoğlunun içinde olan bir şey. Hani nasıl NATO zirvesi vardı, hani bir şeyler olunca böyle hoşunuza gidiyor ya. Onun gibi bir şey bu futbolda. Birkaç hafta önce Aziz Yıldırım, son yıllarda ligin ikinci yarısı biz Galatasaray deplasmana gidiyor. Bu sene tam tersi olacak dedi ve gerçekten tersi oldu. Tesadüf mü diyelim yani? Mert. Tesadüf diyelim Mert. Yani buna tesadüf demek zorundasın. Öncekilere nasıl tesadüf diyorsan, mesela Galatasaray deplasman dönüşleri, Şampiyonlar Ligi dönüşlerini iç sahada oynuyor dendiğinde nasıl tesadüf diyorsan, buna da tesadüf demen lazım. Tesadüf demezsen bu sefer kendinle çelişirsin. Bence sorarlarsa tesadüf de. Geçen yıl fikstür çekiminde Adnan Öztürk Hulusi Belgün'ün elini sıkmamıştı. Bu kadar konuşmamıştınız diyor. Konuştuk diyorum. Az önce de söyledim ama tam böyle değildi bu yani. Ya, o olay farklı Sezgin Bey. Yanlış karıştırıyorsunuz. Ben o olayı hatırlıyorum. Fotoğraf çekimine girmemişti Hulusi Belgü. Yani ben dedi onunla aynı karede olmam deyip o fotoğraf çekiminde bulunmamıştı. Ardından bu muhabbet yaşanmıştı. Yani direkt, yani direkt böyle Barış Göktürk, Metin Öztürk olayı gibi değildi. Ağzı kapatarak konuşmaya kırmızı saçmalığını ancak bizim federasyon uygulardı diyor. Dünya Kupası'nda var Erkan. Onu da almışlar. Ya nasıl uygulayacaklar? Zannetmiyorum. 10 saniyede düşünsene, oyuncu 10 saniyede çıkacak mı? 1-0 dakika 90. Yani 10 saniyede oyuncu çıkar mı? Yani çıkmazsa da yerine girecek oyuncu 1 dakika kenarda bekleyecek yani. Bir de öyle bir şey var. Bilemiyorum. Çıkacak artık. Ağzı açık şekilde ırkçılık yapıyorlar bizde. Ceza almıyorlar. Ağızlarını kapatsalar ne olur demiş. Bakın bu kuralları daha çok konuşacağız. Süper Lig daha da karışacak gibi gözüküyor. Teşekkürler arkadaşlar, sağ olun. Normalde böyle 13'te bitirmemiz gerekiyordu ama sizlerin mesajları vardı. Yunus'u da biraz uzun tuttuk. Siz de zahmet verip, emek verip bizlere mesajlarınızı yazmışsınız. Greenwood'da geliyor galiba. Sercan da yazmış. Gece imzalar 12'de atılmış deniliyor. Hayırlı uğurlu olsun, herhalde bu işi tamamen bitirdi Fenerbahçe. 39,5 milyon euro bir bonservis bedeli varmış. Anlaşmada 5 milyon euro şampiyonluk bonusu da yer alıyor. Yıllık maaşı da 10 milyon euro olacak deniliyor. Greenwood transferiyle alakalı olarak Fenerbahçe'ye yakın isimler böyle söylüyor. Onun da bilgisini aktaralım. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Güzel hafta sonları diliyorum. Mutlu hafta sonları diliyorum. Pazartesi saatler 12'yi gösterdiğinde tekrar mikrofonun başında olalım. Sokak futbolunda görüşelim. Sosyal medya Cihan Dişli, takip edin. Ben de sizi edeceğim.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek.
2: Reklam.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi.
5: Torreira ile paylaştırılabilir. Yani iki tane 8 gibi rakip yarı alanda oynayacak. Topla rakip oynarken karşılayacak olan Torreira, arkada bekleyecek ve güvenlik seti oluşturabilecek isim Hugo Çukwu olacaktır. 16 yaşında falan bütün Avrupa kulüplerinin listesine girmiş bir isim. 16 yaşındayken süperstar olacak muamelesi yapılıyordu ama bugün geldiğimiz noktada o mevki süperstar olunacak bir mevki değil. Ne olarak tanımlayabiliriz? Futbol Manager oynayanlar ball winning midfielder olarak algılayabilirler. Top kazanabilen, alan kaplayan, ne klasik 6 ne klasik 8.
6: Tam 6.5 aslında yani.
5: Evet, yani hibrit bir oyuncu. Savunma güvenliğini sağlar, geniş alan kapatır. Fiziksel yaratacağı etkiyle rakibin geçişlerini engelleyebilecek bir oyuncu. Oyuncuyu yüzdelere bölmek istesek %45 savunma, %35 geçiş, %20 de top kullanımı deriz. Yani Galatasaray bir oyun kurucu 6 almadı. Rakibi bozacak, ikinci topları kazanabilecek, atletizmiyle, alan kapatma becerisiyle geçiş savunması yapacak bir orta saha oyuncusu.
6: Burada bir soruyla araya girmek isterim abi. Sezon bittiğinden beri konuşulan Galatasaray'ın oyun kurma bölümünde, topu Osimhen'e götürme bölümünde, orta sahaya geçtikten sonra mahir şeyler yapabilme bölümünde eksiği var tarafına bir transfer yapmadı da aslında çok da yüksek bölümde olan pres gücünü daha da yukarı çekecek bir transfer yaptı.
5: Okan Hoca'nın mantalitesi büyük ihtimalle bizde az olan şeyleri yukarıya çıkarmaya çalışmak yerine iyi olan özelliklerimizi daha iyi yapmaya çalışalım mantığına daha eğilim gösteren bir felsefeye sahip. Hugo Çukwu'nun mesela Galatasaray'da yaratacağı etki için söylüyorum. İşte long stride denilen o uzun adımlarla az sayıda adımla fazla alan kat etme hikayesini Hugo Çukwu çok...
6: 1.90 olduğunu söyleyelim bir kere.
5: Evet, 1.90.
6: Hani Galatasaray'ın aslında profil olarak böyle bir... Şimdi orta sahaları kaliteli eyvallah ama Torreira, Lemina, Sara falan hani böyle bir boy zafiyeti falan bir... Mesela ben Liverpool maçında onu çok hissettim.
5: Torreira'yla fotoğraf çektirmiyor.
6: Evet abi. Gravenberg'in yanında Torreira falan böyle dur bir ayağımı sokabilir miyim falan. İşte Hugo Çukwu orada öyle küçük kalmaz mesela.
5: Evet, yani bu boyundan kaynaklanan fiziksel avantajları mesela büyük Galatasaray'a katkı yaratabilir. Şimdi Torreira'nın ön alandaki baskısını biliyoruz. Gidiyor, basıyor, rahatsız ediyor vesaire. Ama geri koşularda mesela Torreira'nın sürekli sprint atması gerekiyor. Bu işte long stride hikayesini o yüzden söyledim. Uzun adımlarla, az sayıda adımla çok alan kat etme işi daha az efor sarf ederek daha hızlı yetişebilme imkanı yaratıyor. O yüzden Fransızlar böyle oyuncular yetiştirmeyi seviyorlar. Yani Rabiot da aslında başında böyle bir oyuncu olarak.
7: Aslında benim aklıma ilk Patrick Vieira gelir. Yani evet. Adım, az adımda çok mesafe kat etme Patrick Vieira'dır. Ya yani ben ilk Cannes maçında izlemiştim onu, bizim Cannes Van Evan sezonu. Tabii Cannes Van Evan vardır. Sen yaşadık bu tanemdir. Biz Cannes'la oynadık 90.
6: Cannes olan Cannes mı?
7: Cannes olan Cannes. 93-94 olması lazım galiba. İlk maçı orada 4-0 kaybettik. Bir gittik biz maça. Çok rahatız yine, klasik. Türk milli takımı gibiyiz yani. Aman kan ne ya, tatil yeri zaten. Aman 3 atarız, 5 atarız, 7 atarız falan. 4-0 bitti maç. Ya orada bir çocuk oynuyor ince uzun. İşte Allah Allah, dedik bu kim ya, bu nereden çıktı, bu acayip bir şey. Sonra anladık ki o Patrick Vieira'ymış.
5: Canlı izledik.
7: Daha 17-18 yaşındaydı tabii. Belki daha da küçüktü.
5: Vieira'yı canlı izlemek inanılmaz.
7: Şu antrenörü Saffet Susiç'ti hatta falan o takımın. Sonra buraya geldiler. Neden kan var Revan? Ömer Çavuşoğlu kulakları çınlasın. 5 atarız biz bunları, ederiz dedi. Maç kaç kaç bitti biliyor musun? 1-5. Yani onun için hani oradan çok bende Patrick Vieira şeyi vardır.
6: Türk futbol tarihi bunlarla doldur bu arada ya.

0: E tabii.
1: Beş atarız sonra şey.
0: Ama yani Fransa yetiştiriyor bunlardan, doğru söylüyor yani.
2: Fransa'nın bu şey adım atmam. Yani Fransa'da sanki özellikle bunları yetiştiren bir akademi var gibi sürekli.
1: Değil mi?
2: Bu profilden oyuncular yetiştiriyorlar. Yani 6 değil, 8 değil. Uzun adımlarla.
1: Anatomik olarak da uygunlar biraz.
2: Tabii yani fiziksel olarak baktığında 1.90'lık bir adamın adımlaması işte 1.70'lik bir adama kıyasla çok daha uzun olacak.
0: Beşiktaş'taki Demirege aslında buna oynattılar Demirege'yi. Yani çok uzun. 1.92 falan
1: oldu. Doğru, o da çok uzun.
0: Ama işte 10 numaradan çevirdiler onu. Yani o mücadele tarafında sıkıntısı var.
2: Mesela 10 numarada da o boylar çok sıkıntı yaratıyor. Evet. Olmuş o civarda 10 numara kim var? İşte Fanaken var, Belçikalı.

0: Gideceksin.
1: Hani uzun bek gene oluyor da uzun on numara.
2: Uzun bek şu anda uzun... Portekizli hocaların en büyük fantezisi.
0: Uzun bek deyince de aklıma şey geliyor hep ya. Sinan abinin bir Sinan Engin'in kesiti var ya beyaz futbolda. Luan Perez sol bek oynarken Fenerbahçe'de. 2 metre sol bek mi lan diyor ya.
2: Ama yani oynuyordu yani. Marsilya'da oynuyordu gayet de. Ya bu arada yani. Osterwold'de işte 1.90 küsür yani.
0: 2 metre yaklaşık Luan Perez yani.
2: Ya Mert Müldür de çok kısa bir oyuncu değil. Kocaman bir çocuk yani Mert Müldür.
0: 1.90 mı? 1.90
2: mı? 1.88 falan o da.
0: Ha ya en fazla.
1: Mert'in bu... hava topu olmadığı için kısa zannediyorlar da.
2: Mil takımda da yalnız kafaya tek vurur. Mert kafa vuruyor da. İsabetli vuramıyor. Yoksa vuruyor gidip dağıtıp böyle aslında kapıp evet, vuruyor.
0: Bir şey
2: ama şeye vuruyor yani. Nereye vurduğunu o da bilmiyor. Vuruyor bir yere.
0: Direkten vallahi dönen tek, top onun kafası.
1: Tek uçuyor. Pozisyonumuz da evet.
2: Omuzu.
1: Mert'in kafa omuz
2: karışık. Kafa omuz karışık.
0: Peki Hikmet abi şunu da sorayım sana. Galatasaray'ın ilk lig maçı içeride Çorum. Şimdi Ugo Çukbu'nun o maçta ilk 11 çıkacağını düşünürsen, Galatasaray'ın 4-3 oynadığını düşünürsen, Ugo Çukbu ve diğer iki orta sahayken yani kimle oynar şu an eldeki orta sahalardan?
1: Galatasaray'ın bir kere ben bir 10 numara alacağını düşünüyorum.
0: Ben de düşünüyorum da onu hesaba katmadan şu eldeki havuzda. Yoksa şu anda, şey diyeceğini tahmin ettim. Ugo Çukwu X yeni 10 evet. numara diyeceğini hissettim.
1: Ya Torreira, Ugo Çukwu artı Sara iyileşmişse tamam, üçü bir arada oynayabilirler. Bir tanesi organizatör, bir tanesi pres başlatıcı, diğeri geçiş savunmacısı gibi olur. Büyük ihtimalle böyle tasarlarlar. Ben Galatasaray'ın 10 numara transferini biraz daha 8 özellikli bir isimden yapabileceğini ama organizatör olan birini tercih edeceğini düşünüyorum.
0: Oyun kurulması lazım evet. artık.
1: Bir şey yani bir artık sürekli Osimhen'i at, düşeni kovala bu tahmin edilebilir bir şey. Osimhen'in önüne iki tane adam diktiğin zaman o ikinci topların sayısı yarı yarıya düşecektir. Orada bir tane daha istasyona ihtiyaç var ve Saray'a teklifler var galiba. Saray Galatasaray'ın bütün ofansif kreatiflik yükünü çekebilecek düzeyde bir oyuncu mu tartışılır?
0: Değil gibi.
1: Bence değil. Mesela örnek olarak söylüyorum. Ben Galatasaray'ın futbol aklı olsam alabilme ihtimalim varsa Bilbao'dan Sunset'i alırım.
0: Ama Bilbao'dan oyuncu nasıl çıkaracağız?
1: Leslie yani hayalen söylüyorum. Leslie, Torreira, Sunset.
2: Dün Dani Olmo demiş.
1: Her şey var. Hmm. Dani Olmo çok zor bir iştir ya. Sunset'ten daha zor olabilir Dani Olmo.
2: Söylemiş yani.
0: Zordur.
1: Kanat oynuyor. 10 numara oynuyor.
0: En kötü eşi zorluk.
2: Kamavinga var.
0: Kamavinga 6.
2: 6. Galatasaray'ın gündemdeki oyuncuları sana
1: söylüyor. Ha bu arada... Ren Kamavinga'nın yerine...
0: Niye söylüyorsun ama? Ona da bakarım ben. Sen böyle şey durup dururken...
1: Ren Kamavinga'nın yerine bu adamı yetiştirdi.
2: Olabilir ya. Bunlar var Galatasaray'ın görüşmesi, teması.
0: Vardı şimdi Ugo Çukwu.
2: Dani Olmo'yu ben de alır
0: mıyız sence?
1: Şöyle onların ilişkisi. Kamavinga gidiyor. Yerine Ugo Çukwu oynuyor Ren'de.
0: Yani ikisini
1: Regen almak... Kamavinga olarak yetiştirilmeye çalışılan bir adam. İkisini aynı takımda görmeyiz gibi geliyor bana ya.
2: Ha, ben duydum söylüyor.
1: Reinders olabilir.
2: Ha, Reinders de bugün çıkmış.
0: O, evet çok çıkıyor.
1: Tam gardilik iş Reinders bu arada.
0: Reinders keser mi bizi?
1: Reinders şurada fark yaratır. Galatasaray bahsettiğin o fiziksel hikayede birazcık alt düzeyde kalıyor ya. Boy, kalıp vesaire. Reinders, Ugo Çukwu, Torreira üçlüsü fiziksel olarak inanılmaz iş yapar. Reinders çok kuvvetli ve mesela Bruno Fernandes gibi şey değil. Net 8 diyemezsin. İç koridor oyun kurucusu. Orada her türlü.
0: 8.5 mu Reinders?
1: Reinders bana göre Sunset'in 8'e daha yakın olanı. Bruno'dan daha az 10 olanı.
0: Ama o da karışık bir şey yani.
1: Oyun kurucu konusunda Galatasaray'ın ihtiyacı olan profili karşılar mı? Bence karşılar. Fiziksel olarak kuvvetli. Boy uzun. İkili mücadele kazanır. Pas isabet oranı çok yüksek. Bu arada bu pas isabet %89.1 ya. Bunu şöyle düşünelim. City'nin karşısında sürekli 10 tane dizilmiş savunma yapan adama göre... 89.1. Burada bunu 93'e 94'e çıkarır çünkü en iyi olduğu özellik pas ve topla buluştuğu anda ilk kontrolü çok iyi olur, hemen ardından şut çıkarabilir. Galatasaray'ın özetle 10 numara profilleri, dün bir tweet atmıştım. Yani Can Uzun, Mert Kömür, Reinders ve kim vardı başka?
0: Bruno mu?
1: Bir de Bruno. Yani o kadar alakasız isim.
2: Kel alaka değil mi?
0: Abi evet ya.
1: Hepsi aynı takımda bizim... oynar bu arada. Hepsini al, aynı takımda oynat yani. Birisi diğerinin yerine
2: değil. Bruno olmasın da, yerlerinde sorun yok.
1: Bruno Fernandes'i de büyük ihtimalle Dursun Bey'in kararı bekleniyordur. Çünkü Bruno'nun bir şekilde iletişim kurulduğunu biliyorum.
2: Abi, iletişim orada benim duyduğum şu. Yani zaten Osimhen'e bir 21 ödüyoruz. Yani kimilerine göre 21, kimilerine göre daha fazla. Hani Bruno artı bonservis olmayan bedava bir oyuncu da değil. Bir de bonservis ödeyeceğiz. Evet. Bir de buna 21 ödeyeceğiz. Yani biz aynı sezonda iki oyuncuya 21'er milyon euro ödeyip bir de bonservis de ödeyeceğimiz için. Şimdi bu Ogu Çukwu'ya da ödeniyor galiba bonservis.
0: 2 milyon ya değil mi?
1: Boşa kiralama artı satın almayı.
2: Tamam yani sonra ödenecek.
0: Tabii 25 mi 27 öyle tamam, bir şey.
1: Yani, 25 artı 2 27'ye ya da 27.5'a falan.
2: Yani burnunun zor olduğu söylendi bilmiyorum ama bu söylenen söylüyorum.
0: Bir ufak anonsumuz var orada.

0: sonra beraberiz yine.
1: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
0: Bilyoner. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Bilyoner aldı yürüdü bu yayıncılık işlerinde. Dünya Kupası maçları, tüm evet. maçların hepsi canlı yayında Bilyoner'de. Nerede olursanız olun Bilyoner'den istediğiniz maçı istediğiniz anda izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda da örneğin ben geçen günlerde yaşadım. Niye oradan izlemeye çalıştım da bilmiyorum. Böyle Beyin Connect ya da başka uygulamalar gibi böyle dur TRT'yi oradan açayım falan filan gibi uğraşmaya da gerek yok. Çünkü bazı anlarda o uygulamalar çalışmıyor. Evet. Bilyoner'de hiç öyle bir şeye rastlamadım. Giriyorsun istediğin maçı istediğin zaman izliyorsun. Her zaman da söylüyorum tenis hastasıyım. Wimbledon'da oradan takip ediyorum.
2: Aynen ben de.
0: Genelde dışarıda olduğum için Bilyoner'den açıyorum.
2: Hayal kırıklığı bir erkekler yarı finali var ama olsun.
0: O çocuk falan hakikaten bir...
2: Yani Arthur Ferry falan biraz şey oldu. Tatsız oldu.
0: Abi zaten yani Federer Djokovic Nadal'dan sonra her yarı final bana... Yani ben... Sinner Alcaraz değilse hayal kırıklığı oluyor.
2: Alcaraz da artık ne sakat da varsa düzelemedi bir türlü.
0: Normal abi bu teniste çok
2: formda. Zverev çok formda belli olmaz final.
0: Abi artık Zverev'in zaten...
2: Bir şey yapması lazım. Yani
0: 9 senedir falan beklenen şey evet. bu Zverev'den. Artık zaten hani Federer Nadal Djokovic bırakmışken Alcaraz sakatken ki yapsın.
3: Tenisçinin ortasına oturup tenis maçı izler gibi oldu.
2: Şöyle tenis benim şey, ya ben tabii Federer'den sonra tenise bir ara verdim ya. Yani. Benim hep böyle bir sporda bir oyuncum vardır ya mesela boks Mike Tyson.
0: Baksana abi bak şurada Federer. Yani yıllardır burada Federer. Yani
2: bir ara verirsin yani. Sonra işte yenilerini bulursun. İşte basketbolda uzun bir süre Michael Jordan, işte sonra Kobe, sonra yine bir ara işte LeBron falan filan ama hiçbir zaman o tat değil. Abi tenis, şimdi teniste de ya şey arıyoruz yine işte. Ben biraz da Alcaraz'cıyım mesela. Belgeselini falan da izledim böyle.
0: Ben kadınlarda buldum Sabalenka.
2: Çok... İyi bulmuşsun. Yani tam senin bulmanla beraber kadın şu an kariyer dip yaptı.
0: Yok şey buldum derken ben 4-5 senedir Sabalenka'cıyım da Federer bıraktıktan sonra tenise sarılma yolum.
2: Doğru. Ama o estetik zor bir daha. Yani ben Nadal'ın belgeselini izledim mi? Yani orada da yani gösteriyor kesitleri falan. Acayip bir şey yani. Bir adam onun için yaratılmış olur mu ya? Yani onu oynasın diye yaratılmış.
0: Nadal'la Ronaldo'yu ben çok benzetiyorum zaten. O mekanik durum falan filan.
3: Hakikaten
2: öyle. Novak da öyle evet. birazcık. O da mekanik yani sonuçta.
0: Mekanik robot. Ama Nadal'la Ronaldo'nunki daha bir çalışma
2: evet,
0: şeyi gibi.
2: Evet, full çalışma.
0: Evet. Kuponuna bakalım. Fransa-Fas maç sonu 1 ve 1.5 üstüymüşsün. İlk maçtan tiki koymuşsun abi.
2: Evet, tikliyim.
0: İspanya-Belçika'da da bir tik koyma ihtimali yüksek. Maç sonu 1 demişsin. Norveç-İngiltere Harry Kane gol atardı demişsin. Zaten bu
2: Haaland'dan tikli. Haaland'la çok gidiyor. Haaland'ın oranı çok iyi. 2.09 falan ama.
0: O da, ben de onu oynarım. Kendi şahsiyimde. Yani burada gözükecek de var mı bilmiyorum da. Harry Kane gol atar, attı. Arjantin, İsviçre'ye KG var. Maalesef burada 2-0 Arjantin kazanacağı için.
2: Gol yememe ihtimali yok Arjantin. Çok iddialı.
0: Abi cidden
2: Manzambi oynarsa, ya. Ha tabii o şerik oyun. Manzambi oynarsa gol yememe ihtimali yok Arjantin'in diyorum.
0: Ben. Bana da öyle geliyor biraz. İspanya-Belçika ikinci yarı. İkinci yarı ile ilgili herhangi bir şey olabilir
2: demiş. İkinci
0: demişim.
2: Yarı ne yani? İkinci yarı. Ne ikinci yarı? Ne oluyor ikinci yarıda?
0: İkinci yarı bir şey olacak demiş. Şimdi 1.92 oranda koymuşum Cemil.
2: Çok iyiymiş o bir şey olacak. Biz
3: bir şey olacak için düşük bir oran.
0: İkinci yarı ne abi? İkinci yarı.
2: İkinci yarı İspanya kazanır.
0: İkinci yarı daha çok gol olur.
2: Daha demişim. Çok gol olur.
0: Kim İspanya-Belçika maçı ilk yarı sıkıcı ve 0-0 olsa şaşırmam.
2: Mantıklı bir şey olabilir demişim. Evet.
3: Katılıyorum.
0: Değil mi? 1.92 oranda.
3: Çöpe atılan çok ilk yarı var.
0: Olur öyle Alper'im. Arjantin İsviçre ilk yarı 0. Ben her maçın ilk yarı 0-0 biteceğini düşünerek para kazanamam yalnız. İlk yarı 0 demişim.
2: Yalnız Arjantin İsviçre de dediğin gibi olabilir. Yani Murat Yakın muhtemelen fiziksel şeyle kitlemeye çalışacak.
0: Bence de.
2: Zaten söyledi savaşacağız dedi.
0: İsviçre en son Cezayir'i mi eledi?
2: Hayır şeyi. İsviçre Kolombiya'yı eledi ya.
0: Ha doğru. Tam İsviçre'nin Cezayir maçı o derece sıkıcıydı. Ben izledim ama.
2: Kolombiya maçı da felaketti de.
0: Ona da baktım. Evet o da sıkıcıydı.
2: Öf.
3: Yani İsviçre'nin bütün maçları çok.
0: Evet evet biz seninle bunu konuştuk. İsviçre keşke ilerlemesi
2: işte, falan. Benim yine problem evet. Böyle bir formül olmuş Murat Yakın. Evet. Her turnuvada. Tam turnuva takımı İsviçre.
3: Bir de zaten seyir zevki vermek zorunda da değiller. Yani.
2: Değiller. Hani
3: adam başka ne yapacak?
2: İsviçre'de futbolu ne kadar ilgi görüyordur. O da tartışılır. Yani hani ülkedeki bir sürü saat falan daha çok ilgi çekiyordur yani. Tenis Federer'den dolayı falan daha ilgi çekiyor olabilir.
0: Şimdi turnuva başladığından beri grafik tarafımızı çok övüyorum ama burada da bir gömeyim mesela. Şimdi İspia. Noreng'de de Engin Ink ya da hani mesela ispin Espol falan.
2: Gelme o kadar olur. Nazar.
0: Her şey. Bir de detaylar çok önemli abi. Detaylar.
2: Tamam, okay.
0: Detaylarda boğulmamız lazım bizim okay. ekipçe. Norveç İngiltere'de üst demişim. Bu maçın hakikaten son Meksika maçı gibi 3-2
2: 1-0 falan. Bitermiş mesela.
0: Çok şaşırırım.
2: Ben de çok şaşırırım da.
0: Bir takım gol atmazsa bir kere çok şaşırırım. Onu
2: aynen,
0: söyleyeyim yani.
2: Kesin katılıyorum.
3: Yani Kane gol atar diyorsanız biz de...
2: Tamam, bak, ama ben çok arada kaldım biliyor musun? Hani sırf daha bir tık daha güçlü diye Harry Kane hani diye düşündüm.
0: Bir tık da hani belki yarım tıktır o.
2: Kadro olarak. Oyuncu olarak demedim.
0: Tabii kadro olarak da iki tıktır.
2: Oyuncu olarak benim için şey avatar ya. Erling Haaland.
0: Değil mi? Benim
2: avatar abi. Ben çıktığı günden beri avatar diyorum ona. Abi çünkü fizik falan da

0: Garip ya. Anomali var yani.
1: Anomali abi. Anomali.
0: Acayip bir fizik.
2: 6000 kalori falan.
0: Sergen hocamın kulakları çınlasın. Bende acayip yok. Yani. Haaland diyor ya.
1: Eyvallah.
0: Çok iyi mi bende
1: yok? Şey söyleyeceğim. Haaland. Ekibin sen hızını görüyor musun? 7 saniyede grafik düzelttiler.
0: Ah.
1: Nor Ink Ink.
0: Ink.
1: Çok değişik bir ekip bu arada. İspanya, Belçika ilk yarı 1.5 alt. Burada emniyeti cebine koymuşsun.
2: Hepimiz sıkıcı olduğu
0: sigorta yapmışsın. Evet, 1.22 yani.
2: Ne olur ne olmaz.
0: Maç olsun hani kupon da olsun diye.
1: O 1.22 ben de severim bu arada. 3.70'i 4.80 yapar ya.
0: Bir şey gibi maç sonu 0.5 üst.
2: Ama şey gibi ya asisti gibi. Tabelada yer alıyor ama mesela yazmasa kimse bilmez.
0: Ya bak Arjantin İsviçre'de bak. KG var. Üstad KG var demiş. Biz bekliyoruz zaten, bir şey bekliyoruz
1: ben
0: maçta.
1: Ben zaten temenni olarak gol yemez.
0: Ama Manzambi'nin belli değilmiş galiba durumu.
1: O sıkı, büyük sıkıntı yaratır.
0: İsviçre abi zaten Embolo artık şey. Halı sahada almasın yani. Koymaz Embolo'yu.
1: Hiçbir şey olmaz.
2: Embolo 16 yaşında çıkınca yine herkes dünyanın en iyilerinden birisi geliyor falan tribüne girdi ama.
0: Yine kulakları çınlasın. Sergen Yalçın şey demişti ya. Biz kimi bulduk biliyor musunuz? Dedi, alamadık dedi. Kimi bulduk kimi? Kimi dedi? Haaland bende yok dedikten sonra Embolo dedi. Şimdi aklıma geldi de.
1: Haaland bende yoktan sonra Embolo
0: dedi. Abi Haaland bende yok gerçekten çok acayip bir şey.
2: Embolo'yu bulmak için yani çok aramaya da gerek yok. 16 yaşında vardı yani. Şampiyonlar Ligi maçına çıkınca bir de İngiltere hani şeyi vermiyor ya o reşit değil diye.
0: Futbolda ama şey bitmiş yani artık Embolo'nun herhalde son turnuvası Avrupa Şampiyonası falan çıkartmaz yani.
2: İsviçre'de yetiştiremiyor mesela. Alexander Frey'den sonra bir tane ön tarafta.
0: Doğru Alexander Frey vardı bak.
1: Düşündüm ben de bulamadım evet. Yok.
2: Öyle bir Şapuizat, Frey arkasından yok.
0: Şapuizat evet.
1: Peki artık gelinmesi gereken yere gelelim mi? Benim gözümü fazlasıyla korkutan o efsane isme gelelim mi?
0: Abi senin elinde Osimhen varken niye gözün korkuyor anlamadın ki?
1: Yani
2: Osimhen'e pas veren Greenwood hayal ediyorsa
0: onu hayal et. Onu edemeyiz. Hayal. O artık çok ütopik. O Türkiye'de olmaz o. O başka bir ülkede olur.
1: Abi çünkü Greenwood benim yani o wonderkid'lik hikayelerine United'da aha bu çocuk geliyor falan filan işte 2021'de mi 2022'de mi CS değerlemesine göre dünyanın evet. En değerli 3 oyuncusundan biri falan. Greenwood'un ne olduğuna ben çok hakim olduğum için beni çok huzursuz ediyor. Murat abi öncelikle bir sana döneyim. Yani nasıl hissediyorsun? Ve
0: iyi hissediyorum.
1: Ve yani mesela atıyorum yeni gelen santrforla da birlikte artık Fenerbahçe mesela şampiyonluğunun favorisidir diyebilir misin?
0: Yani Fenerbahçe yeni gelecek oyuncu santrfor mu olur ona bir şey koyalım. Ünlü şartı koyalım, şerh koyalım. Çünkü ben Aziz Yıldırım hem tanıdığım Aziz Yıldırım hem edindiğim biraz istihbarat doğrusuna Aziz Yıldırım şöyle diyor. Biz 4 transfer yapacağız dedik. Hı hı. Yapacağımız 4 transferin de ilk 11 oynamasını istiyorum diyor. Bu durumda Vedat Muriç ilk 11 oyuncusu olacak demek oluyor. Ve Fenerbahçe'nin hücumda sağda Greenwood'u konumlandırırsak diğer alacağı hücum oyuncusunun sol forvet mesela olmadığında da santrfor oynayabilecek. Örnek veriyorum Fenerbahçe bunu alacak demiyorum. Kolo Muani'yi alması gerekiyor mesela. Evet. Hani bu tarz ya da. Bilmiyorum şimdi aklıma gelmiyor. Tabii Fenerbahçe burada şey de karar veremiyor. Daha bu 10+4 devam edecek mi? Etmeyecek mi? O da bir konu. Yani Fenerbahçe'nin o ön taraf transferi 10+4 eğer illa 10+4 ise Fenerbahçe oraya genç Avrupa'dan genç birini de alabilir. Sol ön forvet santrfor tarzı birisi.
1: Ama +4 dolu o zaman yani Sidiki ya da Nene mi gidecek?
0: Oradan birkaç oyuncu da yollayacağız. Teklif var satacak oradan da bir fon oluşturacak.
1: Ben Nene'yi hiç önümüzdeki sezonun kadrosunda beklemiyorum mesela.
0: Yani olabilir. Teklif sadece. De var Nene'ye. Nene'ye de var. Şerif'e de var. Archie Brown'a da var yani. Üçüne de var teklif. Ya tabii Greenwood çok başta yani şöyle diyelim. Ta kongre öncesine dönüyoruz. Yani Hakan Safi'ye kongre kazandırma hamlesiydi Mason Greenwood. İşte anlaşıldı. Islak imza salındı. Ha o ıslak imza da bu sürecin uzamasına sebep oldu. Neden? Adam dedi ki kardeşim benim önümde bir rakam yazıyor. Bunu veren evet. Mr. Hakan Safi ama Mr. Hakan Safi bana bunu Fenerbahçe başkan olacak diye diyor. Kurumlarda devamlı esastır. Niye bana aynısını vermiyor Fenerbahçe diyor. Hikaye buradan başlıyor ama oyuncu baya baya dik duruyor süreçte. Yani ben Türkiye'de oynamak istiyorum. Gitmek istiyorum. Marsilya'da oynamak kesin istemiyorum. Zaten o tamamen.
1: Ona niye öyle takmış anlamadım onu tam.
0: Ya Bruno Genesio ile ben de oynamak istemeyebilirim. Hedef hocası değil bence bir Genesio. Yani tam bir oyuncu yetiştireyim ben Genesio. Yani tutarsa olursa da olur hani. Ama olmasa da çok yanmam. Bir
2: şey yapmış olabilir abi. Bakın arkadaşlar bu top diye.
0: Top tabii oradan başlıyor yani. Hani bu top Arap'taki gibi ona vurulur işte oradan falan böyle. Ya bir de şu var Marsilya zor bir yer. Yani Fransa'da çok baskı var. Ya başarı yok ve sürekli baskı var. Yani doğru. Giden çok uzun süre kalamıyor.
1: Taraftar işi falan.
0: Yani mesela baskıyla oynamak diyorsa bana Avrupa'daki en önemli kulüplerden biri Marsilya'dır baskıyla oynamak. O kulüpte de ciddi iş yaptı. Efendim iyi bir teklif sundu Doğa şimdi yani oyuncu bugün 10 milyon euro maaşlardan bahsediyor. Bugün Avrupa'da o paraları bulması kolay değil 10 milyon euro neti bulması. Ama oyuncunun bonservisi o kadar komplike ki süreç çok uzadı. Yani yok dur Manchester United'da ikna edeyim. Dur oradan kendine kendi payından vazgeçmiş bu arada. Ya muhtemelen o ilerleyen sürece yedirilmiştir kendi parasının içine.
1: O daha mantıklı bu arada.
0: Zaten ya gelmek istiyorsan senin de bir hamle yapman lazım. Yani cash alacağıma biraz bölelim parayı gibilerinden. Abi Ya benim en sevdiğim tip oyuncu neden? Ben şeyi çok seviyorum. Ben daha Rıdvan Dilmen'den beri abi topu alacak, rakibin üstüne gidecek o topla ve iş yapacak.
1: Ve çift geçecek, ayağıyla gidecek abi. Çekip dünyanın vuracak. En önemli şey çift ayağı. Yani sağa çekse sağla vuracak, sola çekse solla vuracak.
0: Bugün röportajını gördüm. Bu sene işte 17 gol attın diyor. Kaç

0: 8'inde diyor sahile 9'unu sol attım diyor falan hani. Ya zaten çift ayak, Allah rahmet eylesin, babam hep onu derdi ya. Bu işte derdi iki ayağını kullanan büyük oyuncudur, gerisini boş ver derdi. Yani topu çekti bir tarafa, ık bık bık yaptı, bir şey yapamadı, hadi bir daha öbür tarafa alana kadar zaten mevsim değişiyor ya.
1: Kerem'de o çok oluyor mesela. Soluna bir çekiyor, soluna çektiği zaman o pozisyon ölüyor %90.
0: İşte, yani onun için bir defa lig için şöyle diyeyim, heyecan gelecek. Yani gelecek, ligde bir Osimhen daha geldi bence, efekt olarak söylüyorum.
1: Bence
0: yani,
1: olarak efekt olarak gayet net olarak Osimhen.
0: Yani sıkıştığın zaman ver Greenwood'a birebirden bir şey sana çıkartsın yani. Bence olacak o işler.
1: Ki profil olarak belki bir tık daha üstündür ama Osimhen'e ver bir şey yapsın bölümü olmuyor. Osimhen'in önüne at bir şey yapsın oluyor.
0: Onun da önüne at bir şey yapsın var ya. Yani bir artı bir yapacak sana sahada Greenwood. Ben hep söylüyorum, Fenerbahçe yıllardır formasının arkasında isim yazılacak oyuncu transfer etmiyor. Hmm. Şu anda acayip bir beklenti oluştu. Belki süreç uzadı ya. Süreç uzaması da beklenti iyice arttı. Yani çıkart bugün Greenwood formalarını, bence aynı gün tükenir. Yani WRF bir anda bitebilir Fener yıllarda.
1: Bence de tükenir.
0: Her anlamda artık kombineler satılır gerçi. Artık oraya bir etkisi olmayacak ama. Artı bence şey, benim için en önemlisi abi, Aziz Yıldırım Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyor. Benim için Greenwood transferin anlamı bu.
1: Ve bence bu arada sana profil sormadan, Fenerbahçe uyumunu sormadan kendi yorumum şu olacak. Aziz Bey bence muazzam bir Greenwood transfer süreci yönetti. Başta sessiz kaldı, sonra o hani çok yakın denilince yok ben o 50'yi vermiyorum dedi. O tarafın bir direncini kırdı. Sonra 50 olmasa da belli bir yerde anlaşma sağladı. Haberlerin de çok fazla çıkmamasını sağladı son günlere kadar. İyi yönetti.
0: Parayla alamayacağın yegane şey tecrübe. Aziz Yıldırım da çok tecrübeli bu konularda.
1: Öyle valla. Yani
0: transfer, başkanlık, süreç yönetme ve süreci şöyle yönetiyor. Dün de anlattım. Abi tek başına başlıyor bütün süreçlere. Tek başına ve güvendiği bir kişi oralarda, dışarılarda. Sonra yavaş yavaş dahil ediyor. İşte önce futbol şubesini dahil ediyor. Sonra işte başkan vekilini dahil ediyor ve onlar da şeyde dahil oluyorlar. Finalize olurken. Onun için de şu anda birazcık haber yapmaya çalışan Fenerbahçeliler, yani duyum vermeye çalışan zorlanıyorlar. Çünkü Aziz Bey ketum yürütüyor bu süreci ki bence doğrusunu yapıyor.
1: Ya Yağız'ı iki kere yalanlaması bile şu transfer sürecinde bence bu transferde bir etken.
0: Bunlar işin taraftarı olarak beni çok mutlu etti yani. Bence futbol adına da, ligin kalitesi anlamında da, rekabetin güçlenmesi adına da. Çünkü ben Beşiktaş ve Trabzonspor'un da bu sene daha işin içinde olacağını düşünüyorum. Greenwood her anlamda çok önemli transfer.
1: Aynen öyle. Hikmet abi, Gökçük için sorduğumun aynısını Greenwood için de sorduğumu düşünerek başlayabilirsin.
2: Bir kere bir hayal kursak, bu oyuncunun özel hayatında yaşanmış meselelerin yaşanmadığı bir evrende Greenwood'un buraya tatil için ancak geleceğini söylememiz lazım. Tamam. Türkiye'ye gelme ihtimali olmayacağı gibi, mesela hani Sayın Hakan Safi'nin seçim kazanma hamlesiydi ya Greenwood. Hı hı. Yani Laporta'nın da seçim kazanma hamlesi olabilir. Florentino Perez'in de seçim kazanma hamlesi olabilir. O kadar büyük bir etki yaratır diye düşünüyorum. Oyuncunun profil tarafına gelirsek, bu kadar skor odaklı elit olmayan, işte elit takımlarda görev yapmayan birinci oyuncudur.
1: Değil mi?
2: Hani Yamalları, bilmem neleri falan saydıktan sonra arkasına hemen Greenwood'u yazarsın. O da Marsilya'nın başarısız bir kulüp olmasından dolayı. Bir de oyuncunun özel hayatı.
0: Kaç hoca değişti ya Greenwood? 2 sene oynadı, 3 ya da 4 hoca değişti.
2: Evet ya, Marsilya sürekli hem hoca değişiyor hem yönetim karışıyor. Transferde bir yangın çıkıyor, gelen tekliflere doğru düzgün reaksiyon göstermiyorlar falan. Yani kulüp olarak çok problemli bir yer. Greenwood'un da ayrılmak istemesi çok doğal. Soluna çekerse gol, sağına çekerse asist diyeceğin tip bir oyuncu. O iç koridorda topla buluşup birden ivmelendiği yönün tersine şutları acayip etki yaratır. Bir kere şunu söyleyelim, yani Greenwood'a karşı savunmak için herkes kendini geliştirmek zorunda. Kalecilerin de reaksiyonlarını hızlandırmak zorundalar. Greenwood ligde genel kaliteyi yukarıya taşır. Osimhen niye taşıyamadı? Osimhen inanılmaz bir fiziksel güç.
1: Teknik güç değil.
2: Yani Osimhen'e karşı senin yapabileceğin şey ondan daha güçlü olmak ya da ona gelecek olan topu engellemek. Topu getiren adamlar zaten üst düzey adamlar olduğu için onu engelleyemiyorsun. Gücüne de karşı koyamıyorsun. Yani Osimhen ligi yukarı taşımıyor. Osimhen kendi skor kalitesini ve takımını yukarı taşıyor. Greenwood karşılama noktasında, savunma setlerinde, rakibin yerleşimlerinde, yani şu demek. Greenwood'la karşılaşacak olan takım 20 haftadır oynadığı düzenin dışında 21. hafta başka bir şey oynamak zorunda kalabilir. Ben şeye çok önem veririm. Hali hazırda var olan düzenin dışına çıkartabiliyorsa bir oyuncu, o büyük oyuncudur. Greenwood'un zaten büyük oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bugün mesela Barcelona aldı desen şaşırtmaz. Real Madrid aldı desen şaşırtmaz. Ben Greenwood, Brahim Diaz konusunda konuşurken tam olarak kendimi ifade edemedim. Greenwood çok büyük bir isim olduğu için, o kadar büyük bir isim ki Diaz gölgede kalıyor.
0: Ben de aynısını söyleyeyim. Yani Brahim Diaz çok iyi bir oyuncu. Hiçbir şey demem. Ama bu yıldız. Bu başka bir şey yani. Tabii. Bu başka bir evren.
2: İşte formanın arkasına isim yazdırma dedin ya abi. Yani Osterwold'e yazdırmaz kimse ama Greenwood yazdırır.
0: 2001 doğumlu da tabii. Bir de öyle de bir...
1: Greenwood'u ben bile yazdırırım ya.
2: Yani. Bir de Greenwood kendine özel tribün yaratır ya.
0: Yaratır kesin. Ya
2: özellikle
0: biz o... Bizde Maximen bile iki maç bir sağ bir sol yaptı diye yarattı ya.
1: Yatırdık alırdı.
0: Düşün yani.
2: Şey var ya hani topla buluştuğu yerde olan bir tribün var ya, orada millet birbiriyle yarışır hani.
0: Aşağı doğru benim, sarkacaklar işte onlar.
2: Benim koltuğumda orası, benim koltuğumda.
1: İki çalım atacak, birbirlerine vuracaklar. Gördün mü falan diye
0: zaten
1: böyle.
0: Zaten daha ilk top ayağını alacak. Hiçbir şey yapmasa alsın versin direkt yanına. Gördün mü? Nasıl aldılar yaptı. Abi bizde vardır o işte. Bizde Maldonado gelmişti. Tek yaptığını alıp yanındakine vermek ya. İlk aldığı yana verdi. Hiç unutmuyorum. Ben gördün mü Alex'in getirdiğini? Müthiş. Sonra teneke.
1: Maldonado için mi gördün?
0: Tabii tabii. Ya bu vardır ama bu adam gördün mü çok fazla söyletecek bir adam. Evet. Ya keşke, yani tabii keşke demeyeyim. Biz de aldık sonuçta kombine de. Mesela Greenwood'u kombine satmadan getirsen kombinelerde bir yüzlerimi eklerdin üstüne. Size Greenwood izleteceğiz kardeşim. Biraz daha elinizi cebinize atın. Denecek bir oyuncuydu Mason Greenwood.
2: Zaten tekrar tekrar altını çiziyorum çünkü bu konuda insanlar çok ikiye ayrılıyorlar işte özel hayatı vesaire falan. Özel hayat hikayesi olmasa buralara hayat da gelmez.
0: Abi orada da şöyle bir hikaye yazılacak bence falan, bir şey iletişim ekibi bilmiyorum. Kullanırlar kullanmazlar. Ben çok çocukların kullanılmasına karşıyım ama başkanla Greenwood'un kızların ismi aynı. Yani bizim başkanımız
1: Summer mı?
0: Yaz, onun kızının adı Summer. Yani abi ben bazen evrende karmaya inanırım yani. Bir şeyler bir şey çeker.
2: Enteresan.
1: Summer Wood mu ne?
0: Summer Greenwood işte.
1: Ha, Summer Greenwood.
0: Summer Wood dedi ya.
1: İyi ne güzel. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Bu maalesef...
0: Ya bu arada yalanlama konusunda da fena bir şey, biz Greenwood'la anlaşmadık diye yalanlamadık. Ev tutmadık
1: evet,
0: dedi.
1: Evet evet. İlkinde
0: tutulan bir evi yok.
1: İlki ne diyeydi?
0: Bunun sebebini biraz...
2: Bugün görüşmedik diye.
1: Ha ha ilkinde. Bu, şey, hep bir kavram karmaşası var.
0: Bunun sebebini işte araştırdım. Niye bu işler böyle şey? Abi Aziz Bey şöyle bir şey demiş. Sakin gidelim. Böyle şaşalı transfer görüntüleri, videolar, anonslara gerek yok. Sade, kısa. Dikkat edin Fenerbahçe Spor Kulübü uzun zaman sonra açıklamaları çok kısa metinler. Yani Yağız'a yapılan açıklamayı ayırıyorum. Mesela Nathan Aki Avusturya'ya geldi değil mi? 3 satır. Nathan Aki işte Avusturya'da kampa gelmiştir. Mesela Nathan Aki'yi İstanbul'a getirebilirdin, imza töreni yapabilirdin, formayı giydirebilirdin, bayrağı öptürürdün, Fenerium'da formayı imzalatırdın. Gerek yok. Benzerleri Greenwood için de yapılacakmış. Yani biz kimsenin gözüne sokmayacağız. Biz önce başarı kazanmamız lazım diyormuş başkan. Sakin gidelim, abartmayalım. Hatta geçen gün böyle bir metin kaleme alınmış. Başkan 4 kere kısaltın bunu demiş yani. Demişler ki kısalttık. Ya yine kısaltın demiş. Şeyi bırakın demiş goy goyu. Ana fikri verin, kapatın konuyu.
1: Bence Aziz Bey o Ali Koç döneminde özellikle bu yapılan uzun açıklamalar ve Ali Bey'in o uzun basın toplantıları döneminde gelen eleştirileri çok iyi algılamış. Hani uzun konuşmayın, uzun açıklama
0: ben
1: yapmayın,
0: ben kısa konuşun. İlk paragraf, son paragraf bende.
1: Evet abi ve geneli böyle yani. Fenerbahçe sen değil.
2: Oradan tasarruf ettiklerini Greenwood'u açıklarken kullanabilir.
0: Yapmayacakmış, söyleyebilirim bugünden. Ya orada da sakin kalalım ama şöyle bir durum var. Şimdi Nathan Aki için Avusturya'da bir sağlık kontrolü planlanmış hafta içine denk geldiği için. O yüzden o direkt kampa katıldı bugün. Ki o da gayet sessiz sedasız işte özel uçakla indi. Muhtemelen şu an sağlık kontrolünde. Ki birkaç gün daha varmış iznine. Başkan şöyle bir şey diyormuş. Transferleri bir an önce kampa götürelim ki bir gün bile olsa bir gitsin. Diğer oyuncular görsün. Şundan da çok şikayet ediyormuş başkan. Geçen sene John Duran Fenerbahçe antrenman yaparken İstanbul'da bir hafta gezmiş dolaşmış. Yani bunu yapmayalım. Takımdaki oyuncuları birbirinden ayırmayalım.
1: Saçmalık.
0: Hani yıldızsa da oyuncu, öbürü de oyuncu. Hemen birlik takım birbirini tanısın. Greenwood'da şöyle bir şey olabilir. Sadece eğer bugüne yetişirse imzası. Hafta sonu burada sağlık kontrolü zor, yurt dışında sağlık kontrolü zor olacağı için Greenwood'u belki buraya getirip burada sağlık kontrolüne geçirttirip oradan kampa gönderebilirlermiş. Tek amaçları şu anda Avusturya kampına Greenwood'u da, yani en azından orada bir iki idman çıkıp, ya bu görüntü şunu gösteriyor bana, 22 Temmuz'daki maça Fenerbahçe kadroya yazacak hepsini. Yani evet. Vedat Muriç'i de, Greenwood'u da, Nathan Aki'yi de.
1: Muriç'i yazsan da oynatamıyorsun tabii sakat
0: ama. Yani oyunu süre alabilir diyorlar şimdi, bilmiyorum
1: İlk sakat. İlk maçta ben çok zorlamam. Duydum.
0: Ben zorlamam abi, elimde Talişka var, Talişka ile başlarım maça yani.
1: Gornik de Talişka halledemiyorsa zaten Talişka ile de şu 10+4'te yolları ayırmak düşünülebilir.
0: Abi Fenerbahçe'nin en zor yeri orası.
1: Evet abi.
0: Yani 10+4 varsa Fenerbahçe'nin ciddi bir yol ayrımı ve sürpriz ayrılık olabilir orada. Şimdi mesela atıyorum İsmail Kartal, Fred ayrılmasın diyormuş. Ayrılabilir yani.
1: Ayrılması gerekebilir. Çünkü yok alamıyorsun ki şu
0: an. Sağbek. Semedo ile ayırabilirsin yollarını bir tane. Gider sağbek alırsın.
1: Olması gereken o bence.
2: Fenerbahçe'nin yedek olabilecek isimlerin kadrodan ayrılmasına şart düşmesi saçma olur yani.
0: Tabii.
2: Kante Gündüz ikilisini keser mi?
0: Valla Kante, evet. Acayip bir Kante şey diyor.
2: İsmail Hoca'nın çok tuttuğunu düşünmüyorum. Hani illa da Kante ile oynayacağım diye düşündüğünü sanmıyorum.
0: Çünkü sadece Fred'i çok seviyor. Böyle bir sorun
1: olmuyor. Ben Fred'i seviyorum deyip Kante'den çıkmak...
0: Ama ben Aziz Bey'in de yani eğer gitmiyorsa, Sayın Aziz Yıldırım'ın da eğer Kante duruyorsa da Kante kendimizi bozulmaz yani. Şimdi geçen sene izlettikleri şey kolay bir şey
1: değil. O kalsın, onun üzerinden bir konuşalım ya. Çünkü hep hesap yapıyoruz. Şimdi isimler ekle.

0: Kendikçe de daha çok yapmamız lazım. Yine yapalım. Şimdi Ederson Kalıyor'dan konuşacağız değil mi?
1: Ben mesela orada Özbey'in stratejiyi izlediğini düşünüyorum.
0: Berke midir nedir?
1: Hayır hayır şöyle diyecek. Yani oyuncuyu şu anda yerin dibine sokmuyor. Göndereceğiz demiyor. Evet,
2: bu arada acayip bir info verdi ya.
1: Bence Berke. Yok yok Berke. Berke parayla alamayız şu anda.
0: Şey öyle bir şey mi?
1: 30 milyon falan şu an bonservisi. Yani alamazsın.
2: 30 da 30.
1: Yani bence Ederson'u şöyle düşünüyor başkan. Hiç yine strateji doğru strateji. Elimdeki malı niye kötüleyim diyor ya. Ederson büyük kaleci diyor. Öyle diyor. Biraz emin takım diyor. Bence gelecek Ederson buraya. Ya şunu da eminim. Aziz Başkan şu anda bir kaleciye 11 milyon euro vermek istemiyordur yıllık maaş.
0: Tabii. Çünkü kaleciye vermek istemiyor abi.
1: Thibaut Courtois değilse kalecin.
2: Neden veriyorsun?
1: Ya şu var Hikmet. Şimdi bir defa Ederson Fenerbahçeleri çok kırdı. Oyun olarak demiyorum. Hem Nottingham deplasmanına gitmeyip 3 gün sonra Antalya'da ilk 11 çıkması. Hem Galatasaray maçının sonunda yaptıkları ve yaptıklarını itiraf etmesi. Ben bilerek vurdum VAR'a falan. Hani niye söylüyorsun kardeşim bilerek vurduysan da. Hani attırmak için onu yaptı bunu yaptı. Bunları Aziz Başkan'ın bilmiyor olma ihtimali de yok. Şimdi Aziz Başkan sanki onları hiç yaşanmamış gibi konuşuyor.
2: Evet.
1: Bizden daha takıntılıdır o konulara. Takmıştır kafasına. Nasıl böyle bir şey yapar?
2: O zaten bir listeye yazmıştır. O.
1: Yazmıştır. Şöyle bir performans da yok. Ya bunları yaptı ama kardeşim o kadar iyi oynadık geçen sene. Nasıl vazgeçelim Ederson'dan? Şimdi böyle bir durum da söz konusu değil.
2: Evet.
1: Bence buraya gelecek. Ederson herhalde yakın gelecekte gelir. Tatili bitmek üzeredir herhalde.
3: Abi.
1: Şimdi konuşulacak herhalde Ederson'la.
3: Şöyle bir konu var. Ben şimdi babamın Baron programından hatırladım. Kante şu an ona bak. Heh, önümüzdeki sezon 2026-27 sezonunda maaşı 19 milyon euro gözüküyor abi.
1: Yani işte.
3: Şimdi Aziz Bey tanıdığımız kadarıyla buradaki 19 milyon euroyu gördüğü her gün var mı alıcı? Ha, var mıdır alıcı? 5 veren var mı Kante için?
1: Şimdi orada muyuz? Bir önceki yönetimden ben birazcık bir info bilgi almaya çalıştım. Şunu diyorlar bize geldi menajeri muhtemelen Mendes ya da işte Türkiye'deki temsilcisi Ahmet Bulut her neyse. Sakın erken karar vermeyin. Biz buna 20-25-30 Arabistan'dan teklif getireceğiz denmiş. Arabistan'da bir epey Brezilyalı kaleci var. Seviyorlar orada Brezilyalı kalecileri.
3: Sen Ederson'a döndün.
1: Ederson'a döndüm şu an.
3: Tamam.
1: Ederson'dayım.
3: Tamam.
1: Hani ben Ederson'la hala Fenerbahçe'nin bir yol ayrılığı yaşayıp oraya daha başka tarz bir kaleci. Değil mi? Benim hep bir hayalim var kalecilerde. Greenwood ne kadar hayalimse Oblak'ta o kadar hayalim kalede yani.
3: Çok iyi olur bu arada.
2: Tamam, Oblak yavaş yavaş bu arada teklifler alıyor böyle her yerden.
1: O geçen sene Ocak'ta ben ayrılmak istiyorum demiş Atletico Madrid'den yani. Yeter bu kadar tamam yapacağımızı yaptık. Ne uzuyoruz ne kısalıyoruz ben ufak ufak. Ama onun da maaş çok yüksek o da 12. Garip bir para alıyormuş orada.
3: Oblak yani. Tam geçen senenin someri gibi bence. Hani böyle bir bitti şeyler kime gidecek kalacak falan ne oldu yani, belli mantıklı. Değil.
1: Onun her için ben kalecide de bir şey bekliyorum. Sürpriz ama Aziz Başkan'ın dediği gibi ne dedi? Biz önce ana 4 taneyi alalım bizim eksimiz 4 dedi. Sonra gidenlerin yerine bakacağız dedi.
2: Ederson tam hiç beğendiğim bir kaleci değil ama Oblak acayip bir kaleci.
3: Benim de, ve profil olarak da tamamen zıtlar. Biri çizgi büyük, kalecisi diğeri...
1: Ben büyük çok seviyorum kalede büyük.
3: Evet.
1: Ya böyle baktığın Kurtuğa zaman kalede mesela şey de öyle. Dün de söyledim aynısını. İsviçre kalecisi de öyle Kober. Penaltılarda bir bakıyor Kolombiyalı abi kale dolu. Kocaman bir adam duruyor kalenin içinde.
3: O 2 metre falan değil mi ya?
1: Bilmiyorum çok uzun
2: 1.99'du Kober yanlış hatırlamıyorum.
1: Çok uzun ya. Kollar uzun, kendi uzun.
3: Tamam şunun üzerinden bir hesap yapalım. Evet. Sen şimdi diyorsun ki bir şekilde Ederson'la...
1: Bence ayrılacağız.
3: Peki Ederson'un gittiği evrende de birinci kaleci yine yabancı mı olmayacak? Nasıl olacak o?
1: Yabancı olacak işte.
3: O zaman...
1: Efendim oradan... şey bir yabancı kaleci tamam, alacak.
3: Ben oradan yabancı düşmüyorum o zaman. Türk, Ederson'un üzerinden
1: devam ediyorum mesela. Efendim tamam. Şey Türk kaleci yok ki kime alacaksın?
3: İşte belki dedik olmadı o. Seni
1: alamayız.
3: Şey
1: alamayız yani mümkün değil yani.
3: Tamam. Livakovic hiç zaten yok.
1: Yani o Dinamo Zagreb'e gider. Onun yeri belli.
3: Gider gider. Osterwold'e kaldı. 2.
1: Hiç belli olmaz.
3: Allah Allah.
1: Abi 10+4 devam ediyorsa ve ya şimdi teklif gelen oyunculara bakacak ya Fenerbahçe. Şimdi Osterwold'i nerede konumlandıracak Fenerbahçe? Bir defa sol stoperi artık var. Ya sol bekte Osterwold mi Archie Brown mu? Ben Archie Brown derim mesela. Sol bekte.
2: Benim İsmail için. Hoca'nın profiline daha uygun Archie Brown. Yani
1: hatta çok sıkışırım değil. Mert Müldür derim sol bek. Ya o milli takımda
3: oynadığı için. Üçüncüyü Osterwold'e yazarım diyorsun.
1: Ya ben Osterwold'den artık ya abi o basışı falan bir garip ya. Böyle içe içe basıyor ya yani. Hiç bek gibi değil. Böyle koşuyor ya. Ya belki insanlar ne diyorsun kardeşim? Ben geçen bunu gerçekten bir böyle birisi anlatıyordu bu basma sorunu falan. Abi çok garip ayaklarının basıyor. Koşarken falan böyle garip gidiyor ileri adımlarken falan. Ya bilmiyorum ben Osterwold'e sol stoper yedeği değil mi Fenerbahçe'nin? Abi 10+4'te sol stoper yedeğinin artı 4'e girmeyen bir yabancı olması bana çok mantıklı gelmiyor.
3: Yani biz o yüzden Adil Demirbağ'ı daha sık duyuyoruz bu ara zaman.
1: Bence o zaten. Mesela Fenerbahçe'nin hedef olabilir. Oyuncularından biri.
3: Jadon soru işareti. Skriniar kaldı. 2 oldu. Diego Carlos gitti. Bekao gitti. Semedo da şu an kalıyor gibi gözüküyor.
1: Şu an kalıyor gibi gözüküyor ama...
3: 3 ama yine soru işareti.
1: Bir soru, sorgu odasına girecek geldiğinde. Yani tamam. Kalmak istiyor musun, gitmek istiyor musun? Peki ben sorayım Hikmet'e. Semedo Greenwood olur mu? Farklı bir sabit profil mi gerekir?
2: Ben arkasına. Semedo'dan çıkardım abi. Hem çok yüksek maaşı var. Hem Semedo yani takımdan bağımsız oynayan bir oyuncu. İşte ben topla çıkayım. Merkeze doğru top süreyim. O sırada kaptırdığı toplar falan Skriniar'ı çok sıkıntıya soktu tamam. Geçen sene. Ben çıkardım Semedo'dan.
1: Ben başkanın da çok beğenmediğini... Düşünün. Tahmin ediyorum.
2: Ben almazdım da Semedo'yu. Yani beksiz olayım. Beksiz bir takımın

0: şampiyon olamaz gibi bir ihtimali yok. Ama kanatsız olamıyorsun.
1: Ben bu bekleri, sağ bekleri görüyorum. Gökhan Gönül'ün kıymetini bir kere daha anlıyorum. Biz bir 10 sene, yani kaç sene önce Fenerbahçe'de hatırlamıyorum. 7-8 sene önce herhalde. Abi direkt en rahat yerimiz sağ bekti ya. Gökhan Gönül işte yani hiç.
2: Bir de hani çift yönlüydü mesela. Caner Erkin de çok önemliydi Fenerbahçe için. Ama hücum bekiydi o. Ama Gökhan Gönül cidden çift yönlüydü yani.
1: Çok.
2: Neyse ben seninle bu hesabı yapamadım abi. Hepsi çünkü çok soru işaretli oyuncu var.
1: Yok abi bundan sonra rahatlıyorsun. Amrabat tamam. Gidecek.
2: Şimdi Semedo ile beraber o zaman soru işaretli 4 oluyor. Amrabat evet. Gidecek. Kante ile beraber 5. Ona o da mı soru işaretli 5 mesela?
1: Bence soru işareti.
2: Bence de soru
1: abi,
2: işareti.
1: Demin dediğin 19 milyon değil mi? Hı-hı. Ya abi şimdi kolay değil bu ekonomide. Yani. Yani.
2: Aziz Bey asla o iş bu maçlarla.
1: Şöyle sana 19 milyon maaş 3 oyuncu alırsın. 6.
2: Tamamen
1: hem
2: böyle düşünüyoruz
1: şey,
2: bence.
1: Deve dişi oyuncu alırsın. Yani 6 net dediğin Avrupa'da 10 alacak oyuncu alamaz diyorsun yani.
2: Tabii ya. Genduzi ile beraber
1: 7 oluyor. Tamam kalacak.
2: Fred de yine ama soru işaretli bir 8.
1: Abi bence değil abi hoca kalsın demiş kesin.
2: Ama Jaden için de aynısın diyor abi. Osterwolde ve Fred kalacak.
1: Jaden da bence strateji yapıyor hocam.
2: Okey.
1: Bir anladım. De o sırada daha Ake yoktu. Öyle düşün.
2: Doğru.
1: Şimdi Malangsar gelseydi Osterwolde hızlı şimdi. Malangsar da hızlı değildi. Ben Osterwolde'yi tutayım diyebilirdi stoper alternatif.
2: Talisca soru, o da soru işareti.
1: Ya Talisca abi soru işareti değil mantık. Şimdi 10 yabancı hakkın var. 2 tane 10 numara tutar mısın? Yaş şeyine girmeyen, artı orada girmeyen. Ama bir tane artı ya giren alırsın.
0: 2 yani kaleci tutmayacağım gibi 2 10 numara da tutmam.
1: Ya işte maaşları da aynı.
2: 7,5 maliyetli Talisca'yı alıcı da bulamayabilirim ama öyle bir sıkıntı var işte.
1: Tam olarak burada kilitleniyor mevzu.
2: Yani aslında Fenerbahçe'nin gidecekleri kalacakları hala daha çok soru işareti.
1: Ya Musaba gidecek en azından banko olan.
2: Banko olan ama sadece o aslında.
1: Ya Omar Fayet gidecek. Mimović gidecek. Amara Diouf bence U19'da oynayacak. Zaten A takımda düşünülmüyor. Gerisinde işte Archie, Nene, Şerif'ten de bence ikisi satılacak.
0: Nene'nin oynama ihtimalini çok zayıf görüyor.
1: Üçün ikisi satılacak bence. Ya da kiralanacak yani. Mesela ya zaten Sıdiki Şerif, Vedat var. Bir tane daha alacaksın. Ya Sıdiki Şerif'in gelişmesini istiyorsan üçüncü santrafor olarak gelişmeyecek ki bu adam. Hiç. Kirala bir yere.
2: Gerileyecek hatta.
1: Ha, kirala bir yere. Hamburg istiyormuş ya. Kirala Hamburg'a bir sene. Oynatacaksa oynasın. Almanya'ya.
0: Bundesliga'da da iyi gelişmiş.
1: Ya Belçika'ya, Almanya'ya.
0: Ben Nene'nin de Kerem'in de ilk 11 oynayabileceğini düşünmüyorum.
1: Ben Kerem'i sezonda. Hiç düşünmüyorum. Bugün Kerem, sevgili Levent Ümitoroğlu'nun bugün bir şeyi var. 35 milyon euro teklif var.
2: Kerem'e.
1: Arap Yarımadası'ndan gelecek diyor önümüzdeki hafta. Gelebilir diyor.
2: Arap Yarımadası'nda belki huzur bulabilir zihinsel olarak Kerem.
1: Abi daha bir defa Kerem şöyle bir oyuncu. Şimdi Galatasaraylılar bunu çok iyi yaşadığı için hani biz de biraz yaşadık. Kerem yedek kaldığında maalesef büyük problem bir oyuncu.
2: Öyle.
1: Yani Kerem sen gel her maç 15 dakika 20 dakika gir bir yap. Kerem şöyle. Kerem ben 11 başlayayım. Mümkünse hiç çıkmayayım. Çıkıyorsam da son 3-5 dakika çıkayım. Saygı duyuyorum. Böyle çok oyuncu tanıdım ben hayatımda. Ama şimdi mantık da var ya. Yani başkan mantığından gidiyorum. 4 oyuncu alacağım. 4 de ilk 11 alacağım diyorsa Vedat Muriç 11'e sayıyor zaten. O zaman alacağı diğer forvet oyuncusu biraz kanat özellikli. İşte Musa Sol tarzı. Hani gerektiğinde en önde, gerektiğinde kanatta oynayabilecek bir oyuncu olacak. Çünkü Kerem o değil.
0: Fenerbahçe taraftarının transfer döneminde şeye dikkat etmesi lazım. Musaba nasıl hype'lanmıştı hatırlıyorsan. Evet. Ben yanlış transfer. Fenerbahçe'nin oyuncusu değil dedim diye adamı çamur atıyorsun şöyle böyle falan demişlerdi. Bugün ilk gönderilecek adam Musaba.
1: Sana Maldonado diyorum. Musaba onun yanında Maradona zaten. Yani anladın mı? Öyle bak olaya. Abi o bizde var. Ben de girdim. Mesela ilk aldık Samsun maçında da iyi oynadı ya. Dedim, bak iyi işte. Bir de ucuz diyoruz tabii. Artık paralar çok büyüdü ya. Baba 4,5 milyon eurodan ne olur? Verdik işte aldık.
2: Ucuz abi ama gerçekten. Yani şu piyasada artık ucuz yapacak.
0: Ahmet Kutucu da 6,5 yani.
2: Yani buralara ucuz demeyeceksek çünkü o zaman biz normal oyuncu transferi yaparken zorlanırız.
1: Musaba da şöyle bir şeye güvenirim. Musaba'yı Türkiye Ligi'nde İlk 5 takım her şey herkes ister.
0: Kesin, abi bir de championship kesin. Geçmişi var ya kulüp bulur yani.
1: Bulur ya da oralara falan da tekrar gidebilir.
2: Bence zarar bile yazmayabilirsin ya.
1: Ya Sıdiki Şerif'e de şu anda benim duyduğum var zarar yazmayacağın teklifler. Gelmeye başladı.
2: Aziz Bey onları kabul eder sanki.
1: Çok büyük hata eder.
2: Allah Allah.
1: Ben Sıdiki Şerif'in birkaç sene sonra çok büyük bonsai böyle aa bu bizde de gelmişti ya böyle bir adam. Aa bu bizde miydi ya? Yani ölü taklidi yapabiliriz. Aa yok ya bu bizde değil. Başka bir Şerif'tir bu falan diyebiliriz. Babacığım Victor Osimhen Wolfsburg'da aynı muameleyi görüyor. Ya bu nereden çıktı falan. Bir gidiyor geliyor Belçika'ya. Başka bir şey oluyor adam. Ya bunlar da çok yaşlı.
2: Bence çözmesi gereken zihinsel durumları var onun. Ben istekliliğini falan sıkıntılı seviyede görüyorum. Çünkü ne yapacağını bilmiyor olabilirsin ama isteklilik konusunda bir genç oyuncuda sıkıntı varsa onun çözülmesi mesela hani daha böyle John Duran gibi bir yere de gidebilir.
1: Ama şöyle
2: mesela.
1: Bak bu sene şimdi geçen seneki oyun bu sene. Şimdi İsmail Hoca biraz hücum oynatıyor. Hücum oyuncuların mutlu olduğu bir taktikle evet. Oynuyor Fenerbahçe şimdi. Yani Şerif de ya bak daha hani geliyor. Ya bu takta John Duran da başka bir şey oynayabilirdi. Mutlu
0: abi bir şey ya şimdi beklentileri doğru dizayn etmek lazım. Sen 19 yaşındasın sahaya çıkıyorsun ve takımın can simidi. Hani en önemli oyuncusu sensin. Senin yaptıklarınla Fenerbahçe şampiyon olacak ya da olamayacak.
2: En simit olmayan can simidi bu ya arada evet. Yani.
1: Ve bunu 19 yaşında Anje'den gelen yani küme düşme oynayan takımdan gelen adama bel bağlıyorsun. Ya bu tam bir uzun vadeli transfer. Avrupa'da bunlardan çok var ama önünde oyuncu varken yapıyorlar Avrupa'dakiler bunu.
0: Ya işte gemi su alırken Fenerbahçe gitti. Hani kaptan kamerasını boyadı. Yani o şerit evet. transferi o. Gemi batıyor. Orada santrifor lazım. Ceza sahasına giriyor. Fenerbahçe gole dönüştüremiyor. Ve en iyi olmadığı özelliği gol vuruşları Şerif'in. Diyorsun ki sen bizim bitiricimiz. Tabii sosyal medyada işte o yeni Drogba bilmem ne falan hiç alakası yok.
1: Yalnız bu cümleyi kuran Ömer Topbaş'la geçen gün söyledi. Tedesco da aynı cümleyi kuruyor.
2: Baby Lukaku.
1: O Baby Lukaku demiş. Bana ben Fransa'da konuştum. Bana Baby Drogba dedi. Yani direkt net bak net konuştum ya. Yani Baby Drogba diyor ya. Olabilir insanlar birbirine benzetiyor çünkü. Ya bu Drogba olacak demek değil zaten. Onu da anlamıyor insanlar. Ya Baby Lukaku deyince Lukaku olacak değil. Tarz olarak onun küçük bir modeli diyor. Baba yoksa Drogba'dan oraya dünyada bir gelebilir. Tane 10 tane yok. Ha, gelebilir. Var şey yolu.
2: Abi bu Baby olayının biraz açık uçlu olduğunu da unutmamak lazım. Mesela ben de ayağımı kırmadan önce çok sık basketbol oynardım arkadaşlarımla. Bana da Baby Shaq derlerdi. Post-up'ta sık
1: Baby Shaq vardı bir tane biliyorsun.
2: Sofoklis.
1: Sofoklis olmadı.
2: 2,5 sene falan.
1: Ama vaat etti. Oynadım. Ama olmadı Baby Shaq. İşte yani Baby LeBron var şu anda. Ha, hiçbir şey olmayacak mesela.
2: Kim o ya Baby LeBron?
1: Kendi oğlu.
2: Brony.
1: Fırına ekmek almaya gider en fazla yani.
2: 3 seneye Fenerbahçe Beko'da.
1: Yok mümkün değil Avrupa'da bizim seviyemizde oynayamaz o.
2: İşte şaka yapıyorum. Yani
1: şimdi babası onu Golden State'e götürür yanında. Ve babasıyla orada da bir tur oynar. Sonra G'lik oradan yavaş yavaş Avrupa, Yunanistan, Yunanistan hop kaybolur gider.
2: Öyle gibi. Çok çok yeteneksiz valla. Biraz şey yapalım mı? Süper Chat okuyalım mı?
1: Tabii. Moderatör sizsiniz Doğa Bey biz. Siz de zaten aylar sonra yayın yapıyoruz siz ne derseniz o.
2: Aylar kesin değildir abi ya.
1: Olsun biraz abartacağız. İşimizin haftalar diyeyim.
2: Biz seninle o kadar çok yayın yaptık ki artık zaten. Bir 200 tane yapmışızdır bence.
1: Yok be.
2: Abi Hodri'yi...
1: 100'dür 100. 100'dür 100.
2: Bilmiyorum. Bir, yani yüzlü bir şeydir ama. Yani 110 değildir mesela. Atıyorum 145'tir falan. Sinan Birecikloğlu bir Fenerbahçe sevdalısı olarak Aziz Bey bu transferden dolayı teşekkür ediyorum. Bize düşen artık takımı ve oyuncuları desteklemek. Herkese selamlar, iyi yayınlar. Bu transferin selamlar. 15 senedir falan oluşmayan birliği de cidden büyük oranda sağlayacağını düşünüyorum ben. Düşünüyorum antrenör olmayı, evet. Aynı şey yazıp duruyor. Çok biliyorsun antrenör olmayı düşünür müsün? Düşünüyorum, evet. Musti 35-35. Ey Murat Aşık. 22 Kasım 2026'dan 18 Nisan 2027'ye kadar neredeyse tüm maçlarını İstanbul'da oynayacak Fenerbahçe. Buna da ses versene.
1: Ses.
2: Abi hakikaten verdim. Çok güzel. Tam bu olması. Şu fikstürü
1: tamam, şu fikstürde bir konuşacak takım varsa Beşiktaş şu anda. Herkes sussun abi. Adamlar fikstür... Avrupa'dan dönüş 7 maç deplasmana gidiyorlar.
2: Fikstür öyle mi?
1: Öyleymiş.
0: Tek taraflı değerlendiriliyor. Yani ilk devrede burada oynuyorsan ikinci devrede.
1: Ben var işte ben seninle aynı kanadayım. Ben bizdeki yangını da hiç anlamamışım.
2: Ben de abi ya. Hulusi abi o işi çok püskürtü.
1: Abi sen kendine güveniyorsan, iyi takımsan, kendine güveniyorsan bunun aynı karbon kopyası. Şeye takılırım. Dün bak bunu Mecnun Başkan kim söyledi ya? Birisi söyledi ona ben varım. Mesela Erzurumspor'la Diyarbakır deplasmanını ne bileyim daha soğuk zamanda Sivas'ı falan böyle Ocak Şubat'ta gitmektense tabii ki daha evet. yumuşak iklimde gitmek bir avantajdır bak buna varım. Ya ben istemem Erzurum'a Şubat ayında gitmeyi. Yani zeminin istediğin kadar yumuşat temizle. Yani bacağı kadar kar zor nefes alıyorsun falan o yüzden. Yoksa abi, ben
2: tamam da
1: takılmam. Ya ben şöyle diyeyim abi Fenerbahçe'nin 100. yıl şampiyonluğu Zico'yla. Fenerbahçe şampiyon olarak gitti Ali Sami Yen'e. Ne oldu abi? İyi oynarsın oraya şampiyon olarak gidip. Ve orada büyük makara yaptık. Ben de o tribündeydim. Sulu maç meşhur. Galatasaray maçı durdurmak için su atmaya yani. O duruma düşürdün rakibini. İyi ol.
2: Abi bir de yani bu fikstür şimdi Hikmet abinin dediği çok doğru. Şimdi mesela sen eğer Erzurum'da Şubat'a gidiyorsun. Şubat'ta. Şubat'ta Erzurum'a gidiyorsan. Başka yerden de bir atıyorum Mayıs'ta Alanya deplasmanına gitmek yerine içeride oynuyorsun mesela.
1: Yani Antalya'ya da mesela ben lig başı gibi Ağustos'un başında Antalya'ya gitmek istemem.
2: Yani.
1: Alanya'ya gitmek istemem.
2: Başka yerlerden.
0: Futbolla alakalı çok söylenecek şey olmadığı zaman futbolun magazini çok tartışılıyor ya. Hani bu fikstür meselesini ona bağlıyorum. Fikstür meselesiyle kendine kariyer
1: var. Bu arada en büyük, en zor fikstür Çorum. O Çorum ilk 5 hafta Galatasaray var. Fenerbahçe'de var ya da Beşiktaş var. Bir tane de acayip böyle zor ya Başakşehir'e gösterme böyle bir deplasman yani. Çorum şöyle. Yani bir anda 5. hafta hoca değişikliğine gidebilir Çorum.
2: Geçen sene çok iyi hatırlıyorum Kocaeli Spor'un da öyleydi.
1: Kocaeli de öyleydi. Zaten Selçuk Yenen orayı bir çıktı. Kötü başladı. Orada arkasına durdu Kocaeli Spor Başkanı. Ve Selçuk Yenen o takımı ilk ona soktu. Ben Çorum'a da buradan yani Çorum FK'dan tanıdığım yok ama aynısını yapsınlar. Bence çok iyi bir hocaları var. Ben Pendik'ten beri takip ediyorum Uğur Uçar'ı. Gerçekten fark yarattı geçen sene. İyi bir takım kurmaya çalışıyorlar ama sabırlı olmaları gerekiyor.
2: Kesin.
1: Aman çünkü zaten bence bu senenin düşen iki takımı belli.
0: Kocaeli vitesi.
1: Ben çok iddialıyım bu takım konusunda.
0: Selçuk Hoca'ya.
1: Söylemeyelim burada linç yeriz. Yayından sonra söylerim sana. Bence iki takım belli. Bir takım belli olacak bu sene düşecek olan.
2: Şimdi çok merak ettim de yayından sonra söyleyeceğim.
1: Tabii ki. Şimdi linç yeriz abi. O takımları sevenler var. Gönül verenler var bir şekilde.
2: Hakikaten en daraçtan linç bayılıyorlar ya. Sabri Bey sormuş burada. Seten nerelerde? Haluk neden yok diye. Babamı biz her yayında söylüyoruz, evet, ama hastanede görmeyenler olabilir. Rahatsızlığı da iyiye gidiyor. Çok şükür bir hafta içinde.
1: Abi, Baron kendine

0: Akışır. Milyonda bir olan bir hastalığa yakalandı. Yani literatürde yok hastalık. Yok. Önce hastalığı bulmaya çalıştılar literatürde.
1: Gerçekten hastalığı bir 12 gün aradılar.
0: Ya. Dedim Baron sendromu koysunlar adını. Yok abi hastalık baba böyle bir şey olabilir mi ya?
2: Benzer
0: tedavi ne? Adamı. Yok ki demişler. Yani işte, evet. Arıyoruz seni.
2: Benzer olmayan adamın virüsü de.
0: Ya. Aynen öyle yani.
1: Sağ olasın Hikmet abi. Ya, durumu şu an hastanede tedavi görüyor. Bir ekranlara dönmesine rahat bir 10-15 gün arası var diyeyim.
0: Abi yeni sezonda döner. Ben söyleyeyim. Hiç zorlamaya gerek yok. Bırakmayız bence abi. Biz... Abi hep kısa söylüyoruz ya adama nazar değiyor uzuyor. Doğrusu ben bu sefer uzun söyleyeceğim abi.
1: Ağustos başı diyelim.
0: Ha öyle diyelim. Evet. Bırak abi.
1: Ama genel sağlık durumu ben iki gündür de yanındaydım. Çok iyi gözüküyor. Çok canım babam iyileşiyor. Haluk Bey'le ilgili de yarın saat 12'de Ali Naci Küçük'te yayınları var. Onu da söylemiş olayım. Duyurmuş olalım buradan. Yarın 12 sarı kırmızıya boyanacak buralar diyelim. Sizleri de bekleyelim buraya. Devam. Pozisyonlar son 4 yıldır ikinci maçı evinde. Denk gelenler şimdi denk geldiğine inanmıyorlar. Neyse gerilmeye gerek yok. Bizim Greenwood'umuz var.
0: Abi denk mek. Ben dün yöneticileri izledim. Hiç kimse bundan bahsetmiyor. Ya dediler bize algoritmadan
1: Hulusi memnunuz. Hulusi abi sürekli tweet atıyor.
0: Tamam. Yok dün abi, Barış Göktürk'ü de dinledim. Ben sonra Metin Öztürk'ü de dinledim. Yani bir algoritma. Zaten hep beraber oturduk karar verdik bu top mop işlerine. İşte Şampiyonlar Ligi ayrılsın. UEFA ayrılsın. O ayrılsın. Ve 18 takım aynı anda torbaya girsin denmiş. Herkes de kabul etmiş. Dün çekildi bitti. Göreceğiz. Yani ben hiçbir zaman yangın yapan tarafta olmadığım için fikstür işinde yine yap. Yani.
1: Konusu...
2: Bundan önce konuşulabilecek futbolla alakalı Greenwood gelmiş. Galatasaray Reinders kovalıyor falan.
0: Abi hani, Trabzon tarihi takım kurdu.
2: Trabzon
0: bir tane transfer yaptı.
1: Beşiktaş Belçika oyunlarında adam çekiyor.
2: Yani. Beşiktaş evet yani Dünya Kupası'nda yarı final kovalayan takımın az sol kanat oyuncusunu çekiyor. Gerçekten konuşabileceğimiz en kaliteli konu fikstür.
0: Bence Başakşehir Skovolsen'i alıyor. Bence çok iyi transfer.
1: O da öyle bir şey mi de varmış?
0: Alıyorlar.
1: Ben Skovolsen'i bir ara City falan alıyordum FM'de. Ha. Öyle oyuncuydu yani.
0: Ya bu sene bence çok gerçekten bu sene lig daha keyifli olacak. Ben Başakşehir'de daha işin içinde olacağım.
2: En olmasını beklediğim oyunculardan birisiydi. Benim beklediğim seviyeye gelmedi ama hala mükemmel futbolcu. Aynen.
0: Amin Harit'in yerini alacaklar herhalde değil mi onu?
2: Muhtemelen.
0: Amin Harit vardı ya geçen sene kiralık.
1: Olabilir.
2: Harit de çok iyi topçuydu tabii.
1: Bu arada demin isimleri geçmişken sorayım. Chat'te de ufak ara vermiş olalım. Bu Barış Bey'in Metin Öztürk'ün elini sıkmama olayına ne diyorsunuz? Ben hayatımda daha enteresan bir şey görmedim.
0: Abi şimdi benim ben burada daha önceki konuda da söyleyeyim. Şimdi yani hayatta herkesin bir bakış açısı var. Mesela benim bakış açımda ben temsil ettiğin yer orası kendini temsil etmiyorsun ya. Ben orada herkes birbirinin elini sıkıyorsa ben de el sıkarım. Yani el sıkmak şu demek değil ki. El sıkmak demek ben senin her yaptığını tasvip ediyorum. Ben ne yaparım biliyor musun? Aşırı sıkı sıkarım elini mesela.
1: Ha, öyle
0: sevmediğim insanın yani böyle bir spoiler veriyorum. Ben bir insanı sevmiyorsam elini çok sıkı sıkarım mesela.
1: Sen başlarda
0: canını acıtmak isterim yani. Abi,
1: öyle bir şey hatırladım.
0: Canını acıtmak isterim çünkü. Seninkini hiç sıkmadım. canını yakmak isterim ki orada böyle bir refleks yapsın. Mesela kameranın önünde falan böyle bir eğilsin müzülsün isterim. Ama Barış Bey'in de böyle bir tarzı var. Bir de Barış Bey'in bir sözü vardı. Belki o sözü de yemek istemedi. Ondan... Yani ben gün gelir... O zaman başkanındaydı ama. Evet. Durum farklıydı. Olursa ben sıkmayacağım. Ya yine çok da, yine magazin tarafı bence işin. Ya sıksaydı iyi olurdu. Sıkma tamam orada kaldı konu yani. Kapandı gitti.
1: Bence de kapandı gitti. Çok gereksiz olduğunu düşünüyorum.
0: Ama çok ben. Şimdi Barış Bey bu işlerle gündeme gelmeye başladı. İşte önce Yüksel Yıldırım mevzusu. Şimdi bu mevzu.
1: Mesela işte yani. Yeni Mahmut Uslu olma...
0: Mahmut abinin bu kadar yoktu ya. İlk yöneticilik zaman başında yoktu ki Mahmut abi demeyecektim. Sayın Mahmut Uslu. Çünkü kendisiyle ilgili başka bir durumumuz var. Sayın Mahmut Uslu başlarda böyle değildi. O sonra metal yorgunluğu başladıktan sonra bu tarz işlere daha fazla kendine aksetmişti. Daha fazla yapıp gündem olmaya çalışıyordu diyeyim. Reklam.

0: ürünlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
5: TED o kadar iyi ki TED.
6: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Yeniden başlıyor.
1: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol İstanbul stüdyolarından ve Türkiye'nin kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programına hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve yürekten muhabbetle selamlıyorum. Takvimlerin 10 Temmuz 2026 Cuma'yı gösterdiği bu güzel ve mübarek günde Rabbim edilen tüm samimi duaları kabul eylesin inşallah. Dertlere derman, gönüllere huzur, hastalarımız şifa, sıkıntıda olanlara ferahlık, umut bekleyenlere de güzel haberler gelmesini nasip eylesin inşallah diyorum. Tabii bir kez daha anlıyoruz ki insanın en büyük zenginliği, her zaman söylüyoruz, sağlık, en büyük gücü umut, en büyük sermayesi ise güzel insanlarla aynı duaya amin diyebilmektir bana göre. Ben Çağatay Çıtlak, radyoları başında kulaklarını ve gönüllerini bizlere açan, her zaman olduğu gibi evinde, iş yerinde, arabasında, metrobüste, metroda ve hatta yurt dışında her ne şartta olursa olsun bizleri yalnız bırakmayan ve hatta tatil beldelerinde, şezlong üzerinde ve denizde yüzerken sevgili dinleyicilerim bana mesajlar atanlar, özellikle hiçbirinizi kıskanmıyorum, aksine hoşuma gidiyor. İnşallah hepinize Allah daha da güzel nasip etsin güzel tatiller. Tüm dinleyicilerimize tekrar merhaba diyorum. Bugün de Radyo Gol'de Türkiye'nin spor gündemine yön veren programlardan biri olan Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de sıcak gelişmeler, özel yorumlar, sizlerden gelen mesajlar, takımlarınızın kamplarından son haberleri ve yine her zaman olduğu gibi her gün birbirinden farklı Türkiye'nin en çok takip edilen spor yorumcuları yine bu frekansta sizlerle birlikte olacak. Harika mesajlar, çok teşekkür ediyorum. Ardı arkasına o kadar güzel yazıyorsunuz ki inanın bu da bana daha çok motivasyon oluyor. Süper Lig 2026-2027 sezon fikstürünü nasıl buldunuz? 0212-273-10-10'da bana bunları yazabilirsiniz ya da Instagram Çağatay Hoca adresinden mesajlarınızı da yazabilirsiniz. Dün gece birçok dinleyicimiz yine Çağatay Hoca Instagram adresi üzerinden bana yazdılar. Birçok dinleyicimizle mesajlaştık. Gerçekten Fransa-Fas maçı beklediğim gibi olmadı. Belki gündüz maçı olmasının etkisi vardı. Belki de Fas'ın en önemli oyuncusunun olmaması çok fark etti. Yani birazcık sıkıcı geldi bana. Beklentilerin üzerinde beklerken beklentilerin altında kalan bir karşılaşma oldu benim için. Sizler de yorumlarınızı yazabilirsiniz. Evet, fikstür çekildi dedik. Uzun maraton var. Yol haritası belli oldu. İnşallah adı gibi süper birlik olur. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor başta olmak üzere tüm takımlarımız mücadele verecek, nefesler tutulacak ve 34 hafta sürecek bu yolculuk tribünleri coşturacak. Her maç yeni bir hikaye yazılacak. İnşallah hakemlerimizin konuşulmadığı bir lig izleriz diyoruz ama tabii bu dileklerimizin hiçbir sene gerçekleşmiyor. Starta bakıyoruz, 14 Ağustos'ta kapanış 23 Mayıs'ta ve futbol severler tam 53 gündür aşık oldukları renklerden uzaklar. Dün de gerçekleştirildi fikstür çekimi ve yeni sezonda 14-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında oynanacak ilk karşılaşmalar. İlk yarı 18-21 Aralık 2026 tarihleri arasında da 16. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak. İkinci devre ise 15-18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak. 17. hafta maçlarıyla başlayacak. Futbol severlerin merakla beklediği bu sezonda 23 Mayıs 2027'de 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek. Tabii saygıdeğer dinleyicilerimiz, çok teşekkür ediyorum ya. İyi ki varsınız. Yani harikasınız. O kadar mutluyum ki bu kadar mesaj gelmesi üzerine Facebook'ta yorumlarımız 2000'i geçmiş. Evet, dinleyicilerimiz de yazıyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki sizlerle bu yolu yürüyoruz. Tabii Dünya Kupası'nı izledik hep beraber. Dünya Kupası'ndaki kurallar, İşte hakemler, taç atışları, kale vuruşlarında oyunun gecikmesini önlemek için bir 5 saniyelik geri sayım vardı. belirlenen sürede kullanılmayan taç atışları rakibe geçecek. Kale vuruşunun gecikmesi halinde rakip takım korner kazanacak. Bunlar ilk aklıma gelenler. Yani anlatmak istediğim şu, Dünya Kupası'ndaki kurallar Süper Lig'de de ligimize gelecek. Bakalım neler olacak. Oyuncu değişiklikleri en fazla 10 saniye içinde tamamlanması gerekiyor. Sürenin aşılması halinde oyuna girecek oyuncu oyun durana kadar en az 1 dakika kenarda bekleyecek. Takımı bu sürede eksik mücadele edecek. Bakalım nasıl olacak böyle şeyler. Hep birlikte göreceğiz. İlklerin yaşanması, ben ilkleri her zaman çok severim. Çünkü ilkler hayatınıza farklılıklar getirir ve farkındalığın da sizlere fark yaratmasının farkına varırsınız. Sakatlığı nedeniyle oyunun durmasına neden olan saha dışına çıkan futbolcu yeniden oyuna girebilmek için en az bir dakika bekleyecek. İşte rakibiyle bir sorun yaşarsa, bir gerginlik olursa, ağzını eliyle, koluyla, formasıyla kapatıyorsa direkt kırmızı kart görecekler. Hakem kararına tepki gösteren, sahayı terk eden futbolcularla buna teşvik eden teknik ekip de doğrudan kırmızı kart görebilecek. Başka unuttuğum ne var? Hatalı verilen kararlar, evet, kornerler, ikinci sarı kart pozisyonlarında da artık VAR incelemesi yapılacak. 0212 273 10 10 0542 273 10 10, ya da Instagram kullananlar için Çağatay Hoca adresinde hepinizin mesajlarınızı görüyorum, merak etmeyin. 4 tane spor yazarımız var bugün, onlarla da yayına girmeden önce program akışını yazdım. Kendilerini de bu akışa koydum. Hepsinin saati var. Hiç merak etmesin sevgili dinleyenlerimiz. Unuttuğumuz kaldı mı? Gol veya penaltı sonuçlanabilecek. Korner ve serbest vuruşlar öncesinde de hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller VAR tarafından da kontrol edilecek. Yani ihlal tespit edilmesi halinde gerekli disiplin cezası da uygulanacak. Ve köşe vuruşu ya da serbest vuruş tekrar edilebilecek. Mesajlar çok biriktiği için bir es vermek istiyorum. Çünkü sizlerden gelen mesajlar benim başımın üzerinde yeri var. Uğur Çalık, Çağatay Hocam hayırlı yayınlar. Radyonun öbür ucundayız. Seni dinliyorum, inşallah hayırlı bir yayın olur. İnşallah. Çok teşekkürler. Fuat Yılmaz Beyefendi, kardeşim cuma namazından çıktım. Ağzına sağlık, ne güzel dualar ettin. Rabbim razı olsun, sağlıcakla kal. Fenerbahçe'me başarılar demiş. Hayırlı cumalar dileklerimi ben de buradan tüm dinleyenlerimize bir kere daha iletmiş olayım. WhatsApp'tan gelen çok, tabii bir yandan spor yazarlarından da geliyor. Aksal Yavuz da yazmış ama o saatte bitiyor diye ben de mesaj yazıyorum sevgili Aksal Yavuz'a. Çünkü siz de onu bugün istiyordunuz canlı yayına bağlantı için. Merak etmeyin. Çağatay Hocam, İstanbul'dan Resul ben. Ne güzel söylüyorsun yeni kuralları, ama ben bunu yeni tartışmalar olarak görüyorum. Artık yeni şeyleri tartışacağız gibi duruyor. Hakemlere bu konuda çok görev düşüyor. İnşallah kurallarda büyük takım inisiyatifi kullanmazlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Yusuf Bey, abi bu Greenwood bugün İstanbul'a geliyor diyorlar. Doğru mu? Evet Yusuf Bey, doğru. Akşam 23.45 gibi planlanıyor. Söz ismini vermeyeyim. İki tane Fenerbahçe'yi en yakından takip eden ve milyonlarca tweet görüntülenmesine sahip olan arkadaşlarımdan ikisi bana da bugün bu bilgiyi verdiler. Saygıdeğer Çağatay Hocam, iyi yayınlar. Program cuma günü. Evet, bugün bir saat yapıyoruz. Ne kadar dikkatlisiniz Ferdi Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Çağatay Hocam, Mısır maçındaki gibi inşallah 1,5 dakika geriye gidilip gol iptali kararı verilmez demiş. Orhan Bey çok teşekkürler. Hasan Bey çok çok teşekkürler. Yine yazan da çok dinleyicimiz var. Onlara da bakıyorum. Bir tanesini bile es geçmek istemiyorum. Boşnak bir dinleyicimiz öyle yazmış. Benan Şimşek. Selamünaleyküm Çağatay Hocam. Aleykümselam. Bizim mahallenin cami imamından daha iyi dua ettin. Allah dualarını kabul etsin. Hayırlı yayınlar. İnşallah Benan Bey bilmukabele. Vallahi Allah benim için ne düşünüyorsanız inşallah size iki katını versin. İzmir'den selamlar. Sorunsuz yayınlar dilerim demiş Aykut Yakut. Çok teşekkürler. Allah senden razı olsun. Hayırlı yayınlar, güzel açılış konuşması için demişler. Satılmış Çınar Beyefendi'ye de sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Güzel duaların, çok teşekkürler. Sizin Allah gönlünüzü

0: Gönlünüze göre versin Caner Varım Beyefendi'ye de. Yaşar Kut her zamanki gibi yine beni yalnız bırakmadı. Çok çok teşekkürler. Evet, çok mesaj geldi. Bir kısmını okudum çünkü Hüseyin Mecit, sana da çok teşekkür ediyorum. Erhan Polat iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Merak etmeyin, hepsini görüyorum mesajlarınızın. O yüzden rahat olun, arkanıza yaslanın. Sivas Spor'dan haber var mı Çağatay Hocam? Sivaslı İlhami, sana da sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyorum. Sivas Spor'la ilgili ben bu hafta iki kere bağlantıya geçtim. Oradaki arkadaşlarımıza da gerekli bilgileri ilettim. Ve inşallah önümüzdeki hafta Sivas cephesinden ya gazeteci ya kulüp yetkilileri adına da bir açıklama alabileceğimiz bağlantılarımız olacak. Yurt dışından Murat Akdoğan, çok teşekkür ediyorum Çağatay Hocam, iyi yayınlar diliyorum demiş. İyi ki varsınız. Evet, gülen dinleyicilerimiz de var. İnşallah dualarda buluşalım sevgili arkadaşlar. Tabii çok teşekkürler. Çok çok mesaj var. Ama tabii artık mesaj değil, birazcık da spor yazarı, spor gazeteci dostlarımıza da sözü bırakmak istiyorum. Çünkü şu anda önceden de konuşmuştuk. A Spor yorumcusu, gazeteci, foto maç yazarı sevgili Hüseyin Özkök şu anda mikrofonun diğer ucunda. Hüseyin abi merhaba, hoş geldin yayınımıza, müsait misin?
1: Merhaba Çağatay, yayınlar kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Hüseyin Özkök, dinleyicilerimizden de sana bağlanmamı istiyorlardı. Dünya Kupası ile ilgili değerlendirmeni, özellikle de en son Fransa-Fas maçı dün gece bence birazcık benim beklentilerimin altında kaldı. Bir Dünya Kupası değerlendirmesi alabilir miyiz sizden Hüseyin Özkök?
1: Şimdi Dünya Kupası'nı iki ayrı noktada değerlendirmek lazım. Bir tarafta Dünya Kupası'nda yaşanan skandallar, diğer tarafta da işin futbol tarafı. Dünya Kupası'nda yaşanan skandalları zaman zaman konuşuyoruz ama en güzeli bunu Dünya Kupası'nın sonrasına bırakmak ve toplu bir bilanço çıkarmak daha iyi olacak. Futboldan ilerlemek şu anda daha iyi geliyor bana. Hı hı. Ben bu sabahki yayınımda da birkaç noktadan bahsettim. Mesela A-Spor'da olan bazı olaylarla ilgili, ama tabii ki futbolu konuşmak daha iyi şu anda. Çünkü maçlar sürüyor. Dün akşam da Fransa-Fas maçı vardı. Hı hı. Fransa beklendiği gibi, kağıt üstünde olduğu gibi karşılaşmayı çok rahat kazandı. Fas iyi bir takım ama Fransa öyle kompakt ve takım halinde iyi savunma yapan bir takım ki Fas Fransa'nın üstlerine gitmeyi denedi ama adeta bütün ataklar Fransa'nın savunması, takım savunması içinde eridi gitti. Yani hiç fırsat yakalayamadılar, tehlike yaratamadılar. Diğer yandan Fransa birçok pozisyon elde etti ama şapkadan tavşan çıkartan iki oyuncusu iki gol buldu. Aslında çok daha kolay goller de bulabilirlerdi. Orada da Fas kalecisi Bono'yu tebrik etmek lazım. Evet. İyi kurtarışlar yaptı.
0: Yani sevgili Hüseyin Özkök, Dembele, Olise, Mbappe, Due dörtlüsü hakikaten yani böyle bir dörtlün olduğu zaman kazanmamak da biraz zor olur değil mi?
1: Bireysel yetenekler bağlamında şu anda Dünya Kupası'nın en iyi takımı Fransa. Ama ben takım oyunu olarak İspanya'yı daha iyi buluyorum. Şu ana kadar gol dahi yemedi İspanya. Onlarda bir tek Yamal var. Hani böyle üst düzey yıldız olarak ve takıma böyle işte sen saydığın isimler gibi katkı yapacak oyuncular bazında Yamal var. Ama diğer oyuncuların hepsi takım oyuncusu ve çok iyi paslaşan, çok iyi anlaşan bir takım. Dolayısıyla yarı finalde ki İspanya'nın bu akşam Belçika'yı geçeceğini düşünüyorum. Yarı finaldeki İspanya-Fransa maçı bu bağlamda çok enteresan bir maç olacak. Adeta bir erken final olacak. Ama Fransa gerçekten müthiş bir takım. Sadece hani 26 kişilik kadrosu değil, 26 kişinin dışında kalan çok sayıda mükemmel oyuncu var Fransa'nın geniş kadrosunda. Şampiyonun en büyük adaylarından biri tabii ki. Zaten Fransa-İspanya eşleşmesinden sonra finale kalan takım bence kupayı alır diye düşünüyorum. Diğer taraftan da işte İngiltere ile Arjantin final için kapışacak gibi geliyor bana. Evet.
0: İngiltere'de 60 sene oldu değil mi sevgili Hüseyin Özkök?
1: Evet.
0: 1960

0: 6 diye hatırlıyorum.
1: Evet evet aynen öyle. İngiltere'de giderek geliştiriyor futbolu milli takım olarak. Son yıllarda bayağı bir gelişim var İngiltere milli takımında. Son 2 Avrupa

0: Seyircilerimizden Murat Akdoğan, Hüseyin Özkök beyefendi son derece yerinde ve kaliteli bilgiler sunuyor. Kendisine teşekkür ederim demiş. Bunu da iletmiş olayım sevgili Hüseyin Özkök.
1: Sağ olsun. Çok teşekkür ederim.
0: Yine gelen sorular var. Birazcık da Süper Lig'e bakarsak. Dün de fikstür çekildi biliyorsunuz. Sümer Bey demiş ki Hüseyin Bey'e göre dört büyüklerin şu ana kadar yapılan transferlerine bakacak olursak en doğru, en hazır takım ya da takımlar hangileri, bizlere söyleyebilir mi demiş.
1: Yani ben baktığımda Trabzonspor'la Beşiktaş'ı transfer bağlamında daha önde görüyorum Fenerbahçe ve Galatasaray'a nazaran. Galatasaray'da zaten hiçbir hareket yok. Hani değerlendirecek bir şey dahi yok şu anda Galatasaray'da. Ama diğer yandan işte Fenerbahçe bir transfer yaptı savunmaya. Şimdi de Greenwood olacak gibi duruyor sanki. Hani anlaşıldığı söyleniyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'de iki tane üst düzey transfer yapmış olacak. Ama Beşiktaş bence kaleci başta olmak üzere ki Alex Nübel benim çok yakından tanıdığım bir kaleci. Alman futbolunu yakın takip ettiğim için. Bence Beşiktaş çok iyi bir kaleci transferi yaptı. Diğer yandan Salih Özcan da bence Orkun'la birlikte orta sahada güzel bir ikili oluşturacak. Beşiktaş iyi gidiyor transferde. Ona bakalım sahaya nasıl yansıtacaklar yine hocaları İtalyan'la öyle birlikte. Fenerbahçe'nin zaten iyi ve kaliteli bir kadrosu vardı. Fenerbahçe'nin sorunu şu anda elindeki çok sayıda yabancı. Yani bu yabancıları ne kadarını gönderecek. Zaten yani elinde kalsa bile yani şunu teknik olarak söyleyelim. Bir kulüp istediği kadar oyuncuyla, yabancı oyuncuyla sözleşme yapabilir. Ancak bunlardan sadece 10 artı 4'ünü 28 kişilik kadroya yazabilir. Dolayısıyla Fenerbahçe 14 yabancıyı yazdığı zaman 28 kişilik kadroya geride çok sayıda boşa para ödediği yabancı elinde kalacak. Onlardan artık kaçından kurtulacak. Onu hep beraber göreceğiz ama Fenerbahçe'nin de bu iki yeni transferi ki biri savunmaya olan neydi? Akanji yok.
0: Fenerbahçe.
1: Fenerbahçe'nin savunmaya aldığı oyuncu.
0: Nathan Ake.
1: Ake tamam evet. Manchester'ı aldı. Bir anda Akanji ile karşılaştı Ake.
0: O kadar çok maç izliyoruz ki tabii Akanji de Dünya Kupası'ndaydı.
1: Ake iyi bir transfer. Greenwood da gelirse tabii ki o da iyi bir transfer olacak. Zaten iyi olan kadroya iki önemli takviye olmuş olacak. Ama dediğim gibi diğer taraftan da çok sayıda elinden çıkarması gereken yabancı var. Fakat hani onların kulüpte olması herhangi bir sorun değil. Bunu da teknik olarak bilgilendireyim insanları. Sözleşme askıya almak falan gibi bir şeyler kullanılıyor Türkiye'de genellikle ama öyle bir şey yok. Sözleşme askıya almak diye bir şey yok. Her futbolcunun lisansı var. Sadece Futbol Federasyonu'nun bir koşulu var. 28 kişilik kadro bildirmek gerekiyor federasyona sezonda kullanacağım. O kadronun dışında kalanlara kulüp yine normal şekilde paralarını ödüyor. Hatta onları Avrupa Kupalarında da oynatabiliyor. Onu da söyleyelim. Böyle bir durum söz konusu. Trabzonspor'un transferleri de gayet iyi. Zaten Trabzonspor son iki sezondur bayağı iyi yerinde transferler yapıyor. Bu önümüzdeki sezonda ben Trabzonspor'dan bayağı iyi işler bekliyorum. Ve inşallah Süper Lig'de dörtlü güzel bir yarış olur. Hatta başka takımlar da katılır. İnşallah güzel, zevkli bir çekişmeli lig sezonu izleriz.
0: Evet. Yurt dışından Nevzat Bey selamlar. İlk yarısı bana Türkiye-Avustralya maçını hatırlattı diyor. Dünkü Fransa-Fas maçından bahsediyor. İkinci yarı teknik direktörünün maçı seyretmeme farkı oldu demiş. Katılır mı acaba bana Hüseyin Bey diyor. Çağatay Hocam, Hüseyin Özkök Fransa lehine verilen penaltıya ne der acaba demiş dinleyicilerimizden Mehmet Açı Beyefendi.
1: Yani bence penaltı yani.
0: Evet.
1: Hakem sonuçta direkt daha hiçbir tereddüde hal bırakmadan penaltı noktasını gösterdi. Ondan sonraki inceleme çok garip geldi bana. Herkese garip gelmiş zaten. 3 dakikanın üzerinde bir inceleme niye o kadar incelendi, neye bakıldı? Daha öncesinde hani atak başlanmış fazında itibaren olan pozisyonlarda herhangi bir şey mi vardı bilmiyorum yani. Sonuçta hakem, VAR'da oturan hakem atak başlangıç fazından itibaren inceliyor penaltıya kadar olan gelişimi. Ama hiçbir şey yoktu. Sonunda da penaltı atışı kullanıldı. Bence haklı bir penaltıydı.
0: Evet. Son olarak peki sevgili Hüseyin Özkök, sizi uğurlamadan Dünya Kupası'ndaki kurallar şimdi ligimize de yansıyacak, uygulanacak. Neler düşünüyorsun? Yeni kurallar...
1: Valla yeni kuralların uygulanmayacağı sadece haber olarak.

0: yayınlandı. Habertürk TV'deki RT Spor'daki arkadaşımız Sezgin Gelmez bunu yayınladı. Ama baktığında Futbol Federasyonu'ndan resmi bir açıklama yok. Mesela UEFA bir sirküler yayınladı 3 Temmuz'da. Bütün Avrupa'daki kulüplere gönderdi bu sirküleri. Orada hangi kuralların uygulanıp uygulanmayacağı bildirildi Avrupa futbolarında. Bizim Futbol Federasyonu hala resmi açıklama için neyi bekliyor? Onu bilmiyorum. Yapın açıklamayı. Çünkü bu getirilen kurallar şimdilik geçici olarak isteyen federasyonların uygulanayıp uygulanmama seçeneğine bırakıldı. Yani mesela UEFA diyor ki ben diyor ağzı kapatmadan kırmızı kart vermeyeceğim diyor. Sahayı terk eden futbolcuya kırmızı kart vermeyeceğim. Orada hakem kendi algısıyla nasıl bir kart gösterirse onu biz kabul edeceğiz diyor. Dolayısıyla herkes her uygulamayı yapmayacak. Bundesliga'dan bir açıklama yapıldı geçtiğimiz gün. Onlar zaman geçirmeye yönelik uygulamaları yapacaklarını fakat yanlış kornere VAR'ın müdahale etmesi için daha sonra karar vereceklerini söylediler mesela. Ve diğer
1: Yani
0: iki
1: o zaman
0: az önce bahsettiğim.
1: federasyonlar kendilerine göre tercih edebiliyorlar bu durumu.
0: Evet, ediyor. Bu futbol oyun kuralları kitabına tercih kondu fakat tercihe bırakıldı. Ama bence vakit geçirmeye yönelik her türlü uygulamayı Futbol Federasyonu'nun yapması lazım. Özellikle benim çok beğendiğim, bu Dünya Kupası'nda en beğendiğim uygulama olan futbolcuların bu sakatlıkla yere yatıp sonra saha dışında en az bir dakika bekleme mecburiyeti. Şimdi dikkat etmişsindir sen Çağatay. Hiç kimse yatıp kalmıyor.
1: Kalkmıyor.
0: Herkes hemen kalkıyor.
1: Hemen
0: Yani
1: kalkıyor anında.
0: bir oyuncu bile görmedik daha yani.
1: Evet, sakat sakat koşuyorlar sonra devam ediyorlar.
0: Evet, sonra devam. Harika bir uygulama. İnşallah Türkiye'de hakkıyla uygulanır. Dolayısıyla Futbol Federasyonu Hakem Kurulu bir an önce hangi kuralların uygulanacağı konusunda bir açıklama yayınlasın. Biz de bilelim önümüzdeki sezon neler uygulanacak.
1: Peki Hüseyin Özkök, şunu da sorayım. Yani federasyon kulüplere bunu soracak mı? Uygulansın veya uygulanmasın diye onların da
0: Yok.
1: bir şeyini almıyor, değil mi?
0: Yok, öyle bir şey yok yani.
1: Federasyonun dediği oluyor yani.
0: Yani bu sonuçta bunu İFAB kararlaştırıyor. Futbol oyun kuralı bu. Kulüplerle hiç alakası yok. Futbolu oynayan kulüplerin konan kurallara uyması gerekiyor. Hani çok abes bir durum olur yani kulüplere sonra ya şu kuralı ne dersiniz uygulayalım falan demek. Uygulayalım veya uygulamam diyecek federasyon şu kuralı. UEFA nasıl diyor? Ben şu kuralı uygulayacağım, diğerini uygulamayacağım diye.
1: Evet.
0: O federasyonda bir karar verip uygulamalı bence.
1: Evet, Erzurum'dan Nihat Bey'in sorusunu da böylece cevaplamış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. A Spor
0: Ben
1: yorumcusu,
0: teşekkür
1: foto
0: ederim.
1: maçı yazarı sevgili Hüseyin Özkök, bizleri kırmadınız. Yayınımıza da bağlandığınız için.
0: Rica ederim. Görüşmek üzere. İyi hafta
1: Hoşçakalın.
0: sonları.
1: Çok çok teşekkürler. Evet, Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına devam ediyoruz. Instagram Çağatay Hoca adresinde yorumlarınız da geliyor. Onların hepsini de okuyacağım, merak etmeyin. Takip alan dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. İlker Karabağ, Adem Sözen, Serdal Bey, çok teşekkür ediyoruz. Yine gelen mesajlara bakalım. Birikmesin. Muzaffer Kaya, çok teşekkür ediyorum. Erhan Polat abime selam olsun demiş. Çok da güzel dualar etmişsiniz. Allah razı olsun. Başarılarınız daim yolunuz açık olsun. Yıllardan bu yana radyo dinlerim, dinleyenlerine senin kadar değer veren, tarafsız yayın yapan radyocu görmedim. Sağ olun Faruk Gergöz Beyefendi'ye de yürekten selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Kısa bir araya gideceğiz. Bu arada Aksal Yavuz'dan da mesaj gelmiş. O zaman yayına girebiliriz demiş. Kısa bir aranın ardından gireceğiz ama sevgili dostum Mehmet Aya'nın Hürriyet'te bir köşe yazısı vardı. Ona da değinmek istiyorum. Dün akşamki karşılaşmayla alakalı, yani Fransa-Fas'tan bahsediyorum. Hep söylemiştik hani sahibi ayrı yoktu, çok çok önemli bir futbolcuydu Fas'ta. O da demiş ki Mehmet Ayan, imrenilecek bir futbol mimarisi. Sahibi ayrısız Fas'ın hedefi İyi kapanmak, mümkünse geçiş kovalamaktı. Fransa'nın yapacağı da bıkıp usanmadan bentleri kırmak için doğru setler kurmaktı. Deschamps bu amaçla geniş alan oyuncusu Barcola ile değil dar olan meziyetlisi Due ile başladı. İlk yarının genelinde de Dembele, Olise, Mbappe, Doué dörtlüsüyle rakibe çöktü. 4-5 ve 35'te kaleciyi geçemediler. 26'da kazanılan penaltı ise beklenmedik şekilde geçişle geldi. Orada da Bono sahnedeydi. Mbappe'nin cılız penaltısında köşeyi doğru buldu. Fas'ın ilk yarıdaki Saibari'den mülhem hücum çaresizliğini iki rakamla anlatmak gerekirse isabetsiz bir şut ve rakip ceza sahasında bir topla buluşma. Devre arasında hoca bunu keder etmiş olacak ki ikinci yarıya az da olsa hücum anlayışıyla başladı. 7-8 dakika sonra da bitti. 55 civarı sazı eline alan Deschamps'ın öngörüsüne uygun biçimde Doué'nin maharetini öncelleyen Fransa 6 dakikada 2 yıldızıyla aldığı maçı demiş. Fas'ı eleştirebilecek, şöyle yapsalardı denecek bir durum yok. Santraforlar oynasaydı hücum etme süreleri artar. Belki gol dahi bulurlardı. Ancak konu bunun biraz ötesinde. Fransa sadece teknik değil, güçlü de, sadece hızlı değil, dayanıklı da. Sadece disiplinli değil, özgür de, sadece kazanan değil, doyumsuz da. Takımın her oyuna uygun oyuncusu, hatta yedeği var. Dünya yıldızlarının taktiksel sadakati şaşırtacak kadar kavi demiş. Antrenör takımı diyebilirsiniz ama gerek akan oyun gerek duran top organizasyonlarında birkaç saniye sonra ne yapacaklarını tahmin edemezsiniz. Tutarlı ve kararlı bir futbol mimarisi demiş sevgili Mehmet Ayan. Kısa bir araya gidiyoruz. Şu anda Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programındasınız. Lütfen bizlerden ayrılmayın çünkü biraz sonra sürpriz 2 tane bağlantımız var.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
3: Reklam

0: Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Yarış başlıyor.
4: Startı almayacak Seligor. Start verildi ve koşu başladı. Derdi izleyenler, toplu bir çıkış oldu. Lider değil 4 numarada Nordon Nurdet aldı. Yarım boy farklı öne geçti bu safkan. 2 numarada Pinyal Code ikincilikte içeride. 3 numarada Dukens Müller üçüncülükte bir boy kadar geride. Dışta 1 numarada Bode Winner 2,5-3 boy kadar geride. Son sırada 5 numarada İşin Aslı sırasıyla safkanlar son 800'e ilerliyor. Dıştan yaptığı ataklarda 1 numarada Bode Winner şimdi rakiplerinden kurtulup liderliği aldı ve 2 boy farklı öne çıktı bu safkan. 4 numarada Nordon Nurdet Nurdetta ikincilikte kaldı. Bu safkanın hemen dışında 2 numarada Pinyal Code üçüncülükte 2 boy kadar girdi. Dördüncülükte 3 numarada Dukens Müller 3 boy kadar girdi. Yine son sırada 5 numarada İşin Aslı sırasıyla kısraklar son 600'e girdiler. 1 numarada Bode Wiener 3 boy farklı liderliğini sürdürüyor. İkincilikte yine 4 numarada Nordon Nurdetta var. İçeride 3 numarada Dukens Müller. Daha sonra 2 numarada Pinyal Code sırasıyla viraj dönüldü. Son 400'e girildiğinde de 1 numarada Bode Wiener yaklaşık 3 boy farklı liderliğini devam ettiriyor. İkincilikte 4 numarada Nordon Nurdetta var. Onun dışından da 3 numarada Dukens Müller'in atakları var. Son 200'e yaklaşılırken 1 numarada Bode Wiener 2,5-3 boy farklı liderliğini sürdürüyor. Dıştan 4 numarada Nordon Nurdetta'nın, onun dışından 3 numarada Dukens Müller'in atakları var. Fakat 2 boy farklı 1 numarada Bode Wiener önde. Son meteler 1 numarada Bode Wiener kazanıyor. 4 numarada Nordon Nurdetta 2. 3 numarada Dukens Müller 3. 5 numarada İşin Aslı 4. 2 numarada Pinyal Code'da 5. oldu. 1 numarada Bode Wiener Yiğitcan Gökçe ile kazandı.
2: Reklam.

0: Reklam bitti.
1: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
2: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de İstanbul stüdyolarında 92.2 frekanslarında kaldığımız yerden devam ediyoruz ve 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde yine mesajlarınızla devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin, biraz önce de anonsunu yapmıştım. Sevgili Aksal Yavuz şu anda canlı yayında konuğumuz olacak diye. Evet Aksal abi, sizlerin en çok istediği Milliyet Gazetesi spor yazarı ve HT Spor yorumcusu sevgili Aksal Yavuz, listemizin bu hafta en çok istenilen isimler listesinde bir numara.
3: Eyvallah, eyvallah.
2: Aksal abi hoş geldin, nasılsın?
3: Hoş bulduk.
2: Trabzon'da mısın yine?
3: Yok, döndüm.
2: Evet, Trabzon'da yakalamadım, hayret.
3: Trabzon'da yakalayamadım, şaşırdım.
2: Evet. İyi misin, her şey yolunda mı sevgili Aksal ya, Yavuz?
3: Çok güzel ya, iyi.
2: Dinleyicilerimize sana selam söylediler. Yayına bağlanmadan seni de görmek istediklerini belirttiler. Ben de bunun üzerine seni arama gereği duydum. Sen de her zamanki inceliğinle yine kabul ettin sevgili Aksal Yavuz. Tekrar ya, çok teşekkür ediyorum.
3: Sağ ol, sağ ol. Dostlar rica etti mi bunu, emir kabul ederim ben.
2: Estağfurullah, ricamız olur.
3: Eyvallah. Hayırlı sen de bu arada... Sen de bu arada ekranlardasın, izliyorum. Çünkü bu önceki programda takip ettim yani.
2: Çok teşekkür ediyorum Aksal
3: abi. Kaçırmıyorum.
2: Sağ olasın abicim, ben de seni.
3: Eyvallah.
2: Şimdi Dünya Kupası'ndaki yeni kurallar ligimizde de uygulanabilir. Aksal abi, bu konuyla ilgili fikirlerini çok merak ediyorum. Aksal Yavuz'un bakış açısından, penceresinden. Nasıl olur bu kurallar ülkemizde uygulanırsa?
3: Acaba her kuralı yerinde ve zamanında uygulayabildik mi? Önce onu düşünmek lazım.
2: O da doğru.
3: Tabii biraz deleriz yani. Biz kural delmeyi severiz. Vallahi bilemiyorum ama...
2: En çok hoşuna giden kural hangisi oldu mesela? Hani futbolcuların sakatlanmaya yönelik olan dışarıda beklemesi mi? Saniye olarak geri sayım mı?
3: Ya her şey güzel de... Bilemiyorum yani, karamsarım ya sevgili Çağatay. Yani futbolcular sakatlıktan sonra hemen şey deniyorlar falan. Ya her şey futbolu güzelleştirmek için ama ne kadar uyacağız yani, onu bilemiyorum. Çok zor.
2: Evet.
3: Ama şeyde hakemler iyi. Bu Dünya Kupası'ndaki, bilmiyorum bana katılıyor musun ama genelde iyi maç çıkartıyorlar.
2: Evet, katılıyorum Aksal abi.
3: Hiç oyuncuların şeyine bakmıyor yani, ne yaparsa yapsınlar yemiyorlar, öyle söyleyeyim.
2: Aksal abi, sorular hemen gelmeye başladı. Hasan İlbaş diyor ki, Aksal abime sorar mısın hocam, Trabzon'da her şey tamam, sadece bir lider oyuncu Marek Hamşik gibi mi eksik diyor?
3: Evet. Şu anda kaç tane, 11 tane transfer yapıldı.
2: Evet.
3: Tahminim 3 tane daha yapılacak ama bu alınan oyuncular biraz ses getirecek gibi geliyor.
2: Yani olay gitti, Zubkov gitti, artık olaya gitti gibi bakılıyor, o yüzden söylüyorum. Bir de Felipe Augusto gitti. Yerlerine gelen 10-11 oyuncu Aksal abi, bu açığı kapayabilir mi fazlasıyla sana göre?
3: Hangi gidenlerin yerini doldurma anlamında mı?
2: Evet, yani hani 3 kişi gitti olaydı farz edersek, onun yerine alınanlar yani Trabzon'a daha katkı verdi mi, daha da güçlenmiş oldu mu?
3: Bence güçlenmiş oldu. Daha da tabii bu en azından 6-7 tanesi 11'de oynar diye tahmin ediyorum. Veya 5 tanesi oynarsın, Trabzonspor'un kadrosu yavaş yerine oturuyor. Tabii bunları daha önce de konuştuk. Bu planlama dahilinde yapılıyor hepsi. Bugün olayı evet iyi bir oyuncu ama nihayetinde gelişimi açık bu oyuncu, geleceğe çok parlak. Onun yerine oynayacak olan oyuncular da kötü oyuncular değil. Zaten genç oyunculara yatırım yapmış olduğunuz zaman ondan sonraki yılları da garanti altına almak. Hep bahsettik. Dedi ki Trabzonspor'un İstanbul kulüpleriyle ekonomik olarak baş etme şansı sıfır. Hı hı. O anlamda genç oyuncuları alıp parladıp satacaksınız. Bu aynı zamanda Avrupa'dan gelecek olan genç oyuncuların iştahını da artırmış oluyor. Kaldı ki 3 sene önce Sayın Ahmet Ağoğlu şöyle bir cümle kullanmıştı. Su alacak paramız yok diye. Su alacak paranız yokken şimdi İstanbul kulüpleriyle transfer yarışının içerisinde başa baş mücadele edebiliyorsunuz. Bu bir Trabzonsporlu olarak, bir spor adamı olarak beni çok mutlu ediyorsun. Zaten 3 yıldan beri bu planlama yapılıyor. Her şey yolunda sevgili Çağatay. Hı hı.
2: Çok
3: ama lider oyuncu çıkar oradan. Mesela kaleci bir lider oyuncudur. Ondan sonra Milanovski'ydi değil mi? Rus olan oyuncu, o tecrübeli bir oyuncu. O da evet. Bir lider oyuncudur. Lider oyuncudur ama.
2: Malinovski
3: evet. Şimdi alınacak 2 ile 4 tane daha oyuncu var. Biraz onlar ses getirecek gibi bir duyum aldım.
2: Aksal abi yurt dışından Murat Bey, Aksal Bey'e selam ve saygılar demiş.
3: Aleykümselam.
2: Yine yurt dışı mesajları var. Aksal Bey, hakemlerin futbolculara karşı tavırlarının iyiliğini Messi'yi de dahil ediyor mu diye bir soru var.
3: Ya yok, Messi belirlenmeden önce. Yani hakemler ama pek de tınlanmıyor. Ben Türkiye'de olmuş olsa biraz farklı oluyor bizim hakemler. Hep dönüp aynı yere geliyorum. Orada bir hakemimizin olmamayışı her futbol seyreder gibi, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi. İkimizde bir yara olmadı. Çuvalladık orada. Bu süreci yönetemedik ama tabii maçların oynanacağı saatte de çok tuhaf. Açık konuşmak gerekirse benim için takip edemiyorum. Ama tekrar konumuza dönersek, yani hakemlerin nezdinde takımlar oyuncuları pek fark etmiyor. Arada bir böyle ufak tefek hatalar yapılıyor ama insanın olduğu yerde hatalar olur sevgili Şahin.
2: İnsanoğlu şaşardı beşerdi diyorsun Aksal abi.
3: Evet.
2: Resul Bey diyor ki Aksal abi selamlar. Trabzonspor transferde son zamanlarda arşa çıktı diyebiliriz. Bir ara Cardozo'lu sezon vardı. Bayağı bir transfer yapılmıştı. Ona benzer bir durum yaşanıyor. Bu kadar transfer yapılıyor ama sizce Fatih Hoca bu baskıyı kaldırabilir mi? Beklenti yüksek olunca stres yönetimi ne olur sizce Aksal abi demiş.
3: Evet şahane bir soru. Ama Cardozo döneminde yapılan transferler de şimdi yapılan transferler aynı değil. O zaman Trabzonspor tuttuğunu aldı. Öyle söyleyeyim ben size. Ha kaliteli oyuncular mı? Cardozo çok üst düzey bir oyuncuydu ama Cardozo'nun etrafını donatamıyorsunuz. Yani evet her Trabzonspor'u şunu söylerdi. Dün gibi hatırlıyorum. Ya Cardozo'yu orta yapın diye. Ama diğer oyuncuların kalitesi o kadar üst düzeyde değildi. Bu bir. Hatta ben size o tarihlerde yapılan transferleri söyleyeyim. 48 tane herhalde ya toplam 2-2,5 sene içerisinde.
2: Evet haklısın.
3: 48-49 tane ama yani dediğim gibi tuttuğunu alıyordum. Hatta bir enstantane paylaşım ben sizden. O zamanki Furya'da Sayın Hallocuz bir yağ ve kan testi yaptığında çıkan sonuçlara bakarak bu takımda olmaz deyip ikinci Furya'ya başarmıştık zaten sporlu yöneticiler. Ama şimdi öyle değil. Şu anda bir iki oyuncu hariç diyelim Samet'le Mekan'ı hariç diğer oyuncudan para kazanabilirsiniz. Veya Molanovski'de hariç. Hı hı. Ama diyelim 8-9 tane 10 tane oyuncu alındıysa 6-7 tanesini paraya çevirebilirsiniz bir dersini sorup. O zaman öyle değildi. Aradaki fark bu. Diğer taraftan neydi şeyi? İkinci soru neydi orada konunun içerisinde?
2: Messi dahil ediyor mu onu sormuştuk.
3: Yok
2: orada
3: yok.
2: Bir de Cardozo. Fatih Hoca bu baskıyı kaldırabilir mi?
3: Bütün mesele bu. Şimdi Fatih Hoca'nın şeyi kalmıyor da bahanesi kalmaz. Çünkü başkandan kim istediyse hepsini alıyor. Yani alıp önüne sürüyor. Tabii bunları yaparken de ekonomiyi sürdürebilir hale getirdiniz. Eliniz de çok rahat. Buradan sadece Fatih Hoca'dan her şeyi beklememek lazım. Biz yazarlara, yorumculara da büyük iş düşüyor. Nasıl ki diyelim ben yorumları yaparken yol gösterici olmam lazım. Neler yapılması gerektiği konusunda camiayı aydınlatmamız gerekir. Diyelim bir oyuncu bir sahaya çıkıyor çok kötü olmaz. Bu sadece tekniği adamın başaracağı bir şey değildir. Ben bakıyorum bazı spor adamlarını da onların geçmişini de biliyorum. Yani futbolla uzaktan yakından alakaları yok onların. Çıkıyorlar

0: konuşuyorlar. Emin olun izlediğim zaman pek izlemiyorum ama sosyal medyada önümü düşüyor, açıkçası gülüyorum. Çünkü futbol o değil. Futbol ne bir kulüp başkanının ne bir teknik adamın üstesinden geleceğe bir mücadele değildir. Diyelim benzer konular HT Spor'a çıkıyoruz. Sağ olsun Trabzonspor dostlar diye takım taraftarlarına dair. Onları da yorumlarken aynı şekilde yorumluyoruz. Yani Kantar'ın topusunu başka bir tarafa daha kaçırmamaya çalışıyoruz. Bu yorumları yaparken camiye aydınlatmak lazım. Mesela ben bir şey hatırlatayım size. Trabzonspor Abdullah Avcı döneminde şampiyonluğa giderken bazı spor adamları bunlara Trabzonsporlarda dahil dediler ki Trabzonspor şampiyonluğu kar topu oynarken kutlayacak diye. Hatırlıyor musun?
1: Evet evet öyle bir şey var.
0: Bu çok tehlikeli bir söyledi. O zaman da söyledim. Şimdi de bir kez daha hatırlatayım. Sabra tahammülü olmayan bir camiaya tarih verdiğin zaman, hedef gösterdiğin zaman o insanların sinir ayarlarıyla oynarsınız. Onları çok daha delikanlı yapmış olursunuz. Sabırsızlandırırsınız. O da bir taktik. Yani benzer olası taktiklerim Trabzonspor'un konuştuğum için bu örneği veriyorum. Camiaya aydınlatacaksın. Bu böyle olur, şöyle olmalı diyor. Ya ne oldu ki Fatih Hoca'ya da başta gazeteciler yardımcı olacak, spor adamları yardımcı olacak. Tabii ki camiye de yardımcı olmalı.
1: Evet. Yaşar Kut diyor ki, Aksal abi senin ve senin gibi aklı başında yorumcuların Trabzon'un bu noktaya gelmesinde çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum demiş.
0: Ne kadar ince sevgili Yaşar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani bu cümleleri duymak beni mutlu ediyor. Hakikaten elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.
1: Ünal Bakırtaş diyor ki adı Ruslan Malinovski ama kendisi Ukraynalı, karıştırmayalım adam kızmasın sonra demiş. O da bir ironi yapmış.
0: Ya o da haklı, ne yapalım yani şimdi o kadar isimli aklımızda tutamıyoruz.
1: Evet.
0: Bağışlasın.
1: Süleyman Bey diyor ki.
0: Ha bunu yazı yazarken hata yaparsak kötü olur işte.
1: Türkiye'deki futbolcu ve hakemlerin kondisyonu yok, yatmak onlara cazip geliyor demiş.
0: Çok şahane söyledi. Altına imza atarım. Ya altına imza atarım. Gerçekten doğru söylemiş. Ya bununla ilgili yani kitap değil de bir köşe yazısı. Arada bir yazıyordum eskiden Milliyet Gazetesi'nde. Yani 7-8 sene evvel. Ya okuyucu okuyor ama okuyucu başka bir şey yazacaksın okuyucuya ya. Aslında bunlar çok derin konular. Yani alıp masaya yatıracaksın bu konuyu. Türkiye'deki idmanlar nasıl? Sepiyonte Türkiye'ye geldiğinde idman programlarına bakıyor. Diyor ki böyle idman programları diyor 20 sene 25 sene önceden kaldı diyor ya. Düşün bizim programımız bile doğru düzgün değil.
1: Evet. Ercüment Bey ve Menderes Bey diyor ki bak bu da kanayan yaradır. Şimdi Aksal abi sana soruyu soracağım ama bilmiyorum ne kadar zamanda cevap verirsin. Bu sorunun cevabı bayağı uzunmuş gibi geliyor çünkü bana. Fatih Tekke artık bu kadar transferden sonra 1 ila 4 söylemini bırakıp artık şampiyonluğa oynuyoruz diyebilecek mi diyor?
0: Diyebilmem. Geçen sene gerçekti konuşmuştuk. 1 lira 4. Hatırla ben HT Spor'da çok
1: tabii,
0: anlattım.
1: Tabii çok bağlandık seninle.
0: Sana da çok bağlandım. Hoca camiayla gerçekleri paylaşıyor. Ha 1 lira 4 şey 4 diyor ama 4 diyor ama ben sezon başı hatırla. İçinlik Trabzonspor için büyük kazanç derdim. Daha sonraki dönemlerde ilerleyen haftalarda insanlar şampiyonluktan bahsetti. Hayır kardeşim olmaz, kısıtlı bir kadro olmaz. O baskıyı hissettiğin zaman hata yaparsın, puan kaybedersin. Çünkü bu lig için daha iyi hazırlanan Galatasaray'da Beşiktaş vardı. O yüzden hoca gerçekleri söylüyordu. İstese de mutlu olurdu. Yani gelsin diyelim. Hani istemem yan cebine koy anlayışı var ya. Öyle bir şey olabilirdi. Şimdi biraz daha farklı olacak. Az evvel de söylediğim gibi onu bizler anlatacağız. Nasıl olacak bu iş diye. Şimdi ben mesela şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu yıl şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi Trabzonspor olur. Yani... Hatta geçen sene de ikinci sohbetlerimizde de vardı. Trabzonspor'un ikincisinde bir şampiyonluğu olur diye. Çünkü niye? Planlamayı bakıyorum. Niye? Sayın Başkan'la ve yönetici arkadaşlara arada bir fikir alışverişinde bulunuyoruz. Anlatıyorlardı bana. Bu yol doğru yoldu. Ama 2 yıl önce Trabzonspor yönetimi çok eleştirildi. Başkan çok eleştirildi ve başkan o dirayeti, o duruşu gösterdi. Geçti o köprüyü. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. O yüzden tabii ki teknik adamların söyledikleri çok farklı. Mesela ben Fatih Hoca'yı eleştireceğim tek konu. 19 takımındaki oyunculardan yeterince faydalanamadı. O gençlere daha fazla sahip çıkılmalı. Eleştirdiğim tek konu o. Ama mevcut Trabzonspor

0: yönetimi şu anda o oyuncuları TFF 1. Ligi'ne 2. Ligi'ne falan oralara sevk ediyorlar ve kontrol ediliyor. Aynı zamanda ben de takip ediyorum.
1: Aksal abi, seni takip ederken çok da önemli şeyler söylemiştin bu dijital mecralarda, özellikle dikkat etmiştim. Şu soruyu sorabilir miyim sana? Trabzonspor'a taraftar neden gereken desteği vermiyor? İş adamları nerede? Kombineler niye 3000'i geçemiyor? Niye kimse loca almıyor?
0: Ya işte beni çok iyi tanıdığın için yarama bastın. Bu bir sosyolojik durumdur aslında bu. Yani evet, Trabzon'daki ekonomi şartları pek iyi değil. Ancak ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, Trabzonspor camiasının anlaşanlı kişileri Trabzonspor yönetimine ve Trabzonspor'a yardım etmeli. Eğer böyle bir süreçte Trabzonspor'a yardım etmeyi, loca almayı veya işte kombinelere zengin iş adamlarından bahsediyorum. Almasanız o zaman ben orada bir kıskançlık görürüm. Derim ki küçük olsun, benim olsun, benim olmasa başkasına haram olsun anlayışındaki insanlar pusuyor yapmış bekliyorlar. İşte Sayın Ertuğrul Doğan MHT Spor'a çıkmış. MHT Spor'da şöyle demişti ya, ben ne yaptım bu insanlara? Niye bana yardımcı olunmuyor diyor. Ama şunu çok iyi biliyorum, Sayın Ertuğrul Doğan tek başına mücadele ediyor. Yani burası yanlış anlaşılmasın. Ne Sayın Ertuğrul Doğan tarafını tutuyorum, ne geçmişteki yöneticilerin, başkanların tarafını tuttum. Kaldı ki hepsi benim arkadaşım, hepsi benim dostumdur. İşte o yüzden Sayın Ertuğrul Doğan şunu da söyledi. Yarın bir gün ben başkanlık makamını bıraktığım zaman benden sonra gelen başkanına da yardım edeceğim diye. Özetle herkes elini taşın altına koyması lazım. Sadece Trabzonspor kupa kaldırdığı zaman gidip o fotoğraf karesine yer almamak gerekiyor. Çünkü insanları ben çok iyi bilirim. Bunları gazeteden, Milliyet'i de arkadaşlar arşive baktıklarında görürler böyle yazıları. Ama tamam, yani parası olmayan, kıl kanaat geçinen çocuğunun harçlığından, işte eşine vereceği paradan kesen insanlar için aynı şeyleri söyleyemem. Fakat Türkiye'de en zengin iş adamlarını Trabzon'dan çıkar. Trabzonspor'dur çoğu. Bugün bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a bakıldığında herkes kendini deniyor. O anlamda defalarca şunu söylemişimdir. Kötü günde bu Trabzonspor'un yanında olun ki iyi günde ben senin kötü günde yanındayım derken yüzün kızarmayacaksın. Ama maalesef ben bu tip insanları ifşa etmeye devam edeceğim. O yüzden diyorum ki sana, sen benim bağrıma basıyorsun diye. Öyle hikayeleri vardır, ben onu size anlatsam. Evet. Trabzonsporlar mendili alır, gözyaşlarını siler. Yani öyle insanlar vardı. Mesela geçen de Trabzon'daydım, orada da anlattım. Hiç unutmuyorum, Trabzonspor'da işler kötü gidiyordu. Bir anne özel çocuğunu alıyor, diyor ki ona, Muhammed'im diyor, kalk diyor, Trabzonspor bizi çağırıyor diyor. Bakın dikkat edin, stada kimse gelmiyor ve o kadın o çocuğunu alıyor, sırtına gidiyor maça. O gün fotoğrafı çekilmiştir ve ben yazıyı yazarken vallahi gözlerim doldu. Ve o zaman da Sayın Ahmet Ağun'la şöyle bir çağrıda bulunmuştum. Bu gibi insanları şampiyonluk kutlamalarını alın diye. Çünkü gerçek Trabzonspor'u bunlardır. Yani onlarca hikaye var öyle. O zaman Trabzonspor şampiyon olduğu zaman kardeşim sana ihtiyacı yok. Sen kötü günde ol yanında, biz anlatırız ona. Biz insanlarla paylaşırız. Biz bunu kaleme götürürüz. Ama maalesef şu anda Sayın Doğan tek başına bu işi göğüslemiş biliyor ve Allah da onun gönlüne göre vereceğini biliyorum. Başardı bu işi. En azından şunu başardı. Bu borçlara müdahale edilmemiş olsaydı, borçun rakamını da size söyleyeyim, 33 ila 35 milyar arasında olacak. 36 milyar bandı olacaktı borç. Trabzon satsanız bu parayı ödeyemezsiniz. Buralardan buralara geldi.
1: Evet.
0: Niye şimdi? Ama ben
1: kaydetti kendisi de.
0: Ama şunu biliyorum, 2-3 maç sonra insanlar başlayacak yine o desteğe mesleğe. Şampiyonluk kutlamalarında o insanları tekrar görürüz. Hiç merak buyurmayın. Fakat Çağatay Çıtak'ta bana bağladığı zaman isim vermem ama derim arkadaş bu adamlar değil. Ah Çağatay'ım, ah.
1: Sevgili Aksal Yıldız, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Mehdi Bey var, Resul Bey var, diyor ki ya abi bir gün sadece televizyonda Aksal abiyle yayın yapsan, programlasan ne güzel olur, zaman yetmiyor Aksal abime demiş.
0: Onu kanala sen söyledin. bir gün sağ olsun, yani HT Spor'da da Trabzonspor'u dostların ve diğer takım taraftarları da bırakmıyorlar. Yani onların geri dönüşü müthiş oluyor. İşte benim zaten ezelinden beri söylediğim şudur. Evet, Türkiye'de 4 tane büyük kulüp var ama üçüne zaman ayrılıyor. Hemen her yorumcuyu, her televizyonunu uyguluyor. Mevzu Trabzonspor olduğu zaman maalesef az oluyor. Ben de işte kanallara söylüyorum.
1: Ama her takım taraftarı da seni seviyor.
0: Eyvallah, eyvallah, eyvallah, eyvallah. Yani. Eyvallah.
1: Çok çok şimdi teşekkürler.
0: Son cümlemi söyleyeyim. Hepsi bu arada sevgili Ahmet Selim Kul başta olmak üzere bu anlayışı bana gösterdiler. Dediler abi istediğin kadar konuşabilirsin.
1: Ona da selam olsun.
0: O anlamda da HT Spor ailesine ayrıca bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere Aksal abi.
0: Sağ ol. Sağ ol.
1: HT Spor yorumcusu, Milliyet Gazetesi spor yazarıydı. Sevgili Aksal Yavuz'a da çok teşekkür ettik. Artık yavaş yavaş tabii programı da noktalıyoruz. Pazartesi günü saat 14'te biliyorsunuz ki sizlerin bir haftadır beklediği bölüm, yani Çağatay Çılak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesi olacak ve pazartesi günü 14 ile 16 arasında bu köşeyi sizlerle birlikte geçireceğiz. Bugün de dinleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü yine sizlerle sporun kalbinin attığı, heyecan hiç dinmediği, işte fikirlerin özgürce konuşulduğu yerde, Radyo Gol'de, 4 Büyük Gündem'de tekrar birlikte olacağız. O yüzden bugün de çok güzel bir günde bir araya geldik. Rabbim sevdiklerimizi başımızdan eksik etmesin. Gönüllerimize merhamet, hayatlarımıza da bereket, yarınlarımıza da hayırlar yazsın diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Çağatay Çılak ben. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Hoşçakalın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
3: Reklam.
4: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Temizlik günü mü?

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Emre Tilevli uyan.
2: Psikolojik üstünlük kurmak birinin elini sıkmamakla sağlanamaz gibi düşünüyorum ya. Ama hani
3: psikolojik üstünlük sahada kazanmakla sağlanır.
2: O kadar hani diplomatik toplantıları bilmem neleri falan izliyoruz. Adamların orada mikro ifade uzmanları var, vücut dili uzmanları var. Gidersin, çalışırsın profesyonel bir ekiple. Orada duruşunla da, el sıkışınla da mesela ben senden daha üstünün mesajını verebilirsin. Bana şey gibi geliyor. Yani işte ben Metin Öztürk'ün elini sıkmadım. Tamam. Sonra
3: onu demek istiyorum. Benim ya bende yok ama bunu çok ciddi bir kesimle satın aldı. Çok hoş tabii. Özellikle aldı. Genç taraftarlar bir şey diyemem. Saygı duyuyorum. Bende çalışmıyor. Şöyle artı bir yapmıyor bende kişiye bakışımı.
2: Abi şimdi mesela Metin Bey Barış Bey'in elini sıkmasa hayatında ne değişir?
3: Hiçbir şey değişmez. Ne değişecek?
4: Kimse ne değişmez ki? Ki Metin Bey de öyle hayran olduğum ya da öyle yöneticilik profili olarak çok büyük desteklediğim, arkasında
3: sıfır
4: durduğum,
3: beğendiğim,
2: Metin Bey başkan adayı olsa karşısında olursun.
4: %100 olurum. Ama mesela bu sürecin yönetişini ben çok beğendim. Yani oradaki şeyde de büyük bir tepki vermedi. Sonraki açıklaması biz herkesin elini sıkarız dedi. Sıkmazsa da önemli değil dedi.
3: Çünkü Metin Öztürk de kendisini temsil etmiyor. Burada kurumlar önemli. Sokakta bak, sokakta ister istediğinin elini de sıkmayabilir. Kafasını da çevirebilir. Selam da vermeye durur. Biz yapıyoruz da yani bunu. İstemedim de selam vermem. Ama kurum temsilinde...
4: Hatta kurumun içinde de yapıyoruz.
3: Ben kurum içinde de yapıyorum. Ama ben kurum temsil ediyorsam... Ben Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi...

0: isem, biz de gittik abi fikstür çektik. Yani tamam milattan önce yöneticilik yaptık ama biz de gittik çektik. Herkes de elini sıktık. Ben elini sıktığım adamla mesela zamanında şimdi aklıma geldi. Bir önceki sezonun son maçı Abdi İpekçi'de protokolle birbirimize girdik bayağı. Polis ayırdı. Sonra fikstür çekimine geldi. Ya ne yapacağız şimdi?
1: Ne yapacağım?
0: Tamam, eline vurayım abi adamı şimdi orada bir daha. Çek terbiyesini diye. Yani ben 24 yaşındaydım bu arada bunları yaparken. Ama bana böyle anlatıldı. Böyle yapma. Tabii o zaman sosyal medya falan olmadığı için. Gaza da gelmiyordum böyle çok basitçe ya.
1: Gideceğiz elbise.
0: Ya dedim ki sahada yani. Hatta oyunculara da sonra onlarla bir sonraki maçımızda dedik mi? Baba bak bu işleri yaptım. Kazanmamız lazım. Kazanamazsak yandık dedim yani. Yani bana buradan yürüyecekler çünkü. Yani elini de sıktım. Bak maçı da kaybettim falan. Aman dedim.
1: Kazandınız mı?
0: Ben kaybettik bir sayıda. Ah. Son top. Havada bitti.
1: Hayat özeti gibi valla.
0: Maalesef.
1: Tamam devam edelim chatlere. Ahmet Aybek, Galatasaray Greenwood dışında Fener'den her mevkide üstün olabilir. Limiti kontenjanı var. 3 nokta. Ha, ironi yapmış. Dursun Özbek istifa. Abi istifa kadar olmasa da ben 3-5 gün önce de artık farklı düşünmeye başladım. Bir şeyler yapın bence de artık hakikaten.
2: İnsanların haklı olduğu tepkiyi doğru şekilde dile getirmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Dursun Bey'in istifası üstten emir. Saygı duyarım. İsterse bu konuda tweet de atabilir insanlar. Yürüyüş de düzenleyebilir.
0: Tabii ki.
2: Burada hiçbir problem görmüyorum ama hırsız diyerek.
1: Paralar nerede işi falan var evet. Yani.
2: İşte bu sıkıntıla şimdi sen haklı bir iddia üzerine yola çıkıyorsun. İnsanlara bir şey anlatıyorsun. Diyorsun ki Fenerbahçe Greenwood'u aldı, Beşiktaş Trossard kovalıyor. Ben ne yapıyorum diyorsun. Çok normal. Ama bunun arkasından çaldınız mı bu paraları dediğin zaman söylediğin haklı iddia ve ifadelerin tamamı çöp
0: abi,
2: oluyor.
0: Bunu diyen insanlara diyeceksin ki babacım gel aynı kaynakla aynı paralar kasada bir ay şu kulübü yönet de bak. Bir ay. O kapıdan içeri girdiğinde o muhasebe kayıtların önünde geldiğinde iş sen şimdi taraftar şöyle bakıyor. Taraftarı da anlıyorum hadi. Yorumcu böyle bakmamalı. Abi kulüp sadece futbol mu bu kulüp? Ya bu kulüplerin abi çalışıyor binlerce insan. Bunların maaşı var.
2: Bir kere en başta bir iş yeri orası.
0: İş yeri orası. Geriden gelen borç. Bir de bak geriden gelen borçlu kurumları yönetmek dünyanın en zor şeyidir. Çünkü sürekli bir geliyor. Zaten elinde mevcutlar var. Yani Galatasaray'ın herhalde maaş yükü yanlış bilmiyorsam 100 küsür milyon euro yani. 110. Artı şu demek ki şunu mu yapsın mesela başkanlar? Benden sonrası tufan ya. Harbur parmağını savurayım ne alır benden sonra gelin uğraşsın demek mi doğru yoksa yok. Ben zaten ya ben de mesela ben şunu anlamıyorum. Baba 4 senenin şampiyonuyum ben. Son 4 senenin. İyi bir kadrom var. Doğru takviye yapmam gerekiyor değil mi? Tamam demiyorum ki Ağustos sonunda yap. Ama daha lig bile başlamadı. Ve Galatasaray'ın ilk Avrupa maçı da Eylül'de.
1: Murat abi şöyle bir
0: Galatasaray'dakini anlayamıyorum ben.
1: Dediklerine tamamen katılmakla birlikte buradaki sorun şu. Galatasaray taraftar bir planlama olduğuna inanmıyor. Şimdi demin
0: ha, bak
1: 10 numarayla ilgili bir isim saydı. Dördü de birbirine benzemiyor. Diyor ki adam dedim abi kusura bakma ama hani hayıflanmamı falan anlatmak için adam diyorum. 4 tane 10 numaranın 4'ünü de bir kadroda barındırabilirsin diyor. O kadar birbirine benzemiyor.
0: Tamam şimdi bak burada, bu doğru bir eleştiri.
1: Tamam sorun bu.
0: Hikmet bunu diyor ama bunu eleştir. Bunun için adab-ı muhaşeret kuralları içinde de hatta sertleşebilirsin tavır. Ama birisi hırsız demek çok ağır bir suç abi.
1: Tabii.
0: Bak çok ağır bir suç.
1: Zaten Şahan Bey'le ayrıldığımız yer de orası.
0: Bak plansız demek de bir suç yok. Bir sürü insan plansız olabilir abi hayatında. Evet. Plansızsın kardeşim. Plan yapmıyorsunuz kardeşim. Hiçbir futbol aklınız yok kardeşim. Bak bunu diyebilirsin. Bunlara sorun yok.
2: Ben bunlara katılıyorum.
0: Şahan biraz ya. Kızıştırdı benim anladığım işe.
2: Şey yapılması lazım.
1: Kızıştırdı ve üslup sıkıntılı bir
0: vaziyet. Şey çok iyi mesela ya.
1: Kızıştırdı.
0: Uğur'unki çok iyi dün. Tabak eline sallıyor.
1: Mesela aynı seviyor.
0: Çok güzel değil mi ya?
1: Seviyor gayet bence. En yani Max yani hakaret.
0: İroni de var. Heh. İroni de var.
1: Gayet güzel eleştiriyor yani.
0: Çok iyi ama ya. Tabağı sallıyor yerinde.
2: Bir taraf yönetimi hırsızlıkla itham edip diğer taraf hırsız olmadığını iddia etmeye çalıştığı zaman transferi konuşan olmuyor.
1: Nah mesela yani. Yine amaca ulaşmamış.
2: Başka bir şey konuşuluyor o zaman.
1: Ve şu senin demin anlattığın şey Hikmet abi tam Türk tipi haksız olma durumu. Hani mesela işte fazla tepki verme hırsız mısın falan filan. Mesela atıyorum biri sana omuz atıyor. Omzuma ne vuruyorsun namussuz musun mesela. O iş orada bir anda hani yumruklu kavgaya gidiyor mesela.
0: Ya bu arada ben şunu söyleyeyim Galatasaray taraftarlara bilen vardır bilmeyen vardır. Şimdi Galatasaray ciddi bir kadın basketbol takımı kuruyor. Ciddi bir yatırım yaptılar oraya. Yani Fenerbahçe'nin bir verdiğinde 1,5 falan verip böyle iyi bir kadro kurmaya çalışıyorlar. Kuruyorlar da evet öyle bayağı yani. Seneye Euroleague finali şampiyonluğu hedefliyorlar. Voleybol takımının bir maliyeti var Galatasaray'da. Erkek basketbola bir para harcanıyor şu anda. Yani onun için abi kulüp yönetmek çok zor. Bak diyorum bir ay oturun o koltuğa aynı kaynaklarla bak. Üçüncü gün falan şey dersiniz. Teşekkür ederim. Benim dışarıda hayatım çok rahattı. İstediğim gibi sallıyordum. Çok da geniştim. Mükemmel. İyi olunca iyi. Kötü olduğunda da yani iyi oldu. Kötü diyordun ama şimdi iyi oldu. E ne yapalım biz öyle demek zorundaydık deyip atlatıyorsun işte değil mi?
1: Tamam da Murat abi o zaman şampiyonluk kutlamalarında çıkıp 500 milyon euromuz var ha ayık olun falan filan yapmayacaksınız.
0: Onu da yapmayacaksın. Tamam.
1: Kimse de kadar yani artık şimdi.
2: Şey var bak şunu der taraftar. Aral Şimşir'i kaçırdınız. Başar Önalı.

0: kaçırdınız.
1: Ahmet Can'la ilgili niye bir şey yapmıyorsunuz?
0: Bunlar Ahmet Can'ı da kaçıracaklar büyük ihtimalle. Hı hı, şimdi 3 tane yerli alınabilecek en iyi adam bunlar. Şimdi bunları beklediğin için kaçırdın. Bu çok doğru bir eleştiri ve bu adamları yerliyle kapatırsan o bölgeleri senin elin başka tarafta rahatlayacak.
1: 16-4 diye de bu kadar ağlamak zorunda kalmayacaksın. Evet.
0: Bunun yanında ama işte burada haklı bir şey söylerken hepiniz hırsızsınız, çaldınız, çırptınız. Söylediğin doğru eleştirileri çöpe atıyor.
1: İşte hep anlatmaya çalıştığım şey o ama bu sefer de yönetim koruyucusu falan alıyoruz. İşte o Şahan Bey'in son storiesi falan, yok kediler orada muhabirmiş gibi falan. Hani bu seviye çok fazla diye anlatmaya çalışıyorum da. İşte
0: yönetim koruyucusu olarak iş yapan insanlar var.
1: Var. Da biz değil, ben değilim.
0: Sadece yani. Yönetim korumak için bu işi yapanlar da var. Ama benim mesela umurumda değil yönetimin aldığı eleştiri. Ben hiç değil diyorum yani. Ki insanlar haksız duruma düşmesin. Ortaya koydukları iddia doğru bir iddia. Yani niye adama çaldın çırptın işte bak bunları araştırmak lazım falan. Bırak baba onları sen. Mesela Sunset'i niye istemiyorsun? 10 numara niye bitmedi? Benim niye yerli yedek kanat oyuncum yok? Şu anda Sane, Barış, Yunus dışında kanat oyuncusu yok. Kimse alınmayacak mı? Bunları sor.
2: Ya Galatasaray'ın aralı almaması hakikaten. Yani benim için mutlu edici bir şey tabii. Fenerbahçe olarak ama akıl alır gibi değil yani.
1: Değil abi, değil.
2: De 40 ve insanlar tanımıyor Aral Şimşir'i. Ben 2 senedir falan söylüyorum. Yani özel hayranıyım çünkü Midtjylland'da. Görecekler bu sene.
0: Ya zamanın gelince insanlar fark edecekler. Kişi gazetecisi, yönetim gazetecisi hikayesi uzun vadeli bir iş değil.
1: Mesela ben şuna inanıyorum. Belki bu haddini aşan bir açıklama da olabilir. Babam bunu izleyince de kızabilir ama bir ara haberler çıktı. Aral Şimşir Galatasaray istedi. 40 milyon euro istediler falan. Bunun ben mesela hani Galatasaray tarafından, Galatasaray'ın almasını istemeyen yöneticiler tarafından yalandan sızdırıldığına inanıyorum.
0: Abi Galatasaray'ın resmi olarak gidip kimseye yaptığı bir teklif yok. Direkt menajerleriyle görüştüğü oyuncular var. Bir tanesi Ugo Çuklu, bir tanesi Can Uzun. Normal şartlar altında ben böyle işlere girmiyorum ama söyleyeyim. Gidip de işte oyuncunuza biz talibiz, bunu almak istiyoruz, bunun şartları nedir diye sorulan hiç kimse yok. İletişim olarak kurulan, dediğim gibi, bir tanesi Ugo Çuklu, diğeri Can Uzun. Birebir iletişim kurulan menajerleriyle. Onun dışında mesela Aral'la alakalı bir şey yok. Aracı menajerlere sorulmuş olabilir. Ya bunu alsak kaç paradır acaba? Hani buna kaç fiyat çekilir
2: kilosun
0: falan.
2: Kilosu kaça gibi bu da.
0: Denilmiş olabilir. Ve içeriden de mesela Can Uzun'a sıcak bakmayan biri şey diyebilir. Ya bu 40-50 çekerler abi buna.
2: Ha o da o,
0: bu haber değil.
2: Ya bu istatistiklerle buna 40-50 bize düşmez falan. 12'ye mi aldı değil mi Trabzon? 12'ye mi aldı?
0: Evet, 12.
2: Müthiş transfer. Bak mükemmel. 2 milyon da kendisine vereceklermiş. Acayip bak suda mı ucuz yani?
1: Türk falan yani.
2: Abi Türk Bey çok yetenekli.
0: Ya Başar Önal da gitti. Başarı
2: Önal da çok önemli. Dün yazıyor. Fransa'ya mı gitti Başar Önal?
1: Bunu Fenerbahçe'yi takip ediyormuş. Ederson gitti, ona geldi, hayırlı olsun.
2: Yok ya, daha önce de ne diyordur? Yeni değildir bu. Yine abi şey için şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe şöyle edebilirsin. Amrabat bizdeydi. Milli takımın arkadaşı En-Nesyri bizdeydi. Milli takımın arkadaşı Edersin.
1: En-Nesyri bence takipten çık Fener'i falan diyordur. Yani
2: şu an diyordur o artık.
1: En-Nesyri bir takip
2: sen etme. Nasıl hala takip ediyorsun falan diyorsun.
1: Takip etme şey değil.
0: Bunları takip edeceksen yani. Beni takip et.
2: Abi şu... Elhilal'de takım arkadaşı var, Yusuf Ayçiçek.
1: Hatta şu an En-Nesyri'yi kontrol edelim. Onları takip etmiyordur bakın. O seviyedir o iş. Tamam ya, devam edelim chatte. Edebiliriz. Onur Keleş, Murat Bey'e katılıyorum. FIFA turnuvada tutmak için tüm yorum haklarını Arjantin lehine kullanıyor. Tarihin en adaletsiz dünya kupası bu olabilir. Ben katılmıyorum buna. Hani bir somut karar yok çünkü. Atıyorum Arjantin'e 96'da
2: bir penaltı çalındı. Somut kararda zaten iş anlaşılır ama. Somut kararla ittiremezsin bir tane.
1: Abi tamam, Balogun da mesela somut bir karar ya, anladık. Hiçbir yani şey değişti
2: işte.
1: Mi?
2: İşte. Somut oldu mu iş patlar.
1: Amerika'yı bayağı somut savundular, Arjantin'de soyut savundular
2: abi,
1: diyorsun.
2: Abi Amerika'ya yapılan ayrıcalık.
0: Messi'ye verilmiş kural değiştirdiler abi. Kural kırmızı karttan bahsediyor olabilirler ilk maçta. Cezayir maçı
2: evet,
0: mıydı?
2: Bastı. Bence o da yani bu arada şey, aradayım ben onu.
1: Turuncu ha.
2: Çekti hemen çünkü.
1: Evet.
2: Balogun bastı, ittirdi ve cezası kalktı.
0: Balogun'un açıklamasını duydunuz mu? Diyor ki bu benim ayağıma duydum. Çok dolaşacak, karşıma sürekli bu çıkacak.
1: Sen ama bilirsin. En suçsuz adam Balogun bence. Bir şey de diyemeyeceğim
2: en
1: diyor.
2: En suçsuz adam
1: yani.
2: Balogun, en suçsuz adam Amerika milli takımı. Ya turnuvanın en sempatik takımını hakikaten bir anda ya. En antipatik takım yaptılar.
1: Trump abi.
0: Çıkayı bir anda vatan bile Sakarya
2: Pochettino da var birazcık. Pochettino da maçtan sonra diyor ya böyle kırmızı kart mı olur bu? Çok ağır karar falan. Bence o iş şöyle sana söyleyeyim. Maç yok, bittiği yok, anda planlanıyor zaten.
0: Pochettino'nun kariyeri boyunca böyle bir hamlesi var mı mesela?
2: Muhtemelen
0: yapmaz
2: yok.
0: Yapmaz çünkü şeydi.
2: Hani bir de sağdan gelen, sen sağdan gelen adamsın bir de ya.
0: Dikkat eden bir profildi bir de.
2: Ama yani. Biz geçen de konuştuk, yine burada konuştuk. Bence abi iletişim, yani Amerika Cumhurbaşkanı sonuçta yani Amerikan Başkanı iletişim ekibi muhtemelen hemen buna indiriyorlar. Çünkü okuyor zaten orada.
0: Evet.
2: Ya diyorlar ki sen de ki böyle böyle biz ayarlıyoruz. Ağır de, onu de, bunu de.
0: Abi bir de Trump sana durup dururken dava falan açabilir. Arjantin'e yolsuzluk davası açtılar ya.
1: Ne yolsuzluğu?
0: Yolsuzluk şey kara para aklama davası açtılar Arjantin'e.
1: Allah Allah.
0: Tabii 3-4 gün önce.
1: Güzel kafalarmış oldu.
2: Şey dedi ya, biz Belçika'ya elenirsek bu işte kesin bir şey olduğunu araştıracağız bunu dedi.
0: Ben en çok şeye bayıldım ya. O bu kadar da açık söylüyor ya. Kırmızı kartın ne demek olduğunu bilmiyordum.
2: Sordum diyor, oynamıyormuş bir sonraki maçta. Müdahale
0: bu
2: ettim
0: haksızlık
2: diyor. Abi çünkü adamların spor mantığı öyle bir şey yok. Bildikleri sporlarda, izledikleri sporlarda böyle bir olay yok.
1: Ha doğru.
2: Yani sadece basketbolda var. O da bam gün birbirine girmen lazım yani.
1: Oldu hani bayağı Isaiah Stewart Lebron'un üstüne koştu. Bir maç mı ne aldı?
2: He işte.
1: Yok daha fazla da almıştı galiba o üstüne.
2: Hayır hayır atıyorum o böyle toplu kavgalar çıkıyor ya işte 7 maç alıyor, 8 maç alıyor, 2 ay alıyor.
1: Onun
2: çok şeyi, aşırı şey olması lazım.
1: Sen hatırlarsın Indiana Detroit.
2: Harika. Sokak kavgası o ya. Herkes birbirine vuruyor.
1: The Palace in the Malice diyorlardı hatta ona galiba. Büyük olaydı. Erkan Gümüş 34-15 bir Galatasaraylı olarak Greenwood transferini kutluyorum ben de. Muazzam bir futbolcu. Bence de Galatasaray'ın sadece 6-8 ve 10 numara değil mutlaka kanatlara da ihtiyacı var. Bence de.
2: Hikmet saydı zaten az önce kanat yok.
0: Yurt dışında yaşayan insanlar ne güzel kutluyor falan.
1: Yani, kutluyor. Somut eksikleri konuşuyor.
2: Ben de şunu diyorum. Bizim Fenerbahçe taraftarı beni linç ediyor. Anında böyle bir 500 bin takipçi azalıyor falan diyorum. Kardeşim saygı şöyle bir şeydir abi. Saygı tek taraf değildir. Saygı gösterdiğin kadar saygı görürsün. Yani sen birisi başarılı mı? Osimhen iyi transfer mi abi? İyi transfer. Ya Osimhen iyi demekte ne var mesela abi? Ne diyeceğiz abi? Çok kötü transfer Osimhen. Yo. Müthiş bir transfer. Ben hala söylüyorum. Ben hala 3. sezon olacak. Hala inanamıyorum Türkiye'de oynadığını.
1: Ben de. Ama Greenwood'a da inanmıyorum.
2: Diğer inanamadım. Yani. Greenwood da aynı. Diğer inanamadığım şey de o Nijerya milli takımının şurada olmaması Dünya Kupası'nda. Evet. Afrika'nın en iyi takımı değil orada mi? Yoklar şu anda.
1: Evet. Hakikaten o da büyük şanssızlık ya.
0: Olsaydı Goçuk'u yalamayabilirdik aslında.
1: Neyse bak boş ver abi. Osimhen şimdi orada sakatlanır makatlanır. Bizimle olsun Osimhen. Canım benim. Pozisyonlar son dakika Arsenal Barış Alper'le anlaşmış. Anlaşmaya göre Arsenal'e bir daha kalitesiz oyuncularla rahatsız etmeyecekler. Bunu sordular alalım mı diye. Alın dedim. Şey hiç komik olmadığını söylemek için. Alın dedim. Yani hiç şey mimik oynamadım.
0: Bu birkaç sefer daha gelmiş de aynı yorum.
1: İşte espri türlerine deniyor bazı arkadaşlar. Ne yapalım? Sebahattin Cevahir. Bazı gazeteler Icardi Osimhen bu yönetim aldı. Aslında Fenerbahçe akıllı davransa hiçbirini almazdı. Fener forvet alsa bu yönetim burada olmazdı. Bunu kabul yürep bu. Tamam mı? Bunu kabul edin. Yani anlamadım tam ne dediğini.
2: Ya şunu diyor. Aslında Icardi önce Fenerbahçe'ye de önerildi. Onlar almadığı için biz aldık. Yani siz Dursun Özbey'i gerek sövüyorsunuz diyor.
0: Fenerbahçe'nin...
2: Öyle diyeyim. Ben sana Türkçe'ye çevireyim.
0: Zorlamasıyla Galatasaray kadrosunu kaliteli hale getirdi diyor o zaman.
2: Evet.
0: Doğru mu anladın?
1: Sağ olun o zaman. Tamam. Dijital medya takipçisi. Ugoçuk bunun yaptığını orta sahada Singo yapamaz mı?
2: Yapamaz.
1: Yok. Ben hatta galiba Singo'ya röportajda sordum orta saha oynar mısın diye. Yani takım için her şeyi yaparım da tercih etmem tarzı bir şey dedi yani. Singo bir kez Juve deplasmanında oyuna orta saha girdi ve oyunu çözdü. Abi o 80...
0: Bir gün sırf driplingle alakalı bir program yapayım. Bunların hepsini anlatayım.
2: Singo yani. Bence sadece...
0: Merkezden yapılacak dripling hiç Singo'ya göre bir şey değil.
2: Singo sadece bence yani benim bakışım, sokak bakışı sadece stoper oynar abi.
1: Ben de sadece sağ bek oynar diyorum.
2: Sağ bek oynayamıyor ki atıyor devamlı Adel'e.
1: Ya fiziksel şeylerine yok, dikkat ederek
2: işte. Ben o halde diyorum.
1: Hayır işte şu, ona Hikmet abiyle çok konuştum. 17-22 arası. İlk 15 dakika çok mu koştum? Aktif dinleneceğim abi. İşte çok lepar atmayacağım abi.
2: O senin söylediğini yapamayacaksın. Çok üst düzey zekaya sahip olmalısın.
1: Yiğit atağı durdurabilir miyiz? Yiğit atak.
2: Abi Mesut sana abi. Mesut bir tane adam kovalıyor mesela sahada. Oldu geçen maç. 2-0 falan mağluplar diye. 2-0 diye 1-0'dı. Bir adamla geldi orta sahaya kadar değil mi? Sonra Mesut 5 dakika yok. Bak 5 dakika hiçbir yerde yok sahanın içinde. Ya çok akıllı adam. Bir kendini hemen yatırdı bir yerde dinlendirdi. Ya bu bir akıl.
1: Genelde sağa atıyor kendini.
2: Ya bir akıl bu. Ben inanamadım hatta. Aa adam kovalıyor dedim. Geldi bayağı adamla çünkü.
1: İhtiyaç olduğunu
2: hissetti. Orta sahaya kadar geldi adamla.
1: Ben o pozisyonu hatırlıyorum. İhtiyaç olduğunu hissetti.
2: Hatırlıyorsun değil mi?
1: Evet.
2: Orta sahaya kadar geldi adamı sonra bıraktı oradan sonra zaten. Sonra devam edebilirsin dedi.
1: Cidden en az 3,5 dakikada görmedik.
2: Tabii kayboldu bir anda.
1: Gül cemalini. Dijital medya Bipolar Fenerli. Fenerbahçe'nin için sol kanat forvet tipi skor katkısı yüksek. Kerem'den daha fizikli bir oyuncuya ihtiyaç var mıdır? Bence ikinci forvet tipi böyle olmalı. Kolomani diyor herhalde.
0: Murat abiye kesinlikle katılıyorum.
1: Ben de.
0: Kerem maksimum yedek olur.
1: Artık öyle
2: yani. Olur yani.
1: Sonunda da okusaydım onu. Neyse. Çağrı 91-02. Ryan derste gelecekse Sara gidecek mi? Doğru soru bu mesela bence.
0: Saraya teklif olduğunu söylüyorlar. Yani 3 tane falan teklif varmış Saraya. Bekledikleri seviyenin altında tekliflermiş ama bekledikleri seviye yüksek.
2: 40 abi, falan eğer Dünya Kupası'nda kadrosuna yazılsaydı bekledikleri seviyeyi görme ihtimalleri evet. Vardı ama. Evet. Ama şöyle bakarım ben. Abi sonuçta Brezilya milli takımının geniş havuzunda var evet. Sara.
0: Yani gidebilir bence.
2: Ancelotti teklif... şey diyor ya. Yeniden bir milli takım inşa edeceğim. Değiştireceğim evet. Ya. Belki çağıracak.
1: Mesela şey, Bruno var bence... Artık şey
2: olur alır ya bence.
1: Abi ne bileyim kötü turnuva
2: falan. Casemiro'yu almasın zahmet olmasa.
1: Almasın abi. Fabinho'yu yani. Da almasın. Fabinho da artık gitmiş bence. Arabistan'dan
2: zaten max 1 2 olmaz.
1: Bence de.
2: Bir tane yeter.
0: Fiziksel yük bindiriyor.
2: Tabii. Bir tane yeter.
1: Mehmet Altun, Lemina Reinders olma üçlüsü nasıl olur? Fazla ofansif geldi bana. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir üçlü sıkıntı yaratır.
2: Ama iyi olur.
1: Bence olur.
2: Ben istemem.
0: Adamların tamamını sattı herhalde arkadaş. Ya da onların hiçbirisi yedek kalacak oyuncu değildi ki.
1: Yani.
2: Yani o küçük uyu almıyor herhalde.
0: Öyle.

0: kupayı almıyor. Torreira'yı satıyor. Saray'ı gönderdi. Evet, ya da yedek.
1: Torreira yedek ya da.
2: Arkadaşlar şu spam olayının önüne geçin lütfen. Yani bir de yazılan şey de normal şeyler değil. Enes Ergen, Murat abi İsviçre'den selamlar, seviliyorsun.
1: Selamlar.
2: Selam olsun. Can Hantaş, Frankfurt'tan Çayibi mi Can Uzun mu daha uygun olur?
0: Yani Can Uzun'u Okan Hoca'nın istediği ve oyun içerisinde efektif kullanabileceği biçimi hayal ettiğini biliyorum. O yüzden Galatasaray'da Okan Hoca'dan geçiyor işler.
1: Abi Galatasaray'da şöyle diyorlar, Galatasaray arkadaşlarımın eleştirisi. Bu Okan Hoca'nın kendi istediği oyunculardan hiç verim alamadık diyorlar. Yani Jelert, Singo, şu anda da Oguçuklu diyorlar. Ya bunlar direkt Okan Hoca'nın isteği yani. Hayır, istemem.
2: Bu arada Singo'dan hiç verim alamadık bölümünü ben
1: kabul edemem. Öyle diyorlar. Yani. Ben şimdi söylüyorum. Ben şimdi Galatasaray gibi bakamam olaya.
2: Ha, iki kere sakatlanması...
1: Abi şimdi 30 milyon değil. Verdin ya stoper diye. O karşılığı aldın mı? Alamadın.
2: Ben stoper diye verildiğini de düşünmüyorum.
1: Sağ bek olarak aldın mı? Onu da alamadın. Bir karşılık alamadın. 30 milyon karşılığını alamadın.
2: 30 milyon karşılığını kesin alamadık ama hani bir sezonla değerlendirilecek...
1: Bence orada biraz fazla güzelleme yapıldı daha. Yani sevgili buradan selam olsun Ali Naci falan dedi ya. O düşünün dedi. O kadar iyi ki dedi. 60 milyon serbest kalır maddesi var. Böyle satacak Galatasaray dedi. Yani şu anda Galatasaray'a kaç teklif gelir Singo'yu satışı çıkarsa?
2: Şu an öyle ama iyi bir sezon geçirirse ben...
1: Ama bir sezon geçiremeyince ben geldiği günde dedim ki bu adamın ortalamaları var. Geçiremiyor bir tam sezon. Aynısı Jakobs için de geçer. Abi bunlar sakatlık sorunlarıyla yaşayan oyuncular. Bak Dani Olmo da öyle. O da çok sürekli oynamaz yani arada arada şey yapar. Oguçuklu'yu bilmiyorum.
2: Devamlı beklentim benim çok. Benim Singo ile ilgili bir şeyim var.
0: Sakatlık problemi çok oldu.
1: Torreira mesela inanılmaz abi. Hiç durmuyor herif. Energizer pil şey gibi. Yani vardı ya tavşanı. Duracell miydi o? Duracell. Abi hiç durmaz mısın be adam ya? Bir arada diyor, kramp giriyor abi. Bir ittirtiyor, gerdiriyor. Şuraya devam ediyor.
2: O kramp da %90 yalan bu arada. Artık cidden canım çıktı. Ben bir iki dakika şey yapayım.
1: Bir tanesi de bayağı girdi ama. Koşarken kasıldı burası dikkat ettiğinde. Ya ben çok beğeniyorum. Ya Fenerbahçe tarihinin değiştiği yer ya. Jorge Jesus, Arao mu? Torreira mı? Arao'yu aldığı gün değişti zaten her şey.
2: Felaket bir seçim bu arada ya.
0: Arao kendini seçmeyebilir ya.
1: Ya muhtemelen. Boyu uzun diye işte. Ya o zaman kriter oydu Jesus. Evet. Uzun boy.
2: Yani neyse.
1: Şimdi bakalım Portekiz milli takımından kimler oynatacak? Biliyorsun Bernardo Silva'nın açıklaması var. Beni futbola küstürmüştü Benfica'dayken diye.
2: Öyle mi?
1: Tabii. Benim diyor kariyerimin başında beni futbola küstürdü diyor. Benim oynatmayarak ben futbolu bırakmayı düşündüm diyor Jesus hocayken. Bir de hiç sevmez abi Jesus öyle minik adam.
2: Doğru sevmez. Sevmediğini biliyoruz yani.
1: Şimdi bak Leao, Gonçalo Ramos falan hepsi oynar baba. Direkt.
2: Leao zaten oynamalı yani. O kendi kendine geldi. Leao müthiş adam ya. Ne hallere düştü adam. Enes Ergen, kupayı alacağız Murat abi. İsviçre'den selamlar.
1: Bu, İsviçre olarak kimiz biz?
0: İsviçre olarak.
1: Ha. Çok isterim Murat Yakın aslında. İmkansız ama çok isterim. Ya ben Murat Yakın'ın futbolcuyken de 5 yani numara formamda vardı Murat Yakın'dan dolayı. Ben çok büyük hayranıydım. Çok kısa kaldı Türkiye'de. Depremden dolayı. Yani korktu ve gitti. İzleyenler biliyordur. Çok iyi oyuncuydu.
2: Selam olsun ona da. Yaşar Gündoğan, Hikmet abi sence Galatasaray'a en yakın 10 numara kim?
0: Galatasaray'ın istediğinde alabileceği isim Reinders şu anda. Ama hani karar verilmiş değil bu konuda. Bruno Fernandes'i isteyenler de var.
2: Bruno oluyorsa Bruno'dur ama.
1: İstemeyin abi Bruno'yu.
0: Bu
1: ne gerek var abi?
0: İki tane oyuncu da çok büyük maliyetler olduğu için bunun kararı birazcık zaman alır gibi.
2: Alır ama hani... Bruno ihtimali diri ise Bruno'yu istersin diye düşünüyorum ben.
0: Muhtemelen.
2: Ben de Bruno diye yatıyorum bazen.
0: Galatasaray şu anda haberi santrifor öneriyor.
1: Ben de kabus olarak gidiyorum, uyanıyorum. Hiç gerek yok. Bruno'ya hiç gerek yok abi.
0: Galatasaray neye ihtiyacı yoksa o önerilir. Şu anda mesela haberi santrifor öneriyorlar.
2: Ha. Ha, Yağız da haber yapmıştı santrifor
1: öneriyor. Ama o şey olabilir mi? Yani John Duran daha imzalamadığı için falan.
0: Abi Evan Ferguson'la Mateta'nın getirilebilir durumda olduğunu Galatasaray'a bildirmişler.
2: Yalnız Evan Ferguson benim o ilk çıktığında aşık olduğum oyuncuydu.
1: Mesela Mateta da sağ dizi galiba yanlış bilmiyorsam evet. Onda sorunlu.
0: İtalya'da geçemedi.
2: Evet.
1: Geçemedi yani sorunlu.
2: Mateta değil Evan
1: Ferguson'u daha çok isterim. Bak, geçen sene Ocak ayında Fenerbahçe'nin bir önceki yönetimine attığım mesaj bilmiyorum saklıyorsa o futbol şubesine bakan arkadaşlardan biri. Al Mateta'yı dedim havalına geleceğim hiç gelmedim hayatımda bir oyuncu karşıma sırtımda taşıyacağım dedim sizi. Yani ben kadar. Çok büyük hayranıyım ama
2: sen
1: dedi ki
2: bunu evet.
1: Diz problem ya zaten gelmeyi düşünmüyor şu anda dedi Türkiye'ye hı-hı. Ocak için. Bu arada bir detay vereyim Nathan Ake Ocak ayında Nathan Ake'ye Fenerbahçeliler bir nabız yokladı. İçtiğimiz Ocak. Çünkü bir ara stoper bakıyorlardı. Nathan Ake geçen Ocak'ta Türkiye'ye gelmeyi ve oynamayı düşünmüyorum kariyer planlamında demişti. Yani bazen Ocak'ta olmayan işler sezon sonunda olabiliyor. Onu da söyleyeyim şu an.
0: Kışını bırakmamak lazım.
1: Nereden nereye?
2: Ya bir de orada muhtemelen şey hesabı var. Hani City'nin o ara şampiyonluk ihtimalleriydi. Bir Premier Lig şampiyonluğu daha cebime koyup öyle gelirim falan filan da olabilir belki.
1: Gullit'e çok benzemiyor mu ya?
2: Benziyor.
1: Bence aynı ya.
2: Vallahi benziyor.
1: Bak Dida, Mbappe, Gullit, Nathan Ake.
2: Dida Mbappe de çok benziyor. Dida Mbappe de sen aynı. Çıkarmıştın değil mi?
1: Ben çıkarmadım. O dünyada yıllardır olan bir çıkıntı.
2: Hayır, bu yayınlar, bu program...

0: hepsini
1: Dursun
0: konuşacağız.
1: Özbek'in savunması da var.
0: Dursun Özbek'le alakalı konuşacağımız konular var. İzleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Ama istersen bir Dünya Kupası'yla başlayalım istiyorum abi. Hem de birazcık yayını ısıtmış oluruz.
1: Doğru.
0: Şimdi
1: Ya bu
0: Dünya
1: Dünya Kupası'nda
0: Kupası
1: bir kere
0: enteresan bir Dünya Kupası.
1: şöyle takımların aslında ne kadar iyi hazırlandığına bir göstergesi. Çünkü kimse maçları bırakmıyor. Şimdi 2008 yaşı yetmeyen yani 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bir hatırlatma yapayım. Biz 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final oynadık ama hep son dakikalarda maçları kazanarak gelmiştik. Yani takımımız çok güçlüydü. Yıllar sonra o turnuvanın hikayesini anlatanlar özellikle fiziksel olarak milli takımın ne kadar güçlü olduğuna vurgu yapıyorlardı. Hep son dakikalarda kazanmıştık. Şimdi dünya futbolu öyle bir noktaya geldi ki işte 90 dakika ise 90 dakika, 120 dakika ise 120 dakika. Eğer güçlü değilsen maçları çevirme şansın yok. Ya da bu turnuvaya baktığımız zaman özellikle işte dünkü İspanya Portekiz maçı da dahil olmak üzere Amerika maçını bir kenara koyuyorum. Amerika Belçika maçını birazdan dilersen o konulara da bir parça gireriz. Ama
0: Gireceğiz
1: şunu
0: tabii abi,
1: söylemek lazım
0: girilmez mi?
1: ki özellikle güç önemli ve bu turnuva bize bunu bir kez daha gösteriyor. Son dakikaya kadar neyin ne olacağını kestirmek hakikaten mümkün değil. Yani maçlar kopuyorsa bu başka bir şey. Yani bir maçın kopması başka bir şey ama biz bugün bunu da gördük. Yani Belçika'nın Senegal'i elediği maçı hatırla. Oydu değil mi? 2-0'dan maçı
0: Tabii
1: çevirdiler.
0: 3-2 maçı
1: Bugün
0: kazandılar.
1: Fas aslında bu işi bitirmi pardon Mısır özür dilerim.
0: Mısır.
1: Bitirdi derken Arjantin tekrar devreye girmesi. Yani son dakikaya kadar heyecanın devam ettiği birçok karşılaşma gördük. Bundan sonraki turlarda da biz buna ve bu ve buna benzer maçlar bence göreceğiz. Son dakikaya kadar takımlar bırakmıyorlar. Yani kopan maçlar var tabii. Tekrar altını çiziyorum ama dünkü maç, bugünkü maç, daha önceki birkaç maç bize bunu gösteriyor. İyi olursan, güçlü olursan sonuna kadar mücadele ediyorsun ve gerektiğinde geriden gelsen de kazanmayı başarabiliyorsun. Bana 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin performansı tam olarak buydu. Son dakika maçları kazanmıştı. O günü göstermişti. Çünkü güçlü bir takımdı. Yetebilen bir takımdı. Bu Dünya Kupası'nda da bence biz bunu bir kez daha görüyoruz işin açıkçası. Sürprize çok açık, çok heyecanlı maçlar oynanıyor onu da söyleyeyim.
0: Abi bizim de kanalımızda yorumcu olan isimlerden birisi Ahmet Konanç der ki dünya tarihinde kırmızı kartı silinip bir sonraki maçta oynayan iki tane oyuncu var dedi. Birisi Gökhan Zan, diğeri de Balogun. Balogun biliyorsun kırmızı kart gördü ama Dünya Kupası'nda Trump'ın da Infantino ile görüşmesi sonrası kırmızı kartı kaldırıldı ve o maçta Belçika maçında forma giyebildi. Ahmet Konanç da diyor ki iki tane gördük böyle bir örnek dünyada. Biri Gökhan Zan, biri Balogun diyor.
1: Doğru. Ona geleceğim ama şimdi Ali Naci Küçük'ten bir mesaj geldi. Onu
0: Peki.
1: aktarayım. Söyleyeyim. Galatasaray Genel Kurulu üyeleri Şahan Gökbakar'ın disipline sevk edilmesi için dilekçe vermişler.
0: Konuşuruz onu da.
1: Yeni bir bilgi. Onu da söylemiş olayım. Dün biliyorsun çok gündem oldu. Ali Naci'nin
0: Evet.
1: yayınından sonra da Ali Naci'ye karşı sözleri de hiç kabul etmiyorum. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Galatasaray Genel Kurulu üyeleri de Galatasaray Başkanı'na hakaretten ötürü Galatasaray Genel Kurulu üyesi olan özür dilerim. Şahan Gökbakar'ı disiplin kuruluna sevk etmişler. Bir bilgi olarak vereyim. Şimdi ondan gelen bilgiyi paylaşmış olayım yayında.
0: Bunu da aktarmış olduk. Peki.
1: Şimdi gelelim
0: Kırmızı
1: şey
0: kart
1: meselesine.
0: meselesi.
1: Bir güç meselesidir bu. Yani ben Gökhan Zan'ın işine girmeyeceğim. O günlerdeki hikaye bence evet Gökhan Zan cezası ertelendi. Sonra bu kural zaman zaman işletildi falan. Bence saçmalık. Yani kural neyse onu yapın. Şimdi Amerika'nın meselesine gelince bu konu detaylı ama çok hızlıca özetlenebilecek bir şey. Şimdi bir kere Amerika diyor ki ben dünyanın ağasıyım kardeşim. Ben ne dersem o olur. Futbolda da o olur. Ya bu bir skandaldır, bu bir rezalettir. Bak hikaye şöyle başladı. Platini biliyorsun UEFA başkanıydı.
0: Evet.
1: Sepp Blatter FIFA başkanıydı. Ve bu ikisine de operasyon yapıldı. Kim yaptı bu operasyonları?

0: FBI yaptı. FBI yaptı. Bu operasyonları İsviçre'de yönetilen UEFA'ya ve FIFA'ya operasyonları yapan tarafın FBI olduğunun altını özellikle çizeyim. Buna gerekçe olaraksa birçok şey gösterilebilir ama FBI'ın 2020'lerde yaptığı bu operasyonun ana bir nedeni vardı. Çok açık bu, çok konuşuldu. 2018 Dünya Kupası Rusya'da oynanmıştı. Amerika bunu yazdı. Rusya'ya da oynandığı için hem UEFA Başkanı Platini'ye hem de FIFA Başkanı Blatter'e operasyon çektiler. Bunları görevden aldılar. Hatta ben bu konuyu araştırırken bugün buralara hakim bir arkadaşım bana ilginç bir bilgi verdi. Normalde hem FIFA'nın hem de UEFA'nın merkezi İsviçre'dedir. FIFA'nın hukuk merkezi şeye taşımış, Miami'ye taşımış. FIFA'nın hukuk birimi Miami'den yönetiliyor.
1: Bayağı içli dışlı olmuşlar yani.
0: Amerika içli dışlı olmuşlar. Amerika'nın yaptığına gelince, şimdi sen hem Blatter'e hem UEFA başkanına operasyon çekiyorsun. Tamam mı abi? Ve devamında ne oluyor? Infantino'yu oraya koyuyorlar. Yani Infantino bizim Serdar abi, Serdar Çelikler Fino diyor. Tamam mı? Tam olarak öyle. Demek ki Infantino'nun aslında ipleri o kadar Amerika'nın elinde ki bu ortaya çıkıyor. İstedikleri gibi bu adamlara yön veriyorlar. Tamam mı? Bu bir gerçek. Kimse gazel okumasın. Bir kere bu adaletsiz tutumu bir görmek lazım. Yani sen Rusya-Ukrayna meselesinde, ki Rusya'nın kendine göre haklı olduğu net taraflar var. Sen diyor benim yanı başıma geleceksin, bir Rus kuracaksın, Ukrayna'yı ele geçirip benim başıma bela edeceksin deyip Ukrayna ile arasındaki mesele devam ediyor. Rusya'ya karşı abi, her yerde ambargo koyduracaksın. Devamında İsrail Filistin'de soykırım yapacak. İsrail'i koruyacaksın, kollayacaksın. Sonra bana adaletten bahsedeceksin. Bir de şunu söylemek lazım. Şimdi Türkiye'de zaman zaman tartışılıyor ya. Yani buna çok böyle çeşitli açılardan bakanlar var. Madem böyle, bunu biraz da böyle esprili falan anlatanlar da var ama yani ne oldu yani işte bazen böyle gereksiz övgüler yapılır ya Batı ile ilgili olarak. Şöyleler, böyleler falan. Bak demek ki dünyanın her yerinde bu ve buna benzer şeyler varmış. Dünyanın en büyük organizasyonunda Amerika kalkıyor diyor ki böyle yapacaksın diyor. Yani futbolun içerisine siyaset dibine kadar, köküne kadar giriyor. Oradaki adamlarına da her türlü operasyonu yaptırıyorlar. Yalnız burada ben şunu söyleyeyim. Bak Fenerbahçe ile ilgili olarak da bunu özellikle altını çizeyim. Ali Koç şöyle bir fırsat olması eğer olsaydı o soruyu Ali Koç'a soracaktım. Hatırlar mısın Fenerbahçe'nin yaptığı bir şey vardı. Rusya'ya karşı buradan da uyarmış olayım.
1: Dinamo
0: Rusya'ya
1: Kiev'leri hazırlık
0: karşı
1: maçı oynamış.
0: ambargolar varken Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle ambargo var biliyorsun. Rusya'nın takımları uluslararası turnuvalara alınmıyor biliyorsun.
1: Evet.
0: Sporcular alınmıyor. Müzisyenlerine boykotlar var. Fenerbahçe Ali Koç döneminde gitti Rusya'da ambargo idealdi ve Zenit'in bir turnuvasına katıldı. Buradan da söyleyeyim Fenerbahçe'ye karşı çünkü bunu yazarlar. Yarın öbür gün Avrupa maçlarında biz tekrar bunu göreceğiz bence. Fenerbahçe'ye karşı özellikle bu ambargo idermesinden ötürü yarın öbür gün UEFA uluslararası maçlarda sıkıntı olduğunu insanların aklında bu mutlaka olsun. Özellikle buralarda operasyon çektikleri çok açık ve bunu da yapıyorlar. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim ama gerçekten de mesele böyledir. Amerika şeyi bağlamış, Infantino'yu bağlamış. İstediği gibi ona operasyon yaptırıyor. Dün eğer böyle maç 1-0 falan bitseydi başka bir hikaye de
1: Tabii.
0: yapabilirlerdi. Zaten Trump maçtan önce diyor ki yani burada zaten diyor bize karşı haksızlık vardı. Biz diyor eğer Belçika'ya yenilirsek de burada şaibe vardır. Sağ olsunlar FIFA nedense Ürdünlü hakemi de koymuş. Bak o enteresan bir şeydir. Ürdünlü hakemi bu maça koydu. Bak Ürdün Orta Doğu'da Amerika'nın en önemli müttefiklerinden biridir. En önemli müttefiğidir, tamam mı? Dolayısıyla kalkıp da Ürdünlü bir hakemi buraya koymak da aslında operasyonun bence bir parçasıydı. Ama güçleri yetmedi. Belçika'yı tebrik edelim. Ama
1: Belçika tak tak.
0: herkes biraz herhalde akıllanmıştır diye düşünüyorum. Burada net adaletsiz bir ortam var kardeşim. Adamlar istediği her şeyi yapıyorlar. Futbol sadece futbol değildir. Bunu da Amerika kanıtlamıştır. Kimse öyle güzellemeler falan yapmasın. İşlerine gelince adiller, gelmeyince hiç adil değiller. Kendilerine yönelik her şeyi alırlar. Tamam mı? Bu bizim hakkımız derler. Başka bir millet, başka insanların hakkı, hukuku kimse için onlar açısından önemli değildir. Bu da herkese bence bir önemli bir ders olsun. Ama Fenerbahçe konusunda özellikle bu konuyu böyle geniş değerlendirirken özellikle söylüyorum. Bak Fenerbahçe'yi yazdılar. Bence yazdılar yani. Onu yeri gelmişken söyleyeyim.
1: Abi yeter artık ya. Fenerbahçe'yi yazmasınlar, bir rahat
0: Ama
1: bıraksınlar
0: o da
1: beni.
0: mesela önemli bir duruştu.
1: Ya
0: Yani
1: öyle
0: herkesin
1: tabii de.
0: ambargo koyduğu dönemde İsmail Kartal'ın işte ikinci dönemi abi. Yok, üçüncü dönemi pardon.
1: Dört ya. Ha o
0: Hayır
1: zaman için
0: hayır
1: söylüyorsun.
0: hayır.
1: Ha o zaman için
0: Jesus'tan
1: söylüyorsun.
0: önce.
1: Anladım
0: Bir
1: anladım.
0: saniye abi. Jesus'tan önce miydi İsmail Kartal? Sonra.
1: Sonra.
0: Mourinho'dan önce.
1: Jesus'tan sonra.
0: Jesus,
1: Tabii
0: Mourinho
1: ikisinin
0: arası
1: arasında.
0: İsmail Kartal ya. O dönem Rusya'ya gitmişti ya. O
1: Evet.
0: hikayeden bahsediyorum.
1: Peki. Ya genel anlamıyla abi yani çok böyle benim içime sinmeyen bir turnuva şu anda Dünya Kupası. İnşallah yarı finaller, çeyrek finaller, finaller daha güzel olur diyelim. Ve yavaş yavaş Fenerbahçe gündemine
0: Geçelim.
1: geçelim istiyorum Aydın Cingöz. Abi transfer konusuna geleceğim. Herkesin de merak ettiği konu o zaten. İzleyenlerimize de hatırlatayım.
0: Bence Fenerbahçe yani Malcolm mu, Greenwood mu, Greenwood
1: Konuşacağız.
0: mu? Bence Fenerbahçe
1: Konuşacağız.
0: Greenwood'da ısrarcı.
1: Onun
0: Onu söyleyeyim.
1: detaylarını sana
0: Yani
1: soracağım.
0: hala ben kanat oyuncusu konusunda Fenerbahçe'nin birinci adayının Greenwood olduğunu söyleyeyim.
1: Neden böyle düşündüğünü soracağım sana
0: Hı-hı.
1: ama ilk önce birazcık daha Fenerbahçe gündeminden yani transfere
0: Tamam.
1: gelmeden ilerleyelim istiyorum. Bu arada süper chatlerinizi de ekrana getirip tek tek okuyacağım. Süper
0: Tamam.
1: chatlerinizi iletebilirsiniz. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Abi Aziz Yıldırım'la alakalı bir soru sormak istiyorum sana. Şimdi mesela Ake transferi, bu arada hayırlı uğurlu olsun Fenerbahçe'ye. Nathan Ake ile anlaştı Fenerbahçe ve bu Fenerbahçe Ake transferini Fenerbahçe radyodan duyurdu ve Ake ismi aslında ne sosyal medyada ne YouTube yayınlarında evet adı geçen bir oyuncuydu ama genellikle kamuoyu daha fazla Sar ismine, Malang Sar ismine yönelmişti.
0: Yani sağ
1: Herkes
0: gösterip sol vurdu.
1: öyle bir durum oldu.
0: Tamam.
1: Ben
0: Şimdi
1: şöyle
0: bu
1: sormak
0: Malcolm.
1: istiyorum sana. Aziz Yıldırım'ın basın ilişkileri nasıl ilerliyor? Aslında buradan bir yürüyelim. Sonra isimler üzerinden gidelim. Malcolm mu, Greenwood mu?
0: Yani
1: Basın
0: Aziz
1: ilişkileri nasıl?
0: Yıldırım'ın basın bir kere benim gördüğüm zaman zaman da bir konu olduğu zaman ben Aziz Yıldırım'ı arıyorum. Sayın Başkan bu konuda durum nedir diye soruyorum. Ama basın ilişkileri konusunda ben Aziz Yıldırım'ın gayet şeffaf olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Yani şeffaflıktan kasıt şu. Kalkıp da kulübün bütün sırlarını transferde ben şöyle yapıyorum. Şuna şu kadar verdim. Şu noktaya geldik gibi Aziz Yıldırım'ın ağzından böyle bir şey duymazsın. Yani Aziz Yıldırım böyle bir bilgi vermiyor. Ama Aziz Yıldırım'a genel tablo ile ilgili bir soru sorduğun zaman genel hatlarıyla kulübün çıkarları doğrultusunda kulübün çıkarları neyi gerektiriyorsa o bilgileri veriyor. Yani Aziz Yıldırım tarafında, Aziz Yıldırım'da doğrudan bir şeyi reddetmek noktasında bir tavır değil. Aziz Yıldırım'a bir konuyla ilgili bir şey sorduğunuz zaman size bununla ilgili bir yanıt Aziz Yıldırım veriyor. Yanıt sizi tatmin eder ya da etmez ama şeffaf bir tavır sergilediğini söylemem gerekiyor. Şimdi basınla ilişkiler meselesinde yani Aziz Yıldırım'ın geçmişten beri hatta bana Şansal Büyükada söylemişti. Aziz Yıldırım basın ilişkilerinde zor insandır. Zor insandan kasıt şu. Yani net insan ve en azından basındaki tavırlar, yorumlar buraları çok yakından takip eden birisinden bahsediyoruz. Şimdi özellikle Fenerbahçe Radyosu meselesine gelince de Fenerbahçe'de bir zihniyet değişimi aslında. Bu şöyle biliyorsun Fenerbahçe'de daha önce özellikle yani kulüplerde böyle bir hal var. Sosyal medya üzerinden transfer politikaları ya da mesela bir transfer açıklanacaksa önden kulüplerin her kulübün bir tarzı var. Bu sefer Aziz Yıldırım diyor ki kardeşim bu ürün kimin? Fenerbahçe'nin ürünü. Bu kanallar kimin? Fenerbahçe'nin kanalları. Dolayısıyla biz bütün yaptığımız operasyonları resmi olarak herhangi bir yerden duyurmayız. Çıkarız son dakika deriz ki bu oldu, bu olmadı ve bunu da biz kendi kanallarımızdan yaparız. Tıpkı Ake meselesinde olduğu gibi. Ake Fenerbahçe'nin gündeminde miydi? Evet gündemindeydi.
1: Gündemindeydi,
0: Ama
1: konuşuluyordu.
0: Malang Sarr ismi daha çok
1: Tabii.
0: konuşuluyordu. Sonuçta böyle şu da yanlış anlaşılmasın. Birçok arkadaşımız ne oluyor ne bitiyor diye kulüp etrafından, kulüp içerisinden bilgi almaya çalışıyor. Kulübün kendi bir politikası var. Arkada yürüttüğü bir politika var. Kamuoyuna yansıttığı bir ister istemez bir politika vardır. Onu artık kulübün kendisi, başkanın kendisi, yönetimin kendisi bilir. Bir stratejileri mutlaka vardır. Ama diyorlar ki kardeşim.

0: Şimdi ben bir şey yapıyorsam bu ürün benimse ben bu ürünümü önce buradan duyururum. Yani ben önce kendim açıklarım. Kimseye bırakmam. Ben çeşitli transferde hamleler yapıyorum. Dışarıya çeşitli bilgiler sızar ya da sızmaz. Ben ne yaptığımı biliyorum, ne yapacağımı da biliyorum. Ona göre hareket ederim. Kamuoyu baskısına da bakmam. Fenerbahçe Radyosu'nun açıklaması meselesine gelince de
1: Büyük
0: aslında bu
1: iş bu arada, çok
0: sembolik,
1: izlenmiş. Yani dinlenmiş, özür dilerim.
0: sembolik ve güçlü bir şey bu. Şöyle, dinlenmesi meselesi de ben özellikle Fenerbahçe Radyosu'nda bu ilan edildikten sonra Fenerbahçe Radyosu'na girdim. Web'ten dinliyorum. O arada tam 5 dakika falan var ya da birkaç dakika var yayının başlamasına. Telefonumdan dinlerken telefonum çaldı. Geriye döndüm, telefon kapattım. Siteye tekrar giremedim. Yoğunluktan çöktü. Tamam
1: Evet.
0: mı? Bu bilmediğimiz şeyler değil. Zaman zaman bizim de yaşadığımız
1: Evet.
0: şeyler. Ve devamında dinledim sonuç itibariyle. Başka bir arkadaşımızın telefonunda bu açıktı. Hatta galiba Oğulcan Akçe'nin telefonu. Oğulcan da Akçe'de açmıştı. Ben çünkü o gün Spor Dijital'de yayındaydım. Dinledik. Ve Fenerbahçe bu radyosu biliyorsun Saadettin Saran döneminde zarar ettiği gerekçesiyle kiralanmıştı 150 bin TL'ye. Fenerbahçe gelir gelmez bunu geri aldı. Kiralayan adam da Fenerbahçe bir kolaylık sağlamış. 100 bin dolarlık tazminat olmasına rağmen orada da ben Fenerbahçe ile mahkemeleşmem diyerek ve onun da hakkını Fenerbahçe koruyarak hareket ederek o işi hemen hızlıca geri aldı Fenerbahçe radyoyu. Yani burada radyoyu doğru ve etkin kullanırsan radyo sana iş yapar. Ben de yıllardır bu işin içerisindeyim. Yani uzun yıllar radyoculuk yaptım. Radyoyu yönettim. Radyoyu doğru kullanırsan radyo etkin bir şekilde bir karşılığı vardır. Ve Fenerbahçe Radyosu birden herkesin gündemine girdi. Anlıkta 230
1: 30 bin.
0: bin insan Fenerbahçe Radyosu'nu webten yalnız bak webten dinleyerek Fenerbahçe Radyosu'nu takip ediyorlar. Araç konusuna gelince de abi o gün o saatler özellikle İstanbul trafiği, Ankara trafiği ama Fenerbahçe Radyosu sadece İstanbul'da bölgesel olarak yayın yapıyor. Muhtemelen araçlarda da Fenerbahçe Radyosu o saatlerde en çok dinlenen radyo oldu. Çünkü herkes Fenerbahçe'nin bir transfer açıklayacağını anladı. İlk siz duyacaksınız vurgusuyla. Dolayısıyla Fenerbahçe Radyosu güçlü bir geri dönüş yaptı. Onu söyleyeyim. Aziz Yıldırım, bunlar bizim değerlerimiz. Televizyonda, radyoda bunları ilk yapan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe'nin eserleridir. Fenerbahçe'nin kamuoyuna yön verme ürünleridir. Biz buraları kullanacağız diyerek hareket ediyor. Ama ben özellikle tekrar altını çiziyorum. Şeffaf olmayan bir tavır olduğunu düşünmüyorum basın ilişkileri konusunda. Yani en azından diğer yöneticiler de dahil olmak üzere bazılarını tanıyorum. Aziz Yıldırım'ın da tavrı bu. Net. Bir şey
1: Şeffaflıktan
0: sorduğun
1: kastın
0: zaman evet ya da hayır abi hiç şey yok Aziz Yıldırım'da. Öyle böyle falan yok. Net.
1: okey, kimse sormamış mıdır yani Aziz Yıldırım'a? Şimdi
0: Abi şimdi
1: şeffafsa evet
0: şöyle.
1: ilgileniyoruz ya da
0: Şimdi şu
1: alacağız
0: hayır.
1: demiştir herhalde. Yani okey haberi,
0: Onu
1: dediğim gibi ismi çok konuşuluyordu ama dediğim gibi Malanksar ismi daha fazla gündemdeydi. Şimdi şeffaflık derken nasıl bir
0: abi
1: şeffaflık
0: şöyle
1: abi?
0: şimdi bak
1: Bunun içinde
0: şeffaflık
1: birazcık
0: hayır
1: karşı
0: hayır
1: tarafı da
0: burada
1: manipüle etmek var mı?
0: kulüp çıkarları meselesi önemli ya. Yani bir transfer duyulduğu zaman kamuoyuna yansıdığı zaman başka bir hikaye oluyor. Bunlar bu insanlar da eskiden beri bu işin içerisindeler. Ama şöyle yani Ake konusu zaten konuşuluyordu. Bak zihnim beni yanıltmıyorsa eğer ben Ake konusunda şöyle bir şey oldu. Aziz Yıldırım şey seçildikten sonra başkan seçildikten sonra ben kendisine bir mesaj atmıştım. Sonra Sayın Başkan da yani hayırlı olsun mesaj atmıştım. Aramıştı. Orada ne yapacağını söylerken bu Ake isminden bahsetmişti. Yani daha doğrusu hani o ilgilendikleri oyuncular değil de ya bir şey oldu diye hatırlıyorum orada Ake meselesi tamam mı? Ama şu konu da şöyle değil. Yani sonuç itibariyle Sayın Başkan Greenwood'u alıyor musunuz? Ben sordum mesela bunu.
1: Gelelim mi oraya şu
0: Yok. Yani geleceğiz tabii de. Greenwood'u alacak mısınız? Diye ben bunu sormuştum. Ne zaman sormuştum? Bundan 15 gün önce falandı. Öyle
1: Ne
0: hatırlıyorum.
1: dedi?
0: Şöyle dedim ki yani bu konu dedim çok sıcak bir mesele. Greenwood alacak mısınız diye Aziz Yıldırım da şöyle demişti. Ben alacağım oyuncularla ilgili kamuoyuna şunu alacağım, bunu alacağım demem. Demem. İsimler konuşulabilir. Burada mesele kulübün çıkarları, kulübün menfaatleri. Kulübün menfaatleri neyi gerektiriyorsa ben onu yaparım. Aksini yapmam demişti. Dolayısıyla ve bir yandan da özellikle kamuoyu baskısı bu konuda çok belirgin Sayın Başkan. Ne diyorsunuz demiştim bu konuda. Onları da aktarmıştım özet diye hatırlıyorum diğer yayınlarda. Şunu söylemişti Aziz Yıldırım. Ya biz burada bir kulüp yönetiyoruz. Kulübün kendi şartları var, kulübün kendi çıkarları var. Kamuoyu baskısıyla hareket edecek insan değilim. Fenerbahçe'nin şartları olgunlaşırsa eğer, Fenerbahçe'nin şartlarına uygun hale gelirse, Fenerbahçe için gereken neyse onu yaparız demişti. Bunu bu arada hani Aziz Yıldırım'ın genel tavrı bu zaten. Daha önce de söylemişti. Seçim döneminde de, bu dönemde de. Ama şunu biliyorum ben, Aziz Yıldırım kalkıp şunu da net olarak söyler. Yani ben Greenwood'u alacağım diye kimseye söz vermedim. Ya da ben bu oyuncu alacağım diye kalkıp herhangi bir söz vermedim. Bir açıklama yapmadım diyebilme hakkı var. Çünkü böyle bir şey söylemedi. Dolayısıyla transferde sağ gösterip sol vurma işinde ben çok tecrübeli olduklarını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki,
0: ama Greenwood konusuna geleceğiz. Yine söylüyorum. Ben Fenerbahçe'de kanat oyuncusu sağ ön konusunda birinci adayın, güçlü ismin Greenwood olduğunu düşünüyorum.
1: Madem abi o zaman konu açılmışken oraya da girelim isterim.
0: Girelim.
1: Şimdi sosyal medyada yaklaşık özellikle 2-3 saattir Malcolm ismi çok fazla konuşuluyor. Yani Fenerbahçe işte Malcolm'un temsilcisinin İstanbul'da olduğu söyleniyor. Ve bu haberler doğrultusunda da Fenerbahçe taraftarı doğal olarak şunu düşünüyor. Herhalde Greenwood isminden vazgeçildi. Fenerbahçe Malcolm ismine gidiyor ya da Malcolm'la anlaşılacak diye. Şimdi sen az önce söyledin ki hani Aziz Yıldırım ve yönetimi Ake transferinde olduğu gibi sağ gösterip sol vurdu. Bu Malcolm transferinde ya da Greenwood transferinde de böyle bir durum yaşanır mı öngörünle? Yani Malcolm ismi mesela chatte de görüyorum bu arada. Çok böyle zeki olmaya gerek yok. Bazı izleyenlerimiz şunu yazıyorlar. Bence Aziz Başkan Malcolm'u yem olarak kullanıyor. Greenwood'u aldı diyenler var chatte. Bunu yaparlar mı? Fenerbahçe Greenwood'u mu alacak, Malcolm'u mu alacak?
0: Bence
1: bunu konuşalım.
0: Yani Malcolm mu yoksa Greenwood mu dersen, ben Fenerbahçe'nin Greenwood'dan yana tavır koyduğunu, en azından başkanın transferde en azından Greenwood'u zorladıklarını düşünüyorum. Yani Greenwood'u daha çok istediklerini düşünüyorum edindiğim bilgiler çerçevesinde. Şimdi Malcolm konusuna gelince, bu olay, ben Malcolm ismini öğlenden sonra saat böyle 15-16 gibi duydum ama teyit edememiştim.
1: Evet.
0: Ama yazan gazeteci arkadaşlarımız oldu. Yağız yazıyor bunu. Ahmet Ercanlar galiba.
1: Yayında söylemiş.
0: Yayında söylemiş.
1: Direkt hatta o kapak da girmiş yayına.
0: Zaten birkaç saattir de Malcolm ismi dönüyor. Ama biz zaten saat 22'ye kurmuştuk.
1: Evet.
0: Öyle Twitter'dan da onu aldı bunu aldı falan filan.
1: Öyle bir tarzın yok senin.
0: Oradan da hareket etmiyorum en azından, ama doğrulatmaya çalıştım ben Malcolm meselesi. Malcolm'la ilgili bir girişim olduğunu doğruluyorlar. Bunu doğrulayan, ben kalkıp da hazırlığıma sormadım, onu söyleyeyim. Ya da bir yöneticiye sormadım. Çok net, açık. Ne varsa ben olduğu gibi anlatıyorum.
1: Peki.
0: Hatta menajerinin dün değil evvelki gün İstanbul'a gelmiş. Onunla bir görüşme yapmışlar. Al Hilal takımında galiba Malcolm oynuyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Altını özellikle çizeyim. Transfer odak noktasıdır ama bazen de odak şaşırtarak gitmen gerekir. Aziz Yıldırım'ın anlattığı hikayeye dayanarak söylüyorum. Sonuç itibariyle masaya birçok oyuncuyla oturmanın Fenerbahçe'ye bir zararı yok. Yani insanlar nasıl ki sana karşı transferde çeşitli stratejiler üretiyorlarsa, sen de bu stratejileri üretebilirsin. Fenerbahçe'nin Malcolm'la bir teması olduğu doğrulanıyor. Yani evet, bir görüşmeden bahsediliyor. Ama resmi bir ağızdan aldığım bir bilgi değil. Ama resmi ağızlara yakın kaynaklardan edindiğim bilgiler bunu doğruluyor. Ama bu Fenerbahçe'nin Malcolm'u alacağı anlamına mı gelir sorusuna bendeki yanıt henüz evet değil.
1: Bence asıl soru bu.
0: Greenwood meselesinin ben daha önde olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe çünkü çok uzun süredir Greenwood konusunda masada. Şimdi Aziz Yıldırım'ın bu seneki politikası şu. Bir sene başkan, sonra seçim var. O seçimde başkanlığına devam eder mi, edemez mi, bunu bilmiyoruz. Ama şampiyon olamazsa eğer, Aziz Yıldırım'ın seçime girse bile seçimi kaybetme ihtimali yüksek olduğunu biliyoruz. Çünkü artık Fenerbahçe'de seçimler şampiyonluğa bağlı.
1: Doğal olarak.
0: Yani Fenerbahçe'de bugün Aziz Yıldırım 3 yılına gelmiş olsaydı eğer, yani bu son yapılan seçimde 3 yılına dahi gelmiş olsaydı eğer, Fenerbahçe bu senenin sonunda şampiyon olamazsa diyeceklerdi ki olağanüstü kongreye git. Çünkü o şampiyonluk baskısı

0: çok ağır. Dolayısıyla burada şöyle bir durum var. Aziz Yıldırım hedefe en doğru, en kestirme yoldan nasıl gidilir bilen insan. Dolayısıyla buna göre transfer yapma iradesi olan birisinden bahsediyoruz. Çok uzun süredir Greenwood meselesi konuşuyor. Ben Greenwood'un Fenerbahçe açısından hala o bölge için en önemli alternatif olduğunu ve bu konuda çok önemli adımlar attığını düşünüyorum. Geçen ben Sports Digital'deki Radar programında bahsetmiştim. Sonra onunla ilgili başka detaylar da çıktı. Greenwood transferinde birkaç nokta vardı.
1: Nedir abi?
0: Tamam mı? Birincisi Marsilya'nın bu oyuncudan 50 milyon euro istediği. Toplam 50 milyon euroluk bir değerlemeden bahsediyoruz.
1: Çünkü 50
0: Ama
1: milyonun
0: sonra
1: altına
0: anladık
1: satarsa
0: ki
1: zarar ediyorlar.
0: bir daha söyle.
1: 50 milyonun altına satarsalar oyuncuyu zarar ediyor Marsilya.
0: Niye zarar ediyor?
1: Oyuncuyla anla yani o
0: Ha
1: şeyinden
0: şöyle.
1: dolayı.
0: Aynen. Yani o zarar ediyor etmiyor onu bilemiyorum
1: Ya yani
0: artık. Yani
1: 50 milyonun altına inmiyor Marsilya abi
0: onların
1: özetle.
0: bileceği mesele ama aslında konu şöyle. Manchester United'ın oyuncuda hakkı varmış. Sonra Murat Zorlu bunu geliştirdi. Dedi ki sadece kendi programında şey değil, Manchester değil, Hetafe'nin de
1: Evet.
0: İspanyol Hetafe kulübünün de bir payı varmış. Ve aynı zamanda oyuncunun da kendi bonservisi üzerinde bir hakkı varmış. Yani oyuncunun bonservisinde 3 tüzel kişi bir gerçek kişinin hakkı var. Marsilya, Manchester United, Hetafe ve neydi adı? Oyuncunun kendisi.
1: Greenwood.
0: Tamam mı? Şimdi dolayısıyla sen transferde sadece Marsilya ile pazarla oturmuyorsun. Diğer taraftan Manchester'ın da istediği bir para var. Bir payı var daha doğrusu. Yani sen 50 milyon euroya sattığın zaman bunun %30'unu Manchester'a, %20'sini şeye belki işte ya da %15'ini Etafe'ye oranlar bende yok. %5'i 10'u ki 10'u söyleniyor. %10'un oyuncunun kendisinde olduğu söyleniyor. Ona verdiği yönde vereceği yönde bilgiler var ve bunlar da teyitli bilgiler. Onu da söylemiş olayım. O yüzden
1: Peki.
0: bu transfer kolay bir transfer olmayacaktı. Bir de gerçekten pahalı bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe bu oyuncuyu getirdiği zaman şöyle olacak. 50 milyon euro deniliyor ya. 50 milyon euro bonservis bedeli. 3 yıl bir anlaşma yapsan oyuncunun 10-12 milyon euro bandında alacağı bir para var. Hadi biz kabaca şey diyelim Muzaffer. 30 milyon euro da oyuncunun garanti ücreti var diyelim. 3 yıllık anlaşma yaptığını düşünerek söylüyorum. Bunun üzerine vergileri de koyuyorsun. Dolayısıyla az buz bir para değil. Yani en az bahsedilen rakamı söylüyorum. 120 milyon euroluk bir operasyondan bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe tek kalemde böyle bir operasyonun altına girecek. Böyle bir paranın altına girecek. Dolayısıyla buradaki mesele kulübün haklarını korumak, kulübün ekonomik tablosunu dengeli şekilde götürmek, limitleri doğru şekilde yönetebilecek seviyede bu transferle ilgili girişimleri yapmak. Ha deyince bu paralar veriliyor mu? Kimse he deyince, ha deyince bu paraları vermiyor. Uzun süredir zaten Fenerbahçe'nin bu oyuncu konusunda devrede olduğu biliniyor. Çeşitli kaynaklar tarafından doğrulanıyor. Malcolm meselesinde ise şöyle bir durum var. Bence.
1: Yani Malcolm birazcık böyle kamuoyunu şu anda ayaklandırdı. Herkes Malcolm yazıyor. Greenwood ismi yani biz şu anda konuşuyoruz ama hemen
0: Ben
1: lafını devam ettirmeden daha mesela biz de chatte anket açtık. Malcolm Fenerbahçe'yi keser mi? %82 hayır.
0: şimdi Fenerbahçe'de büyük bir oyuncu beklentisi var
1: Doğal
0: ve
1: olarak.
0: Hakan Safi'nin özellikle bu seçim döneminde özellikle Greenwood'la anlaştığım açıklaması Fenerbahçe kamuoyunda iyice yükseltti. Bu arada Aziz Yıldırım gelse bugün yarın çıksa dese ki ben Greenwood sözü vermedim bu oyuncuyu aldım. Bu sözü Hakan Safi vermişti. Kalkıp da burada karar ben veriyorum. Bu kongreye ben oyladı deme hakkı var mıdır? Vardır. Sezon sonunda başarısız olursa da bu konu üzerine gidilir ya da
1: Doğal
0: tartışılır.
1: olarak.
0: Onu bir kenara koyuyorum. Ya da Greenwood aldın, şampiyon olamadın. Kimse Aziz Yıldırım'a şey demeyecek. Ya başkanın da canı sağ olsun, ne olsun be. Yani
1: Demez. Hiç kimse
0: Greenwood
1: de.
0: aldı, getirdi ona rağmen şampiyon olamadık ama bu oyuncu da getirdi demeyecek. Günün sonunda mesele başarı. Şimdi Aziz Yıldırım bir yılına geldiği için şampiyon olabilme adına yapılması gereken ne varsa yapacağını söylüyor. Ben şampiyon yapmaya geldim diyor. Şimdi bu iddiada olan birisinin doğal olarak yaklaşımı da mantıken onu şampiyonluğa götürecek oyuncuyu almaktır. Bu şu anlama gelmesin. Ben buralarda ukalalık yapmam, ahkamda kesmem. Malcolm'u alırsa Malcolm bu adam değildir demem.
1: Bilmediğin
0: Greenwood'u
1: için diyorsun.
0: alırsa Fenerbahçe

0: Maçı şampiyon yapacak adam Greenwood'dur demem.
1: Ben
0: Çünkü benim
1: derim.
0: böyle bir uzmanlığım yok.
1: Uzman
0: Yani
1: değilim ama Greenwood mu Malcolm mu meselesinde bu çok aslında
0: tamam.
1: cevabı belli olan bir soru
0: Tamam,
1: abi.
0: insanlar Greenwood diyebilir. Aziz Yıldırım'a sorsan Aziz Yıldırım da Greenwood der. Yani Aziz Yıldırım
1: Alacak abi o zaman.
0: az ya tamam, dur aşağı anlatıyoruz abi.
1: Alacak yani. Buyurun.
0: Aziz Yıldırım büyük oyuncu alır zaten. Yani bugüne kadar bence Aziz Yıldırım hep büyük oyuncular aldı. Geçmişten beri bu örnekler var. Yani şuraya geliyorum. Aziz Yıldırım da bence durumu zaten en iyi bilen insanlardan bir tanesi. O yüzden burada bize en çok faydayı kim sağlar sorusuna kafasında yanıtı vermiştir.
1: Peki.
0: Zaten Fenerbahçe toplamda Aziz Yıldırım gelirken 4 tane oyuncu alacaktı. 2 stoper, pardon, 2 golcü, 1 stoper, bir de kanat oyuncusu.
1: Evet.
0: Tamam mı? Kanatla ilgili ben herkesin bu konuda bu arada biz bunları söylerken şöyle bir durum da var. Ben insanların özellikle buralarda ya bugün ben Greenwood konusunda Fenerbahçe'nin önde olduğunu düşünüyorum. Bu transferdir. Bahsettiğimiz paralar 50 milyon eurolardan falan bahsediyoruz. Benim başka bir yerden edindiğim bilgi Fenerbahçe'nin 50 milyon euroluk toplam bir bonservis bedeli var ya, bu noktada hani oralara yaklaştığı böyle 45 milyon eurolar seviyesinde bir anlaşma noktasına geldiği yönünde bilgiler var. Tamam mı? İddialar var daha doğrusu söyleyeyim.
1: Doğrusu.
0: Oyuncu konusu oyuncuyla bence Fenerbahçe anlaştı. Belki de bu transferin bitiminde özellikle oyuncunun kendi hakkından belki feragat etmesi de çok etkili olacaktır. Bunların hepsi bir ihtimal. Tamam mı? Ya da Manchester tarafı belki de Marsilya'ya ya da bu transferde oyuncuya kolaylık olsun diye diyelim ki Manchester şey diyor ya kardeşim ben buradan 15 istiyorum diyor ya.
1: Evet.
0: Belki Fenerbahçe tarafı gidecek ya da gitti. Manchester'la bir 5 milyon euroluk daha indirim konusunda anlaştı. Yani burada yine söylüyorum. Bu transferde bir pahalı bir oyuncu. 2 3 4 tane şey var, aşaması var ve Fenerbahçe'nin birinci odağının kanat konusunda Greenwood olduğunu düşünüyorum. Tamam mı?
1: Ya
0: Ama
1: senin
0: pahalı, pahalı bir transfer. Şimdi diğer yandan Fenerbahçe bir taraftan da şuna bakmak durumunda bakıyor da mutlaka. Şimdi diyelim ki abi Greenwood'da ben bu arada oyuncu konusunda sorun olduğunu düşünmüyorum.
1: Greenwood tarafında bir sorun olduğunu
0: Ben
1: düşünmüyorsun.
0: hani
1: Hatta az
0: o
1: önce
0: noktada
1: değerli bir şey
0: o
1: söyledin. Belki
0: noktada
1: kendi
0: ben mutabık
1: alacaklarından feragat edebilir diyorsun.
0: mutabık kalındığını düşünüyorum oyuncuyla.
1: Bonservis
0: Tamam mı?
1: anlamında.
0: Yani konu bonservis meselesi. Ama diğer taraftan Fenerbahçe'nin de şöyle bir tavır var ister istemez. Olmalı da abi bu olmayabilir. Tamam, Greenwood. Bunun yerine kim olabilir? Dolayısıyla bugün adı Muzaffer'se Muzaffer, Malcolm'sa Malcolm ya da başka bir oyuncu. Bunlarla da oturup pazarlık yapması ya da şartlarını sorması kadar doğal bir durum yok. Bunu da yapar. Bunlarla görüşmesi bu transferin olmayacağı olacağı anlamına gelmez. Olmayacağı anlamına da gelmez. Bu
1: Peki.
0: kadar net. Şöyle. Bu doğrulanıyor. Yani Fenerbahçe'nin bu oyuncuyla ilgili bir görüşme yaptı, doğrulanıyor. Malcolm'la bir görüşme yaptı, doğrulanıyor. Görüşme yapması menajeriyle nedir bu oyuncunun şartları, ne istersiniz, ne olur, ne olmaz diye konuşması kadar doğal bir şey yok. Bu transferin olacağı bittiği anlamına bence gelmez.
1: Gelmez.
0: Ya da şöyle söyleyeyim, Greenwood'dan vazgeçtiği anlamına gelmez. Benim edindiğim bilgiler Fenerbahçe'nin hala Greenwood konusunda yani birinci adam noktasında Greenwood olduğu yönünde, tamam mı? Ama son dakika değişebilir. Bu bir yanıltma da olmasın. Yani öyle de algılanmasın. Edindiğimiz bilgiler aktarıyoruz. Transferdir bu. Son dakika her
1: Her
0: şey
1: şey değişebilir,
0: değişebilir.
1: evet.
0: Ama şu da var. Yani Fenerbahçe piyasada birçok oyuncuyla görüşüyor. Herkesin bir karşı tarafın bir stratejisi varsa oyuncunun, kulübün, Fenerbahçe'nin bir stratejisi vardır. Belki de Fenerbahçe Malcolm görüşmesiyle birlikte bu transferde biraz daha belki elini güçlendirdi. Yani kardeşim bakın bizim elimizde böyle bir ihtimal de var. Toplam maliyeti 25-30 milyon euro daha uygun bir fırsat da var. Buna imzayı attırabiliriz. Ama biz oyuncuya değer veriyoruz. Sizin taleplerinize değer veriyoruz. Şu konuda siz de bize yardımcı olun noktasına götürmek için de aynı zamanda bu süreci bu şekilde yönetiyor
1: Peki.
0: olabilir. Diğer yandan tek bir şeye bağlı kalmadan, alternatife bağlı kalmadan farklı isimlerle görüşmesinde ben bir beis olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Sonuç itibariyle gelirsek tekrar, ben Fenerbahçe'nin sağ ön konusunda en güçlü adayının hala Greenwood olduğunu düşünüyorum. Ve ben Fenerbahçe'nin burada önemli bir yol kat ettiğini kısmen biliyorum, düşünüyorum.
1: Biliyor musun,
0: Son
1: düşünüyor musun?
0: dakika, son dakika hayattır bu, her şey olabilir. Ama ben hani kim gelecek, Greenwood Fenerbahçe'ye yakın mıdır? Benim edindiğim bilgiler Fenerbahçe'nin Greenwood konusunda önemli adımlar attığı. Yani bu transfer biterse benim için sürpriz olması işin açıkçası.
1: Özetle Greenwood konusunu ve Malcolm konusunu şöyle toparlayıp diğer isimlere geçeceğim. Sen Malcolm ismi şu anda yaklaşık bir 4-5 saattir yazılmasına rağmen Fenerbahçe'nin kanat transferi konusunda Greenwood'a daha yakın olduğunu
0: Ben
1: söylüyorsun. Bunu da izleyenlerimize aktarmış olalım ve diğer konularımıza geçelim. Bu arada yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Anlıkta 4000 kişiyiz yaklaşık. İlginize ve alakanıza çok teşekkür ediyoruz diyelim. Şimdi Aydın abi, Greenwood ve Malcolm meselesini konuştuk ama tabii ki bir diğer
0: Ay
1: konuda ne?
0: şeyde ha,
1: Söyle
0: söyle.
1: abi.
0: Söyle söyle
1: Ha,
0: söyle
1: bir
0: söyle.
1: diğer konu da golcü konusu.
0: Evet.
1: Şimdi iki isim son dönemde konuşuluyordu çok fazla. Watkins ismi ve Girassi ismi. Girassi ve Watkins'te son durum ne? Fenerbahçe golcü transferinde ne yapıyor?
0: Valla bu Girasi mi
1: Girassi.
0: Girasi mi?
1: Girassi.
0: Girasi. Biz Girasi peki. Girasi meselesi çok uzadı. Şimdi ben bugün biraz hani ne oluyor falan diye tekrar böyle bakarken böyle başka bir kaynaktan şöyle bir bilgi edindim. Fenerbahçe aslında sözleşme konusunda bir golcü ile bir noktaya geliyor. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Golcü ile bir noktaya gelmesi meselesi de hani bonservis, yani artık protokol, kulüp ve oyuncuyla protokol aşamasına doğru bir hayli yol aldığı yönünde bir 15 gün öncesinden bahsediyorum.
2: Reklam.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet güzel insanlar, Ake denildiğinde akla gelen ilk unsur oyun kuruculuk. İşte temiz sol ayak, topla mesafe kat edebilen bir stoper yapısı. Bunları siz de biliyorsunuz. Zaten oyuncunun istatistiklerinde de pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla, hani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Oosterwolde'ler. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Oosterwolde. Skriniar hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorumlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Skriniar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sahadaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi, bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Oosterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Oosterwolde'ye. Bak Oosterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kademe hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içi de söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere

isabetleri toplara atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum. Peki el alem ne diyor? Oyuncuyla ilgili scouting raporlarına baktık. Yani onun bu hat kıran pasları, oyun kurulumundaki etkinliği, olumlu özellikler arasında sık sık dile getiriliyor. Total futbol analize baktık, coach voice'a baktık. Şu sözler çok ön plana çıkıyor. Ake birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabii bütün yorumlar da süt liman değil. Buralar iyi yorumlardı. Zaten süt liman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz kaçınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı, bunların 6 tanesi 11. Çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Atletik'te bayağı sert bir eleştiri var yani. Ake hem üçlü savunmanın solunda hem de dörtlü sistemin sol bek stoper rollerinde güvenilir bir parça. Ama diyor 2025-26 sezonunda fiziksel ikili mücadelelerdeki bazı dezavantajları ve artan stoper rekabeti nedeniyle bir rotasyon kurbanı haline geldi diyor. Baktığınızda çok da uzağa gitmemek lazım. Fas maçı da yeni oynandı. 70 dakika falan oyunda kaldı. 0 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. 4 top kaybı yaptı. Sadece 2 pas arası yaptı. Ama yine en öne çıkan oyun özelliği neydi? 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim, 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu, hızlanması övülüyordu, patlaması övülüyordu. Yani işte patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu abi, bilmediğiniz bir şey değil buralar. Yani adam Guardiola ile gözünüzün önünde oynadı. Gizli arka üçlü rolünde ustalaştı zaten. Savunma orta saha veya merkezi savunma pozisyonunda sorunsuz şekilde adım attı. Gelişmiş o takım arkadaşların arkasındaki alanı kapladı. Mükemmel o, bizim Recep mekansal farkındalık diyor ona. Onu gösteriyor. Yani bu durumun en önemli katkısı ne olur? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de savunma ile orta saha arasındaki blokların genişlediği anlarda buralara dalan her takım avantaj elde etti. Biz bunu gördük. Bunun engellenmesi için Karagümrük maçında 4 defansif orta sahayla çıkıldı. Sorun daha da derinleşti. Çünkü problem orta saha hattında değil, takipten ve mesafe daraltmaktan sorumlu savunma hattındaydı. Kısacası Ake ismi heyecanlanmayı gerektiren bir. Tamam. Çünkü oyuncunun cebinde bulunan metrikler aslında Fenerbahçe'nin eksikliklerini kapatmak için değerli. Bununla beraber oyuncunun kullanabileceği bir sistem yaratmak tabii ki İsmail Kartal'ın elinde. Şikrinyar, Ake, bunların konumlanması, beklerin bu iki oyuncuya nasıl katkı sağlayacağı, orta saha hattında hangi oyuncunun iki stoper arasına yanaşıp oyun kurulumunda yardımcı olacağı, stoperle kaleci arasındaki mesafenin nasıl kurulacağı gibi konular var. Bunları zaman geçince hep birlikte değerlendireceğiz. Ama bir kez daha altını çizmek gerekirse, bir, geçen sezon gördüğümüz kadar savunmadan çıkarken hata görmeyeceğiz. İki, oyuncunun Osterwolde kadar pozisyonunu kaçırdığını veya topu bir yere indirmek, uzaklaştırmak istediğinde rakibe servis yaptığını kolay kolay görmeyeceğiz. Bunlar kağıt üstünde tabii. Yani en azından bize vaat ettiği, bu zamana kadar tanıdığımız birisi. Performansı düştü, oynama süresi azaldı ama bizim tanıdığımız Ake bunları vaat eder. 3. İsmail Kartal'ın oyun sisteminde beklerin çizgilerden ileri devamlı olarak çıktığını biliyoruz, hatırlıyoruz. Bu olursa elit seviyede kendini daha önce kanıtlamış iki tane stoper olacağı için
psikolojik açıdan bile değerli bir durum yani. 4

0: Bana kalırsa geçen sezon çok tartışıldığı için söyleyeceğim. Ederson'a da bu hamle iyi gelecektir. Takımdaşlık açısından, kimya açısından ki Ederson gibi bir kaleciyi geri kazanmak bence pek çok sorunu aşma konusunda da yardımcı olacaktır. Ama sakat mı? Yaşadı. Ama bir zahmet de Fenerbahçe'nin profesyonel yönetildiğini düşünüyor ve sakatlıkla ilgili bir analiz yapıldığını, sakatlık potansiyelinin hesaplandığını tahmin ediyor. Öyle inanıyoruz. Öyle inanmak zorundayız. Yani bir daha sakatlanırsa olmayacak. Bu kadar basit. Ama bu öngörüleri de yapmış olmalı ki bu transferler oldu. En azından ülkemizin güzide kulüplerine yakıştırdığımız profesyonel tavır bu. O yüzden bu konuyu çok uzun uzadıya geçmedim. Bilmediğiniz bir şey bence söylemedim. Ama oyun şekillendikçe, zaman arttıkça, biz İsmail Kartal ve formasyonuna biraz daha hakim oldukça gerek Ake'nin gerek diğer oyuncuların rolleriyle ilgili daha rahat fikir verebiliriz. Ben şu an için bu transferi olumlu görenlerdenim. Bakalım zaman ne gösterecek? Hep ne diyorum ben transferi konuşurken? Kağıt üstünde abi. Kağıt üstünde. Kalanı saha, takım olgusu, yaratılan ortam bunlardan etkilenir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç

0: Reklam bitti.
1: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
2: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
1: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall. Onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Türkçe Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addax Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addax lakabını verdi.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlar lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.
2: Reklam.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Rakiplerimizi tanıyalım. Górnik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Górnik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Górnik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrısı Araç Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyiz ve hattımızda spor spikeri Erim Dereli var. Erim hoş geldin.
1: Hoş bulduk Göksel'in, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Yani Dünya Kupası özellikle grup aşaması bittikten sonra iyice tempoyu yakaladı diyebiliriz. Ya biraz ön yargılı bakıyordu insanlar Erim. İşte Katar'da da aynısını yapıyorlardı. Kasım'da Dünya Kupası olur mu falan diye. Biz de diyorduk bunları ama belki tarihin en iyi Dünya Kupası olmuştu. Şu anda da mükemmel bir turnuva izlemeye başladık. Ne dersin?
1: Katılıyorum yorumlarına. Açıkçası Katar'da Dünya Kupası olur mu? Katar'da kışın bir Dünya Kupası mı olur sorusu benim açımdan yine ön yargılı olduğum şeylerden biriydi ama senin de dediğin gibi en keyifli Dünya Kupalarından birini izledik. Hatta final itibariyle belki de en iyisiydi. Hatta ben şu soruyu sordum bile kendime, yani acaba kışın olsa daha mı iyiydi? Yani çünkü sezon sıcak, uyku düzenlerimiz çok dağınık. Amerika'da olması izleme saatleri konusunda bizlere epey sorun çıkarttı. Geçenlerde işte maç yoktu. Maç olmayınca alıştığım uyku düzenimle durduk yere sabahladım.
0: Yani o ben de çok alakasız sabah 8'de falan kalkmaya başladım böyle. Hiçbir şey yok.
1: Ya yani. Gerçekten öyle. Yani rüyalarıma giriyor artık. Acaba bir maç kaçırdım mı diye. Alarmım çaldığı zaman sabah normal rutin alarmımda hangi maç vardı acaba, unuttum mu diye düşünürüz haldeyim. Yani tam adapte olamasam da dediğin gibi, yani son 16 sonrası işte çeyrek finaller, şimdi de yarı finallerle birlikte turnuva kendini gösterecek.
0: Ya bir de şunu da fark ettik Erim, mesela geçen gün sevgili Cem Odabaşı ile de aynı konuyu konuştuk. Yani oyuncuların gerçekten bir yerde haklı olduğuna kanaat getirmek gerekiyor. 20'sinde bu turnuva bitiyor. 10 gün sonra neredeyse sezon, ligler başlıyor ve bu oyuncular takımlarına dönecek, hazırlık maçları yapacak falan. Gerçekten futbolcuların tatil yapma gibi bir ihtimali kalmıyor eğer turnuvadan elenmedilerse.
1: Çok haklısın. Biz de aynı şekilde. Tabii onlar oynuyor. Bizler de spor spikeriyiz, maç spikerleriyiz. Biz de anlatıyoruz. Hiç boşluk yok. Ya ben bunun açıkçası biraz abartılı olduğunu düşünüyorum artık. Yani tadı kaçmış durumda. Yani bu kadar çok aralar verilmeden, bu kadar önemli oyuncularla birlikte bu oyunu oynamaya çalışmak ve bir rutin haline getirmek, yeni yeni turnuvalar çıkartmak. Yani bu ticari kaygı oyunun heyecanını da öldürdü. Açıkçası ne vardı? İşte bizler hazırlık maçlarını dahi büyük keyifle izlerdik. İşte evet. Takımlar çıkıyor, sahaya çıkıyor, ilk kez göreceği çıkıyorlar. Yeni transferler oynayacak diye ekrana dikilirdik. Artık öyle bir heyecan da bence pek herkese kalmadı. Çünkü sürekli televizyonda bir maç var. Hasret yok, özlem yok. Bu özlem olmayınca da ya bu tarzda futboldan uzaklaşmalar oluyor. İşte hep futbolla tekrardan insanları barıştırma. O 90 dakikalarda insanları tekrardan iyi idare ettirme fikirleri var ama siz bu kadar boğarsanız insanları oraya özlemek yerine illaki bir yerden sonra itici gelecektir veya uzaklaşacaklardır. Futbolcuların da isyanlarını anlıyorum. Yani çok kısa bir süre kaldı resmen liglerin başlaması için. Yani bilmiyorum ne kadar sürdürülebilir bu kadar ticari kaygının olduğu yerde. Yani ne kadar bizlerin ve futbolcuların istediği yere doğru gider emin değilim. Yani eskiden uluslararası arenalarda işte Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, yani bir iki gün aralar olurdu. Yani bunlar oyuncuların dinlenmesi için, yeni taktikler geliştirmeleri için, kafayı toparlamaları için bir es verirdi. Artık o da yok. Çok hızlı bir şekilde bir anda yarı finalist belli oldu. Ya.

0: Oyuncuların sağlığını da etkiliyor Erim. Yani baktığında Musiala örneği var mesela. Hiç olmayan boş bir turnuvaydı açıkçası. O turnuvada Musiala'nın yani futbolculuk hayatına çok büyük bir eksi geldi.
1: Kesinlikle, kesinlikle yani. Eğer şu anda kariyer zedelenmesi yaşamadıysa, yani en azından istatistiklere bakınca ya bu kadar oynamayıp iyi dönmüş gibi gözüküyor. Tamamen oyuncunun kalitesi ve istikrarı ile alakalı. Onun dışında

0: oyuncuyu. Mutlaka oraya gitmek istiyorlar. Mutlaka çabalamak istiyorlar ama işte hedef takımları var. O takımlarla bir hedefler var. Kulüp sezonundan bahsediyorum. Yani işte Dünya Kupası'na gidiyorsunuz. Sonlara doğru kulübünüzü düşünüyorsunuz. Kulüp sezonu bitmeye yakın milli takım düşünüyorsunuz. Yani oyuncu sürekli kendini koruma altına alıyor ama yani sürekli de onları bir çok özür diliyorum bu tabirle. Yani bir at yarışı muamelesi gösteriyorlar futbol karar vericileri oyunculara.
1: Tabii Dünya Kupası'na geçmeden önce futbolcu sağlığından bahsetmişken Eriksen konusunda sormak istiyorum. Yani tekrar dönmek istiyor Eriksen. Artık bırakması gerekiyor. Onu seven herkes de bunu söylüyor evet. Muhtemelen. Senin de bu konuyla ilgili bir gönderin vardı. Ya ne düşünüyorsun bu karar hakkında?
0: Yani bilmiyorum, bu denli ısrar herhalde onunla rahatlıyor. Yani futbol oynayarak rahatlıyor herhalde. Ama yani bunun için aktif bir futbol hayatına veya profesyonel arenada bu işi sürdürmeye gerek var mı bilmiyorum yani. Kendi birkaç arkadaş bulup düzenli halı sahalara da katılabilir yani Eriksen. Arada şöhretler gibi, veteranlar gibi gelip birçok organizasyonda da yer alabilir. Yani sen de biliyorsun yani futbolcular emekli olduktan sonra sayısız etkinliklere katılıyorlar. Yani bu mesleklerini... Yükselen kilolarına rağmen yine çok iyi icra edebiliyorlar ama Eriksen'in bu denli, çok özür dileyerek söylüyorum, futbol oynarken hayatını kaybetmeye çalışması, yani bunu bir ibadet gibi evet. görmesi hakikaten inanılır gibi değil. Benim aklım vermiyor. Yani ben Eriksen'e yılda iki kere üzülmekten hakikaten çok soğudum yani. Ayak sanmıyorum.
1: Ya ki öyle bir oyun kendisini. Zekası var ki Eriksen belki teknik direktörlükte çok daha fark yaratabilecek isimlerden birisi.
0: Çok haklısın. Çok katılıyorum yani. Müthiş bir oyun görüşü, müthiş bir akıl ki yani kendi içinde de hiç görülmemiş bir meydan okuma imza attı. Yani futbol hayatı bitti dedik. Tottenham'da yaşadığı son dönemde büyük kriz. Ardından Inter'e gelip bir anda imajının amiyane tabirle söyleyeyim ya da yaygın kanaatin fikrine göre söyleyeyim. Bir anda imajının değişmesi. O eski karizmasını kaybetmesi ama Inter'den sonra tekrardan işte Brentford'la dönüş. Ardından bir Manchester United, ardından böyle tekrardan büyük kulüplerle anılması, uluslararası arenada kendini gösterme çabası müthiş bir meydan okumaydı. Ama yani günün sonunda da dediğim gibi yani insan üzülüyor. Nereye kadar bu sürdürülebilir? Yani ben böyle bir olaya şahit olmak istemiyorum yani. O Avrupa Şampiyonası'na çok üzüldük. Geçen sefer de bir anda yığıldı. Şimdi yani bir sonrakinin ne olacağı açıkçası Göksel'in biraz da belli. Futbol sahnesinde de böyle şeyler görmek çok üzüyor bizi. Çok yıpratıcı ve travmatik. Böyle bir şey şahitlik etmek istemiyorum. Onu çok seviyorum. Yani çok da güzel kalpli bir insan. Her röportajında hemen hemen oturup dinlemişimdir. Yani öyle futbol manyağı insanları zaten.
1: Ki bir Tottenham taraftarsın sen ve senin için çok daha özel olsa gerek. Tottenham'ın en keyif tabii. veren zamanlarında merkez rolde Eriksen vardı.
0: Çok haklısın. Yani Delali'den önce insanlar Tottenham'da Eriksen'i bilirdi. Ve hani Kevin De Bruyne ile kıyaslandığı dönemleri hatırlıyorum Premier Lig'de. Yani mükemmel zamanlardı. Gerçekten senin de dediğin gibi büyük bir futbol aklı ki Hollanda'dan Premier Lig'e ihraç olan oyuncular arasında son dönemde kendini en iyi gösteren isimdi belki. Diğerleri ne kadar çuvalladığını hatırlıyoruz son dönemde Ajax'tan gelip. Yani dediğim gibi yani güzel bitmesi gerekiyor bu hikayenin. Bu kadar üzücü ve travmatik biterse. Bir de o maçı ben anlatırsam Allah korusun. Herhalde etkisinden bir ömür çıkamam diye düşünüyorum. Umarım ailesini bu acıyı, bizlere bu acıyı yaşatmaz.
1: Peki Dünya Kupası ile devam edelim. Çeyrek finaller başladı. İlk maçı dün izledik. Fransa Fas karşısında pek zorlanmadı esasında. Bono bir yere kadar maçı tutmaya çalıştı ama onun elinden gelen de bir yere kadardı zaten. Durdurulamaz bir Fransa var ve Paraguay'dan daha kolay bir maçtı herhalde Fransa için. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
0: Göksel'in açıkçası maç başladığı andan itibaren bir 15-20 dakika sık sık şu yorumu yaptım. Ya Fransa bir beğenemedim dedim yani. Neden böyle oynuyorlar? Neden bu kadar isteksiz gibiler? Ama sonradan 3. veya 4. viteste olduklarını anladım. Yani istedikleri zaman özellikle ikinci yarı itibariyle maçı tam anlamıyla bir resitale çevirdiler. Yani tek taraflı bir mücadele olmaya başladığını zaten göstermişti. Hani maçın yer yer istatistiklerine baktığın zaman dengeli gibi gözükse de ilk yarıda Fas'ı tamamen kitleyip ki Fas'ın forvetsiz oyunu da muhtemelen döşen için bir acaba soru işaretini yaratmıştır. Çünkü alışılagelmişin dışında bir diziliş. En önde işte Brahim Diaz'la başlaması. Sonra oraya bir anda Elkanus'un montu olduğunu görmemiz. Brahim Diaz'ın biraz daha kanatlaşması. Biraz böyle hepimizi şaşırttı açıkçası. Muhtemelen döşeni de ilk kere daha acele etmemesi konusunda uyarmıştır bu taktiksel diziliş. Sonrasında zaten ikinci yarı itibariyle tamamen kopan bir maç. Hatta yani skorun çok çok üzerinde bir istatistiğe ve işçiye de

0: sahip olduğunu hatırlatalım. Yaklaşık 4'e yakın bir gol beklentisi var. 2 golle Fas'ın buradan çıkması tamamen Bono'nun rakiplerine verdiği gözdağı.
1: Yani kesinlikle Fransa'da bu arada yıldızlar hep konuşuluyor ama hiç parantez açılmayan aslında arkadaki o diğer işleri yapan bir isim var. Adrien Rabiot. Yani yıllardır Fransa milli takımında, gerçekten kulüpsüz kaldığında bile Fransa milli takımının 11'indeydi. Ya o da inanılmaz bir karakter, inanılmaz bir futbolcu. Rabiot'a nasıl parantez açarsın?
0: Yok, senin kesinlikle katılıyorum. Yani en iyi gördüğüm Rabiot performansıydı benim. Yani uluslararası maçlara baktığın zaman işte Dünya Kupalarında Rabiot her zaman Döşan'ı tercih etti ve ortalamanın bence hemen hemen üstünde performans gösteren bir isim. Çok sevmem. Çok ben Rabiot'cu bir insan değilimdir. Yani hayatımda hiçbir zaman da Rabiot'cu olamadım. Yani işte Paris Saint Germain olsun, Juventus olsun, Marsilya olsun, pek çok yerde anlattık. Pek çok yerde de izledik. Ama bu sezon gerçekten Milan'da gösterdiği performans, aldığı sorumluluk biraz daha o istemediği oyunun dışında bir şeyler ortaya çıkartması, izleyenleri büyülemesi beni heyecanlandırmıştı Dünya Kupası'na girirken. Yani Fransa'nın mesela savunmasına bakıyorsun, kalesine bakıyorsun, forvetine bakıyorsun, hepsi üst seviye. Yani olağanüstü yıldızlara sahip ve bence dünyada birçok pozisyonda rakibi yok ama merkez orta sahası acaba mı soru işaretlerini hep yaratır işte. Kante var, yaşı ne kadar hani bu kulvarları kaldırmaya yetebilir. Onun haricinde Varen Zaire'yi eleştire, Vitinha Neves'ten sonra gözden bir hale düşmüş bir isim. Manu Kone, Roma, evet bireysel anlamda iyi performans ama takım halinde bir o star havasını bir türlü gösteremedi Kone. Yani parantez için alıyorum. Çok iyi maçları var ama istikrar bulma konusunda zorlanan bir Kone gördük. Akliuş, merkez orta saha mıdır, on numara mıdır, kanat mıdır soru işareti. Böylece kime sorumluluk kalıyor? Tchouameni ile Rabiot'a. Yani Rabiot o kadar iyi performans gösterdi ki Tchouameni'yi hiç düşünmedi. Hemen yanına bir Kone ile ekleme, daha stabil, daha statik, daha devinimli, daha hücum fırsatları kovalabilen, 3. bölgeye topların kolay taşınabilmesi, o yıldızlarla, o füleli oyuncularla kolay buluşturması, tam bir istasyon yaptı Rabiot'u, çok beğeniyorum. Yani bilmiyorum yani buradan sonra bir transfer yapar mı ama herhalde turnuva bittiği zaman senin de dediğin gibi görülmez kahramanlardan biri olacak.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki selam, iyi yayınlar. Erim Dereli'ye sorar mısın? Hakem kararlarını nasıl yorumluyor? Penaltı kararı özellikle. Tabii hakem kararları da tartışılmaya devam ediliyor. Ya ben penaltının doğru olduğunu düşünüyorum Erim. Sen ne düşünüyorsun?
0: Yani ben de penaltının doğru olduğuna inananlardan bir tanesiyim. Çok fazla konuşuldu, çok fazla tartışıldı ama ya dediğim gibi bu turnuva bittiği zaman şu an bugün bitse neyle hatırlanacak? Saha içinde ve saha dışında alınan kararlarla, işte hakem atamalarıyla ilginç bir şekilde de ön plana çıkmaya başladı bu hakem konusu. Hatırlamıyorum yani yakın geçmişte böyle bir Dünya Kupası. Çok gri bir pozisyondan ziyade ben de sanki penaltıya yakın olduğunu düşünenlerden biriyim.
1: Ya Toni Kroos da aslında bu konuyla ilgili mesela Arjantin maçıyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Ben Toni Kroos'un yani düşüncesine katılıyorum. Ya 3 pozisyonun 3'ünde de aslında Toni Kroos şunu söylüyor. 3 pozisyonun 3'ünde de hakem doğru karar verdi Arjantin maçında ama Mısırlı oyuncular tamamıyla hakemin etrafını sardığı için her pozisyonda haklı olduklarını düşündüler diyor esasında özetle. Sen ne düşünüyorsun Arjantin-Mısır maçındaki hakem kararlarıyla ilgili?
0: Ya doğru. Ya maalesef ki var. Yani maalesef ki orada herkesin tartıştığı, tüm dünyanın ikiye bölündüğü o müdahale var. Yani çok güzel bir goldü. Mısır adına çok üzücü yani. Yani geri dönüşünde böyle bir şey yaşanması travmatik. Ama maalesef ben de hakem kararının orada doğru olduğunu düşünüyorum.
1: Peki Messi'ye nasıl bir parantez açarsın? Yeni rakibi İsviçre. İsviçre'de gerçekten Kolombiya'yı eledi ve tam bir turnuva takımı ama inanılmaz bir Messi var.
0: Kesinlikle öyle. Yani hayran kalmamak elde değil. Bir anlamda da o işte penaltı golleri penaltıyla atıyor. Hep kısaltmaları vardır ya işte. Penaltı o. Pepsi. Yani bu tarzda göndermelerin artık kalktığını düşünüyorum Messi'nin üstünden. Çünkü biraz daha penaltı kaçırırsa yani olacağını düşünmüyorum ama takımın penaltıcısı dahi değişebilir. Yani Messi en azından ben atmak istemiyorum diyebilir. Yani çıkıp da bir Arjantinli abi ben atayım penaltıyı zaten demez asla yani. Haşa derler yani Messi'den penaltıyı istemek. Messi sadece bırakırsa o pozisyon değişebilir ama bırakacağını zannetmiyorum. Penaltılar dışında gerçekten çok çok olağanüstü bir yetenek. Yani olağanüstü bir halk kahramanı, ilahi bir figür. Bakıyorsunuz stadyumda Messi dışında bir forma yok. Bakıyorsunuz diyorsunuz ki acaba bu maçta kalacak mı? Bu maç yani artık arkada kalacak mı falan ama yani öyle bir şey yok yani. Bence Messi'nin uzak diyarlarda, Amerika'da, MLS'te forma giymesi Biraz onun hakkında

0: ki beklentileri düşürdü diye düşünüyorum. Yani baktığın zaman kağıt üzerinde MLS'de iyi sezon geçiriyor, zaten inanılmaz istatistikleri var. Ama yani diyorsunuz ki ya bunu MLS'de yapmış. Abi işte geliyor, yazın Dünya Kupası'nda yapıyor. Ya olağanüstü yani, onu izlemesi çok büyük bir keyif. Takımın ona adanması büyük keyif. Bence futbola özellikle bu Dünya Kupası'nda farkındalığı değiştirecek. Yani ben bu turnuvadan sonra biraz daha bir oyuncunun üzerine kümelenen takımlar göreceğimizi düşünüyorum Göksel'in. Yani A takımının X oyuncusu. Bu adam Joker. Bu adam bizim en iyi oyuncumuz ve biz bu oyunu bunun üzerine, onun üzerine yıkalım. Formasyonumuz ne olursa olsun fikri bence geçerli olacaktır. Her uluslararası turnuva bir şeyleri değiştirir. İşte Avrupa Şampiyonası'nda üçlü savunmalar tekrar dünyaya gelmişti. Şimdi de affedersiniz bu tek oyuncuyu adama Messi'nin olağanüstü performansından dolayı literatüre geçecektir diye düşünüyorum. Ha bilmiyorum yolun sonu ne olur ama yine yapıyor yapacağını ve bizleri kendine hayran bırakıyor.
1: Peki öte yandan diğer eşleşmelere baktığımızda bugün İspanya Belçika ile karşı karşıya geliyor. Belçika'da ABD maçında yani turnuvanın geneline göre çok iyi bir izlenim verdi. Bugün İspanya'ya karşı diş geçirebilir mi?
0: Sorunu tam olarak anlamadım. Ufak bir kesinti oldu sanırım Göksel.
1: İspanya-Belçika maçı. Yani ABD karşısında çok farklı bir Belçika görmüştük. Tabii karardan dolayı daha istekli bir Belçika vardı. Bu oyununu sürdürebilir mi İspanya karşısında?
0: Yani bir kez daha benzer bir kararla atıyorum İspanya'nın bir cezalı oyuncusu tekrardan 11'e döndürülmesi sağlanırsa Belçika herhalde o gösterdiği momentumu izleyebiliriz. Yani o inanılmaz bir deneyimdi. Gece uykusuz kalmamıza gerçekten değdi. Yani o sıcaklık muhtemelen hala takım içinde vardı ki şunu yapabileceklerini gördüler. Amerika Birleşik Devletleri sadece bir Dünya Kupası katılımcısı değildi. Yani orada psikolojik bir üstünlükleri vardı. İstedikleri şekilde sahaya baskı yapabiliyorlardı. Onların takımlara verdiği antrenman tesislerinde antrenman yapıyor oyuncular, takımlar. Onların istediği saha koşullarında maçlar oynanıyor ki kararların dahi onların istediği şekilde değişebildiğini gördük. Ülkeye girerken sınır dışı edilen personeller, zorluklar çıkartmalar, Messi'nin dahi üstünün defalarca kez aranması ve Messi'nin orada verdiği reaksiyon havalimanında. Yani psikolojik bir üstünlüğü vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin. O süper gücü, o maçta süper bir performansla mağlup etmek muhtemelen İspanya maçının ilk yarım saatlik dilimine tesir edecektir. Sonrasında ne olur bilmiyorum. Ama tabii İspanya'nın da yani şu ana kadar Gökçen'in gol yemediğini düşünecek olursak acayip bir duelli olacak. Yani Trossard çok formda. Lukaku sonradan girip bir yandan nöbetçi golcü olduğunu gösterdi. De Ketelare zorlandığı zaman Rudi Garcia'nın sonuç alabileceği bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Yani bilmiyorum. İlk yarısı itibariyle sanki sakin geçer. İkinci yarı daha kılıçlar çekilir gibi geliyor ama yine tabii ki ağır favori İspanya.
1: Peki son olarak kısa bir yorumda Norveç-İngiltere mücadelesi için alayım Erim. Haaland vs. Harry Kane diyebiliriz herhalde.
0: Çok doğru. Premier Lig'in halef selefi. Benim en merak ettiğim eşleşme bu açıkçası. Bana biraz gri geliyor. Tabii ki Harry Kane'den dolayı bir Tottenham taraftarı olarak İngiltere'yi bir anlamda destekliyorum ama Norveç'in bu Dünya Kupası'nda bu jenerasyonla ilk katılımının, Haaland'ın ilk kupası olmasının bir heyecanı da var üzerimde. Mutluyum umutluyum. Norveç'ten her zaman bir şeyler bekliyorduk. Yani şu takım bir uluslararası katılsa, uluslararası arenada kendini gösterebilse nasıl olur acaba diye düşünürken bir anda buralara gelen bir Norveç. Tesadüf mü? Ölüm grubundan çıktılar. Ateşten gömlek giydiler. Ve işi buraya kadar getirdiler. Yani karşılaştığı takımları düşününce işte Irak savunma olarak iyiydi ama evet önemli silahlardan dolayı işler değişti. Senegal, Fransa maçı yedeklerle çıktılar ama bir şeyler öğrendiler. Fil dişi turnuvanın dark horse'larından bir tanesiydi kendileri gibi. Ardından Brezilya. Bir şekilde İngiltere maçında momentumunu belirleyecektir Norveç'in. Ben sürpriz gelirse elemeler bazında sürprizin bu turdan geleceğini düşünüyorum. Yani çünkü kağıt üzerinde ön tarafının ne kadar etkileyici olduğunu görebiliyorsunuz İngiltere'nin. Yani Harry Kane zaten ön tarafta tüm işleri yapıyor herkes yerine. Ama savunmada bir saatli bomba olma durumu var. Hırvatistan maçından bu yana görüyorsunuz. Bir istikrar yok. Ve şu parantezi de açayım. Haaland'ın da bildiği oyuncular. Yani sürekli bir sezonda sürekli karşı karşıya geldiği,

0: defolarını bildiği, oyuncuları tanıdığı bir eşleşme. Bu anlamda Haaland vs. İngiltere döneceğini düşünüyorum maçın.
1: Peki. Erim, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Sana da iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Erim Dereli ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Araya gidiyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz.

0: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
1: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
0: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.
2: Ve

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlı lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Reklam bitti.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
2: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Salih Özcan Beşiktaş'ta ilk röportajını verdi. Dinleyelim neler söylüyor.
3: Beşiktaş röportajım.
4: Öncelikle ülkene, memleketine, Beşiktaş'a hoş geldin Salih. Siyah beyaz formayı giyecek olmak sana neler hissettiriyor?
3: Açıkçası çok gururluyum. Beşiktaş camiasına bir parça olmak benim için gerçekten çok büyük bir şey ve çok mutluyum.
4: Transfer sürecinden bahsedecek olursak kaptan Orkun'un da süreçte etkili olduğunu söyleyebilir miyiz?
3: Evet, açıkçası milli takımla da çok konuştuk, arayıp soruyordu. Öyle yani, gerçekten bağımız çok iyi. Severim Orkun'u. İnşallah onu sahada da gösteririz.
4: Almanya'da büyüyen, Alman futbol kültürüyle yetişen ama Türkiye milli takımını seçen bir oyuncusun. Şimdi Beşiktaş'a gelmek senin için sadece sportif bir adım mı, yoksa kimliğinle de bağ kuran özel bir adım mı?
3: Bence sportif ve özel bir an. Hani doğma büyüme Almanya ama gene kanımız Türkiye. O yüzden benim için güzel bir his. Ailem de sevindi açıkçası ve o yüzden mutluyum Türkiye'de olmama.
4: Köln altyapısında birçok yaş kategorisinde kaptanlık yaptın. Beşiktaş gibi karakterin çok önemsendiği bir kulüpte oyununla birlikte karakter yapınla da katkı sağlayacağını düşünüyor musun?
3: Evet, kesinlikle. Herkes beni biliyor, sahada savaşıyorum. Yani gerçekten ölümüne kadar gidiyorum ve...
4: Onu özellikle geçen Euro'da da gördük. Özel çok bir fotoğrafın vardı Hollanda maçında.
3: Hollanda maçındaydı aynen. Hani korkmayan bir tiplerden, ikili mücadelede her şeyi atan bir oyuncuyum. O yüzden taraflar da bilsin, bunu gelecek sezonlarda görecekler.
4: Daha küçük yaşında ofansif, skora daha yakın bir oyuncuyken bugün daha çok denge kuran, boşluk kapatan, takımın görünmeyen adımlarını atan bir oyuncuya dönüştün. Beşiktaş orta sahasında taraftar senin en çok hangi yönünü hızlı bir şekilde fark edecek?
3: Ya dediğim gibi ikili mücadelede hani önemli olan benim arkadaşlar önde golları atsın da arkada gol yememeye bakmak isterim. O yüzden onu tercih ederim ve maçları alıp öyle mutlu olalım.
4: Borussia Dortmund'da çok güçlü bir tribün kültürünün içinden geldin. Beşiktaş tribünüyle Dortmund tribünü arasında zihninde nasıl bir bağ kuruyorsun?
3: Ya Dortmund da genelde çok bağlı takıma. Kulüp çok büyük kulüptü. Beşiktaş biraz daha farklı. Onlar daha çok işin içinde diyelim. Hani demek istediğim, daha çok takıma bağlı, daha çok daha hırslılar, daha hani istekleri. Evet, aynen öyle. O yüzden bence Beşiktaş'ın çarşısı bence daha Dortmund'dan daha iyi.
4: Almanya'da futbol biraz daha kontrollü ve sistemli. Türkiye'de ise duygu ve baskı çok daha yüksek. Senin gibi bir merkez orta saha oyuncusu için bu geçiş ne anlam ifade ediyor?
3: Ben severim. Baskıyı severim açıkçası. Baskı da hatta daha iyi performans gösteririm. O yüzden benim için hiç etkilemiyor. Hani daha çok baskı, daha az baskı diye. Ben maçımı yapmak isterim. %100'ümü veriyorum. O yüzden benim için gayet normal.
4: Türkiye milli takımını seçmen Türk futbol severlerle zaten bir bağ kurmanızı sağladı. Beşiktaş forması bu bağı daha kişisel bir hale getiriyor mu?
3: Getiriyor tabii ki de. Hani milli takımda oynamak var, bir de Türkiye'de Beşiktaş camiasında oynamak var. O yüzden gerçekten çok mutluyum, çok gururluyum ve inşallah iyi zamanlar göreceğiz.
4: Bir 6 numara bazen gol atmaz, asist yapmaz ama maçın dengesini tamamen değiştirebilir. Beşiktaş taraftarına Salih bugün çok iyi oynadı dedirtecek oyun sence ne olabilir?
3: Yani dediğin gibi kontrol halinde genellikle işte rakibi oyuna bırakmamak. O yüzden öyle düşünüyorum. Hani dediğim gibi tabii golleri atmak isterim, asistler vermek isterim ama öncelikle kontrolü bizim elimize almamıza gerek. O yüzden öyle düşünüyorum.
4: Kariyerinde Köln, Dortmund, Wolfsburg ve Türkiye milli takımı gibi farklı tecrübeler yaşadın. Farklı takımlarda oynadın. Bu sana en çok neler kattı bu farklı takımlarda oynamak?
3: Açıkçası fazla bir şey katmadı yani. Gerçekten yani her takım, her antrenör değişik o konuda, evet. Yani ona şükürler olsun, orada da tecrübeyi gördüm yani, her şeyi gördüm. Ama dediğim gibi ben kendi...
4: Oyununa odaklanıyorum.
3: Aynen, oyununa odaklanıyorum ve kendi stilimi takıma yani en iyi şekilde göstermek istiyorum.
4: Beşiktaş'a gelişinde seni en çok etkileyen şey ne oldu? Kulübün tarihi mi, taraftarların tutkusu mu, Türkiye'de oynama fikri mi, yoksa sana anlatılan genel proje mi?
3: Genelde proje, yani başkanla, yönetimle, antrenörle konuştum. Onlar gerçekten bana çok iyi bir his verdi. Çok mutluydum. İkinci de açıkçası taraflar. Hani gerçekten inanılmaz taraflarımız var. Onu da inşallah bir gün göreceğim. 23'ünde en geç göreceğim. Dediğim gibi o beni çok etkiledi. Açıkçası eskiden herkes konuşuyordu burada falan. Millet yürüyemiyor, bilmem başları dönüyordu. O yüzden o beni çok etkiledi. Bir de şehir. Evet.
4: Aslında taraftardan bahsetmişken ben kolundaki bilekliğin de hikayesini sormak istiyorum. Onu anlattın bize az önce ama taraftarımız da öğrensin onu.
3: Aynen, İstanbul Havalimanı'na dün varınca bunu küçük çocuk elime verdi hediye olarak. Beğendim ve giydim.
4: Türkiye'de hiç bitmeyen bir futbol iklimi var, dışarıda, evinde, izin gününde, hayatının her anında. Buna hazır hissediyor musun kendini?
3: Evet, çok hazır hissediyorum ve tarafları da göreceğiz.
4: Son olarak Beşiktaş taraftarına ne mesaj vermek istersin?
3: Ya ilk başta dediğim gibi, inan ki sözümü veriyorum, mücadele edeceğim, savaşacağım ve inşallah iyi bir sezon geçireceğini düşünüyorum.
4: Çok teşekkürler, sağ olun.
3: Sağ olun.

Ve Salih Özcan'ın sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir diğer yanda tabii Dünya Kupası'nda günün maçlarına da şöyle bir göz atacağız ama Leandro Trossard olayı da iyice artık yakın gözüküyor. Beşiktaş'ta Leandro Trossard transferi çok yakın gözüküyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Dünya Kupası'nda günün maçlarına Efe Uysal kazandıran saatlerde göz atacak efendim. Kaçırmayın diyorum ve kazandıran saatler birazdan sizlerle birlikte olacak. Gökçeli

0: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
1: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
0: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.
1: Pensioners, Chelsea, ne alaka?
0: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.
2: Wake

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlı lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmakta.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Ford Tourneo Courier ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
5: Efe Uysal'la kazandıran saatler başlıyor.
6: Kazandıran saatlere hoş geldiniz. Evet, biraz da bahisleri konuşacağımız dakikalar, saatler her cuma olduğu gibi Burcan Çalış'la birlikte yapacağız. Burcan hoş geldin.
7: Abi hoş bulduk, nasılsın?
6: Çok mersi. Nasıl gidiyor alternatif tahminler?
7: Abi çok güzel gidiyor ya. Hani iddia sanki birazcık daha buymuş gibi geliyor bu aralar bize. Ya da bu maçlar bize onları veriyor.
6: Gene dört ayak üstüne düştün yani. Kanalının ismi bile tam tahminlere uygun oldu.
7: Yıllar önce yaptığım proje Dünya Kupası'nda işe yaradı abi.
6: Aynen öyle. Gerçekten alternatif tahminlerin çok merak uyandırdığı, kazandırdığı bir Dünya Kupası yaşıyoruz. Bugün evet. De İspanya-Belçika maçını değerlendireceğiz. Yine çeyrek finalde diğer karşılaşmalar. Ama Wimbledon devam ediyor, yarı final. Geçen hafta da cuma günü burada harika bir canlı tahmin verdin. Evet. Onu değerlendirenler oldu benim gibi. Ama vakit de ne kadar hızlı geçiyor. Bir hafta geçmiş, bir anda yarı finale gelindi. Tabii Struff elendi. Sanki finalist, ilk finaliste belli gibi. Feri Öyle. Zverev oynuyor şu anda. Evet. Zverev durumu 2-0'a getirmek üzere. Evet, Feri ilk sette bir varlık sergiledi ama tie break'i verince biraz dağıldı sanki, değil mi? İzliyor musun?
7: Evet.

0: Abi izliyorum tabii ki şey yani Feri bu turnuvadan önce 129. dünya sıralamasında wild kartla yani özel kartla davet de geldi turnuvaya. Britanyalı olduğu için tabii ki bir ayrıcalığı var. Buraya kadar gelmesinin sebebi de aslında Britanyalı olması. Çünkü özellikle Britanyalı oyuncular çim kortlara çok alışık. Çim kortun servisi başka, topun sekişi başka. Dolayısıyla diğer oyuncular yabancılık çektiği için Feri çok daha rahat hareket etti ki yani kolay rakipleri de ezmedi baktığımız zaman. Yani buraya kadar gelirken Bergsi götürdü. Cumhur'la başladı. Cumhur çok iyi bir tenisçi. Eskilerin Cumhur'u iyiydi. Gregor Dimitrov mesela bu turnuvada çıkış yapmıştı. En son 3-2 Dimitrov'u da yendi. Bir de Roland Garros finalisti Zverev'e yenilmişti Kobolli. Onu da yenince herkes acaba Zverev'de mi gidecek dedi ama Zverev tabii belirli bir oyun kapasitesinin çok üstünde. Yani onun tek bölüm sonu canavarı şu anda Sinner. Sadece Sinner'e yenilen bir Zverev görüyoruz aslına bakarsan. Dolayısıyla artık finalin ilk ismi Zverev. İkincisi de muhtemel baktığımız zaman Sinner gibi gözüküyor ama işte karşısında da yılların Djokovic'i var. Bakalım göreceğiz.
1: Ferin'in babası da Fransa'da Lorient kulübünün sahibiymiş. Az
0: Evet.
1: önce o bilgiyi verdi, şaşırdım. Ne kadar sporcu bir oraya yatırım yapan bir aile oldukları
0: Tabii.
1: belli. Evet, yani gerçekten ikinci finalist de bu maçtan sonra belli olacak. Djokovic 5 saat 35 dakika süren Wimbledon rekoru kırılan bir çeyrek final oynamış.
0: Evet, Ali Yasin'le.
1: Aynen
0: Evet.
1: öyle.
0: Evet.
1: Sinner'de bizim Struff'u geçti.
0: Geçti
1: Gerçi
0: abi.
1: Struff'un oraya kadar gelmesi esasında biraz böyle rakibinin oyundan çekilmesiyle oldu gibi gözükse de, ben sana söyleyeyim, yani o maç alacak gibiydi de Struff. Yani rakibi
0: Abi evet.
1: sakatlanmasaydı da bir sürpriz daha yapacaktı sanki.
0: Olabilir de onu da geçtim. Zaten yani bir Medvedev gibi hiç bilinmeyen birini yani canavarı yenmesi. Yani ne olacağı hiç belli olmaz. Medvedev mesela Sinner'i de yenmiş geçmiş bir rakip. Medvedev gibi birini de elemek zaten Struff'un aslında klasını kalitesini ortaya koyuyor ki önümüzdeki turnuvalarda bu tip oyuncuların işte Arthur Fils'i, Medvedev diyorum, Struff'u, Jodar'ı önümüzdeki dönemde zaten fazla fazla göreceğiz. Yani tenis camiası aslına bakarsan birazcık daha oyuncularla büyüyor. Ali Yasim keza. Djokovic'e yenildi
1: Evet.
0: ama süper tiebreak'te yenildi. Yani şu anda tenis biraz daha 2-3 isimden dışarıya çıkmaya başladı gibi duruyor. Özellikle Alcaraz yokken.
1: Yani bu set, bu yarı final sanki 3-0 bitecekmiş gibi
0: Evet,
1: gözüküyor.
0: evet. Evet abi.
1: Ama diğeri, evet, belki Sinner kazanacak gibi. 1-0-6'lık zaten bir orandan favori gösterilmiş ama
0: Evet.
1: Djokovic set alır mı almaz mı? Bununla ilgili sevgili Gökseni'nin de bir tahmini vardı. Toplam set sayıları, toplam oyun sayıları
0: 4.
1: 37,5 üst
0: Evet.
1: dönemdi bizim gruplara. Sağ olsun, o da bize çok güzel tenis tahminleri verdi. Bu senaryonun olması için, yani bu oyun sayısına ulaşması için de bu sanki bir 4 set oynanması gerekiyor
0: Tabii yani
1: en
0: hatta
1: az.
0: güzel bir oran istiyorsak tam 4 sette kalabiliriz. 2.57'den 4 set olur diye de oynayabiliriz.
1: O çok güzelmiş.
0: Tabii herhangi bir tarafa 3-1 biter abi. Yani Djokovic çok büyük randıman alırsak Djokovic'ten 3-1 Djokovic'e yazar. Aksi halde de 3-1 Sinner'e yazar zaten maç.
1: Güzel.
0: O yüzden bir
1: Ben
0: 4 seti
1: 3-1 gibi bir
0: düşünülebilir.
1: skor tahminim vardı. Yani okuduklarımdan hem birazcık da değerlendirdiğimden
0: Evet.
1: sanki bir set alabilir. Gerçi geçen sezon yarı finalde Wimbledon'da yine bu ikili karşılaşmış.
0: Evet.
1: Sinner 3-0 kazanmış ama
0: Evet.
1: Avustralya'da da Djokovic kazanmayı başarmış. Yani bir set alır mı almazı soruyorsak, bir de bunun içinde büyük bir sürprizi barındıran 4 sette biter. Gerçekten çok mantıklı.
0: Ya da şöyle yaparız. En basic alternatifi değerlendirirsek de ikinci oyuncu set kazanır diye bir tercih var. 1.38'den Djokovic'e bir tane set yazabiliriz. Kazansa da kaybetse de yeter ki bir set alsın deriz. Bakış açımız daha ziyade şu olmalı. En büyük avantajı maçın aslına bakarsan İngiltere saatine göre bile geç oynanması. Yani şu anda Zverev'in maçı yerine Sinner Djokovic'i izleseydik Sinner en son Roland Garros'ta hava yüzünden, hava şartları yüzünden bir darbe almıştı, hatta turnuvadan çekilmişti, maçta da

0: kaybetmişti. Hı-hı. Aynı senaryoyu görebilirdik ama biraz akşam saati şansı oldu bu sefer Sinner için. Ama Djokovic Djokovic'tir yani, bir seti almadan da bırakmaz gibi gözüküyor şimdilik. Ya da 37.5 evet, ihtimalinde 3 tane tiebreak'e maçı götürsen 13-39 yapar zaten. Tabii. Yine Göksel'in tahmini bayağı öne çıkmış olur. Olur gelir gibi yani.
1: Ya Djokovic zaten büyük ihtimalle o seti alırsa yani 3-1 biterse yani bir tiebreak'e götürüp tecrübesiyle o tiebreak'i alarak yapacak gibi gözüküyor.
0: Tabii, o yüzden güzel bir defansla.
1: 37.5 mantıklı gözüküyor. Djokovic'in bir evvelki turda böyle Wimbledon tarihinin en uzun çeyrek finalini oynaması bir problem yaratır mı sence?
0: Hayır,
1: yoksa...
0: hayır bitti, yok. Güzel bir ara var baktığın zaman, yani iki günün sonu, yani yaklaşık 2.5 gün var maçlar arasında. Dolayısıyla yeterli bir süre Djokovic'in yenilenmesi için özellikle.
1: Evet.
0: Çünkü vücudunda çok iyi yöneten bir adamdan bahsediyoruz. Yani onun için yeterli bir
1: sıra. Yıpranmamış geldi sanki.
0: Evet, çok rahat geldi.
1: Struff orada olma, yani Struff'un oraya kadar gelmesi biraz sürprizdi tabii. Daha evet, sert bir rakiple oynayıp yarı finale kalabilirdi. Güzel. 3-1. Bak o 2.57'den çok beğendim. Yani gerçekten şeyi oynamak bırakalım yerine toplam şey 3-1 bitmesini bekliyorsak bunu denemek daha mantıklı.
0: Göksel'in bizden şöyle avantaja geçiyor 37.5 verdiği zaman. İsterse 7-6, 7-6, 7-5 biten senaryoda bile Göksel'in tahmini geliyor 3-0'da.
1: Geliyor. Evet. Aynen öyle. 7-6, yani biz... 7-6, 7-5. Olur evet, mu da olur yani. Djokovic-Sinner'de en az bir set tiebreak'e gidecek gibi gözüküyor. Yani kaçınılmaz evet, sanki.
0: Van Dijk da en önden yerini almış abi şu anda Wimbledon'u gösteriyor.
1: Evet. Evet, ben de izliyorum. Nefis tabii, yarı final.
0: Evet.
1: Buradan finali de takip edebilirsiniz. Büyük ihtimalle bu set 3-0 biterse bir saate falan diğer maç başlar gibi gözüküyor.
0: Gözüken evet.
1: Değerlendirebilirsiniz ki şu anda ikinci seti de almak üzere birazdan set sayısı kullanacak. Evet, evet. 212-273-10-10 isterseniz tenis maçlarıyla ilgili, isterseniz NFL, İsterseniz kadın NBA, hepsiyle ilgili sorularınızı yollayabilirsiniz Burcan'a. Ama biraz tabii Dünya Kupası'na geçelim istiyorum.
0: Geçelim tabii ki abi.
1: Dün Fransa-Fas maçında herkesin istediği oldu sanki. Yani
0: oldu
1: hani
0: bahis
1: anlamında değil mi?
0: Evet, tatmin etti
1: bakıyorum
0: maç.
1: Bizim Metin Atakan'la konuştuğumuz hemen hemen her şey geldi. Toplam şutlar geldi. Mbappe'nin İşte 3+1+ gol, Fransa kazanır vesaire gibi her şey geldi. Bono'nun evet, kurtarışları geldi.
0: Evet, biz
1: geldi
0: de kanalda
1: geldi
0: vermiştik.
1: Vallahi yani.
0: Vallahi biz de ilk 10 dakika korner olur dedik geldi. Evet. Özellikle yayında 23 faul vermiştim, tam 23'te bitti. Yani bizi de tatmin etti. Aykut mesela ev 1.5 üstü verdi geldi. 6 tane evet, kale vuruşu Fransa yazdık. Tam altıda kaldı.
1: Ben var ya çok riskli ama sonunda güzel olmuş. İlk başta hiç aklıma yatmamıştı o seçim benim. Tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim abi.
1: Biraz barem de düşük şey geldi. Oran da düşük geldi 6 bareme açıkçası
0: evet,
1: yani yoksa.
0: 1.45 düşüktü.
1: Evet, yani 6 için düşüktü.
0: Yani şey Bono kurtarışları ama çok sağlıklıydı. Yani 6 kurtarış evet, geldi. 4 kurtarışın bile çok güzel bir oranı vardı.
1: Bono kurtarışı demişken... İki gündür böyle takip ettiğim bir uzun vadeli bir bahis var. En değerli oyuncu, en iyi kaleci, en iyi genç oyuncu gibi.
0: Evet.
1: Normal istatistiklerin dışında, tabii istatistikler takımını götürdüğü başarı vesaire şey yapıyor ama FIFA Teknik Çalışma Kurulu tarafından belirlenen bazı ödüller var.
0: Aha.
1: Söz konusu FIFA Teknik Çalışma Kurulu falan deyince de tabii Balogun olayı bu Dünya Kupası'na damgasını vurunca ben evet, de hemen abi, böyle biraz hinlik yapayım dedim, cinlik yapayım dedim, bu bir şeyler bulabilir miyim diye. Yani madem bunlar belirliyorlar, o yüzden acaba böyle birilerine şirin gözükmek için bu ödülleri verirler mi diye şöyle bir döndüm baktım. Yok öyle olmuyormuş yani, onlar
0: bana yani, ihtimal şey olur falan bir... Aynen. Hani evet, iyi ihtimal İspanya Başbakanı ile Trump arasını düzeltmek istiyorsa ona isim ona bir kalecilik yazabiliriz belki.
1: Ben en değerli oyuncu ödülüne baktım, ona açmamışlar. Yoksa Balogun'a bakacaktım. Yani bu kadar şeyden sonra Balogun'a verebilirlerdi en değerli oyuncuyu ama.
0: Evet abi.
1: Ona Oranda'yı açmamışlar. Orada Mbappe. Bu ödüller de dönüp baktığımızda genelde şampiyon olan takıma ya da en az finale kalan takıma veriliyor ki ağırlıklı olarak şampiyon olan takıma verilmiş. Çünkü eğer öyle olsaydı yani en iyi kaleci valla bence Bono olmalı yani, anladın mı? 26 evet veriyor. Evet. Bir değişiklik yapıp ona verirler mi bilmiyorum ama tabii orada da Manyan en favori gösterilmiş. Yamal'da en genç oyuncu falan görüldüğüne göre anlaşılan yani finale ya da şampiyon olanın takımın oyuncusuna veriliyor bu ödül. Geçmiş yani, sezonlarda da öyle olmuş.
0: Evet, biraz öyle dağıtılır ama yani belli ki senin de şampiyonluk adayın Fransa gibi gözüküyor.
1: Ya görünen o, zaten en düşük orandan o veriliyor.
0: Evet.
1: Bilemiyorum. Çok en emin adımlarla ilerleyen onlar. Bir de en şimdi Fransa ve İspanya karşılaşacak eğer tabii İspanya Belçika'yı geçerse. Tabii. Dolayısıyla oradan da bir sanki bir ikinci favoriyi yenip çıkacağı için düz mantık. Hı-hı. Tabii şimdi Fransa en ciddi aday. Fas dün çok kolay teslim oldu ya Fransa'ya.
0: Çok,
1: o kadar
0: çok kolay.
1: 1.44 oran verildiğinde ilk gördüğümüzde bir arkadaşımla, ya arkadaşım dedi ki ya Fransa ya çok iyi oran değil mi dedi bana. 1.44 düşündüm, esasında o kadar da Fas dedim yani, 1.44 de bana biraz düşük bile geldi hatta. Ama dünkü oyunu gördüğümde 1.44 fırsatmış meyerse.
0: Evet
1: yani
0: abi
1: az
0: ya.
1: Az buz ama evet. 10 kez oynansa 9.5 kez Fransa kazanırmış yani. Bu
0: hatta maçı. 10'dur bence. Çünkü yani hatta Fas'ın hiçbir varlık yani gösteremediğini gördük dünkü maçta. Ezildi adeta ki bence yanlış evet. Oyun stratejisi de diyebiliriz. Çünkü kendi oyununu bozmazsan bence bu turnuvada bir şey yapabilirsin. Buraya kadar seni bu oyun getirdiyse, defansif oyunla Kanada maçının ilk yarısını da denedin yapamadın. Ne zamanki kendi oyunu oynadın, Kanada'yı da 3-0 yendin. Aynı oyun, 5 yiyeyim ama oyunumu bozmayayım stratejisiyle kalmalıydı bence Fas.
1: Evet. Birazcık da böyle bir hakikaten ezildi dedin. Hakikaten o ezikliği yaşadılar. Sanki bu
0: yaşadılar.
1: Fas Fransa modelini almışlar şey olarak, kral desteklemiş işte alt oraya yatırım biraz. Hani Fransa'yı örnek aldıkları için sanki bu eşleşmede, bir de geçen yarı finalde de 2-0 yenilmişlerdi.
0: Evet.
1: Ne yaparsak yapalım biz sanki Fransa'yı yenemeyeceğiz bir tavrı vardı Fas'ta.
0: Vardı, çok açıktı hatta.
1: Ya, o kadar ezilmez herhalde Belçika değil mi İspanya'ya karşı? Yani İspanya'nın da orada neredeyse
0: aynı düzeyde ezilecek abi. Aynı düzeyde izleyecektir belki. Ben öyle bekliyorum. Yani hatta benim beklentimi sorarsan, işte özellikle senin şampiyonluk adayını tekrar sordum ben. Benim beklentim daha ziyade yani hala İspanya.
1: Doğru.
0: Aykut'la da tartışıyoruz bunu dönem dönem. Hani Fransa'nın oyununa bak abi diyor. Peki diyorum, İspanya ne yaptı? Ne hata yaptı ki İspanya?
1: Doğru. Yani bir ilk maç hatası bütün takımlar yaptı.
0: Evet.
1: Açılış maçında ki onlar çok normal. Besleniyorlar yani. Hatta takımlar o tip durumlarda.
2: Tabii yani sonuçta önemli olan 5 gol atmak mı? İspanya kaç gol yedi şimdiye kadar?
1: 0.
2: İşte mesele bu değil mi abi? Yani sadece gol atmak mı mesele, yoksa çok iyi de defans yapmak mı?
1: Maç başı 0.30 beklenen gol vermiş. Evet. Rakibine en düşük gol beklentisi veren takım tabii olmuş İspanya.
2: Yani bir de iş penaltılara kadar gidecekse, özür dilerim lafını böldüm. Şimdi
1: rica ederim.
2: Şimdi büyük tabii düşünürsek, tabii ki böyle bir şey futbolda kolay kolay olacak diye bir şey yok ama hiç gol yemeyen bir takım şampiyon olmaz mı zaten? Hiç yemediğini düşünelim kupa boyunca. Hadi penaltılara gitti, belki işler değişebilir ama penaltılara gitmediği senaryoda hiç gol yemeyen takım kazanmış demektir. Anlatabildim mi?
1: İspanya yani ve Belçika 10 kez karşılaşsalar sence kaç kez İspanya kazanır? Demin Fransa'ya 10'da 10 dedin ya.
2: 7 evet. Evet.
1: Aynen. 7 ben de 7 derim yani. Zaten ama, biliyor musun 1.47'lik oran, İspanya'ya verilen 1.47'lik oran matematiksel olarak o demek esasında.
2: Tabii
1: yani
2: ki.
1: Bu takımlar 10 kez karşılaşsalar 6.8 kez yani 7 kez İspanya kazanırın oranı. Dolayısıyla oran gerçeği yansıtıyor bu sefer sanki.
2: Yansıtıyor aslına bakarsan ama sanki
1: cazip mi değil mi?
2: Cazip mi? Beni kurtarır açıkçası. Ve şu açıdan bakıyorum ben. Yani mesela bu sefer ev 1.5 yazmam abi. Yine 1-0 olsun benim olsun demez mi?
1: Belçika'da sonuçta belli. O Euro 2024'te Fransa'ya yenildiği günden beri 18 resmi maçtır kaybetmiyor.
0: Evet.
1: Ama mahkum oynamayacak. Belki o ilk golünü yiyecek İspanya falan. Tabii. Bu yüzden çıkartmak için 2 gol.
0: Bir o ben açıdan yaklaşırız. Dümdüz birim abi. Bu sefer hani dümdüz. O 2, 1.5'u biz şey için alırız. 2-2 senaryosu için alırız genelde. Hmm. Yoksa 1-0 da yeter ki MS1 deriz ama ev 1.5-2-2 senaryosu burada yok gibi geliyor bana.
1: Evet. O yüzden İspanya ile aynı grupta oynarken bu Dünya Kupası'nda Euro 2024 şampiyonu olduktan sonraki dönemde herkes ne konuşuyordu? İşte İspanya böyle bir jenerasyon yakaladığı zaman en az böyle üst üste iki büyük turnuvayı domine eder. Evet. Ki işte bu takım U14'ten beri aynı ekip neredeyse. İşte evet. Luis de la Fuente birçok altyapıda bu oyuncularla çalışmış vesaire ki büyük turnuvalarda 6 eleme turu maçında yoluna devam etmiş Luis de la Fuente ile. Yani ne büyük bir bence bir tecrübe ve özgüvendir bu. Buradaki soru işareti Belçika'nın ne yapacağı. Yani Belçika 21 nokta şut ortalama 4 şut ortalamasıyla Dünya Kupası'nda en yüksek şut ortalaması yakalamış ikinci takım. Birinci evet. Türkiye bu arada hala. Yani onu elimize kimse su dökemiyor. Tabii toplu ki. Oynamada da birinciyiz biliyorsun hala.
0: Aa, onu bilmiyordum bak. Şut var bende ama toplu oynama yok.
1: Aynen İkisi öyle. Tak. Öyle bir çılgın oynamışız ki ilk iki maç.
0: Evet abi.
1: Ortalamamız hala o açıdan lideriz.
0: Evet.
1: Yaratılan şansta Belçika birinci. Evet. Yani bu Belçika geçmiş sezonlarda o altın jenerasyon FIFA'da birken falan çok sürpriz yapardı. Sadece sonuç anlamında değil, gol beklediğimiz maçlar 0-0, 1-0 biter, bizi mahvederdi. Evet. Belçika bu sefer sanki o açıdan beklentileri karşıladı. Yani çok gollü maçlar oynuyor ve yani bu sefer evet İspanya gol yemiyor ama Belçika'nın böyle faz kadar mahkum oynamayacağını düşünürsek acaba Belçika'nın bir şutu veyahut da toplam şutları kıymetli olur mu sence?
0: Ben yok o açıdan bakmıyorum.
1: Onda
0: abi.
1: Da şimdi, yoksun.
0: Neden yokum ama çok böyle İspanyacı gibi konuştum belki ama şimdi tenisten örnek vereyim. Yani yıllardır da tenis oynarım ben biliyorsun. Önemli olan oyunu bir tarafın soğutmasıdır. Yani teniste gidip de Nadal'ın Federer'e yenilme sebebi aslında Federer'in oyunu soğutmasıdır. Yani oyun şiddetini, agresifizmi düşürmesidir aslına bakarsan. Aynı mantıkta De La Fuente'nin takımı pas oyununa döndükten sonra oyunu soğutup ne bileyim çizgilerde topu tuttuktan, touchları, outları, kornerleri aldıktan sonra oyun kalitesi düştüğü zaman Belçika hareket edemiyor.
1: Edemiyor.
0: Anlatabildim mi? Yani oyunun Belçika, hızını düşürürse...
1: İspanya'nın 0.30 ortalama gol beklentisi vermesi rakibine bundan kaynaklanıyor. Kalesine yaklaştırmıyor.
0: Evet abi.
1: Şut iznini vermeyebilir.
0: Zaten nereden baksan 60 dakika sadece topu çeviriyor. Yani
1: doğru.
0: Sürekli ayağında top tutan ve orta alanda tutan yani pozisyon aramıyor da bazen İspanya farkındaysan. Yani çevirelim topu en müsait oyuncuyu bulalım diyorlar ama en müsaitini arıyorlar. O yüzden Belçika'nın istediği oyuna dönmeyecektir diye düşünüyorum ben açıkçası.
1: O zaman senin mantığından yola çıkarsak İspanya'nın her yarıda da daha fazla korner atmasını bekleyebiliriz.
0: Bekleyebiliriz. Evet.
1: Çünkü kalesine yaklaştırmayacaksa ki İspanya'nın ben Avusturya maçı 9-0 kornerler, 6-0 ilk yarı kornerler. Yine Uruguay maçında 6-1, 5-0 falan yani. Tabii. Gerçi Portekiz maçında 7-3 normal maç sonucunda bitmiş ama ilk yarı 3-2. O da İspanya'nın biraz erken öne geçmesinden kaynaklanmış. Yani bu maçta İspanya maçında ilk yarı bakayım ne şey yapmışım. İlk yarı daha çok korner kullanır İspanya 1.44. -1.5 handikap 1.97. Biliyorum yemek borcum var size. -1.5 deyince hemen o kötü anılarım aklıma geldi ama size yemek yiyeceğim için çok kötü sayılmaz. O yüzden kaybetmişim diyebilirim.
0: Eyvallah abi.
1: Handikapı aşar gibi sanki İspanya.
0: Handikapı aşar 1.5 ama 2.5 demeyiz bu sefer. 1.5 handikapta bırakabiliriz. Ama ben diyorum ki kornere yürüyorsak ilk 10 dakika kornere alalım çıkalım yine. Hiç uğraşmayalım abi.
1: Yani İspanya 7.8 kornerle neredeyse yani çok yüksek korner kullanan takımlardan biri. Belçika'da 4.6. Yani o kadar yaratılan şans, şut, mut olmasına rağmen enteresan biçimde Belçika'nın şutları kornerleri şutlarından azalan çok düşük kalmış. Yani evet. Bunu da belki bir oyun anlayışına bağlayabiliriz. Dolayısıyla hani İspanya'nın kornerleri, daha çok korneri, ilk 10 dakika İspanya'nın

0: trafoyu sıfırdan orta kesmediği için senin korneni kesiyor. Veya sağ tarafını düşünelim. Luke Bacchio ile başladı hatırlarsan. Luke Bacchio'da da sağ tarafta özellikle aynı problemi yaşadığı için, sol ayaklı olduğu için bu sefer o da sola çekiyor. Yine açıktan kornerler, hani kornere gitmiyor top, açıktan orta kesildiği için. O yüzden Belçika'nın kesiliyor. Yani kornerde bize sol tarafta sol ayaklı, sağ tarafta sağ ayaklı oyuncu lazım aslına bakarsan.
1: Eyvallah. Aklıma yattı. Bu söylediğinle benim korner seçimimi destekliyor.
0: Evet.
1: Galiba önceliğim ilk bir korner kesin deneyeceğim İspanya'da. Evet. 44 yetiyorsa daha fazla korner kullanır. 1.5 handikap ama bu şartlarda uygun gibi gözüküyor. Peki oyuncu bahisleri demişken var mı gözüne çarpan bir şey?
0: Var.
1: İspanya'dan var ya da Belçika'dan. Yine kurtarışları olabilir mi?
0: Yok değil, tam tersini düşünüyorum. Şöyle gideceğim. Önce bir detay daha vereyim. Kornerlerde 0-10 dakika arasında korner 1.70 oran. Yani helal abi. 0-10 dakika aralığında korner kullanır, 1.70 oran var bir kere. Takım da fark etmez. Oradan bir ilk 10 dakika kornerimizi alalım diye düşünüyorum ben. Genel anlamda doğru, turnuvada da veriyor bize. Yani bir tartma açısından bile bir yoklama çekiyor iki takımdan biri. Bunu böyle değerlendirebiliriz. Öte yandan tabii Courtois kurtarışı, yani tam tersi demeyeyim. Courtois kurtarışı mantıklı hale geliyor abi. Ama kaç kere yoklayacak? Kaçtan açılmış acaba?
1: Yine bu 6 falansa detay. Yani 4 ise çok yüksek olabilir ama hani Courtois, İspanya, Real Madrid falan o muhabbetten aynı dünkü Bono gibi biraz ön plana çıkabilir sanki. Artı hani uzatmada oyuncu bahislerinin devam ediyor oluşu kalecilere yönelik bahisleri de cazip hale getiriyor.
0: Tabii.
1: İspanya geçen, Belçika yani uzar mı uzar.
0: Tabii geçen sefer benim bahsim öyle geldi mesela. Davinson Sanchez şutunu paylaşmıştık hatırlarsan yayında. Hı-hı. Ve geldi. Sonra bir kere daha Kolombiya'nın son maçında yine aldım ben. Ve yine geldi abi, uzatmada geldi Sanchez'in şutu.
1: Avustralya kalecisinin kurtarışları aynı şekilde.
0: Tabii.
1: Orada bir ikilemde kalmıştık hatta. Geçerli mi değil mi diye.
0: Evet.
1: İlk 11 başladıktan sonra zaten oyuncu bahsi geçerli oluyor.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla o oyuncunun oyunda kaldığı müddetçe seçenek devam ediyor. Ama bir oyuncu sonradan oyuna girmişse uzatma dakikalarında ne yaparsa yapsın sayılmıyor. Çünkü onun bahsi geçerli olmamış oluyor ilk 11 başlamadığı için.
0: Evet abi. Yani bu büyük bir avantaj. Ama tam tersi derken şunu yakalamak istedim aslına bakarsan. Unai Simon'un iki tane kurtarışı 1.50. Yani sonuçta İspanya'nın öne geçtiği senaryoda Tielemans falan kaleyi yoklayacaktır.
1: Bence de.
0: Yani evet, uzaktan
1: en az
0: yoklar.
1: Yani pas kadar mahkum oynamayacaktır. Kabul. Yani İspanya yaklaştırmıyor kalesine ama bunlar artık çeyrek finaller. Yani yarı finale geliyoruz. Yani artık takım da Belçika'da bir risk alacaktır. Evet, Fas alamadı onu. Fas 5 şutta kaldı. Fas'ın ortalaması 12.3'tü. Ama yani Belçika'nın en azından ya o Fas kadar 2-0-0'a götürmeye bir yerden sonra çalışmayabilir. Biraz daha böyle ben Belçika'yı o Club Brugge gibi işte belki Ketelare'den kaynaklı böyle kontra ataklardan da olsa bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Hele İspanya'nın öne geçtiği senaryoda belki şutlar kıymetli olabilir. Dediğin gibi İspanya kaleci kurtarışları da mantıklı olabilir. Saat 22'de maç Türkiye saatiyle. Lokal saatle Los Angeles'ta öğlen 12 mi oluyor? 1 oluyor galiba. 12-1 oluyor. 10 saat olması lazım değil mi? 12 oluyor ya, doğru. 11'e çıkıyor kışın. 12'de başlayan maçlarda ikinci yarı daha fazla gol olur vesaire gibi seçimler ilk yarı rölanti bir ilk yarı gidiyor ama İspanya-Belçika maçında da böyle ikinci yarı daha fazla gol olur iyi bir alternatif olur mu?
0: Olabilir ama yani işte bu İspanya ya abi, yani şimdi şey gibi oluyor. Hani içten gelerek veremediğim bir bahis gibi oluyor. Mesela ona dokunmak istemiyorum açıkçası. Ya da hani oyuncu bahislerinde çok göze batan bir şey var. Ben sana söyleyeyim mesela.

0: Yamal'ın yapacağı iki tane faale 2.20 açılmış. Yani kanatta özellikle Yamal'ın iki faali değerlendirilebilir gibi geliyor. Yamal'ın isabetli şutundan bir türlü çıkamıyoruz biz turnuva boyunca. Hep kazandık. O yani denenebilir.
1: Bütün starlar hakkını verdi turnuvanın ya.
0: Verdi abi ya.
1: Yani hepsi verdi. Takımın önemli oyuncularının neredeyse, yani işte dün de Mbappe, Dembele, yani hepsi rol aldılar.
0: Evet.
1: Yani bugün de İspanya'dan yine olağan şüphelilerin çoğu istatistiklerini arttırır, tarihe geçer. Yani bu Dünya Kupası gerçekten yıldız oyuncuları ekstra motive ediyor mudur nedir? Yani o tarihe geçmek için işte bir de yıldız oyuncular, süperstarlar hakikaten böyle zamanlarda sahne alıyorlar.
0: Evet.
1: Orada daha şey yapıyorlar, performans sergiliyorlar. Yamal'ın da yapacağı şeyler oldu. Kaç isabetli şutu var? Güzel bir şey var mı?
0: 2 artı var, 2 oran.
1: Yani 2 isabet.
0: Evet, 2 isabet, 2 oran. Düz hesap. Sana olur maliyetinden.
1: aynen. Aldım gitti vallahi. 2 isabet fena değil. Bir de kalır da oyunda büyük ihtimalle.
0: Kalır bu sefer.
1: Uzarsa, bir şey olursa o da güzel olabilir gerçekten.
0: Vallahi abi ben açıkçası Merino'nun 11 başlamasını istiyorum, biliyor musun? Yani Oyarzabal'dan çok daha sağlıklı görüyorum onu. Hani sahte 9 oynuyor belki ama bir bence son maçında işte son dakika starı oldu. Çıktı adam yani.
1: Senin ana bahsin İspanya kazanır mı düz?
0: Düz evet abi. Hem de dümdüz hani böyle 1-0, 2-1 hiç fark etmez. Dümdüz olsun, bizim olsun. Skor veremiyorum yani çünkü çok kapalı kutu. 3 de atar, bir tane de bırakır. Belçika hiç gelemez. Bu tip senaryolara Fas maçı da 1-0 bitebilirdi mesela, anlatabildim mi? Yani biraz kapalı kutu maç gibi geliyor bana. Daha çok dediğim gibi oyuncu bahislerinde yürümek isterim. Taçlarda yürümek isterim mesela. Taç çalışır bu maçta.
1: İki taraflı çalışır hem de taçlar burada sanki.
0: Evet. Ya yani da Belçika
1: taç güzel olabilir.
0: Belçika'nın 2 ofsaytı var. O İspanyol savunması 2 ofsaytı düşürür Belçika'yı 1.52'den. Anlatabildim
1: mi? Hiç ofsayt çıkmadı Fransa Fas maçında.
0: Hiç çıkmadı. Evet. Ama bu maç Belçika'nın, evet ya, Belçika'nın bir yaldır yaldır gelişleri var. Hani o yüzden belki Belçika tarafından ofsayt alabiliriz gibi geliyor. Amerika maçında Belçika mesela offside'a düştü. Bir kere düştü ama düştü. Yani veya Senegal maçı aklımda değil. Hemen istatistiğine bakayım. 2 offside'a düşmüş Senegal karşısında abi. Ya da Yeni Zelanda.
1: Biraz tabii 1.47'dense daha böyle şerbetli bir oran arıyoruz. Güzel bir oran arıyoruz ama.
0: Yamal 2 isabet. Oran.
1: Yamal 2 isabet de senin 1'e 2 için alternatifin olsun.
0: Evet.
1: Ben de bu kornerleri beğendim. İlk yarı.
0: Handikap.
1: Bir handikap korner 1.97. 2 civarında oran için öncelikli seçimim olur. 1.44'ten de ilk yarı. Ben de İspanya'nın bir problem yaşamayacağını düşünüyorum.
0: Evet.
1: 1-0, 2-0 dediğin gibi belli. Ben biraz daha böyle bu sefer belki bir gol yiyerek olabilir diye düşünsem de dediğin gibi 1-0 da olsa hiç şaşırmayacağım bir durum. Fransa'ya da son 16'da 1-0 kaybetmiş Euro 2024'te evet. Belçika. Orada da 5 şut çekmiş. İspanya'nın şutları son kez sorayım bir de bir şey. Baremo da işte mı?
0: Top çevirmeden korkuyorum ben abi. Çok ele ki erken öne geçerse İspanya yandık. Dünya Kupası'nın en kötü maçını aynen izleriz burada. Ama taçlarda varım bak. Taç 2.22'den İspanya 17 artı taç kullanır var. 17 dahil buna. Bu da benim aklıma yatıyor.
1: Kim yani, 17 kullanır? İspanya mı?
0: İspanya. Evet.
1: Belçika, doğru. Yani Belçika biraz topu taça atacak. 17'de tabii çok şey değil. Yüksek bir barem değil bu maç için.
0: Değil.
1: 1.50'ler mi var 17'de?
0: Yok. 17 çok yüksekti 17 abi. Kaçtı? 2.22.
1: 17 güzel. Oo tamam. Demek 15'ten açmışlar.
0: Evet, 15'i 1.59. 17'ye varım ben. 15 oynamam, 17 oynarım. Evet.
1: 17'de de tam 17'de kalabilir gerçekten. Böyle onlara evet da baktığımda favori takımlarda böyle 17 sihirli bir rakam.
0: Evet. Güzel abi.
1: Vallahi elimizden geldiği kadar en iyi alternatifleri sanki bulduk. 1836 evet tane seçenekten. Artık bunlardan aklılarına yatana korner midir, düz bir İspanya mıdır? Hangi

0: tenisini oynamayı seviyorsanız bunları oynayabilirsiniz ama uzak durmanız gerekenleri ve nedenleriyle anlattık. Ya esas tabii bugün çok önemli bir maç var. İsveç, İspanya, Belçika herkesin ön plana aldığı maç ama Ostrobotnian derbisi var. Yani evet. Beni benden alıyor o maç. Ya heyecandan duramıyorum. Finlandiya'nın güzide derbilerinden. Niş diyeyim.
1: Gerçekten seviyorsun.
0: Finlandiya falan takip ediyorum. İşte tabii biliyorum işte onu. Kaynaklardan, işte resmi sitesinden ilgin vesaire. Evet. Translate'den çevirerek okumayı anlamaya çalışıyoruz. İşte derbi merbi diyor. Şeylerde oyunculara sorular soruluyor falan ama maça bir bakıyorsun canlı yayında böyle 300 kişi falan var yani. Arkada bir evet, çocuğunu evet. dolaştırıyor, köpek gezdiriyor falan böyle bir acayip bir hava da olabiliyor.
1: Mutlu halkımız bize böyle şey, maçtan ziyade tribünlere bakıp böyle keyfimiz yerine geliyor maçlardan.
0: Aynen öyle ama şaka bir yana Finlandiya Ligi'ne özel bir durum şu ara. Tam böyle mevsimsel anlamda bir kere çok uygun evet. hava, iklim, işte gece şey uzun saatler gündüz ve transfer dönemi aynı zamanda Finlandiya'da. Her Hı-hı. takım böyle yeni oyuncusu var. Hatta bugün oynayacak VPS-SJK maçında yeni golcü Kelvin Souza geçen maç 2 gol attı falan mesela. Yani birçok açıdan baktığımızda bu fikstür çok gollü geçmeye aday. Yani bu maçta hem geçmiş derbiler hem iki takımın da son dönemde formda oluşu sebebiyle zaten 2.5 üstün oranında 1.43'e kadar düşmüş.
1: Tabii.
0: Çok yüksek bir skor çıkacakmış gibi gözüküyor. Bunu da araya bir eklemek istedim. E1.5 mu var?
1: Çok güzel 1.53 abi. Başka zorlamaya gerek yok gibi geliyor bana.
0: Bir tane şey var. Yani tamamen denenebilir. Dikkatimi çektiği için söylüyorum. Normal koşullarda son dönemde VPS daha formda. Birkaç maçını da izledim. Yükselen bir grafiği var. Ama bu derbi de enteresandır. Son 6 derbiyi misafir ekipler kazanmış. O da bir ilginç. Aynen. Son 6 derbiyi. Hatta en son 17 Haziran'da oynadılar bu takımlar. VPS SJK değil, SJK VPS oynadı. Mesela evet. 1-2 bitti o maç. Gerçekten o derbiye yaraşan skorlar çıkıyor diye gözlemledim. Dikkatimi çekti. O yüzden hani bir deneme yapmak isteyenler misafir ekip kazanır ve hele sen VPS'nin 2 golünü aldıysan 3.5 üstü, 4.5 üstü gibi uç seçimlere gidebilir. Gerçekten böyle Finlandiya Ligi bu aralar çok fazla böyle 2-3'ler, 3-2'ler görebiliyoruz. Bu maçta onlardan en uygun olanlarından biri sevgili.
1: Abi hocam. Araya gireyim o zaman. Senin 3.5 üstünde kazanırın 10 oran.
0: Ya aynen. SJK'nın. Evet. Dene.
1: Denerim.
0: Dene bak.
1: Senin için denerim. Dene. Ne denerim yani. Evet.
0: Yani bir gerçekten de belirgin bir durum var. Bu bazen oluyor. Birkaç şeyde daha rastladım buna. Hakikaten o derbilerde artık ev sahibi ekiplerin üzerinde baskı mı oluyor nedir? Böyle misafir ekiplerin ağır bastığı derbiler olabiliyor. Yani üstünlük kurduğu son dönemde derbiler olabiliyor. Bunlar onlardan biri olabilir. Aklımızın bir ucunda bulunsun. Çok bel bağlamayın ama deneyebilirsiniz. Evet, bir dinleyicimizden bir mesaj gelmiş. Onlara bir okuyalım. İkinci yarı İspanya iki yarıda da gol atar diye düşünüyorum demiş. Selamlar. Bu seçime hafif bir muhalefet edebilirsin gibi geliyor.
1: Yani muhalefet etmeyelim ama yani İspanya'nın ortası yok diyorum ya ben. Yani mesela bana sorsan ev sahibi hangi yarıda daha fazla gol atar? 2 derim, 2.26'yı denerim ama İspanya 2 yarıda 3 golden 6 gol de atabilir bekler miyiz bekleriz. Bize yapmadılar mı? Yaptılar. Yani ama ev sahibi sanki ikinci yarı daha çok gol atar seçeneği tatlı geliyor bana. Sıfırdan bir senaryosu var abi aklımda açıkçası.
0: Kemal Bey de 1 ve 3.5 üstüne İspanya kazanır ve 3.5 üstüne yüksek bir miktar oynamayı düşünüyormuş. Hatta oynamış.
1: 3-1 yani
0: biraz riskli.
1: Çok.
0: Belçika penaltı kazanır çok mantıklı diyen bir dinleyicimiz var.

0: kim kazanacak
1: penaltı
0: ki
1: olur
0: orada?
1: Belki. Ha, maçın olabilir. Hakemi kimmiş? İngiliz hakem.
0: İngiliz hakem vardı. Son... Evet abi.
1: Anthony Taylor İngiliz galiba. Hakemi.
0: Michael Oliver.
1: Yok, Michael Oliver.
0: Evet. Yani komple yani, bir Britanya algısı var orada zaten. Yani Jared Gillett vardaymış. Bir Ivan Bebek var yine. Fenerbahçelerin çok sevdiği.
1: Meşhur. Yamal 3 şut ve İspanya kazanır. 2.06.
0: Değmez.
1: Değmez. 2 isabetli mi alırım? Uzar uzamaz. Üçünden ikisini isabetli yapmıştır diye düşünelim Yamal.
0: Tabii tabii.
1: Yamal 1 isabet İspanya kazanır da var demiş.
0: Var.
1: Şaykara aynı şey.
0: 1.73 evet. Oranı vardı. Baktım ona da. Özellikle onu söylemedim hatta.
1: O biraz daha mantıklı sanki.
0: Evet daha üçtense. Tabii. Evet.
1: Üçtense yani.
0: Üç çok ya.
1: Reklam aramız gelmiş. O reklam aramıza gidelim. Ardından da Norveç, İngiltere, Arjantin, İsviçre'yi konuşalım biraz.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler devam edecek.
3: Reklam.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
0: Reklam bitti.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Reklam.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam bitti.
7: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
8: Kazandıran Saatler zaten reklam arasında da devam ediyordu da siz duyamıyordunuz. Bir yandan Ferizivero maçını takip ediyoruz. Bir yandan da Jokovic'i düşünüyoruz. Yani 3-1 güzel hakikaten.
9: Evet.
8: Bir yandan da tam o sırada sana onu soruyordum. Bari yayında sorayım. Yani Jokovic kazanmışsa diyelim ki Jokovic'i kazandığı senaryo yine mi 3-1 diyorsun?
9: Yine 3-1 abi. Yani
8: o zaman 4 set çok temizmiş ya, 2-70. Rahat rahat seyredersin maçı.
9: Vallahi güzel seyredilir en azından, öyle söyleyeyim. Tabii ki riskli, sonuçta 3-0 var, 3-2'si var ama bana cazip gelen her iki tarafa da 3-1 skor ki muhtemelen 3-1 Sinner.
8: Bir de galiba bu Sinner'le Jokovic'in arasındaki maçlarda galiba bakmıştım ona. 3-2 yok galiba. Ha yok, bu şeyde Avustralya'da 3-2 mi yenmişti? Evet, orada da 3-2 bitmişti galiba. 4
9: evet,
8: tur.
9: Evet.
8: Şeyde de Sinner de şu ana kadar son 4 turda set vermemiş ya. Tabii öyle de bir durum var.
9: Garip bir şekilde evet abi.
8: 0 yenmiş.
9: Evet ama işte bir tek Roland Garros'ta patladı, gitti öte yandan ki Roland Garros'ta da son 2 sayıya kalmıştı maç yani. Oradan çekilmek zorunda kaldı.
8: Evet, Norveç, İngiltere ve Arjantin, İsviçre yarın Türkiye saatiyle cumartesi pazara bağlayan gece 00'da başlayacak Norveç. Sonra da ondan sonra da 4'te miydi Arjantin, İsviçre? Yani Norveç, İngiltere maçı, İngiltere'nin oranı yükseliyor bu arada, 1.71'e çıkmış. Bir peri masalı devam eder mi Norveç'in?
9: Abi. Ederse açıkçası, yani şöyle söyleyeyim, benim çift taraflı bir bakış açım oldu burada. Şimdi turnuva öncesi benim iki tane favorim vardı. İngiltere veya İspanya diyordum ben. Gidişata baktığımızda her ne kadar İspanya evet hala peşinde durmaya çalışsak da yani sonuçta Fransa'nın oyunu da gerçekten endişe veriyor İspanyol taraftarına veya İspanya'yı seven insanlara. Ama öbür tarafta yani İngiltere'nin oyunu garip bir şekilde bir iyi bir çok kötü, bir orta yolu bulan bir İngiltere takımı yok. Düzenli bir İngiltere takımı yok baktığımız zaman. Ki bunun da sebebi bence Tuchel'dir. Dolayısıyla Norveç'in şansı var mı diye bakarsak Norveç'in şansı var. Ama Norveç'e de şu açıdan güvenemiyorum. Yani Brezilya maçında da ilk yarı çok sağlıklı değildi Norveç. Sonradan maçı çözdü belki. Haaland'ın bireysel performansıyla çözdü baktığımızda.
8: Maç biraz akıllı oynadı gibi istiyor. Geldi bana da orada. İlk yarıdaki performansı biraz da böyle özellikle.
9: Tabii.
8: Biraz o taktiksel bir durumdu sanki Norveç'in.
9: Evet.
8: İlk yarı performansı.
9: Yani genel anlamda baktığımızda yani çok fazla kaleye de gitmedi Norveç, hatırlarsak şöyle bir.
8: O da doğru.
9: Evet, yani ilk yarı gol beklentisine bakıyorum mesela o maçın. 0.57 idi. Brezilya'nın 1'di. Keza zaten Brezilya'nın penaltı kaçırdığını da unutmamak lazım. Ki çok saçma abi ya. Hiç tartıştınız mı konuştunuz mu bilmiyorum ama Gümerec'in penaltı kullanmaması lazımdı orada.
10: Vallahi biz olacağız. O gün Gümerec'in bir isabetli şutuna oynamıştık. Radyodaki sevgili Can Genç'in tavsiyesiyle. O yüzden penaltıyı alınca benim için çok iyi oldu yani, o yüzden.
9: Bari atsaydı
10: gerçekten
9: diyoruz.
10: Gerçekten de yandan. Gelirken ama o kadar netti ki yani atamayacağı.
9: Çok belliydi.
10: Vücut dilinden hemen anlaşılıyordu.
9: Evet. Dün de bir Mbappe'de vardı. Yani zaten hakem de Mbappe'yi bayağı soğuttu ilk penaltıda.
10: Evet. Çünkü çok incelediler. Orada gerçekten temas yoktu. Ama işte temas vardı da hani kendi takıyordu. Ona bayağı bir takıldı herhalde Varda evet. Hakemler ama penaltı verdiler.
9: Evet abi. Konuya dönersek.
10: Konuya dönersek Norveç dedik. Ne dediğimi evet. De unuttum gerçi. Sen
9: bir Brezilya maçımız vardı, ona bir gitmiştik
10: fazla
9: abi.
10: Fazla pozisyonu yoktu Norveç'in de.
9: Ben diyorum
10: acaba
9: ki
10: yine aynı şekilde olur mu?
9: Öyle ya da böyle Norveç şut çekecektir yani. Dolayısıyla muhtemel kaleci Pickford olacak. Pickford kurtarış benim elime geliyor. Bir önceki maçta özellikle Norveç kalecisi Nyland inanılmaz işler yaptı evet. Abi bir maçında. Özellikle o şey pozisyonuna ben hayran kaldım. Savunmadan sekti. 90'a giden topu aldı ya abi yani.
10: Evet.
9: Gerçekten yani, çok istedi.
10: İnanılmazdı hakikaten.
9: Evet.
10: Tek yani, başına turu getirdi diyebiliriz yani.
9: Tabii. Yani o yüzden
10: iki kalecinin de kurtarışları burada bak mantıklı olabilir.
9: Muhtemelen altıdan açarlar gibi geliyor abi bana.
10: Ya İnan bakmadım. Pozisyon fazlalığı İngiltere'de olacak. Ne olursa olsun. Yani
9: tabii ki.
10: Daha çok toplu oynuyor. Gerçi Meksika maçında da %33 toplu oynamış İngiltere. O da evet. Bayağı bir tartışıldı. Ama yani ya bu tip durumlarda artık iş buralara kadar geldikten sonra gerçekten tecrübe çok önemli yani. Norveç artık beklentiler çok yükseldi. İlk maçlarda o kadar büyük bir beklenti yoktu. Brezilya'yı yendikten sonra şimdi artık onun baskısını hissedebilir Norveç. Yani eller ayaklar titreyebilir. Her ne evet. kadar yıldız oyuncular olsa da bu seviyede deneyim tabii çok önemli ekip olarak. O yüzden İngiltere'nin şutları mı olsun?
9: Bizim dünya üçüncülüğümüze benzetiyorum Norveç'in gidişatını.
10: Evet.
9: Yani gerçekten çok keyifli oyun oynuyorlar. Yani ne yaptığını bilen oyuncular var. Özellikle Ødegaard'ın bir önderliğini de görebiliyoruz. Ben onu farkına varıyorum Norveç izledikçe. Haaland'ın bitiriciliği, o son gol muazzamdı Brezilya maçında. Yani laps dedi. Hani belden aldı kuvveti, yapıştırdı adeta. Evet. Ve kaleci de böyleyken, hani bu kadar istekli bir takım karşımızda varken biraz yine Norveç'i de ister istemez

0: plana çıkartıyor bu oyun.
1: Çıkar.
0: Ama tarafsa çok riskli Efe abi. Tarafa gitmek yerine Nilant'tan bahsettik ya. 1.42 3 kurtarışın oranı var. Ama bunu 4'e çıkarırsak ki bence 4 kurtarış da gelir. Çünkü İngiltere kaleyi daha fazla yoklayacak senin de biraz önce söylediğin gibi. Ve oran 1.95'e çıkıyor Nilant'ın 4 kurtarışında.
1: O da bence yani bugün yine ona çok iş düşecek.
0: Evet.
1: Yani yarın çok iş düşecek. Ben de
0: Evet.
1: Norveç'i izlerken hep böyle Bodo Glimt geliyor aklıma.
0: Evet.
1: Gerçekten yani o bir giderek de böyle onlar da her sene üstüne koydular.
0: Evet.
1: Artık böyle bir zayıf bir Norveç takımı asla değil. Norveç de öyle yani asla geri adım atmayacaktır diye düşünüyorum ama ben her açıdan da burada Norveç İngiltere'de total şutları, total istatistikleri, hücum istatistiklerini biraz daha yani İngiltere'ye Norveç nasıl zorluk çıkartır? Yani hücum ederek zorluk
0: Hücum
1: çıkartır
0: ederek.
1: gibi gözüküyor.
0: Evet.
1: O yüzden total hücum istatistikleri biraz daha mantıklı geliyor. Arjantin İsviçre, bu da çok ilgimi çeken maçlardan biri esasında gerçekten. 1.54 Arjantin'e verilen oran da ayrıca böyle beni bayağı bir düşündürdü. Yani bu
0: Yani
1: çekirge 3 kez sıçrar mının oranı sanki.
0: ama hangisi
1: O soruyu sordum.
0: çekirge
1: Arjantin'de,
0: abi? Yani yok,
1: İsviçre'de.
0: İsviçre'de çekirge yani. Biraz garip bir
1: İsviçre'de
0: izlendi.
1: çekirge.
0: Kolombiya maçında 117.
1: Berabere
0: dakikaya
1: bitecek
0: yani
1: işte bu
0: Kolombiya
1: maç.
0: maçında 117. dakikayı hatırlasana abi, %1 milyonluk bir gol kaçırıyor Kolombiya. Sonra geliyor topun başına, hani Akanji penaltı kaçırıyor falan, ona rağmen çıkıyorlar turu. Biraz garip. Yani hangisi çekirge sorusu da ister istemez ön plana çıkıyor.
1: Şöyle.
0: Arjantin çok çekirge değildi Arjantin. Bir hata Mısır maçı. Evet, garip bir hata.
1: Yeşilburun da fena değildi. Orada bir sıçradı.
0: Evet.
1: Mısır'da da bir sıçradı.
0: Evet.
1: Burada yani şöyle bir kere Arjantin'in bir evvelki turlarda turu geçerken rakibin attığı gol adeta onları uyandırdı. Yani
0: Evet.
1: İsviçre'de de Murat Yakın ya buraya kadar ta Murat Yakın dönemindeki İsviçre büyük maçların hepsinde rakibini uyuttu. Yani
0: Evet.
1: İsviçre Arjantin'in son iki turdaki performanslarını görerek öne geçmek bile istemeyecektir.
0: Muhtemelen yani atarsak yanıyoruz gibi bir durum var çünkü Arjantin cephesinde. Yani
1: Bir de
0: Arjantin'e gol
1: Arjantin'in
0: atarsak daha kötü
1: evet
0: oluyor her şey.
1: daha kötü oluyor.
0: Evet.
1: Çünkü Arjantin esasında böyle bir geçen sezonki Dünya Kupası kadar fokus değil bence. Yani orada
0: Evet, değil.
1: biraz misyonunu tamamladı. Tamam Messi falan tarihe geçti odur budur ama yani burada böyle bir problem olabilir diye düşünüyorum. Ya yani acaba bu tam beraberlik denemek için yine bir uzatma görmemiz için ideal maçlardan biri mi diye düşünüyorum.
0: Aslında büyük soru işareti. Yani baktığımız zaman İsviçre turnuva takımı bunu bir kere daha kanıtladı. Hep bunu konuşurduk biz İsviçre'yi anlatırken. Yani
1: Evet.
0: İsviçre'ye hep oynamaya korkarız ama turnuva takımıdır. Hırvatistan gibi düşünürüz hep onu da.
1: Gibi.
0: Keza bunu da defalarca yansıttı. Yani Kolombiya maçında zaten penaltılara gitmesini isteyen tarafın da kim olduğu aşikardı. Ve işin sonunda da kazanmayı bildiler. Çok rahat bir cezai maçı oynadılar zaten. Ve baktığımızda dediğin gibi oyunu soğuttuğu sürece puan alabilecektir buradan İsviçre. Puan dediğimiz tabii ki tur. Ama sanki Arjantin'de bu sefer son maçtan bir ders almış mıdır? Yani bana böyle geliyor. Mesela son maçtan dersini almıştır ve ona
1: O
0: göre
1: da
0: hareket
1: var.
0: edecektir gibi geliyor bana. Arjantin'in oranı bana cazip geliyor abi. Beni çekiyor. 4.5 altında
1: 1.53.
0: gireriz, yükseltiriz. Yok yani 1.54'te bırakmayız da 4.5 altında girer, yükseltiriz abi.
1: Evet, bu da 04.00'da pazar sabahı karşı değerlendireceğimiz maçlardan biri olacak. Bakalım yani eğer 3 çeyrek finalde de bir uzatma görmediysek belki bu maçta direkt bir beraberlik deneyebilirim. Bir daha bir
0: Evet.
1: değerlendiririz.
0: Bir de not
1: Zaten
0: olarak şey düşmek istiyorum abi. Hani Arjantin'e biraz hızlı geçtik diye bir tane aklımda bahis vardı, onu da vermek istiyorum. Ki bir önceki programda yine verdik, yine aldık. Tam da dediğin gibi bir faul oldu hatta. Erling Haaland faul alır. 1.60 oranı var. Tek bir faul almasının maçta. Yani
1: bence
0: biraz
1: müthiş.
0: cazip geldi bana. Yani oyunu takip etmek çok zevkli oluyor. Touch'ları o yüzden çok seviyorum ben. Gözünü

0: televizyondan ayıramıyorsun Dünya Kupası'nda taç bahsi alınca. Bu faal de öyle bir renk katabilir. Haaland'ın alacağı bir tane faal bana cazip gelmişti Fahri. Onu paylaşmak istedim.
1: Hocam.
0: Denenebilir.
1: Bir tane de özel bahis önerisi. Gerçi biz onu vermiştik ama bir detayla gelmiş Fehmi'den, Fehmi Kurtuluş'tan. İspanya kalecisi Simon bir maçta daha kalesini gole kapatırsa rekor kıracak. O yüzden bu
0: O.
1: maçta kurtarışları kıymetli olabilir. Konuştunuz mu yakalayamadım demiş.
0: Simon
1: Konuştuk,
0: kurtarışı aldık.
1: iki kurtarış demiştik. Bu da
0: 1.50.
1: çok önemli bir bilgi gerçekten.
0: Evet. Karşılıklı
1: Bu
0: gol
1: da...
0: yok denilebilir mesela yine Arjantin'e giderse ki beklentin de gol anlamında sorarsan 2-3 golde kalacağını bekliyorum ama en son Mısır maçından sonra da çok korktum bu orandan ben. Yine bir 2-3 gol vermiştik. Gruplarımıza da vermiştik hatta. Maçın bütün bahisleri geldi. 2-3 golümüz enteresan bir şekilde gelmedi. Fehmi abinin bahsi bana çok mantıklı geliyor. Yani zaten verdiğimiz de bir oran 1.50'den. Çalışır Simon'un iki kurtarışı.
1: Bence de. Simon'un iki kurtarışı tabii Belçika'nın da iki isabetli şutu demek.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Belçika'nın da hani orada bir üç isabetlisi vesaire de ilginç olabilir tabii ki. İki
0: Değerlendirebiliriz.
1: isabet, iki kurtarış gayet güzel. Şöyle
0: Evet.
1: bakalım mesajlardan yola çıkarsak. Tabii biz Arjantin vesaireyi konuşuyoruz ama gruplarda maşallah bu sabahtan beri Avusturya ile başladık. Avustralya ile.
0: Hepimiz öyleyiz galiba.
1: Ablar yani 0-4-0-0'daki maçtansa bakıyorum. Yani en fazla Jokovic'e kadar gelinmiş gruplardaki sorularda. Kanada bugün bir şeyler var mı kovalayacağın maçlar
0: Abi
1: başına?
0: aslında şeyi kovaladık biz. Tayshan Yuk'un maçı vardı mesela Çin'de. Onun ilk yarı 4.5 üstü korneri aldık. Maçın 5.5 üstünü aldık. Yani oralardan kazanmayı bildik. Şimdi de mesela bizim editörlerimizden Sercan şey vermiş. Senin maçına bak hiç dikkat etmedim mesela. VPS SJK maçı var ya abi.
1: Evet.
0: 9.5 üstü korner vermiş o maça. Mantıklı geldi bana.
1: Çok korner
0: Değerlendirilebilir.
1: oluyor
0: Evet çok
1: gerçekten
0: çıkıyor.
1: Finlandiya'da. Oyun sistemleri de biraz öyle.
0: Evet.
1: Bayağı bir korner çıkıyor enteresan biçimde. Güzel
0: Değerlendirilir.
1: olabilir.
0: Evet abi. Öte yandan pek de canlıya müsait. Yani şöyle bir şey yaparız istersen aklıma gelen. Pazar günü gündüz seansına tatlı bir şey isteyeyim dersen mesela. Gündüz de hemen Bodo maçı, Brann maçı üstleri götürebiliriz. Sarpsborg Viking maçı 3 tane üst işte mesela sana söyleyebileceğim. Oslo Bodo maçının 2.5'u, Brann İK
1: Aynen.
0: maçının 2.5'u ve sen şey Sarpsborg Viking maçının 2.5'u. Üçünden tatlı bir oran çıkar mesela Norveç Ligi'nde. O da güzel bir ara vermişti.
1: İsveç'te de hazır şey demişken Malmö yeni hocasıyla ikinci yarıya iyi başladı.
0: Evet.
1: İlk iç saha galibiyeti gelebilir Göteborg karşısında. O da
0: Evet.
1: benim dikkatimi çeken maçlardan bir tanesiydi. Oran henüz belli değildi yazarken 1.69, 1.70 hatta biraz
0: Evet.
1: daha fazla galiba 1.75'ler falan Malmö'de ilginç olabilir. Orada da
0: Çok
1: bir ara
0: net bir 2-3
1: oldu.
0: gol maçı abi. Benim beklentimde. Çok net bir 2-3 gol
1: Olabilir.
0: maçı. Evet.
1: Olabilir. Göteborg son maç öne geçtiği maçı kaybetti.
0: Hı.
1: Dolayısıyla atıyor da yiyor da dediğin gibi yani 2-1 falan gibi bir skor çıkabilir. Bu arada İlk maç 3-0 bitti yarı finalin.
0: Evet.
1: Şimdi birazdan Djokovic, Sinner Djokovic maçı başlayacak.
0: Hemen bir 4 set alayım ben de ona sen konuşurken.
1: Ben de 4 set alacağım.
0: Bir deneyelim
1: 4 set,
0: bakalım
1: 4
0: abi.
1: set çok mantıklı geldi. Yani yarı finalin iki tane yarı finalde 3-0, 3-0 bitmez herhalde.
0: Yani tabii ya öyle bakmıyor tenis camiası
1: Öyle
0: başka tabii de.
1: tabii canım. Yani
0: Biz
1: öyle
0: şey
1: değil de.
0: yaparız ya. Hani Dünya Kupası'nda bile şey diyoruz. Ya gündüz maçında gol oldu. Akşam çok düşük
1: Ya
0: skor geçer.
1: tabii
0: Bu
1: tabii
0: öyle
1: tabii
0: değil
1: yani
0: ama
1: o
0: sanki.
1: tabii ki o bir istatistik hiç şüphesiz ama asla öyle bir mantık kuracak bir yanı yok.
0: Evet abi.
1: Bir tek hani o kadar da arada kopma olmayacak gibi sonuçta buradaki eşleşme kadar orada biraz daha denk bir eşleşme.
0: Tabii
1: Zaten
0: tabii tabii.
1: burada şeye Zverev'e oran dahi açılmamıştı.
0: Hı
1: Sinner'e
0: hı.
1: oran açılmış. Yani oradan bile
0: Tabii.
1: Sinner Jokovic maçının biraz daha denk geçmesini bekleyebiliriz.
0: Evet.
1: Galiba süremizin sonuna geldik. Şöyle bir bakayım. Bayağı bir şey yaptık.
0: Hızlıca
1: ama.
0: Hızlıca bir saat kaybolmuş.
1: Vallahi,
0: bir saat harcamışız abi.
1: Son bir dakikamız gibi ama artık bir veda edelim. Yarın yine zaten 14-16 Cumartesi Pazar yayınlarımız tüm hızıyla devam edecek. Hafta sonu biraz zorlanabiliriz ama Allah'tan Finlandiya, İsveç, Misveç başladı. Bizim yayın
0: yarın da sen gel abi.
1: Geliyor.
0: Yarın da sen benim yayınıma gel. Güzel bir üçlü bir yayın yapalım istersen beraber.
1: Saat kaç kanalda. Gibi?
0: Vallahi bakarız. Sen ne zaman istersen. Biz önünden biraz rahatız biliyorsun.
1: Tabii ki, tabii ki çok sevinirim. Seve seve. Onu da şey yaparız. Eğer radyodan önce veya sonra da saatini anons ederim.
0: Tamam
1: yarın
0: abi.
1: Yarın da oradan yayın yaparız. Süremiz de bitti. Çok teşekkür ediyorum Burcan gerçekten.
0: Ben teşekkür ederim abi.
1: Her yönüyle tüm maçları konuştuk. Eminim Radyo Gol dinleyenleri de faydalanmışlardır.
0: Umarım inşallah abi.
1: Görüşürüz haftaya.
0: Görüşürüz hoşça her kalın. Zaman.
1: Eyvallah.
0: Görüşmek üzere abi sağ ol.
1: Bay bay.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler sona erdi.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Evet güzel insanlar, AKE denildiğinde akla gelen ilk unsur oyun kuruculuk. İşte temiz sol ayak, topla mesafe kat edebilen bir stoper yapısı. Bunları siz de biliyorsunuz. Zaten oyuncunun istatistiklerinde de pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla, hani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Osterwolder. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Osterwold'e. Skriniar hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorumlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Skriniar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sağdaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi, bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Osterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Osterwolde'ye. Bak Osterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kadem hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içinde söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri, topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum. Peki el alem ne diyor? Oyuncu ile ilgili scouting raporlarına baktık. Yani onun bu hat kıran pasları, oyun kurulumundaki etkinliği, olumlu özellikler arasında sık sık dile getiriliyor. Total futbol analize baktık, coach voice'a baktık. Şu sözler çok ön plana çıkıyor. Ake birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabii bütün yorumlar da Süt Liman değil. Buralar iyi yorumlardı. Zaten Süt Liman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz kaçınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı, bunların 6 tanesi 11. Çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Atletik'te bayağı sert bir eleştiri var. Yani Ake hem üçlü savunmanın solunda hem de dörtlü sistemin sol bek stoper rollerinde güvenilir bir parça. Ama diyor 2025-26 sezonunda fiziksel ikili mücadelelerdeki bazı dezavantajları ve artan stoper rekabeti nedeniyle bir rotasyon kurbanı haline geldi diyor. Baktığınızda çok da uzağa gitmemek lazım. Fas maçı da yeni oynandı. 70 dakika falan oyunda kaldı. 0 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. 4 top kaybı yaptı. Sadece 2 pas arası yaptı. Ama yine en öne çıkan oyun özelliği neydi? 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim. 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu. Hızlanması övülüyordu. Patlaması övülüyordu. Yani işte patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu abi, bilmediğiniz bir şey değil buralar. Yani adam Guardiola ile gözünüzün önünde oynadı. Gizli arka üçlü rolünde ustalaştı zaten. Savunma orta saha veya merkezi savunma pozisyonunda sorunsuz şekilde adım attı. Gelişmiş o takım arkadaşlarının arkasındaki alanı kapladı. Mükemmel o, bizim Recep mekansal farkındalık diyor ona. Onu gösteriyor. Yani bu durumun en önemli katkısı ne olur? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de savunma ile orta saha arasındaki blokların genişlediği anlarda buralara dalan her takım avantaj elde etti. Biz bunu gördük. Bunun engellenmesi için Karagümrük maçında 4 defansif orta sahayla çıkıldı. Sorun daha da derinleşti. Çünkü problem orta saha hattında değil, takipten ve mesafe daraltmaktan sorumlu savunma hattındaydı. Kısacası Ake ismi heyecanlanmayı gerektiren bir. Tamam. Çünkü oyuncunun cebinde bulunan metrikler aslında Fenerbahçe'nin eksikliklerini kapatmak için değerli. Bununla beraber oyuncunun kullanabileceği bir sistem yaratmak tabii ki İsmail Kartal'ın elinde. Şikrinyar, Ake, bunların konumlanması, beklerin bu iki oyuncuya nasıl katkı sağlayacağı, orta saha hattında hangi oyuncunun iki stoper arasına yanaşıp oyun kurulumunda yardımcı olacağı, stoperle kaleci arasındaki mesafenin nasıl kurulacağı gibi konular var. Bunları zaman geçince hep birlikte değerlendireceğiz. Ama bir kez daha altını çizmek gerekirse, bir, geçen sezon gördüğümüz kadar savunmadan çıkarken hata görmeyeceğiz. İki, oyuncunun Osterwolde kadar pozisyonunu kaçırdığını veya topu bir yere indirmek, uzaklaştırmak istediğinde rakibe servis yaptığını kolay kolay görmeyeceğiz. Bunlar kağıt üstünde tabii. Yani en azından bize vaat ettiği, bu zamana kadar tanıdığımız birisi. Ha, performansı düştü, oynama süresi azaldı ama bizim tanıdığımız Ake bunları vaat eder. 3. İsmail Kartal'ın oyun sisteminde beklerin çizgilerden ileri devamlı olarak çıktığını biliyoruz, hatırlıyoruz. Bu olursa elit seviyede kendini daha önce kanıtlamış iki tane stoper olacağı için psikolojik açıdan bile değerli bir durum yani. 4. Bana kalırsa geçen sezon çok tartışıldığı için söyleyeceğim. Ederson'a da bu hamle iyi gelecektir. Takımdaşlık açısından, kimya açısından, ki Ederson gibi bir kaleciyi geri kazanmak bence pek çok sorunu aşma konusunda da yardımcı olacaktır. Ama sakat mı? Yaşadı. Ama bir zahmet de Fenerbahçe'nin profesyonel yönetildiğini düşünüyor ve sakatlıkla ilgili bir analiz yapıldığını, sakatlık potansiyelinin hesaplandığını tahmin ediyor. Öyle inanıyoruz, öyle inanmak zorundayız. Yani bir daha sakatlanırsa olmayacak, bu kadar basit. Ama bu öngörüleri de yapmış olmalı ki bu transferler oldu. En azından ülkemizin güzide kulüplerine yakıştırdığımız profesyonel tavır bu. O yüzden bu konuyu çok uzun uzadıya geçmedim. Bilmediğiniz bir şey bence söylemedim. Ama oyun şekillendikçe, zaman arttıkça, biz İsmail Kartal ve formasyonuna biraz daha hakim oldukça gerek Ake'nin gerek diğer oyuncuların rolleriyle ilgili daha rahat fikir verebiliriz. Ben şu an için bu transferi olumlu görenlerdenim. Bakalım zaman ne gösterecek? Hep ne diyorum ben transferi konuşurken? Kağıt üstünde abi. Kağıt üstünde. Kalanı saha, takım olgusu, yaratılan ortam, bunlardan etkilenir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Reklam.
4: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: aklınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Rakiplerimizi tanıyalım.
4: Radyo Gol.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin

bakın sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

0: Reklam bitti.
1: Rakiplerimizi tanıyalım. Górnik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Górnik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Górnik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Górnik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Górnik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Górnik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarındaysa atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Haber masasından mutlu akşamlar. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel'in çağrısı araç haber masasında sizlerle birlikteyim ve yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olmaya devam edeceğiz. Birazdan hattımızda spor yorumcusu Alperen Önder olacak. Dünya Kupası'nın transfer sürecini konuşmaya devam edeceğiz. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Tabii futbolun yanı sıra Wimbledon'da heyecan devam ediyor. İlk finalist erkeklerde belli oldu. Alexander Zverev turnuvanın sürprizine imza atan Arthur Ferry 3-0'la geçmeyi başardı ve birazdan yaşlı kurt kortta olacak Novak Djokovic dünya bir numarası Yannick Sinner'le karşı karşıya gelecek. Gerçekten Djokovic ne yapacak merak ediyoruz. Yani Djokovic'in adının geçtiği yerde hiçbir zaman tam bir favori olmaz desek yeridir. Bakalım, merakla bekliyoruz. Ve futbolla başlıyoruz programımıza. Alperen Önder hattımızda olacak. Hemen kendisini hattımıza alalım. Alperen, hoş geldin.
3: Hoş bulduk Gökçen'e. Nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sen nasılsın?
3: Ben de gayet iyiyim. Teşekkür ederim.
1: Dünya Kupası iyice demlenmeye başladı diyebiliriz herhalde, değil mi, gruplardan sonra?
3: Gruplardan sonra izlenmeye başladı. Heyecanlı maçlar beklerken sadece çeyrek final ve işte son 16 heyecanları bize aldığını fark ettik. Çünkü maçlar oldukça sıkıcı geçiyor bence. Birkaç maç dışında Messi'nin maçı ve dünkü Fas maçından sonra aslında çok da beklediğimiz maçlara şahit olamadık diye düşünüyorum ben Göksel'in.
4: Kesinlikle katılıyorum. Yani hatta ortalamanın biraz üzerinde maç görünce çok keyifli geliyor bize. Çünkü geneli Dünya Kupası'nın biraz golsüz, temposuz geçti ama bunun da sorumlusu FIFA. Çünkü şöyle bir şey var Alperen, ya aynısını Euro 2016'da da görmüştük mesela. En iyi üçüncü olayı olunca hiçbir takım kazanmaya oynamıyor. Her takım beraberliğe oynuyor.
3: %100 katılıyorum. Turnuvanın başlangıcından itibaren gelen bu sumolaları, uzun reklamlar, takımların defansif anlamda düşünmesi, bu en iyi üçüncü mantığı, senin de dediğin gibi işte hani kazanarak çıkmayayım, ilk iki çıkmasın da biz üçüncü olsak yine çıkabiliriz ki Türkiye'de zaten böyle bir sıkıntı yaşadı. Hani bir puan da alsa büyük ihtimal en iyi üçüncü olarak son 32 turuna çıkabilecekti. Ama aslında belli bir seviyeden sonra da şu oldu Göksel'in. Şimdi gollü maçlar biraz görmeye başladık. Nasıl görmeye başladık? Son 32 turundan sonra, yani son 16 turunda artık çeyrek finalde gelirken takımlar artık gol atması gerektiğini farkına vardı. Çünkü bu bir turnuva mantığı ve kazanamazsan üst tura çıkamıyorsun, şampiyon olamıyorsun. Dünkü maçta aslında Fransa-Fas maçta bize bunu gösterdi. Yine de oyun takımlar, teknik direktörler farkı bulduktan sonra, ikinci golü attıktan sonra en önemli oyuncularını çıkartıp Fransa'da buna, yani Mbappe biraz sakatlıktan dolayı çıktı ama zorlamamak adına da çıktı. Hani diğer oyuncularına şans verip oyuncuları dinlendirme amacına girdiler. Turnuva Amerika'da olduğu için saat farkından dolayı, ki biliyorsun gece 4'te hala bir maç olacak. O saat farkından dolayı ya da maçı izliyorsun, sen burada karanlıkta maçı izliyorsun. Orada gün ışığında maç oynanıyor. Hiç böyle bir turnuva havası değil de sanki TFF 2.lik 3.lik maçı izliyormuşsun gibi bir havası oluyor. Ve bu da insanın canını sıkıyor açıkçası.
4: Peki turnuvayı konuşmaya devam edeceğiz tabii ki. Messi ile devam edelim. Neler söylersin? Gerçekten büyük bir efsane.
3: Çok büyük bir efsane. 39 yaşında hala koşup, hala gol atıp, hala asistler yapıp, turnuva tarihinin en golcü oyuncusu olması, turnuva tarihinin en asistçi oyuncusu olması, bir sezonda falan, yani bir Dünya Kupası'na falan en fazla gole sahip olması gibi rekorları bir yana bırakıyorum. Takım liderliği, soyunma odasında takım arkadaşlarının Messi için kazanalım, ona bir kupa borcumuz var diye tezahüratlar yapması, marşlar söylemesi, işte bu sahaya çıkmadan önce herkesin Messi'yi bekleyip, ki biliyorsun Ronaldo da bunu denedi kendi açısından ama çok da etkili bir video olamadı, Messi'deki gibi bir video olamadı. Hani bu tür şeylerin olması, Messi'yi izlediğimiz için çok şanslıyız. Şimdi dünya üzerinde insanlar belirli dönemlerde, doğal insanlar belirli dönemlere, önemli anlara şahit olmuşlardır dünya tarihinde. Bizim de işte 90 ve 2000 jenerasyon olarak en büyük şansımız Messi'yi canlı izleyebilmek oldu. 2006'da ilk milli maçından 2026'daki son belki de milli maçına kadar 6. Dünya Kupası, hani bir kere finalde kaybetti, bir kere kazandı. Messi'yi izleyebilmek Göksel'in. Bence olay sadece bu. Messi'yi izleyebiliyorken izleyebilmek dünyanın en keyifli şeyi. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Penaltı kaçırıyor. Penaltı kaçırdıktan sonra tam bitti diyorsun. 2-0 olmuş artık, hani Mısır'a elenecekler, Salah çıkacak, işte Messi'nin tahtı bitecek, hani artık milli takıma veda edecek. Bir bakıyorsun Messi bir gol, bir asist yapmış, attığı gol zaten muazzam bir goldü, yaptığı asist yine keza muazzam bir asisti, takımını üst tura çıkartıyor ve hani kendine marşlar söyletiyor, kendi ülkesini taşımaya devam ediyor. 39 yaşında bu adam, ki 2018'de biliyorsun milli takımı bırakma noktasına gelmişti. Hani biraz da bunu söylememin en büyük nedenlerinden bir tanesi de hani FIFA tarafından kullanıyor. FIFA artık bu organizasyonu hani biraz daha şova çevirdi minvalinde. 2018'e kadar, yani o döneme kadar Messi'nin kazandığı final yoktu. Sürekli finalde kaybediyordu. Copa Amerika'da kaybediyordu. Diğer tarafta kaybediyordu. Messi, Messi'dir. Biz onu izlediğimiz için çok şanslıyız. Messi'nin çevresindeki oyuncu grubu çok şanslı. Messi de bir bakıma şanslı. Çünkü hiçbir oyuncu grubu bir oyuncu etrafında bu kadar kolay toplanmaz. Bu bir emektir, bu bir saygıdır, bu bir kariyere saygıdır, bu bir oyun stiline saygıdır, bu bir insana saygıdır. Onlar da biliyor. Messi olmadan bir sonraki Dünya Kupası ya da Copa Amerika'da çok sıkıntı yaşayacaklarını biliyorlar. Yeni bir Messi, yeni bir Maradona gelene kadar.
4: Tabii Arjantin'i destekleyen insan sayısı bile azalacaktır Alperen. Yani Arjantin'i Messi için destekliyor çoğu insan. Yani Arjantinli olmayanlar. Bir dinleyicimiz diyor ki Messi'ye metiyeler diziyorsunuz. Tamam doğru da biraz sistem onu yükseltmiyor mu? Önünü açmıyorlar mı yani? Arjantin elenecekken Mısır hakem tarafından bence engellendi demiş. Bir başka dinleyicimiz de hakem Mısır'ı yedi demiş ama ben katılmıyorum. Öncelikle kendi fikrimi söyleyeyim. Yani 3 pozisyon var burada. Salah'ın penaltısı penaltı değil, Salah da olmadığını söyledi zaten. Toni Kroos falan da bu konuda açıklamalar yaptı. İkinci pozisyon Lisandro Martinez'in ayağına net bir basma var. Evet. Üçüncü pozisyonda offside beklenilen pozisyon zaten teknolojiyle destekli offside olmadığını gördük. Yani Mısırlı oyuncular hakemin etrafını sarınca haklı olmuyorlar. Mısırlı oyuncular hakemin etrafını sarınca haklı olmuyorlar. Ne diyorsun Alperen?
3: Dediklerine %100 katılıyorum. Her ne kadar FIFA'nın bu organizasyonu çok kötü yönettiğini düşünsem de hakem konusunda bence hakem o maçta doğru kararlar verdi. İlk maçtaki işte bu bileğe basma, arka baldırına basma belki pozisyonu hani tartışılabilir. Ki ama hakemler de insanlar ve hata yapan insanlar. FIFA'nın da zaten ana amacı dünya genelinde kokart verdi hakemlerinin olabildiğince az hata yapabilmesini sağlamak ve hani istatistiklere baktığımızda da aslında en az hata yapılan ve VAR'ın çok etkili kullanıldığı bir Dünya Kupası'nı izliyoruz. Ki bu sadece Messi'ye yapılmıyor. VAR tüm pozisyonlara müdahale ederse zaten basketboldan bir farkı kalmaz. Aslında basketbolda sıkıldığınız nokta Göksel'in bir bakıma da şu işte challenge ya da hakemler hata verdiği zaman, hatalı bir karar verdiğini düşündüğü zaman direkt oyunu durdurup bakabiliyor. Futbol basketbol değildir arkadaşlar. Önce bunu bilmemiz gerekiyor. Her pozisyonu durduramazsın, her verilmeyen faali durduramazsın. Bazı hakemler vardır, sertliği sever, sert müdahalelere izin verir. Bazıları Türkiye Ligi'ndeki hakemler gibidir. Ufak bir

0: futbol aslında böyle bir oyun. Ki İngiltere Ligi'nde bu yüzden sen İngiltere Ligi'ni keyifle izliyorsun. İşte evet. Fransa Ligi'nde bir kez daha öyle izliyorsun. İspanya'da, İtalya'da bunları o yüzden keyifle izliyorsun. Çünkü top oyunda ne kadar fazla kalırsa sen maçı daha fazla takip edebilirsin. Ki şöyle bir şey var. Dünya Kupası olduğu için zaten oyuncular, oyuncu grubu ve teknik direktörler, takımlar temkinli yaklaşıyor buraya. Bunun en büyük sebebi de yiyeceğin bir golle turnuvadan elenebilirsin. Şu ana kadar tek sıkıntı takımların böyle olması. Onun dışında ben çok majör bir hata görmedim. Majör bir hata tek gördüğüm şey Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın kırmızı kartı iptal ettirmesi oldu. Bunun dışında da çok büyük bir majör hata görmedim ben.
1: Kesinlikle öyle, ama orada da Belçika'nın gerçekten etkili bir performansı vardı. Bu olay Belçika'yı biraz daha ateşledi desek yanlış olmaz herhalde.
0: %100 katılıyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Sen milli duygularla oraya giden bir oyuncu grubunu bu şekilde bir ufak bir hareketle gazlarsan onlar da sana 4 atar. Ki şöyle bir şey de vardı. Balogun'da maç boyunca hiçbir etkisi yoktu. Çünkü Belçika gerçekten çok etkili oynamıştı. Biz artık hani maç öncesinde Amerika için turnuvanın sona erdiğini düşünüyorduk böyle bir durumda. Ve gerçekten de Belçika çok etkili oynadı. Trossard, Lukaku, işte Tilleman, hani takım olarak çok oynadılar ve artık Amerika'nın elenmesi gereken yerde elenmesini sağladılar. Ki şunu da biliyoruz Gökçen'in, 2002 Dünya, son gittiğimiz Dünya Kupası'nda da baktığımızda ev sahibi ülkeler belirli bir seviyeye kadar zaten kendi ev sahibi olduğu için çıkıyorlar turnuvada, üst turlara çıkıyorlar. Bu yüzden de Amerika da belirli bir yere kadar geldi ve elendi. Doğru bir yerde elendi. Atıyorum Amerika'nın mesela çeyrek final yapması ya da yarı final yapması bence çok olası değildi. O zaman derdim hani çok alakası oldu diye. Meksika bence çok şanssız elendi. İngiltere'yi orada az da belli bir seviyede yenebilirlerdi ki 3-3'ü bulsalar uzatmalarda büyük ihtimal Meksika çok daha avantajlı bir konuma gelecekti. Rakın farkı da vardı biliyorsunuz zaten o turnuvada. Kanada'da zaten olması gerektiği yerde elendi yine.
1: Ya bu arada bir dinleyicimizin mesajı var Keskin Bey. Ya mesajınızı okuyayım ama çok uzatmadan geçeyim orayı. Çünkü ırkçılığa giriyor bu biraz. İlk olarak mesaj şu. Messi Yeşilburnu Adaları'nın kalecisinin ona sarılmasına izin vermedi. Bu tür çok davranış var. O açıdan diyorum ki yaşasın Ronaldo. Sonrasında Messi bir Yahudi futbolda batsın diyorsunuz. Yani hangi haber kanallarını takip ediyorsanız lütfen o kanallara güvenmeyin. Hepsi yanlış dediklerinizin. Ya bir gördüm
0: ben kendisini düzeltebilir miyim sevgili Gökçen'in?
1: Tabii.
0: Maçtan önce oyuncuların psikolojisini bilemezsiniz. Eğer futbolu gerçekten ya da sporu gerçekten yapmıyorsanız. Oyuna odaklı bir oyuncu olabilir, o karaktere sahip bir oyuncu olabilir.
1: Alperen ona bile gerek yok
0: sahip
1: ki.
0: Bir oyuncu olabilir.
1: Ona bile bu gerek yok. Wozinha açıklama yaptı zaten. Wozinha dedi ki. Yani Wozinha dedi ki Messi benim hayranım da onunla bir araya geldiğime çok mutluyum dedi. Bana formasını hediye etti maçtan sonra. Çok mutlu oldum dedi. Bizim ülkede onu şöyle çevirmişler. Messi'ye sarılmak istedim. Bana sarılmadı. Bu arada ya, yani, ikinci dediğinize de cevap vereyim.
0: Maç öncesinden bahsediyor onu da. Medya kanalları.
1: Röportaj o değil aslında ve yani Messi bir Yahudi futbolda batsın diyorsunuz. Burada bu konuyu çok uzatmak istemiyorum. Biraz ırkçılığa giriyor da ya kolunda İsa dövmesi olan bir insandan bahsediyoruz.
0: Ya işin daha komik tarafı 2014'teki 2013'teki UNICEF'in attığı tweetlere bakarlarsa, gönderilere bakarlarsa ilk hesaplarında Filistinli küçük çocuklar için de organize oluyor Messi. Hani madem bir şeye inanıyorsunuz, bir insan olarak burada dinleyicimize tenzih ediyorum, buradan olay dışında tutuyorum. Madem bir insan bir olaya inanıyor, o olaya iyice araştırıp inansın. Az önce senin söylediğin gibi hani Wozinha'nın açıklamaları var. Maçtan sonra Wozinha'nın direkt yanına gidip Messi tebrik ediyor. Sen harika bir kalecisin, efsane bir kalecisin. Ülken seninle gurur duyuyor. Başardıkların için minnettarım diyor. İşte UNICEF'in böyle tweetleri var. Filistin için oynamışlığı çok var. Çünkü barış elçisiydi o zamanlar. UNICEF'in barış elçisiydi Messi ve Barcelona'da zaten o biliyorsun şeyiydi, barış elçisiydi. Tüm dünyaya yayılmışlardı. Kaç tane Filistinli çocuğun teşekkür ettiği mektuplar var, kaç tane görseller var. Madem böyle bir şeye inanıyorsunuz araştırın. Ve hiçbir oyuncuyu da kendisi ağzından bir şey söylemediği boyunca ben İsrail'i destekliyorum, ben Filistin'i destekliyorum, ben işte Amerika Birleşik Devletleri'ni destekliyorum, ben demokratları destekliyorum demediği sürece inanmayın. Michael Jordan'ın böyle bir olayı vardı. Belki hatırlarsın Göksel'in işte hani Malcolm X zamanları bu siyahilerin siyasete girmeye çalıştığı dönemlerde Michael

0: Jordan'dan destek istiyorlar. Evet. Michael Jordan da çok net bir biçimde ben basketbol oynuyorum, basketbol oynamaya devam edeceğim diyor. Ya illa bir siyasi figür olmak zorunda değil futbolcular. Sporcular. Olmak isterlerse zaten kitleler onları destekler.
1: Peki Dünya Kupası ile devam edelim. Dün çeyrek finalin ilk mücadelesi oynandı. Etkisiz bir Fas gördük. Saibari'nin sakatlığı sonrasında hücumda pek bir şey üretemeyen bir Fas gördük ve Fransa yoluna devam eden taraf oldu. Nasıl değerlendiriyorsun mücadeleyi?
0: Dediğin gibi etkisiz bir Fas vardı. Maçı izlerken de belirli bir süre sıkıldık ilk gole kadar. Mbappe'nin penaltı pozisyonuna değinmek istiyorum. Madem bu kadar hani FIFA kolluyor ediyor diye tartışıyoruz. Hani yine etkisi özelinde tartışıyoruz. Mbappe'nin pozisyonunda bence penaltı değildi. Ondan sonrasında da Fas zaten bir çöküntüye girdi. Kalecileri, Fas'ın kalecisi ismini hatırlayamadım. Bono muydu? Yanlış mı hatırlıyorum Göksen'in? Evet, belki sen hatırlıyorsundur. O çok etkili bir performans gösterdi Fas adına ama o da yeterli olmalı. Defansın yaptığı basit hatalar Fas'ı aslında eleyen taraf oldu. Çünkü Fas'ın ana amacı zaten Fransa'ya karşı oynadığında hücum yapmak değil, iyi bir savunma yapıp kontralardan gol bulmaya çalışmaktı. Hakimi ve işte Brahim Diaz burada biraz etkili olmaya çalışmıştı. Fakat Fas çok iyi bir turnuva geçirdi her şeye rağmen. Ülkesini gururlandırdı. En azından gidebildiği yere kadar gitti ve Fransa elendi. Ama dediğim gibi Fransa zaten çok güçlü bir takım. Yedeklerinden bile ilk 11 çıkartabilirsin. Öyle güçlü bir takım. Hani turnuvanın da favori powerhouse'larından bir tanesi. Bu yüzden Fransa'da çok bir şey diyemiyorum. Hani neden elendiniz, bu kadar kolay elendiniz mi diyemiyorum. Gayet de iyi dayandılar.
1: Ve Fransa yoluna devam ediyor. Rakibi de bugün belli olacak. İspanya-Belçika mücadelesi. Nasıl değerlendiriyorsun? Belçika ABD maçında iyi sinyaller verdi.
0: Belçika tarafından şöyle değerlendiriyorum. Dediğim gibi Amerika tarafında, Amerika maçında gerçekten çok iyi sinyaller verdiler. Ve hani o işte kırmızı kartın iptaliyle gelen gazla birlikte, ülke bilinciyle birlikte çok güzel bir maç çıkardılar. İspanya tarafına geleceğim. Belçika evet iyi sinyaller veriyor. Trozar çok iyi oynuyor. Tilaman çok iyi oynuyor. Takım olarak çok iyi oynuyorlar. İspanya tarafında Göksel'in ben İspanya'dan beklediğim bir turnuva performansı göremedim. Açık konuşayım. Çünkü önceki programlarına katıldığımda ben şunu söylemiştim. Benim Dünya Kupası'ndaki favorim İspanya. İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanacağını düşünüyorum. Çok güçlü oyuncular balları var. İşte Lamine Yamal'ları var. Gabi'leri var. Hani takım olarak çok iyiler diye düşünüyordum. Ama İspanya çeyrek finale kadar bence çok seyrek geldi. Bu seyrek gelmesinin sebebi işte başlangıçtaki sakatlıklar, oyun sisteminin tam oturmamış olması gibi şeylere bağlayabiliriz. Ama İspanya'dan ben çok daha fazlasını bekliyordum.
1: Ama hala eğer gol yemedi Alperen. Buyurun. İspanya hala gol yemedi.
0: Evet, bu ayrı bir konu. Biraz daha savunmaya öncelik veren bir İspanya vardı karşımıza. Normalde biliyorsun İspanya hücumcu bir takımdır, milli takımdır ve hani futbolu izletir bize, ona gösterir. Hala gol yememeleri çok güzel bir şey. Ama ben İspanya oyununu görmeyi bekliyorum. Artık İspanya'nın bunu da göstermesi gerekiyor. Bunu Paris'e, Fransa'ya karşı yapabilirsin. Ya da İngiltere'ye karşı yapabilirsin. Ama Belçika karşısında etkili bir oyunda göstermesi gerekiyor İspanya'nın. Sürpriz bir şekilde ben Belçika galibiyeti bekliyorum. Haberin olsun gerçekten.
1: Peki bir diğer tarafta bu arada ben de aynı fikirdeyim. Belçika'nın özellikle bu arada aynen oraya bir girelim. Jeremy Doku ve Kevin De Bruyne geriye çekilince, kulübeye çekilince biraz daha aslında Belçika'nın efektif olduğunu gördük.
0: Evet, %100 katılıyorum. Yani bazen şimdi şöyle bir şey var. Altın jenerasyonuydu Belçika'nın. Her Dünya Kupası'nda Kevin De Bruyne ve işte bahsettiğim oyuncu her ilk başladığı kariyerin ilk başladığı dönemden beri, Doku'dan beri. Doku'yu geçiyorum. Kevin De Bruyne döneminden itibaren olacağım. Belçika hep böyle bir şey denirdi. Underdog'cu çok iyi işlere imza atacaklar deyip hep belirli yerlerde kötü bir şekilde elenirlerdi. Bu turnuvada bunu başardılar. Belirli bir yerde elenmediler ve iyi bir şekilde ilerlediler. Dediğim gibi Doku'nun, Kevin De Bruyne'nin geriye çıkması, Doku'yu hamle oyuncusu yapmasıyla beraber diğer oyuncular çok daha ön plana çıktı. Lukaku sonradan girip 3 ya 4 gol attı diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Lukaku'nun çok etkili bir performansı var ve kafa karıştırıyor Türk kulüpleri için. Çünkü biliyorsun o da bu dönem transfer yapmayı planlıyor. Yani dediğim gibi Belçika bu konuda bir şeyleri öğrendikten sonra yıllar sonrasında ilk defa biraz bir şeyleri başarma noktasına erişti. Bu da Belçika adına çok mutlu bir şey.
1: Peki bir diğer eşleşmede de Messi'yi konuştuk. Arjantin, İsviçre. İsviçre'de tam bir turnuva takımı gerçekten.

0: Yani Hırvatistan, İsviçre gibi takımlara bizim spor medyamızda şey deniliyor ya, bizim seviyemiz takımlar değil, bizim seviyemiz daha
1: iyi. Hayatta değiller.
0: Gerçekten
1: yani,
0: çok gülüyorum.
1: Yani bizim seviyemiz üstünde takımlar görsene. Ben böyle düşünüyorum çünkü İsviçre ve Hırvatistan bence çok şanslı bir şekilde Portekiz'e elendi ki Portekiz'e elenmemiş olsaydı bence son 6 turunda da çok iyi işler imza atıp kendini çeyrek finale de atabilirlerdi. Onlara da şöyle büyük bir saygı duyuyorum. 40 yaşında 3 tane oyuncuları var. Modric'e işte diğer tarafı isimlerini unuttum. Elendikçe bende isimler siliniyor ki Göksel'in sonraki turlarda daha rahat bir şekilde takımları hatırlayabileyim diye. Yani Hırvatistan çok iyi bir turnuva geçirmişti. Belli bir seviyede. Djokovic çok iyi bir performans göstermişti kalede. Ama elendiler. Şanssız bir şekilde Portekiz'e elendiler. Elenmeselerdi bence bir yarı final yapabileceklerini diye düşünüyordum. 2018'de nasıl final yaptılarsa burada da belli bir seviyeye gelebilirlerdi diye düşünüyorum.
0: Ve bir diğer tarafta da tabii bir diğer eşleşme. Daha doğrusu şöyle bir baktığımızda dinleyicilerimizden gelen mesajlar da var. Oraya da gelelim ama İngiltere-Norveç'i de konuşup öyle mesajlara gelelim dilersen. İngiltere-Norveç. Kane vs. Haaland.
1: Biz Haaland'çıyız. Günde 6000 kalori yiyip her gün karın kası çalışan, her gün kendini geliştiren, uyumak için burnundan sırf uyurken burnundan nefes almak için ağzını kapatan Haaland'çıyız. İngiltere'nin de bir moral bozukluğu var. O videoyu görmüşsündür. Ed Sheeran konser vermiş İngiltere milli takımına ve hepsinin suratlar asıktı. Korkunç bir konser geçirmişler. İngiltere bence burada turnuvada çok güzel ilerledi. Meksika'ya karşı tarihi bir Aztek stadyumunda tarihi bir zafer aldılar. Onun da geçmişten kalan bir hesaplaşma bitmiş oldu. Ama İngiltere'de de belirli sıkıntılar olduğunu düşünüyorum ben. Hücum hattı her ne kadar iyi olsa da defansal anlamda sıkıntı yaşayan bir takım olduğunu düşünüyorum ve defansınız sıkıntıdayken karşınızda Haaland varsa durdurmanız çok zor. Ki Norveç'te o kadar kenetlendi ki Göksel'in inanılmaz bir kenetlenmeyle birlikte geçtiğimiz günlerde bir tane video gördüm. Ana sınıfındaki çocuklar bile kürek çekme hareketini yapıyorlar. Tüm ülke beraber olmuştur, hemfikir olmuş durumda. Kırmızı duvarları oluştu. Büyük bir coşkuyla geliyorlar. Odegaard'ıyla, Haaland'ıyla inanılmaz bir kadroya sahipler ve karşılarında aslında o kadar da güçlü olmayan bir İngiltere var.
0: Final Fransa-İngiltere demiş bir dinleyicimiz. Ben İngiltere'nin o kadar yürüyebileceğine inanmıyorum. Hatta Norveç karşısında gerçekten bence favori olan taraf Norveç ya.
1: %100 katılıyorum. Bence de Norveç. Yani turnuva boyunca çok iyi işleri imza atan taraf Norveç'ti. İngiltere biraz daha hani böyle bir tökezleyip devam etti ama ben hani Norveç'in daha favori olduğunu düşünüyorum senin gibi.
0: Peki bir başka dinleyicimiz Dünya Kupası en başta diğer Şampiyonlar Ligi gibi olsun, UEFA olsun, kura çekimlerinde bile şahibi olduğunu hissediyorum diyor. Örneğin İngiliz takımları ilk turlarda hiçbir zaman birbirleriyle eşleşmiyor gibi demiş dinleyicimiz ama bu yasak zaten.
1: O yasak zaten, evet. Yani 2-3 tane Türkiye takımı, yani Türk takımı da gitse turnuvaya birbirleriyle eşleşemez.
0: Peki bir başka mesajımız, transfer gündemi soruluyor tabii ki. Beşiktaş'ta hareketlilik var. Leandro Trossard ismi artık ciddileşmeye başladı ve bunun yanı sıra Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Salih Özcan takıma katılan isimler.
1: Fakıl da katılmıştı. Adnan Fakıl mıydı? Bir tane Wonderkid'imiz, bir de Monaco'dan bir Wonderkid'imiz daha geldi. Genç yetenek, Wonderkid demeyelim de. Beşiktaş üzerinde şunu söyleyeceğim Göksel'in. Yıllar sonra, bak gerçekten yıllar sonra, seninle yaklaşık 5-6 senedir tanışıyoruz, arkadaşız, beraber bu meslek adımlarını yürüdük. 6 sene sonunda Beşiktaş'ın iyi bir transfer sezonunda başlangıç yaptığını gördüm. Bak, iyi bir transfer sezonu geçiriyor asla demiyorum, son güne kadar demiyorum. Ama iyi bir başlangıç yaptı. Eksikliklerinin farkında, Önder Özen önderliğinde, Vincenzo Italiano eksiklerin farkında ve oyuncular başta gönderildi. Kimse bunu konuşmuyor. Bence transferlerden önce gönderilen oyuncular konuşulmalı. 8 tane 9 tane oyuncuyla yollar ayrıldı. Kadrodaki şişkinlik bir bakıma azaltıldı ve ki azaltılmaya da devam edecek. Oradan sonrasında transferleri yapmaya başladı. Salih Özcan gerekli bir transferdi. Orkun'un çok iyi anlaştı ve milli takımda beraber çok iyi oynadığı bir oyuncu. 2 tane kaleci Almanya'nın geleceği denilen 28 yaşındaki, 29 yaşındaki Nübel...

0: Noer olarak da adlandırdı kendisi ki Schalke döneminde kendisine kariyerleri de belli bir bakıma aynı ilerliyor Göksel'in. Schalke döneminde kendisi Noer de demiyormuş. Hani böyle bir özellik de var. Geleceğine çok güvenilen Doğan Alemdar bence kaleyi tamamen kapattı. Beşiktaş sezonun başında kaleyi kapatmak ve bu iki isme emanet etmek çok doğru neler oldu. Ersin tarafında ben asla üzülmüyorum. Ersin ve Beşiktaş çok güzel yıllar geçirdi ve Ersin bence çok iyi bir kaleciydi. Hani daha iyisini hak eden bir kaleciydi ama psikolojik problemler onun Beşiktaş kariyerinde biraz sıkıntıya girmesini çalıştı. Çünkü Türkiye, Türk kulüplerinde şöyle bir problem vardır Göksel'in. Bir sorun yaşanıyorsa önce yerli oyunculardan başlanır ve yerli oyuncular taşa tutulur. Ersin de bunu yaşadı. Yıllar boyunca kaptanlığını yaptı. Genç yaşında kaptanlık, Süper Lig şampiyonluğu, tarihin en zor sezonlarından bir tanesi. Kendisi de bir video açıkladı, video paylaşmıştı. Oradaki videolardaki şeyleri de kullanıyorum. Hani yaşanılan zorluklar, Türkiye Kupası, Türkiye Süper Kupası, iyi bir Beşiktaş kariyeriyle biraz geç de olsa Beşiktaş'tan ayrıldı. Umuyorum ki Avrupa'ya gider ve Avrupa'da kendini gösterir. Ersin kalitesindeki bir kalecinin ayaklarını iyi kullanmayı öğrenirse çok daha farklı yerlere gidebileceğini düşünüyorum ki 25-26 yaşında şu an daha. Daha önünde 10 yıllık bir kariyer sezonu var, yani kariyer planı var. Umuyorum ki güzel şeyler olacak. Diğer transferlere gelelim. Dediğim gibi iki tane çok iyi transfer yaptı. Genç yetenek anlamında çok iyi bir transfer yaptığını düşünüyorum. Kendilerini geliştirirlerse 2015-2016'daki Kerem Fry mantığında performans verebilecek iki oyuncusu var Beşiktaş'ın şu an. Hem sol bekte hem de sol ileride. Ki oraya da Trozard alınırsa Beşiktaş yıllar sonra kanatları olacak. Bir kanat olacak. Diğer kanatta daha hala kesin şeyler var. Oraya da bir transfer gerekiyor. Bunun dışında başka kim geldi hatırlayamadım. Sen hatırlatırsan ona göre de bir şeyler söyleyebilirim.
1: Salih Özcan orta alana geldi. Tabii yolların ayrıldığı isimler de var ama ileri hat benim kafamı karıştırıyor Beşiktaş konusunda. Oraya bir transfer bekliyor musun? Vlahovic olmadı gibi.
0: Vlahovic Beşiktaş'ı bekletmeye devam ediyor. Bekletmesinin en büyük sebebi de Juventus'tan ayrılıp hani bu yaşadığı skandal olaylardan sonra Juventus'tan ayrılıp daha 26 yaşında olması. 26 yaşındaki bir golcüyü ve hani Juventus'ta oynamış bir golcüyü birçok Avrupa'nın kulübü ister. Premier dolayıyla birebir benzer bence. Hani bu tür olaylar biliyorsun çok çabuk unutulan futbolcu üzerinde çok çabuk unutulan şeylerden bir tanesi. Vlahovic şu an bence Avrupa'dan bir teklif bekliyor. Bu yüzden Beşiktaş'ı bekletiyor. Ama böyle bir şey varsa da Beşiktaş yetkililerin, yöneticilerinin kesinlikle Vlahovic tarafına girmemesi gerekiyor. Bu kadar bekletiyorsa Beşiktaş'ta oynamayı hak etmiyordur. Onun dışında başka oyuncularla anlaşılabilir. Lukaku dediğim gibi bence benim çok ilgimi çekti. Eğer bir Lukaku ihtimali varsa Oh ve Lukaku inanılmaz bir ikili olurlar. Ve Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyabilirler. Trozard'ın bekleme sebebi kesinlikle milli takımdan kaynaklı. Trozard milli takımdan sonra arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre Beşiktaş'ın oyuncusu olacak. Hani yöneticiler en son Beşiktaş kulüp binasına girip son detayları görüşmüşlerdi Trozard'ın yetkilileri. Bu yüzden ben de Beşiktaş dediğim gibi Göksel uzun bir zaman sonra transfer dönemine iyi başladı. Umarım ki iyi bitirir çünkü Beşiktaş'a ihtiyacımız var. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'a ihtiyacı var. Türk futbolunun Beşiktaş'a ihtiyacı var ki daha keyifli bir lig izleyebilelim. Bu Kasım'da havlu attı, Aralık'ta havlu attı, Eylül'de havlu attı dönemlerini artık geride bırakması gerekiyor ki Beşiktaş son ana kadar iyi bir performans versin ki biliyorsun sezonda erken başlıyor 26'sında yanlış hatırlamıyorsam. İlk maç geliyor, Midyant maçı. Onunla beraber Beşiktaş sezonu da başlayacak.
1: Bir dinleyicimiz Aykut Bey diyor ki Arjantin elenirse en azından İsviçre'nin teknik direktörü Murat Yakın, Türk bir teknik direktör devam ediyor diye yani teselli oluruz diyor. Ama o konuda da ya yani çok benim için önemli şeyler değil bunlar ama ya Mesut Özil, işte Murat Yakın, ya bu isimlerin yaptıkları açıklamalar çok bana dokunmuyor. Şöyle ki Murat Yakın bir açıklaması var mesela futbolculuk döneminde işte Türkiye ile ilgili. Ben Türk değilim, İsviçreliyim diyor. Saygı duyarım, orayı seçmiş zaten. Hani böyle diyen biriyle Türk bir teknik direktör diye gururlanmak, ya ben gururlanamıyorum mesela.
0: Ben de gururlanamıyorum. Madem Türk olduğunu düşünüyoruz. Türkiye ile alakalı bir şey başarabilirdi. Keşke teknik direktör, İsviçre'nin teknik direktörü değil de Türkiye milli takımı çeyrek final oynasaydı da biz öyle gururlansaydık. Bu tür şeyler benim Gururuma dokunmuyor, beni duygulandırmıyor. Benim için bayrak önemlidir. O bayrağa hizmet edenler önemlidir. Çok fazla insan var. Nuri Şahin en büyük örneklerinden bir tanesi. Her ne kadar söylemek istemesem de Hakan Çalhanoğlu örneklerden bir tanesi. Bu tür isimler Almanya'yı seçebilecekken kendi gerçekten Türk olduğunu bildiği için milli takımı seçip Türkiye'yi seçip Türkiye'ye hizmet ettiler. Bu yüzden de yani yol açık olsun. Umarız başarılı olur. Umarız da başarılı olmaz. Umarım Arjantin kazanır. Yani benim bir görüşüm bu. Biz Arjantinliyiz şu an.
1: Son olarak Fenerbahçe'deki transfer gündemini de sormak istiyorum. Fenerbahçe'de Greenwood transferi de bitti. Nathan Ake zaten gelmişti. Vedat Muriç gelmişti ve Fenerbahçe'de transfer süreci de hızla devam ediyor. Galatasaray'da sessizlik hakimken Fenerbahçe'de hızlı bir transfer katkısı var.
0: Yani burada aslında Fenerbahçe'den çok Galatasaray'ı konuşmamız gerekiyor Göksel. Çünkü şöyle konuşmamız gerekiyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş dediğim gibi transferlere hızlı başlamışken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sanatçılar tarafından tatilden döndürüldü. Hani tatildeydi biliyorsun, Dursun Özbek tatildeydi ve sanatçıların çağrısı sonrası, transfer çağrısı sonrası ya da taraftarların transfer çağrısı sonrası tatilden döndü ve çalışmalara başladı. Burada Galatasaray tarafında dediğim gibi çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Hala bir transfer yok. Sezonda ne kadar geç başlıyor olursa olsun Galatasaray'ın artık transfer yapması gerekiyor. Çünkü o Galatasaray'ın 4 senede bir yenilenen dönemine girdik Göksel'in. Galatasaray belirli transferleri yapar. O transferlerle şampiyon olur. Sonrasında o transferleri göndermesi gerekir ki Icardi mesela gidenlerden bir tanesi. Bence sözleşmede imzalanmamalı. Uygun bir şekilde kendisine veda edilmeli. Ama Galatasaray o kadar geç kaldı ki kampı başladıktan sonra oyuncuların gelmesi gerekiyor diye düşünüyordum. Hala bir sessizlik var Galatasaray tarafında. Bunun da olmaması gerekiyor. Fenerbahçe üzerinde de Fenerbahçe dediğin gibi çok iyi başladı. Greenwood tamam, Ake tamam. Malcolm düşünülüyor sağ kanada. Sorloth düşünülüyor. Hala bir Sorloth ihtimali var. Alexander Sorloth, Vedat Muriç ikilisi ligi sallayabilecek seviyede bir forvet ikilisi olur. Umuyorum ki Fenerbahçeliler adına bu transfer gerçekleşir ve biz de Sorloth'u tekrar Türkiye'de görebiliriz. Ligi de biliyor, sistemi de biliyor ve takımları da biliyor. Gayet iyi bir performans gösterir 30 yaşındaki oyuncu. Artık hani Dünya Kupası'na ne kadar odaklansak da Dünya Kupası biter bitmez bizim için transfer dönemi başlayacak ve Avrupa Ligi maçları dönemi başlayacak. Fenerbahçe'nin de en kısa sürede eksiklerini tamamlayıp ki bence defans tarafında bir eksikleri var. Ake'yi de belli bir seviyede doldurabilirler ama biraz daha rotasyon gerekiyor. Eksiklerini doldurup eksikliklerini tamamlayıp Avrupa Ligi'ne, Şampiyonlar Ligi'ne odaklanması gerekiyor.
1: Peki Alperen, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim. Sen her zaman çok keyifli.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.
1: Alperen Önder'le birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve araya gideceğiz. Aranın öncesinde şöyle bir eksik bıraktığım mesaj var mı? Salih Özcan'la Orkun'la milli takımda iyi oynuyorlar deniliyordu. Oynadıkları iki maçta rakip İspanya ve ABD hedefsiz yedeklerle çıkmıştı. Salih'ten beklentiyi fazla abartıldığını düşünüyorum. Son iki yıldır doğru dürüst maç oynamamış bir oyuncu sonuç olarak demiş bir başka dinleyicimiz. Peki kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Reklam bitti.
6: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
7: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksel'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
6: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Henshiners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall. Onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.
2: Ve

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi. Wait.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlar lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında, yani nispeten çok yakın bir tarihte, Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin küsur kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland, siyah ve kırmızı renklere sahip. İç sahada kuzey disipliniyle birleşen organize ve modern bir tribün atmosferi oluşturuyorlar. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Mike Thulberg oturuyor. Thulberg yönetimindeki Midtjylland tam anlamıyla modern İskandinav futbol ekolünü sahaya yansıtıyor. Fizik gücü yüksek, atletizm kalitesi üst seviyede olan kadro, sahada yüksek pres uygulayan, çok koşan ve oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmayan bir oyun karakterine sahip. Takımın kadro yapısına bakıldığında ise küresel bir yetenek havuzundan beslendikleri hemen dikkat çekiyor. Savunmada Hırvatistan milli takımından Martin Erlik ve Danimarkalı tecrübeli stoper Mats Beş Sorensen gibi isimler öne çıkarken orta sahada Philip Billing gibi güçlü profiller dikkat çekiyor. Hücum hattında ise şimdi
1: reklam

0: tatil sepetinde. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Yollar bitmek bilmiyor mu?

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
3: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve birazdan Anıl Kartal hattımızda olacak. Galatasaray'da sessizlik sürüyor demiştik. Dursun Özbek konu hakkında bir açıklama yaptı, dinleyelim. Dursun Özbek neler söyledi transfer süreci hakkında?
4: Dursun Özbek konuşuyor, ana haberi
5: noktalıyor. Teknik ekibimizle, yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber çok sıkı bir çalışma içindeyiz. Amacımız, zaten Galatasaray bugün Türkiye'nin en iyi futbol oynayan, en iyi futbol takımı. Amacımız bu sezonda da Avrupa'nın en iyi takımlarından birisini yaratmak için arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz. Gerekli mevkilerimize, gerekli takviyeleri de tek tek yapacağız. Değerli basın mensupları, sizlerin aracılığıyla taraftarlarıma şu mesajı göndermek istiyorum. Hiç kimsenin şundan şüphesi olmasın. Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır, Galatasaray'ın 121 yıllık geçmişine yakışan bir takımı kuracağız. Hepinizin malumu, hepiniz takip ediyorsunuz. Daha önce de 2015-2018 döneminde Galatasaray Spor Kulübü'nde de başkanım. Şimdi sizlerin bilgisine dayanarak şunu soruyorum. Geçmişte kurduğumuz takımları bir hatırlayın. Gomis'i, Belhanda'yı, Feguli'yi, Mariano'yu, Fernando'yu. 2017 senesinde kurduğumuz bu takım bildiğiniz gibi üst üste 2 sene ligi domine etti ve şampiyon oldu. Bu seneye gelirsek, daha doğrusu ikinci döneme gelirsek, 2022'de başlayan ikinci döneme geldiğimiz zaman hatırlayın, tek tek isimlerini saymak istiyorum size. Icardi'den başlayalım. Osimhen, Mertens, Uğurcan, Davinson, Torreira, Leroy Sané, bu oyuncuları ben ve arkadaşlarım transfer etmedik mi? Galatasaray kulübüne kazandırmadık mı? Söylenenleri hatırlayın, geçmiş dönemde, geçtiğimiz dönemde. Osimhen'i alacak mı, Osimhen'i getirecek mi, bu ödeyebilir mi? Yakıştırmaları bir hatırlayın. Ne yaptık? Osimhen'i de getirdik. Demin saydığım Leroy Sané gibi, Torreira gibi dünya yıldızları arasında yer alan oyuncuları da Galatasaray Spor Kulübü'ne kazandırdık. Bize yapılan yakıştırmalar geçmiş dönemde de hep söylemek kolay mı, yap da görelim gibi yakıştırmalar oldu. Dolayısıyla biz bunların etkisinde hiçbir zaman kalmadık. Galatasaray'ın ihtiyacı olan, Galatasaray'ın bir dünya markası olması sebebiyle ihtiyacı olan her yerlere biz transferleri yaptık. Şimdi ben ve arkadaşlarım Galatasaray'ın sportif manada başarılarını planlarken aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nün geleceğini de yaratmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza bugünden çok daha iyi bir Galatasaray bırakmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Değerli arkadaşlar, 4 yıl üst üste nasıl şampiyon olduysak bu sene de 5 sefer üst üste şampiyon olan takım Galatasaray olacaktır. Taraftarlarımıza, Galatasaray'ı sevenlere, herkese çok daha iyi bir Galatasaray, çok daha başarılı bir Galatasaray için hazırlıklarımız tamam. Ben iş odaklı bir insanım. daha çok vadeden değil ama icraat yapan, gerçekleri savunan ve Galatasaray Spor Kulübü'ne faydalı olmak için arkadaşlarımla beraber en güzelini yapmak için her zaman çalışıyoruz. Sözlerimi uzatmadan bir atasözüyle konuşmamı tamamlamak istiyorum. Atasözleri bildiğiniz gibi geçmişteki yüzyıllar boyu deneyimlerden sonra oluşmuş veciz sözlerdir. Onun için konuşmamı şöyle tamamlıyorum. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
3: Galatasaray'da Dursun Özbey'in sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir diğer tarafta tabii Beşiktaş'ta da Orkun Kökçü kampa geldi ve açıklamalarda bulundu. Dinleyelim Orkun Kökçü neler söyledi.
0: Şu an ama mutluyum. Yani biraz daha ilk antrenmanımız var benim yani. Yani bekliyorum ve motive bir şekilde bu sezon hazırlanmak istiyorum.
6: Orkun, takıma dün katıldın, bugün de ilk antrenmanına çıkacaksın ama yeni sezona takım arkadaşların İtalyano ile başladık. Sen de kaptan olarak arkadaşlarına neler sordun? İtalyano ile ilgili neler öğrendin? Neler değişiyor takımda? Neler söylediler sana?
0: Tabii konuştum. İlk başladığı günden beri takım arkadaşlarımla konuşuyorum. İtman temposu çok yoğun olduğunu duydum. O da güzel bir şey. Çünkü Avrupa'da da öyle alışık olduğum bir durum yani. İlk hazırlık kampında tempo yüksek olduğunda sezon içerisinde daha kolay geçirebiliyorsun sezonu. O yüzden güzel. Bugün de ben tanışacağım hocamızın itman şekline. İnşallah güzel olur ve bu sezon güzel başarılara imza atabiliriz. Yani bir an önce başlamayabiliriz.
7: Kaptan, büyük fedakarlık yaptın. Milli takım süreci bitti ve erken katıldın kampa. Bu fedakarlığı zaten sezon içinde de her daim görüyoruz senden. Bu sezonki hedeflerin neler, hem takım olarak hem bireysel olarak?
0: Öncelikle takım olarak yani Beşiktaş'ın ait olduğu yere taşımak takım arkadaşlarımla beraber. Çünkü geçen sezon yani istediğimiz şekilde bitmedi sezon. Çünkü Beşiktaş kupalara layık. Yani şampiyonla oynaması lazım Beşiktaş'ın. Onun farkındayız. Ben de farkındayım. Onun için elimizden geleni yapacağız. Yani yeni takım arkadaşlarım geliyor. Zaten takım arkadaşlarım geçen sezondaki takım arkadaşlarım da performans olarak yani ne vereceğini biliyoruz hepimiz. O yüzden burada iyi çalışıp sezon içerisinde de yani en üst seviyeleri oynamak istiyoruz. Yani şampiyonlar oynamak istiyoruz. Ama onu yavaş yavaş burada temelini atarak yani öyle devam etmek istiyoruz.
8: Orkun, Salih Özcan Beşiktaş'a geldi. Sen de milli takımda beraber oynadın bir arkadaşın. Transferde senin de biraz etkin oldu mu? Konuşmaların oldu mu Salih ile Beşiktaş'a gelmesi yönünde?
0: Yani etki şu şekilde, arıyorum, soruyorum. Yani son durumunu öğrenmek istiyorum Salih'den. Yani arada sırada aradım onu. Ama yine de son kararı Salih verdi. O da buraya gelmek istedi. Ve buraya ne katacağını o da biliyor. Biz de biliyoruz. O yüzden çok mutluyuz. Ben de ayrı mutluyum. Çünkü Salih'i çok iyi tanıyorum. Çok iyi bir ilişkimiz var. Milli takımdan inşallah buraya da taşıyabiliriz onu. Ve burada da iyi bir şekilde yani Beşiktaş için başarıya imza atabiliriz beraber.
8: Kaptan, geçen sezon istediğin gibi başlamadı ama Eyüpspor maçıyla inanılmaz bir performans göstermeye başladın. Daha sonra takım kaptanısın zaten, bayrak oyuncusun. Bu sezon nasıl bir Orkun izleyeceğiz?
0: Ya ben kendime o baskıyı yüklemek istemiyorum ama inşallah son sezonun yani son Altay iyi miydi? O performansına devam etmek istiyorum. Ya aslında benim iyi olmam önemli değil de Beşiktaş'ta bir şey başarmamız, yani şampiyonluğa oynamış, şampiyonluk yaşamam daha önemli benim için. O yüzden yani ben kötü olsam bile şampiyon olsak benim için okey.
8: Peki Midtjylland maçı var. Beşiktaş Midtjylland'la eşleşecek. Bu kura ile ilgili düşüncelerini alabilir miyim? Ne düşün?

0: diyorsun?
1: Güçlü bir rakip yani, hiç küçümseyemeyiz o da Michelin'ta. Onun için de buradayız, çalışıyoruz, en iyi şekilde hazırlanıyoruz o maça. Ve o maçı o turda atlayıp Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz.
0: Benim için son soru. Şimdi sen kampa erken katılacağını bildirdikten sonra bizler de tabii haberciler olarak bunu duyurduk. Özellikle sosyal medyada bununla ilgili Beşiktaş taraftarı çok mutlu oldu. Çok güzel şeyler yazdılar. Şimdi yeni bir sezon öncesi sen bu takımın kaptanı olarak Beşiktaş taraftarına, o çok sevdiğin Beşiktaş taraftarına neler söylemek istersin?
1: Ya söylemek istediğim tek şey ya bizi her zaman desteklemeleri. Çünkü ona çok ihtiyacımız var. İçeride olsun, deplasmanda olsun. Zaten geçen sezon da çok iyi desteklediler bizi. İnşallah bunu devam ettirebiliriz ve onlara yani biraz bir şey geri verebiliriz. Yani bir mutluluk, onları gururlandırabiliriz inşallah. O en yani büyük dileğim yani.
2: Var mı başka soru?
3: Geçen sene Avrupa'da da başarı yoktu. Ligde de olmadı. Takımın geç topluş yapması, milli takımdaki oyuncuların geç katılması ve transferin geç gelmesi Avrupa'ya etkileyecek mi sence?
1: Bence etkilemez. Yani burada çalışıyoruz. Transfer olması bile yani buradaki oyuncular da yeterince iyi. Yani iyi çalışıp hocanın isteklerini yani tamamen bilmemiz o maça yeterli olacağını düşünüyorum. O yüzden öyle bakmıyorum.
4: Peki. Teşekkür ederiz.
2: Herkese teşekkürler.
5: Orkun Kökçü'nün sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından Anıl Kartal bizimle birlikte olacak.
6: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
7: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
8: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
9: TEB o kadar iyi ki TEB.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
11: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
11: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklam bitti.
5: Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Gornik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Gornik kelimesi Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Gornik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Gornik her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Górnik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarında ise atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıydı.
6: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam ediyor.
5: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda Anıl Kartal var. Anıl hoş geldin öncelikle.
13: Hoş bulduk Göksel'in, iyi yayınlar diliyorum.
5: Teşekkür ediyorum. İlk olarak sıcak gelişme tabii ki. Greenwood transferi bitti Fenerbahçe'de ve oyuncu ne zaman gelecek? Bugün deniliyordu ama bir haber okudum az önce, doğru mu bilmiyorum. Senden teyit de almış olayım hem. Yani uçağın iptal olduğu ile ilgili ama transfer bitti herhalde.
13: Yani evet, genel anlamda biz yine de ıslak imzayı görmeden, oyuncu inmeden kesin konuşmayalım. Çünkü transfer süreçlerini sen de çok iyi biliyorsun. Her şey hallolur. En ufak bir pürüzde hepsi boşa gitmiş.
5: Tabii neler olur. Neler gördük. Mehmet Topuzlar, Duşan Tadişler.
13: Kesinlikle. O yüzden hani kesin konuşmamakla birlikte evet, İbrahim'in artık Fenerbahçe'ye döndüğünü ve oyuncunun aslında buraya da çok gelmesine gerek olmadan direkt kampa geçmesinin daha doğru olacak. Akey de öyle olmuş çünkü. Söylemekte fayda var. Oyuncu Fenerbahçe yetkililerle temaslarını bitirdikten sonra özel uçakla birlikte takımın kampına katılır. Normalde tabii ki oyuncu çok sükseli bir oyuncu ama oluşturan atmosferde Fenerbahçe'ye geldiği takdirde Fenerbahçe'deki o havayı net olarak değiştirebilecek bir oyuncu olarak ben kayıtlara geçiyorum. Çünkü istisnasız, yani insanlar kimi desteklerse desteklese Fenerbahçe'yi siyasetinde, bu oyuncuyu Fenerbahçe'de herkes bekliyor, herkes istiyor. Ama burada transfer olursa bir kez daha çünkü oyuncuyu şöyle bakmak lazım Göksel'in. Tabii ki hangi şartlarda nasıl geldiğini çok dikkatli okumak lazım. Bu konuda da Aziz Yıldırım'ı bir kez daha tebrik etmek lazım. Konuşulan bonservis seviyesiyle maaşla bu oyuncuyu buraya getirmek, oyunu doğru okumak da Fenerbahçe açısından önemli. Çünkü limitleri görüyoruz. Açıklanan maaş bütçesini görüyoruz. Buraya da bu oyuncuyu dahil etmek oldukça önemli. Çok kıymetli, çok büyük bir oyuncu. Yaşadığı süreçleri olmasa belki farklı Avrupa'nın büyük takımlarında oynayabilirdi. Ama şimdi süreç Fenerbahçe için gelişecek ve muhakkak hem saha içinde hem saha dışında Fenerbahçe'ye büyük güç katacak oyuncu.
5: Ki Hakan Safi adaylığının da en büyük kozuydu Mason Greenwood, değil mi?
13: Yani kesinlikle oyuncu bir anda Fenerbahçe'deki bütün atmosferi değiştirmiş. Hakan Sarfi ile birlikte adı alınca, ama bahsettiğim gibi yani oyuncu zaten çok büyük bir oyuncu, bunu tartışmaya gerek yok, ama yani oyuncuyu doğru şartlarda da getirmek kadar kıymetli Göksel'in. Çünkü Fenerbahçe daha önce bundan işte yeni açıklandı, ceza da yemişti. O yüzden oyuncuyu böyle kıymetli şartlarda getirmek de Fenerbahçe açısından bence getirmek kadar kıymetli olarak okuyorum ben.
14: Peki bir sonraki adımın hangi bölgeye transfer olacağını düşünüyorsun?
13: Yani ben artık Şampiyonlar Ligi ilk elemesine kadar başka bir transfer beklemiyorum Fenerbahçe'de. Diğer transferi forvet hattında olacağı kanaatindeyim. Çünkü orada Vedat Muriç var, yine Şerif var, ama Fenerbahçe'ye bence işte adı konuşulanlar var, Sherlock var, Dortmund'daki oyuncu var. Bunlar olur, başkası olur, ama bir sonraki hamlenin ben Fenerbahçe'yi stoperden ziyade, çünkü stoper de konuşuluyor Fenerbahçe'de, ben forvet hattının olacağını düşünüyorum.
14: Peki bir diğer tarafta Galatasaray'da transfer bekleyişi sürüyor. Dursun Özbey'in de açıklamaları vardı. Neler söylersin, Galatasaray'daki süreci nasıl değerlendirirsin?
13: Ya tabii Galatasaray'daki durumla Fenerbahçe ve Beşiktaş'taki durum arasında farklı bağlantılar var. Çünkü Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt başlayacak. Bu da Eylül ayına tekabül ediyor. O yüzden Dünya Kupası'da oynanırken Galatasaray çok fazla acele etmeyebilir. Ben de bunu anlayabilirim. Çünkü Galatasaray'ın gideceği oyuncu profilleri daha değişik ve hani 2-3 oyuncuya ihtiyacı var. O yüzden ben genel anlamda bu yapılan yangını Galatasaray'da doğru bulmuyorum. Dediğim gibi Galatasaray'ın şu an üst kadrosu zaten hani ligde geçen sene evet zorlanmıştı. Muhakkak takviye ihtiyaç var. Kimse takviye gelmesin demiyor. Ama en azından zaten ligde 1-2 maçı belki kaldırabilecek seviyede bir kadro. O yüzden çok ortalığın yangın yeri yapılması Galatasaray'da bana mantıklı gelmiyor.
14: Bir diğer tarafta da Beşiktaş'ta hızlı transferler devam ediyor. Leandro Trossard'da da artık somut gelişmeler var gibi gözüküyor. Anıl, ama oyuncunun Arabistan'dan bir teklif beklediği de, daha doğrusu temsilcilerin Arabistan'dan bir teklif beklediği de konuşuluyor. Leandro Trossard transferinin biteceğini düşünüyor musun?
13: Yani özellikle belli bir yaşa geldikten sonra Arabistan piyasası nasip hale geliyor. Çünkü astronomik akıl almaz fiyatlarla oraya gidiyorsunuz. O yüzden hani Arabistan her zaman bir açık kapı oluyor. Transferin sonuna kadar bile hani oyuncunun aklı karışabiliyor. İçin Suudi Arabistan varsa o konuda net konuşamıyoruz. Ama oyuncu zaten hala hazırda Dünya Kupası'nda bir performans sergiliyor. O yüzden yani oyuncu sürekli pazarlık yapmak, yani sıkı pazarlık yapmak biraz daha menajerler üzerinden oluyor. Tabii ki menajerler de oyuncuyla görüşüyor, ama yani Dünya Kupası'nda olmasa oyuncu daha farklı, daha rahat bir şekilde hareket edebilirsiniz. O yüzden şu anda hangi aşamada bunları okuyoruz. Ama Dünya Kupası'ndan net bakmak lazım. Ama tabii şimdi Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da bir elemeleri var. Bu elemelerde alınabilecek olumlu veya olumsuz sonuç Beşiktaş açısından da muhakkak oyuncu içinde bir fikir durumu olacaktır. Çünkü belki elenirseniz oyuncu, ben Avrupa'da oynamak istiyorum, Avrupa kupalarında oynamak istiyorum diyebilir. Hani konferans olmaz, Avrupa'da oynayabilirim diyebilir. Bunlar da transferlere etkenler. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım bence.
14: Ve Trabzonspor'da da tabii hareketli bir transfer dönemi devam ediyor. Aral Şimşir ve Prestiani transferleri de geldi. Nasıl değerlendiriyorsun Trabzonspor'un hamlelerini?
13: Yani Trabzonspor en hazır transfere giren cami başında geliyor. Ciddi anlamda nokta atışı transferlerle ve bence iyi transferlerle transfer sezonuna başladılar. Burada planlamanın Nisan-Mayıs Haziran'da yapıldığını bize gösteriyor Trabzonspor'da. Geçen sene iyi geldiler. Bence daha farklı şekillenseydi kadro daha fazla şampiyonluğu kovalayabilirlerdi, ama kupayı müzelerine götürerek bir şekilde bence sezonu götürmeseler bile çok iyi tamamlamıştı eldeki imkanlara göre Fatih Tekke. Bu senede bu transferlerle artık daha iddialı, daha derin kadrolu bir Trabzonspor'a şahit olacağız gibi duruyor. Bir iki takviyeye daha ihtiyaç var. O da herhalde eli kulağında gelecek gibi.
14: ki Trabzonspor'un bir hamlesi de Beşiktaş'ı yakından ilgilendirdi. Midtjylland için çok önemli bir futbolcu Aral Şimşir. Beşiktaş'ın rakibi Midtjylland ve Beşiktaş için bir avantaj diyebiliriz herhalde.
13: Yani çok büyük bir avantaj tabii ki. Ama şöyle de bakmak lazım. Siz de bu avantajı kendi lehinize çevirmek için iyi transferler yapmanız gerekiyor. Beşiktaş da rakibe çok fazla bakmadan transferleri bir an önce indirmesi gerekiyor. Özellikle forvet bölgesine.
14: Tam onu diyecektim ya. Forvet rotasyonunda şarttı. Mustafa Erhan kim oldu? Semih Kılıçsoy şu anda.
13: Yani sol tarafı herhalde. Sol mu dedin, forvet mi dedin?
14: Forvet ve sol tarafta evet. Yani çok eksik bölge var Beşiktaş'ta. Çünkü yılların enkazı.
13: Yani

0: tabii ki o da semi oynayabilir ama oyuncu yazarsanız Devrim Şahin olarak orada o bölgenin oyuncusu olarak görüyorsunuz. Şimdi rakip kim olursa olsun bu şekilde hazırlanırsanız hani çok fazla sıkıntı yaşarsınız. O yüzden bahsettiğim gibi Trabzonspor burada Beşiktaş'a bir kolaylık sağladı. Ama Beşiktaş'ta bence bu zamana kadar en az bir iki takviyeyle o bölgeye yapıp bitirmeliydi. Dediğim gibi Avrupa Ligi hem maddi anlamda size kazanç sağlıyor hem de zaten yıllardır Eylül-Ekim ayında havlu atan bir Beşiktaş en azından bu aylarda Avrupa'ya moralli başlayarak taraftarını da mutlu etmeli. Çünkü bir kombine fiyatı açtırdınız. En azından buna değecek oyuncular ve Avrupa Ligi olmalı bence. Siz de buna uygun çalışmalısınız. Ama şu ana kadar öyle bir şey görmedik Beşiktaş'ta. Evet belli bölgeleri oldu. Ama genel anlamda daha çok erken diyebiliriz.
1: Peki. Anıl çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Anıl Kartal'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir de İrfan 25'e gidelim. Hemen bağlantımızı gerçekleştiriyoruz.

0: ve İrfan 25 attığımızda. İrfan abi hoş geldin öncelikle.
1: Merhabalar, iyi yayınlar görsen.
0: Teşekkür ediyorum abi. Mason Greenwood transferini bitirdiği gibi gözüküyor Fenerbahçe ama sanıyorum oyuncu direkt kampa gidecek değil mi? Sonrasında bir uçak konusunda bir düzenleme yapıldı sanıyorum.
1: Şöyle söyleyeyim. Greenwood'un transferi aslında tamamladı ama yani sanki imzaları görmeden bir şey söyleyemeyiz. Ama Fenerbahçe oyuncular konuda anlaşmaya vardı. Oyuncuyla 3 artı 1 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Marsilya'yla da bonservis konusunda anlaşmaya varılmıştı. Son detaylar üzerinde mali ödeme planları üzerinde konuşmalar yapılıyordu. Artık final aşamasında bugün ya da yarın sonuçlanmasını bekliyoruz. Yani yarına sarkabilir mi bilmiyorum ama bugün geç saatlerde sonuçlanmasını bekliyoruz. Zaten uçak özel uçak Marsilya'ya gitmişti. Sayın Cihan Kamerbe futbol direktörü Oğuz Çetin uçağın direkt Avusturya kampına Linz kentine gidici orada da Fenerbahçe kampında oyuncunun katılma ihtimali de söz konusu ama dediğim gibi henüz daha resmi imzalar atılmadı. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de de resmi internet sitesinden transferleri açıklıyor. Ama bizim aldığımız bilgiler artık bu transferin önünde bir engel kalmadı. Oyuncu Roma'ya teklifini kabul etmedi. Atletico Madrid için çıkan haberler ise biraz Marsilya'nın fiyat artırma politikası gibi değerlendirebiliriz olan. Çünkü Atletico Madrid cephesinden oyuncuya bir ilgi olmadığı ifade ediliyor.
0: Ki Atletico Madrid'de kanginliği yüksek bir bonservis medeliyle o bölgeye transfer etti abi. Ona zaten...
1: Ya Göksel'im 3 tane futbolcu transfer ettiler. Çok ciddi bir çok ciddi bonservis bedeli ödediler. Dolayısıyla onların 9 Ağustos'a kadar yanılmıyorsam oyuncu satmadan oyuncu alma gibi bir durumları söz konusu olmuyor.
0: Evet. Peki abi Gornik maçına kadar başka transfer bekliyor musun Fenerbahçe'den?
1: Fenerbahçe tabii kanat transferi tamamladıktan sonra bir de forvet transferi gerçekleştirecek. Zaten Fenerbahçe'nin eksik bölgesi forvet. Vedat Muniç de sakatlandı biliyorsun. Onun da onunla ilgili son bilgi de vereyim. Onun da son iyi tedavi süreci oldukça olumlu gidiyor. İlk maça yetişme ihtimali söz konusu kadroda olacaktır oyuncu. İkinci maçta ise 90 dakika oynayabilecek düzeye gelecektir Gornik maçında. Forvet transferi için çalışmalar devam ediyor. Fenerbahçe'nin gündeminde olan isim ise Watkins. Fenerbahçe Watkins transferi için yoğun bir çaba sarf ediyor. Watkins transferini gerçekleştirmek için Fenerbahçe hem Aston Villa hem oyuncunun menajeriyle görüşmeleri sürdürüyor. Görüşürüz.
0: Peki son olarak şunu da sormak istiyorum abi. Kerem Aktürkoğlu'na bir teklif geleceği yönünde haberler var Suudi Arabistan tarafından. Böyle bir teklife ihtimal veriyor musun?
1: Şimdi böyle bir bilgi evet var ama şu anda netleşmiş bir durum söz konusu değil. Fenerbahçe'de burada son kararı kamp sonrası teknik heyet yönetim bir araya gelecek ve karar verecek. Burada Kerem Aktürkoğlu için elde

0: bonservis bedeli de bir teklif gelirse Fenerbahçe bu teklifi kabul eder diye düşünüyorum. Çünkü o bölgeye Rashford gibi isimlerin de gündeme geldiğini ifade ediyorum.
1: Peki İrfan abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. İrfan 25 ile birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, araya gidiyoruz. Aranın ardından son bölümde birlikte olacağız.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Evet güzel insanlar, Ake denildiğinde akla gelen ilk unsur oyun kuruculuk. İşte temiz sol ayak, topla mesafe kat edebilen bir stoper yapısı. Bunları siz de biliyorsunuz. Zaten oyuncunun istatistiklerinde de pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla, hani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Oosterwolde'ler. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Oosterwolde. Şikvinyar hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorumlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Şikvinyar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sağdaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi, bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Oosterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Oosterwolde'ye. Bak Oosterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kademe hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içinde söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri, topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum. Peki el alem ne diyor? Oyuncuyla ilgili scouting raporlarına baktık. Yani onun bu hat kıran pasları, oyun kurulumundaki etkinliği, olumlu özellikler arasında sık sık dile getiriliyor. Total futbol analize baktık, coach voice'a baktık. Şu sözler çok ön plana çıkıyor. Ake birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabii bütün yorumlarda süt liman değil. Buralar iyi yorumlardı. Zaten süt liman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz kaçınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı, bunların 6 tanesi 11. Çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Atletik'te bayağı sert bir eleştiri var yani. Ake hem üçlü savunmanın solunda hem de dörtlü sistemin sol bek stoper rollerinde güvenilir bir parça. Ama diyor 2025-26 sezonunda fiziksel ikili mücadelelerdeki bazı dezavantajları ve artan stoper rekabeti nedeniyle bir rotasyon kurbanı haline geldi diyor. Baktığınızda çok da uzağa gitmemek lazım. Fas maçı da yeni oynandı. 70 dakika falan oyunda kaldı. 0 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. 4 top kaybı yaptı. Sadece 2 pas arası yaptı. Ama yine en öne çıkan oyun özelliği neydi? 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim. 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu. Hızlanması övülüyordu. Patlaması övülüyordu. Yani işte patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu abi, bilmediğiniz bir şey değil buralar. Yani adam Guardiola ile gözünüzün önünde oynadı. Gizli arka üçlü rolünde ustalaştı zaten. Savunma orta saha veya merkezi savunma pozisyonunda sorunsuz şekilde adım attı. Gelişmiş o takım arkadaşlarının arkasındaki alanı kapladı. Mükemmel o bizim Recep mekansal farkındalık diyor ona. Onu gösteriyor. Yani bu durumun en önemli katkısı ne olur? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de savunma ile orta saha arasındaki blokların genişlediği anlarda buralara dalan her takım avantaj elde etti. Biz bunu gördük. Bunun engellenmesi için Karagümrük maçında 4 defansif orta sahayla çıkıldı. Sorun daha da derinleşti. Çünkü problem orta saha hattında değil. Takipten ve mesafe daraltmaktan sorunu savunma hattındaydı. Kısacası Ake ismi heyecanlanmayı gerektiren bir. Tamam. Çünkü oyuncunun cebinde bulunan metrikler aslında Fenerbahçe'nin eksikliklerini kapatmak için değerli. Bununla beraber oyuncunun kullanabileceği bir sistem yaratmak tabii ki İsmail Kartal'ın elinde. Şikrinyar, Ake, bunların konumlanması, beklerin bu iki oyuncuya nasıl katkı sağlayacağı, orta saha hattında hangi oyuncunun iki stoper arasına yanaşıp oyun kurulumunda yardımcı olacağı, stoperle kaleci arasındaki mesafenin nasıl kurulacağı gibi konular var. Bunları zaman geçince hep birlikte değerlendireceğiz. Ama bir kez daha altını çizmek gerekirse, bir, geçen sezon gördüğümüz kadar savunmadan çıkarken hata görmeyeceğiz. İki, oyuncunun Osterwolde kadar pozisyonunu kaçırdığını veya topu bir yere indirmek, uzaklaştırmak istediğinde rakibe servis yaptığını kolay kolay görmeyeceğiz. Bunlar kağıt üstünde tabii. Yani en azından bize vaat ettiği, bu zamana kadar tanıdığımız birisi. Ha, performansı düştü, oynama süresi azaldı ama bizim tanıdığımız Ake bunları vaat eder. 3. İsmail Kartal'ın oyun sisteminde beklerin çizgilerden ileri devamlı olarak çıktığını biliyoruz, hatırlıyoruz. Bu olursa elit seviyede kendini daha önce kanıtlamış iki tane stoper olacağı için psikolojik açıdan bile değerli bir durum yani. 4. Bana kalırsa geçen sezon çok tartışıldığı için söyleyeceğim. Ederson'a da bu hamle iyi gelecektir. Takımdaşlık açısından, kimya açısından, ki Ederson gibi bir kaleciyi geri kazanmak bence pek çok sorunu aşma konusunda da yardımcı olacaktır. Ama sakat mı? Yaşadı. Ama bir zahmet de Fenerbahçe'nin profesyonel yönetildiğini düşünüyor ve sakatlıkla ilgili bir analiz yapıldığını, sakatlık potansiyelinin hesaplandığını tahmin ediyor. Öyle inanıyoruz, öyle inanmak zorundayız. Yani bir daha sakatlanırsa olmayacak, bu kadar basit. Ama bu öngörüleri de yapmış olmalı ki bu transferler oldu. En azından ülkemizin güzide kulüplerine yakıştırdığımız profesyonel tavır bu. O yüzden bu konuyu çok uzun uzadıya geçmedim. Bilmediğiniz bir şey bence söylemedim. Ama oyun şekillendikçe, zaman arttıkça, biz İsmail Kartal ve formasyonuna biraz daha hakim oldukça gerek Ake'nin gerek diğer oyuncuların rolleriyle ilgili daha rahat fikir verebiliriz. Ben şu an için bu transferi olumlu görenlerdenim. Bakalım zaman ne gösterecek? Hep ne diyorum ben transfere konuşurken? Kağıt üstünde abi. Kağıt üstünde. Kalanı saha, takım olgusu, yaratılan ortam, bunlardan etkilenir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Reklam.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
3: Tatil Sepeti. Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
7: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş'ta Salih Özcan transferini gerçekleştirdi. Beşiktaş Salih Özcan'ın ve ilk röportajını verdi. Neler söyledi dinleyelim.
8: Merhabalar, benim Salih Özcan. Bu benim ilk Beşiktaş röportajım.
9: Öncelikle ülkene, memleketine, Beşiktaş'a hoş geldin Salih. Siyah beyaz formayı giyecek olmak sana neler hissettiriyor?
8: Açıkçası çok gururluyum. Beşiktaş camiasına bir parça olmak benim için gerçekten çok büyük bir şey ve çok mutluyum.
9: Transfer sürecinden bahsedecek olursak kaptan Orkun'un da süreçte etkili olduğunu söyleyebilir miyiz?
8: Evet, açıkçası milli takımla da çok konuştuk, arayıp soruyordu. Öyle yani, gerçekten bağımız çok iyi. Severim Orkun'u. İnşallah onu sahada da gösteririz.
9: Almanya'da büyüyen, Alman futbol kültürüyle yetişen ama Türkiye milli takımını seçen bir oyuncusun. Şimdi Beşiktaş'a gelmek senin için sadece sportif bir adım mı, yoksa kimliğinle de bağ kuran özel bir adım mı?
8: Ya bence sportif ve özel bir an. Hani doğma büyüme Almanya ama gene kanımız Türkiye. O yüzden benim için güzel bir his. Ailem de sevindi açıkçası ve o yüzden mutluyum Türkiye'de olmama.
9: Köln altyapısında birçok yaş kategorisinde kaptanlık yaptın. Beşiktaş gibi karakterin çok önemsendiği bir kulüpte oyununla birlikte karakter yapınla da katkı sağlayacağını düşünüyor musun?
8: Evet, kesinlikle. Herkes beni biliyor, sahada savaşıyorum. Yani gerçekten ölümüne kadar gidiyorum ve...
9: Onu özellikle geçen Euro'da da gördük. Özel çok bir fotoğrafın vardı Hollanda maçında.
8: Hollanda maçındaydı, aynen. Hani korkmayan bir tiplerden, ikili mücadelede her şeyi atan bir oyuncu. O yüzden taraflar da bilsin, bunu gelecek sezonlarda görecekler.
9: Daha küçük yaşında ofansif, skora daha yakın bir oyuncuyken bugün daha çok denge kuran, boşluk kapatan, takımın görünmeyen adımlarını atan bir oyuncuya dönüştün. Beşiktaş orta sahasında taraftar senin en çok hangi yönünü hızlı bir şekilde fark edecek?
8: Ya dediğim gibi ikili mücadelede hani önemli olan benim arkadaşlar önde golları atsın da arkada gol yememeye bakmak isterim. O yüzden onu tercih ederim ve maçları alıp öyle mutlu olalım.
9: Borussia Dortmund'da çok güçlü bir tribün kültürünün içinden geldin. Beşiktaş tribünüyle Dortmund tribünü arasında zihninde nasıl bir bağ kuruyorsun?
8: Ya Dortmund da genelde çok bağlı takıma. Kulüp çok büyük kulüptü. Beşiktaş biraz daha farklı. Onlar daha çok İşin içinde diyelim, hani demek istediğim daha çok takıma bağlı, daha çok daha hırslılar, daha hani istekleri, evet aynen öyle. O yüzden bence Beşiktaş'ın çarşısı bence daha Dortmund'dan daha iyi.
9: Almanya'da futbol biraz daha kontrollü ve sistemli. Türkiye'de ise duygu ve baskı çok daha yüksek. Senin gibi bir merkez orta saha oyuncusu için bu geçiş ne anlam ifade ediyor?
8: Ben severim. Baskıyı severim açıkçası. Baskı da hatta daha iyi performans gösteririm. O yüzden benim için hiç etkilemiyor. Hani daha çok baskı, daha az baskı diye. Ben maçımı yapmak isterim. %100'ümü veriyorum. O yüzden benim için gayet normal.
9: Türkiye milli takımını seçmen Türk futbol severlerle zaten bir bağ kurmanız sağladı. Beşiktaş forması bu bağı daha kişisel bir hale getiriyor mu?
8: Getiriyor tabii ki de. Hani milli takımda oynamak var, bir de Türkiye'de Beşiktaş camiasında oynamak var. O yüzden gerçekten çok mutluyum, çok gururluyum ve inşallah iyi zamanlar göreceğiz.
9: Bir 6 numara bazen gol atmaz, asist yapmaz ama maçın dengesini tamamen değiştirebilir. Beşiktaş taraftarına Salih bugün çok iyi oynadı dedirtecek oyun sence ne olabilir?
8: Yani dediğin gibi kontrol halinde, genellikle işte rakibi oyuna bırakmamak. O yüzden öyle düşünüyorum. Hani dediğim gibi tabii golleri atmak isterim, asistler vermek isterim ama öncelikle kontrolü bizim elimize almamıza gerek. O yüzden öyle düşünüyorum.
9: Kariyerinde Köln, Dortmund, Wolfsburg ve Türkiye milli takımı gibi farklı tecrübeler yaşadın. Farklı takımlarda oynadın. Bu sana en çok neler kattı bu farklı takımlarda oynamak?
8: Açıkçası fazla bir şey katmadı yani. Gerçekten yani her takım, her antrenör değişik o konuda, evet. Yani ona şükürler olsun, orada da tecrübeleri gördüm yani, her şeyi gördüm. Ama dediğim gibi ben kendi...
9: Oyununa odaklanıyorum.
8: Aynen, oyuna odaklanıyorum ve kendi stilimi takıma yani en iyi şekilde göstermek istiyorum.
9: Beşiktaş'a gelişinde seni en çok etkileyen şey ne oldu? Kulübün tarihi mi, taraftarların tutkusu mu, Türkiye'de oynama fikri mi, yoksa sana anlatılan genel proje mi?
8: Genelde proje, yani başkanla, yönetimle, antrenörle konuştum. Onlar gerçekten bana çok iyi bir his verdi. Çok mutluydum. İkinci de açıkçası taraflar. Hani gerçekten inanılmaz taraflarımız var. Onu da inşallah bir gün göreceğim. 23'ünde en geç göreceğim. Dediğim gibi o beni çok etkiledi. Açıkçası eskiden herkes konuşuyordu burada falan. Millet yürüyemiyor, bilmem başları dönüyordu. O yüzden o beni çok etkiledi. Bir de şehir. Evet.
9: Aslında taraftardan bahsetmişken ben kolundaki bilekliğin de hikayesini sormak istiyorum. Onu anlattım bize az önce ama taraftarımız da öğrensin onu.
8: Aynen, İstanbul Havalimanı'na dün varınca bunu küçük çocuk elime verdi hediye olarak. Beğendim, ve giydim.
9: Türkiye'de hiç bitmeyen bir futbol iklimi var, dışarıda, evinde, izin gününde, hayatının her anında. Buna hazır hissediyor musun kendini?
8: Evet, çok hazır hissediyorum ve tarafları da göreceğiz.
9: Son olarak Beşiktaş taraftarına ne mesaj vermek istersin?
8: Ya ilk başta dediğim gibi, inan ki sözümü veriyorum, mücadele edeceğim, savaşacağım ve inşallah iyi bir sezon geçireceğini düşünüyorum.
9: Çok teşekkürler sana.
8: Sağ ol.
7: Salih Özcan'ın sözleri de bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve şöyle bir yavaş yavaş toparlayalım. Selamlar, İspanya hala gol yemedi. Defansif yönünün hücumdan daha iyi olduğunu gösteriyor. Oyarzabal'la olacak iş değil ama takım kompakt. Eski İspanya, Xavi, Iniesta, Fabregas, Fernando Torres yok. Yarısı bile yok. Hala zirvedeler. Ben Belçika'dan De Ketelaere'nin performansını ABD maçındaki gibi oynarsa bonservisi zaten 60 milyon eurodan aşağı olmaz. Beğendiğim oyuncu, Belçika'dan sürpriz bekliyorum demiş bir dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz de bu Galatasaray zannediyorum Dünya Kupası finalini bekliyor galiba. Finalistlerden transfer gelecek diyor. Tabii bu da mümkün olabilir. Bu da bir ihtimal dahilinde. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, bu arada şu anda Novak Djokovic, Yannick Sinner mücadelesinde de ilk seti Sinner 6-4 almıştı ve beklendiği üzere Sinner üstünlüğünde giden bir mücadele. İkinci seti de almaya yakın. Yannick Sinner, İtalyan raket, dünya bir numarası, 38 yaşında Novak Djokovic. Bakalım bir set çalabilecek mi burada Yannick Sinner'den, ama servis kırmaya bile yaklaşamadı. Yani bunu söylemek yanlış olmaz. Bir yandan da o maçı takip ediyordum ve 6-4... 5-3 şu anda setlerde durum. 5-4'e gelecek ve 6-4 ikinci sette bitecek muhtemelen. Voleybolda Viyana'da maalesef sabah saatlerinde ABD karşısında Filenin Sultanları 3-2 kaybetti. Karar setinde 15-8 kaybettik. Sonrasında Ukrayna Dominik Cumhuriyeti mücadelesinde 3-2 kazanan taraf Dominik Cumhuriyeti oldu. Polonya Brezilya mücadelesinde Brezilya 3-1 kazandı. Belçika İtalya mücadelesinde İtalya 3-0 kazandı. Çek Cumhuriyeti de Bulgaristan karşısında 3-1 kazandı ve saat 20'de günün son mücadelesinde Almanya ve Hollanda karşı karşıya gelecek. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, bu hatırlatmayı da yapalım. VNL'de de heyecan devam ediyor. Özellikle Almanya-Hollanda mücadelesinin de şöyle bir tahminlerine de bakalım. Voleybox tahminlerini aktaralım. O karşılaşmanın da büyük bir çoğunluk 3-1 biteceğini düşünüyor. 3-1 Almanya diyen var, 3-1 Hollanda diyen var, 3-2 diyen %14'lük bir dilim var. Orada da heyecanlı bir mücadele olacak sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve yavaş yavaş programımızı noktalıyoruz artık. Birazdan içeriklerimiz sizlerle olacak.
10: Göksel'in çağrısı araçla haber masası sona erdi.
11: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
12: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksel'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
11: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesindeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic ile Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.
2: Ve

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Kim ne dedi?
1: Sansürsüz Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Camidir, İbrahim Yavuz'la beraberiz. İbrahim abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk Muzaffer.
1: Nasıl geçiyor Dünya Kupası? Güzel. İzliyor musun maçları?
2: Keyifli. Yani aslında
1: gece olanlar izleniyor
2: da. Çok fazla izlemedim. Yani akşam olanları izledim ama evet. Bazı arkadaşlarımla konuşuyorum. 4'e 5'e alarm kuran arkadaşlarım
1: var. Var öyleleri
2: onları
1: var.
2: Onları kutluyorum. Yani ben 4'te uyanıp maçı izlersem oradan bir şey de anlayamam zaten. Yani bana da bir faydası olmaz. Uyku daha değerli. O yüzden ben o süreyi uyuyarak geçiriyorum. Dün akşam çok keyif aldım Fas Fransa
1: maçından.
2: Aslında beklentimiz Fas'ın biraz daha oyuna ortak olmasıydı, değil mi? Dahil evet. olmasıydı. Ama halledemediler. Yani ben Fransa ile ilgili şunu söyleyebilirim. Yani hatta Emre Bölesoğlu'nun kullandığı bir sözü. Saha parselizasyonu, penetrasyonu da ben penetrasyonu kullanmadan sadece saha parselizasyonu ile ilgili. Yani alanı ve adam paylaşımını bu kadar güzel kullanan, bu kadar derslik bir oyun oynayan bir takım uzun zamandır izlemedim. Gerçekten şeyi anladım Fas'ı. Yani çaresiz bırak. Hiçbir şey yapamıyorsun gerçekten. Hani bu senin yapamadığından çok sana yaptırmadıklarıyla alakalı bir durum. O yüzden hani daha çok Fransa'nın çok özellikle ikinci yarıdan sonra çok rahat domine edip oyunu kendiliğine çevirdiği bir karşılaşma oldu. Ama Fas'ın bize öğreteceği çok şey var. Bir önceki Dünya Kupası'ndan hatta bir önce Vahit Halilhodžić'te başlayan o planlama, akademilere olan yatırım ve devamında oyuncularla iki Dünya Kupası'ndaki sergiledikleri performans. Bizim de buralardan bir şey öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Kim kazanır sence Dünya Kupası'nı?
2: Ya şimdi dün Fransa'yı ya gerçekten çok başka bir seviyede gördüm. Yani oyunun bütününe
1: durdurmak çok zor.
2: Oyunun bütününe bu kadar talip olan ve ön tarafta bu kadar hücum organizasyonlarına zenginlik katan, işin savunma kısmında da aynı şekilde yani rakibe alan zaman vermeyen bir organizasyon sanki bugüne kadar gördüğüm takımlar içinde çok rahat o işi halleder gibi geliyor.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Bakalım. Ama yani genel anlamıyla abi benim izlediğim en kötü turnuva bu zamana
2: normal,
1: kadar.
2: Normal. Bir kere zaten başka bir kıtada yapılan bir organizasyona bizim gecenin bir yarısı kalkıp talip olmamız ki biz oradayız ve en kötü saatlere de denk geldik. O da bizim için talihsizlik oldu. İçinde de bir sürü zaten handikapı da barındıran özellikle Amerika'nın o kırmızı kartın iptal olması ile ilgili.
1: Tabii, acayip
2: hatta bir açıklama yani. Gelmiş o da şahane. Ya o kadar uzaklar ki oyuna. Düşünceleri şu. Diyor ki yani en iyileri ya benim en iyi oyuncum diyor bu turnuvada diyor bu maçta niye oynamayacak diyor. Yani bir sonrakinde dinlensin diyor. Yani ceza ile ilgili bir şey varsa diyor. Böyle bir turnuvada yani o kadar şeyden uzaklar. Hatta bir arkadaşımız şöyle yorum yaptı. Ya saklamıyorlar da diyor. O kötü bir şey olduğunu bilmiyor ki. O normal bir şey olduğunu zannediyor. O futbola o kadar uzaklar çünkü.
1: Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Fenerbahçe transferde gazı açtı gidiyor. Vallahi Allah yukarıda. Aziz Yıldırım seçim döneminde oyuncular üzerinde Hakan Safi kadar vaat veren onu da getireceğim, bunu da getireceğim gibi bir stratejisi yoktu ama şu anda Fenerbahçe transferde hakikaten iyi gidiyor. Vedat Muriç de başladı. Ake transferiyle devam etti. Şu anda da Greenwood konuşuluyor.
2: Yani şöyle.
1: Bir genel transfer
2: net stoperle ilgili Fenerbahçe'nin bir problemi vardı değil mi? Yani Skriniar'ın yanına onun yanında ama doğru oyuncu modeli çok önemliydi. Çünkü Skriniar dediğin oyuncu evet hamle konusunda, pozisyon bilgisi konusunda deneyimli ama geniş alanlarda bir o kadar da problem yaşayan bir stoperdi ve onun yanına ihtiyacı olan tamamen çabukluğuyla da ön plana çıkan bir stoper. Aynı zamanda ayak becerisine de çok fazla ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Herhalde Avrupa'da bunu en üst seviyede deneyimlemiş ikinci oyuncu sayamayız değil mi? Yani Ake bu anlamda çok önemli bir oyuncu. Bunu çok sağlıklı bir transfer olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Greenwood'la ilgili benzer ifadeyi kullanabilirim. Kanat organizasyonlarında değişen oyunda birebir rakibin üstüne gidip hem sağ hem sol ayağını kullanıp rakibi zor durumda bırakan oyuncuları uzun zamandır bu şekilde izlemiyorduk. Buralarda en azından bu kalitede oyuncuları izlemiyorduk. Bu da bu anlamda Fenerbahçe'nin bir hayli problemini ortadan kaldıracağını düşünüyorum. Yani bugüne kadar Fenerbahçe'nin tabii içinde handikapları da barındırıyor Muzaffer.
1: Ne
2: yani
1: evet,
2: bunları getirdin ama bir o kadar da şişkinlik var. Vedalaşmak zorundasın. Ekonomik anlamda bir hayli yük. Yani çok zengin bir kadronuz var. Gözünüzü kapattığında bu oyuncuları veya da Galatasaraylı oyuncular hep kıyaslandığı için söylüyorum. Mesela Galatasaraylı oyuncularla Fenerbahçeli oyuncular İtalya'da bir süper kupa oynayacaklar. İndiler Milano'ya havalimanına. Etraftaki insanların büyük bir çoğunluğu gelip Fenerbahçeli oyuncularla fotoğraf çektirir değil mi?
1: Evet.
2: Çünkü Ake, Greenwood, Asensio, Kante. Hepsi Avrupa'nın en önemli kulüplerinde ve çok tanınmış oyuncular kariyer anlamında. Bu kadroyu bir araya getirmek çok önemli. İşte bundan sonra artık teknik direktör dokunuşuna bir hayli muhtacı olan bir kadro. Çok merak ediyorum ama pozitif anlamda söyleyebileceğim aslında İsmail Kartal'ı çok eleştirdiğim konudur ama bu kadroda o iş onun lehine olabilir. Çok fazla oyuncuya teslim olma hadisesi. Bir önceki dönemde Tadic'in, Dzeko'nun çok fazla müdahale ettiğiyle ilgili çok şey duyuyorduk değil mi yakınlarımızdan? Yani onlarla çok fazla istişare yaptığıyla alakalı. Bu çok ince bir çizgidir. Kaçırdığın an darmadağın edersin içerisini. Ya onu en azından o 99 puan döneminde sağlıklı yaptı. Burada da bir hayli o işe ihtiyacı olacak İsmail Kartal'ın. Çünkü o da kariyerinde hiç bu kadar yıldız oyuncuları idare etmemiştir diye düşünüyorum. Onun için de aslında önemli bir deneyim. Avantajı şu, kimseyle didişen biri değil. Kimseyle egoyla alakalı çatışacak biri değil. O yüzden Fenerbahçe'nin bu kadro planlaması, yani bugün gözümüzü kapattığımızda ilk 11 ile ilgili saydığımız oyuncu kalitesi, bu kadar güçlü sahip olduğu bir kadro yoktu Fenerbahçe'nin.
1: Abi hakikaten yani özellikle Greenwood ismi çok büyük bir isim. Yani 24 yaşında bu oyuncuyu buraya getirmek. Aynen. Ama tabii nasıl bir organizasyonda oynayacak? İsmail Kartal nasıl değerlendirecek? O da taraftarlar üzerinde bir soru işareti. Ama
2: burada önemli olan
1: her
2: şu.
1: Her türlü oyuna etki eder yani.
2: Burada önemli olan şu. Yani muhtemelen yapması gereken İsmail Kartal'ın şu. Yani var olan herkesi kendi yerinde oynat. Yeniden bir şeyleri icat etmeye çalışma. Herkes yerinde oynasın. Farklı şeyler, düşünceler içerisinde olmaya, acaba işte bunu sol bek oynatır mıyım? Onu öne gönderir miyim diyor ya. Onun, evet. Hocanın bir sözü vardı. Onu ben yaptım. Bunu sol yaptım. Onu hatta orada Serdar Dursun 10 numara yaptım diyor. Serdar Dursun'u keşke söylemeseydin. Serdar Dursun 10 numara yaptıysan orada bir sorun var zaten yani.
1: Olmamış gibi.
2: O iyi bir şey değil.
1: Hayır, olmamış gibi bir
2: şey. Yani keşke söylemeseydin onu. Bence o iyi bir örnek değildi. O yüzden hiç gerek yok. Öyle bir şeye de gerek yok. Herkes yerinde oynasın. Bu kadro zaten iyi antrene edildiğinde çok ciddi anlamda problemi ortadan kaldıracak kalitede.
1: İsmail Hoca ile alakalı şöyle bazı haberler diyelim, iddialar diyelim. Oğuz Aydın'ı sağ bek olarak bu sene kullanmak istediğine dair bazı haberler duydum ben de. Sence olur mu? Mesela oradan bir Ferdi Kadıoğlu hikayesi yaratmak istiyormuş İsmail
2: Hoca. Bence hiçbir hikaye falan yaratmaya çalışma. Herkesi yerinde oynat. Senin elinde Semedo varsa düşünmüyorlar o zaman Semedo'yu. Vazgeçecekler.
1: Galiba düşünmüyorlar
2: Semedo'da.
1: Abi.
2: Orada yerli rotasyonuna geçecekler. Bir şey demiyorum. Yani bek pozisyon dediğin işin savunma konusunda da ciddi deneyime ihtiyaç olan bir durum. Öyle Ferdi'yi yaptım bunu da yaparımla bu iş öyle olmuyor. O oyuncu ne kadar o işe müsait onu da iyi analiz etmek lazım. Yani benim düşüncem her zaman şu. Mert mi var orada? Mert'le oynarım ben. Çok yani acaba bunu da oradan oraya evrilebilir miyiz, dönüştürebilir miyiz düşüncesinin çok sağlıklı olduğuna inanmıyorum. Ha, olmaz demiyorum asla. Olabilir tabii ki. Özellikle kendi sahanda oynadığın oyunlarda zaten oyun sana bir hayli o özgürlüğü veriyor. Türkiye'de veriyorlar. Yani Galatasaray'ı, Fenerbahçe'si içeride oynadığı maçlarda zaten oyunun büyük bir çoğunluğunu ön tarafta oynuyor. Ama işin savunma kısmını bilmeme hadisesi de çok ince bir çizgidir. Çok fazla başına da iş açabilir yani.
1: Fenerbahçe'nin şu ana kadar yaptığı transferleri düşündüğünde omurgası nasıl? Ben yani düşünüyorum mesela stoperde Ake, Şikrinyar oraya oturttun. Orta saha Gendouzi, Kante.
2: Önlerinde Asensio.
1: Önlerinde Asensio. Sağda Greenwood.
2: Kerem, Greenwood.
1: İleride Vedat var.
2: Muriç bile olsa şu bence an de. Yani. Muriç bile olsa hiç kimseyi endişelendirecek bir durum yok. Yani şu saydığım kadroyla bile ki rota devamına git işte İsmail'in dışarıda olduğu tabii. Ki o da ciddi organizasyona katkı sağlayabilecek. İşte kalecin dünyanın en önemli kaleci. Yani en önemli organizasyonların
1: bir parçası. Bir de onu da saymadık. Yani beğenme. Yani
2: beğenme deme şansın yok yani. Evet.
1: Dünya yıldızı.
2: Ya beğenmemen seninle alakalı. Evet. Sen de çok kötüydün yani. Tek başına onun sorunu değildi geçtiğimiz sezon. Sen aldın bütün stoperi soktun savunmanın içine. O da çıkarken evet bir hata yaptı ama oyunun bütününde de senin sorunun vardı. Fenerbahçe'nin bireysel oyuncu kalitesi anlamında son zamanlarda en iyi kadrosu diyebilirim. Net yani.
1: Kesinlikle katılıyorum abi sana. Bu 5-0'lık bir hazırlık maçı da vardı. Orada çok fazla.
2: İzledim.
1: Oyun... Gençler de oynadı. Orada senin dikkatini evet. Çeken oyuncular oldu mu?
2: Ya şöyle.
1: Çağrı Balta mesela.
2: Ya rakip o kadar fazla eksikti ki. Yani bir şey sağlıklı bir şey çıkmaz. Bir de bu sezon başı kampları ile ilgili çok ağır dönemden geçiyor oyuncular. Yani sezon başı kampları aslında oyuncuların en yoğun antrenman yaptıkları dönem. Oralarda Advina gibi rakipleri seçmelerin temel sebebi fiziksel olarak yıpranmama. Yani tamamen taktiksel sistemle alakalı düşüncesi hocanın. Yani hangi sistemi oynatmasıyla alakalı oyunculara yapacağı tekrar ve oynama alışkanlığıyla alakalı bir durum. Ama çok fazla eksikti rakip. Yani tabii ki orada Fenerbahçe'nin bireysel anlamda oyuncu kalitesi çok ön plana çıktı. Genç oyuncularla ilgili de Çağrı ile ilgili de şimdi bu maçla ilgili yorum yapmak için çok erken olduğunu düşünüyorum.
1: Şerif konusu var. Şimdi Fenerbahçe'nin golcü arayışı devam ediyor. Sence Şerif bu mevcut kadroda az önce saydık. Hani sonradan girip şimdi şeye de uyuyor. Kurala da uyuyor yaşından dolayı. Tutulmalı mı yoksa Şerif gönderilip oraya daha doğru bir isim mi alınmalı?
2: Planlama şöyle yapılır.
1: Nasıl yapılır abi?
2: Net bir santraforun olur. Girassi. Onu tamamlayacak oyuncu.
1: İsmail Hoca istemiyor.
2: Vedat Muriç. Özür dilerim. Watkins
1: diyelim. Pardon. Evet.
2: Watkins olur. Vedat Muriç olur. Üçüncü santrafor dediğin artık kendi altyapından yetiştirdiğin ya da buralarda potansiyel Türk oyuncuyla anca yapabilirsin onu. Yani üç tane bonservisi birbirine yakın oyuncuyla santrafor planlaması yapılmaz. Doğru planlama değil zaten. Yoksa senin dediğine katılıyorum. Olabilir tabii zaman zaman. Hele geniş oyunlarda Galatasaray maçı en iyi maçıydı değil mi? Niye? Çünkü çok fazla arkada boşluk buldu. Evet. Ama problemi ne? Bitiricilik sorunu var bu oyuncunun. Bitiricilik sorunu olduğu için zaten buralara göndermişler. Yoksa onun bitiricilikle ilgili sorun olmasa o paraları da buraya alamazsın oyuncu. Çünkü atletik anlamda ciddi avantajı var. Yani senin dediğine katılırım ama o bonservis planlamasıyla 3 tane oyuncu orada olmaz.
1: Sen mesela golcü konusunda Watkins yerine Girassi ismine daha sıcak bakan bir isimsin. Daha önceki programlarda da bunu dile getirmiştin. Kimisi de işte Watkins inanılmaz olur diyor. Neden böyle düşünüyorsun?
2: Bir itirazım olmaz. Watkins'le ilgili de bir itirazım. Onu diyenlere olmaz. Ben Girassi ile ilgili düşüncem oyunun bütünüyle alakalı. Yani fiziksel gücünü kullanıyor. İşin takım savunması kısmına ciddi katkı sağlıyor. Fiziksel avantajını kullanıyor. Bir de buralarda çok fazla o tarz oyunculardan çok sağlıklı geri bildirim alınıyor. O yüzden o bana ilk baştan beri çok sıcak geldi ama diğer tarafa da bir itirazım yok tabii ki.
1: Şu ismin de düşünüldüğüne dair bazı bilgiler aldım. Real Madrid'de 22 yaşında yanılmıyorsam Gonzalo Garcia ismi var. Hem kanat oynayabiliyor hem de santrafor özelliği var. Mesela oradan şunu anlıyorum. Acaba hani daha kanat forvet tarzı bir oyuncu mu arıyor Fenerbahçe? Yani çünkü galiba abi benim anladığım kadarıyla Aziz Başkan şunu istiyor. Yani ben mesela Vedat Muriç'e bu kadar para verdim. Şimdi Vedat geldiğinde insanlar hep şey diyordu ya işte ikinci forvet Vedat. Hani ana forvet gelecek. Birinci forvet gelecek. Ama benim anladığım kadarıyla Aziz Yıldırım Vedat Muriç'e ben bu kadar para verdiysem o da oynayacak. Bir golcü daha alacaksak çift forvet ya da kanat forvet tarzında bir oyun anlayışı istiyor sanıyorum İsmail Hoca'nın. Öyle geliyor bana yani.
2: Planlama konusunda o söylediğin şey aslında doğru. Ben de teknik direktör olsam elimde Vedat Muriç varsa kanat forvete talip olurum. Yani hem kanat oynatabileceğim hem de direkt hedef santrafor oynatabileceğim oyunculara talip olurum. O düşüncede aslında planlamada sağlıklı olan o. Eğer oysa planları bir ama şimdi Greenwood, Kerem, İrfan değil mi? O sayıyı arttırabiliriz. Tamam hadi Oğuz'u bek oynatacağım diyor ama bu çok fazla kalabalık hadisesi de normal bir durum değil. O zarar verir. Bir kere senin çok acil sayıyı düşürmen lazım.
1: En önemli konu bence Fenerbahçe.
2: Net belirleyici olan o olacak. Bak Beşiktaş'ta en sağlıklı şey. Solskjaer 36 kişiyle kampa gitti. Bu normal dedi. O 36 kişi ayağına dolandı. Başına bela oldu. Italiano hemen sayıyı azalttı. Hemen transferlerle kampa gitti. Çünkü oradaki planlamanın içerisinde olup olmayacağı belli olmayan oyuncuyla antrenman yapılmaz. O oyuncu senin antrenmanını aşağı çeker. O yüzden şimdi Fenerbahçe'de bir hayli kalabalık var. Şimdi bence Fenerbahçe'nin bu yapılan transferlerden sonra, bu konuşulan isimlerden sonra artık acil sayı azaltması gerekiyor. Yeni oyuncudan ziyade içeriden oyuncuları göndermek zor. Karar vermesi lazım Fenerbahçe'nin. Fred'le mi oynayacak, Kante'yle mi oynayacak? Kararını vermesi lazım. Bence Kante'yle kalmasında fayda var.
1: Bence
2: çünkü
1: de.
2: Maliyet çok yüksek.
1: Aldın madem.
2: Git desen gidemez. Satamazsın. Zarar edersin o işten. Satamazsın da bir yere. Hiç kafa karıştırma. Fred'e teşekkür et, gönder. Anlıyorum yani Fenerbahçelileri ya 35 yaşında maliyet aldın artık yani. Şimdi
1: bitti
2: olan. Kavga etmene
1: oğlum.
2: Gerek yok. Oyuncu senin oyuncun. Genduzi de senin
1: oynamıyor
2: oyuncun.
1: Yani.
2: Çok iyi oyuncu. Ben canlı izlediğim için söylüyorum yani. Senin organizasyonun biraz daha güçlendiğinde bir önceki seneden çok daha iyi Kante izleyeceksin.
1: Tabii.
2: Yani. Ama senin derdin yaşı 35 parası. Sen onunla kavga halindesin. Oyunculuğunu izlemiyorsun ki. Çünkü sen bir kere ikna olmuşsun. Bu para bu oyuncuya verilmez. Zaten Türkiye'deki en büyük problem odur. Dikkat et. Şeyi getirdiler. Muçi'yi getirdiler.
1: Evet.
2: 15 milyon euro dediler. Bak oyunculuğundan önce rakama talip oldular. Ve hemen 15 milyon euroluk bir oyuncu beklediler. Bir gel dediler ki bu ama onun suçu değil ki. Bir tane menajer başkan 15 diyor o da ikna oluyor. Çocuk hiç 15'lik oyuncu olmamış ki. Ya da Kante 35 yaşında bu parayı alıyorsa onun sorunu değil ki. Birileri ikna olmuş ve vermiş. O yüzden onunla kavga etme. Belirle ve bir an önce sayıyı azalt. Fenerbahçe'nin şu an en çok ihtiyacı olan transfer yapmaktan çok eldeki oyuncuların sayısının azalması.
1: Fenerbahçe'de şu ana kadar gördüğün yerli oyunculardan hangileri iş yapar takımda kalmalı dersin?
2: İş yapmayanları söyleyeyim ben
1: Cengiz
2: sana.
1: Cengiz Ünder'le başlamak
2: ben sana
1: istiyorum.
2: Hemen iş yapmayanları söyleyeyim. Cengiz'le Çağlar'ı gördüm. Ya olmaz artık. Yani ya Fenerbahçe hala Cengiz'le Çağlar'la falan zaman kaybedemez yani. Hemen gönder yani. Senin Cengiz'le Çağlar'la nasıl bir planlama yapacaksın? Ya adam ben olmayacağım diye elinden gelen her şeyi yapıyor. Yaktı Sergen Yalçın'ın da başını.
1: Tabii.
2: Hala da Cengiz'le planlama olmaz. Çağlar Söyüncü'yle olmaz. Bak Mourinho geldi Çağlar Söyüncü yüzünden Fenerbahçe'nin en güçlü organizasyonunu paramparça etti stoper pozisyonunda.
1: Tabii.
2: Hala da Çağlar'la zaman kaybetme. İki tane oyuncu söylerim sana hemen vazgeç. İrfan için fiziksel olarak geçtiğimiz sezon çok kötü durumdaydı. İzledim Kasımpaşa'yı. Kasımpaşa'da birkaç maçını. Ama ona talip olurum. İrfan'ın gelişimine talip olurum. Ama Cengiz'le Çağlar'a asla talip olmam ya. Hiç zaman kaybetme yani. Şimdi oradaki düşünce şu. İşte yerli oyuncu olsun. Mesela benzer durum Mert Hakan Yandaş'la ilgili. Kabul ediyorum yaşadığı durum evet ama olmaz ki, burası şey değil ki.
1: Yani
2: ama
1: sana nerede katkı sağlayabilir Mert Hakan? Ben de açıkçası aynı fikirdeyim
2: seninle. Ben şimdi
1: seninle
2: mesela abilik diyorlar mesela. Ben aklımın mantığımına mesela ne diyecek Kante'ye Mert Hakan? Ne diyecek mesela? Mert Hakan gelecek Greenwood'a, Kante'ye, Genduzi'ye, Skriniar'a, Ake'ye.
1: Nasıl abilik yapabilir?
2: Ne diyecek ya? Abilik nedir biliyor musun? Sağda olursun. Sağda görür oyuncu seni. Mesela Abdülkerim'i görüyor. Barış Alper'i görüyor. Yunus'u görüyor. Hepsi saygı duyar oyuncuları. Ama sağda olmayana saygı duymaz. Bak bunu sağda deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Yabancı oyuncuların ilk ilgilendikleri yerli oyuncuyla hadise ne bileyim. Sağda mı değil mi ona bakıyor. Sağda olmayana saygı duymazlar. Sen de gittin sağda olmayana, sadece ya aman abilik yapsın, temas edeyim. Bak bu sağlıklı bir düşünce değildir. Senin talip olman gereken, keşke Mert Hakan'a verdiğin şansı altyapıdan bir tane kardeşimize verseydin. İnan bundan çok daha faydalı olurdu sana.
1: Katılıyorum. Bu arada İrfan Can Kahveci konusunda da katılıyorum sana. Her türlü rotasyonda kullanabileceğin, sana maç alır, çevirebilecek, maç talip değiştirebilecek
2: bir oyuncu. İyi durumda değil ama talip olurum. Evet. Ona talip ol, bir şey demiyorum. Ama Mert'e talip olma, Mert Hakan'a talip olma, Çağlar'a talip olma, Cengiz'e talip olma. Ya olunacak bir tarafı kalmamış bu oyuncuda. Kaç sene daha geçmesi gerekiyor? Kaç sene oynadı Mert Hakan Fenerbahçe'de ya? Lütfen ya. Kaç sene oynadı ya? Olur mu öyle şey ya? Abilik yaptı, orada bağırdı. Bir de bak, senin en çok ihtiyacın olan ne biliyor musun? Bu idareciler için de geçer. Dili yumuşatmak zorundasın. Problemi çıkaranları oradan uzaklaştır. Bak Mert Hakan dedi, hep problemin içerisinde olmuş. Senin bir kere olumsuz enerjiden uzaklaşman lazım değil mi? Senin sağduyulu oyunculara ihtiyacın var. Sağduyulu yöneticilere ihtiyacın var. Bir kişi gider ön plana çıkar değil mi? Bence biraz o taraflara da talip ol. İhtiyacın olan o olacak. Çünkü rakibin zaten mümkün olduğunca sıkıştığında seni krizin içerisine itmeye çalışıyor. Kaosun içine itmeye çalışıyor. Sen sakin kal, senin adına belirleyici olacak.
1: Şimdi İbrahim abi, Ake'nin gelişiyle birlikte Fenerbahçe artık sol stoper problemini çözdü ki geçtiğimiz sezonda orada Osterwolde'yi görüyorduk. Evet. Ha, Osterwolde'nin gideceği yönünde haberler var ama şu anda henüz daha resmi olarak bir ayrılık yok. Kaldığı senaryoda Fenerbahçe'nin bir sol bek problemi olduğunu düşünüyor musun? Birinci sorun bu. Orayı Osterwolde ile halledebilir mi Fenerbahçe?
2: Bence Arşı halledebilir.
1: Brown da var bu arada.
2: Bence halledebilir. Yani Arşı Brown da var, Osterwolde var. Osterwolde'yi şöyle halledebilir. İşin biraz da savunma kısmını daha çok ortadan kaldıran. Ha bak şu olabilir. Sen söyleyince aklıma geldim. Oğuz'la ilgili bir planlama yapıyor değil mi?
1: Evet.
2: Mesela şöyle bir planlama olabilir. Dörtlü savunmanın sağ bek pozisyonundaki hücum özelliği daha iyi olan oyuncuyu biraz daha oyunun içine katabilir. Onları biraz daha dönen toplar için üçlü savunma dizilişi gibi de kullanabilir hoca. Aslında bu da bir oyun planında özellikle içerideki maçlara ciddi katkı sağlayabilir. Yani ben Arşı Brown'la Osterwolde ile Fenerbahçe'nin o sol bek sorununu ortadan kaldıracağını düşünüyorum. İkisi de halledebilir. Arşı Brown dediğin oyuncu aslında atletizm olarak şahane bir oyuncu ama pozisyon bilgisi anlamında çok eksik. Yani aslında en temel altyapılarda öğretir. Ben onu Lazio maçında canlı gördüm. Büyük ayak kırıklığı yaşadım. Arşı Brown burada önündeki arkadaşına pası verdi. Önündeki arkadaşı daha topa sahip olmadan o bindirdi gidiyordu. Bir kaptırdı, ikisi birden oyundan düştü. Bu altyapılarda öğretir. Evet. Sen onu kontrol etmek zorundasın. Belli ki bu duygularına yeniliyor. İşte orada teknik direktör dokunuşu. Nasıl Guardiola tutuyor oyuncuyu gösteriyor. Sen de İsmail Kartal olarak Arşı Brown'a diyeceksin ki arkadaş gitme. Duygularına yenilme. Senin şahane atletizm var. Biz senin gideceğin alanları sana çizeriz. O zaman gider yaparsın ortanın şutunu neyse yani.
1: Son olarak da fikstür çekildi. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Aziz Yıldırım başkan adayıyken yanılmıyorsam biz demişti hep ilk maçları kendi nasıl evimizde oynuyoruz. Şimdi bununla alakalı bir sistemde bulunmuştu ve şu anda da Fenerbahçe 9. hafta yanılmıyorsam ilk maçı Rams Park'ta oynayacak. Sen de bir futbolcu olarak bu gerçekten önemli bir detay
2: hiç
1: mıdır abi?
2: Hiç önemli değil. Ya hiç değil yani. Ya oraya döndüğünde belki hiç belki Galatasaray yarışın bile içerisinde olmayacak. Bilmiyorsun evet. Bile yani. Kendi sahanda Galatasaray'la oynadığında çünkü beklenti hep ne? Bu ikisi varsa finale
1: kafa
2: beraber.
1: Kafa kafaya gidecek.
2: Ya belki Galatasaray hiç olmayacak o senin bahsettiğin durumda. Bir de şeyi unutmasınlar. Dün dinledim onu Fenerbahçelilerden. Döndüğünde İstanbul'da oynama, Marmara'da oynama hadisesi. E sen geçtiğimiz sezon nerede kaybettin puanları? Kasımpaşa, Marmara.
1: Tabii.
2: Rize, Marmara. Kendi evet. Sahanda kaybettin yani. Ya Marmara falan hikaye, onlara geç. Burada belirleyici olan şu. Oyun oyun belirler. En
1: nerede
2: güçlü dediğin kendi sahan diyorsun değil mi? E kaybettin evet. Kasımpaşa'yı kendi sahanda.
1: Kadıköy.
2: Rize.
1: Faciaydı geçtiğimiz sezon ya.
2: Yani. Şimdi bunun Marmara'yla ne alakası varmış? Sen oraya niye ilgileniyorsun? Belirleyici olan oyun. Sen şahane bir kadro kurdun. O teknik direktörden bu oyunculardan maksimum oyunu talep et. Yapabilir çünkü bunlar. O kalitede bir kadro kurdun.
1: Abi ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Efendim. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
1: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Canbedir, Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Digi Futbol'da bu kez canlı yayında. Tam da böyle sıcak gündemin ortasında, bir taraftan transfer, bir taraftan fikstür çekimi belli oldu. Evet. Özellikle derbi haftaları çok merak ediliyordu. Sıcak gündemin ortasında canlı yayındayız. Buradan tabii ki çağrı yapalım. Yayına gelecek insanlardan önce bir beğeni çağrısı yapalım. Sonrasında kanala abone olurlarsa zaman zaman böyle sıcak gündemde özellikle Galatasaray transfer gündemine dair gelişmelerle canlı yayında olacağımızı belirtelim.
1: Yani bu ara canlı yayınlar hem iyi izleniyor hem gündem hareketli. Dediğin gibi transfer gündemi var. Özellikle hem taraftarların beklediği, ama tabii konuşacağız birazdan. Galatasaray'da özellikle, bu arada şunu da hatırlatayım, süper chat gönderirseniz Yakup Çınar'a sormak istediğiniz sorular varsa onları da tek tek ekrana getireceğim. Okuyacağım. Sizin adınıza seslendireceğim. Galatasaray taraftar transfer konusu açılınca açıkçası çok da mutlu değil. Fikstür çekildi. Fikstürle istersen başlayalım, sonra transfer konularına geliriz. Sayın Aziz Yıldırım'ın bazı söylemleri vardı. Hep biz ikinci maçı kendi o tarafta oynuyoruz diye. Bu sefer işler değişti. İlk maç
3: Kadıköy'de.
1: İlk maç mı Kadıköy'de? Fikstürde.
3: Özür dilerim. İlk maç Ramspark'ta, ikinci maç deplasmanda.
1: Kadıköy'de.
3: Yani Aziz Yıldırım'ın istediği oldu.
1: Oldu, evet.
3: Oldu.
1: Burada ya, bir şey arıyor musun peki?
3: Yok abi, bunun altında ben bir şey aramıyorum ama yıllardır Fenerbahçe taraftarı bir şeyler arıyordu ki. Şunu söyleyeyim Muzaffer.
1: Söyle.
3: Okan Buruk'un gelişiyle birlikte zaten Kadıköy'de Ramspark'a dönmüştü. Son 5 deplasmanda Galatasaray kaybetmedi. 3 galibiyet aldı, 2 beraberlik aldı. Yani Galatasaray için deplasmanda ya da Ramspark'ta oynamasının çok değişen bir tarafı yoktu Fenerbahçe derbilerinde. Son yıllarda Galatasaray'ın o kadro üstünlüğü net bir şekilde, ki Galatasaray kendi sahasında kaybetmesine rağmen İsmail Kartallı Fenerbahçe'ye 10 kişiyle kaybetmişti Galatasaray. Evet. Ama Kadıköy'deki üstünlüğü son 5 yılda net olarak ele almıştı Galatasaray. Evet, Aziz Yıldırım döneminde o 20 yıllık bir süre vardı. Fenerbahçe hiçbir şekilde kendi sahasında Galatasaray'a kaybetmiyordu. Ama Okan Buruk'un gelişiyle o derbi karnesi tamamen Galatasaray'ın lehine gelişmişti. Bu sene de benzer bir durum olsaydı yine speküle edilecekti. O yüzden avantaj ya da dezavantajlı olarak görmüyorum. Kimin kadrosu iyiyse, kimin performansı iyiyse o derbileri o takım kazanacak. Galatasaray bu derbileri Kadıköy deplasmanında kazanırken hep daha iyi kadrolarla çıktığı için kazandı. Icardi ile kazandı, Osimhen ile kazandı. İyi performans gösterdi ki hani Yasin kollara rağmen kazandı Galatasaray Fenerbahçe deplasmanında. O yüzden hani bunun bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta 9. haftada Galatasaray kendi sahasında oynayacak. Ligin ikinci yarısındaki derbide de Kadıköy deplasmanına gidecek. Dediğim gibi yine burada kadrosu iyi olan, iyi futbol oynayan taraf kazanacak.
1: Şimdi kadrosu iyi olan takım derken, Fenerbahçe Mason Greenwood transferiyle çok ciddi bir atak yaptı. Gerçekten çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum Greenwood transferinin. Özellikle Fenerbahçe medyasına da baktığımızda, Fenerbahçeli yorumcular tarafında ve taraftarlar üzerinde de Osimhen seviyesinde bir transfer olduğu, 24 yaşında.
3: Seviyesinde demeyelim de.
1: Niye?
3: Yani bu ligin ikinci adamı olur Muzaffer.
1: Birinci Osimhen mi olur?
3: Birinci hala Osimhen abi.
1: Abi yani, çok iddialı değil mi bu?
3: İddialı değil mi değil yani. Böyle bir gerçek var. Sen şimdi tamam, Greenwood potansiyelini daha yukarıya taşıyabilir. Manchester United altyapısından çıktığı dönemde işte o dönemin altın çocuğu olarak görünüyordu.
1: Evet.
3: Özel hayatındaki bazı durumlar bir şekilde performansını etkiledi ama iki sezondur Marsilya'da inanılmaz performans ortaya koydu. Hem gol hem asist anlamında. Hani şimdi Musapa'ya, Nene'ye sevinen Fenerbahçe taraftarı Greenwood'u görünce tabii ki kral muamelesi yapacak. Gayet doğal. Geçmiş yıllarda da ben bunun eleştirisini hep yaptım. Çünkü Fenerbahçe şampiyonlukları kaybettiğinde, derbileri kaybettiğinde hep yapıdan bahsetti. Hep hakem performanslarından bahsettiler ama Galatasaray'ın hep daha iyi kadrosu vardı. Ama bu sezona baktığın zaman Aziz Yıldırım bence Greenwood transferiyle gerçekten fark yaratıyor. Ki transfer hala bitmedi ama bitme ihtimali gerçekten
1: bitme gözüyle bakılıyor
3: yüksek,
1: artık.
3: Yüksek, yüksek. Hakan Safi'nin görüştüğü bir isimdi. Aziz Yıldırım ya onlar görüştü biz almayalım da diyebilirdi ama evet, öyle yaklaşmıyor. Bence olması gereken de bu. Bu ligin kalitesinin artması gerekiyor. Burada Milat Icardi transferiyle başlamıştı. Dursun Özbek'in ilk seçildiği dönemde Erden Timur'un Icardi transferiyle birlikte ligin seviyesi bambaşka bir yere geldi ki sonrasında hep Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta Galatasaray kadrosunu yakalayabilecek transferler yapmaya başlamıştı ama hep gerisinde kaldı. Ben hala söylüyorum, bunu ilk günde söyledim bu transfer dönemi başlarken, evet Galatasaray şu anda transferde ağır alıyor, taraftar bu yüzden eleştiriyor ki yönetimin yanlış yaptığı noktalar da var, onları da dile getireceğim. Ama hep Fenerbahçe'nin bir adım önünde olacak. Bunu transfer dönemi bittiğinde daha net olarak anlayacağız. Çünkü Galatasaray'ın gündeminde gerçekten bugün bu transferler gerçekleşmiyorsa ya da bir süreç varsa, bu transferler zor olduğu için, çok yüksek maliyetler olduğu için, belli süreçleri kapsadığı için. Şimdi Greenwood transferi bugünden yarına biten bir şey değil.
1: Tabii.
3: Hakan Safi'nin görüştüğü, anlaştığı bir isimdi. Ama sonrasında da şimdi mesela sosyal medyada haber çıkıyor, Greenwood bitti diye Fenerbahçe yalanlıyor mesela.
1: Yani orada yalanlama işi birazcık şöyle oldu. Benim oradan anladığım şey şu. Şimdi özellikle sanıyorum burada sosyal medyada da baktığımda Yağız Sabuncuoğlu üzerinden şimdi işte şöyle bir haberi vardı. Tadiç ve Ceko'nun oturduğu villa Greenwood için işte kiralandı, sözleşme detaylarına eklendi vesaire diye. Ki bu haber çıkmadan önce de Aziz Yıldırım ve yönetimi için şöyle bir şey söyleniyordu. Hani oyunculara çok da el bebek gül bebek sözleşmeler yapılmayacak yönünde. Şimdi bu haberler çıkınca Greenwood'a işte ev tutuldu vesaire. Ben onun yalanlandığını düşünüyorum. Sanki Greenwood transferinin yalanlanması değil de.
3: Tabii canım,
1: Greenwood hani orada hani oyunculara biz böyle gelen oyunculara yok ev kiralıyoruz, sözleşme yapıyoruz, ev tutuyoruz gibi bir durum yok, böyle haberlere İtibar etmeyin gibi anladım ben yani. Ama tabii şey anlayanlar da olmuş, hani yönetim galiba Greenwood'u yalanladı diye, ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum tabii.
3: Evet abi, yani bir süreç, bunlar kolay değil. Tabii ki dediğim gibi Galatasaray yönetimi Fenerbahçe'nin hep bir adım önünde olduğu, her sezon yaptığı transferlerle fark yarattı. Ben bu dönemde de geç kalınsa bile o farklılığın yaratılacağını düşünüyorum ki Galatasaray'ın listesinde öyle oyuncular var. Bu arada fikstür çekildi ama
1: evet,
3: fikstürde yaşanan bir olay var ki az önce sosyal medyada benim önüme düştü. Onu da konuşmak istiyorum. Galatasaray'ın ikinci başkanı Sayın Metin Öztürk elini Barış Göktürk'e uzatıyor ve Barış Göktürk orada elini çekiyor.
1: Öyle mi? Görmedim ben,
3: evet,
1: onu.
3: Şu an sosyal medyada muhtemelen en çok konuşulacak konulardan bir tanesi. Abi çok yanlış. Bak bunu Metin Öztürk de yapsa ben burada eleştirirdim. Şimdi siz Fenerbahçe kulübünü temsil ediyorsunuz. Orada bugün Fenerbahçe büyük bir camiaysa, Galatasaray büyük olduğu için Fenerbahçe büyük. Şimdi Barış Göktürk vizyoner bir adam diyoruz. Tamam mı? İşte kendisini çok iyi yetiştirmiş diyoruz. Ama sen fikstür çekimine geliyorsun. Metin Öztürk'e, Metin Öztürk sana elini uzatmasına rağmen, yaş olarak
1: elini havada mı bırakıyor?
3: Senden büyük olmasına rağmen elini çekiyor. Ne yapıyor? Taraftara oynuyor. Abi bunu sen yaparsan sen kaybedersin. Sen sportif olarak sahada cevabını vereceksin.
1: Böyle yapıyor, elini göğsüne abi, götürüyor.
3: Bu bir saygısızlık. Bunu yapamazsın, yapmamalısın. Bunu Galatasaraylı yönetici de yapsa ben burada eleştiririm. Yanlış bir şey. Fenerbahçe'yi böyle mi temsil edeceksiniz? Sen yapacağın transferlerle, alacağın skorlarla, sportif başarıyla Fenerbahçe'yi temsil etmen gerekiyor. Sen daha dün Fenerbahçe'de yönetici oldun. Ama zaten bunu dile getirmişti. O zaman da eleştirmiştim. Ne demişti Barış Göktürk? İşte ben Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım.
1: İşte onu söylediği için muhtemelen bugün karşı karşıya geldiğinde.
3: Abi çok yanlış bir tutum. Çok yanlış bir tutum. Bence bunu Fenerbahçeli isimlerin de eleştirmesi gerekiyor. Ben Aziz Yıldırım'ın dahi bu konuyla alakalı Barış Göktürk'e mutlaka tepki göstereceğini düşünüyorum.
1: Yani Barış Göktürk'ün bu Kulüpler Birliği'ndeki meseleden sonra herhalde sanıyorum ki aldığı Twitter, yani Fenerbahçe taraftarlarından aldığı Twitter etkileşiminden etkilenmiş olacak ki.
3: Abi o da doğru değildi. Trabzonspor Başkanı çıktı, dedi ki kardeşim burada böyle bir şey yaşanmadı. Bak bunu sosyal medyayla yapan herkes kaybediyor. Ali Koç döneminde bu çok yapıldı. Biz bunu hep eleştirdik. Ya sizin bugün Aziz Yıldırım doğru işler yapıyor. Doğru transferler yapıyor. Aziz Yıldırım da Greenwood şovunu yapabilirdi ilk günden itibaren. Kardeşim biz Greenwood'u alıyoruz. Greenwood yaklaştı bize. İşte fedakarlık yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bunu kimse söylemiyor mesela.

0: Taraftarı kutuplaştırıyorsun abi. Ya bu iyi bir şey mi? Kaybeden sen olacaksın. Barış Göktürk kaybedecek bu durumdan dolayı. Metin Öztürk onun büyüğü olmasına rağmen elini uzatıyor. Hani elini uzatmasa deriz ki tamam bak. Selamlaşmadılar ya da birbirlerinin ellerini sıkmadılar. Türk futbolunu kaosa bunlar götürüyor abi. Sonra gazetecilere laf atıyorlar. Gazeteciler işte kulüplerin şovmenliğini yapıyor. Kulüpleri savunuyorlar. Yok bize şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Çok yanlış bir tutum. Ve herkesin bu tutumu eleştirmesi gerekiyor abi. Net söylüyorum.
1: Yani bu görüntü zaten
0: Abi çok kötü bir
1: çok
0: görüntü.
1: gündem olacaktır ve bunun üzerine sorular da sorulacaktır. Sayın Barış Göktürk'e de sorulur, Metin Öztürk'e de sorulur. Nasıl bir cevap verecek bilmiyorum.
0: Abi bunun cevabı yok
1: Yani ne
0: ya.
1: diyebilir
0: Bu
1: ki
0: bir
1: zaten?
0: kere saygısızlık abi. Yani Barış Göktürk'ün yaptığı büyük saygısızlık. Kim olursa olsun ya. Rakibin abi tamam da sen şimdi Galatasaray derbisi oynayacaksın. Deplasmana geleceksin. Seni yine kapıda karşılayacaklar. Saadettin Saran'ı Galatasaraylı yöneticiler kapıda karşılamadı mı abi?
1: Evet.
0: Saadettin Saran olduğu için değil abi. Fenerbahçe'nin başkanı Saadettin Saran olduğu için o saygıyı gösterdi. Ama siz bunu yapıyorsanız ve taraftara oynuyorsanız yarın kötü sonuçlar geldiğinde o zaman ben göreceğim Sayın Barış Göktürk'ü. Ona bu eli hatırlatacaklar.
1: Tabii abi, yani sezon başında yaptığın eylemler, konuştuğun cümleler, kelimeler hepsi sezon içerisinde karşına geliyor. Sadece Barış Göktürk üzerinde söylemiyorum ama hani örnek olarak mesela şimdi Kulüpler Birliği'nde Yüksel Yıldırım'la yaşandığı iddia edilen olay. Şimdi senin mesela Samsunspor'u çıkıp eğer bir puan
0: Sen
1: kaybedersen ne konuşabilirsin yani?
0: Samsunspor'u motive ettin. Barış Göktürk. Yani
1: Ki
0: Samsunspor'la
1: zaten
0: zaten
1: Yüksel Yıldırım da buna hazır, kabul
0: yani
1: edelim.
0: aynen öyle
1: Yani
0: abi.
1: Fenerbahçe'ye karşı.
0: Samsunspor maçlara Barış Göktürk'ün bu demeçlerinden sonra daha motive çıkacak. Ya Muzaffer, Okan Hoca Göztepe maçından sonra Kocaeli ile alakalı bazı açıklamalar yaptı. Kocaeli'ni motive etti. Bunu herkes eleştirdi. Biz de eleştirdik. Gerek yok abi bunlara. Şimdi daha sezon açılmadan yeni bir kriz.
1: Kapıda şu an.
0: Kapıda değil başladı abi.
1: Başladı.
0: Böyle bir şey olmaz. Sence Aziz Yıldırım olsaydı Metin Öztürk'ün elini sıkmaz mıydı?
1: Sıkardı.
0: Sıkardı abi.
1: Aziz Yıldırım sıkardı canım. Niye
0: İşte bu
1: sıkmasın ki?
0: acemilik abi, acemilik. Böyle olursa başarılı olamıyorsunuz. Sosyal medyadan yaşanmamış olayları yaşanmış gibi gösterdiğiniz zaman başarılı olma ihtimaliniz yok. Ali Koç'un başarısızlığın en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Gördüm, sinirlendim, o yüzden
1: Peki.
0: anlatmak istedim. Yoksa burada bizim gündemimiz Galatasaray ve Galatasaray transfer gündemi.
1: Aynen öyle. İstersen yavaş yavaş zaten Galatasaray gündemine geçiş yapalım. Süper chatler de geliyor. Onları da birazdan ekrana getireceğim ve
0: Yeni sezon açılışıyla istersen bir başlayalım mı?
1: başlayalım abi. Buyur lütfen.
0: Yani
1: Söz sende.
0: Galatasaray taraftarı Galatasaray yönetimini eleştiriyor.
1: Hem de çok ciddi bir
0: Evet
1: şekilde.
0: abi, eleştiriyor. Şimdi haklılık payı var mı? Var. Hangi konularda onu söyleyeceğim. Şimdi normal şartlarda şunu söylediğiniz zaman ya Dursun Özbek 4 sene üst üste şampiyon oldu ve dünya yıldızları getirdi. Ve her sezon işte ilk sezonunda 30, ikinci sezonunda 30, üçüncü sezonu 60 milyon euro, son geçen sezon 160 milyon euro bonservis harcaması yaptı. Dursun Başkan çıktı dedi ki kardeşim yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir. Biz bu sezonda sadece kiralık oyuncu almayacağız, bonservis alacağız. Bonservisle de oyuncu alacağız ki
1: Evet.
0: hedefler o yönde. Galatasaray dünya yıldızı getirmek istiyor. Fark yaratacak, Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratacak oyuncular getirmek istemiyor. Ama taraftarın eleştirdiği nokta ne? Bir, Icardi. Abi Icardi Haziran'da buradan çıktı gitti. Bugün 50 gün geçti. Icardi problemi hala çözülemedi. Galatasaray bu konuyu eleştirir abi.
1: Tabii. Çok
0: Galatasaray'ın
1: uzadı.
0: bu süreci nihayete erdirmesi gerekiyordu. Devam ediyorsa ediyor, etmiyorsa etmiyor. Hala kafalarda soru işareti var. Icardi devam edecek mi, etmeyecek mi? Bu süreci Galatasaray yönetimi kötü yönetti. Bu yüzden taraftar eleştiriyor, sonuna kadar haklı. Ona bir şey diyemezsin. İki, ya Temmuz ayı gelmiş. Sonuçta kontenjan oyuncusu diye bir durum söz konusu. Sen bu kontenjan oyuncusunu Türkiye Futbol Federasyonu bu kararı vermeden de gerçekleştirebilirsin. 2 sezon önce mesela benzer durumlar vardı. Galatasaray çat diye sessiz sedasız bir şekilde Fenerbahçe'den Batshuayi'yi aldı. Bir ay boyunca rahatladı. Kimse sesini çıkarmadı. Demek ki bak sessiz sedasız böyle yıldızlar transfer edecek dedi Galatasaray.

0: Galatasaray taraftarı ve sesini çıkarmadın. E sen bunu da yapmadın. Yani bu transferi de gerçekleştirmedin. E o yüzden Galatasaray taraftarı eleştiriyor abi. Gayet de haklılar. Üçüncüsü, Dursun Başkan sezonun açılışında işte bir gün önceden gazeteciler haber verdiler. Dursun Özbek açıklamalarda bulunacak dediler. E oraya gelen gazeteci eğer ona soru soramıyorsa taraftar bunu eleştirir. Tamam. Ben çünkü Icardi'nin durumunu merak ediyordum, bunu soracaktım. 10 numara transferini merak ediyordum, bunu soracaktım. E şimdi iletişim tarafında da sıkıntı var. Yani Galatasaray bu kadar başarılı olmasına rağmen 4 sezondur en büyük sıkıntıyı iletişimde yaşıyor. Ve yaşamaya da devam ediyor. Ben şu anda hala Galatasaray'ın iletişimden sorumlu yöneticisinin kim olduğunu bilmiyorum abi. Sesini duymadım. E bak şimdi Barış Göktürk bu hareketi yaptı. Muhtemelen Metin Öztürk tabii ki orada konuşacak ama bundan sonraki süreçte bu sezon Galatasaray adına son 4 sezondan daha zor geçecek.
1: Tabii.
0: Çünkü Beşiktaş iyi kadro kuruyor, Fenerbahçe iyi kadro kuruyor.
1: Trabzonspor da aynı şekilde.
0: Senin yani sadece sahada iyi kadro kurman yeterli değil. Senin sana yapılan haksızlıklara karşı da tepki verebilecek yöneticilerin olması gerekiyor. Başkan bunu belli ölçülerde yapabiliyor ama abi başkan da sürekli ceza alıyor bu sefer.
1: Tabii.
0: Bunu Galatasaray'ın içindeki yöneticilerin yapması lazım. Öyle olmayınca da taraftar eleştiriyor ama bir taraftan Galatasaray'ın resmi anlamda transfer teklifi yaptığı oyuncular var. Onu söyleyelim. Onun dışında da yeni sezon başladı Galatasaray'da Okan Buruk yönetiminde. Salı günü antrenmandaydık. Osimhen bu akşam İstanbul'a geliyor. Yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlıyor. Lemine konusu çözülemedi. Sözleşme imzalamadığı için antrenmanlara çıkamıyor. Büyük ihtimal kendisiyle 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalanacak. Ve o da işte birkaç gün sonra takımla beraber çalışmalara başlayacak. Salah milli takıma gitmişti. Dünya Kupası öncesinde 13'ünde dönecek takıma. Milli futbolcular ve A milli takımının futbolcuları ve diğer milli takımlara giden Dünya Kupası'ndaki oyuncular da 20'sinden itibaren gelecek. Galatasaray 17'sinde Ümraniyespor'la bir hazırlık maçı yapacak. Sonra 23'ünde Galatasaray Avusturya'da hazırlık maçı yaparken Fenerbahçe ve Beşiktaş sezonu açmak durumunda kalacak. Yani bir bakıma Fenerbahçe ve Beşiktaş mecbur da erken davranmaya. Trabzonspor tabii aynı şekilde. Bir de transferlerle alakalı Galatasaray yönetiminin düşüncesi şu. Greenwood'u bir kenara koyuyorum. Greenwood'u herkes ister. Galatasaray da ister. Hatta Galatasaray taraftarına sor. Keşke Sané'yi gönderseydik de Greenwood'u çekseydik der.
1: Tabii
0: böyle bir futbolcu.
1: Kesinlikle.
0: Fark yaratabilecek futbolcu. Ama onun dışındaki transferlere baktığın zaman bu oyuncuların hiçbiri bizim kadromuzda 11'e girebilecek düzeydeki oyuncular değil diyorlar. Hani biz isteseydik Aral Şimşir'i alırdık. Salih Özcan'ı alırdık. Bu transferleri yapabilirdik. Nathan Ake'yi alabilirdik isteseydik. Ama bizim ihtiyacımız bu değil. Biz dünya standartlarında Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebilecek ve fark yaratacak oyuncular almak istiyoruz diyorlar. Bir de çok göz ardı edilir ama ben burada söyleyeyim. Herkesin de gözünden kaçtı çünkü altyapıyı çok yakından takip etmiyorlar Muzaffer.
1: Evet abi.
0: Senin sorularına da geleceğim. Salı
1: tabii,
0: günü
1: sen...
0: Kemerburgaz tesislerine gittiğim zaman beni en çok heyecanlandıran oyuncu 16 yaşındaki Yusuf Sivaslıoğlu oldu.
1: Çok mu iyi?
0: İlk defa ismini burada duyacak.
1: Hangi mevkide insan oynuyor abi?
0: Sağ bekte oynuyor.
1: Sağ bek.
0: 2 sezon önce Altın Ordu altyapısından transfer edildi ve şu anda hem milli takım düzeyinde hem de alt ligler düzeyinde Türkiye liglerinin en yetenekli oyuncularından bir tanesi. Bunun görülüp A takım kadrosuna dahil edilmesi bence muhteşem. Ama bunu söyleyince de insanlar şey diyecek. Ya bizde Renato Niyaga bile süre bulamıyor.
1: Evet.
0: Potansiyel var abi, var. Var yani. Yusuf Sivaslıoğlu bu yaz kampı boyunca Galatasaray A takımıyla çalışmalarına devam edecek. Performansına göre 16 yaşında olmasına rağmen yeni sezonda A takım kadrosunda olursa benim için sürpriz olmaz.
1: O kadar yani.
0: Alt ligleri ve altyapıları yakından takip eden scoutların hepsinin bildiği oyunculardan bir tanesi. Okan Hoca'nın bu oyuncuya şans vermesi yeni sezon hazırlıklarında bence çok değerli. Bu ismi bir kenara yazın. İlerleyen dönemlerde çok daha fazla duyacağınızı söyleyebilirim. Ben bu sezon U19'dayken 2 ya da 3 tane maçını izledim. İnanılmaz fark yaratan bir oyuncu. Gökhan Gönül'ün genç halini düşünün. Özellikle benim yeni sezon hazırlıklarında dikkatimi çeken oyuncu Yusuf Sivaslıoğlu'ydu. Özellikle bu konuyu da dile getireyim
1: İsmini
0: istedim.
1: Bu yayında söylemiş olduk. Yarın öbür gün eğer görürsek bu kesiti paylaşırız. İnşallah da başarılı olur tabii. Yani çünkü Türkiye'nin altyapıdan yetişecek yerli oyunculara her takım anlamında çok fazla ihtiyacı var.
0: Kesinlikle.
1: İnşallah iyi yerlere gelir diyelim. O zaman abi transfere yavaş yavaş geçmek istiyorum. Şimdi transferde az önce senin de bahsettiğin gibi sebepleri de söyledin ama Galatasaray taraftarında inanılmaz bir sabırsızlık ve öfke durumu var. İsim isim ilerleyelim istiyorum. Şimdi öncelikle 10 numara transferinde Galatasaray ne yapacak? Kimlerle görüşüyor? Kimin Galatasaray'ın yeni 10 numarası kim olacak?
0: Şimdi 10 numarayı bir oyuncuya bağlayacağım. Kime bağlayacağım? John Duran'a bağlayacağım. Şimdi Galatasaray yönetimi isteseydi bir hafta önce, 10 gün önce, 15 gün önce John Duran transferini bitiremez miydi?
1: Bilemiyorum, bitiremedi.
0: Bitirirdi abi, isteseydi bitirirdi. Ve herkes de derdi ki ooo John Duran'ı aldık. Ama John Duran'la ilgili herkesin kafasında bazı soru işaretleri var. Çünkü bugün gel desen gelebilecek bir oyuncu, bitirebileceğin oyuncu. Ama Galatasaray daha iyisini istiyor. Şimdi 10 numara için Galatasaray'ın asıl hedefindeki oyuncu hala Can Uzun. Çünkü bu kontenjan dolayısıyla baktığın zaman bir tane hakkım var. Icardi'yi bu denklemin dışında tutuyorum ki Galatasaray yönetimi de şu an transfer sürecini Icardi'den bağımsız bir şekilde yürütüyor. Galatasaray'ın odaklandığı oyuncu Can Uzun. Galatasaray Can Uzun'u kadrosuna katarsa John Duran transferini gerçekleştirmeme ihtimali var. Çünkü orası için asıl istenen oyuncu ki burada yaklaşık bir ay önce dile getirmiştim. Galatasaray'ın görüştüğü isim Kolomuani. Galatasaray Osimhen'in yanına Kolomuani'yi almak istiyor. Hedefteki oyuncu Kolomuani. Menajer Ali Bilecen tarafından Galatasaray'a önerildi. Gelebileceği söylenildi. Kiralık satın alma opsiyonuyla Paris Saint Germain'den bu oyuncuyu kadrona katma ihtimalim var. John Duran transferi bu yüzden bekletiliyor. Eğer zaten yabancı sınırı olmasaydı, bu kural değişseydi Galatasaray Kolomuani'yi de alacaktı. Can Uzun yerine bu sefer 10 numara mevkisine Bernardo Silva'ya da gidecekti. Bruno Fernandes'e de gidecekti. Yani o seviyedeki oyuncuların peşinden koşacaktı Galatasaray. Ama burada asıl hedef Can Uzun. Can Uzun gerçekleşirse forvete bu kez Kolomuani'nin olma ihtimali yüksek. Şimdi bu denklemler kolay denklemler değil. Söylüyorum sana, yarın Galatasaray Can Uzun ve Kolomuani'yi bitirdi. Psikolojik üstünlük kimde olacak? 10 kere Galatasaray'da olacak.
1: Bilmiyorum.
0: Ya cevabını senden beklemiyorum. Ben söylüyorum zaten. Galatasaray taraftarı da böyle düşünüyor.
1: Abi bence Can Uzun ve Kolomuani transferiyle şimdi Fenerbahçe'nin de mesela Greenwood transferinin bittiğini, bir de iyi bir golcü getirdiğini varsayalım. Çok da hani Galatasaray vay be psikolojik üstünlüğü aldı dedirtmez bence.
0: Senin,
1: vallahi objektif
0: senin
1: söylüyorum.
0: Senin getirebileceğin forvet Osimhen'den daha iyi olursa o zaman sana hak veririm.
1: Abi kaç tane Osimhen var ki?
0: Ya abi işte aynen öyle.
1: Yani bunu kabul ediyorum. Zaten.
0: Yani Osimhen'den daha iyisi işte Harry Kane. Yani
1: bir o var, bir de Haaland.
0: Haaland var. Yani. Onun dışında sokamıyorsun abi bu denkleme başka oyuncuyu. O yüzden psikolojik anlamda Galatasaray'ın önüne geçme ihtimalin yok. Bir de bir şey diyeceğim. Yani sosyal medyada 3 takipçisi olan Galatasaray taraftarı bunu düşünüyor da Dursun Özbek düşünmüyor mu? Sana şunu söyleyeyim, bak Galatasaray camiası Fener ve Beşiktaş'tan bağımsız farklı bir camia. Galatasaray bu sezon başarısız olsun, İlk hedefe koyulacak isim Okan Buruk olacak.
1: Evet.
0: Yani ilk 10 hafta kötü gitti, Okan Hoca ile yollar ayrılsın. Yollar ayrılsın. Sonra erken seçim, şampiyon olamadın. Galatasaray böyle bir camia. O yüzden bu bilince sahip bir numaralı isim Dursun Özbek zaten. Dursun Özbek'in odasında ben bu sezon girdim. Röportajlara gittiğimiz sırada da Dursun Başkan bizi odasında ağırladı. Dursun Özbek'in odasında bir tane çilek figürü var.
1: Evet.
0: Abi Galatasaray'da bu alışkanlık haline geldi artık. Galatasaray bu yaz transfer döneminde çilek transferi yapacak. Dünya yıldızı alacak. Ha, ama yarın alacak, öbür gün alacak. Bu görüşmeler devam ediyor.
1: Bu konuşulan isimlerden hangisi çilek olur?
0: Bruno Fernandes
1: bence
0: çilek
1: de
0: olur abi.
1: Bruno Fernandes.
0: Bak John Duran'ı alırsan Bruno Fernandes'i girersin. Bruno Fernandes olmaz. Ya mesela bana tepki gösteriyorlar. Dünkü yayınımda bahsetmiştim. Manzambi Galatasaray'ın transfer listesinde Galatasaray'ın görüşme gerçekleştirdiği oyunculardan bir tanesi. Ama oyuncu gelmek istemiyor. Oyuncu gitti, bugün Newcastle'a gidiyor, 60 milyon euroya gidiyor. Yani Galatasaray'ın hedeflerini buradan anlayabilirsin. Jirenki istiyor Galatasaray. Kulübünü ikna edebiliyorsun ama oyuncu tercihini Premier Lig'den yana kullanıyor. O yüzden bu yabancı kuralının Türk kulüplerine hiçbir faydası yok. Şimdi Bruno Fernandes olmadı. Kim olacak? Galatasaray yönetimi diyor ki bizim Dünya Kupası'nda takip ettiğimiz bir oyuncu var. Bu oyuncunun Pulisic olma ihtimali yüksek. Amerika forması giyen
1: Evet.
0: Pulisic bugün Milan'da oynuyor. Milan Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. Menajerler tarafından bu ihtimalin gerçekleşmesi söz konusu olabilir denilince Galatasaray Pulisic'i bekliyor. Onun dışında yani bu bölge için üst seviyede oyuncular var. Galatasaray oraya gidip Sara'nın yedeği olabilecek. Ondan sonra Yunus Akgün'ün performansının gerisinde kalabilecek bir oyuncu almak istemiyor. Taraftar da diyor ki kardeşim en azından bir tane oyuncu bitirseydiniz, şu Icardi problemini çözseydiniz biz size bu tepkiyi göstermezdik.
1: Evet.
0: Abi taraftar bunda haklı, taraftara hiçbir şey diyemezsin. Ben kalkıp da ben burada eleştirdim. Yani özellikle bizim meslektaşlarımızın yönetime kalkan olup taraftarı eleştirmesi yanlış bir şey. Yanlış bir şey. Taraftar eleştirir abi.
1: Yani abi doğal olarak herkes bir beklenti içerisinde Fenerbahçe taraftarda, Beşiktaş taraftarda, Galatasaray taraftarda ki lig bittiğinde futbol severleri ayakta tutan şey ne oluyor? Transfer oluyor. Kim geldi, kim gelecek, kimle görüşüyorlar? O yüzden taraftarın bence de eleştirmesi ve Galatasaray'ın hani bu dakikaya kadar bu kadar sessiz ve sakin kalması ister istemez taraftara eyvah dedirtiyordur. Yani biz acaba hani doğru düzgün transfer
0: Ben
1: yapmayacağız mı
0: sana
1: dedirtiyordur yani.
0: Muzaffer şunu söyleyeyim. Lemina'yı taraftar aldırdı Galatasaray'da.
1: Tabii
0: Tamam
1: doğru.
0: Dursun Özbek, Sayın İbrahim Hatipoğlu istekliydi. Ama Okan Hoca'nın soğuk baktığı isimlerden bir tanesiydi. Ve Lemina geldi sende fark yarattı. Fark yarattı
1: Evet.
0: Lemina. Senin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde öyle ya da böyle işin savunma tarafındaki en güçlü oyuncularından bir tanesiydi. Yani
1: Şeyde
0: 10 numara bölgesi özetle dediğim gibi
1: söyle
0: biraz
1: abi.
0: Can Uzun'la alakalı. Galatasaray Can Uzun için kasasından çıkarmayı düşündüğü rakam 40 milyon euro seviyelerinde. Yani Galatasaray 40 milyon euroya kadar çıkacak. Ama abi Frankfurt'ta kolay kolay 50 milyon euronun altına düşmeyi düşünmüyor. Bunlar işte Kolo Muani'yi 90 milyon euroya sattı. Marmuş'u İşte 50-60 milyon euroya sattı. Hep böyle bu tarz transferlerden büyük para kazanan bir kulüp. Ve Can Uzun'da da bu potansiyeli görüyorlar. Can Uzun tarafında sıkıntı yok. Ailesi tarafında sıkıntı yok. Oyuncu gelmeyi düşünüyor. Okan Hoca'nın kafasında da sıkıntı yok. Okan Hoca Can Uzun'u aldığı zaman direkt 11'de oynatmayı planlıyor. Şimdi şu söylentiler de çıkıyor. Ya işte geçen sezon Singo alındı. Çok fazla. Ya adam sakatlık yaşadı abi. Şanssız bir sakatlık yaşadı. Singo kötü transfer değil ki. Ben Ajax deplasmanında Ajax taraftarı utanmasa Singo'yu ayakta alkışlayacaktı. Açın Şampiyonlar Ligi maçını izleyin. Dünyanın her takımında sağ stoperde ya da üçlü oynayabilecek savunmada sağ stoperde oynayabilecek bir oyuncu. Ama şanssız bir şekilde
1: Hemen
0: sakatlık
1: oraya
0: yaşadı.
1: bir araya soru sıkıştırayım o zaman Singo ile alakalı. Plan ne? Yönetim ne düşünüyor? Şimdi dediğin gibi çok sakatlanan bir oyuncu.
0: Çok sakatlanan bir oyuncu demeyelim. Sıkıntı yani şanssızlık yaşıyor. Mesela Jakobs için de kronik sakat diyorlardı. İlk sezonunda adam şanssız sakatlıklar yaşadı. İkinci sezon kendisine en çok bakan oyunculardan bir tanesi. 50 maç oynadı, Dünya Kupası'na gitti, hiç sıkıntı yaşamadı. Singo'nun da sürekli kendine bakması gerekiyor. Bu arada sakatlığıyla ilgili de bilgi verelim. 23'ündeki Avusturya kampından itibaren oynayabilecek duruma gelecek. Şu anda takımdan ayrı hem tedavisi devam ediyor hem de çalışmaları devam ediyor.
1: Peki onu da aktarmış olduk. Bir diğer transferde konuşulan isimlerden birisi de Leslie. Leslie ismi çok fazla konuşuluyor. Bu transferdeki gelişmeler neler abi? Dinleyelim senden.
0: Leslie Galatasaray'ın en yakın zamanda bitirebileceği oyunculardan bir tanesi. Bu yaklaşık 2 aylık bir süreç. Galatasaray scout ekibinin yani herhangi bir menajerin önerdiği bir oyuncu değil. Şimdi Galatasaray scout ekibine de zaman zaman haksızlıklar yapılıyor. Ama Galatasaray scout ekibinin önerdiği her oyuncu da Galatasaray'a almıyor abi.
1: Tabii.
0: Baktığın zaman genç oyuncu statüsüne girdiği için daha tecrübeden yana şansını kullanıyor. Sara da Galatasaray scout ekibinin bulduğu oyunculardan bir tanesiydi. Lezzi de aynı şekilde. Şimdi 1.90 boyunda orta sahada işin iki tarafında oynayabilen, Fransa Ümit Milli Takımı'nda oynamış, A Milli Takım potansiyeli olan oyunculardan bir tanesi. Oyuncu ve menajer tarafı tamam. Burada Burnley oyuncuyu Chelsea'den geçen sezon yanlış bilmiyorsam 30 milyon euroya almıştı ve Burnley kulübü diyor ki kardeşim bu parayı bize peşin şekilde verirseniz biz bu transferi onay veririz. Galatasaray 20 milyon eurodan başlayan bir teklif yaptı. Şu anda 26 milyon eurolara kadar çıktı. Yanlış bilmiyorsam dün bu 26 milyon euroluk teklif Burnley'e gitti. Oraya bonuslar da dahil ettiler. Sonraki satıştan böyle küçük bir pay da dahil ettiler ki ikna edebilsinler diye. Çünkü oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyor. Okan Hoca'nın da onay verdiği, başkanın da alırsak hani gelecekte Galatasaray'a hem maddi anlamda hem de sportif anlamda katkı sağlayabilecek oyunculardan biri olarak gözüküyor. Ben o transferde çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Hatta Galatasaray'ın ilk transferlerinden bir tanesi Lezli olabilir. Genç bir oyuncu. Önümüzdeki sezonda Galatasaray'da ciddi anlamda süreler alacağını ben düşünüyorum. Dediğim gibi Galatasaray bu oyuncuyla alakalı girişimlerini sürdürüyor. Avusturya kampına bu oyuncunun yetişmesini de bekliyorum ben.
1: Peki. Birazcık takım içerisindeki oyunculardan da bahsedelim isterim abi. Ahmet Kutucu, Halil Dervişoğlu, Nelson Gellert, Can Armando. Bu oyuncuların durumları ne olacak?
0: Ben onlara bir de Can Kat'ı ekleyeceğim. Çünkü geçen sezon Eyüpspor formasıyla çok iyi performans gösterdi.
1: Evet.
0: Şu anda Galatasaray'a döndü ve 3. kaleci pozisyonunda. Can Kat oynamak istiyor. Ayrıca bir yıl sözleşmesi var. Yani bir yıl daha kiralık gönderme şansın yok. O problemi çözmeye çalışıyor. Can Kat'ın menajerleri Galatasaray'dan yıllık 35 milyon TL istedi. Bu rakama şimdi bazı Galatasaray taraftarı ne yaptı ki bu kadar para istiyor diye düşünebilir. Ama Günay'da 60 milyon kazanıyor. Hı hı. İşin o tarafına da bakmak lazım. Ve geçen sezon gerçekten Eyüp'te fark yaratan bir performans gösterdi. Yani ligin en çok kurtarış yapan kalecilerinden bir tanesiydi. Galatasaray altyapısında kaleci çıkmıyor diyorduk. Muhteşem bir kaleci çıktı. Bir sezonda Galatasaray sözleşmesini uzatıp kiralık olarak bir takıma vermek istiyor ki Süper Lig'den 10 tane kulüp şu anda Can Kat'ı kadrosuna katmak istiyor. Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Büyük ihtimalle yeni sezonda kiralık olarak bir takıma gidecek. Kazımcan'ı çok fazla isteyen Süper Lig kulübü var. Başakşehir bunların başında geliyor. Büyük ihtimalle Eren ve Jakobs'la devam edecek. Kazımcan'ın da bu sezon yine kiralık olarak bir takıma gitmesini bekliyoruz. Can Armando geçen sezon Galatasaray'a transfer oldu. Çok fazla süre bulamadı. Gidip oynayabileceği bir takıma gitmesi gerekiyor. Renato Niega'yı herkes merak ediyor. Samsunspor'un bir ilgisi oldu. Yine Süper Lig'den isteyen takımlar var. Verin bize, oynatalım, güçlü bir şekilde dönsün. Buna gerçekten ihtiyacı var ama şimdi az önce bahsettim ya, yeni sezon hazırlıklarındaki sosyal medyada çıkan fotoğraflarda da bunu gördük. En dikkat çeken fiziğe sahip oyunculardan bir tanesi. Ve Kasımpaşa maçında 90 dakika canlı olarak gözüm sadece onun üzerindeydi. 5 maç oynasın, Galatasaray'ın değişilmez oyuncularından bir tanesi olur. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Ona da talipler var. Galatasaray vermeyi düşünmüyor. Halil'i yine Süper Lig'den 7-8 tane kulüp istiyor. Bir yeni sezon kampını görmek istiyor Halil Dervişoğlu tarafı. Ahmet Kutucu büyük ihtimalle Süper Lig'den bir takıma yine kiralanacak. Çaykur Rizespor ve Konyaspor ısrarlı bir şekilde istiyor. Onun dışında Nelson yeni sezon kampına dahil olmadı. Galatasaray'da tek resmi teklif gelen oyuncu Nelson. Monza kulübü 5 milyon euroluk teklif yaptı. İtalya'dan başka ilgilenen kulüpler de var. Bu rakam 8-10 milyon euro seviyelerine çıkarsa Galatasaray Nelson'un gidişine de izin verecek. Şimdi burada iki tane oyuncu var. Eğer Galatasaray'ın kadrosundan giderse, ki transfer yapılmadan böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali söz konusu bile değil. Bir Davinson Sanchez, iki Osimhen. Davinson Sanchez'le ilgili konu şu.
1: Nedir abi?
0: Baktığın zaman son 4 sezonda Galatasaray'daki en kötü sezonunu geçirdi. Benim de fikrim, aynı zamanda Galatasaray yönetiminin ve hocanın da fikri aynı şekildeydi. İyi bir teklif gelirse, 6 milyon euro maaşı var, çıkıp daha böyle dinamik, daha böyle iyi bir oyuncu alabiliriz diye düşünüyorlardı. Ama Dünya Kupası'nda muazzam bir performans gösterdi. Penaltı şanssızlık kaçırdı. Herkes onun kadar üzüldü. Galatasaray hiçbir şekilde astronomik teklif gelmediği takdirde, 30-35'in üzerinde teklif gelmediği takdirde Davinson Sanchez'i bırakmayı düşünmüyor. Ama o teklifler gelebilir. Şimdi Como'nun ciddi bir ilgisi var. Ama teklifleri 20 milyon euro seviyelerinde, Galatasaray ayrılığına sıcak bakmıyor. Denkleme Inter girmiş durumda. Ayrıca İspanya'dan da sürpriz bir teklif gelebilir. Mourinho Davinson Sanchez'i çok beğeniyordu.
1: Real Madrid'e.
0: Ya olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bana gelen net bir bilgi yok ama İspanya'dan da menajerinin teklif getirebileceği söyleniyor. Ama Galatasaray dediğim gibi şu an için Davinson Sanchez'le yolları kesinlikle ayırmayı düşünmüyor. Yeni sezonun en önemli parçalarından biri olarak görüyor. Osimhen konusu da aynı şekilde. Galatasaray'ın en büyük korkusu Osimhen'e işte 120, 130, 150 seviyelerinde teklif gelip Osimhen'in ayrılması. Çünkü Galatasaray'ın Osimhen için B planı olduğunu ben düşünmüyorum. Osimhen giderse Galatasaray yeni sezonda ciddi anlamda sıkıntı yaşar.
1: Mesela onu da sorayım o zaman, oradan bağlayıp. Şimdi Osimhen'in gitmesi durumunda buna belki Leroy Sané'yi de katabiliriz. Sané ve Osimhen'in ayrılıkları sonrasında Galatasaray'ın bu konuyla ilgili bir çalışması, B planı. Ya aslında neyi sormak istiyorum ya Kuva, biliyor musun? Şimdi Osimhen'in gidip gitmeyeceğini.
0: Sen istiyorsun ki Sané de Osimhen de gitsin.
1: Sané çok korkuyor.
0: Fenerbahçe daha avantajlı.
1: Yok. Abi,
0: bir şey diyeceğim. İki oyuncu da çok motive. Ne ve olabilir? Yeni sezon Galatasaray'da bir kere çok mutlular. Bu Osimhen özellikle. Osimhen geçen sezon ligde yanlış bilmiyorsam Icardi'den daha az gol attı. Birçok maçta sakat olduğu için forma giyemedi. Şimdi bir yaz kampı geçirmiş Osimhen. Yeni sezona daha motive olmuş Osimhen. Ya ben bunu söyledim, yanlış anlaşıldı. Eğer Icardi gelmezse Galatasaray kaptanlardan bir tanesinin Osimhen olması. Galatasaray tarafı istiyor bunu. Aynı zamanda 9 numaralı formayı da Osimhen'e vermek istiyor Galatasaray tarafı. Eğer Icardi gelmezse. Bu da Osimhen'i motive edecek.
1: Tamam ama... Söyle abi, söyle.
0: Söyle sen.
1: Soru şu. Yani Osimhen sonuçta abi teklif alabilecek ve her anda Galatasaray'dan ayrılabilecek bir oyuncu. Galatasaray yönetimi bununla alakalı bir B planı yaptım mesela. Yarın Osimhen'e 120-130 milyon euro teklif geldi ve gönderdiler. Osimhen gittikten sonra ne yapacak Galatasaray? Sen dedin ya yerini doldurmak zor diye. Tabii ki zor ama bunu düşünerek hareket ediyorlar mı şu anda? Mesela John Duran dışında görüştükleri, ya Osimhen giderse şu oyuncuyu...
0: Kolomani var, onu söyledim. Asıl hedef Kolomani aslında ama şimdi Osimhen'in yokluğunu Kolomani ile dolduramazsın.
1: Abi Osimhen'in yokluğunu
0: Osimhen giderse kimi alman lazım biliyor musun?
1: Harry Kane.
0: Alamaz. Paris Saint Germain'e 100 milyon euroluk Dembele teklifi yapman lazım.
1: Tabii.
0: Anladın mı? Yani bir tek Galatasaray taraftarını o tatmin eder. Şu anda Osimhen'i, hani Galatasaray'da anayasanın birinci maddesi olmalı. Osimhen'in satılmasının gündeme gelmesi dahi söz konusu olmamalı.
1: Ama abi işte kolay da değil.
0: Ya tabii ki Barcelona gelir Galatasaray'ın kapısını çalar. İşte Arsenal Gyökeres'den çıkar. Chelsea söylentileri var ama geçen de konuştuk seninle. Chelsea'yi tercih edebileceğini ben düşünmüyorum. Paris Saint Germain son iki sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Galatasaray'ın kapısını çalar. O zaman başka şeyler konuşulabilir.
1: Peki. Yavaş yavaş toparlayacağım. Şunu
0: bir şey diyeceğim.
1: Söyle.
0: Şu an canlı yayında bir istihbarat geldi. Galatasaray Real Madrid'de forma giyen Franco Mustantuano'yu da listesine almış durumda. Son dakika bilgisi. Kiralık satın alma opsiyonu şeklinde bu oyuncunun Galatasaray'a gelme ihtimali söz konusu. 2007 doğumlu, 18 yaşında, Arjantinli. Avrupa'dan Fulham, Sociedad, Lisbon, Benfica, Juventus, Villarreal'in bu oyuncuya ilgisi var. Şu an canlı yayında bilgi geldi.
1: Tekrar et abi istersen.
0: Real Madrid bu oyuncuya 45 milyon euro bonservis ödemişti. 18 yaşında Arjantinli Franco Mastantuono. Evet. Aynen. Abi Mastantuono şu an Galatasaray'ın listesinde yer alan 18 yaşındaki 10 numara adaylarından bir tanesi. Real Madrid'den süre bulmak adına ayrılmayı planlıyor ve Galatasaray'a önerilen oyunculardan bir tanesi. Şu an Galatasaray'ın listesinde olduğunu söyleyelim.
1: İyi oyuncu.
0: Sıcak, son dakika Böyle telefonda kontrol ederken çok güvendiğim bir kaynaktan geldi. Yani asla beni yanıltmayacak bir isimden geldi ki o yüzden canlı yayında söylüyorum.
1: Bunu da dile getirmiş olduk.
0: Evet, bunun tweetini atabiliyor muyuz?
1: Tabii ki arkadaşlarım.
0: En azından ben de RT yapayım ki.
1: Arkadaşlarım şimdi onu yazıyorlardır zaten abi.
0: Tamam.
1: Real Madrid'den Mastantuono ismiyle Galatasaray ilgileniyor. Onu tekrar etmiş olalım. Ben de bu sırada abi birazcık süper chatleri ekrana getireyim.
0: Evet abi, ayıp olmasın.
1: Sana
0: çünkü
1: ne sorular var onları ekrana getirelim. Yavuz Özgül, Yakup Bey'i her platformdan takip ederim. Çok severim. Dürüst, güvenilir, mesleğinin gururu bence. Şahan'ın son kedi postunda kınıyorum. Bu kadar değerlerle dalga geçmek kime ne faydası var demiş. Abi çok ben bu konuya girmek istemiyorum.
0: Ama sadece şöyle söyleyeyim.
1: Söyle.
0: Ben Ali Naci'ye haksızlık yapmışım. Sadece onu söyledim. Çünkü ben Ali Naci'yi eleştirdim bu konuda.
1: Evet.
0: Dedim ki gerek yok abi. Bu adam transfer sürecini eleştirebilir ki Ultra Aslan da eleştiriyor, taraftar da eleştiriyor. Gerek yok. Ama yani Şahan'ın bunu yapması çok ayıp bir şey abi. Gerçekten yani gazetecileri öyle kedi gibi göstermesi. Şahan'la ilgili de şu söyleniyor. Şimdi girmeyecektim ama söyleyeceğim abi.
1: Söyle abi ama çok
0: uzatmayalım. Şahan'a çok yakın bir menajer. Galatasaray kulübüne sokulmuyor. Ve Şahan'ın bundan rahatsız olduğu için Galatasaray'ı eleştirdiği söyleniyor. Bu doğru mu, yalan mı? Bence bunu da cevaplasın. Anladın mı? Yani böyle bir şey varsa bunun için Galatasaray muhabirlerini... Bak Galatasaray hedef alabilir, yöneticileri hedef alabilir. Ama kardeşim bu piyasada en yalnız kalan insanlar Galatasaray muhabirleri.
1: Evet.
0: Taraftarı eleştirir, yöneticisi eleştirir, Fenerbahçelisi onlar, yapı der, Beşiktaşlısı şu der, bu der. E tamam da kardeşim yani sen yönetimi eleştir, gazeteciye niye laf söylüyorsun?
1: Devam
0: Böyle
1: ediyorum.
0: Bir durum var, edelim abi.
1: Devam ediyorum. Uğur Bey demiş ki belki de yüzü tutmadı elini sıkmaya. Galatasaray servisini ikinci yarıda kendi evlerinde oynama sözü aldılar ya TFF'den. Bu yüzden belki utanmıştır demiş Barış Göktürk için. Devam ediyorum. Yavuz Özgül, Barış Göktürk Allah aşkına sen kimsin? Koskoca Galatasaray ikinci başkanının elini sıkmazsın. Yakup Bey inanın bunlar stada geldiğinde ne karşılanmaya ne iyi muameleye layık değiller demiş.
0: Ya bence de değiller ama abi şimdi... Gerilimi de yukarıya çekmeye gerek yok ya.
1: Abi sıkıldık
0: yani,
1: bir daha.
0: Yani abi ben futbolu izlemek istiyorum
1: vallahi
0: ya.
1: Sıkıldık.
0: Greenwood'u izlemek istiyorum. Osimhen'i izlemek istiyorum. Sané'yi izlemek istiyorum. Ben yeni sezonda Yasin Kol'u konuşmak istemiyorum abi. Barış Göktürk'ün bu saçma sapan hareketlerini konuşmak istemiyorum.
1: Katılıyorum yani. Zaten yeterince gergin, futbol dışında her şeyini konuştuğumuz bir lig var. Daha başlamadan bunlara ben de gerek olmadığını düşünüyorum abi. Aynı fikirdeyim. Ferhat Bey desteğini göstermiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Galasport seni düzeltmiş. Yakup Bey her yayın aynı yanlış bilgiyi veriyorsun. Osimhen ligde 15 Icardi ise 14 gol attı. Israrla aynı yanlış tekrarlıyorsun. Kaya ile beraber demiş.
0: Ya bir şey diyeceğim. Osimhen 27 yaşında abi, Icardi 32 yaşında, anladın mı?
1: Şey aradaki o bir gollük fark, Icardi daha fazla atmış gibi geliyor değil mi insana? Bir de çok eleştirildiği bir sezonda özellikle.
0: Kesinlikle.
1: Şunu da sorayım abi son olarak, yavaş yavaş da toparlayalım. Senin de çıkman gerekiyor biliyorum. Şimdi bu yabancı kuralı değişmedi. Galatasaray yönetimi bununla alakalı bir baskı yaptı ama değiştirtemedi günün sonunda. Burada yönetimi eleştirir misin bu konuyla alakalı?
0: Bir
1: burada
0: şey
1: başarısız buluyor musun?
0: Yok, ben yönetimi burada eleştirmiyorum. Yönetim burada elinden geleni yaptı ama Kulüpler Birliği toplantısına girip bu kuralın değişmesi için orada oy birliğiyle karar çıkmasına rağmen sonradan 6 kulüp Türkiye Futbol Federasyonu'na bu kuralın değişmemesi için başvuruda bulundu ve değişmedi. Bu saatten sonra Fenerbahçe bu kuralın değişmesi için bence baskı yapacak. Ama Galatasaray da bu saatten sonra bu kuralın değişmesini istemiyor abi. Bütün planlamasını bu kural üzerinden yapıyor.
1: Ben denedim. Değiştirmiyorsunuz. Planlamamı bu şekilde
0: aynen
1: yapıyorum.
0: Öyle. Bu saatten sonra da Fenerbahçe
1: değil.
0: İstediği için bu kural değişirse abi, ki bunu bu federasyon yapabilir abi. Ben bu federasyondan bunu bekliyorum. Çünkü Fenerbahçe istediği için bu lige yabancı hakem geldi.
1: Abi Fenerbahçe belki daha doğru stratejilerle TFF'yi ikna edecek. Belki Galatasaray yönetimi değiştirtememiştir.
0: Bir şey diyeceğim. 10 gün önce gitseydin. Anladın mı? Sen şimdi belki Kante'yi göndermek zorunda kalacaksın bu yabancı kuralından dolayı. Talisca'yı göndermek zorunda kalacaksın. Asensio. Asensio gitmek istiyormuş. Galatasaray'ın da bir 10 numaraya ihtiyacı var, biliyorsun değil mi?
1: Ben Asensio'nun gitmek istediğini düşünmüyorum.
0: Bilmiyorum ya, böyle içimden geçiyor ama dile getiremiyordum, şu an aklıma geldi.
1: Bir bilgi mi bu?
0: Yok, bilgi değil, bilgi değil. Ama ben Galatasaray'ın Asensio'ya hayır diyeceğini sanmıyorum. Asensio'ya geçen sezon

0: bana sorduğunda Fenerbahçe'den hangi oyuncu istersin diye Asensio isterdim abi. İyi Asensio bu ligde her türlü iş yapar.
1: Çok ki fark yaratan.
0: Fenerbahçe'nin de Aziz Yıldırım yönetiminin de Asensio'yu falan bırakacağını asla düşünmüyorum.
1: Bence de Aziz Yıldırım bir şekilde bağlar yani Asensio'yu. Çünkü İkna takımın eder. En önemli oyuncularından biri. Peki abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğin?
0: Yo, ben teşekkür ederim. Yayını tekrarını izleyecek kişilere de çağrımız olsun. En azından yayını beğenirlerse, aynı zamanda Digi Futbol'a abone olurlarsa seviniriz. Galatasaray gündemine dair sıcak gelişmeleri en azından aktarmaya çalıştık. Ben bundan sonra Galatasaray transfer gündeminin biraz daha hareketleneceğini düşünüyorum. Evet, burada taraftarın eleştirisi var. Büyük ölçüde haklı olduklarını da söyledim burada. Icardi mevzusu ve geciken hamlelerden dolayı. Ama Galatasaray yönetiminin de kafasındaki oyuncular hep Şampiyonlar Ligi seviyesinde A+ oyuncular. Bu transferler de kolay gerçekleşmiyor. Transfer dönemi bittiğinde yine transfer şampiyonu Galatasaray olacak. Bunu da buradan şimdiden söyleyeyim.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık abi.
0: Senin de ağzına sağlık. Teşekkürler.
1: İzleyenlerimize teşekkür edelim. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sevgiler, saygılar herkese. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Emre Tilev'in ardından Göksen'in de bize rakiplerimizi tanıtmasından sonra birlikteyiz taraftar kulübüyle. Güzel bir gün olsun, keyifli bir gün olsun. 10 Temmuz değil mi bugün? Yavaş yavaş artık yaz da bitiyor. Gelsin gelsin diye beklediğimiz yazı da yiyip bitiriyoruz, harcıyoruz, yok ediyoruz, hunharca katlediyoruz. Bir yerlere gidemeyince öyle oluyor tabii. Yazın bir de İstanbul'da olmanın kimine göre öyle bahaneleri de var. İşte ben bu dönemlerde seviyorum. Yani nasıl Eylül, Ekim, Bodrum, Marmaris, Fethiye o taraflar güzeldir. Hep öyle bir yalan vardır. Daha ucuz diye kimse söylemek istemez ama buralar Eylül'de güzel diye. Daha ucuz diyemez de hani buraları Eylül gibi seviyorum ben diye. İstanbul'da kalanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Abi İstanbul ses, trafik yok. 20 dakikada geldim buraya bak falan diye yani. Buraları böyle seviyorum. Ya bir yere gidemedik ama İstanbul'u sevdiğim için kaldım. İstanbul olmasa yani yerimde durmam. Hani öyle gezer giderim. Allah herkese gönlünce istediği gibi yaşamayı nasip etsin. Herkes her yere gidebilsin. Ama kendi ülkesinde bir yere gidemeyen vatandaş olmak, vatandaş olmasam gerçekten güzel ülkede. Hani bundan rahatsızlık mı duyuyorum? Haşa, hiç öyle bir sıkıntım da yok da. Şunu duyunca bazen üzülüyorum ama net bir şekilde söyleyebilirim onu. Yurt dışından transfer yapıp da böyle rezervasyonlarını Avrupa üzerinden yaptıktan sonra benden daha ucuza Türkiye'ye gelen arkadaşları görünce ondan sonra turizmciler bu yazın da böyle ya bir gün gelecek yerli turisti el üstünde tutmaya çalışacaksınız ama o gün yerli turist bak ne yaptı ya, ben herkesin dilinde şunu duyuyorum, görüyorum yani, ne derler ona, abi 19 gün vermiş ya Almanya. Abi niye Fransa'dan almadın? Fransa veriyor, Almanya biraz bekletiyor. Aa, İtalya'yı denedin mi sen deyip herkesin bir yerden İspanya alman lazım. Yalnız ilk olarak oraya gitmen lazım falan diye. Hani herkes Yunan adalarına gidecek ama Schengen'i nereden alayım diye uğraşıyor. Ya? Neredesiniz? Şeydeyiz işte. Ne o alışveriş merkezinin alt katında. Öyle sırada bekliyoruz. Biraz var sıra. Şey de burada, o da sırada bekliyor. Ünlülerden bir tanesi gelmiş oraya, birebir görüşmesi lazım, etmesi lazım. Var öyle. Bizi VIP'den alacaklardı, öyle bir bekleme salonunda tutacaklardı falan diyen olay çıkartan arkadaşları da tanıyoruz orada. Ey gideyim, anlattırmayın bana, isim verdirmeyin sabah sabah. Ne oldu? Fransa çıktı mı? Kupada ilk yarı finalist oldu mu? 2-0'lık galibiyet. Fas'ta Fas dediniz hani, ne oldu Fas'a? Fas'a Fiso. Hani ya Fas diyenlerden biri bendim. Çok isterdim. Yani bir taraftan Mazraoui, bir taraftan Hakimi, bir taraftan ne bileyim hani Aynaoui, Diaz'ı, Yassine'yi, Talbi'yi, Amine'yi. Valla destekliyordum ama şey yok. İcraat yok. Buraya kadar gelmiş ya, buraya kadarmış zaten, hani benzin bitmiş gibi Fas'ta. Fransa'nın ne kadar istediğini, bu konuda ne kadar amacına ulaşmak için mücadele ettiğini gerçekten takdir etmek lazım. Mbappe yani. Ben bir Mbappe vardı mı diyeceğim acaba diye düşünenlerdenim ama öyle olmadı. Yani bundan sonrası için de şey gibi değil. Yani 3-5 tane isim sayabilirim size. Mbappe olmasa, Messi olmasa, işte Ronaldo olmasa, Kane olmasa, Haaland olmasa. Yani 4 tane 5 tane oyuncu için seyredilen bir Dünya Kupası kıvamına mı geldi acaba? Bilmem, katılır mısınız? Hani bir takım oyunuydu falan derken hep mazlumun yanında olup da fil dişiye de gün ayıp, yeşil burunda var ya, Gana'da, Senegal'de var ya, valla ayıp oldu, şey oldu, yazık oldu valla deyip hani oralarda bir turladık. Hep o bağlarda gezdik yani. Ama bilmiyorum bugün İspanya mı Belçika mı
Fransa'nın karşısında İspanya olur gibi gözüküyor. Yani 2026 Dünya Kupası'nın ikinci çeyrek final maçında İspanya ile Belçika bugün güzel de bir saatte karşı karşıya geliyor. Saat 22'de ve Los Angeles'taki Sophie stadında oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Turnuvada geride kalan 5 maçta İspanya 9 kez gol sevinci yaşarken kalesinde hiç gol görmedi. Belçika ise rakip fileleri 13 kez havalandırırken 5 gol yedi. Tahminleri alabiliriz. Atletico Madrid Greenwood için Marsilya'ya 45 milyon civarında bir para mı teklif etmiş? Ya bu fikstür çekimleriyle alakalı yapılan paylaşımlardan bir tanesi şeye benzedi galiba, değil mi? Arkadan Greenwood mu falan sorularını sordurdu sosyal medyada. Bitti galiba iş. Aziz Başkan bitirir dedim be deyip öyle kendi kendine öyle bir transfer harekatı olduğunu düşünenler oldu. Fenerbahçe'nin yeni sezon fikstürüyle ilgili yaptığı paylaşımda kullandığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı taraftarlar fotoğraftaki sırtı dönük futbolcunun Marsilya ile transfer görüşmelerini sürdürdüğü Greenwood olduğunu ileri sürdü. Bazı taraftarlarsa ne Greenwood'u, Levent Mercan değil mi o ya diyerek olayı direkt Levent Mercan olduğunu iddia ettiler yani. Onu söyleyeyim. Murat Özen var mı? Var. Onu da hatırlatayım. 10.30 gibi gelecek. Yani bağlantımızı yapacağız Murat Özen'le. Çünkü yarım saat boyunca başkanla görüşmek durumundayız. Murat'ın konuşması için dedim ki bana bırak. Ben halledeceğim bu işi. Kaan Kıran diye eski bir yayıncı, aynı zamanda iyi bir seslendirme sanatçısı ve ekranlarda da birçok dönem filminde güzel roller almış bir arkadaşımız da bugün bizimle beraber olacak. Biz de dün gece Kaan'la halı saha maçındaydık. O da uzun zamandır yayın yapmıyordu. Kaan gelsene dedim ya, yarın beraber yapalım yayını diye. O da tamam abi dedi, gelirim kesin. Birazdan o da gelecek. Ama tabii fikstür üzerinden gideriz, transferler üzerinden gideriz. Bazı iddialar var, dört büyüklerin şimdiye kadar yaptığı transferler üzerinden henüz biten bir transfer olmayan Galatasaray hamlelerinin ne zaman olabileceği merak ediliyor. Fenerbahçe'nin Adem Yeşilyurt'u, Amara Diouf'u, Ake'yi işte transfer tamamlanmak üzere diye söylenen Vedat Muriç sonrasında bir de Greenwood harekatını beklerken işte Avuttara, Doğan Alemdar, Beşiktaş'ta forma şansı

0: bulacak olan bu sezonun yeni transferleri Salih Özcan, Alexander Nübel, İlham Fakılı kanat oyuncusu, iki kaleci, bir ön libero, değil mi? Bir kanat. Bunlar güzel transferler. Trabzonspor biliyorsunuz ilk olarak Ernest Muçi transferini bitirmişti. Diğer taraftan Cabral transferi çok kıymetli, çok değerli. Milinovski, Melih Kabasakalı, Thierry Karadeniz'i, Samet Akaydın'ı, Metehan Mimaroğlu'nu, Aral Şimşir'i, Andre Onana'yı, ondan sonra başka Saviola vardı, Noah Saviola vardı. Yaklaşık olarak Trabzonspor yaklaşık da değil tam olarak 10 tane transfer yaptı. Doğan Bey, yanlış yerden yazmıyorum umarım. Uzun zaman oldu mesaj atmayalı. Halı sahadan bahsettiğin son dakika adam eksik olduğunda beni çağır. Nerede olsan gelirim diye Mehmet Alıcı yazmış. Mehmet Alıcı'nın profil fotoğrafında da Trabzon formalı statta bir görüntü var. Ben de her zaman iddia ederim. Yani halı sahalarda üzerinde Trabzonspor forması olup da kötü oynayan birini hiç görmedim diye hep söylerim. Ama bir handikap daha var. Bu kadar sert oynamanın anlamı nedir diye sorduğumuz insanlar da Trabzon formalılardır ağırlıklı olarak. Ya bu hırsın sebebi nedir? Babacım hani Şampiyonlar Ligi değil, UEFA ön eleme değil, bir dostluk, bir hazırlık gibi bakmak lazım olaya. Ter atıyoruz. Hani buradan ne gerek var Baltalimanı Kemik Hastanesi? Burası iyiydi. Hava almanı öyle öyle böyle. Çok da koşmayalım. 112'yi aramanın da bir anlamı yok falan. Onları anlatmaya çalışıyoruz ya. Oralara bakıyoruz yani. Aral Şimşir'i unutmayalım. Yerli Vakayeme olacak galiba diye yazmışlar. Abi kendi ayağına sıkmaya devam eden turizmcileri ne güzel anlattın diye yazmışlar. Çok teşekkür ediyorum. Yani bildiğim meziyetlerimden bir tanesiydi. Galatasaray'ın nasıl okunduğunu bilmediğim, ona sorsanız benim de ismimi söyleyemeyeceğine yemin edebilirim ama ispatlayamam. Ogukuku'yu için Burnley ile 2 milyon euro... Bir dakika isim söyleyeceğim. Ugochukwu. Bak öyle diyor ki Mina. Hani öyle bir isim transfer geldi. Hani Galatasaray atakları sağ kanattan devam ediyor. Ogucuklu ama vuruşu üst direkte patladı falan yani. Böyle Afrika isimleri var ya falan diye öyle sesler falan çıkıyor. Öyle bir isim. Leslie diyelim ya. Leslie desek daha iyi değil mi ya? Leslie. Agugugu gibi yazmışlar. Hani öyle bir isim mi acaba diye Galatasaray'ın yeni transferiyle ilgili iddialar var. Ama lütfen buradan scoutinglere, buradan yöneticilere, kulüp çalışanlarına okuyabileceğimiz, söyleyebileceğimiz, dilimizin dönebileceği, zamanla alışırız tamam elbet öyle girince alışıyorsun diye yani sürekli olarak Akçay'da, Ören'de, o taraflarda denize girmek zorunda bırakmayın bizi. Buralar böyle işte soğuk biraz deyip böyle. Yani hafif biraz girdiğinde de ah be oh be tamam deyip böyle hemen bir alışabileceksin ama titriye titriye falan deyip böyle sakın su atarsan bak yemin ederim valla külahları değişiriz falan diyeceğin bir denize girmeyelim yani öyle şey olmasın. Dodo halı saha saatlik ücreti ne kadar oldu merak ettim demiş. Biz İzmir Konak'ta 1750 TL veriyoruz saatlik. 1750 kişi başı mı? 1750 kişi başı falandır diye tahmin ediyorum. Leslie Ugochukwu bu arada okunuş arkadaşlar. Ugochukwu. Özkan Öztürk videoları çekmeye başlar. Nasıl telaffuz edilecek bilmem ne falan diye devam eder. Gel gel halı sahalardan bahsediyordum. Dün geceki maçtan biraz bahsediyordum. Ondan sonra diyor ki arkadaş halı sahada biz diyor İzmir'de oynuyoruz. Konak'ta 1750 veriyoruz diyor Kankıran. Biraz da mikrofonu yaklaştırırsan önüne doğru. 1750. Ben dedim kişi başıdır büyük ihtimalle.
1: kişi başı mı? O da biraz pahalı değil mi ya?
0: Yani hani 1750
1: gerçi fiyat hakkımız darmadağın olduğu için şey, normal şey, mi değil mi onu
0: bu bir, bir dakika bence bu kaybettikten sonra 1750 ödetmesi nedir o? Uguçukwu'yu biliyor musun? Futbolcuyu Leslie Uguçukwu Galatasaray'ın yeni transferi.
1: Bir tane Midland'da vardı, Nijeryalı mu acaba? Onun ismi de çok
0: beğendim. Burnley demiş bu.
1: Ha, onu bilmiyorum abi.
0: Hatta Fabrizio Romano yazmış. Uguçukwu yazıldığı gibi okunur abi yazmışlar.
1: Tamam, bir tane de Midland'da.
0: Nereli acaba?
1: Beşiktaş'a rakip olacak. Muhtemelen Nijeryalıdır ya. Onların isimleri Uguçukwu... genel. Onların isimleri
0: genel. Yapmalan diye hani onlardan bir tanesi değil mi o? Bakacağım şimdi.
1: Tanrılar çıldırmış.
0: Kaan biraz kendinden bahsetsene. Oynadığın diziler son dönemde popülaritesi yani çok yüksekti. Çok da güzel bir karakter canlandırıyordun.
1: Evet,
0: dönem
1: evet
0: dizilerinde seni sık sık görüyoruz evet ve sürekli çağrılıyorsun da. Yani yeni projelerde de görev alıyorsun.
1: Hatta şu anda da yine bir dönem işi olma olasılığı var. Yani tabii %50 diyeyim. Daha henüz bir haber bekliyoruz menajerimiz tarafından da. Yani benim şöyle oldu. Biraz hani şu avantajım da var. Ben bir Alparslan Büyük Selçuklu'da oynadım abi. Hı hı. 3-5 bölüm oynadım. Ondan sonra tabii orada kılıç kullanma eğitimini de aldığım için o bir avantaj oluyor bir oyuncu için.
0: At binme, kılıç kuşanma.
1: Ben sonra Mehmet Fethiler Sultanı'nda oynadım.
0: İndi diye binme tabii, falan.
1: Orada hani beni aradılar şimdi. Bir arkadaşım sağ olsun kız dedi ki ya Kaan sen dedi ata binebiliyordun değil mi dedi. Ben dedim ata da binerim, katıra da, eşeği de. Ben de her şey vardı.
0: İlk Santorini'de yani, denemiştim.
1: Köylü adamız yani. Evet. Dedim biniyorum falan. Sonra gittim fakat ben hiç ata binmedim. Rolüm gereği. Çünkü ben Yeniçerilerin ağasını oynuyordum.
0: Ali ben Haydar'a çok iyi binerim diyen.
1: Ata hiç binmiyor. Tarihte
0: Body
1: öyle bir şey
0: yok. Body Ekrem'in atla kayboluşu gibi bir şey olmasın? Havabam
1: olmadı yani. Öyle bir sahnem olmadı. İsterdim çok olsun. Yani ben atlara zaten normalde de bir ilgim var. Ama olmadı öyle bir şey. Yeniçeri ağası Ali Haydar'ı oynadım. Ben orta ağa. Yani tarihte orta ağalar var. Yeniçerilerin bir üstünde komutan gibi oluyordu.
0: İsyanı başlatanlardan mı?
1: Hatta evet. YouTube'da benim böyle şeyi geçiyor. Darbeci Ali Haydar.
0: Darbeci Ali Haydar.
1: Sahneleri öyle koymuşlar, yüklemişler. Öyle oldu. Fatih Sultan Mehmet de
0: ama sizde
1: kellemi
0: tabii
1: kesti, öldüm gitti. Öyle bir şey. Evet, yani öyle bir şey oldu. Geçen de hani
0: Katli Vacip mi oldu?
1: Fatih'i oynayan Serkan'la da, Serkan Çayoğlu'yla da karşılaştık Türk Hava Yolları'nın bir etkinliğinde. Orada da yine öyle biraz sohbet ettik. Benim rolüm bitti. Aradan yani bir sezon geçti. Şimdi yeni bir iş için bekliyorum. Hayır. Onun dışında ben hani normal yani zaten beraber dediğin gibi hani seslendirmeye dublaja zaten devam ediyoruz. Son birkaç yıldır benim daha çok böyle reklam ağırlıklı çok olmaya başladı. O da iyi bir şey benim için tabii. Böyle devam ediyor ama ben hani ilk yani 2010-2013 arası rahmetli Levent Erdoğan vardı. Beşiktaş'ta ikinci başkanlıkta evet, yapmıştı. Tabii. Onun radyosunda bir radyo kurmuştu internet üzerinden. Sevgili Erdem Ulus vardı.
0: Erdem Ulus da beraber. Serkan, Levent tarafında. TSİ'de karşısında.
1: Tabii, Sercan Dikme vardı. Ben vardım. Hani Sercan'la beraber böyle yayın yapıyorduk biz o zamanlar.
0: Evet.
1: Sonra yani rahmetli
0: Beşiktaşlı
1: oldum.
0: Olduğunu da evet oldum.
1: Ben Lig Radyo'da sonra devam ettim, çalıştım. Tivibu Spor'da çalıştım. Hatta ben Tivibu Spor'da Pascal Numa'yla falan program yaptığımız da oluyordu. Evet. O dönem aynı bina içinde şey de vardı aslında, Murat beni hatırlamayabilir, belki hatırlar, Murat Özen de orada, Haber 1903 vardı o zaman.
0: Evet evet.
1: Bu eski adıyla Muratlar da orada çalışıyor. Yani beraber sohbet ediyorduk maçlarda.
0: Murat işine geldiğini hatırlayıp işine gelmedi. Daha doğrusu hatırlayıp hatırlamayacağını başkan karar veriyor. Evet
1: yani.
0: Başkan karar veriyor. Önce Serdar Adalı'ya soruyor, diğer yöneticilere soruyor. Başkanım hatırlayayım mı diyor. Murat hatırla diyor. Oğlum da Murat diyor ki çok iyi hatırlıyorum arkadaşı, nasıl unuturum diye. Öyle devam ediyor.
1: Derken işte benim radyo...
0: Katır diyen bir ünlü işte bizden biri. Çoğu kişi bilmez onu diye yazmışlar. Ya ben bu at konusunda gerçekten şeyi söyleyeceğim. Bir dönem filmi gibi bir şey. Yalçın Dümer biliyorsun. O da şimdi İzmir'de bir program yapıyor. Televizyonda ulusal bir kanalda aslında ama İzmir'den yayın yapıyor. Sabah programı. Magazinde çok... Adı geçen isimlerden biriydi. Bir dönemin yakışıklı jönlerinden evet, biridir Yalçın Dümer.
1: Hasan Boğuldu filmi.
0: Değil mi?
1: İyi bilirim bunu.
0: Evet. Şimdi Yalçın'ın da tabii aşkları çok şeydir, konuşulur. Baby Face oluşundan kaynaklı. Bir dönem tabii unutulan isimler arasında yer alıyor. Bir teklif geliyor ona. Diyorlar ki mesela bir film var. Yalçın hani sana ihtiyacımız var ama at binebiliyorsun değil mi diye soruyorlar. Abi At bizim işimiz. Biz kimlerin torunlarıyız falan diye hiç bilmiyor bu arada. Hani iş kaçmasın.
1: Ben bunu sette de gördüm yani. Çok iyi biliyorum diye.
0: Şey diyor abi, at dediğin nedir abi? Hani evet. Eğitiriz. Yani tabii. Yabani getir. Tabii. Otlatırız falan, hani öyle söylüyor. Abi Yalçın ata biniyor. Yalçın'ı Şener yaklaşık olarak 6 saat bulamıyorlar. Eyvah, at bir kaçıyor. Yalçın'ı 6 saat.
1: 6 saatte koşmuyordur herhalde. En son, yani bilmiyorum, en azından durduğunda hani
0: en son
1: de
0: uzaklaşarak bağırma sesi geliyor böyle.
1: Derinlere kadar.
0: Böyle fade out yapıyor yani.
1: Abi bizim sette hani benzer bir şey oldu. Şimdi hani biraz anlıyorum diyeyim, hani atların o huyundan soyundan diyeyim. Sette böyle bir işte yönetmenimiz Selahattin Sancaklı şey veriyor. İşte mizansenleri anlatıyor. Işık şurada dursun, kamera buradan alsın falan. O sırada da böyle 7-8 atı bağlamışlar. Atlar böyle gürültüye gelen hayvanlar değil. Yani at yarışında da hani kulaklık takarlar hayvanlara vesaire. Millet bağırıyor orada, çağırıyor falan. Ben anlıyorum yani atta bir huysuzluk var. Yani şimdi bir kıyamet kopacak diye abi atlar bir kontrolden çıktı. Eyvah. Atlar bizim üzerimize geliyor. Biz kaleci gibi bir sağ atıyoruz kendimiz falan. Öyle yaralananlar oldu. Selahattin Hoca'yı hastaneye kaldırdılar. O çıkmadı o zaman haberleri de. Ben şimdi söyleyeyim. Hastaneye gitti, ambulans falan. Ya ortalık karıştı.
0: Setlerde bilinmeyenler. Ah sonra.
1: Ya öyle çok bilgimiz var. Yani çok gurme bilgiler olmasa da.
0: İlginçmiş.
1: Öyle bilgiler var yani, sakatlık oldu, dizinden yaralananlar, elinden yaralananlar falan oldu yani. Yaşanıyor. 350-400 kiloluk bir hayvan abi üstünüze geliyor.
0: Yani heybeti, tabii. Asaleti ayrı bir konu atın. Kolay gelsin, konunuza selamlar. Mehmet Fetihler Sultanı'nda Doğancan Kaya oynuyordu Bursa'dan. Benim spor hocamdı. Onu tanıyor mu acaba diye yazmışlar. Sana iyi yayınlar Doğancım. Bugün yayına sana özel olduğu belli, Kaan kardeşimize selamlar olsun diye yazmışlar. Evet. Doğan abi günaydın, iyi yayınlar. İstanbul'dan Ramazan ben. Kaan hangi ajansta acaba? Ben de yazılabilir miyim? Bak oyuncu olmak evet. isteyenler de senden şey feyiz alıyorlar. Evet. Ben de oyuncuyum. Sadri Alışık Akademi Konservatuvar mezunuyum. Reklam filmleri, dizilerde oynadım ama spesifik bir örnek verin derseniz bir dizi söyleyebilirim. İkinci sezon 7. bölüm Damat Hüseyin karakteri diye. Gibi dizisinde oynamış.
2: Soru cevap devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Soru cevap devam ediyor.
0: Ve konuğunuzun ismi ve soru ismini söyler misiniz diye yazmış Ramazan Tekdemir. Kaan Kıran. Arkadaşlar.
1: Rahmet. Geçenlerde hani hayatını kaybeden Zihni Göktay Hoca ile ben bir gün karşılaşmıştım, sohbet etmiştim.
0: Gani gani rahmet edelim abi.
1: Zihni, Allah rahmet eylesin. Hani daha çok hani tiyatro alanındaydı zaten kendisi. Yıllarca kaç 40 yıla yakın herhalde lüks hayatı oynadı zaten. Bir gün onunla sohbet ederken yani zaten bir 5-10 dakikalık bir anımızdı. Bana şey demişti ya, aklı olan oyuncu mu olur diye. Yani bir insan oyuncuysa hani bir sıkıntıları vardır ya, aklı başında değildir gibi bir şey demişti. Yani Türkiye'den tabii bahsediyor. Yani gerçi birçok sektörün yaşadığı problemler, sıkıntılar var. Hani bizim de hani dublajda da yine tabii yıllardır canım. Bitmeyen ve yıllardır hep 3-5 dublajcının bir araya geldiği, hep konuştuğumuz hep aynı konular var.
0: Ne olacak bu fiyatlar
1: Türk,
0: böyle
1: hani,
0: ya
1: Türk futbolu gibi yani, ne zaman bu Türk futbolu ne olacak? Ne zaman hakemler düzelecek? Yani oyunculuk sektöründe de öyle. Cem Yılmaz'ın vardı bir gün, bir televizyon programında gördüm hani şey, seyircilere bakıyor diyor yani, aramızda oyuncu olmayan var mı diye. Çünkü herkes oyuncu. Ben YouTube, şeyde Instagram'da güzel falan da çok görüyorum yani, adam yani herkes seslendirme yayındayım. Sanatçısı tabii. Yani böyle bir şey olabilir.
0: Ben de
1: olabilir
0: şey diye sorayım, merhabalar, hoş geldiniz eski radyocular, nasılsınız? Ben hala devam edenlerden biri olarak herkes bir dönem abi. Yaptı abi, ben de bir dönem okuldayken, üniversitedeyken mahalle aralarında yerel bir radyo vardı bizim memlekette, orada yaptım falan.
1: Tabii.
0: Herkes bir dokunmuş ucundan,
1: evet,
0: yani.
1: Dokunmuş.
0: Radyoculardı.
1: Aslında çok da dokunulabilecek bir şey de değil yani. Kendi içinde çok farklı dinamikleri
0: yani
1: olan bir şey.
0: Yani tam dokunamamış bence. Çünkü evet. Dokunsa bırakılmayacak bir meslek.
1: Kesinlikle.
0: Yani bana deseler ki mesela yani kaç 3 iş yapıyorsun, bir tanesinden vazgeç, o radyo olmaz.
1: Kesinlikle.
0: Yani burada ne bileyim, rehabilitasyon mu dersin, deşarj mı dersin, kendini iyi hissetmek mi dersin, ne dersen de yani bunu maddiyatta da çok fazla bir karşılığı yok yani. Evet. Bunun bir tutku olduğunu söyleyebilirim ya.
1: Yani. Kesinlikle öyle. Yani ben de yani yıllar önce yayın yaparken ben de hani haftada 5 gün yayına çıktığım oluyordu. Yine Lig Radyo'da Türkiye Ligi'ne, Premier Ligi vesaire yorumluyordum. Hani ben kendi isteğimle tabii uzaklaşmadım, o ayrı bir şey de yani şartlar öyle. Tamam, şartlar öyle gelişti diyeyim. Ama ben de hani işin yani seslendirme kısmında kaldım. Bazen Twitter'dan eski adıyla yani böyle kendi şeyimi tatmin ediyordum diyeyim. Hani duygularımı böyle yorumlar yapıyordum maçlarla ilgili. Bazen hiç yazmıyordum.
0: Vallahi her zaman kapımız açık, gel istediğin zaman.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi yeni fikstür var biliyorsun. Evet. Yeni sezon ve yeni kurallarla beraber 14 Ağustos'ta başlayacak olan sezonda Dünya Kupası'nda o hayata geçirilen kurallar ilk kez uygulanacak.

0: olacak abi. Düşünsene.
1: Kutlama şekerle.
0: Kutlama mutlama devre arasında öyle bir şey olur ya. Süper Lig'de yeni sezonun fikstürüyle beraber bu kura çekimleriyle bir tartışma daha çıktı biliyorsun. Başkan vekili Metin Göktürk'le Barış Öztürk arasında bir el verme, el almama, işte tokalaşma, tokalaşmama, işte kalbinin üstünde Metin Oktay selamıyla devam etme. Metin Öztürk de biz Barış Göktürk'e değil Can Bartu'ya bakarız şeklinde bir cevap vermiş. Metin Bey de altta kalmaz çünkü böyle konuları da sever. Evet. Onun sonrasında Barış Bey de sert girdi biraz sanki değil mi piyasaya?
1: Yani, ben beklemiyordum aslında öyle
0: ya
1: bir
0: ben
1: şey.
0: Ben Mahmut Bey'in gelişini hazırlamıştım kendime.
1: Kesinlikle
0: tekrar
1: ben de aynı şekilde.
0: Falan geldi tekrar evet. Falan diye hani biraz sert bir giriş kesinlikle. Olur uzun zamandır da özlemiştir falan evet. Diye bekliyordum ama Barış Bey şey demiş yani o işi bana bırakın demiş herhalde diye tahmin
1: ediyorum. Muhtemelen öyle yani benim de çok tanıdığım biri değil Barış Bey açıkçası ama hani dediğin gibi abi yıllardır Mahmut Uslu'dan alışmıştık hani hı-hı. Bu tip şeylere şaşırmıyorduk da hani çünkü beklenmedik zamanlarda da enteresan yorumları olabiliyordu. Belli ki dediğin gibi bu görevi Barış Bey üstlendi. Hani biraz da herhalde yaş olarak hani daha genç, daha dinamik. Yani bu zırhı giydi diyebiliriz yani.
0: Kesinlikle öyle. Ama yakışıp yakışmadığı konusunda ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Yani bunu
1: içini doldurmaları lazım.
0: Yani ne gerek var evet. Kısmıyla inceleyenlerle bir taraftan biraz daha tecrübe edinip de hatta bundan keyif alıp da ya eskisi gibi değil artık Aziz Bey döneminde öyle konuşuyorlardı cevap veren kimse yoktu ya da ne bileyim işte Saadettin Bey dönemi de biraz daha bir naif geçti ama Aziz Başkan gelince işte öyle eskisi gibi değil falan kısımlarına döndü yani.
1: Ya birçok kişi hani, bunu seviyor aslında abi böyle olmasını istiyor.
0: Ya bundan beslenip de para kazanan insanlar var kesinlikle. Sosyal medyada dijital kesinlikle. Ortamlarda yayın yaparak yani hani bunlar olmazsa aç kalacak olan arkadaşlar.
1: Hani editler falan ya. Paylaşılıyor tabii. Elde tabii. Şeyler tabii. Tütün ürünleri tabii, işte tabii, altta tabii. Müzikler vesaire. Kesinlikle.
0: Öyle caps'ler yapılıyor, tabii. Şeyler yapılıyor. İşte reels videolar yapılıyor. Story'ler paylaşılıyor falan bir sürü şey var. Arkadaşı tanıştırsana deyip ama her yeni gelenle de arkadaş tanıştırılmaz ki hani abi merhabalar hoş geldin deyip bir merhaba deyin önce bir girişte. Benim mesajı dün okumadın. Bana çay ısmarlaman lazım abi. Nişantaşı'nda bir gün gelirim yanına inşallah demişim. Mesajı okumayana çay mı ısmarlıyormuşuz biz? Öyle bir şey mi çıktı? Yeni bir kural mı bu? Dün fikstür çekildi. Daha önce ikinci yarı maçları birinci yarının tersi oynanacağı söylendi. Federasyon şimdi resmi sayfada 34 hafta maçları yazılıyor ve böyle bir sistem uygulanmamış. Bu kadar beceriksiz insanlar nasıl aynı yerde toplanabiliyor? Dünyanın başka hangi liginde fikstür çekimi bu kadar gündem olabilir ki acaba diye Kön'den Levent yollamış.
1: Evet, bizde her sene konuşuluyor bu. Bilmiyorum hani İngiltere'de ben yaşamadım veya Fransa'da, İtalya'da ama orada böyle mi onu da bilmiyorum. Ki bakıyordum da zaman zaman hani pek böyle bir şey görmüyordum. Yani bizde çok fazla konuşuluyor bu. Hani deplasman
0: biz
1: dönüşleri.
0: Öyle zannediyor olabilir miyiz bilmiyorum. Yani yurt dışından bizi dinleyen bir sürü dinleyicimiz var.
1: Öyle
0: ama.
1: Miymiş?
0: Yani mesela Arjantin taraftarlarının Fas taraftarlarına yaptıklarını gördün mü?
1: Yok onu bilmiyorum. Görmedim.
0: Yani ırkçı davranışlar gibi söyleyebilirim üzerine mesela bira dökmeleri falan filan mesela evet. Çok enteresan şeyler var hani aslında şeye bakıyorsun iç içe yan yana seyredilebilen evet. Bir organizasyon Dünya Kupası ve küçücük bir taşkınlıkta anında aforoz edilesin yani bir de Amerika'da
1: yani Arjantin'de çok şaşırmamak lazım ya
0: biraz yapıyorum. Çamurluk var zaten
1: var yani. Yani son zamanlarda yani ben mesela Arjantin'in kendi adıma hani kanı olarak ben Arjantin'i severdim yani Arjantin'de bunun eksikliğini bence yaşamıyor da tabii. Tam bizi sevip sevmemesi çok onların umurunda değildir ama ya son zamanlarda bana biraz antipatik gelmeye başladı Arjantin ya. Oyun
0: Messi
1: yapısı
0: de
1: da.
0: Aynı şekilde evet. Hissediliyor. Mesela
1: niye öyle
0: eski,
1: abi?
0: Yani o sempatikliği kaybetti. Trumpçı ya falan diye düşünenler var. Bir anda hani siyasi mesela Ronaldo'nun İşte Filistin'in yanında olması evet. Biliyor musun hiç alkol kullanmamış işte bir tane bile asitli içecek içmedi evet. Falan gibi işte bilmem neyi kaldırdı su koydu falan dedi. Geçenlerde bir enerji içeceği içerken yakalandı biliyorsun evet. Yani maç öncesinde. Baya evet. Baya o da bence yaşın getirdiği bir şeydi
1: tabii.
0: Artık çünkü güce ihtiyaç duyuyor tabii. Ve bir ateşleyici unsur olması lazım. Kıvılcımı bir yerden çakması lazım evet, Ronaldo'nun. Evet. Bir de onun artık sistemine ayak uyduruyorsun.
1: Tüm tuşlara da basıyordu tabii sonra.
0: Tabii mesela hani bizde nasıl mesela dün rakiptik. Bizde evet. Mert vardır ileride. Evet, evet. Hani biz Mert'e göre oyun kurmaya çalışıyorduk mesela. Hani ileride bir tek o var çünkü. Biz geriden topla çıkarken ara paslarla Tuğbe ile bilmem neyle yapıyorduk. Sen kesmeye çalışıyordun. Biz senin üzerinden Mert'e oynamaya çalışıyorduk mesela. Başka bir

0: şeyimiz yok çünkü. Hani üç kişinin arasına dalma gibi bir mantığım da yok benim. Ne gerek var? Evet. Hani o Messi miyim ben durumu olabilir ama tabii ben sadece 4 tane oyuncu üzerinden bir organizasyon izlediğimizi iddia ettim az önce. Hani Harry Kane'i seyretmek, Messi'yi seyretmek, Haaland'ı seyretmek, hani Mbappe'ye bakmak yani. Hani diğerleri çok da şey, ön plana çıkmıyor. Mesela eskisi gibi değil. Hani kalecileriyle, liberolarıyla, onun sonrasında orta sahalarıyla, forvetleriyle, her şeyiyle, takım oyunuyla, bireysel becerileriyle Dünya Kupası heyecanı yaşıyorduk biz yani.
1: Şimdi yıldızı olan, yani üst düzey hakikaten yıldız oyuncusu olan kesin bir çeyrek final oynuyor
0: şimdi
1: gibi.
0: Şimdi kumpaslarıyla, dalavereleriyle
1: var. Yani mesela hani bu futbolun
0: Amerika
1: maalesef
0: üzerinden gidince Infantino'nun Ceferin'e, Ceferin'in ona, işte Infantino'nun Trump'a, Trump'ın Ceferin'e bilmem ne falan. Yani siyaset nasıl Türk Ligi'nde girmesin istiyorsun? Evet. Burada niye şaşırıyorsun?
1: Abi yatsınamaz bir gerçek bu yani.
0: Hayır, ben Türk izleyicisinin ve evet, takipçisinin şaşkınlığına ve isyanına şaşırıyorum evet, yani.
1: Sanki hiç böyle şeyler olmuyormuş.
0: Ha biz de yani pamuk gibiymişiz de.
1: Böyle şey de mi oluyormuş
0: hani, hiçbir şey Süper Lig'de olmuyormuş. Dünya abi Arjantin'i kolluyorlar. nereden tanıdık geldi mi acaba?
1: Daha önce kullanan bir takım olmamış.
0: Tabii canım yani.
1: Ama işte onların da ihtiyacı mı var gibi herhalde bazıları da yorumluyor ama şey öyle olmuyor yani. De herhalde burada işte reklam gelirleri vesaire bir sürü dinamik giriyor işin içine.
0: Abi şova döndü artık yani. Tamamen belki bir Super Bowl değil ama evet, sonuçta. Ama Amerika'nın da işte kendi saatlerinde, o drive time dediğimiz saatlerde oynaması kendi maçlarını bizi zorladı. Sabah 5'lerde 6'larda kalkmamız
1: sebebi. Mesela Maradona'nın yıllar önce bir röportajı var abi, izledin mi onu bilmiyorum.
0: Tabii 4'e bölecekler.
1: Hani işte, onu yıllar öncesinde
0: aralara
1: söylüyor yani.
0: Aralara reklamlar koyacaklar.
1: Evet. Çünkü o zihniyeti biliyor,
0: hatta
1: kafa yapısını biliyor.
0: Hatta şeye dönecek yani evet, kuralları, zamanı kısaltma açısından mesela 45 dakika değil artık yarım saatte. Evet. Bir saatte maçı bitirecekler. Arada şovlarla, araya bir konser alıp evet, üç şarkılık falan kısmında gelebilir yani.
1: Nitekim de öyle oldu yani. Benzer yani şeyler oldu.
0: Oluyor yani. Yani aslında biz nasıl federasyonla ilgili olarak özerk bir kurum evet, diye bahsederken abi, özerk de seçim olmuyor ki, sürekli evet, bir atama var. Nasıl özerk oluyor falan gibi yorum yaparken aynısı FIFA'nın bağımsızlığıyla ilgili olarak tartışmalar var yani. Ya sen nasıl bir kırmızı kart olayını iptal ettiğinde, bir şey yaptığında, hani buna şaşırman gerekirken, bununla ilgili yorum yapman gerekirken sen ötesine gidemeyeceğini bildiğin için olayı hemen Türkiye'ye çeviriyorsun. Gökhan Zan'ı da bir dönem hatırlıyorsun evet, değil mi? Kırmızı kartı iptaldi. İşte Fatih Hoca'ya da yapmışlardı. Hasan Ali Kaldırım mıydı ya? Kartı iptal olan, bilmem ne yapan falan. Herkes örneklerini çıkarmaya başladı, anladın mı? Bir de araştırmaya da gerek duymuyor. Yapay zeka ile kırmızı tabii, kart iptali Türkiye'de hangi futbolcu diye çatır çatır döküyor ortaya yani.
1: Öyle abi yani. Yani biz artık Türkiye Ligi'nde o kadar enteresan şeyler gördük yani, ya da abuk subuk diyeyim hadi yani.
0: Ne görmedik?
1: Yani ne görmedik ki? O yüzden ben hani dünya futbolunda böyle gördüğümüz şeylere şaşırmıyorum. Yani ben hani Dünya Kupası gibi bir organizasyonda böyle bir şey olur mu? Olur yani, söz konusu Amerika'ysa, Amerika'da düzenleniyorsa olabilir yani. Ben kendi adıma şaşırmadım açıkçası.
0: Şaşırmadı. Yani ya
1: bundan sonra da
0: ben
1: dahası da olabilir.
0: İddia ettiğim anda beni evet, utandıracak olan bir sürü şey yaşıyoruz yani. Yani keşke demeseydim falan diyorum yani. Evet, şeyden Murat Bey'le de beklemediğim diye yazdılar. Sayın Murat Özen'e de şuradan bir bağlantı kuralım kendisiyle. 1903 müydü onun ilk şeyi?
1: 1903'te evet.
0: 1903'te değil mi? Muratçım günaydın, mutlu sabahlar.
2: Günaydın Doğan abicim, günaydın. Nasılsın, iyi misin?
0: Teşekkür ediyorum. Ta çok eskilere götürdü. Kaan Kıran var, çok kıymetli arkadaşlarımdan bir tanesi. Erdem Uluslar'ın ilk radyoyu açtığında, Levent Erdoğan dönemleri hatırlıyorsan.
2: Hatırlamadım abi.
0: Sizde 1903 diye bir
1: tabii,
0: kanalda.
1: Bir de Murat Bozkurt vardı.
0: Murat Bozkurt'larla beraber. Evet. Kaan tabii, da tabii, o dönem orada program yapan arkadaşlarımızdan bir tanesiydi. Dün de biz evet, halı sahada beraberdik. Uzun süredir maçlarda yapıyoruz. Hadi gelsene yayına dedim ben de. Kırmadı sağ olsun, geldi bugün.
2: Sen top oynayabiliyor musun abi?
0: Hakemim ben.
2: Ha, hakemsin tamam, normal evet.
0: Öyle.
2: Evet abi.
0: Yani en çok küfürü ben yiyorum. Ben küfür yemek için maça gidiyorum. Öyle düşün.
2: Abi ama senin adaletine insanlar güvendiği için seni hakem yapıyorlar.
0: Bir
2: bence kolline, çok doğru bir karar veriyorlar.
0: Bir kolline gibi.
2: Evet, Colina'dan daha iyisin abi sen. Canımsın. Bunu ben biliyorum.
0: Canımsın. Murat, sen de fena değilsin. Bir bakıyorum şeye, artık yavaş yavaş pamuk gibi oldun. Yeni gelen transferlerle abi, olacak mı olmayacak mı? Vallahi bir isim var diyorlar. Abi bilemedim ki. Böyle şeylerdi en sonunda. Patır patır her gün bir yeni transferle karşı karşıya kalıyor Beşiktaş taraftarı.
2: Abi şu anda Beşiktaş'ta aslında süreç olarak olması gereken tüm süreçler gerçekleşiyor. Hı hı. Tabii Beşiktaş'ın Önder Özen'in, sportif direktörümüz Önder Özen'in aslında şampiyonluk panosundaki en önemli figürü Nübel'di. Sevgili hocamız bunu çok istiyordu. İtalyano çok istiyordu. Yönetim çok istiyordu Nübel'i. Çünkü Önder Özen Nübel'i şampiyonluğun bir parçası olarak ciddi anlamda görüyordu ve Nübel transferi geç de olsa gerçekleşti. Aynı gün içerisinde Beşiktaş Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattı. En azından Ersin gidecek mi, gitmeyecek mi? Avrupa Ligi'ndeki maça Emre ile mi çıkacağız? Muhabbetlerinde tamamen ortadan kaldırmış oldu Beşiktaş. Bir gün içerisinde hem as kalitesi hem yedek kalitesini indirmiş oldu. Tabii bunlar Beşiktaş için önemli işler. Eksikler var mı? Daha çok eksik var. Fakiri geldi sol tarafa. Önder Hoca'nın çok istediği, değer verdiği genç bir oyuncuydu. Onu da Beşiktaş kadrosuna kattı. Şu anda Beşiktaş taraftarının dünden bu yana beklediği en büyük isim, hatta aylardır beklediği en büyük isim Trossard. Beşiktaş yönetimi Trossard'la görüşmelerine devam ediyor. Menajerle görüşmelerine devam ediyor. Dün akşam bir yemek yediler abi. Salih Özcan transferinin ardından biliyorsun hem Salih Özcan'ın menajeri, Trossard'ın menajeri, aynı menajerler, aynı menajerlik firması. Dün Salih'in sözleşmeleri imzalanırken, anlaşma finalize edilirken bir sohbet gerçekleştirdiler. Daha sonra akşam üzeri de Sayın Başkan Serdal Adalı ile beraber bir yemek yediler. Tabii o yemek Beşiktaş taraftarlarının çok merakla beklediği yemeklerden biriydi Doğan abi. Görüşme gerçekleşti o sırada. Trossard'ın menajeri Belçika'nın bu akşam oynayacağı İspanya maçını bekliyor. O maç finalize edilmeden herhangi bir karar vermek istemiyorlar ama genel anlamda şu anda çok büyük bir sorun yok. Tabii transfer dönemi bu abi, biliyorsun. Sen de bu süreçleri çok yaşayan bir insansın. Yani bir saniyede her şey değişebiliyor. Bazen uçağa binerken uçakta inen futbolcular biliyoruz biz. Hı hı. Şu anda genel anlamda çok büyük bir aksilik gözükmüyor ama şimdi olası bir durumda farklı bir kulüp devreye girer, Arabistan'dan bir kulüp devreye girer, çok ciddi paralar verirse tabii ki işler değişebilir ama genel anlamda Trossard için büyük bir aksilik gözükmüyor. Belçika'nın bu gece oynayacağı İspanya maçından sonra artık bu süreç hızlı bir şekilde finalize edilir diye düşünüyorum, olumlu veya olumsuz. Beşiktaş'ta durumlar bu abi. Beşiktaş'ta şu an tüm detaylar, tüm beyin Trossard transferine yönelildi. Tabii forvet transferini de konuşacağız. Orada da Vlahovic'i Beşiktaş bekliyor. Lukaku'nun da sağlık kontrollerini merakla bekliyorlar. Raporları istenmiş Lukaku'nun. Bakılıyor, o da oynuyor. İnanılmaz goller atıyor. Trossard'la ikisi çok iyi ikili oldular. Bu akşamki Belçika maçı Beşiktaş'ın transfer gündemi için çok belirleyici olacak.
0: İster misin el ele kol kola gelsinler?
2: Abi ben vallahi Lukaku'yu isterim. Yalan değil. Çünkü Vlahovic'in bu kadar çok takım beklemesi beni şahsen rahatsız ediyor ama başkan da Vlahovic transferini çok istiyor. Hoca Vlahovic transferini çok istiyor. O yüzden ben başkanın santrafor konusunda çok böyle hızlı adımlar atacağını düşünmüyorum. Çünkü o bölgede oh var. Semih de geldi o bölgeye. Yani Avrupa Kupası'ndan sonra büyük bir ihtimal santrafor transferimiz netlik kazanmaya başlar abi.
0: Emirhan İlkhan ismi.
2: Abi Emirhan İlkhan Beşiktaş yönetiminin Önder Özen'in yakından takip ettiği bir oyuncu. Ben onu sormuştum. Şunu demişlerdi bana. Bu sezon değil de önümüzdeki sezon Emirhan'ı Beşiktaş'ın gündemine getirebiliriz demişlerdi. Ama yakından takip ettiğimiz zaten Beşiktaş altyapısına yetişen bir futbolcu. Ama şu anda Emirhan'la ilgili net bir şey yok abi. Ben önümüzdeki sezon için belki Emirhan'la ilgili hamlelerin yapılabileceğini düşünüyorum.
0: Salih Özcan'ın gelişinde Orkun'un çok fazla emeği olmuş. Milli takım arkadaşıyla birebir telefon görüşmeleri yapmış. Aynı zamanda tabii milli takımdaki son Amerika maçındaki galibiyetle de uyumları teknik adamın da beğenisini kazanmıştı. Hep öyle haberler çıkıyordu. Bunlar doğru muydu?
2: Abi Orkun'la Emine, Salih çok yakın arkadaşlar. Milli takımımızda zaten İspanya maçında hem son maç ortaya koydukları performans, Amerika maçındaki performansları gerçekten 7'den 70 herkesin beğenisini topladı. İkisi birbirini iyi tamamlıyorlar. Evet, Orkun'un görüşmeleri oldu. Doğru. Orkun Salih'le görüşmeler yaptı ama tabii son kararı Salih verdi. Burada normal şartlarda Salih'in imza parası ve maaşı 3,5 milyon eurodan açılmıştı abi. Yani Salih sezon başında, yani sezon ortasında 3,5 milyon euro imza parası, 3,5 milyon euro yakında bir maaş istiyordu ama Salih yapılan görüşmelerin ardından Beşiktaş'a 1 milyon euro imza parası, 3 yılda ödenecek 2 milyon euro maaşa imza attı. Bu da tabii transferde ne kadar bazen acele etmemenin faydalarını herkese gösterdi. 3,5 milyon eurodan açılan kapılar maaş olarak 2 milyon euroya, imza parası da 1 milyon euroya kadar düştü ve bu 3 yıla 3 rakse bölündü abi.
0: Güzel. Tabii ki bazen beklemek de yararlı. Akşam pazarı ama hiçbir şey kalmıyor da biliyor. Bu tabii konuda ki. Mesela Galatasaray taraftarı neden hala da olmadı diye biliyorsun sürekli olarak baskı altında bırakıyor yönetimi. Ama Fenerbahçe'nin de hamleleri, Beşiktaş'ın da mesela, ben birçok arkadaşımdan, Galatasaray'la Fenerbahçe arkadaşımdan şeyi duyuyorum. Fena değil ha. Mesela teknik adamın gerçekten nasıl oyunu oynattığını bilmeden de birilerinden duyup, abi çok iyi bir teknik adam almışsınız, ondan sonra işte iyi transferler o yaptırıyor, bak abi güzel takım kuruyor Beşiktaş, fena değil ha, yani öyle Kasım'da havlu mavlu yok artık galiba, güzel bir lig olacağı benziyor ya, döndü yani, bunu hissettiriyor rakibe de.
2: Abi Beşiktaş'ın şu andaki transferleri kağıt üzerine baktığımız zaman kötü değil Doğan abi.
0: Değil tabii canım.
3: Soru cevap devam edecek.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Soru cevap devam ediyor.
2: Yani Salih Özcan olsun, işte Nübel olsun, Muatra olsun, Castro Muatra, Doğan Alemdar, İlhan Fakili, yani bunlar kötü isimler değil. Yani Nübel'e baktığın zaman Almanya milli takımının ikinci kalecisi. Kastom gelecek vadeden oyunculardan biri. Salih Özcan milli takımın orta sahası. Orkun'la beraber ortaya koyduğu performanslar ortada. Doğan Alemdar gelecek vadeden kalecilerden biri. İlhan Fakiri gelecek vadeden oyunculardan biri Avrupa'da. Yani kötü transferler yapmadık tabii. Bu transferler yeter mi? Yetmez. Beşiktaş'ın hala 5-6 tane transfer yapması gerekiyor. Beşiktaş'ın yıldız oyuncuları indirmesi gerekiyor. Trossard gibi, işte Vlahovic gibi, işte orta sahaya böyle Torreira tarzı, Josep de Souza tarzı yırtıcı bir adam alması gerekiyor. Bunlarla ilgili de Beşiktaş yönetimi çalışmalarını devam ettiriyor ama şu an Beşiktaş taraftarının aklı fikri Trossard, Leandro Trossard transferinde. Onu da Belçika maçından sonra, bu geceki maçtan sonra artık net bir şekilde konuşmaya başlayacağız Doğan abi. Yani hep ben şunu söyledim, bazı şeylerde susmak gerekiyor çünkü Leandro Trossard'ın menajeri
0: Hebel.
2: Hebel geçtiğimiz günlerde de söyledim. Ya, inanılmaz bir adam. Ya ilk başlardan kapıyı 5 yıllık bir kontratla açtı. 5 milyon euro imza parası istedi Beşiktaş'tan. İşte 8,5-9 milyon euro yakın bir maaş istedi. Ama geldiğimiz noktalarda şu anda yani bu rakamlar özellikle sözleşme yılı açısından ben daha da aşağı çekilebileceğini düşünüyorum. Çünkü 5 yıllık kontratın ben Beşiktaş yönetiminin Trossard'a vereceğini düşünmüyorum. Zaten oyuncunun da bu rakamlardan ve bu isteklerden haberi olmadığı bir isim ulaşıldı. O da menajerine gerekli uyarılar yapmış. Dün akşam da bir yemek yediler Başkan Serdar Adalı ile beraber. Artık bugünkü Belçika maçından sonra abi yavaş yavaş artık Leandro Trossard transferiyle alakalı net bir şekilde konuşmaya başlayacağız.
0: Şöyle bir şey söyleyeceğim. Birkaç tane...
2: İnşallah eğlenirler. Onu da söyleyelim. İnşallah eğlenirler abi.
0: Tabii kendi çıkarları için başkalarının çekeceği acıyla ilgili hiç ilgilenmeyen Murat Özen'in başkandan izin aldıktan sonra Belçikalı Yıldız'ın menajeri Hebel'le ilgili yaptığı yorum için teşekkür ediyoruz ama şöyle söyleyeceğim.
2: Abi bir dakika sen şimdi laf arası bana çakıyorsun. Farkındayım. Başkandan izin almadıyla abi süreç tamamen bu. Yani ben Beşiktaş menfaati doğrultusunda herkeyi satabilirim abi. Hiç problem
0: Murat
2: yok.
0: Murat'cığım yani, istediğin kadar uğraş. Adın çıktı 9'a inmez 8'e. Ben de böyleyim abi diye sen de kabul ettin bir kere. Bitti olay. Bundan sonra o takılmaları yaparım yani.
2: Peki abi.
0: Bak 10 milyon

0: konusunda bir diretme var mı ilk görüşmede? 7 milyona düşürme mi vardı? 8 milyonda orta yol bulundu mu? Doğru gidiyor muyum?
1: Evet.
0: Peki benim ya, istemediğim bir nokta, 4 yıl konusunda bir ısrar var imzada. 5 yıl.
1: Evet abi, 5 yıl istediler abi. Zaten menajerin bu kurnazlıklarından yönetim çok rahatsız olmuştu. 5 yıl istemişti. Şimdi rakamı aşağı doğru çekiyorlar. Çünkü Trossard'a bu konu gönderildi. O da menajerin bu istediği bu durum, bu rakamlardan rahatsız olduğunu söyledi. Şu anda abi görüşmeler ılımlı bir şekilde devam ediyor. Ben sabah de sorduğumda aynen şu cevabı aldım abi. Genel durumda bir aksilik yok. Maçtan sonra tekrar görüşürüz. İnşallah Belçika bir an önce elenir. Çünkü elenmediği takdirde menajer şunu istiyor abi. Oyuncu gidebildiği kadar gitsin. Ben oynadıkça, çünkü abi inanılmaz top oynuyor şu an Trossard. Yani Belçika milli takımı
0: 5 maçta 2 gol 3 asisti falan var diye hatırlıyorum ben yani.
1: Yani muhteşem bir futbol oyunu ortaya koyuyor. Beşiktaş menajer de bu oyunu gördükten sonra tabii ki işte ne bileyim daha iyi bir teklife satabilir miyim mantığıyla biraz daha bekletiyor. İnşallah bu akşam hep beraber tüm Beşiktaş taraftarıyla beraber Belçika'yı İspanya karşısında eleyeceğiz abi. Ben yapabileceğim bütün totemleri, yapabileceğim bütün her şeyi bu maçta yapacağım. O iş bende.
0: Çok matador gördüm seni bugün.
1: Abi tütsüleri her şeyi yaktım. Sabahtan beri totem yapıyorum şu anda.
0: Murat, bir şey söyleyeceğim sana. Sen 4 yıl ya da 5 yıl konusunda Kaan da burada mesela hani ne düşünüyorsunuz, 5 yıl mesela çok değil
1: abi,
0: mi?
1: Abi 5 yıl olmaz abi.
2: 5 yıl olmaz. Trossard bile zaten menajer için demişti ya, benimki de abartmış biraz. Evet abi. Diye söylemişti yani. Tabii ya 5 yıl.
1: 5 yıl olmaz abi. Yani Chelsea böyle transferler
2: yapıyor. 6 yıl 8 yıl kontratlar imzalıyor ama 19-20 yaşındaki oyuncuyla bunu yapıyor.
0: Doğru.
1: Yani 5 yıl olmaz abi. Yani 3+1 olur abi büyük bir ihtimal. Öyle gözüküyor şu anda. Veya 3 yıl olur. Onu tabii o andaki görüşmelerden çıkacak sonuca göre konuşuyor ama 5 yıl çok anormal bir rakam.
0: Bak,
1: abi.
0: Bak mesela
1: yani
0: sana şunu söyleyeceğim. Bunu duymaya alışık değiliz. Aslında böyle şeylerin olmasını da çok yeni yeni öğrendi bazı bizi dinleyenler. Biliyorsun bir futbolcu geldiğinde futbolcuya ev bakılır.
2: Evet.
0: Ya kulübe ait olan dairelerden, evlerden biri, villalardan biri, işte Boğaz manzaralı isterler, bilet isterler, bilet, tatil isterler, çocukların eğitim masrafları falan. Aziz Başkan ne yaptı biliyor musun Murat? Dedi ki bundan sonra ev kiralama, kira sözleşmesi, kulüp tarafından konut sunulması, uçak bileti, böyle çocuk okutma, bunlar bitmiştir diye açıklama yaptı.
1: Abi Aziz Başkan yapabilir.
0: Ya bunu her kulüp yapamaz artık kolay kolay.
1: Ya
0: hani mevcut olanlar ne olacak falan diye soru gelebilir.
2: Evet, evet abi.
0: Mesela onlar devam edecektir herhalde çünkü onlarla bir anlaşma yapılmış ya, bundan sonrası için diye söylüyor.
1: Abi genelde kulüplerin anlaşma stratejisi, mantığı çok farklı oluyor. Yani o yüzden ya bu durumda bir şey diyemem abi ya. Şimdi belki Başkan Serdar Dalı başka bir strateji izler. İşte Az Yıldırım başka bir strateji izler. Ya bunlar başkanlığının kendine göre stratejileri.
0: E tabii canım, mutlaka herkesin bir hamlesi vardır yani. Hani vardır imkanları yani, doğrultusunda gider yani.
1: O yüzden bekleyip görmek lazım abi. Yani çok fazla bu konularla ilgili yorum yapmanın bir mantığı yok. Çünkü biliyorsun uçağa binip de uçaktan bavulla inen oyuncular ben tanıyorum abi.
0: Tabii ki.
1: Yani transferi bitti, uçağa merdivenden indi, menajerine haber geldi transfer iptal diye. Adam geri indi yani.
0: Ya.
1: O isimleri de biliyoruz abi.
0: Peki.
2: Abi, aklıma geldi de şey, Erdal Tordoğulları'ydı, hani Mario Gomez transferi yapıldığında böyle bir röportajı vardı, şey dedi o zaman, hani kemeri taktıktan sonra ben anladım dedi transfer ettiğimizi, o ana kadar hala iptal olabilir diye düşünüyordum diye.
0: Ne zaman ki Mario Gomez kemeri taktı o zaman anladım transfer edildiğini diye olan öyle evet.
1: Abi tabii ki evet. Abi yani transfer evet, döneminde her şey bir saniyede her şey değişebiliyor abi yani. Hı. Adam menajerin telefonuna mesaj geliyor, diyor ki rakamı 9'a çıkardık diyor, adam masadan kalkıyor, bir ailem acil bir durum var diye masadan kalkıp gidiyor, diğer takıma imza atıyor.
0: Doğru yani, o yüzden hava yoluyla geliyorlar müsait bir yerde inmesin diye büyük bir ihtimalle artık oraya dönecek. konu neredeyse ya. Ne diyeceğim Murat? Adı gibi süper
1: abi,
0: olsun.
1: Rozier transferi miydi? Gezal transferi miydi? Aynı
0: son dakika.
1: Olmuştu abi. Yani Galatasaray devreye girme. Gezal'dı galiba, öyle hatırlıyorum. Bir Rozier de olabilir. Galatasaray devreye girdi. Emre Koca daha gitti o dönemde. Havaalanına kadar gitti. Adımı kapıda beklediler.
0: En son belgeleri federasyona motosikletle, kurye ile falan yetiştirdiniz.
2: Zaten eskiden de oluyormuş ya abi. Hani böyle oyuncuları kaçırma, götürüp getirme.
1: Abi eskiden yani. Mesela o havalar daha iyiydi abi. Kurye ile yetişme. Şimdi artık her şeyi internet üzerinden yapıyorsun ama.
0: Devlet üzerinden transfer ya.
1: Yani eskiden abi onların daha heyecanı vardı ya. Motoru takip ediyorduk. Onun esprileri dönüyordu. Vallahi ben eskiyi çok özledim Doğan abi ya.
0: Ne varsa eskilerde var be Murat.
1: Gerçekten eskilerde var abi.
0: Bu yani, fikstür çekimiyle ilgili yönetimin bir sıkıntısı var mı?
1: Yok abi, herhangi bir şu an bizim duyduğumuz
0: camiada var mı? Sosyal medyada konuşuldu mu mesela? Bundan
1: abi
0: şikayetçi
1: mesela
0: olan.
1: Galatasaray maçını yine ikinci maçı biz yine deplasmana gidiyoruz abi. Yani...
0: Buyursunlar buradan yakalım Murat Bey.
1: Yani abi çok enteresan değil mi yani? Yıllardan beri abi, bu nasıl bir şans ya?
0: Yıllardan
1: beri
0: eskiden
1: abi biz Galatasaray deplasmanlarına ikinci maçlarda gidiyoruz abi.
0: Ama anne eskileri özlüyorum diyorsun. Niye değiştirmeye çalışıyorsun? Eskiler işte bu da. Bu da ev eski.
1: Abi bu eskiyi özlemiyoruz abi, yeter daha. Yani kaç yıldan beri kendim bildiğim bileli Galatasaray deplasmanındaydı abi ikinci maçlarda.
0: İlk maçta 29 Kasım değil mi? 13. hafta Galatasaray'a geliyor. Evet. İnönü'ye.
1: Evet abi. Eyüpspor ilk maç.
0: Evet.
1: Eyüpspor maçından sonra işte derbiler. Yani ya fikstür fena değil abi ama benim aklım hala bu Galatasaray maçında ya. İnsanlar yani 4. hafta Fenerbahçe deplasmanındayız. 8. hafta Trabzon deplasmanındayız. 13. hafta Galatasaray'ı kendi evimize ağırlayacağız.
0: Peki yeni sezonda tribünler konusunda mesela Eyüp maçında stat tamamen dolu mu olur? Yoksa kombine satışlarıyla alakalı o sorunlar, biraz çarşı grubuyla yönetim arasında problemler, başkan neden taraftarla o kadar didişti midişti falan diye eleştiriler. Sen ne diyorsun bu konuya?
1: Abi başkan böyle bir karar aldı. Şeyde enteresan bir konuşma yaptı.
0: Divanda.
1: Evet. Sonra kombinelerle ilgili hatalar, karar istediği bir hata verdi. Sorduğumuz zaman teknik bir arıza dendi. Sonra o teknik arızanın düzeldiğine yönelik sosyal medyada bilgiler okuduk. Abi Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır abi. Biz bunu hep söylüyoruz. Ben her zaman söylüyorum. Umarım bir an önce aradaki bu kriz çözülür. Bundan başka diyecek bir şeyim yok abi. İnşallah çözülür abi bu sorun.
0: Peki fiyat yani... konusu mesela, tamam karar listeyi falan geçtim de, fiyat konusundaki artışın sebeplerini uygun görüyor musun?
1: Abi yok, görmüyorum. Çok yüksek rakamlar. Gerçekten bence fiyatlar pahalı. Ama her yönetimin bir stratejisi var. Bu yönetim bu stratejiyi sergiledi abi. Ya bu dönem bu stratejiyi sergiledi.
0: Tamam, ben ona da saygı duyarım. Şey eleştirisine ne diyorsunuz? Kaan'a da soruyorum. Hangi maça etki etti ki taraftarımız rakibi baskı altına alabildi, selfie çekmekten başka, oturmaktan başka bir şey yapmadı gibi bir eleştirisi oldu ya, buna katılıyor
1: musun? Bence doğru açıklamalar değildi abi.
2: Bence de hoş değildi abi.
0: Yani ne gerek var? Yani
2: belki
0: yani...
2: gerçek olabilir kendi açısından ama bunu dile getirmek bence doğru değildi. Şimdi ben de geçen sezon gittiğim birçok maç vardı. Bunu... Mesela ben bunu kendi arkadaşlarım arasında söyledim. Aslında aynı fikirdeyim. Mesela bazı şeyleri çok net gördüm. Biz eskiden giderdik işte o kapalı türbün, o kutu dediğimiz tabii yerde. Hani ben mesela bir maç hatırlıyorum. Beşiktaş-Kayseri maçı 3-2 bitmişti. O zaman Gökhan Ünal'lar falan Kayseri'de oynuyordu. Eve geldim. Maçın özetini açtım. Annem dedi ki sen maça gitmedin mi? Ya dedim iki golü görmedim. Hani o kadar hani tabii bağırmaktan kendimizden geçmişiz zaten. Yani amacımız gırtlağımız yırtılana tabii kadar Beşiktaş'ı desteklemek. Şimdi geçen sezon gittiğim maçlar vardı. Mesela şunu fark ettim, ben uzun zamandır gitmemiştim. Maç oynanıyor abi, maç başladı. Biri yanımdan geçiyor, biri elinde oyun, telefonla oyun oynuyor. Biri başka bir şey yapıyor. Hani maçta hakikaten alakasız çok insan var. Yani yanlış da değil. Ama bunu benim söylemem farklı bir şey arkadaş ortamında. Serdal Adalı'nın bütün Beşiktaşlılara bunu açıklaması farklı bir şey. Yani ben Beşiktaş başkanı olsaydım bunu söylemezdim.
0: Peki Murat, hazırlık maçlarını nasıl görüyorsun? Çok baz almıyorsundur tabii, herkesin denendiği, eldeki imkanlar doğrultusunda oynanan maçlar.
1: Abi İtalyan hocamız zaten kamp değerlendirmesini yaparken kolay maçtan orta şiddetli maç ve zor maça doğru istedi takımları. Hı hı. Ben hazırlık kampı maçlarına çok hele bu kadroyu zaten ölçü almıyorum. Buradaki amaç takımların kondisyon eksikliği giderilsin, maç eksikliği giderilsin. Bu şekilde değerlendiriyorum. Ama istenen futbol az çok belli oluyor. Yani hocanın hırslı bir şekilde sağ kenarında mesela bunu özlemişiz abi ya. Bir videosu vardı sosyal medyaya düştü. Taylan'ı böyle tutuyor, itiyor, hadi diyor, yürü diyor Taylan'a.
0: Evet yani, evet. Taç kullanırken.
1: Evet evet abi. Mesela bunları özlemişiz abi. Bu iyi geldi en azından bünyemize. Ama hocaya inanıyorum abi ben ya. Yani o bunu biliyorsun, ben bas toplantısı, hocanın ilk geldiği gün bas toplantısında sana söylemiştim abi. Yani hocada bir ışık var. Böyle hissedilen bir enerji var. Umarım fayda sağlar abi. Yani tabii ki buradaki durum kadroya da bağlı. Yönetimi kuracağı kadroya da, mevcut kadroya da bağlı. Çünkü işte Fenerbahçe Greenwood'u indireceği konuşuluyor. Yani bugün geleceği söyleniyor sosyal medyada Fenerbahçeli muhabirler tarafından. Yani
0: 23.45 diyorlar. Greenwood bu gece geliyor diyorlar Fenerbahçe için.
1: Evet evet, yani mesela bu çok acayip bir isim yani. Greenwood transferi Fenerbahçe için Türk futbol adına önemli bir transfer, ama işte bunun yerine konacak adamlar lazım. İşte Trossard olur, ne bileyim Vlahovic olur, işte orta sahaya daha farklı isimler
0: Lukaku
1: olur.
0: Lukaku keser yani, mi seni?
1: Abi keser ya.
0: Ben İstersin değil abi. Mi? Ben Beşiktaş'ta siyahi forveti de sever abi.
1: Abi bizde de bir siyahi böyle hastalığı var biliyorsun
0: var,
1: abi.
0: Bizde var ya.
2: Ama benim için en iyi futbolcu abi sakatlanmıyor.
1: Yani bir Beşiktaş formasına yakışıyor abi siyahi.
0: Ama oyuncular. Beşiktaş'ta gelen oyuncu da sakatlanmasın lütfen artık yani. Lütfen. O da kronik
1: abi,
0: biraz.
1: Lukaku'da zaten, Lukaku'daki tek problem şu an onun sakatlık raporları, onlar inceleniyor. Eğer Vlahovic biraz daha bekletmeye devam ederse Beşiktaş Lukaku'ya yönelir abi.
0: Mesela dün bir Fenerbahçe taraftarı dedi ki İrfan 25'e. İrfan abi dedi ya, iskelete baktığında 30 yaş ve üzeri futbolculardan kurulu bir takımız neredeyse dedi. Yani hani yeni gelecek isimler de neredeyse o yaşlarda. İsmail Hoca çok kadroyu değiştiren de bir adam değil. Bu sakatlıklar olursa ne yapacağız biz dedi. İyi bir kadro kuruyoruz da yaşımız dedi almış başını gidiyor dedi Fenerbahçe için mesela. Evet.
2: Mesela abi İtalyano da tam tersi biri. İsmail Kartal'la futbol bakışı olarak İtalyano çok değiştiriyor. Hatta yanlış bilmiyorsam son 2 yılda ilk 11 üst üste hiç oynatmadı. Sürekli değiştirdi. Tabii hani 1. haftadaki ilk 11'ini 6. haftada kullandı tabii. Ama bu hafta bir sağ bekini değiştiriyor.
0: Rakibe
2: hafta,
0: göre mi?
2: Evet. Hiç ilk 2 kez üst üste ilk 11 kullanmadı İtalyano son 2 yılda.
0: Ne diyorsun Murat? Hocanın ilk 11 seçimi.
1: Zaten yani şu anda bunu yapması çok normal. Bütün oyuncuları görmek istiyor abi. Bütün oyun sistemini görmek istiyor. Hangi oyun sistemi Beşiktaş'a daha faydalı olacak bunu görmek istiyor. Zaten kamp dönemlerinin asıl sebebi de bu değil mi abi? Yani devamlı değişiklikler yaparak.
0: Yani her maçta olsun, aslında bir takımın ilk 11'ini sayabilmek bazen o takımın tam oturduğunu gösterir ya. Evet. Bizde mesela sürekli olarak ya bu sefer mesela kalen sabittir de tandemin öyledir. Sağ kanatta bu sefer onu, evet, sol kanatta bu sefer onu mu deneyecek diye şey mi yapacağız? Kendi kendimizi
1: yorum
0: mu yapacağız?
1: Abi yapamayacağız çünkü o kadar genişlikte bir kadromuz yok şu anda bizim.
0: He. Bir de öyle
1: bakmak lazım. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da bu olabilir. Belki de Beşiktaş'ta şu anda o kadar geniş bir kadro yok abi.
0: Yani o yüzden elindekilerle idare etmek
1: zorunda. Yani kalede Nübel olur abi genelde. Doğru mu?
0: Tabii canım.
1: Belki solda Rıdvan'la Kassam arasında bir değişiklik yapabilir. İşte Akbodu değişebilir mi abi Beşiktaş'ta?
0: Şu an gözükmüyor.
1: Orkun değişebilir mi abi?
0: Değişmez. Salih oynar.
1: Murillo değişebilir mi abi?
0: Değişmez.
2: Salih'te ben biraz şüphelerim var abi.
1: Trossard değişir mi abi biterse?
0: Yani tabii ki değişmez.
1: O değişir mi abi? Belki değişir. Vlahovic gelirse Vlahovic oynar orada.
0: Yani Lukaku gelirse falan değişebilir.
1: Lukaku
0: falan
1: oynar. Lukaku oynar. İşte ne bileyim bir sakatlık olsa değişebilir. Yani
0: Orkun nerede oynayacak sence?
1: 8 oynar abi Orkun.
0: 10 numaramız kim?
2: Transfer.
1: Belki gelir abi.
2: Yapmak zorunda abi.
1: Belki gelir abi.
2: Salih'te de şöyle bir şey var abi. Tabii biz milli takım performansına göre değerlendiriyoruz da geçen sezon mesela Dortmund'da, hani Dortmund da tabii sıradan bir takım değil yani. Hiç ilk 11 çıkmadı sahaya. Genelde rotasyonda kullandı. Tabii bize hani cezbeden ne? Orkun'la özellikle Amerika maçındaki o uyumu. Yani Lukaku'da da yine aynı şekilde. Lukaku'nun geçen senesi tamamen kayıptı ama milli takımdaki görüntüsü çok iyi. Yani psikolojik olarak da adam kendini iyi hazırlamış, fiziksel olarak da hazırlamış. Ve Trossard'la da uyumu var. Beşiktaş'la da geçiyor Lukaku'nun. Vlahovic de olabilir. Tabii hani yaş farkı da var. Ciddi bir yaş farkı var ikisinin arasında.
0: Murat ne istersin? Lukaku mu, Vlahovic mi?
1: Vlahovic abi.
0: Kaan?
2: Yani sakatlanmayan hangisiyse abi.
3: Onu yani doktorlar İkisi karar versin. De iyiler, İtalyano değil de yeterli. Doktorlarımız karar versin bence burada yani.
0: Peki.
2: Abi, İkisi de çok iyi. İkisi de Beşiktaş için uygun profil abi.
1: Vlahovic bu ligde abi Osimhen etkisi yaratır. Darmadan eder abi bu ligi. Yani bu ligin üstünde alırım abi.
2: Mesela abi İtalyano ile ilgili şunu söyleyeyim. Dedim yani ilk 11'i sürekli devam ettirmiyor, değiştiriyor. Yani bunun sebebi de tabii şey... yoğun baskı sürekli yaptığı için hani oyuncuların enerjilerini de korumak istiyor. Yormak istemiyor. Kadronu sürekli dinamik tutmak istiyor. Ama İtalyano'nun oyun tarzında mesela kenar ortalarını da çok kullanan bir hoca. Kendi yani hani işte mesela röportajlarında sonra... şunu söylüyor aslında, hani Sarri'den bahsediyor, Klopp'tan bahsediyor, işte Luis Enrique'den bahsediyor, hani oyun tarzı olarak, felsefe olarak onları benimsiyor. Zaten Spezia'yı çalıştırırken de kendisine yeni Pep, küçük Pep de deniyordu İtalyano için, ama bu oyun tarzına göre kenar ortaların da çok deniyor. O yüzden Beşiktaş'ın santrafor profili çok önemli. Hani bu Lukaku da olabilir, Vlahovic de olabilir, bilmiyorum. Belki kafalarında başka bir isim olabilir, hiç bizim bilmediğimiz.
0: Peki hocanın elimizde yani kadromuzda bulunan oyunculardan bir tanesine bir dokunuşuyla bu sene çok farklı izleriz diyebileceğim bir isim var mı Murat?
1: Vallahi inşallah Semih Kılıçsoy olur abi.
0: O sürprizi yapar mı? Bak o kadar isimden bahsediyoruz. Semih konusunda ben
1: mesela abi Semih'in fotoğraflarına baktım. Semih bayağı kilo vermiş. Semih bayağı kilo vermiş abi.
0: Yani yurt dışı yaramış mı diyorsun?
1: Evet abi.
0: Abi bu sene Güven Yalçın gene bizi bitirir mi diye yazmışlar sana. Murat abiye sorsana demişler.
1: Yok abi ya. Yok abi yok.
0: Peki Galatasaray'ın yeni transferini nasıl buldunuz? Onu birazdan yorumlarız.
1: Galatasaray kim aldı ki abi?
4: Soru cevap devam edecek.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Bu bir tekrar yayındır.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan Nasil Duygular'ın takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programı açalım. Herkese de hayırlı cumalar dileyelim. Nasıl gidiyor? Dün saat 3'ten beri fikstür falan konuşuluyor mu? Var mı öyle şeyler? 2'de başlamıştı fikstür çekimi. 2.30 gibi falan işte birinci hafta derbiler falan belli olmuştu. Herhalde dedim gün boyu radyoda fikstür çekimi falan konuşulmuştur diye düşündüm. 4. haftada Fenerbahçe Beşiktaş, 6. hafta Trabzonspor Galatasaray, 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş, 9. hafta Galatasaray Fenerbahçe, 13. hafta Beşiktaş Galatasaray ve 15. hafta Fenerbahçe Trabzonspor derbileri oynanacak. İlk hafta mücadeleleri de hızlıca geçeyim böyle, zaten duymuşsunuzdur ama Gaziantepspor Alanyaspor, Kasımpaşa Trabzonspor, Başakşehir, Kocaelispor, Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor, Gençlerbirliği Fenerbahçe, Konyaspor Çaykur Rizespor, Galatasaray Çorum Futbol Kulübü, Beşiktaş Eyüpspor ve Samsunspor Göztepe maçları olacak. Var mı tartışmalar ha? 4 senedir Fenerbahçe Galatasaray ile ilk maçı Kadıköy'de oynuyordu falan diye. Ya bilmiyorum. Şimdi ben de izledim. Hepimiz de buradaydık. Yani söz konusu fikstür çekimi federasyon başkanı ve işte AS başkanın katılımıyla kulüp temsilcilerinin gözünün önünde ve her kulübün ikna olacağı bir adalet ortamında, değil mi? Böyle şüpheye yer bırakmayacak şekilde çekildi ve kararlaştırıldı. Herhalde artık bu sezon içinde bu fikstür olayları çok konuşulmaz diye düşünüyorum. Ya hiçbir takım ya bu hususta bir şikayette bulunmadı fikstürden sonra, ama sosyal medyada böyle inanılmaz sistemler falan var. Çok anlayamadım. Bana da biraz bu tartışmalar saçma geliyor. İşte kimi gerçekçi olabiliyor ya. Yani sen çok böyle iyi düşünüyorsun falan, böyle kötü düşünmüyorsun diyenler var. Ben iyi tarafına bakmaya çalışıyorum. Çünkü her takım her takımla oynayacak. Hani güçlü olan, hazır olan kazanacak. Olay çok basit. Mesela kura çekimini izlemeyenler açıp izlesinler. Hepimiz buradaydık, yayındaydık. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe için ayrı bir pot yapıldı. İki takımın yöneticisi geldi kuraya. İşte Galatasaray yöneticisi dedi ki ben ellemem dedi, Metin Bey sen seç. Aynı geçen senede Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı kura çektirip kalanı bana verin demesi gibi. Fenerbahçe'li yönetici de Barış Bey de işte bu kurayı çekti. Ne federasyon yöneticilerinin ne Galatasaraylı yöneticinin eli değmedi topa, kurada. Yani şu an herhalde kimsenin aklında bir soru işareti yoktur diye düşünüyorum. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. Oradan gelen mesajlara da bakacağım. Tabii bizim ligde, yani Süper Lig'de durumlar bu şekildeyken, belli olurken fikstür. Bir de Dünya Kupası var. İşte son 16 turu maçları var. Son 32 turu maçları da bitti. Ve dün Fas-Fransa mücadelesi vardı. Ya Fas'ı bu kadar etkisiz olacağını inanın ben hiç düşünmemiştim. Evet, Fransa muazzam futbol oynuyor, domine ediyor bütün takımları. Yine ilginç bir araştırma yaptım. Yani bu Fransız arkadaşların sömürüsüne çok kafayı taktığım için. Dün 22 oyuncudan arkadaşlar, bu sefer soracağım şimdi, geçen de sordum ya Dünya Kupası'nda kaç tane Fransız kökenli oyuncu vardır diye. Dün mesela 22 oyuncunun kaçı Afrikalıdır sahanın içinde? 20 tanesi Afrikalıydı arkadaşlar. Hani gelin görün ki maçı Fransa kazandı. Ya Fransa'nın etkili başladığı, işte kimine göre ben haksız diyorum. İşte arkadaşımla konuşurken ya Cihan'cığım bu penaltı haksızsa işte sen bu futbolu izleme falan diyor. Çünkü hani biraz böyle Mbappe rakibine kendi ayağını takmış gibi düşündüm ben, bilmiyorum. Hani Fas kalecisi Bono yine böyle birkaç net golü önledi, devleşti ama hani Bono'yla da bir yere kadar dedik yani. Fas evet hep Bono iyi işler yapıyordu. Fransa resmen böyle tek kale oynayıp kazandı mücadeleyi. Böyle zaten karşınızda büyük bir rakip varsa hücumunuzla boğup yenmek durumundasınız. Yoksa siz hazır kapanmışken argo tabirle affetmezler. Affetmediler. Bu arada Bono, yani Mbappe'nin attığı golü yine çıkartabilirdi ama kendi arkadaşı Mbappe'nin önünde böyle duvar olunca, yani oyuncunun nasıl topa vurduğunu ve vurma anını göremedi. Belki görebilseydi büyük ihtimalle çıkarırdı diye düşünüyorum. Fas gerçekten ya belli bir futbol seviyesinin üzerinde olan, böyle işte oyuncular arasında denklik olarak, üstünlük olarak hani mümkün olduğunca hani diğer milli takımlardan sivrilmeye çalışan bir milli takım. Son dönemde böyle adını sıkça duyuran bir milli takım. Ama kupanın mutlak favorisine karşı oynadılar, öyle diyebiliriz. Yani İspanya, Fransa dersiniz de mutlak favorileri. İşleri kolay değildi. Zaten bunu da böyle ofansif açıdan hissetmişlerdir. İlk isabetli şutları dakika 83'te oldu. Yani Fransa'ya bakıyorsun, adamlar bir gegenpress yapıyor. Rakibi böyle çok önde ve dinamik bir şekilde baskılıyorlar, kurgu yapıyorlar. Hani faslı oyuncular ne yapacağını şaşırıyor. Hani ayağa paslarla çıkmaya çalışıyorlar, ayağa paslarla çıkamıyorlar. Hani gelişi güzel uzaklaştırdıklarında Fransa böyle hızlıca tekrar fası yüklenmeye çalışıyor. Hem ister istemez yani Fas da bu koşullarda hani hücum futboluna geçiş yapamıyor. En fazla denemeye çalıştı. İşte hızlı kontrol ataklarda dikine paslarla pozisyon falan bulmaya çalıştılar. Ama Fransa buna izin vermiyor. Acayip bir takım ya. Eskiden çok oynardım. Şimdi hala oynayan arkadaşlarımız vardır. Ben PES'ciydim. Şimdi FIFA'cı olan arkadaşlar da vardır da onlar da nasıl bilmiyorum. Böyle oyuncuların gücünü falan 109 yapardık. Siz yapar mıydınız bilmiyorum. Yani maçın bir bölümünde Fransa hocası Deschamps'ın şey diyeceğini düşündüm ya. Hop beyler biz böyle çok güçlü olduk. Bir adam değiştirelim falan demesini bekledim. Gerçekten bütün samimiyetimle. Bakıyorsun ya yani Brezilya'ya, Hollanda'ya kök söktürmüş. Son 16'yı 3-0'la geçmiş olan bir Fas var. Yani kaleye gidemeden maçı bitiriyor. Çok ilginç yani değil mi? Bir kaleye git yani. 83 işte ilk şutları 83. Fransa nasıl bir takım öyle düşün. Bakacağım mesajlara bakacağım arkadaşlar. 0212 273 10'unu atıyorsunuz görüyorum. Şimdi faslı oyuncular da adamcağızlar ne yapsın? Onlar da 2-3 tane üst düzey oyuncuyla takım oyunu kurmaya çalışıyorlar. Fransa'ya bakıyorsun. Bu sene Ballon d'Or alacak Dembele var. Asist rekorlarını alt üst eden dünyanın en iyi sağ kanadı Olise var. Ne bileyim. Daha yeteneğinin sınırı belli olmayan Doué var. Aklıma gelenleri söylüyorum. Adamların yedekleri falan bile böyle bu kupayı kazanabilir. Yedekten giren Barcola var. Şimdi geldi aklıma. Manchester City'yi hayata döndüren bir Cherki var ki. Hani bu turnuvada herhalde forma bile giymedi değil mi? Cherki girdiğini hatırlamıyorum. 10 numaranın hası. Ve ya, milli takımın yıldızı, Dünya Kupalarının en çok gol atan oyuncusu olacak Mbappe var. Sen nasıl yeneceksin ki bu takımı ya? Haksız rekabet var. Gerçi bunu İbrahim Yavuz duysa hani öyle bir şey yok Cihan, haksız rekabet diye bir şey yok. Ağzı Akmar Galatasaray'ı nasıl yendi, Sparta Prag nasıl yendi falan diye. Hemen oraya bağlar. İbrahim abime de selam olsun, belki dinliyordur bizi bir yerlerde. Evet tabii yenilmeyecek bir takım yoktur ama bu güç farkına da göz ardı edemezsiniz. Yani saydığım isimlere baktığınızda gerçekten çok üst düzey oyuncular Fas'ı sürklese ettiler. Sağdan sildiler. Keşke şunu dedim yani. Evet. Hani Hollanda penaltılarla Fas'ı eleseydi de hani Fransa ile o karşılaşsaydı hani belki bir tık daha dişli oynayabilirdi belki. Çünkü Fas'ta hiç o heyecanı göremedim. Finalde Norveç kupayı kazanacak demiş. Çok zor Okan ama olabilir. Cherki'yi Fas'a göndereydi Fransa demiş. Keyifli programlar diyor. Eskişehir'den Özkan, ben Galatasaray yönetimine çok sinirliyim. Emin Bayram için Başakşehir'e izin ver. Aral Şimşin'i Trabzon istiyor diye transferden çekil. Böyle saçmalık, acemilik olmaz. Başakşehir ve Trabzon bize kolaylık sağlıyor mu demiş. Ya istiyor musun mesela Emin Bayram'a? Hani Başakşehir şey yapmasaydı, ha Emin gelsin ben onu as stoper oynatacağım diyor musun? Demiyorsun, boş ver. Bırak çocuğun önü açılsın. Evet Aral iyi bir çocuk. Muazzam bir çocuk ama mesela kimi kesecek? Daha üst düzey oyuncuya gidecekleri için bunu yaptılar. Ben de ona sana söyleyeyim. Aral da iyi bir çocuk bu arada. Yani Aral alınabilir miydi? Alınabilirdi. Ama yani Trabzon istedi diye çekildi vesaire. Onu bilemiyorum. Sabah Kaan Kıran geldi. Senin sesinden konuşuyor. Dikkat et demiş. Kaan Bey, Cihan Dişil desen yerler. Aynı ses. Kim? Doğan Önceli mi konuk geldi? Vallahi bilmiyorum. Selam olsun Kaan Kıran'a da. Fas oyunu ilk yarı özellikle Paraguay'a benzer çok çirkinleştirmeye çalıştı. 11 kişi neredeyse kalecinin içine girdiler. Sıkıldım, pek bakmadım demiş. Yok ya, o kadar da çirkinleştirmediler. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani Paraguay maçıyla bence uzaktan yakından alakası yoktu. Paraguay sadece dövmeye gelmişti Fransa'yı. Ama Fas yine biraz oynamaya çalıştı. Oynayamadı. Yani gerçekten de ya maç 2-0 olduktan sonra ben böyle 3-4 falan olur diye mi düşündüm? Hani çünkü bir tık böyle Fas'ı da destekliyordum. Hani Bono da zaten, Bono sürekli şeyi azarlıyor. Stoperleri azarlıyor. Siz ne yapıyorsunuz diyor. Yani kafayı mı yediniz falan diyor. Hızlı paslaşıyor Fransa ya, yetişemiyorsun. Ya mesela Arjantin nasıl bir rakibi yenmiş? Dünya Kupası'nı almış yani, düşünün. Evet o zaman belki bu durumlarda değillerdi. olmayabilirlerdi. Şimdi karşılaşsalar iştahı mı farklı olur onu da bilmiyorum. Ki o zaman Fransa yine 1-0 öne geçmişti. Arjantin oradan çevirmişti, 2-1 almıştı falan. Yani 1-0 geriye düşünce falan, hani o Paraguay gibi oynadıkları dediğin tarafa katılabilirim. Yani orada biraz çirkefleştiler dediğin gibi. Hani bu Fransa'yı elerse kim eler biliyor musun? Elerse İngiltere eler. Başka da eleyecek bir takım yok. Hani evet İspanya da güçlü, Arjantin de güçlü ama İspanya'nın da Arjantin'in de bence Fransa'ya gücü yetmez. İngilizler böyle biraz daha karmaşık oynuyor, kitleyebilirler. Bu noktada orta sahaları da çok dinamik. Yani Fransa'nın orta sahasını orada kitlerseler belki bir bakıma Fransa'yı yenebilirler diye düşünüyorum. Ben dedim ki demiş, bir sonraki kura çekiminde Fenerbahçe'nin istedikleri ve Beşiktaş'ın istedikleri diye bir liste hazırlasınlar. Kurayı ona göre çeksinler. Hiçbir Galatasaray taraftarı da şöyle oldu böyle oldu demedi. Yani diğer arkadaşlar gibi yangın yapmadık demiş. Evet ama mesela şöyle düşünmedi. Sen de mesela 14 yıl şampiyon olmasan, bu bence de bir tesadüf. Kimisi işte gerçek olduğunu düşünüyor, özellikle ayarlandığını düşünüyor, işte deplasman dönüşleri falan. Çünkü bu fikstürden sonra UEFA'da da bir fikstür çekilecek yani. İçeride mi dışarıda mı oynayacağım belli olacak. Yani 8 maç yapıyorsun ya. Yani birini içeride, birini dışarıda, birini içeride, birini dışarıda yapıyorsun. Aslında o fikstür önemli. Yani Süper Lig'den sonra çekilen bir fikstür. Yani belki sen de bir Galatasaraylısın. Sen de belki 14 yıl, 13 yıl şampiyon olamasan, sen de belki böyle düşünce, bilemiyorsun ya. İşte başarısızlık olduğunda insanlar ister istemez farklı şeyler düşünebiliyor. Olabiliyor yani, bir yerden çıkarım yapmak durumunda kalıyorlar. Onların da düşüncesine saygı duyuyorum. Herkesi düşüncesine saygı duyuyorum. İngilizleri Norveç kitleyecek demiş. Hiçbir şey yapamaz Ayhan'cım. 3-0 yaz bir kenara. Cihan Doğan Öncel beni engellemiş, mesajlar geliyor mu? Yok ya, niye engellesin, geliyor, okuyabiliyoruz. Cihan'cım selam, iyi yayınlar. Greenwood geliyor, kıskanıyor musun demiş. Yani evet ya, oyuncu bitmek üzere. Şey zaten bir de yani Marsilya Paris Saint Germain'den bir oyuncu aldı o bölgeye, öyle hatırlıyorum şimdi, daha da aklıma gelmedi. Kim? Özür diliyorum. Kim, Atletico mu? Atletico aldı, aynen Atletico aldı. Ya gidip de ikinci bir adama o kadar para verirler mi bilmiyorum. Şimdi Atletico devrede ya, Greenwood içinde. Yaparlar mı? Yaparlar. Yani şimdi Fenerbahçe'nin hem Marsilya ile anlaştı, hem Manchester United ile anlaştı, bir de Getafe var. Ya bunların hepsiyle hemen hemen anlaştığını biliyoruz. Oyuncuya da 10 milyon euro gibi bir maaş ödeyecek. İşte Atletico Madrid sadece Marsilya ile görüşmüş. Onlar da işte diyor ki ben diyor 5-6 verebiliyorum kardeşim diyor. İlginç. Yani Atletico yine Lukman gibi devreye girer mi girmez mi bilmiyorum. Yani Atletico Madrid de dünyada en çok gelire sahip 11. mi 12. mi kulüp, ne yani. Yani önemli olan Atletico'nun kulüp politikası şey değil yani, Atletico bu parayı veremez değil, verir. Verir ama bir futbolcuya o paranın verilip verilmeyeceğini düşünür. Adamların ben paralık bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Yine Lukman transferinde de Atletico Madrid devreye girmişti, oyuncunun aklını çelmişti. Hani Aziz Yıldırım bu sefer çeldirir mi oyuncunun aklını bilmiyoruz. Çünkü o zaman Aziz Yıldırım yoktu. Aziz Yıldırım daha farklı transfer politikası izler. Bir de Fenerbahçe bu transferi böyle taksitlerle ödeyeceği bir sistemde yapacak. Yani o yüzden Manchester United'ın da bu koşullarda ödeme almayı onaması gerekiyor. Evet, Marsilya onayladı. Okeyim ben dedi, taksiti onayladık. Yani Manchester burada biraz pürüz çıkarıyor. Sen bana böyle ödüyorsun ama yani Marsilya ne yapıyorsan yap. Bana paramı peşin ver diyor. Yani çok sıkı bir pazarlık dönüyor. Bu noktada yani Marsilya transferdeki ödeme planına ikna oldu. Orada herhangi bir problem yok. Şimdi hem Marsilya hem Fenerbahçe Manchester United'ı ikna etmeye çalışıyorlar. Hani satış bedelinden pay alacak çünkü Manchester United. Hani benim alacağım pay belli diyor. Beni de taksitlendirmeyin kardeşim. Benim paramı ödeyin diyor. O noktada halletmeye çalışıyor Fenerbahçe. Nasıl olacak? Bakalım. Gelirse bir Fenerbahçe'ye kan getirir, heyecan olur. Abi yemin ediyorum bıktık saçma sapan tartışmalardan. Yok hakem kararlarıymış, yok kura adaletsizliğiymiş. Kura çekimi gökten vahiy ile inse bile insanların %40'ı buna muhalefet olur. İnan sana doğru söylüyorum demiş. Aziz Yıldırım'ı tebrik ederim. 5. şampiyonluğu Fenerbahçe'nin stadında kutlamak için her şeyi yapıyor Sayın Başkan Aziz Yıldırım demiş. Atletico'ya çölde su yok diye bir mesaj var. İsteyince alıyorlar be, öyle söyleyeyim. Abi bu Greenwood bu kadar iyi adamdı da madem İngiltere milli takımında niye oynamıyor? Ya şimdi şöyle, Palmer da oynamıyor mesela. Aklıma gelen Phil Foden da oynamıyor. Alexander Arnold da oynamıyor. Bir aklıma bunlar geldi. Ya İngiltere çok üst düzey bir takım. Anlatabiliyor muyum? Ya bu oyuncuların üçünün değeri falan böyle 200-250 milyon. Ha, bu oyuncular da giremiyor. O yüzden Greenwood da giremiyor. Öyle düşün yani. Bazı üst düzey futbolcular bazen milli takımlarına, bizim üst düzey olarak gördüğümüz oyuncular giremeyebilirler. Yani düşünsene ya, Phil Foden falan giremediği takıma Greenwood diyorsun. Çok İngiltere çok oyuncu var, öyle söyleyeyim. Ya yoksa kötü bir oyuncu olduğundan değil. Ya ben önceki dönemlerde Fenerbahçe'ye gelmeden önce çok beğendiğim bir oyuncu değildi. Ama geçen sezon hani istatistikleri bir tık alt üst ettiği için şu an çok ön planda. Arjantin'i sevmiyorum. Messi'yi de sevmeyen ender insanlardan olabilirim. İspanyolların defansı iyi değil. Yamal'da hiçbir beceri gösteremedi. Bilmiyorum. Norveç Fransa finale kadar gidebiliyor mu demiş. Yani o şeye bakmak lazım. Final ağacına bir bakmak lazım. Gidebiliyor diye biliyorum. Karşılaşmıyorlar o noktada. Ama yok ya. Ya Norveç'te bir yere kadar dayanır. Evet, onların da iyi bir takımı var ama İngiltere rahat bırakmaz onları, ben sana söyleyeyim. Bir Galatasaray Fenerbahçe maçında Galatasaray gole giderken Yasin Kol düdük çalıp su molası verir Erol Halil. Başladık mı? Ha? Dünya Kupası bitince daha çok başlayacağız bu söylentilere. Doğru söylüyorsun. Cihan Bey selamlar. Geç kaldın, haberin olsun, 6 dakika tahtaya yazdım seni demiş. Ogoçukwu nasıl bir oyuncu demiş. Ogoçukwu bu gelmiş. He, yazamadığın için öyle uzun uzun mu yazdın? Vallahi geçenlerde de sordular. Ben şimdi izleyenler gibi, yani izlemiş gibi atıp tutmayacağım. Öncelikle onu söylüyorum. Bu adamı izlemedim, bilmiyorum. Hani yorumculara baktım, onların da pek izlediğini düşünmüyorum. Hani YouTube'dan skills videolarını açmışlardır. Birkaç eski maçını açmışlardır. Ona göre yorum yapmışlardır. Çünkü çok karışık yorumlar gördüm. Ha, faydalı olacağını düşünen var, düşünmeyen var. Yani şunu söyleyeyim sana, çok böyle beklentiye girme. Yani bekleyip gör. Ha, buraya kadar tamam diyebilirsin. Ha, çünkü zaten çoğu oyuncuda da bekleyip görürsün. Planın vardır, ona göre hareket edersin. Olur veya olmaz. Hani biz bu Ogoçukwu'yu da çok tanımıyoruz yani. Ben bu oyuncuyla isim ilk anıldığında şöyle demiştim işte. Galatasaray'ın orta sahada Lemina veya Torreira'yı kesecek bir oyuncuya ihtiyacı var demiştim. Onları yedekleyecek demiyorum. Yani kesecek, ilk 11'e girecek bir oyuncuya ihtiyacı var diyordum. Hani Lemina da hamle oyuncusu olacak örneğin. Ama bu işte Ogoçukwu ile beraber, ismi de çok komik yani, söylerken kendimi garip hissediyorum. Hani tam tersi olacak gibi duruyor. Hani Okan Hoca Lemina ile oynayacak, Ogoçukwu da hamle oyuncusu olacak gibi duruyor. Ha, bu birazcık bana garip geldi. Çünkü hani Lemina Torreira orta sahası geçen sene böyle bir tık düşmüştü. Hani Emre Tile gibi upgrade güncellenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hani bu oyuncu biraz böyle çok bence hani Galatasaray'ın aradığı bir oyuncu değil, ama alırsa da bekleyip göreceğiz, bilmiyorum. Abim Galatasaray 4 sene üst üste maçı Rams Park'ta oynadı ama bundan önce de 5 sene Fenerbahçe sahasında oynamıştı. Galatasaray ağzını açmamıştı. Beşiktaş bir golle şampiyon oldu. Tebrik ettik. Neden bu kadar takılıyorlar anlamakta zorlanıyorum demiş Ali Esen. Fikstüre güvenip o sene bu sene demeyin Fenerbahçeli arkadaşlar demiş Enes. Kavga yok Enes. Cihan'ım iyi yayınlar. Kupa İngiltere kazanır. Bunu en başa sabitle. Ya İngilizler çok garip bir takım, biliyor musun? Mesela o geçen 3-2 yendikleri mücadelede ben bütün, yani yaşım yettiğince İngilizlerin bütün kupa maçlarını izlemişimdir. Bunlar böyle bazen makine gibi oynuyorlar. Bazen çok yetenekli oldukları için fazla özgüvenden böyle laubali oluyorlar. Ama bu turnuvada hiç o laubaliliği yapmadılar. Olabilir yani, herkes Fransa beklerken İngiltere olabilir. Yani çok da şey değil yani, öyle absürt bir şey söylemedin.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile sokak futbolu devam ediyor.
0: Ogoçukwu ismini Dodo güzel söylemişti diyor. Nasıl söyledi ki? Ogoçukwu. Leslie diyelim değil mi? Bunun ön adı var galiba. Dur, ön adı neydi? Ogoçukwu. Yani şey bile bulamıyor ya. Leslie'ydi galiba. Leslie diyelim. En güzeli, daha kolay. Greenwood o kadar iyiyse golcüsü olmayan Manchester United neden dahil etmiyor takımına? Paraya yazık olur bence. Osimhen'de verilen paranın karşılığı değil. Barcelona 20 milyona, Dortmund'dan oyuncu alıyor demiş. Sen Galatasaray, Fenerbahçe 75 milyon euro, 50 milyon eurolar bonservis veriyorsun. Bu hiç akıl kârı değil demiş. Taner Ültanır mesajını atmış. İşte Manchester'a geri dönemiyor. Öyle bir durum var. Geçmişte yaşadığı problemlerden dolayı falan böyle sıkıntı var. Zaten bilmiyorum Greenwood'u takip edenler var mı? İşte Marsilya'nın maçlarından sonra falan hiçbir zaman maç sonu röportajlarına falan katılmazdı. Biraz daha böyle geri planda kalmayı tercih ediyordu. Hakkında çıkan taciz iddiaları olduğu için. O yüzden yani o tarafa çok gidemiyor, öyle söyleyeyim sana. 3 doğru hamleyle bu sene de mutlu sonla bitecek. 5 sene üst üste şampiyon apolitini alacak Galatasaray. Herkesin bahsettiği köklü değişim seneye olur. Forma almaya, full tribünlere, kısacası takıma desteğe devam edeceğiz bizler demiş. Böyle bir mesaj var. Ramazan her zaman olduğu gibi yine bize farklı şeylerden bahsetmiş. Ramazancığım, sen acaba çok böyle sporla ilgilenmiyor musun? Spor radyosu dinlemek istemiyor musun? Geçen hafta da şey sormuştu. Abi işte kız arkadaşımı lahmacuncuya götüreceğim falan. Ya da beni trollüyor. Hani düzenli ilişki yapamıyorum demiş. Ramazancığım, şimdi canım kardeşim, ben buradan ilişki koçuna mı benziyorum? Şey var ya, bir tane aşkın mıydı? Aşkım mıydı? Öyle bir beyefendi var, sürekli önüme düşüyor Instagram'da, sosyal medyada. Vallahi ben ilişki koçun değilim ama Ramazan son kez cevaplayacağım. Yani neden düzenli ilişki yapamamanı herhalde bilmiyorum yani. Ben kendi fikrimi söyleyeceğim. Şöyle, herkes genel

Ve işte eski kafalar, benim gibi eski kafalar, sen nasıl bir kafasın bilmiyorum. Hani bu seviyede bir genişliği açık değilim, tamam mı? Bence insan biraz seviyeli olmalı. Her şeyi böyle sıradanlaştırmamak lazım. İşte şu flörtüm, bu flörtüm, bu ex flörtüm diye. Hani millet flört sınıflandırıyorken hani kime güvenip ki ilişki yapacak insanlar? O yüzden biraz işin zor. Hani son kez cevapladım. Haftaya engellerim Ramazan seni. Date, ha? Date. Bir de date çıktı ya, ne kadar. Bir de şey var şimdi, hani evlenince İngilizce yazıyorlar ya altına. Neden? Evet yazsana yani, neden? Yani daha mı havalı oluyor? Ben anlamıyorum gerçek. Ya da bazı şeylere çok takılıyorum galiba. Senin işin zor Cihan'cığım demiş. Greenwood'u tartışılıyor diyor. 10. haftada, ha onu önce yazmışsın. Ya Greenwood tartışılacak bir oyuncu değil, dediğim gibi. Sadece az önceki mesaj, hani dedi ya dinleyenimiz, milli takıma neden alınmıyor falan. Biz böyle mesela şimdi... Ok atmak var ya Mete gibi, oyuncuları ok atıyoruz mesela. Şimdi Osimhen'i beğenmeyenler var. Şimdi bu Osimhen'i nasıl beğenmeyebilirsin ki? Adam Şampiyonlar Ligi'nde gollerini attı, Galatasaray'da işte istatistik üzerinden bakılıyor, tamam mı? Çok böyle kritik maçlarda gollerini attı, müdahalelerinde bulundu. Yani şimdi Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı Osimhen'e ok atıyor. Şimdi de Greenwood geldiği için Galatasaraylısı, ya diyor kardeşim bu adam tacizli, tecavüzcü, bu top da oynamamış, ne yapıyor ki bu diyor, gelsin 50 milyonu patlasın elinde diyor falan. Bunlar normal şeyler, bunlara artık alışmamız lazım ve bunlar olabilecek şeylerdi yani, taraftarcılık ki olur da. Yani ben de günlük hayatımda yapıyorumdur, emin olun yani, arkadaşıma diyorumdur. İnsanları kızdırma hoşuma gidiyor. Bu da işin tuzu biberi ya, olabilir yani. Şey de diyecek mesela, bak ben sana mesela Osimhen kötü çıksaydı, aman Allah'ım bak bu sene Galatasaraylıları bombalamışlardı, ne oldu 75 milyon verdiniz, 3 taksitle ödüyorsunuz, 20'de maaş veriyorsunuz, elinizde mi patladı falan diye. Ama adam hakkını verdi, hakkını verdi yani. Ne demiş? Hoparlör aldım sizi daha iyi dinleyebilmek için. Greenwood'a 40 milyona vermişler Fenerbahçe'ye diyor. Evet yani bittiği konuşuluyor. İşte şu Manchester'ın bir pürüzü var. Manchester'ın pürüzü de anlaşılsa, çözülse olay bitecek gibi gözüküyor. Ne demiş? Abi ben Barış Göktürk'ün hareketlerini Hakan Safi Bey'e benzetiyorum. Bence çok ön planda olmamalı. Ben iyi bir Fenerbahçeliyim. Ama Barış Bey çok fazla röportaj verirse bence bizi yine sahanın dışına çekecektir. Buradan tüm Fenerbahçelileri sesleniyorum. Bu sene sahanın içinde olmalıyız demiş. Şey mi diyorsun? Bu el sıkmama olayını mı diyorsun? Hani saha dışı derken dün fikstür çekiminde Metin Öztürk'ün elini sıkmadı Barış Bey. Metin Bey de dedi ki ya bu dedi bir seçim vaadiydi. Seçim vaadinin yerine gerçekliği getirdi. Bu tarz şeyler olabilir dedi. Yani şey üzücü. Yani birkaç taraftardan övgü mesajları alacağım diye bunu yapmaması gerekiyordu. Olabilir. Yani demeçleri sert verebilirsiniz birbirinize, anladın mı? Lig başlayınca işte sen böyleydin, ben böyleydin. Onları verirsin ama bilmiyorum ya. Ben sıkardım. Ben düşmanımın bile elini sıkardım bu noktada. Kötü de bir şey yapmadı. Hani en azından böyle eline falan da vurmadı. Ki öyle bir hareket olmaz zaten de. Hani elini göğsüne götürdü. Ben sıkmıyorum dedi. Hoş şeyler değil. Yani biraz sonuçta orada kişiler yok. Biri Galatasaray'ı temsil ediyor bir efendi. Biri Fenerbahçe'yi temsil ediyor. Hani o yüzden orada temsil ettikleri kulüpleri görmek lazım. Hani temsil kabiliyetini ön plana çıkarmak lazım. Bence Barış Bey yanlış yaptı. Hani ben olsam sıkardım. Metin Öztürk de çok takılmamış bu arada. Yani seçim vaadiydi, sıkmadı elimi diyor. Ne yapayım kardeşim diyor. Yani sezon başlayınca neler olacak çok merak ediyorum. Cihan Şahan Gökbakar olayına ne diyorsun? Ben şahsen Gökbakar'ın açıklamalarını, yani yaptığı paylaşımlarım demeyeyim de transferle olan açıklamalarına katılıyorum. Bence taraftarın sesi oldu demiş. Ya şimdi Şahan Bey komedyen değil mi? Şimdi herkesin bence işini yapması gerekiyor. Evet doğru, iyi bir Galatasaraylı. Kabul ediyorum. Ama yani şimdi Galatasaray'ın da bir planı, bir programı vardır diye düşünüyorum. Yani şu şey değil yani. Dursun Özbek şu an gidip oteliyle ilgileniyor. İşte Abdullah Bey'de hani simit dükkanları var diyorlar ya, o da simit dükkanları ile ilgileniyor falan değil. Yani bu insanların bir planları vardır. Milyon euroları yöneten insanlar. Yani biz böyle biraz ufak düşünüyoruz ya kardeşim, işte akşam pazarı gidecekler, ucuzları toplayacaklar. 4 senedir şampiyon olan da bu yöneticiler. Yani birazcık bence rahat bırakmak lazım.

0: Ondan bahsediyorum. Dün Yakup Çınar'ı da söyledim. Bu adam dedim 77 yaşında. 4 senedir şampiyon oluyor. O da biliyor bu sene şampiyon olmazsa gönderilecek. 4 sene olsa bile gönderilecek. Yeter kardeşim, ben 4 sene oldum mu? Benim Galatasaray'ın kasasında 500 milyon euro var mı? Var. Tabii bunların hepsi transfer için değil. Yani Galatasaray'ın bütçesi, genel bütçesi. Ben bunu bir harman savurayım. Har vurayım. Galatasaray'ı iyice dibe götüreyim. En efsane başkan olarak da anılayım. Yani sonra ne olursa olsun. Yani çünkü çıkacak sonra diye de bilir. Ama bu adam 77 yaşında mesela. Gidiyor vadi projeleriyle falan ilgileniyor. Galatasaray'ın geleceğiyle ilgileniyor. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sonra da görüyorum şey diyorlar, Aral Şimşir transferinde tek bir emir telefonuyla devreden çıktı korkak adam. O iş öyle değil arkadaşlar. Öyle bir devreye falan girme de yok. Ben öyle söyleyeyim. Neler var mesela, işte kulübün mallarını peşkeş çektirecek falan deniyor. Yani başka bir kulüpte şu durum gerçekleşse yemin ediyorum bak. Yani heykeli dikilecekken hala başkan üzerinde böyle şüpheyle geziyor bazı taraftarlar. Hani transfer yapmaması buna bağlanıyor. İşte çekildiği transferler siyasete yoruluyor. Hani ne bileyim, ben anlayamadım, çok farklı. Hani Dursun Özbek olmazsa da başarılar gelirdi fikrini neredeyse tüm taraftarlara bazı yorumcular bunu dayatmış, yaşatmış. Hani ben çok şey yapmazdım ya. Biraz böyle yani eleştirirken iki kere düşünürdüm. Ya bu adam 4 yıldır burada. Hani bir şeyler de yapıyor. Galatasaray'ı farklı noktaya da taşıdı. İşte Bayern Münih'ten, Premier Lig'den takımlar geliyor. Galatasaray Müzesi'ni geliyor. Avrupa'ya açılmaya çalışıyor. Vizyonunu değiştirmeye çalışıyor derdim. Ama hala başkan transfer yapma diye eleştiriliyor. Ben bunu aklım sırrım ermiyor maalesef. Bilmiyorum yani. Eleştirenlere de dediğim gibi okurum mesajınızı. Nedenini bana açıklarsanız okurum. Cihan'la date doğru. Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de demiş Ceyhun. Selam olsun Ceyhun'cum. Aşkım Kapışmak. He, Aşkım Kapışmak mıydı o beyefendinin ismi? O da çok absürt. Yani bu gönderi hoşuma gitmiyor diyorum. Engelliyorum gönderiyi. Yani Instagram'a attı bildiri var ya. Sürekli önüme çıkıyor. Konuştuk. Ramazan Kabak konuştuk. Doğru. Greenwood hakkında çıkan taciz iddialarında mahkemede aklandı diye biliyorum. Evet, aklandı. Mahkemeci aklandı ama işte o kız arkadaşının fotoğrafları, videoları falan var ya, sonuçta mahkemeci aklandı. Ama Manchester tarafında istenmeyen adam oldu, öyle söyleyeyim sana. Bir Yunus'a gidelim. Döneceğim. Tekrar mesajlarınızı döneceğim. Yunus Aydın'a da bir merhaba diyelim. Yunus'cum hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk abi. Selamlar. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Yine bütün enerjinle girdim. Benim kulaklıkta son ses olduğu için böyle kulaklarım da patladı. Ne var ne yok? Bir problem, bir sıkıntı var mı?
1: Gayet güzel. Transfer dönemini, işte spor sezonu takip ediyoruz. Dünya Kupası'nda sona doğru gidiyoruz. Maçlar azaldı. Yani artık son Dünya Kupası'nın son keyiflerini yapıyoruz.
0: Evet, o zaman Dünya Kupası'na geçmeden dur, önce biraz ortalığı karıştırayım. Dün fikstür çekiminde
1: geliyor. Metin Öztürk olayı geliyor galiba.
0: Evet, bir el sıkmama durumu yaşandı işte. Böyle tweetler falan havada uçuştu. Ortalık bir anda karıştı. Ne diyorsun başlangıça? Daha bir ay varken sezonun başlamasına biz erken başladık bu durumları konuşmaya.
1: Yani tabii aslında hani fikstür çekimine katılanlar, hani birisi başkan vekili, diğeri Galatasaray'ın ikinci başkanı. Şimdi aslında Barış Bey'in ben Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağını tahmin ediyordum. Çünkü neden? Bunu açık net bir şekilde Barış Göktürk kendi adaylığı sürecinde, daha Aziz Bey'in, Aziz Yıldırım'ın ekibine dahil olmamışken Ozan Balaban'la Metin Şen'le yaptıkları toplantıda, yanılmıyorsam Selahattin Baki de vardı. Burada elini sıkmayacağını net bir şekilde söyledi. Hatta Lütfü Arıboğan'a vesaire de gönderme yapmıştı. Şimdi Aziz Yıldırım ekibinde bir tutarlılık esas olması gerektiğini sürekli seçim sürecinde vurguladılar. Çünkü biz daha önceki Fenerbahçe yönetimlerinde birazcık filmi geri sararsak, Ali Koç'ta mesela çok fazla tutarsızlık gördük. Nedir bu? Mesela 2 Nisan'daki kongre olayı. Neden de orada Fenerbahçe'nin çekilmesi dahi konuşulacakken bu oylanmadı bile. Ki o dönemde taraftarın tepkisi belliydi. Şimdi bu mevcut yönetime geldiğinizde biraz daha sözünün arkasında duran bir yönetim anlayışı. Yani sözünden geri dönmeyen. Az önce bir örnek daha vermem gerekirse, Ali Koç döneminde Ergin Ataman Türkiye Basketbol Federasyonu'nda milli takımın başında olduğu sürece Fenerbahçe milli takıma sporcu göndermeyecekti. Ne oldu? Biz Tarık'ı da gördük, Onur Alp'i de gördük. Hep bu sözlerden geri adım atıldı. Şimdi Aziz Yıldırım döneminde geri adım atılmıyor. İlkini de gördük. Barış Göktürk, ben Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım dedi. Metin Bey elini uzattı. Gayet dostane bir şekilde Barış Göktürk teşekkür etti, elini sıkmadı. Evet, bunu bir seçim vaadi olarak adeta vermişti. Bir kutuplaşma örneği olarak vermişti. İki açıdan bakarım. Bir, sporda dostluk olarak bakarsam, kardeşlik, birleştiricilik olarak bakarsam yanlış. Yani Aziz Yıldırım biz herkese dost olmaya geliyoruz dedi ama daha önce Galatasaray'dan dost olmaz da dedi. Bu anlamda tutarlı da bulabilirim ama sporda dostluk fair play açısından size birisi el uzatıyorsa, düşmanınız dahi olsa elini sıkarsınız. Ama diğer taraftan bakarsam sonuçta bir vaat verdi. Benim bakış açım bu olacak dedi. Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım dedi. Şimdi iki türlü eleştiri odağı olabilir. Bir, Fenerbahçeliler gelip sen hani sözünün arkasında durmuyorsun diye Barış Bey eleştirebilir. İki, diğer taraftarlar yaptığın hoş değil diyebilir. Barış Bey'in de zaten Fenerbahçe'de uzun vadede başkanlık hevesinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Zaten adaydı. Zaten Aziz Yıldırım birleşme çağrısı yapmasaydı hem Hakan Safi hem Barış Göktürk'e. Barış Göktürk zaten adaydı. Kimin lisesi öyle basit bir liste falan değildi. Fenerbahçe Euroleague şampiyonu yapmış Ozan Bey'de listesindeydi. Selahattin Baki'de listesindeydi. Daha önce Ali Koç'un ikinci başkanı Metin Şen'de listedeydi. Gibi gibi. Barış Bey de uzun vadede Fenerbahçe camiasına sözünü tutmayan adam olmamak için elini sıkmadan, bana sorarsan doğru mu değil? Bence en başta böyle yani bir laf etmemesi gerekiyor.
0: Bir de şu var yani Yunus, herkeste bir Aziz Yıldırım olma sevdası var. Yani bazı davranışlar bazı insanlarda böyle iğreti durur yani, yakışmaz ya. Sonuçta ben bir hareketi içimden geliyorsa yaparım ama yapmak zorunda olduğum için yapınca biraz böyle yapaylık oluyor yani. Sanki bunu yapmak zorundaymışım gibi. Ama mesela Aziz Yıldırım öyle değil. Herkes Aziz Yıldırım olmaya çalışıyor. Aziz Yıldırım olma sevdası var ama karıştırılan bir şey var. Hani işte o Aziz Yıldırım'ın amiyane tabirle hani kestiği racon diyeyim, kötü bir tabir ama onlar doğal. Hani adamın kendisi böyle 24 saat Aziz Yıldırım gibi yaşıyor. Yani Fenerbahçe başkanı olunca bu insan değişmiyor. Ama bazıları, işte Fenerbahçe özelinde söylemiyorum, İşte Beşiktaş yöneticisi olunca, Galatasaray yöneticisi olunca, Trabzon yöneticisi olunca değişebiliyorlar. Hani bazı insanlar da yapay duruyor. Ben de o dünkü hareketin mesela Barış Bey'de yapay durduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Çünkü hepimiz günlük hayatta, yani spor camiasının içinde olan bir süreç. Barış Bey'in işte dijital spor kanalları da vardı. Şimdi kapatıyor. Daha doğrusu kuzenine devrediyor ama yani hepimiz Barış Bey'in aslında ne kadar nazik, ne kadar hani düzgün, zaten genç. Hani böyle ekstra bir isim yok. Aziz Yıldırım'a bu hataların birçoğunu gerçekten zamanında Ali Koç da söyledi. Aziz Bey'in çok ciddi bir şeker hastalığı problemi var ve bu da doğal olarak günlük hayatta çok sinirine de yansıyor. Yani Barış Bey daha genç, daha anlayışlı, daha hakikaten mülayim bir insanken, dediğim gibi Aziz Yıldırım yönetiminde olmanın getirdiği bir hani astığım astık tarzında bir tarza büründü. Bunu sadece bu arada Aziz Yıldırım ekibine Barış Bey yapmıyor. Birçok hani günlük hayatta daha farklı tanıdığımız insan Aziz Yıldırım'ın ekibine girince daha farklı hale geldiler. Yani mesela baktığında şimdi Mahmut Uslu'ya örnek verelim. Mahmut Uslu, şimdi reklam olmasın diye adını vermeyeyim, Türkiye'nin en büyük eğitim firmalarından birisinin kurucusu, bir eğitimci Mahmut Uslu. Şimdi Mahmut Uslu'nun zamanında söylediklerini hatırlıyoruz. Yakışıyor mu, yakışmıyor. Yani bir eğitimciye. Ama Aziz Yıldırım gibi olmaya çalışıyorlar lafına katılıyorum. Ama ilk defa bence Barış Bey üzerinde şöyle bir şey var. Zamanında ben burada aylarca radyo, hatta yıllarca radyo golde Ali Koç'u eleştirdiğim için rahatlıkla söylüyorum. Ali Koç şöyle doğru bir şey söyledi. Aziz Yıldırım'ın etrafındaki insanların Aziz Yıldırım olmadığı sürece Fenerbahçe siyasetinde çok bir etkisi yok. Mahmut Uslu gibi isimler başta. Ama ben bugün itibariyle Barış Göktürk'ün bundan ayrıştığını düşünüyorum. Barış Göktürk bence Fenerbahçe'de uzun vadede potansiyel bir başkan adayı. Başarılı da olabilecek bir başkan adayı. Ama bu davranışını, Metin Öztürk'ün elini sıkmamasını ben doğru bulmuyorum. Yani zaten süreç içerisinde geçen sene Acun Ilıcalı ile Metin Öztürk'ün de Fenerbahçe As Başkanı ile de problemli oldu. Zaten olacak.
0: Sürekli yani. Hulusi Belgü ile de Metin Bey'in. Tam orada ikisi de haksızdı bence. Hulusi Belgü Metin Öztürk kavgasında, hatırla, fikstür çekiminde. Hulusi Bey dedi ki ben dedi aynı karede bulunmam kendisiyle demişti. Orada Metin Bey de kendisine kötü cümleler kurmuştu. Çünkü orada ikisini de bombalamıştık. Ama şimdi Metin Bey biraz daha böyle sakin konuştu sanki.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani hani daha sezonun başı, daha başlamadık bile yani fikstür çekiliyor. Yani derbiler de erken haftalara yığılmış. Yani hani derler de sonuçta bir tempolu başlayacağız belli ki. Yani ilk 10 hafta gergin başlayacak, tempolu başlayacak ama ya yani bir şeye göre ısınmamız için biz artık burada ağrı kesici alıp bu hastalıkları yok edemeyeceğiz. Bizim durumumuz artık kangren olmuş. Yani Türk futbolu bu gerginlikle yaşamak zorunda. İşte bu gerginliğin de devamında zaten Dünya Kupası'nda en erken elenen ikinci takım olduk. İkinci ülke olduk. Bu yüzden bu gerginlikler farklı boyutlara gitmediği sürece, sporun içinde kaldığı sürece güzel. Yani işte sosyal medyada göndermeler yapılıyor vesaire. İşte görüyoruz fenomen hesaplardan vesaire, tamam. Ama bunun işte bir tarafın sürekli, bu sürekli bugünkü gibi Galatasaray olmamalı. Zaman zaman Fenerbahçe'de olmalı. Bir tarafın sürekli itidalli davranması gerekiyor. Metin Bey bu süreci itidalli götürdü. Farklı bir tepki de verebilirdi. Bir sıkılmadığı zaman. Ya da zaten sonrasında hemen röportaja geldi. Röportajda farklı şeyler de söyleyebilirdi. Kendince bir gönderme yaptı. Barış Bey'in seçim vaadiydi dedi. Ki Barış Bey vaat ettiği şeyin adayı olmadı aslında. Hani buradan da Barış Bey'e bir eleştiri yapabilirdi. Ama kendisi buralara götürmedi. Olayı itidalli oldu. Ben Metin Bey tarafını tebrik ediyorum. Barış Bey'le alakalı da şöyle söylüyorum. İki açıdan bakarım. Profesyonel bakarsam yanlış. Duygusal bakarsan sözünün arkasında durdu.
0: Evet, bir de Mason Greenwood olayı var. Buna ne der Yunus Aydın? Madem buradan girdik, az önce mesela dinleyenimiz şey yazmıştı. Ya abi dedi, bu adam bu kadar iyiyse dedi, neden İngiltere milli takımına giremiyor? İşte ben de aklıma gelen oyuncuları saydım. Phil Foden, Alexander Arnold falan dedim. Bunlar da giremiyor, o yüzden giremiyor dedim. Ha, iyi bir oyuncu Greenwood. Gelirse zaten fark yaratacaktır Fenerbahçe'de. Ondan önceki dönemler kendisini böyle... Yani çok beğenmezdim ama geçen sene şov yaptı. Gerçekten istatistikleri alt üst etti. Sen ne düşünüyorsun Greenwood'la alakalı olarak? Çünkü Fenerbahçeliler heyecanlandı, artık bekliyorlar yani. Ama Manchester United pürüzü çıkarıyor. Çünkü çok fazla pay alacak takım var. Hetafe var, Marsilya var, Manchester var. Ama şu an Manchester bir pürüz çıkarıyormuş.
1: Yani aylardır şimdi Hakan Saati'nin adaylığı sürecinde vaat edilen isimlerden biriydi ve Fenerbahçe taraftarını çok heyecanlandırmıştı. O dönemde Hakan Bey'in hani gerçekten bence ortaya attığı en doğru isimlerden birisi Greenwood. Yani Melih'le alakalı aynı şeyi düşünmüyorum mesela ama çok doğru bir isim attı ortaya ve anlaşması değerliydi. Ama işin tek tarafı finansal olarak Fenerbahçe'yi çok zorda bırakacak bir anlaşmaydı. Aziz Bey'in burada bu blöfü görmemesi ve Greenwood'u ben seçildikten sonra görüşürüm demesi. Biz düne kadar ne konuşuyorduk? Marsilya 50 milyon euro istiyor. 50'yi istiyorlar. Çünkü dediğin gibi para çok fazla yere dağılacak. Çok fazla yere bölünecek. Ve hani kendileri de her taraf eline böyle haklı bir para almak istiyor. Şimdi burada Aziz Bey dedi ki ben artık başkanım. Ben teklifimi yaptım. 10 milyon euro maaş, 5 milyon euro şampiyonluk bonusu. 39 milyon euro da kulübe veriyorum.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.
1: Ve çekiliyorum. İşte Atletico birçok haber çıktı. Dün gece Atletico Madrid'in ilgilendiği haberi çıktı mesela. Zaten oyuncunun birçok yerden talibi var. Ben İngiltere milli takımına seçilmediyse kötü futbolculara da katılmıyorum. Yani hani Trent şu an seçilmediyse, aynı şekilde Phil Foden seçilmediyse, Phil Foden Türkiye'de herhangi bir takıma gelse, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kötü futbolcu mu diyeceğiz?
0: Havada kaparım. Havada kaparım. Benim adamım.
1: Yani, evet sen de ekstra seversin abi. Yani hani o yüzden Greenwood'da bence üç büyüklerin üçünde de direkt ilk 11'e yazılabilecek bir oyuncu. Bunun alınış şartları gerçekten 39 milyon euroya geldiyse, çünkü Fenerbahçe'nin çok ciddi bir financial fair play problemi de var. Ya burada 5 yıla bölünebilecekse, maaşı 10 milyon euro artı 5 milyon euro şampiyonluk bonusunda kalacaksa çok büyük iş. Çünkü Fenerbahçe'ye 100 milyon euroya geçecek bir maliyeti olan bir iş 50-60'larda tutularak getirilebilecekse bence Aziz Yıldırım yönetimi çok büyük iş yapar. Greenwood bence şu an Fenerbahçe'nin diğer resmileşen transferleri Nathan Ake ve Vedat Muriç hariç yani bence en iyi transfer olur. Yani bu üçünün en iyisi olur. Şüphesiz Greenwood. Ve taraftarı da farklı bir şekilde heyecanlandırır. Çünkü star bir transfer. İki ayda Fenerbahçe taraftarının istediği transfer. Dün biz mesela yayın yaparken de Göksel'in artık bu transferin Fenerbahçeliğine bitmeye yakın olduğunu söylüyorduk. Bugün geldiğimiz noktada bence artık Fenerbahçe bitirmeye çok çok daha yakın transferi.
0: Evet tabii. Bir de Galatasaray tarafında da işte bu Şahan Gökbakar'ın komedyenin açıklamaları çok konuşuldu. Bir Dursun Özbey'in fotoğrafını paylaştı. Başkan tesislerde Galatasaray muhabirlerine yapılmayan transferlerle ilgili açıklamalarda bulunuyor tarzı. Üstüne de işte Necati Ateş bir ateş püskürdü, işte sen dedi nasıl bu haddi buluyorsun vesaire. Bazı Galatasaraylı taraftarlar Şahan Gökbakar'a hak verdi mesela. Hatta %50 %50 ayrılanlar var, işte Galatasaray konusunda haklı, işte kendi tarzında konuşmuş demek istiyor. Ama ben çok da şey olduğunu düşünmüyorum. Ben farklı taraftan baktım. İşte birisine Dursun Başkan'a otelci dedi, diğer tarafa simitçi dedi falan böyle. İşte kimse de diyor ki ya bunu söylemek istemedi. Transferlerin geciktiğinden bahsetmek istedi vesaire diye düşünüyor. İşte adamın derdi başka. Sayın Kavukçu'ya hakaret değil, hiç oralara konuyu çekmeye çalışmayın falan diyenler var ama bence bir tık orada iğneleme de var gibi duruyor. Zeki bir adam çünkü kendisi. Hani bu yazdıklarına nereye gideceğini iyi bilir, bilmiyorum. Konuya hakim misin?
1: Hakimim, hatta Şahan Gökbakar'la yıllar önce ben onu eleştirdiğim bir paylaşımdan dolayı da engellemişti beni mesaj attıktan sonra. Ama yani şöyle düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi yetenekli birisi, hiç şüphe yok, zeki birisi, birçok skeç yazıyor ama şimdi birincisi o tercih simitçi mevzusu. Ya Abdullah Kavukçı için söylüyor tabii simitçi olayını. Ya adam sokakta mı simit satıyor? Bu adamın New York'ta simitle ilgili dükkanları var. Türkiye'nin her yerinde simitle ilgili dükkanları var. Zaten Türkiye'de bir tane böyle marka var. Yani birçok şeye sponsor olmuş, Galatasaray için defalarca kez elini cebine atmış. Dursun Özbek'le alakalı otelci. Yani ne oluyor? Ali Koç'un da otelleri var. Yani şimdi bunlar kötü meslekler. Ben bu tarz iğnelemeleri çok mantıklı bulmuyorum. Sonuçta Galatasaray camiası son 4 yıldır üst üste şampiyon oluyor. Yani çok inanılmaz transferler yapıyorlar. İşte o Simen'i geçen sene bütün yaz konuştuk. Yani bütün yaz bitirilebilecek mi konuştuk. Bu isimlerin yaptığı işler kötüyse, örnekleyelim maddi olarak. Şimdi Osimhen için biz geçen bütün yaz boyunca teminat mektubunu konuşmadık mı? Futbol tabirini bir teminat mektubu diye bir şey girdi ya. Ya bu kadar çok konuşulmuyordu. Banka teminatı diye bir şey girdi. Yani bu isimler bu krizleri çözdüler. Dursun Özbek çözdü, İbrahim Hatipoğlu çözdü, Abdullah Kavukçu çözdü. Bu isimler çözdü bunları. Yani Şahan Gökbakar'la alakalı diğer tarafta. Şimdi Şahan Gökbakar'ın Galatasaray'ın iptal edilmesi isteniyor. Ben de gördüm Galatasaray'ın birçok taraftan. Şimdi bizim yıllardır konuştuğumuz Fenerbahçe'ye çok kolay üye olunabiliyor. İşte Fenerbahçe'nin 46 bin oy kullanabilecek üyesi var. İşte Ali Koç'un, Aziz Yıldırım'ın 1 milyon üye projesini farklı yerlere götürmesi, Talat Bağ'ın karar verici olması için. Diğer tarafta da Fenerbahçe'ye oranla bir hayli katılımı düşük. Çünkü üye olmak çok zor Galatasaray'a. Ergin Ataman bile Euro Cup şampiyon olduktan sonra Ünal Aysal'ın inisiyatifiyle Galatasaray üyesi olmuştu. Şimdi burada birisi Şahan Gökbakar'ı üye yapmış. Yani burada 40 yıllık diyorum, özür dilerim. Yani çok uzun süre olduğunu belirtmek için söyledim. 100 küsur yıllık Mektebi Sultani aklına, Galatasaray Lisesi aklına Şahan Gökbakar'ı bir karar verici yapmak bence aklı selim bir iş değil. Yani bu tarz isimlere bu tarz yetkiler verirseniz işte sosyal medyada bu tarz taraftarı ayrıştırır. Çünkü Galatasaray'ın liseden gelen, o Galatasaray Lisesi'nden gelen kültürü çok ayrı bir şey. Ve bence Galatasaray'ı sportif olarak Avrupa'da, Türkiye'de başarılı kılan şeylerden birisi de bu. Yani bu isimlerden birinin Şahan Gökbakar'ın burayı karıştırıyor olması bence artık günümüzde sosyal medyada tabii nereye geldiğini göstermekle birlikte Galatasaray'ın da ister istemez buna hani içeri girdiğini gösteriyor. Yani şimdi Allah rahmet eylesin Mustafa Cengiz ya da Duygun Yarsuvat. Ya bu tartışmaların içinde olsalardı ne düşünürlerdi acaba? Hani nasıl yorumlardı, yorumlayamazlardı. Yani Galatasaray'ın kurumsal kimliğinde olan şeyler değil bu. Hani o zaman insanların meslekleriyle ilgili otelci, simitçi diye yorum yapacaksak hani Şahan Gökbakar'da hani Recep İvedik'ten bir fazlası değil yani.
0: Evet, yani bir de böyle nasıl diyeyim, yani halka mal olmuş kişilerin, ne bileyim, böyle yüksek sayıda takipçisi olan insanların böyle hangi takımı tutuyorsa bence bir tık taraftarı birleştirmesi lazım. Hani böyle ofansiften agresife geçiyorlar ya böyle, yani biraz antipatik oluyor insanların gözünde. Evet, haklı olabilir, onu savunanlar olabilir, ona bir şey demiyorum, öyle düşünenler de olabilir ama hani daha transfer sezonunun kapanmasına süre varken, hiçbir şey bitmemişken bu tarz eleştirilerin biraz ağır olduğunu düşünenlerdenim. Biraz Dünya Kupası yapalım istersen. Beşiktaş'ı da konuşalım daha doğrusu. Dur, Beşiktaş'ı da konuşalım, öyle geçelim. Beşiktaş-Trabzon kısa kısa ardından geçelim. Salih Özcan da geldi. Beşiktaş Başkanı Adalı devam ediyor transferlerine ve şu an için ben iyi yönetildiğini düşünüyorum ya. Başkanı geçen sezon adeta yani söylemediğimizi bırakmamıştık Sayın Başkan'a. Ama bu sezon ben işleri iyi götürdüğüne inanıyorum. İşte Italiano geldi, Önder Bey geldi. Yine o istedi, 8 oyuncu transfer edeceğim dedi. 6 tane 5 tane oyuncu transfer etti. Daha da süresi var, edecektir diye düşünüyorum. Şu an iyi bir yapılanmaya girdi gibi duruyor. Ne dersin?
1: Katılıyorum. Yani hızlandı daha doğrusu. Hani çok eleştiri vardı. Hızlandı. Bence Salih transferi çok büyük transfer. Yani Orkun'la beraber zaten oynamayı seviyorlar. Salih zaten gelir gelmez Orkun abiye kavuştum, onunla birlikte daha iyi oynuyorum diyor. Kesinlikle katılıyorum. Son yıllarda özellikle Dortmund'da Nuri Hoca da tercih etmemişti. Bizim en hatırladığımız dönemlerden. Birazcık artık Almanya'daki kariyeri istediği gibi devam etmiyordu. Burada Orkun da olduğu gibi iyi bir kontrata imza attı. İmza parası da aldı 1 milyon euro. Hani onun için de güzel bir kontrat. Orkun da olduğu gibi. Ama Beşiktaş'ın genel olarak mesela Nubel transferi de bence çok değerli. Doğan Alemdar transferi de değerli. Yani Beşiktaş'ın senelerdir zorlandığı bir kaleci rotasyonunun işini bence çözdüler ki Nubel gibi bir ismi 5+5 milyon euroya almak bence değerli. Ben beklendiğinden çok daha iyi bir sezon geçireceğini düşünüyordum ki alternatif olan Doğan Alemdar'ın da aynı şekilde yani iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Mert Günok Ersin'den ya da Ersin Utku'dan daha iyi bir bence kaleci rotasyonu oldu Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın Ocak transfer dönemi de çok kötü geçmemişti. Sadece yeterli değildi. Yani Murillo gibi, Oh gibi transferler takımın iskeletini oluşturacaktı. Şimdi bu iskeletin üzerine doğru hamleler yapıyorlar. Hala bence bir santrafor problemleri var. Vlahovic bence hala zor bir transfer. Gerçekleşmesi mümkün bir transfer değil. Ama bence de Beşiktaş tarafı şu an iyi bir transfer süreci götürüyor. Çok ciddi bir kadro revizyonu yapmaları gerekiyorlardı. Yani mevcut yönetimde bunun bilincinde bir şekilde hareket ediyor. Önce kadroyu boşalttılar. Hani NBA tabiriyle söyleyelim. Ocaktan itibaren tanking yapıyorlar. Yani kadroyu tamamen boşaltıyorlar. Ve şimdi de yerine doğru isimleri alıyorlar. Bence iyi bir rotasyonları var.
0: Evet tabii hani Salih genç, işte 30 yaş altı falan, hani 2-3 yıldır falan düzenli top oynamıyor, belki o büyük bir risk olabilir ama yaşı genç, yani kafasında futbol oynamak varsa iş yapar, hani yaz kampında iyi geçirirse hani belki rotasyonda kullanabilir. Ama Beşiktaş'ın bence net bir 6 numaraya daha ihtiyacı var. Orkun geldi şimdi mesela, ama Orkun'un arkasında işte o bir Atiba gibi bir adam var, işte vardı daha doğrusu, onun gibi birisi ya da işte Oğuzhan'ın o prime dönemi var ya, önüne de Oğuzhan gibi prime gibi birisini koyacaksın, daha farklı olur gibi duruyor. Hani işte Endidisi'dir, Salih, yani bir tık böyle rotasyon oyuncusu gibi, ama bence de iyi transfer yani. Beşiktaş'ı yormayan bir transfer olacak. Yerli statüsünde de yoluna devam ediyor. Trabzonspor diyelim Yunus. Bir Aral Şimşir olayı var. Yani Trabzon'da da Aral Şimşir geldiğinde Şinanay şarkısı çalındı ve Galatasaray'a küfürler edildi. Aral Şimşir transferinde Galatasaray'ın araya girdiği düşünülüyor. Bilmiyorum, izleme fırsatın oldu mu o tarafa?
1: Oldu. Yani hani o bahsettiğim videoyu da hani Aral'ın havalimanına indikten sonraki görüntüsünü de izledim. Ya orada hani Trabzonspor taraftarı, orada Aral'ın yapabileceği hiçbir şey yok. Orada oyuncular çok çaresiz durumlarda kalıyorlar. Yani şimdi eşlik etse bir dert, etmese bir dert. Yani orada hani bir sürekli bir farklı durum yaşanıyor. Ama hani Aral transferini sportif açıdan yorumlayacak olursak bence çok büyük iş. Yani Dünya Kupası'na gitmeden önce son hazırlık maçında milli takımın oynadı. Maça da başladı. Bence iyi de oynadı. Bence iyi de futbolcu Aral Şimşir, ama Vincenzo Montella çok eleştirilecek bir şekilde kendisini kadroya almadı. Yani kendisini kadroya almaması bence hani Montella'nın en net sağ içindeki böyle bir hücum oyuncusu. Yani sonuçta o çift taneli bonservis veriliyor şu an baktığın zaman oyuncuya. Bence büyük bir hata. Trabzonspor çok doğru planlamalarla devam ediyor. Bence Samet transferinden tutalım. Şimdi yaptığı Aral transferine göre yerelleri çok iyi gidiyorlar. Zaten hep söylüyor. Trabzon'un olayı gibi çok potansiyelli satış yapabileceği ve kar elde edebileceği oyuncular var. İşte Filip Augusto'yu gönderdiler. Onu açıyor. Aynı şekilde çok ciddi teklifler var. Yani hepimiz Trabzonspor'un zaten bu seneyi üçüncü bitirirkenki performansını çok beğendik. Bu kadroya hepimizin söylediği, sene içinde de konuştuğumuz, Gençler Birliği maçını kaybettiren, Gençler Birliği maçında 4 yedirten bir yıldız oyuncu eksiği var. Trabzonspor taşıyacak böyle bir star eksiği var. Trabzonspor bu star transferini yapabildi mi? Henüz yapamadı. Bu isimlerden birisi bence hiçbirisi star değil. Ama geçen seneyi mesela Ernest Muçi'yi kendine getirmek Fatih Tekke için çok büyük bir pozitif bence etki. Yani Fatih Hoca bir sene daha tecrübelenmiş ve kredisi yükselmiş bir şekilde sezona başlıyor. Bence çok iyi bir sezon olacak Trabzonspor için. Çok iyi bir planlama halindeler. Çok iyi yerli, potansiyelli, genç, yabancı futbolcuları var. Bence çok iyi bir sezon geçirecekler, hiç şüphesiz.
0: Bence de yani gitmesi gereken en iyi yere gitti Aral. Şimdi Galatasaray kaliteyi üst seviyeye çekti. Kulübede kalacak yüksek ihtimal. Hani en oynaması gereken dönemde şu an Aral'ın. Onun da süre alamaması muhtemeldi. İşte Fenerbahçe, tırnak içinde söylüyorum, yanlış anlaşılmasın lütfen, kurtlar sofrası. Çünkü çok yabancısı var. Gidecek isimler var, yerliler var. Oynayacak mı, oynamayacak mı? Yeni başkan geldi falan. Karışık. Hani yarın 35 yaşında daha farklı bir isim yerini kapabilir. Mesela Kante gibi. Beşiktaş zaten şu an konuşmaya gerek yok. Onlar da yeni yapılanma döneminde. Hani beklemeden bir şey söylemek mümkün değil. Bence tam Beşiktaş'ın oyuncusuydu bu arada. Hani Beşiktaş'ın sol kanadı şu anda hani soru işareti. Ama Aral belki orada o soru işaretine yer vermeyecek bir isimdi falan. O yapabilirdi ama alamadı Beşiktaş.
1: Yabancı olacaklardı büyük ihtimalle.
0: Bence de yüksek ihtimalle öyle olacak. Hayırlı uğurlu olsun Trabzonspor'u, Aral, Şimşir. Ve geçelim Dünya Kupası'na istersen. Fransa, Fas. Fas'ı görebildin mi dün? Ben hiç göremedim.
1: Gördüm.
0: Vallahi göremedim.
1: Tabii.
0: Vallahi göremedim.
1: Fas. Yok oldu.
0: 83. dakikada bir şut. Yani ilk isabetli şut. Ve Fransa'yı adeta domine eden bir oyunu. Yani muazzam bir futbol oynuyor Fransa. Ne dersin karşılaşmayla alakalı olarak?
1: Çok beklediğim gibi oldu aslında. Hafta içinde birçok sürpriz mesela hani yorum yapan gördüm ben. Mesela futbollar gerçekten çok alakalı, çok bilgili insanların Fas'a şans verdiğini de gördüm. Hani aslında kendi öz eleştirimi yaptım. Acaba ben mi yanılıyorum? Yani hani Fas'ın gerçekten bu kadar farklı bir oyunu var mı Fransa'ya verecek diye. Özellikle hafta içinde mesela Candaş Solgan'ın programında Emre Hoca, Emre Belezoğlu'da hani bunu söyledikten sonra ya dedim herhalde biz yanlış düşünüyoruz yani. Bu kadar belirgin bir fark olacağı yönünde ama hani Fransa dediğin gibi oyunu çok domine ederek kazanmayı bildi. Baktığın zaman hani sahanın tek hakimiydi. Çok çok daha farklı skorlar olabilirdi. Ama Fransa'nın bir gerçekten turnuvanın en büyük şampiyonluk adayı olduğunu bir kere daha gördük. Zaten hani Duay gibi, işte Kylian Mbappe gibi, Barcola gibi, yani Çerki, oyun yıldızları saymıyorum. Yani yedek 11'leri bile dediğim gibi finale gidecektir. Hani çok iyi bir kadroları var. Bence şimdi finale ayağına kadar da hiç zorlanacaklarını düşünmüyorum. Zaten defalarca kez hani burada da konuştuk. Benim turnuvadaki şampiyonluk adayım. Simülasyon yayını yaptık. Orada da benim şampiyonum çıktı. Yani bence çok net bir şekilde yani ayakları yere inanılmaz sağlam basarak şampiyonluğa gidiyorlar. Hani Fas'la alakalı da buraya kadar gelmeleri de güzel. Elbette Fransa ile eşleşmek, turnuvanın en formda ve en iyi takımıyla eşleşmek onlara da çok büyük bir şanssızlıktı. Ama hani gerçekten turnuvanın en iyi takımına kaybettiler. Bunda hiç şüphe yok.
0: Evet, Yunus Aydın, peki bugünkü İspanya-Belçika maçına ne der? Los Angeles'ta oynanacak, Sofi Stadyumunda. Hani Belçika daha birkaç gün önce Senegal karşısında 85. dakikaya 2-0 mağlup girdi ve o maçı çevirdi. Sonra Amerika'yı kendi evinde eze eze yendi ve adeta küllerinden doğdu. Yani Belçika'nın karşısında da dünyanın en iyi 2-3 takımından biri olan İspanya olacak. Ben güzel bir maç bekliyorum. İspanya bu Dünya Kupası'nda şu ana kadar hiç gol yemedi. Son Dünya Kupası'nda 0-0 biten Fas maçında sayarsak 6 maç üst üste gol yemeyerek rekor kırdılar. Ne dersin bu karşılaşma ile ilgili olarak?
1: Ben de keyifli ve gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Yani benim de çok keyifli ekran başında olacağım bir maç olacak. Bence hani bu dörtlünün Fransa'nın seyir zevkini ayrı bırakıyorum. Hani iki tarafında birbirine açık oyun oynayacak keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Yani İspanya benim favorim. Bence bu turu net bir şekilde geçecektir. Ama hani bu dörtlü de hani işte Arjantin, İsviçre ayağını da hani aynı şekilde düşünüyorum. Biraz daha beklenenden çetin bir maç geçebilir. Norveç, İngiltere'de benim fikrim herkese göre farklı. Ben Norveç'in geçeceğini düşünüyorum. Ama yani burada net bir İspanya galibiyeti bekliyorum. Yani İspanya'nın uzatmaları vesaire bırakmayacağını düşünüyorum. Fransa, Fas gibi aslında düşüneceğim. Ama Fas'ın yok olduğu kadar Belçika'nın yok olacağını düşünmüyorum. Yani Belçika tarafıyla alakalı da şunu söyleyeyim. Amerika galibiyeti, ya gerçekten turnuvada Amerika'ya çok farklı bir imtiyaz sağlandı. Yani turnuvanın orada olması, kırmızı kartlı oyuncunun kırmızı kartının iptal edilmesi vesaire. Belçika gerçekten sahaya belki de bunun siniriyle çıkıp, yani Dekeselare'de ekstra bir örnek açıp parantez açmak lazım. Ya adeta Amerika'yı sahada futbol içerisinde dövdüler ve çok farklı bir şekilde kazandılar. Yani ama tabii bazı hikayeler güzel oluyor ama bence Belçika için de yolun sonu burada.
0: Peki bu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni kurallarına ne diyorsun? Dünya Kupası'ndan esinlendiler. Daha doğrusu argo tabiriyle Dünya Kupası ayırı çektiler. İşte hakemler taç atışları ve kale vuruşlarında oyunun gereksiz yere gecikmesini önlemek için 5 saniyelik geri sayım yapacak. İşte taç atışı belirtilen süre içinde kullanılmazsa top rakibe geçecek. Kale vuruşu gecikirse rakip ekip forvet korner kullanacak. Oyuncu değişiklikleri en fazla 10 saniye içinde tamamlanacak. Sürenin aşılması durumunda oyuna girecek futbolcu oyun durana kadar en az 1 dakika kenarda bekleyecek ve takımı bu süreçte bir kişi eksik mücadele edecek. Sakatlığı nedeniyle oyunun durmasına neden olan ve sağ dışına çıkan futbolcu yeniden oyuna girebilmek için en az 1 dakika beklemek zorunda kalacak. Rakibiyle yaşadığı gerginlik sırasında ağzını eliyle, koluyla veya formasıyla kapatan futbolcular doğrudan kırmızı kart görecek. Hakem kararına tepki göstererek sahayı terk eden futbolcular ve bunu teşvik eden teknik ekip mensuplarına kırmızı kart uygulanacak. Hatalı kullanılan korner ve ikinci sarı kart pozisyonlarında VAR incelemesi yapılacak. Gol veya penaltıyla sonuçlanabilecek korner ve serbest vuruşlar öncesinde hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller VAR tarafından kontrol edilecek. İhlal de tespit edilmesi halinde gerekli disiplin cezası uygulanacak. Köşe vuruşu ya da serbest vuruş tekrar edilecek. Bir Dünya Kupası ayarı geldi Süper Lig'de. Etkiler mi? Hızlanır mı oyun?
1: Bizde zaten bu söylediklerin oynanıyor sadece. Bizde bizim için çok zor. Bu kurallara ayak uydurmamız çok zor.
0: Tam tersini oynuyoruz diyorsun.
1: Yani bizde 10 saniye değil 10 dakikadan önce çıkıyorlar. Yani ya tabii şimdi dünyada bu kurallar hiçbir yerde olmasa bile bizim kendi kendimize getirmemiz gereken kurallardı. Biz topun oynama süresi olarak Avrupa'nın çok gerisindeyiz. Bunu zaten görüyoruz. Bunu zaten Avrupa maçlarına çıktığımız zaman oyun kalitesinden, işte en ufak bir deparda hemen futbolcunun adalesinin atmasından, işte en ufak bir ikili mücadelede hemen yatıp bir yerde vakit geçirmelerinden anlıyoruz. Bunu takım fark etmek size söylüyorum. Bunu Samsun'da yapıyor, Galatasaray'da yapıyor, Fenerbahçe'de yapıyor, Beşiktaş'ta yapıyor. Hepsi yaptılar bu sene. Trabzon'da yapıyor. Ha, hiç fark etmez. Bizim burada oyunu hızlandırmak adına entegre olmamız gereken kurallardan zaten en başındaki vakit geçirme olayı. Özellikle kaleciler ve oyundan çıkma hızı. Ya 10 saniyede oyundan çıkmak gerçekten bütün sene Süper Lig'de burada hani her maçı izledik, her maçı konuştuk. Vallahi yani bizde sağ bek oyuncu sağ taraftan kenara çıkıyorsa çıkacağını anladığında orta alana doğru yürümeye başlıyor zaten. Daha geç çıkayım diye. Hani bizimkiler biraz bu derece artık işi abarttılar. İşin daha kötüsü mesela bizim şimdi imrendiğimiz liglerde Premier Lig'den, La Liga'dan, Lig 1'den futbolcu alıyoruz. Bize gelen de bozuluyor. Bize gelen de bakıyor diyor ki böyle diyor demek ki burada sistem, ben de böyle yapayım diyor. Bir şeyleri şimdi işte FIFA'nın kurallarına liglerin, UEFA'nın entegre olması çok çok değerli. Sadece şu Sumolo'larına entegre olmayacağız. Orada da zaten Ağustos'ta Antalya gibi, Adana gibi şehirlerde zaten mecburi Sumolo'su veriliyor. İstanbul'da da zaman zaman maçlarda veriliyor. Ama o da kışa doğru zaten temelli kalkıyor. Sumola sadiç bence oyunun hızlanması adına bu kuralları entegre olmak çok önemli ve çok doğru. Buna Avrupa'daki birçok kulüp eşlik etmese bile bizim oyunun hızlanması ve Avrupa ile aramızdaki makası kapatabilmemiz adına çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü gerçekten biz burada kendi aramızda maçları oynarken bir şekilde herkes aşağı yukarı aynı oynadığı için alışıyoruz. Ama devam eden noktada Avrupa'ya çıktığımızda işte o dramatik farkı görüyoruz. Yani hatırlatalım. Beşiktaş Borussia Dortmund maçından sonra, Sergen Hoca'nın sezondan bahsediyorum, 13 sakat verdi Beşiktaş. Ya 11 kişi çıkıyorlar sahaya, nasıl 13 sakat verebilir bir takım bir maçtan sonra? Yerine giren 10 dakika oynayan da sakatlandı. Öyle bir dramatik fizik farkı vardı aramızda. O yüzden bunları kapatmak adına oyunun hızlanması ve topun oyunda kaldığı süreye oranla oyuncularımızın fiziksel olarak güçlenmesi çok çok daha önemli. Bizden giden futbolcuların fiziksel olarak nasıl geliştiğini Arda Güler olsun, Ferdi Kadıoğlu olsun gözlemledik. İnşallah bizim ligimizdeki başta milli futbolcularımız olmak üzere, başta Türk futbolcularımız olmak üzere inşallah ayak uydurabilirler.
0: Yani ben özellikle Türkiye-Paraguay maçında o Almiron'un kırmızı kartı gibi böyle bir durum yaşanırsa nasıl olur bilmiyorum. Hani İsmail Yakalamış da ağız kapatma falan, Türkiye'de herhalde yer yerinden oynar yarın. Ne demişti, ağzını kapattığında küfür ettiğini nereden biliyorsunuz falan diye. Bakalım ben bu kural nasıl uygulanacak çok merak ediyorum. Yunus Aydın çok teşekkür ediyorum, sağ olasın.
1: Ben teşekkür ederim abi, iyi yayınlar.
0: Dikkat et kendine, görüşürüz, sağ ol. Evet, Yunus Aydın'a da çok teşekkür ettik. Öyle hepsini konuşmaya çalıştık. Lemine İngilizce'den gelip ilk maçında oyuncu değişikliğinde koşa koşa sahadan çıkınca şok yaşamıştık. İngiltere'den gelince mi diyorsun ha? Hatta eleştirilmişti diyor. Evet, işte sonra onlar da adapte oluyor. Az önce Yunus'un söylediği gibi bakıyorlar burada işler böyleymiş. Hani biz de bir yavaş yürüyelim falan ama yine kurallar gereği bu noktada 10 saniyede çıkmak zorundalarmış. Ne diyor. Hayırlı cumalar. Bu kadar yüksek maliyetli transferler Türkiye Ligi için mi bakıyoruz? İki maç davulu atan milli takım Avrupa Kupalarında başarısız takımlarımız. Bana kalsa yabancı transferlerinden çıkılması lazım. Federasyonun yasaklaması lazım. Alınıyor, alınıyor, alınıyor ortada. Hiçbir başarı yok. 26'da demiş bu sene, 2026'da favorim İspanya. Daha kalesinde golü görmedi. Xavi'li, Iniesta'lı, Fabregas'lı İspanya'nın yarısı yetmez ama adamlar yine de zirvede diyor. Bence de o takımın yarısı yetmezler ama yine de zirvedeler. Çünkü bir sistemleri var, bir oyunları var Eren. Evet, oyuncular o oyunculardan daha mı az yetenekli? Tabii ki de onları da sokaktan bulup getirmediler. Onlar da işte Barcelona'nın La Masia'sı vesaire, oralardan çıkan futbolcular. Ama o sistemi kurmuşlar artık. Kış aylarında çay molası verilebilir. Sponsor da bulunursa

0: Ondan içilmez demiş Aykut Yakut. Gel, o da gelir, o da. Şahan Gökbakar terbiyesizlik yaptı. Evet, ama bir tepki vermemiz gerekmiyor mu? Haziranda Sanebe 75 milyon Osimhen alan bu yönetim, ama bu kulübeyi dolduramayan da aynı yönetim demiş. Yedeklerini atmış Galatasaray'ın. Batuhan Şay, Günay Güvenç, Ahmet Kutucu, Dağhan Kahraman, Ege Araç, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak demiş. Çağrı Balta, ama bu şey maçındaki yedekler. Union Saint-Julius maçındaki yedekleri atmışsın. Ben de diyorum Çağrı Balta ne alaka? Transfer de oldu. Evet, yani orada ama çok eksik, çok sakatlar falan vardı, hatırla. Yani dediğin gibi, yani tamam, sana da katılıyorum diyeceksin ya, bu sakatları düşünerek bir transfer planlaması yapacaksın ki, yani Galatasaray'ın her bölgede iki tane oyuncusu vardı aslında, yani oynayabilecek oyuncusu vardı. O dönem rotasyondaki oyuncu da sakatlanmıştı. İşte bir de ekleme çıkarma muhabbetleri var ya Şampiyonlar Ligi'nde, onu da yapamayınca, bir akla sınırlıydı, onu da yapamayınca böyle bir durum yaşandı. Ne demiş? Demek ki Metin Bey kimseyle anlaşamıyor diyor. Şey için mi diyorsun, Hulusi Belgü beyefendi de kendisiyle kavga etmişti dedim, o yüzden mi söylüyorsun? Bence öyle değil ya. Ya da şöyle de olabilir mi? Fenerbahçeli yöneticiler Galatasaraylı yöneticileri sevmiyor olabilir mi mesela? Yani sen Fenerbahçeli olduğu için öyle düşünüyorsun, saygı duyuyorum. Ben de böyle düşünüyorum mesela. Bir tık böyle taraftara oynama gibi bir durum var, anladın mı? Ben diyor böyle racon kesersem, atar yaparsam bu taraftar beni sever. Tamam mı? Şimdi bunlar taraftarın sevdiği hareketler. Senin yöneticin bir şey yaptığında, aa güzel, bizim adam karşıdaki adamı ezmiş, bak bu güzel hareket diyorsun. İster istemez insanoğlunun içinde olan bir şey. Hani nasıl NATO zirvesi vardı, hani bir şeyler olunca böyle hoşunuza gidiyor ya. Onun gibi bir şey bu futbolda. Birkaç hafta önce Aziz Yıldırım, son yıllarda ligin ikinci yarısı biz Galatasaray deplasmana gidiyor, bu sene tam tersi olacak dedi ve gerçekten tersi oldu. Tesadüf mü diyelim yani? Mert. Tesadüf diyelim Mert. Yani buna tesadüf demek zorundasın. Öncekilere nasıl tesadüf diyorsan, mesela Galatasaray deplasman dönüşleri, Şampiyonlar Ligi dönüşlerini iç sahada oynuyor dendiğinde nasıl tesadüf diyorsan, buna da tesadüf demen lazım. Tesadüf demezsen bu sefer kendinle çelişirsin. Bence sorarlarsa tesadüf de. Geçen yıl fikstür çekiminde Adnan Öztürk Hulusi Belgün'ün elini sıkmamıştı. Bu kadar konuşmamıştınız diyor. Konuştuk diyorum. Az önce de söyledim. Ama tam böyle değildi bu yani. Ya o olay farklı Sezgin Bey. Yanlış karıştırıyorsunuz. Ben o olayı hatırlıyorum. Fotoğraf çekimine girmemişti Hulusi Belgü. Yani ben dedi onunla aynı karede olmam deyip o fotoğraf çekiminde bulunmamıştı. Ardından bu muhabbet yaşanmıştı. Yani direkt, yani direkt böyle Barış Göktürk, Metin Öztürk olayı gibi değildi. Ağzı kapatarak konuşmaya kırmızı saçmadığını ancak bizim federasyon uygulardı diyor. Dünya Kupası'nda var Erkan. Onu da almışlar. Ya nasıl uygulayacaklar zannetmiyorum. 10 saniyede düşünsene, oyuncu 10 saniyede çıkacak mı? 1-0 dakika 90. Yani 10 saniyede oyuncu çıkar mı? Yani çıkmazsa da yerine girecek oyuncu 1 dakika kenarda bekleyecek yani. Bir de öyle bir şey var. Bilemiyorum. Çıkacak artık. Ağzı açık şekilde ırkçılık yapıyorlar bizde, ceza almıyorlar. Ağızlarını kapatsalar ne olur demiş. Bakın bu kuralları daha çok konuşacağız. Süper Lig daha da karışacak gibi gözüküyor. Teşekkürler arkadaşlar, sağ olun. Normalde böyle 13'te bitirmemiz gerekiyordu ama sizlerin mesajları vardı. Yunus'u da biraz uzun tuttuk. Siz de zahmet verip, emek verip bizlere mesajlarınızı yazmışsınız. Greenwood'da geliyor galiba. Sercan da yazmış. Gece imzalar 12'de atılmış deniliyor. Hayırlı uğurlu olsun, herhalde bu işi tamamen bitirdi Fenerbahçe. 39,5 milyon euro bir bonservis bedeli varmış. Anlaşmada 5 milyon euro şampiyonluk bonusu da yer alıyor. Yıllık maaşı da 10 milyon euro olacak deniliyor. Greenwood transferiyle alakalı olarak Fenerbahçe'ye yakın isimler böyle söylüyor. Onun da bilgisini aktaralım. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Güzel hafta sonları diliyorum, mutlu hafta sonları diliyorum. Pazartesi saatler 12'yi gösterdiğinde tekrar mikrofonun başında olalım. Sokak futbolunda görüşelim. Sosyal medya, Cihan Dişli takip edin. Ben de sizi edeceğim.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol İstanbul stüdyolarından ve Türkiye'nin kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve yürekten muhabbetle selamlıyorum. Takvimlerin 10 Temmuz 2026 Cuma'yı gösterdiği bu güzel ve mübarek günde Rabbim edilen tüm samimi duaları kabul eylesin inşallah. Dertlere derman, gönüllere huzur, hastalarımıza şifa, sıkıntıda olanlara ferahlık, umut bekleyenlere de güzel haberler gelmesini nasip eylesin inşallah diyorum. Tabii bir kez daha anlıyoruz ki insanın en büyük zenginliği, her zaman söylüyoruz, sağlık, en büyük gücü umut, en büyük sermayesi ise güzel insanlarla aynı duaya amin diyebilmektir bana göre. Ben Çağatay Çıtlak, radyoları başında kulaklarını ve gönüllerini bizlere açan, her zaman olduğu gibi evinde, iş yerinde, arabasında, metrobüste, metroda ve hatta yurt dışında her ne şartta olursa olsun bizleri yalnız bırakmayan ve hatta tatil beldelerinde, şezlong üzerinde ve denizde yüzerken sevgili dinleyicilerim bana mesajlar atanlar, özellikle hiçbirinizi kıskanmıyorum, aksine hoşuma gidiyor. İnşallah hepinize Allah daha da güzel nasip etsin güzel tatiller. Tüm dinleyicilerimize tekrar merhaba diyorum. Bugün de Radyo Gol'de Türkiye'nin spor gündemine yön veren programlardan biri olan Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de sıcak gelişmeler, özel yorumlar, sizlerden gelen mesajlar, takımlarınızın kamplarından son haberleri ve yine her zaman olduğu gibi her gün birbirinden farklı Türkiye'nin en çok takip edilen spor yorumcuları yine bu frekansta sizlerle birlikte olacak. Harika mesajlar, çok teşekkür ediyorum. Ardı arkasına o kadar güzel yazıyorsunuz ki inanın bu da bana daha çok motivasyon oluyor. Süper Lig 2026-2027 sezon fikstürünü nasıl buldunuz? 0212-273-10-10'da bana bunları yazabilirsiniz ya da Instagram Çağatay Hoca adresinden mesajlarınızı da yazabilirsiniz. Dün gece birçok dinleyicimiz yine Çağatay Hoca Instagram adresi üzerinden bana yazdılar. Birçok dinleyicimizle mesajlaştık. Gerçekten Fransa-Fas maçı beklediğim gibi olmadı. Belki gündüz maçı olmasının etkisi vardı. Belki de Fas'ın en önemli oyuncusunun olmaması çok fark etti. Yani birazcık sıkıcı geldi bana. Beklentilerin üzerinde beklerken beklentilerin altında kalan bir karşılaşma oldu benim için. Sizler de yorumlarınızı yazabilirsiniz. Evet, fikstür çekildi dedik. Uzun maraton var. Yol haritası belli oldu. İnşallah adı gibi süper birlik olur. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor başta olmak üzere tüm takımlarımız mücadele verecek, nefesler tutulacak ve 34 hafta sürecek bu yolculuk türbünleri coşturacak. Her maç yeni bir hikaye yazılacak. İnşallah hakemlerimizin konuşulmadığı bir lig izleriz diyoruz ama tabii bu dileklerimizin hiçbir sene gerçekleşmiyor. Starta bakıyoruz, 14 Ağustos'ta kapanış 23 Mayıs'ta ve futbol severler tam 53 gündür aşık oldukları renklerden uzaklar. Dün de gerçekleştirildi fikstür çekimi ve yeni sezonda 14-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında oynanacak ilk karşılaşmalar. İlk yarı 18-21 Aralık 2026 tarihleri arasında da 16. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak. İkinci devre ise 15-18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak. 17. hafta maçlarıyla başlayacak. Futbol severlerin merakla beklediği bu sezonda 23 Mayıs 2027'de 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek. Tabii saygıdeğer dinleyicilerimiz, çok teşekkür ediyorum ya. İyi ki varsınız. Yani harikasınız. O kadar mutluyum ki bu kadar mesaj gelmesi üzerine Facebook'ta yorumlarımız 2000'i geçmiş. Evet, dinleyicilerimiz de yazıyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki sizlerle bu yolu yürüyoruz. Tabii Dünya Kupası'nı izledik hep beraber. Dünya Kupası'ndaki kurallar, İşte hakemler, taç atışları, kale vuruşlarında oyunun gecikmesini önlemek için bir 5 saniyelik geri sayım vardı. Belirlenen sürede kullanılmayan taç atışları rakibe geçecek. Kale vuruşunun gecikmesi halinde rakip takım korner kazanacak. Bunlar ilk aklıma gelenler. Yani anlatmak istediğim şu, Dünya Kupası'ndaki kurallar Süper Lig'de de ligimize gelecek. Bakalım neler olacak. Oyuncu değişiklikleri en fazla 10 saniye içinde tamamlanması gerekiyor. Sürenin aşılması halinde oyuna girecek oyuncu oyun durana kadar en az 1 dakika kenarda bekleyecek. Takımı bu sürede eksik mücadele edecek. Bakalım nasıl olacak böyle şeyler. Hep birlikte göreceğiz. İlklerin yaşanması, ben ilkleri her zaman çok severim. Çünkü ilkler hayatınıza farklılıklar getirir ve farkındalığın da sizlere fark yaratmasının farkına varırsınız. Sakatlığı nedeniyle oyunun durmasına neden olan saha dışına çıkan futbolcu yeniden oyuna girebilmek için en az bir dakika bekleyecek. İşte rakibiyle bir sorun yaşarsa, bir gerginlik olursa, ağzını eliyle, koluyla, formasıyla kapatıyorsa direkt kırmızı kart görecekler. Hakem kararına tepki gösteren, sahayı terk eden futbolcularla buna teşvik eden teknik ekip de doğrudan kırmızı kart görebilecek. Başka unuttuğum ne var? Hatalı verilen kararlar, evet, kornerler, ikinci sarı kart pozisyonlarında da artık VAR incelemesi yapılacak. 0212 273 10 10 0542 273 10 10, ya da Instagram kullananlar için Çağatay Hoca adresinde hepinizin mesajlarınızı görüyorum, merak etmeyin. 4 tane spor yazarımız var bugün, onlarla da yayına girmeden önce program akışını yazdım, kendilerinde bu akışa koydum. Hepsinin saati var, hiç merak etmesin sevgili dinleyenlerimiz. Unuttuğumuz kaldı mı? Gol veya penaltı sonuçlanabilecek korner ve serbest vuruşlar öncesinde de hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller VAR tarafından da kontrol edilecek. Yani ihlal tespit edilmesi halinde gerekli disiplin cezası da uygulanacak ve köşe vuruşu ya da serbest vuruş tekrar edilebilecek. Mesajlar çok biriktiği için bir es vermek istiyorum. Çünkü sizlerden gelen mesajlar benim başımın üzerinde yeri var. Uğur Çalık, Çağatay Hocam hayırlı yayınlar. Radyonun öbür ucundayız. Seni dinliyorum, inşallah hayırlı bir yayın olur. İnşallah. Çok teşekkürler. Fuat Yılmaz Beyefendi, kardeşim cuma namazından çıktım. Ağzına sağlık, ne güzel dualar ettin. Rabbim razı olsun, sağlıcakla kal. Fenerbahçe'me başarılar demiş. Hayırlı cumalar dileklerimi ben de buradan tüm dinleyenlerimize bir kere daha iletmiş olayım. WhatsApp'tan gelen çok tabii bir yandan spor yazarlarından da geliyor. Aksal Yavuz da yazmış ama o saatte bitiyor diye ben de mesaj yazıyorum sevgili Aksal Yavuz'a. Çünkü siz de onu bugün istiyordunuz canlı yayına bağlantı için. Merak etmeyin. Çağatay Hocam, İstanbul'dan Resul ben. Ne güzel söylüyorsun yeni kuralları, ama ben bunu yeni tartışmalar olarak görüyorum. Artık yeni şeyleri tartışacağız gibi duruyor. Hakemlere bu konuda çok görev düşüyor. İnşallah kurallarda büyük takım inisiyatifi kullanmazlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Yusuf Bey, abi bu Greenwood bugün İstanbul'a geliyor diyorlar. Doğru mu? Evet Yusuf Bey, doğru. Akşam 23.45 gibi planlanıyor. Söz ismini vermeyeyim. İki tane Fenerbahçe'yi en yakından takip eden ve milyonlarca tweet görüntülenmesine sahip olan arkadaşlarımdan ikisi bana da bugün bu bilgiyi verdiler. Saygıdeğer Çağatay Hocam, iyi yayınlar, program cuma günü. Evet, bugün bir saat yapıyoruz. Ne kadar dikkatlisiniz Ferdi Bey, çok teşekkür ediyoruz. Çağatay Hocam, Mısır maçındaki gibi inşallah 1,5 dakika geriye gidilip gol iptali kararı verilmez demiş. Orhan Bey çok teşekkürler. Hasan Bey çok çok teşekkürler. Yine yazan da çok dinleyicimiz var. Onlara da bakıyorum. Bir tanesini bile es geçmek istemiyorum. Boşnak bir dinleyicimiz öyle yazmış. Benan Şimşek, selamünaleyküm Çağatay Hocam. Aleyküm selam, bizim mahallenin cami imamından daha iyi dua ettin. Allah dualarını kabul etsin, hayırlı yayınlar İnşallah Benan Bey, bil mukabele. Valla Allah benim için ne düşünüyorsanız inşallah size iki katını versin. İzmir'den selamlar, sorunsuz yayınlar dilerim demiş Aykut Yakut. Çok teşekkürler, Allah senden razı olsun, hayırlı yayınlar, güzel açılış konuşması için demişler. Satılmış Çınar Beyefendi'ye de sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Güzel duaların, çok teşekkürler. Sizin Allah gönlünüze göre versin. Caner Varım Beyefendi'ye de. Yaşar Kut her zamanki gibi yine beni yalnız bırakmadı. Çok çok teşekkürler. Evet, çok mesaj geldi. Bir kısmını okudum çünkü Hüseyin Mecit, sana da çok teşekkür ediyorum. Erhan Polat iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Merak etmeyin, hepsini görüyorum mesajlarınızın. O yüzden rahat olun, arkanıza yaslanın. Sivas Spor'dan haber var mı Çağatay Hocam? Sivaslı İlhami, sana da sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyorum. Sivas Spor'la ilgili ben bu hafta iki kere bağlantıya geçtim. Oradaki arkadaşlarımıza da gerekli bilgileri ilettim ve inşallah önümüzdeki hafta Sivas cephesinden ya gazeteci ya kulüp yetkilileri adına da bir açıklama alabileceğimiz bağlantılarımız olacak. Yurt dışından Murat Akdoğan, çok teşekkür ediyorum Çağatay Hocam, iyi yayınlar diliyorum demiş. İyi ki varsınız. Evet, gülen dinleyicilerimiz de var. İnşallah dualarda buluşalım sevgili arkadaşlar. Tabii çok teşekkürler. Çok çok mesaj var. Ama tabii artık mesaj değil, birazcık da spor yazarı, spor gazeteci dostlarımıza da sözü bırakmak istiyorum. Çünkü şu anda önceden de konuşmuştuk. A Spor yorumcusu, gazeteci, fotomaç yazarı sevgili Hüseyin Özkök şu anda mikrofonun diğer ucunda. Hüseyin abi merhaba, hoş geldin yayınımıza, müsait misin?
1: Merhaba Çağatay, yayınlar kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Hüseyin Özkök, dinleyicilerimizden de sana bağlanmamı istiyorlardı. Dünya Kupası ile ilgili değerlendirmeni, özellikle de en son Fransa-Fas maçı dün gece bence birazcık benim beklentilerimin altında kaldı. Bir Dünya Kupası değerlendirmesi alabilir miyiz sizden Hüseyin Özkök?
1: Şimdi Dünya Kupası'nı iki ayrı noktada değerlendirmek lazım. Bir tarafta Dünya Kupası'nda yaşanan skandallar, diğer tarafta da işin futbol tarafı. Dünya Kupası'nda yaşanan skandalları zaman zaman konuşuyoruz ama en güzeli bunu Dünya Kupası'nın sonrasına bırakmak ve toplu bir bilanço çıkarmak daha iyi olacak. Futboldan ilerlemek şu anda daha iyi geliyor bana. Hı hı. Ben bu sabahki yayında da birkaç noktadan bahsettim. Mesela sporda olan bazı olaylarla ilgili, ama tabii ki futbolu konuşmak daha iyi şu anda. Çünkü maçlar sürüyor. Dün akşam da Fransa-Fas maçı vardı. Hı hı. Fransa beklendiği bir kağıt üstünde olduğu gibi karşılaşmayı çok rahat kazandı. Fas iyi bir takım ama Fransa öyle kompakt ve takım halinde iyi savunma yapan bir takım ki Fas Fransa'nın üstlerine gitmeyi denedi ama adeta bütün ataklar Fransa'nın savunması, takım savunması içinde eridi gitti. Yani hiç fırsat yakalayamadılar, tehlike yaratamadılar. Diğer yandan Fransa birçok pozisyon elde etti ama şapkadan tavşan çıkartan iki oyuncusu iki gol buldu. Aslında çok daha kolay goller de bulabilirlerdi. Orada da Fas kalecisi Bono'yu tebrik etmek lazım. Evet. İyi kurtarışlar yaptı.
0: Yani sevgili Hüseyin Özkök, Dembele, Olise, Mbappe, Doué dörtlüsü hakikaten yani böyle bir dörtlün olduğu zaman kazanmamak da biraz zor olur değil mi?
1: Bireysel yetenekler bağlamında şu anda Dünya Kupası'nın en iyi takımı Fransa. Ama ben takım oyunu olarak İspanya'yı daha iyi buluyorum. Şu ana kadar gol dahi yemedi İspanya. Onlarda bir tek Yamal var. Hani böyle üst düzey yıldız olarak ve takıma böyle işte senin saydığın isimler gibi katkı yapacak oyuncular bazında Yamal var. Ama diğer oyuncular hepsi takım oyuncusu ve çok iyi paslaşan, çok iyi anlaşan bir takım. Dolayısıyla yarı finalde ki İspanya'nın bu akşam Belçika'yı geçeceğini düşünüyorum. Yarı finaldeki İspanya-Fransa maçı bu bağlamda çok enteresan bir maç olacak. Adeta bir erken final olacak. Ama Fransa gerçekten müthiş bir takım. Sadece hani 26 kişilik kadrosu değil, 26 kişinin dışında kalan çok sayıda mükemmel oyuncu var Fransa'nın geniş kadrosunda. Şampiyonun en büyük adaylarından biri tabii ki. Zaten Fransa-İspanya eşleşmesinden sonra finale kalan takım bence kupayı alır diye düşünüyorum. Diğer taraftan da işte İngiltere ile Arjantin final için kapışacak gibi geliyor bana. Evet.
0: İngiltere'de 60 sene oldu değil mi sevgili Hüseyin Özkök? Ya, evet. 1966 diye hatırlıyorum.
1: Evet evet aynen öyle. İngiltere'de giderek geliştiriyor futbolu milli takım olarak. Son yıllarda bayağı bir gelişim var İngiltere milli takımında. Son iki Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldılar biliyorsun. Olamasalar da kupa.

0: İngiltere'de benim için final adına diğer favorim. Arjantin'in geçecekler diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Hep beraber göreceğiz maçlar oynandıkça.
1: Dinleyicilerimizden Murat Akdoğan, Hüseyin Özkök beyefendi son derece yerinde ve kaliteli bilgiler sunuyor. Kendisine teşekkür ederim demiş. Bunu da iletmiş olayım sevgili Hüseyin Özkök.
0: Sağ olsun. Çok teşekkür ederim.
1: Yine gelen sorular var. Birazcık da Süper Lig'e bakarsak. Dün de fikstür çekildi biliyorsunuz. Sümer Bey demiş ki Hüseyin Bey'e göre dört büyüklerin şu ana kadar yapılan transferlerine bakacak olursak en doğru, en hazır takım ya da takımlar hangileri, bizlere söyleyebilir mi demiş.
0: Hemen baktığımda Trabzonspor'la Beşiktaş'ı transfer bağlamında daha önde görüyorum Fenerbahçe ve Galatasaray'a nazaran. Galatasaray'da zaten hiçbir hareket yok. Hani değerlendirecek bir şey dahi yok şu anda Galatasaray'da. Ama diğer yandan işte Fenerbahçe bir transfer yaptı savunmaya. Şimdi de Greenwood olacak gibi duruyor sanki. Hani anlaşıldığı söyleniyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'de iki tane üst düzey transfer yapmış olacak. Ama Beşiktaş bence kaleci başta olmak üzere, ki Alex Nübel benim çok yakından tanıdığım bir kaleci. Alman futbolunu yakın takip ettiğim için. Bence Beşiktaş çok iyi bir kaleci transferi yaptı. Diğer yandan Salih Özcan da bence Orkun'la birlikte orta sahada güzel bir ikili oluşturacak. Beşiktaş iyi gidiyor transferde. Ona bakalım sahaya nasıl yansıtacaklar yine hocaları İtalyan öyle birlikte. Fenerbahçe'nin zaten iyi ve kaliteli bir kadrosu vardı. Fenerbahçe'nin sorunu şu anda elindeki çok sayıda yabancı. Yani bu yabancıları ne kadarını göreceğiz. Zaten yani elinde kalsa bile, yani şunu teknik olarak söyleyelim. Bir kulüp istediği kadar oyuncuyla, yabancı oyuncuyla sözleşme yapabilir. Ancak bunlardan sadece 10 artı 4'ünü 28 kişilik kadroya yazabilir. Dolayısıyla Fenerbahçe 14 yabancıyı yazdığı zaman 28 kişilik kadroya, geride çok sayıda boşa para ödediği yabancı elinde kalacak. Onlardan artık kaçından kurtulacak, onu hep beraber göreceğiz. Ama Fenerbahçe'nin de bu iki yeni transferi, ki biri savunmaya olan neydi? Akanji yok. Neydi?
1: Hakemi. Fenerbahçe.
0: Fenerbahçe'nin savunmayı aldığı oyuncu.
1: Nathan Ake.
0: Ake, tamam, evet. Manchester aldı, bir anda Akanji ile karşılaştı Ake.
1: O kadar çok maç izliyoruz ki tabii Akanji de Dünya Kupası'ndaydı.
0: Ake iyi bir transfer. Greenwood da gelirse tabii ki o da iyi bir transfer olacak. Zaten iyi olan kadroya iki önemli taktiği olmuş olacak. Ama dediğim gibi diğer taraftan da çok sayıda elinden çıkarması gereken yabancı var. Fakat hani onların kulüpte olması herhangi bir sorun değil. Bunu da teknik olarak bilgilendireyim insanları. Sözleşme askıya almak falan gibi bir şeyler kullanılıyor Türkiye'de genellikle, ama öyle bir şey yok. Sözleşme askıya almak diye bir şey yok. Her futbolcunun lisansı var. Sadece Futbol Federasyonu'nun bir koşulu var. 28 kişilik kadro bildirmek gerekiyor federasyona sezonda kullanacağım. O kadronun dışında kalanlara kulüp yine normal şekilde paralarını ödüyor. Hatta onları Avrupa kupalarında da oynatabiliyor. Onu da söyleyelim. Böyle bir durum söz konusu. Trabzonspor'un transferleri de gayet iyi. Zaten Trabzonspor son iki sezondur bayağı iyi yerinde transferler yapıyor. Bu önümüzdeki sezonda ben Trabzonspor'dan bayağı iyi işler bekliyorum. Ve inşallah Süper Lig'de dörtlü güzel bir yarış olur. Hatta başka takımlar da katılır. İnşallah güzel, zevkli bir çekişmeli ilk sezonu izleriz.
1: Evet. Yurt dışından Nevzat Bey selamlar. İlk yarısı bana Türkiye-Avustralya maçını hatırlattı diyor. Dünkü Fransa-Fas maçından bahsediyor. İkinci yarı teknik direktörünün maçı seyretmeme farkı oldu demiş. Katılır mı acaba bana Hüseyin Bey diyor. Çağatay Hocam, Hüseyin Özkök Fransa lehine verilen penaltıya ne der acaba demiş dinleyicilerimizden Mehmet Açı Beyefendi.
0: Yani bence penaltı yani.
1: Evet.
0: Hakem sonuçta, hakem direkt daha hiçbir tereddüde mahal bırakmadan penaltı noktasını gösterdi. Ondan sonraki inceleme çok garip geldi bana. Herkese garip gelmiş zaten.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
0: 3 dakikanın üzerinde bir inceleme, niye o kadar incelendi, neye bakıldı?

0: daha öncesinde hani atak başlangıç fazından itibaren olan pozisyonlarda herhangi bir şey mi vardı, evet, bilmiyorum yani. Hı-hı. Sonuçta hakem, VAR'da oturan hakem atak başlangıç fazından itibaren inceliyor penaltıya kadar olan gelişimi. Ama hiçbir şey yoktu. Sonunda da penaltı atışı kullanıldı. Bence haklı bir penaltıydı.
1: Evet. Son olarak peki sevgili Hüseyin Özkök, sizi uğurlamadan Dünya Kupası'ndaki kurallar şimdi ligimize de yansıyacak, uygulanacak. Neler düşünüyorsun? Yeni kurallar...
0: Valla yeni kuralların uygulanıp uygulanmayacağı sadece haber olarak yayınlandı. Habertürk TV'deki arkadaşı, RT Spor'daki arkadaşımız Sezgin Gelmez bunu yayınladı. Ama baktığında Futbol Federasyonu'ndan resmi bir açıklama yok. Mesela UEFA bir sirküler yayınladı 3 Temmuz'da. Bütün Avrupa'daki kulüplere gönderdi bu sirküleri. Orada hangi kuralların uygulanıp uygulanmayacağı bildirildi Avrupa Kupalarında. Bizim Futbol Federasyonu hala resmi açıklama için neyi bekliyor? Onu bilmiyorum. Yapın açıklamayı. Çünkü bu getirilen kurallar şimdilik geçici olarak isteyen federasyonların uygulanayıp uygulanmama seçeneğine bırakıldı. Hı-hı. Yani mesela UEFA diyor ki ben diyor ağzı kapatmadan kırmızı kart vermeyeceğim diyor. Sahayı terk eden futbolcuya kırmızı kart vermeyeceğim. Orada hakem kendi algısıyla nasıl bir kart gösterirse onu biz kabul edeceğiz diyor. Dolayısıyla herkes her uygulamayı yapmayacak. Bundesliga'dan bir açıklama yapıldı geçtiğimiz gün. Onlar zaman geçirmeye yönelik uygulamaları yapacaklarını, fakat yanlış kornere varın müdahale etmesi için daha sonra karar vereceklerini söylediler mesela. Ve yani diğer iki,
1: o zaman federasyonlar kendilerine göre tercih edebiliyorlar bunu.
0: Evet ediyorlar. Bu futbol oyun kuralları kitabına tercih kondu, fakat tercihe bırakıldı. Ama bence vakit geçirmeye yönelik her türlü uygulamayı Futbol Federasyonu'nun yapması lazım. Özellikle benim çok beğendiğim, bu Dünya Kupası'nda en beğendiğim uygulama olan futbolcuların bu sakatlıkla yere yatıp sonra sağ dışında en az bir dakika bekleme mecburiyeti. Hı hı. Şimdi dikkat etmişsindir sen Çağatay. Hiç kimse yatıp kalmıyor. Herkes hemen kalkıyor.
1: Hemen yani kalkıyor anında.
0: Bir oyuncu bile görmedik daha yani.
1: Evet, sakat koşuyorlar, sonra devam ediyorlar.
0: Evet, sonra devam. Harika bir uygulama. İnşallah Türkiye'de hakkıyla uygulanır. Dolayısıyla Futbol Federasyonu Hakem Kurulu bir an önce hangi kuralların uygulanacağı konusunda bir açıklama yayınlasın. Biz de bilelim önümüzdeki sezon neler uygulanacak.
1: Peki Hüseyin Özkök, şunu da sorayım. Yani federasyon kulüplere bunu soracak mı? Uygulansın veya uygulanmasın diye onların da bir şeyini almıyor değil mi?
0: Yok, öyle bir şey yok yani.
1: Federasyonun dediği oluyor yani.
0: Yani bu sonuçta bunu İFAB kararlaştırıyor. Futbol oyun kuralı bu. Kulüplerle hiç alakası yok. Futbolu oynayan kulüplerin konan kurallara uyması gerekiyor. Hani çok abes bir durum olur yani kulüplere sonra. Ya şu kuralı ne dersiniz, uygulayalım falan direkt. Uygulayalım veya uygulamam diyecek federasyon şu kuralı. UEFA nasıl diyor? Ben şu kuralı uygulayacağım, diğerini uygulamayacağım diye.
1: Evet.
0: O federasyonda bir karar verip uygulamalı bence.
1: Evet, Erzurum'dan Nihat Bey'in sorusunu da böylece cevaplamış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. A Spor yorumcusu, foto maç yazarı sevgili Hüseyin Özkök, bizleri kırmadınız. Yayınımıza da bağlandığınız için.
0: Rica ederek, görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Çok çok teşekkürler. Evet, Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına devam ediyoruz. Instagram Çağatay Hoca adresinde yorumlarınız da geliyor. Onların hepsini de okuyacağım, merak etmeyin. Takip alan dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. İlker Karabağ, Adem Sözen, Serdal Bey, çok teşekkür ediyoruz. Yine gelen mesajlara bakalım. Birikmesin. Muzaffer Kaya, çok teşekkür ediyorum. Erhan Polat abime selam olsun demiş. Çok da güzel dualar etmişsiniz. Allah razı olsun. Başarılarınız daim, yolunuz açık olsun. Yıllardan bu yana radyo dinlerim. Dinleyenlerine senin kadar değer veren, tarafsız yayın yapan radyocu görmedim. Sağ olun Faruk Gergöz Beyefendi'ye de yürekten selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Kısa bir araya gideceğiz. Bu arada Aksal Yavuz'dan da mesaj gelmiş. O zaman yayına girebiliriz demiş. Kısa bir aranın ardından gireceğiz ama sevgili dostum Mehmet Aya'nın Hürriyet'te bir köşe yazısı vardı. Ona da değinmek istiyorum. Dün akşamki karşılaşmayla alakalı, yani Fransa-Fas'tan bahsediyorum. Hep söylemiştik hani Sahip Ayrı yoktu, çok çok önemli bir futbolcuydu Fas'ta. O da demiş ki Mehmet Ayan, imlenilecek bir futbol mimarisi. Sahip Ayrı'siz Fas'ın hedefi iyi kapanmak, mümkünse geçiş kovalamaktı. Fransa'nın yapacağı da bıkıp usanmadan bentleri kırmak için doğru setler kurmaktı. Döşamp bu amaçla geniş alan oyuncusu Barcola ile değil, dar olan meziyetlisi Doué ile başladı. İlk yarının genelinde de Dembele, Olise, Mbappe, Doué dörtlüsüyle rakibe çöktü. 4-5 ve 35'te kaleciyi geçemediler. 26'da kazanılan penaltı ise beklenmedik şekilde geçişle geldi. Orada da Bono sahnedeydi. Mbappe'nin cılız penaltısında köşeyi doğru buldu. Fas'ın ilk yarıdaki Saibari'den mülhem hücum çaresizliğini iki rakamla anlatmak gerekirse isabetsiz bir şut ve rakip ceza sahasında bir topla buluşma. Devre arasında hoca bunu keder etmiş olacak ki ikinci yarıya az da olsa hücum anlayışıyla başladı. 7-8 dakika sonra da bitti. 55 civarı sazı eline alan Döşamp'ın öngörüsüne uygun biçimde Doué'nin maharetini öncelleyen Fransa 6 dakikada 2 yıldızıyla aldı maçı demiş. Fas'ı eleştirebilecek, şöyle yapsalar denecek bir durum yok. Santrafor'lar oynasaydı hücum etme süreleri artar. Belki gol dahi bulurlardı. Ancak konu bunun biraz ötesinde. Fransa sadece teknik değil, güçlü de, sadece hızlı değil, dayanıklı da. Sadece disiplinli değil, özgür de, sadece kazanan değil, doyumsuz da. Takımın her oyuna uygun oyuncusu, hatta yedeği var. Dünya yıldızlarının taktiksel sadakati şaşırtacak kadar kavi demiş. Antrenör takımı diyebilirsiniz ama gerek akan oyun gerek duran top organizasyonlarında birkaç saniye sonra ne yapacaklarını tahmin edemezsiniz. Tutarlı ve kararlı bir futbol mimarisi demiş sevgili Mehmet Ayan. Kısa bir araya gidiyoruz. Şu anda Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programındasınız. Lütfen bizlerden ayrılmayın çünkü biraz sonra sürpriz 2 tane bağlantımız var. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de İstanbul stüdyolarında 92.2 frekanslarında kaldığımız yerden devam ediyoruz ve 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde yine mesajlarınızla devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin, biraz önce de anonsunu yapmıştım. Sevgili Aksal Yavuz şu anda canlı yayında konuğumuz olacak diye. Evet Aksal abi, sizlerin en çok istediği Milliyet Gazetesi spor yazarı ve HT Spor yorumcusu sevgili Aksal Yavuz, listemizin bu hafta en çok istenilen isimler listesinde bir numara.
2: Eyvallah eyvallah.
1: Aksal abi hoş geldin, nasılsın?
2: Hoş bulduk.
1: Trabzon'da mısın yine?
2: Yok döndüm.
1: Evet, Trabzon'da yakalamadın mı? Hayret.
2: Trabzon'da yakalayamadım, şaşırdım.
1: Evet. İyi misin, her şey yolunda mı sevgili Aksal Yavuz?
2: Çok güzel ya, iyi.
1: Dinleyicilerimiz de sana selam söylediler. Yayına bağlanmadan
2: selam.
1: Seni de görmek istediklerini belirttiler. Ben de bunun üzerine seni arama gereği duydum. Sen de her zamanki inceliğinle yine kabul ettin sevgili Aksal Yavuz. Tekrar ya, çok teşekkür ediyorum.
2: Sağ ol. Dostlar rica etti mi bunu, emir kabul ederim ben.
1: Estağfurullah, ricamız olur.
2: Eyvallah. Sen de bu arada ekranlardasın, izliyorum. Çünkü bu önceki programda takip ettim yani.
1: Çok teşekkür ediyorum Aksal abi.
2: Kaçırmıyorum.
1: Sağ olasın abicim, ben de seni.
2: Eyvallah.
1: Şimdi Dünya Kupası'ndaki yeni kurallar ligimizde de uygulanabilir. Aksal abi, bu konuyla ilgili fikirlerini çok merak ediyorum. Aksal Yavuz'un bakış açısından, penceresinden nasıl olur bu kurallar ülkemizde uygulanırsa?
2: Acaba her kuralı yerinde ve zamanla uygulayabildik mi? Önce onu düşünmek lazım.
1: O da doğru.
2: Tabii biraz deleriz yani, biz kural delmeyi severiz. Vallahi bilemiyorum ama
1: en çok hoşuna giden kural hangisi oldu mesela? Hani futbolcuların sakatlanmaya yönelik olan dışarıda beklemesi mi? Saniye olarak ya, geri sayım mı?
2: Ya her şey güzel de bilemiyorum yani, karamsarım ya sevgili Şahatay. Tabii. Yani futbolcular sakatlıktan sonra hemen şey deniyorlar falan. Ya her şey futbolu güzelleştirmek için ama ne kadar uyacağız yani, onu bilemiyorum. Çok zor.
1: Evet.
2: Ama şeyde hakemler iyi. bu Dünya Kupası'ndaki, bilmiyorum bana katılıyor musun ama genelde iyi maç çıkartıyorlar.
1: Evet, evet, katılıyorum Aksal abi.
2: Hiç oyuncuların şeyine bakmıyor yani. Ne yaparsa yapsınlar yemiyorlar. Öyle söyleyeyim.
1: Aksal abi, sorular hemen gelmeye başladı. Hasan İlbaş diyor ki, Aksal abime sorar mısın hocam? Trabzon'da her şey tamam. Sadece bir lider oyuncu Marek Hamşik gibi mi eksik diyor?
2: Evet. Evet. Şu anda kaç tane, 11 tane transfer yapıldı.
1: Evet.
2: Tahminim 3 tane daha yapılacak ama bu alınan oyuncular biraz ses getirecek gibi geliyor.
1: Yani olay gitti, Zubkov gitti, artık olaya gitti gibi bakılıyor, o yüzden söylüyorum. Bir de Felipe Augusto gitti. Yerlerine gelen 10-11 oyuncu Aksal abi, bu açığı kapayabilir mi fazlasıyla sana göre?
2: Hangi gidenlerin yerini doldurma anlamında mı?
1: Evet evet, yani hani 3 kişi gitti olaydı farz edersek, onun yerine alınanlar yani Trabzon'a daha katkı verdi mi, daha da güçlenmiş oldu mu?
2: Bence güçlenmiş oldu. Daha da tabii bu en azından 6-7 tanesi 11'de oynar diye tahmin ediyorum. Veya 5 tanesi oynarsın, Trabzonspor kadrosu yavaş yavaş yerine oturuyor. Tabii bunları daha önce de konuştuk. Bu planlama dahilinde yapılıyor hepsi. Bugün olayı evet iyi bir oyuncu ama nihayetinde gelişimi açık bir oyuncu. Geleceğe çok parlak. Onun yerine oynayacak olan oyuncular da kötü oyuncular değil. Zaten genç oyunculara yatırım yapmış olduğumuz zaman ondan sonraki yılları da garanti altına almaktır. Hep bahsettik. Dedi ki Trabzonspor'un İstanbul kulüpleriyle ekonomik olarak baş etme şansı sıfır. Hı hı. O anlamda genç oyuncuları alıp parlatıp satacaksınız. Bu aynı zamanda Avrupa'dan gelecek olan genç oyuncuların iştahını da artırmış oluyor. Kaldı ki 3 sene önce Sayın Ahmet Ağoğlu şöyle bir cümle kullanmıştı. Su alacak paramız yok diye. Su alacak paramız yokken şimdi İstanbul kulüplerinde transfer yarışının içerisinde başa baş mücadele edebiliyorsunuz. Bu bir Trabzonsporlu olarak, bir spor adamı olarak dedi, çok mutlu ediyorsun. Zaten 3 yıldan beri bu planlama yapılıyor. Her şey yolunda sevgili Çağatay.
1: Hı hı. Çok
2: ama lider oyuncu çıkar oradan. Mesela kaleci bir lider oyuncudur. Ondan sonra Milanovski'ydi değil mi? Rus olan oyuncu. O tecrübeli bir oyuncu. O da evet. Bir lider oyuncudur. Lider oyuncudur ama.
1: Malinovski.
2: Evet. Şimdi alınacak 2 ile 4 tane daha oyuncu var. Biraz onlar ses getirecek gibi bir duyum aldım.
1: Aksal abi yurt dışından Murat Bey, Aksal Bey'e selam ve saygılar demiş.
2: Aleykümselam.
1: Yine yurt dışı mesajları var. Aksal Bey, hakemlerin futbolculara karşı tavırlarının iyiliğini Messi'yi de dahil ediyor mu diye bir soru var.
2: Ya yok, Messi belirlenmedi önce. Yani hakemler ama pek de tınlamıyor ben. Türkiye'de olmuş olsa biraz farklı oluyor bizim hakemler. Hep dönüp aynı yere geliyorum. Orada bir hakemimizin olmamayışı her futbol seyreder gibi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi. İşimizde bir yara olmadı. Çuvalladık orada. Bu süreci yönetemedik ama tabii maçların oynanacağı saatte de çok tuhaf. Açık konuşmak gerekirse ben hepsini takip edemiyorum. Ama tekrar konumuza dönersek, yani hakemlerin nezdinde takımlar, oyuncular pek fark etmiyor. Arada bir böyle ufak tefek hatalar yapılıyor ama insanın olduğu yerde hatalar olur sevgili Şahin.
1: İnsanoğlu şaşardı beşerdi diyorsun Aksal abi.
2: Evet.
1: Resul Bey diyor ki, Aksal abi selamlar. Trabzonspor transferde son zamanlarda arşa çıktı diyebiliriz. Bir ara Cardozo'lu sezon vardı. Bayağı bir transfer yapılmıştı. Ona benzer bir durum yaşanıyor. Bu kadar transfer yapılıyor ama sizce Fatih Hoca bu baskıyı kaldırabilir mi? Beklenti yüksek olunca stres yönetimi ne olur sizce Aksal abi demiş.
2: Evet evet, şahane bir soru. Ama Cardozo döneminde yapılan transferler de şimdi yapılan transferler aynı değil. O zaman Trabzonspor tuttuğunu aldı. Öyle söyleyeyim ben size. Ha, kaliteli oyuncular mı? Cardozo çok üst düzey bir oyuncuydu ama Cardozo'nun etrafını donatamıyorsunuz. Yani evet, her Trabzonsporlu şunu söylerdi. Dün gibi hatırlıyorum. Ya Cardozo'yu orta yapın diye. Ama diğer oyuncuların kalitesi o kadar üst düzeyde değildi. Bu bir. Hatta ben size o tarihlerde yapılan transferleri söyleyeyim. 48 tane herhalde ya toplam 2,5 sene içerisinde.
1: Evet, haklısın.
2: 48-49 tane ama yani dediğim gibi tuttuğunu alıyordum. Hatta bir enstantane paylaşım ben sizden. O zamanki furyada sayın Hallucuz bir yağ ve kan testi yaptığında çıkan sonuçlara bakarak bu takımda olmaz deyip ikinci furyaya başarmıştık Trabzon Spor'u yöneticiler. Ama şimdi öyle değil. Şu anda bir iki tane oyuncu hariç, diyelim Samet'le Mekan'ı hariç, diğer oyuncudan para kazanabilirsiniz. Veya Molanovski'de hariç. Ama diyelim 8-9 tane 10 tane oyuncu alındıysa 6-7 tanesini paraya çevirebilirsiniz bir dersini sorup. O zaman öyle değildi. Aradaki fark bu. Diğer taraftan neydi şeyi? İkinci soru neydi orada konunun içerisinde?
1: Messi dahil ediyor mu onu sormuştuk.
2: Yok orada yok.
1: Bir de Cardozo. Fatih Hoca bu baskı kaldırabilir mi?
2: Bütün mesele bu. Şimdi Fatih Hoca'nın şeyi kalmıyor da, bahanesi kalmaz. Çünkü başkandan kim istediyse hepsini alıyor. Yani alıp önüne sürüyor. Tabii bunları yaparken de ekonomiyi sürdürebilir hale getirdiniz. Eliniz de çok rahat. Buradan sadece Fatih Hoca'nın her şeyi beklememek lazım. Biz yazarlara, yorumculara da büyük iş düşüyor. Nasıl ki diyelim ben yorumları yaparken yol gösterici olmam lazım. Neler yapılması gerektiği konusunda camiayı aydınlatmamız gerekir. Diyelim bir oyuncu bir sahaya çıkıyor, çok kötü olmaz. Bu sadece tekniği adamın başaracağı bir şey değildir. Ben bakıyorum bazı spor adamlarını da onların geçmişini de biliyorum. Yani futbolla uzaktan yakından alakaları yok onların. Çıkıyorlar, konuşuyorlar. Emin olun izlediğim zaman pek izlemiyorum ama sosyal medyada önüme düşüyor, açıkçası gülüyorum. Çünkü futbol o değil. Futbol ne bir kulüp başkanının ne bir teknik adamın üstesinden geleceğe bir mücadele değildir. Diyelim benzer konulara yetki spora çıkıyoruz. Sağ olsun Trabzonspor dostlar diye takım taraftarlarına dair. Onları da yorumlarken aynı şekilde yorumluyoruz. Yani Kantar'ın topusunu başka bir tarafa daha kaçırmamaya çalışıyoruz. Bu yorumları yaparken camiayı aydınlatmak lazım. Mesela ben bir şey hatırlatayım size. Trabzonspor Abdullah Avcı döneminde şampiyonluğa giderken bazı spor adamları bunlara Trabzonsporlarda dahil dediler ki Trabzonspor şampiyonluğu kartopu oynarken kutlayacak diye, hatırlıyor musun?
1: Evet öyle bir şey var.
2: Bu çok tehlikeli bir söyledi. O zaman da söyledim. Şimdi de bir kez daha hatırlatayım. Sabra tahammülü olmayan bir camiye tarih verdiğin zaman, hedef gösterdiğin zaman o insanların sinir ayarlarıyla oynarsınız. Onları çok daha delikanlı yapmış olursunuz. Sabırsızlandırırsınız. O da bir taktik. Yani benzer olası taktiklerin Trabzonspor üzerinden konuştuğum için bu örneği veriyorum. Camiye aydınlatacaksın. Bu böyle olur, şöyle olmalı diyor. Ne oldu ki Fatih Hoca'ya da başta gazeteciler yardımcı olacak, spor adamları yardımcı olacak. Tabii ki camiye de yardımcı olmalı.
1: Evet. Yaşar Kut diyor ki Aksal abi senin ve senin gibi aklı başında yorumcuların Trabzon'un bu noktaya gelmesinde çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum demiş.
2: Ne kadar ince sevgili Yaşar, teşekkür ediyorum, sağ olun. Yani bu cümleleri duymak beni mutlu ediyor. Hakikaten elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.
1: Ünal Bakırtaş diyor ki adı Ruslan Malinovski ama kendisi Ukraynalı, karıştırmayalım adam kızmasın sonra demiş. O da bir ironi yapmış.
2: Ya o da haklı, ne yapalım yani, şimdi o kadar isimli aklımızda, o kadar isimli aklımızda tutamıyoruz.
1: Evet.
2: Bağışlasın.
1: Süleyman Bey diyor ki.
2: Ha bunu yazı yazarken hata yaparsak kötü olur işte.
1: Türkiye'deki futbolcu ve hakemlerin kondisyonu yok, yatmak onlara cazip geliyor demiş.
2: Çok şahane söyledi, altına imza atarım. Ya altına imza atarım. Gerçekten doğru söylemiş. Ya bununla ilgili yani kitap değil de bir köşe yazısı. Arada bir yazıyordum eskiden Milliyet Gazetesi'nde, yani 7-8 sene evvel. Ya okuyucu okuyor ama okuyucu başka bir şey yazacaksın okuyucuya ya. Aslında bunlar çok derin konular. Yani alıp masaya yatıracaksın konuyu. Türkiye'deki idmanlar nasıl? Sepiyonte Türkiye'ye geldiğinde idman programlarına bakıyor, diyor ki böyle idman programları diyor 20 sene 25 sene önceden kaldı diyor ya. Düşün, bizim programımız bile doğru düzgün değil.
1: Evet. Ercüment Bey ve Menderes Bey diyor ki, bak bu da kanayan yaradır. Şimdi Aksal abi sana soruyu soracağım ama bilmiyorum ne kadar zamanda cevap verirsin. Bu sorunun cevabı bayağı uzunmuş gibi geliyor çünkü bana. Fatih Tekke artık bu kadar transferden sonra 1 ila 4 söylemini bırakıp artık şampiyonluğa oynuyoruz diyebilecek mi diyor?
2: Geçen sene gerçekçi konuşmuştuk. 1 lira 4. Hatırla, ben ET Spor'da çok anlattım.
1: Tabii çok bağlandık seninle.
2: Sana da çok bağlandım. Hoca camiayla gerçekleri paylaşıyorsun.
3: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam ediyor.
2: 1 ila 4 4 diyor ama ben sezon başı hatırladım. Trabzonspor için büyük kazanç derdim. Daha sonraki dönemlerde, ilerleyen haftalarda insanlar şampiyonluktan bahsediyor. Hayır kardeşim, olmaz, kısıtlı bir kadro olmaz. O baskıyı hissettiğin zaman hata yaparsın, puan kaybedersin. Çünkü bu lig için daha iyi hazırlanan Galatasaray'da Beşiktaş vardı. O yüzden hoca gerçekleri söylüyordum. İstese de mutlu olurdu. Yani gelsin diyelim, hani istemem yan cebine koy anlayışı var ya, öyle bir şey olabilirdi. Şimdi biraz daha farklı olacak. Az evvel de söylediğim gibi onu bizler anlatacağız. Nasıl olacak bu iş diye. Şimdi ben mesela şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu yıl şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi Trabzonspor olur. Yani hatta geçen sene de ikinci sohbetlerimizde de vardı. Trabzonspor'un ikincisinde bir şampiyonluğu olur diye. Çünkü niye? Planlamayı bakıyorum. Niye? Sayın Başkan'la ve yönetici arkadaşlara arada bir fikir alışverişinde bulunuyoruz. Anlatıyorlardı bana. Bu yol doğru yoldu. Ama 2 yıl önce Trabzonspor yönetimi çok eleştirildi. Başkan çok eleştirildi ve başkan o dirayeti, o duruşu gösterdi, geçti o köprüyü. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. O yüzden tabii ki teknik adamların söylevleri çok farklı. Mesela ben Fatih Hoca'yı eleştireceğim tek konu, o 19 takımındaki oyunculardan yeterince faydalanamadı. O gençlere daha fazla sahip çıkılmalı. Eleştiririm tek konu o. Ama mevcut Trabzonspor yönetimi şu anda o oyuncuları TSB ligine, ikinci lige falan onlara sevk ediyorlar ve kontrol ediyor. Aynı zamanda ben de takip ediyorum.
1: Aksal abi, seni takip ederken çok da önemli şeyler söylemiştin bu dijital mecralarda, özellikle dikkat etmiştim. Şu soruyu sorabilir miyim sana? Trabzonspor'a taraftar neden gereken desteği vermiyor? İş adamları nerede? Kombineler niye 3000'i geçemiyor? Niye kimse loca almıyor?
2: Ya işte beni çok uyudan tanıdığın için yarama bastın. Bu bir sosyolojik durumdur aslında bu. Yani evet, Trabzon'daki ekonomi şartları pek iyi değil. Ancak ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, Trabzonspor camiasının anlaşanlı kişileri Trabzonspor yönetimine ve Trabzonspor'a yardım etmeli. Eğer böyle bir süreçte Trabzonspor'a yardım etmeyi, loca almayı veya işte kombinelere zengin adamlardan bahsediyorum. Almasanız o zaman ne, orada bir kıskançlık görürüm. Derim ki küçük olsun, benim olsun, benim olmasa başkasına haram olsun anlayışındaki insanlar pusuya yatmış bekliyorlar. İşte Sayın Ertuğrul Doğan hem ET Spor'a çıkmış hem A Spor'da şöyle demişti ya, ben ne yaptım insanlara, niye bana yardımcı olunmuyor diyor. Ama şunu çok iyi biliyorum, Sayın Ertuğrul Doğan tek başına mücadele ediyor. Yani burası yanlış anlaşılmasın, ne Sayın Ertuğrul Doğan tarafını tutuyorum ne geçmişteki yöneticilerin, başkanların tarafını tuttum. Kaldı ki hepsi benim arkadaşım, hepsi benim dostumdur. İşte o yüzden Sayın Ertuğrul Doğan şunu da söyledi. Yarın bir gün ben başkanlık makamını bıraktığım zaman benden sonra gelen başkanına da yardım edeceğim diye. Özetle herkes elini taşın altına koyması lazım. Sadece Trabzonspor kupa kaldırdığı zaman gidip o fotoğraf karesine yer almamak gerekiyor. Çünkü insanları ben çok iyi bilirim. Bunları gazeten, milliyeti de arkadaşlar arşive baktıklarında görürler böyle yazıları. Ama tamam, yani parası olmayan, kıl kanaat geçinen çocuğunun harçlığından, işte eşine vereceği paradan kesen insanlar için aynı şeyleri söyleyemem. Fakat Türkiye'nin zengin iş adamlarını Trabzon'dan çıkar. Trabzonspor'dur çoğu. Bugün bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a bakıldığında herkes kendini deniyor. O anlamda defalarca şunu söylemişimdir. Kötü günde bu Trabzonspor'un yanında olun ki iyi günde ben senin kötü günde yanındayım derken yüzün kızarmayacaksın. Ama maalesef ben bu tip insanları ifşa etmeye devam edeceğim. Devam edeceğim. O yüzden diyorum ki sana sen benim bağrıma basıyorsun diye. Öyle hikayeleri vardır. Ben onu size anlatsam evet. Trabzonspor'la mendili alır gözyaşlarını siler. Yani öyle insanlar vardı. Mesela geçen de Trabzon'daydım. Orada da anlattım. Hiç unutmuyorum. Trabzonspor'da işler kötü gidiyordu. Bir anne özel çocuğunu alıyor. Diyor ki ona Muhammed'im diyor. Kalk diyor. Trabzonspor bizi çağırıyor diyor. Bakın dikkat edin. Stada kimse gelmiyor. Ve o kadın o çocuğunu alıyor. Sırtına gidiyor maça. O gün fotoğrafı çekilmiştir ve ben yazıyı yazarken vallahi gözlerim doldu. Ve o zaman da Sayın Ahmet Ağol'la şöyle bir çağrıda bulunmuştum. Bu tip insanları şampiyonluk kutlamalarına alın diye. Çünkü gerçek Trabzonspor'u bunlardır. Yani onlarca hikaye var öyle. O zaman Trabzonspor şampiyon olduğu zaman kardeşim sana ihtiyacı yok. Sen kötü günde ol yanında biz anlatırız ona. Biz insanlara paylaşırız. Biz bunu kaleme götürüyoruz. Ama maalesef şu anda Sayın Doğan tek başına bu işi göğüslemiş biliyor ve Allah da onun gönlüne göre vereceğini biliyorum. Başardı bu işi. En azından şunu başardı. Bu borçlara müdahale edilmemiş olsaydı borçun rakamını da size söyleyeyim. 33 ila 35 milyar arasında olacak. 36 milyar bandı olacaktı borç. Trabzon satsanız bu parayı ödeyemezsiniz. Buralardan buralara geldi.
1: Evet.
2: Kaydetti
1: kendisi de.
2: Ama şunu biliyorum 2-3 maç sonra insanlar başlayacak yine o desteğe. Şampiyonluk kutlamalarında o insanları tekrar görürüz. Hiç merak buyurmayın. Fakat Çağatay Çıkart'a bana bağladığınız zaman isim vermem ama derim arkadaş bu adamlar değil. Ah Çağatay mı?
1: Sevgili Aksal Yıldız çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Mehdi Bey var, Resul Bey var. Diyor ki ya abi bir gün sadece televizyonda Aksal abiyle yayın yapsan programlasan ne güzel olur. Zaman yetmiyor. Aksal abime demiş.
2: Onu kanala sen söyledin. bir gün sağ olsun. Yani HT Spor'da da Trabzonspor'u dostların ve diğer takım taraftarları da bırakmıyorlar. Yani onların geri dönüşü müthiş oluyor. İşte benim zaten ezelinden beri söylediğim şudur. Evet Türkiye'de 4 tane büyük kulüp var ama üçüne zaman ayrılıyor. Her yorumcu, her televizyon bunu uyguluyor. Mevzu Trabzonspor olduğu zaman maalesef az oluyor. Ben de işte kanallara söylüyorum.
1: Ama her takım taraftar da seni seviyor.
2: Eyvallah.
1: Çok teşekkürler.
2: Son cümlemi söyleyeyim. Esibor'da da sevgili Ahmet Selim Kul başta olmak üzere bu anlayışı bana gösterdiler. Dedir abi istediğin kadar konuşabilirsin.
1: Ona da selam olsun.
2: O anlamda da Esibor ailesine ayrıca bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere Aksal abi.
2: Sağ ol.
1: HT Spor yorumcusu, Milliyet Gazetesi spor yazarıydı. Sevgili Aksal Yavuz'a da çok teşekkür ettik. Artık yavaş yavaş tabii programı da noktalıyoruz. Pazartesi günü saat 14'te biliyorsunuz ki sizlerin bir haftadır beklediği bölüm yani Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Millet'in köşesi olacak ve pazartesi günü 14 ile 16 arasında bu köşeyi sizlerle birlikte geçireceğiz. Bugün de dinleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü yine sizlerle sporun kalbinin attığı, heyecan hiç dinmediği, işte fikirlerin özgürce konuşulduğu yerde, Radyo Gol'de, 4 Büyük Gündem'de tekrar birlikte olacağız. O yüzden bugün de çok güzel bir günde bir araya geldik. Rabbim sevdiklerimizi başımızdan eksik etmesin. Gönüllerimize merhamet, hayatlarımıza da bereket, yarınlarımıza da hayırlar yazsın diyorum. Tekrar görüşmek üzere Çağatay Çıtlak ben. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Hoşçakalın.
3: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.

0: Kim ne dedi?
1: Sansürsüz Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Camidir, İbrahim Yavuz'la beraberiz. İbrahim abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk Muzaffer.
1: Nasıl geçiyor Dünya Kupası?
2: Güzel.
1: İzliyor musun maçları?
2: Keyifli. Yani aslında
1: gece
2: çok
1: olanlar izleniyor
2: çok fazla,
1: da.
2: Çok fazla izlemedim. Yani akşam olanları izledim ama evet. Bazı arkadaşlarımla konuşuyorum. 4'e 5'e alarm kuran arkadaşlarım.
1: Var var öyleleri
2: onları
1: var.
2: Onları kutluyorum. Yani ben 4'te uyanıp maçı izlersem oradan bir şey de anlayamam zaten. Yani bana da bir faydası olmaz. Uyku daha değerli, o yüzden ben o süreyi uyuyarak geçiriyorum. Dün akşam çok keyif aldım Fas Fransa maçından. Aslında beklentimiz Fas'ın biraz daha oyuna ortak olmasıydı değil mi? Dahil
1: evet.
2: olmasıydı. Ama halledemediler. Yani ben Fransa ile ilgili şunu söyleyebilirim. Yani hatta Emre Bölesoğlu'nun kullandığı bir sözdü. Saha parselizasyonu, penetrasyonu da ben penetrasyonu kullanmadan sadece saha parselizasyonu ile ilgili. Yani alanı ve adam paylaşımını bu kadar güzel kullanan, bu kadar derslik bir oyun oynayan bir takım uzun zamandır izlemedim. Gerçekten şeyi anladım Fas'ı. Yani çaresiz bıraktılar
1: hiçbir
2: artık.
1: Şey
2: yani. Hiçbir şey yapamıyorsun gerçekten. Hani bu senin yapamadığından çok sana yaptırmadıklarıyla alakalı bir durum. O yüzden hani daha çok Fransa'nın çok özellikle ikinci yarıdan sonra çok rahat domine edip oyunu kendiliğine çevirdiği bir karşılaşma oldu. Ama Fas'ın bize öğreteceği çok şey var. Bir önceki Dünya Kupası'ndan hatta bir önce Vahit Halilhodžić'te başlayan o planlama, akademilere olan yatırım ve devamında oyuncularla iki Dünya Kupası'ndaki sergiledikleri performans. Bizim de buralardan bir şey öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Kim kazandı? Sence Dünya Kupası'nı?
2: Ya şimdi dün Fransa'yı ya gerçekten çok başka bir seviyede gördüm. Yani oyunun bütününe
1: durdurmak çok zor abi.
2: Oyunun bütününe bu kadar talip olan ve ön tarafta bu kadar hücum organizasyonlarına zenginlik katan, işin savunma kısmında da aynı şekilde yani rakibe alan zaman vermeyen bir organizasyon sanki
1: ben de
2: bugüne kadar gördüğüm takımlar içinde çok rahat o işi halleder gibi geliyor.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Bakalım. Ama yani genel anlamıyla abi benim izlediğim en kötü turnuva bu zamana
2: normal,
1: kadar.
2: Bir kere zaten başka bir kıtada yapılan bir organizasyona bizim gecenin bir yarısı kalkıp talip olmamız ki biz oradayız ve en kötü saatlere de denk geldik. O da bizim için talihsizlik oldu. İçinde de bir sürü zaten handikapı da barındıran özellikle Amerika'nın o kırmızı kartın iptal olması ile ilgili.
1: Tabii, acayip
2: hatta bir açıklama gelmiş. O da şahane. Ya o kadar uzaklar ki oyuna. Düşünceleri şu. Diyor ki yani en iyileri ya benim en iyi oyuncum diyor bu turnuvada diyor bu maçta niye oynamayacak diyor. Yani bir sonrakinde dinlensin diyor. Yani ceza ile ilgili bir şey varsa diyor. Böyle bir turnuvada yani o kadar şeyden uzaklar. Hatta bir arkadaşımız şöyle yorum yaptı. Ya saklamıyorlar da diyor. O kötü bir şey olduğunu bilmiyor ki. O normal bir şey olduğunu zannediyor. O futbola o kadar uzaklar çünkü.
1: Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Fenerbahçe transferde gazı açtı gidiyor. Vallahi Allah yukarıda. Aziz Yıldırım seçim döneminde oyuncular üzerinde Hakan Safi kadar vaat veren onu da getireceğim, bunu da getireceğim gibi bir stratejisi yoktu ama şu anda Fenerbahçe transferde hakikaten iyi gidiyor. Vedat Muriç de başladı. Ake transferiyle devam etti. Şu anda da Greenwood konuşuluyor.
2: Yani şöyle.
1: Genel transfer
2: net stoperle ilgili Fenerbahçe'nin bir problemi vardı değil mi? Yani Skriniar'ın yanına onun yanında ama doğru oyuncu modeli çok önemliydi. Çünkü Skriniar dediğin oyuncu evet hamle konusunda, pozisyon bilgisi konusunda deneyimli ama geniş alanlarda bir o kadar da problem yaşayan bir stoperdi ve onun yanına ihtiyacı olan tamamen çabukluğuyla da ön plana çıkan bir stoper. Aynı zamanda ayak becerisine de çok fazla ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Herhalde Avrupa'da bunu en üst seviyede deneyimlemiş ikinci oyuncu sayamayız değil mi? Yani Ake bu anlamda çok önemli bir oyuncuydu. Bunu çok sağlıklı bir transfer olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Greenwood'la ilgili benzer ifadeyi kullanabilirim. Kanat organizasyonlarında değişen oyunda birebir rakibin üstüne gidip hem sağ hem sol ayağını kullanıp rakibi zor durumda bırakan oyuncuları uzun zamandır bu şekilde izlemiyorduk. Buralarda en azından bu kalitede oyuncuları izlemiyorduk. Bu da bu anlamda Fenerbahçe'nin bir hayli problemini ortadan kaldıracağını düşünüyorum. Yani bugüne kadar Fenerbahçe'nin tabii içinde handikapları da barındırıyor Muzaffer.
1: Ne
2: yani
1: gibi
2: evet,
1: abi?
2: Bunları getirdin ama bir o kadar da şişkinlik var. Vedalaşmak zorundasın. Ekonomik anlamda bir hayli yük. Yani çok zengin bir kadronuz var. Gözünüzü kapattığında bu oyuncuları veya da Galatasaraylı oyuncular hep kıyaslandığı için söylüyorum. Mesela Galatasaraylı oyuncularla Fenerbahçeli oyuncular İtalya'da bir süper kupa oynayacaklar. İndiler Milano'ya havalimanına. Etraftaki insanların büyük bir çoğunluğu gelip Fenerbahçeli oyuncularla fotoğraf çektirir değil mi?
1: Evet.
2: Çünkü Ake, Greenwood, Asensio, Kante. Hepsi Avrupa'nın en önemli kulüplerinde ve çok tanınmış oyuncular kariyer anlamında. Bu kadroyu bir bir araya getirmek çok önemli. İşte bundan sonra artık teknik direktör dokunuşuna bir hayli muhtacı olan bir kadro. Çok merak ediyorum ama pozitif anlamda söyleyebileceğim aslında İsmail Kartal'ı çok eleştirdiğim konudur ama bu kadroda o iş onun lehine olabilir. Çok fazla oyuncuya teslim olma hadisesi. Bir önceki dönemde Tadic'in, Dzeko'nun çok fazla müdahale ettiğiyle ilgili çok şey duyuyorduk değil mi yakınlarımızdan? Yani onlarla çok fazla istişare yaptığıyla alakalı. Bu çok ince bir çizgidir. Kaçırdığın an darmadağın edersin içerisini. Onu en azından o 99 puan döneminde sağlıklı yaptı. Burada da bir hayli o işe ihtiyacı olacak İsmail Kartal'ın. Çünkü o da kariyerinde hiç bu kadar yıldız oyuncuları idare etmemiştir diye düşünüyorum. Onun için de aslında önemli bir deneyim. Avantajı şu, kimseyle didişen biri değil. Kimseyle egoyla alakalı çatışacak biri değil. O yüzden Fenerbahçe'nin bu kadro planlaması, yani bugün gözümüzü kapattığımızda ilk 11 ile ilgili saydığımız oyuncu kalitesi, bu kadar güçlü sahip olduğu bir kadro yoktu Fenerbahçe'nin.
1: Abi hakikaten yani özellikle Greenwood ismi çok büyük bir isim. Yani 24 yaşında bu oyuncuyu buraya getirmek. Aynen. Ama tabii nasıl bir organizasyonda oynayacak? İsmail Kartal nasıl değerlendirecek? O da taraftarlar özelinde bir soru işaretidir ama.
2: Burada önemli olan
1: her
2: şu.
1: Her türlü oyuna etki eder yani.
2: Burada önemli olan şu. Yani muhtemelen yapması gereken İsmail Kartal'ın şu. Yani var olan herkesi kendi yerinde oynat. Yeniden bir şeyleri icat etmeye çalışma. Herkes yerinde oynasın. Farklı şeyler, düşünceler içerisinde olmaya acaba işte bunu sol bek oynatır mıyım? Onu öne gönderir miyim diyor ya. Onun, evet. Hocanın bir sözü vardı. Onu ben yaptım. Bunu sol yaptım. Onu hatta orada Serdar Dursun 10 numara yaptım diyor. Serdar Dursun'u keşke söylemeseydin. Serdar Dursun 10 numara yaptıysan orada bir sorun var zaten yani.
1: Olmamış gibi.
2: O iyi bir şey değil.
1: Hayır, olmamış gibi bir
2: de. Yani keşke söylemeseydin onu. Bence o iyi bir örnek değildi. O yüzden hiç gerek yok. Öyle bir şeye de gerek yok. Herkes yerinde oynasın. Bu kadro zaten iyi antrene edildiğinde çok ciddi anlamda problemi ortadan kaldıracak kalitede.
1: İsmail Hoca ile alakalı şöyle bazı haberler diyelim, iddialar diyelim. Oğuz Aydın'ı sağ bek olarak bu sene kullanmak istediğine dair bazı haberler duydum ben de. Sence olur mu? Mesela oradan bir Ferdi Kadıoğlu hikayesi yaratmak istiyormuş İsmail
2: Hoca. Bence hiçbir hikaye falan yaratmaya çalışma. Herkesi yerinde oynat. Senin elinde Semedo varsa düşünmüyorlar o zaman Semedo'yu. Vazgeçecekler.
1: Galiba düşünmüyorlar
2: Semedo'da.
1: Abi.
2: Orada yerli rotasyonuna evet. Geçecekler. Bir şey demiyorum. Yani bek pozisyon dediğin işin savunma konusunda da ciddi deneyime ihtiyaç olan bir durum. Öyle Ferdi'yi yaptım bunu da yaparım da bu iş öyle olmuyor. O oyuncu ne kadar o işe müsait onu da iyi analiz etmek lazım. Yani benim düşüncem her zaman şu. Mert mi var orada? Mert'le oynarım ben. Çok yani acaba bunu da oradan oraya evirebilir miyiz, dönüştürebilir miyiz düşüncesinin çok sağlıklı olduğuna inanmıyorum. Yani olmaz demiyorum asla. Olabilir tabii ki. Özellikle kendi sahanda oynadığın oyunlarda zaten oyun sana bir hayli o özgürlüğü veriyor. Türkiye'de veriyorlar. Yani Galatasaray'ı, Fenerbahçe'si içeride oynadığı maçlarda zaten oyunun büyük bir çoğunluğunu ön tarafta oynuyor. Ama işin savunma kısmını bilmeme hadisesi de çok ince bir çizgidir. Çok fazla başına da iş açabilir yani.
1: Fenerbahçe'nin şu ana kadar yaptığı transferleri düşündüğünde omurgası nasıl? Ben yani düşünüyorum mesela stoperde Ake, Şikrinyar oraya oturttun. Orta saha Gendouzi, Kante.
2: Önlerinde Asensio.
1: Önlerinde Asensio. Sağda Greenwood.
2: Kerem, Greenwood.
1: İleride Vedat var.
2: Muriç bile olsa şu bence an de. Yani. Muriç bile olsa hiç kimseyi endişelendirecek bir durum yok. Yani şu saydığım kadroyla bile ki rota devamına git işte İsmail'in dışarıda olduğu tabii. Ki o da ciddi organizasyona katkı sağlayabilecek. İşte kalecin dünyanın en önemli kalecisi. Yani en önemli organizasyonların
1: bir parçası. Bir de onu da saymadık. Yani beğenme. Yani
2: beğenme deme şansın yok yani. Evet.
1: Dünya yıldızı.
2: Ya beğenmemen seninle alakalı. Evet. Sen de çok kötüydün yani. Tek başına onun sorunu değildi geçtiğimiz sezon.
1: Tabii.
2: Aldın bütün stoperi soktun savunmanın içine. O da çıkarken evet bir hata yaptı ama oyunun bütününde de senin sorunun vardı. Fenerbahçe'nin bireysel oyuncu kalitesi anlamında son zamanlarda en iyi kadrosu diyebilirim. Net yani.
1: Kesinlikle katılıyorum abi sana. Bu 5-0'lık bir hazırlık maçı da vardı. Orada çok fazla.
2: İzledim.
1: Gençler de oynadı. Orada senin dikkatini evet. Çeken oyuncular oldu mu?
2: Ya şöyle.
1: Çağrı Balta mesela.
2: Ya rakip o kadar fazla eksikti ki yani bir şey sağlıklı bir şey çıkmaz. Bir de bu sezon başı kampları ile ilgili çok ağır dönemden geçiyor oyuncular. Yani sezon başı kampları aslında oyuncuların en yoğun antrenman yaptıkları dönem. Oralarda Advina gibi rakipleri seçmelerin temel sebebi fiziksel olarak yıpranmama. Yani tamamen taktiksel sistemle alakalı düşüncesi hocanın. Yani hangi sistemi oynatmasıyla alakalı oyunculara yapacağı tekrar ve oynama alışkanlığıyla alakalı bir durum. Ama çok fazla eksikti rakip. Yani tabii ki orada Fenerbahçe'nin bireysel anlamda oyuncu kalitesi çok ön plana çıktı. Genç oyuncularla ilgili de Çağrı ile ilgili de şimdi bu maçla ilgili yorum yapmak için çok erken olduğunu düşünüyorum.
1: Şerif konusu var. Şimdi Fenerbahçe'nin golcü arayışı devam ediyor. Sence Şerif bu mevcut kadroda az önce saydık. Hani sonradan girip şimdi şeye de uyuyor. Kurala da uyuyor yaşından dolayı. Tutulmalı mı yoksa Şerif gönderilip oraya daha doğru bir isim mi alınmalı?
2: Planlama şöyle yapılır.
1: Nasıl yapılır abi?
2: Net bir santraforun olur. Girassi. Onu tamamlayacak oyuncu.
1: İsmail Hoca istemiyor.
2: Vedat Muriç. Özür dilerim. Uh-huh. Watkins
1: diyelim. Pardon. Evet.
2: Watkins olur. Vedat Muriç olur. Üçüncü santrafor dediğin artık kendi altyapından yetiştirdiğin ya da buralarda potansiyel Türk oyuncuyla anca yapabilirsin onu. Yani üç tane bonservisi birbirine yakın oyuncuyla santrafor planlaması yapılmaz. Doğru planlama değil zaten. Yoksa senin dediğine katılıyorum. Olabilir tabii zaman zaman. Hele geniş oyunlarda Galatasaray maçı en iyi maçıydı değil mi? Niye? Çünkü çok fazla arkada boşluk buldu. Evet. Ama problemi ne? Bitiricilik sorunu var bu oyuncunun. Bitiricilik sorunu olduğu için zaten buralara göndermişler. Yoksa onun bitiricilikle ilgili sorun olmasa o paraları da buraya alamazsın oyuncu. Çünkü atletik anlamda ciddi avantajı var. Yani senin dediğine katılırım ama o bonservis planlamasıyla 3 tane oyuncu orada olmaz.
1: Sen mesela golcü konusunda Watkins yerine Girassi ismine daha sıcak bakan bir isimsin. Daha önceki programlarda da bunu dile getirmiştin. Kimisi de işte Watkins inanılmaz olur diyor. Neden böyle düşünüyorsun?
2: Bir itirazım olmaz. Watkins'le ilgili de bir itirazım. Onu diyenlere olmaz. Ben Girassi ile ilgili düşüncem oyunun bütünüyle alakalı. Yani fiziksel gücünü kullanıyor. İşin takım savunması kısmına ciddi katkı sağlıyor. Fiziksel avantajını kullanıyor. Bir de buralarda çok fazla o tarz oyunculardan çok sağlıklı geri bildirim alınıyor. O yüzden o bana ilk baştan beri çok sıcak geldi ama diğer tarafa da bir itirazım yok tabii ki.
1: Şu ismin de düşünüldüğüne dair bazı bilgiler aldım. Real Madrid'de 22 yaşında yanılmıyorsam Gonzalo Garcia ismi var. Hem kanat oynayabiliyor hem de santrafor özelliği var. Mesela oradan şunu anlıyorum. Acaba hani daha kanat forvet tarzı bir oyuncu mu arıyor Fenerbahçe? Yani çünkü galiba abi benim anladığım kadarıyla Aziz Başkan şunu istiyor. Yani ben mesela Vedat Muriç'e bu kadar para verdim. Şimdi Vedat geldiğinde insanlar hep şey diyordu ya, işte ikinci forvet Vedat. Hani ana forvet gelecek, birinci forvet gelecek. Ama benim anladığım kadarıyla Aziz Yıldırım, Vedat Muriç'e ben bu kadar para verdiysem o da oynayacak. Bir golcü daha alacaksak çift forvet ya da kanat forvet tarzında bir oyun anlayışı istiyor sanıyorum İsmail Hoca'nın. Öyle geliyor bana yani.
2: Planlama konusunda o söylediğin şey aslında doğru. Ben de teknik direktör olsam elimde Vedat Muriç varsa kanat forvete talip olurum. Yani hem kanat oynatabileceğim hem de direkt hedef santrafor oynatabileceğim oyunculara talip olurum. O düşüncede aslında planlamada sağlıklı olan o. Eğer oysa planları bir ama şimdi Greenwood, Kerem, İrfan değil mi? O sayıyı arttırabiliriz. Tamam hadi Oğuz'u bek oynatacağım diyor ama bu çok fazla kalabalık hadisesi de normal bir durum değil. O zarar verir. Bir kere senin çok acil sayıyı düşürmen lazım.
1: En önemli konu bence
2: net belirleyici olan o olacak. Bak Beşiktaş'ta en sağlıklı şey. Solskjaer 36 kişiyle kampa gitti. Bu normal dedi. O 36 kişi ayağına dolandı. Başına bela oldu. Italiano hemen sayıyı azalttı. Hemen transferlerle kampa gitti. Çünkü oradaki planlamanın içerisinde olup olmayacağı belli olmayan oyuncuyla antrenman yapılmaz. O oyuncu senin antrenmanını aşağı çeker. O yüzden şimdi Fenerbahçe'de bir hayli kalabalık var. Şimdi bence Fenerbahçe'nin bu yapılan transferlerden sonra, bu konuşulan isimlerden sonra artık acil sayı azaltması gerekiyor. Yeni oyuncudan ziyade içeriden oyuncuları göndermek zor. Karar vermesi lazım Fenerbahçe'nin. Fred'le mi oynayacak, Kante'yle mi oynayacak? Kararını vermesi lazım. Bence Kante'yle kalmasında fayda var. Bence çünkü de. Maliyet çok yüksek.
1: Aldın madem.
2: Git desen gidemez. Satamazsın. Zarar edersin o işten. Satamazsın da bir yere. Hiç kafa karıştırma. Fred'e teşekkür et, gönder. Anlıyorum yani Fenerbahçelileri ya 35 yaşında maliyet aldın artık yani. Şimdi bitti kavga etmene gerek yok. Oyuncu canım. Senin oyuncun.
1: Kendisi de oynamıyor oyuncun. Yani.
2: Çok iyi oyuncu. Ben aynen canlı öyle izlediğim için söylüyorum yani. Senin organizasyonun biraz daha güçlendiğinde bir önceki seneden çok daha iyi Kante izleyeceksin.
1: Tabii.
2: Yani. Ama senin derdin yaşı 35, parası. Sen onunla kavga halindesin. Oyunculuğunu izlemiyorsun ki. Çünkü sen bir kere ikna olmuşsun. Bu para bu oyuncuya verilmez. Zaten Türkiye'deki en büyük problem odur. Dikkat et. Şeyi getirdiler. Muçi'yi getirdiler.
1: Evet.
2: 15 milyon euro dediler. Bak oyunculuğundan önce rakama talip oldular. Ve hemen 15 milyon euroluk bir oyuncu beklediler. Bir gel dediler ki bu ama onun suçu değil ki. Bir tane menajer başkana 15 diyor, o da ikna oluyor. Çocuk hiç 15'lik oyuncu olmamış ki. Ya da Kante 35 yaşında bu parayı alıyorsa onun sorunu değil ki. Birileri ikna olmuş ve vermiş. O yüzden onunla kavga etme. Belirle ve bir an önce sayıyı azalt. Fenerbahçe'nin şu an en çok ihtiyacı olan transfer yapmaktan çok eldeki oyuncuların sayısının azalması.
1: Fenerbahçe'de şu ana kadar gördüğün yerli oyunculardan hangileri iş yapar, takımda kalmalı dersin?
2: İş yapmayanları söyleyeyim ben sana.
1: Cengiz Ünder'le başlamak istiyorum.
2: Ben sana hemen iş yapmayanları söyleyeyim. Cengiz'le Çağlar'ı gördüm. Ya olmaz artık. Yani ya Fenerbahçe hala Cengiz'le Çağlar'la falan zaman kaybedemez yani. Hemen gönder yani. Senin Cengiz'le Çağlar'la nasıl bir planlama yapacaksın? Ya adam ben olmayacağım diye elinden gelen her şeyi yapıyor. Yaktı Sergen Yalçın'ın da başını.
1: Tabii.
2: Hala da Cengiz'le planlama olmaz. Çağlar Söyüncü'yle olmaz. Bak Mourinho geldi, Çağlar Söyüncü yüzünden Fenerbahçe'nin en güçlü organizasyonunu paramparça etti stoper pozisyonunda.
1: Tabii.
2: Hala da Çağlar'la zaman kaybetme. İki tane oyuncu söylerim sana, hemen vazgeç. İrfan için fiziksel olarak geçtiğimiz sezon çok kötü durumdaydı. İzledim Kasımpaşa Paşa'da birkaç maçını. Ama ona talip olurum. İrfan'ın gelişimine talip olurum. Ama Cengiz'le Çağlar'a asla talip olmam ya. Hiç zaman kaybetme yani. Şimdi oradaki düşünce şu. İşte yerli oyuncu olsun. Mesela benzer durum Mert Hakan Yandaş'la ilgili. Kabul ediyorum yaşadığı durum evet ama olmaz ki, burası şey değil ki.
1: Yani
2: ama
1: sana nerede katkı sağlayabilir Mert Hakan? Ben de açıkçası aynı fikirdeyim
2: seninle.
1: Ben
2: şimdi
1: seninle
2: mesela abilik diyorlar mesela. Ben aklımın mantığımına mesela ne diyecek Kante'ye Mert Hakan? Ne diyecek mesela? Mert Hakan gelecek Greenwood'a, Kante'ye, Genduzi'ye, Skriniar'a, Ake'ye.
1: Nasıl abilik yapabilir?
2: Ne diyecek ya? Abilik nedir biliyor musun? Sağda olursun. Sağda görür oyuncu seni. Mesela Abdülkerim'i görüyor. Barış Alper'i görüyor. Yunus'u görüyor. Hepsi saygı duyar oyuncuları. Ama sağda olmayana saygı duymaz. Bak bunu sağda deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Yabancı oyuncuların ilk ilgilendikleri yerli oyuncuyla hadise ne biliyorum. Sağda mı değil mi ona bakıyor. Sağda olmayana saygı duymazlar. Sen de gittin sağda olmayana sadece ya aman abilik yapsın temas edeyim. Bak bu sağlıklı bir düşünce değildir. Senin talip olman gereken, keşke Mert Hakan'a verdiğin şansı altyapıdan bir tane kardeşimize verseydin. İnan bundan çok daha faydalı olurdu sana.
1: Katılıyorum. Bu arada İrfan Can Kahveci konusunda da katılıyorum sana. Her türlü rotasyonda kullanabileceğin, sana maç çevirebilecek, maç değiştirebilecek
2: bir oyuncu. Değil ama talip olurum. Evet. Ona talip ol, bir şey demiyorum. Ama Mert'e talip olma. Mert Hakan'a talip olma. Çağlar'a talip olma. Cengiz'e talip olma. Ya olunacak bir tarafı kalmamış bu oyuncuların. Kaç sene daha geçmesi gerekiyor? Kaç sene oynadı Mert Hakan Fenerbahçe'de ya? Lütfen ya. Kaç sene oynadı ya? Olur mu öyle şey ya? Abilik yaptı, orada bağırdı. Bir de bak, senin en çok ihtiyacın olan ne biliyor musun? Bu idareciler için de geçer. Dili yumuşatmak zorundasın. Problemi çıkaranları oradan uzaklaştır. Bak Mert Hakan dedi, hep problemin içerisinde olmuş. Senin bir kere olumsuz enerjiden uzaklaşman lazım değil mi? Senin sağduyulu oyunculara ihtiyacın var. Sağduyulu yöneticilere ihtiyacın var. Bir kişi gider ön plana çıkar değil mi? Bence biraz o taraflara da talip ol. İhtiyacın olan o olacak. Çünkü rakibin zaten mümkün olduğunca sıkıştığında seni krizin içerisine itmeye çalışıyor. Kaosun içine itmeye çalışıyor. Sen sakin kal, senin adına belirleyici olacak.
1: Şimdi İbrahim abi, Ake'nin gelişiyle birlikte Fenerbahçe artık sol stoper problemini çözdü ki geçtiğimiz sezonda orada Osterwolde'yi görüyorduk. Evet. Ha, Osterwolde'nin gideceği yönünde haberler var ama şu anda henüz daha resmi olarak bir ayrılık yok. Kaldığı senaryoda Fenerbahçe'nin bir sol bek problemi olduğunu düşünüyor musun? Birinci sorun bu. Orayı Osterwolde ile halledebilir mi Fenerbahçe?
2: Bence Archie halledebilir.
1: Brown da var bu arada.
2: Bence halledebilir. Yani Archie Brown da var, Osterwolde var. Osterwolde'yi şöyle halledebilir. İşin biraz da savunma kısmını daha çok ortadan kaldıran. Ha bak şu olabilir. Sen söyleyince aklıma geldim. Oğuz'la ilgili bir planlama yapıyor değil mi?
1: Evet.
2: Mesela şöyle bir planlama olabilir. Dörtlü savunmanın sağ bek pozisyonundaki hücum özelliği daha iyi olan oyuncuyu biraz daha oyunun içine katabilir. Onları biraz daha dönen toplar için üçlü savunma dizilişi gibi de kullanabilir hoca. Aslında bu da bir oyun planında özellikle içerideki maçlara ciddi katkı sağlayabilir. Yani ben Archie Brown'la Osterwolde ile Fenerbahçe'nin o sol bek sorununu ortadan kaldıracağını düşünüyorum. İkisi de halledebilir. Archie Brown dediğin oyuncu aslında atletizm olarak şahane bir oyuncu ama pozisyon bilgisi anlamında çok eksik. Yani aslında en temel altyapılarda öğretir. Ben onu Lazio maçında canlı gördüm. Büyük ayak kırıklığı yaşadım. Archie Brown burada önündeki arkadaşına pası verdi. Önündeki arkadaşı daha topa sahip olmadan o bindirdi gidiyordu. Bir kaptırdı, ikisi birden oyundan düştü. Bu altyapılarda öğretir. Evet. Sen onu kontrol etmek zorundasın. Belli ki bu duygularına yeniliyor. İşte orada teknik direktör dokunuşu. Nasıl Guardiola tutuyor oyuncuyu gösteriyor. Sen de İsmail Kartal olarak Archie Brown'a diyeceksin ki arkadaş gitme. Duygularına yenilme. Senin şahane atletizm var. Biz senin gideceğin alanları sana çizeriz. O zaman gider yaparsın ortanın şutunu neyse yani.
1: Son olarak da fikstür çekildi. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Aziz Yıldırım başkan adayıyken yanılmıyorsam biz demişti hep ilk maçları kendi nasıl evimizde oynuyoruz.
2: Şimdi
1: bununla alakalı bir sistemde bulunmuştu ve şu anda da Fenerbahçe 9. hafta yanılmıyorsam ilk maçı Rams Park'ta oynayacak. Sen de bir futbolcu olarak bu gerçekten önemli bir detay
2: hiç
1: mıdır abi?
2: Hiç önemli değil. Ya hiç değil yani. Ya oraya döndüğünde belki hiç belki Galatasaray yarışın bile içerisinde olmayacak. Bilmiyorsun evet. Bile yani. Kendi sahanda Galatasaray'la oynadığında çünkü beklenti hep ne? Bu ikisi varsa finale
1: kafa
2: beraber.
1: Kafa kafaya gidecek.
2: Ya belki Galatasaray hiç olmayacak o senin bahsettiğin durumda. Bir de şeyi unutmasınlar. Dün dinledim onu Fenerbahçelilerden. Döndüğünde İstanbul'da oynama, Marmara'da oynama hadisesi. Sen geçtiğimiz sezon nerede kaybettin puanları? Kasımpaşa, Marmara.
1: Tabii.
2: Rize, Marmara. Kendi sahanda kaybettin yani. Ya Marmara falan hikaye, onlara geç. Burada belirleyici olan şu. Oyun oyun belirler. En
1: nerede
2: güçlü dediğin kendi
1: oynan
2: sahan diyorsun değil mi? Kaybettin Kasımpaşa'ya kendi sahanda.
1: Kadıköy.
2: Rize.
1: Faciaydı geçtiğimiz sezon.
2: Şimdi bunun Marmara ile ne alakası varmış? Sen oraya niye ilgileniyorsun? Belirleyici olan oyun. Sen şahane bir kadro kurdun. O teknik direktörden, bu oyunculardan maksimum oyunu talep et. Yapabilir çünkü bunlar. O kalitede bir kadro kurdun.
1: Abi ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Efendim. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
1: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Canbedir, Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Dici Futbol'da bu kez canlı yayında. Tam da böyle sıcak gündemin ortasında, bir taraftan transfer, bir taraftan fikstür çekimi belli oldu. Evet. Özellikle derbi haftaları çok merak ediliyordu. Sıcak gündemin ortasında canlı yayındayız. Buradan tabii ki çağrı yapalım. Yayına gelecek insanlardan önce bir beğeni çağrısı yapalım. Sonrasında kanala abone olurlarsa zaman zaman böyle sıcak gündemde özellikle Galatasaray transfer gündemine dair gelişmelerle canlı yayında olacağımızı belirtelim.
1: Yani bu ara canlı yayınlar hem iyi izleniyor hem gündem hareketli. Dediğin gibi transfer gündemi var. Özellikle hem taraftarların beklediği, ama tabii konuşacağız birazdan. Galatasaray'da özellikle, bu arada şunu da hatırlatayım, süper chat gönderirseniz Yakup Çınar'a sormak istediğiniz sorular varsa onları da tek tek ekrana getireceğim. Okuyacağım. Sizin adınıza seslendireceğim. Galatasaray taraftar transfer konusu açılınca açıkçası çok da mutlu değil. Fikstür çekildi. Fikstürle istersen başlayalım, sonra transfer konularına geliriz. Sayın Aziz Yıldırım'ın bazı söylemleri vardı. Hep biz ikinci maçı kendi o tarafta oynuyoruz diye. Bu sefer işler değişti. İlk maç
3: Kadıköy'de.
1: İlk maç mı Kadıköy'de? Fikstürde.
3: İlk maç Rams Park'ta, ikinci maç deplasmanda.
1: Kadıköy'de.
3: Yani Aziz Yıldırım'ın istediği oldu.
1: Oldu, evet.
3: Oldu.
1: Burada ya, bir şey arıyor musun peki?
3: Yok abi, bunun altında ben bir şey aramıyorum ama yıllardır Fenerbahçe taraftarı bir şeyler arıyordu ki. Şunu söyleyeyim Muzaffer.
1: Söyle.
3: Okan Buruk'un gelişiyle birlikte zaten Kadıköy'de Rams Park'a dönmüştü. Son 5 deplasmanda Galatasaray kaybetmedi. 3 galibiyet aldı, 2 beraberlik aldı. Yani Galatasaray için deplasmanda ya da Rams Park'ta oynamasının çok değişen bir tarafı yoktu Fenerbahçe derbilerinde. Son yıllarda Galatasaray'ın o kadro üstünlüğü net bir şekilde, ki Galatasaray kendi sahasında kaybetmesine rağmen İsmail Kartallı Fenerbahçe'yi 10 kişiyle kaybetmişti Galatasaray. Evet. Ama Kadıköy'deki üstünlüğü son 5 yılda net olarak ele almıştı Galatasaray. Evet, Aziz Yıldırım döneminde o 20 yıllık bir süre vardı. Fenerbahçe hiçbir şekilde kendi sahasında Galatasaray'a kaybetmiyordu. Ama Okan Buruk'un gelişiyle o derbi karnesi tamamen Galatasaray'ın lehine gelişmişti. Bu sene de benzer bir durum olsaydı yine speküle edilecekti. O yüzden avantaj ya da dezavantajlı olarak görmüyorum. Kimin kadrosu iyiyse, kimin performansı iyiyse o derbileri o takım kazanacak. Galatasaray bu derbileri Kadıköy deplasmanında kazanırken hep daha iyi kadrolarla çıktığı için kazandı. Icardi ile kazandı, Osimhen ile kazandı. İyi performans gösterdi ki hani Yasin kollara rağmen kazandı Galatasaray Fenerbahçe deplasmanında. O yüzden hani bunun bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta 9. haftada Galatasaray kendi sahasında oynayacak. Ligin ikinci yarısındaki derbide de Kadıköy deplasmanına gidecek. Dediğim gibi yine burada kadrosu iyi olan, iyi futbol oynayan taraf kazanacak.
1: Şimdi kadrosu iyi olan takım derken, Fenerbahçe Mason Greenwood transferiyle çok ciddi bir atak yaptı. Gerçekten çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum Greenwood transferinin. Özellikle Fenerbahçe medyasına da baktığımızda, Fenerbahçeli yorumcular tarafında ve taraftarlar üzerinde de Osimhen seviyesinde bir transfer olduğu, 24 yaşında.
3: Seviyesinde demeyelim de.
1: Niye?
3: Yani bu ligin ikinci adamı olur Muzaffer.
1: Birinci Osimhen mi olur?
3: Birinci hala Osimhen abi.
1: Abi yani, çok iddialı değil mi bu?
3: İddialı değil mi değil yani. Böyle bir gerçek var. Sen şimdi tamam, Greenwood potansiyelini daha yukarıya taşıyabilir. Manchester United altyapısından çıktığı dönemde işte o dönemin altın çocuğu olarak görünüyordu.
1: Evet.
3: Özel hayatındaki bazı durumlar bir şekilde performansını etkiledi ama iki sezondur Marsilya'da inanılmaz performans ortaya koydu. Hem gol hem asist anlamında. Hani şimdi Musapa'ya, Nene'ye sevinen Fenerbahçe taraftarı Greenwood'u görünce tabii ki kral muamelesi yapacak. Gayet doğal. Geçmiş yıllarda da ben bunun eleştirisini hep yaptım. Çünkü Fenerbahçe şampiyonlukları kaybettiğinde, derbileri kaybettiğinde hep yapıdan bahsetti. Hep hakem performanslarından bahsettiler ama Galatasaray'ın hep daha iyi kadrosu vardı. Ama bu sezona baktığın zaman Aziz Yıldırım bence Greenwood transferiyle gerçekten fark yaratıyor. Ki transfer hala bitmedi ama bitme ihtimali gerçekten
1: bitme gözüyle bakılıyor
3: yüksek,
1: artık.
3: Yüksek. Hakan Safi'nin görüştüğü bir isimdi. Aziz Yıldırım ya onlar görüştü biz almayalım da diyebilirdi ama evet, öyle yaklaşmıyor. Bence olması gereken de bu. Bu ligin kalitesinin artması gerekiyor. Burada Milat Icardi transferiyle başlamıştı. Dursun Özbek'in ilk seçildiği dönemde Erden Timur'un Icardi transferiyle birlikte ligin seviyesi bambaşka bir yere geldi ki sonrasında hep Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta Galatasaray kadrosunu yakalayabilecek transferler yapmaya başlamıştı ama hep gerisinde kaldı. Ben hala söylüyorum, bunu ilk günde söyledim bu transfer dönemi başlarken, evet Galatasaray şu anda transferde ağır alıyor, taraftar bu yüzden eleştiriyor ki yönetimin yanlış yaptığı noktalar da var, onları da dile getireceğim. Ama hep Fenerbahçe'nin bir adım önünde olacak. Bunu transfer dönemi bittiğinde daha net olarak anlayacağız. Çünkü Galatasaray'ın gündeminde gerçekten bugün bu transferler gerçekleşmiyorsa ya da bir süreç varsa, bu transferler zor olduğu için, çok yüksek maliyetler olduğu için, belli süreçleri kapsadığı için. Şimdi Greenwood transferi bugünden yarına biten bir şey değil.
1: Tabii.
3: Hakan Safi'nin uzun zamandır görüştüğü, anlaştığı bir isimdi. Ama sonrasında da şimdi mesela sosyal medyada haber çıkıyor, Greenwood bitti diye Fenerbahçe'yi yalanlıyor mesela.
1: Yani orada yalanlama işi birazcık şöyle oldu. Benim oradan anladığım şey şu. Şimdi özellikle sanıyorum burada sosyal medyada da baktığımda Yağız Sabuncuoğlu üzerinden şimdi işte şöyle bir haberi vardı. Tadiç ve Ceko'nun oturduğu villa Greenwood için işte kiralandı, sözleşme detaylarına eklendi vesaire diye. Ki bu haber çıkmadan önce de Aziz Yıldırım ve yönetimi için şöyle bir şey söyleniyordu. Hani oyunculara çok da el bebek gül bebek sözleşmeler yapılmayacak yönünde. Şimdi bu haberler çıkınca Greenwood'a işte ev tutuldu vesaire. Ben onun yalanlandığını düşünüyorum. Sanki Greenwood transferinin yalanlanması değil de.
3: Tabii canım, Greenwood
1: hani orada
3: yok.
1: Hani oyunculara biz böyle gelen oyunculara yok ev kiralıyoruz, sözleşme yapıyoruz, ev tutuyoruz gibi bir durum yok, böyle haberlere İtibar etmeyin gibi anladım ben yani. Ama tabii şeyi anlayanlar da olmuş, hani yönetim galiba Greenwood'u yalanladı diye ama

0: fark yarattı. Ben bu dönemde de geç kalınsa bile o farklılığın yaratılacağını düşünüyorum ki Galatasaray'ın listesinde öyle oyuncular var. Bu arada fikstür çekildi ama
1: evet,
0: fikstürde yaşanan bir olay var ki az önce sosyal medyada benim önüme düştü. Onu da konuşmak istiyorum. Galatasaray'ın ikinci başkanı Sayın Metin Öztürk elini Barış Göktürk'e uzatıyor ve Barış Göktürk orada elini çekiyor.
1: Öyle mi? Görmedim ben
0: Evet,
1: onu.
0: şu an sosyal medyada muhtemelen en çok konuşulacak konulardan bir tanesi. Abi çok yanlış. Bak bunu Metin Öztürk de yapsa ben burada eleştirirdim. Şimdi siz Fenerbahçe kulübünü temsil ediyorsunuz. Orada bugün Fenerbahçe büyük bir camiaysa Galatasaray büyük olduğu için Fenerbahçe büyük. Şimdi Barış Göktürk vizyoner bir adam diyoruz. Tamam mı? İşte kendisini çok iyi yetiştirmiş diyoruz. Ama sen fikstür çekimine geliyorsun. Metin Öztürk sana elini uzatmasına rağmen yaş olarak
1: elini havada mı bırakıyor?
0: Senden büyük olmasına rağmen elini çekiyor. Ne yapıyor? Taraftara oynuyor. Abi bunu sen yaparsan sen kaybedersin. Sen sportif olarak sahada cevabını vereceksin.
1: Böyle yapıyor, elini göğsüne götürüyor.
0: Bu bir saygısızlık. Bunu yapamazsın, yapmamalısın. Bunu Galatasaraylı yönetici de yapsa ben burada eleştiririm. Yanlış bir şey. Fenerbahçe'yi böyle mi temsil edeceksiniz? Sen yapacağın transferlerle, alacağın skorlarla, sportif başarıyla Fenerbahçe'yi temsil etmen gerekiyor. Sen daha dün Fenerbahçe'de yönetici oldun. Ama zaten bunu dile getirmişti. O zaman da eleştirmiştim. Ne demişti Barış Göktürk? İşte ben Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım.
1: İşte onu söylediği için muhtemelen bugün karşı karşıya
0: abi
1: geldiğinde...
0: Çok yanlış bir tutum. Çok yanlış bir tutum. Bence bunu Fenerbahçeli isimlerin de eleştirmesi gerekiyor. Ben Aziz Yıldırım'ın dahi bu konuyla alakalı Barış Göktürk'e mutlaka tepki göstereceğini düşünüyorum.
1: Yani Barış Göktürk'ün bu Kulüpler Birliği'ndeki meseleden sonra herhalde sanıyorum ki aldığı Twitter, yani Fenerbahçe taraftarlarından aldığı Twitter etkileşiminden etkilenmiş olacak ki.
0: Abi o da doğru değildi. Trabzonspor Başkanı çıktı dedi ki kardeşim burada böyle bir şey yaşanmadı. Bak bunu sosyal medyayla yapan herkes kaybediyor. Ali Koç döneminde bu çok yapıldı. Biz bunu hep eleştirdik. Ya sizin bugün Aziz Yıldırım doğru işler yapıyor. Doğru transferler yapıyor. Aziz Yıldırım da Greenwood şovunu yapabilirdi ilk günden itibaren. Kardeşim biz Greenwood'u alıyoruz. Greenwood yaklaştı bize. İşte fedakarlık yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bunu kimse söylemiyor mesela. Aziz Yıldırım'a yakın olan insanlar da söylemiyor. Ne diyorlar? Greenwood pahalı bir transfer.
1: Evet.
0: Ve Fenerbahçe bunun için emek veriyor. E sen şimdi Kulüpler Birliği'nde Metin Öztürk'ün uzattığı eli sıkmıyorsun abi. E taraftarı kutuplaştırıyorsun abi. Ya bu iyi bir şey mi? Kaybeden sen olacaksın. Barış Göktürk kaybedecek bu durumdan dolayı. Metin Öztürk onun büyüğü olmasına rağmen elini uzatıyor. Hani elini uzatmasa deriz ki tamam bak selamlaşmadılar ya da birbirlerinin ellerini sıkmadılar. E Türk futbolunu kaosa bunlar götürüyor abi. Sonra gazetecilere laf atıyorlar. Gazeteciler işte kulüplerin şovmenliğini yapıyor. Kulüpleri savunuyorlar. Yok bize şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Çok yanlış bir tutum. Ve herkesin bu tutumu eleştirmesi gerekiyor abi. Net söylüyorum.
1: Yani bu görüntü zaten
0: abi çok kötü
1: çok
0: bir görüntü.
1: Gündem olacaktır ve bunun üzerine sorular da sorulacaktır. Sayın Barış Göktürk'e de sorulur, Metin Öztürk'e de sorulur. Nasıl bir cevap verecek bilmiyorum.
0: Abi bunun cevabı yok
1: yani
0: ya.
1: Ne diyebilir
0: bu
1: ki
0: bir
1: zaten?
0: Kere saygısızlık abi. Yani Barış Göktürk'ün yaptığı büyük saygısızlık. Kim olursa olsun ya. Rakibin abi tamam da sen şimdi Galatasaray derbisi oynayacaksın, deplasmana geleceksin. Seni yine kapıda karşılayacaklar. Saadettin Saran'ı Galatasaraylı yöneticiler kapıda karşılamadı mı abi?
1: Evet.
0: Saadettin Saran olduğu için değil abi. Fenerbahçe'nin başkanı Saadettin Saran olduğu için o saygıyı gösterdi. Ama siz bunu yapıyorsanız ve taraftara oynuyorsanız yarın kötü sonuçlar geldiğinde o zaman ben göreceğim Sayın Barış Göktürk'ü. Ona bu eli hatırlatacaklar.
1: E tabi abi, yani sezon başında yaptığın eylemler, konuştuğun cümleler, kelimeler hepsi sezon içerisinde karşına geliyor. Sadece Barış Göktürk üzerinde söylemiyorum ama hani örnek olarak mesela şimdi Kulüpler Birliği'nde Yüksel Yıldırım'la yaşandığı iddia edilen olay. Şimdi senin mesela Samsunspor'u çıkıp eğer bir puan kaybedersen
0: Sen
1: ne konuşabilirsin?
0: Samsunspor'u motive ettin.

0: Barış Göktürk. Yani Samsun Spor'la
1: ki zaten Yüksel Yıldırım da buna hazır, kabul edelim. Yani,
0: aynen öyle yani, abi.
1: Fenerbahçe'ye karşı.
0: Samsun Spor maçlara Barış Göktürk'ün bu demeçlerinden sonra daha motive çıkacak. Ya Muzaffer, Okan Hoca Göztepe maçından sonra Kocaeli ile alakalı bazı açıklamalar yaptı. Kocaeli'ni motive etti. Bunu herkes eleştirdi. Biz de eleştirdik. Gerek yok abi bunlara. Şimdi daha sezon açılmadan yeni bir kriz.
1: Kapıda şu an.
0: Kapıda değil, başladı, başladı abi. Böyle bir şey olmaz. Sence Aziz Yıldırım olsaydı Metin Öztürk'ün elini sıkmaz mıydı?
1: Sıkardı.
0: Sıkardı abi.
1: Aziz Yıldırım sıkardı canım. Niye sıkmasın?
0: İşte bu acemilik abi, acemilik. Böyle olursa başarılı olamıyorsunuz. Sosyal medyadan yaşanmamış olayları yaşanmış gibi gösterdiğiniz zaman başarılı olma ihtimaliniz yok. Ali Koç'un başarısızlığın en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Ya gördüm, sinirlendim, o yüzden anlatmak istedim. Yoksa burada bizim gündemimiz Galatasaray ve Galatasaray transfer gündemi.
1: Aynen öyle. İstersen yavaş yavaş zaten Galatasaray gündemine geçiş yapalım. Süper chatler de geliyor. Onları da birazdan ekrana getireceğim ve...
0: Yeni sezon açılışıyla istersen bir başlayalım
1: mı? Başlayalım abi, buyur lütfen.
0: Yani
1: söz sende.
0: Galatasaray taraftarı Galatasaray yönetimini eleştiriyor.
1: Hem de çok ciddi bir şekilde.
0: Evet abi, eleştiriyor. Şimdi haklılık payı var mı? Var. Hangi konularda onu söyleyeceğim. Şimdi normal şartlarda... Şunu söylediğiniz zaman, ya Dursun Özbek 4 sene üst üste şampiyon oldu ve dünya yıldızları getirdi. Ve her sezon işte ilk sezonunda 30, ikinci sezonunda 30, üçüncü sezonu 60 milyon euro, son geçen sezon 160 milyon euro bonservis harcaması yaptı. Dursun Başkan çıktı, dedi ki kardeşim yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir. Biz bu sezonda sadece kiralık oyuncu almayacağız, bonservis alacağız. Bonservisle de oyuncu alacağız ki evet, hedefler o yönde. Galatasaray dünya yıldızı getirmek istiyor. Fark yaratacak, Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratacak oyuncular getirmek istemiyor. Ama taraftarın eleştirdiği nokta ne? Bir, Icardi. Abi Icardi Haziran'da buradan çıktı gitti. Bugün 50 gün geçti. Icardi problemi hala çözülemedi. Galatasaray bunu, bu konuyu eleştirir abi.
1: Tabii.
0: Galatasaray'ın bu süreci nihayete erdirmesi gerekiyordu. Devam ediyorsa ediyor, etmiyorsa etmiyor. Hala kafalarda soru işareti var. Icardi devam edecek mi, etmeyecek mi? Bu süreci Galatasaray yönetimi kötü yönetti. Bu yüzden taraftar eleştiriyor, sonuna kadar haklı. Ona bir şey diyemezsin. İki, ya Temmuz ayı gelmiş. Sonuçta kontenjan oyuncusu diye bir durum söz konusu. Sen bu kontenjan oyuncusunu Türkiye Futbol Federasyonu bu kararı vermeden de gerçekleştirebilirsin. İki sezon önce mesela benzer durumlar vardı. Galatasaray çat diye sessiz sedasız bir şekilde Fenerbahçe'den Batshuayi'yi aldı. Bir ay boyunca rahatladı. Kimse sesini çıkarmadı. Demek ki bak, sessiz sedasız böyle yıldızlar transfer edecek dedi Galatasaray taraftarı ve sesini çıkarmadı. E sen bunu da yapmadın. Yani bu transferi de gerçekleştirmedin. E o yüzden Galatasaray taraftarı eleştiriyor abi. Gayet de haklılar. Üçüncüsü, Dursun Başkan sezonun açılışında... İşte bir gün önceden gazeteciler haber verdiler. Dursun Özbek açıklamalarda bulunacak dediler. E oraya gelen gazeteci eğer ona soru soramıyorsa taraftar bunu eleştirir. Tabii. Ben çünkü Icardi'nin durumunu merak ediyordum, bunu soracaktım. 10 numara transferini merak ediyordum, bunu soracaktım. E şimdi iletişim tarafında da sıkıntı var. Yani Galatasaray bu kadar başarılı olmasına rağmen 4 sezondur en büyük sıkıntıyı iletişimde yaşıyor ve yaşamaya da devam ediyor. Ben şu anda hala Galatasaray'ın iletişimden sorumlu yöneticisinin kim olduğunu bilmiyorum abi. Sesini duymadım. E bak şimdi Barış Göktürk bu hareketi yaptı. Muhtemelen Metin Öztürk tabii ki orada konuşacak ama bundan sonraki süreçte bu sezon Galatasaray adına son 4 sezondan daha zor geçecek.
1: Tabii.
0: Çünkü Beşiktaş iyi kadro kuruyor, Fenerbahçe iyi kadro kuruyor.
1: Trabzonspor da aynı şekilde.
0: Senin yani sadece sahada iyi kadro kurman yeterli değil. Senin sana yapılan haksızlıklara karşı da tepki verebilecek yöneticilerin olması gerekiyor. Başkan bunu belli ölçülerde yapabiliyor ama abi başkan da sürekli ceza alıyor bu sefer.
1: Tabii.
0: Bunu Galatasaray'ın içindeki yöneticilerin yapması lazım. Öyle olmayınca da taraftar eleştiriyor ama bir taraftan Galatasaray'ın resmi anlamda transfer teklifi yaptığı oyuncular var. Onu söyleyelim. Onun dışında da yeni sezon başladı Galatasaray'da Okan Buruk yönetiminde. Salı günü antrenmandaydık. Osimhen bu akşam İstanbul'a geliyor. Yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlıyor. Lemine konusu çözülemedi. Sözleşme imzalamadığı için antrenmanlara çıkamıyor. Büyük ihtimal kendisiyle 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalanacak.

0: Ve o da işte birkaç gün sonra takımla beraber çalışmalara başlayacak. Salah milli takıma gitmişti. Dünya Kupası öncesinde 13'ünde dönecek takıma. Milli futbolcular ve A milli takımının futbolcuları ve diğer milli takımlara giden Dünya Kupası'ndaki oyuncular da 20'sinden itibaren gelecek. Galatasaray 17'sinde Ümraniyespor'la bir hazırlık maçı yapacak. Sonra 23'ünde Galatasaray Avusturya'da hazırlık maçı yaparken Fenerbahçe ve Beşiktaş sezonu açmak durumunda kalacak. Yani bir bakıma Fenerbahçe ve Beşiktaş mecbur da erken davranmaya. Trabzonspor
1: Tabii.
0: aynı şekilde. Bir de transferlerle alakalı Galatasaray yönetiminin düşüncesi şu. Greenwood'u bir kenara koyuyorum. Greenwood'u herkes ister. Galatasaray da ister. Hatta Galatasaray taraftarına sor. Keşke Sané'yi gönderseydik de Greenwood'u çekseydik der.
1: Tabii net.
0: Öyle bir futbolcu.
1: Kesinlikle.
0: Fark yaratabilecek futbolcu. Ama onun dışındaki transferlere baktığın zaman bu oyuncuların hiçbiri bizim kadromuzda 11'e girebilecek düzeydeki oyuncular değil diyorlar. Hani biz isteseydik Aral Çimşir'i alırdık, Salih Özcan'ı alırdık. Bu transferleri yapabilirdik. Nathan Ake'yi alabilirdik isteseydik. Ama bizim ihtiyacımız bu değil. Biz dünya standartlarında Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebilecek ve fark yaratacak oyuncular almak istiyoruz diyorlar. Bir de çok göz ardı edilir ama ben burada söyleyeyim. Herkesin de gözünden kaçtı çünkü altyapıyı çok yakından takip etmiyorlar Muzaffer.
1: Evet abi.
0: Senin sorularına da geleceğim.
1: Tabii
0: Salı
1: tabii
0: günü
1: sen.
0: Kemerburgaz
1: Ya.
0: tesislerine gittiğim zaman beni en çok heyecanlandıran oyuncu 16 yaşındaki Yusuf Sivaslıoğlu oldu.
1: Çok mu iyi?
0: İlk defa ismini burada duyacak
1: Hangi
0: birçok
1: mevkide
0: insan.
1: oynuyor abi?
0: Sağ bekte oynuyor.
1: Sağ bek.
0: 2 sezon önce Altın Ordu altyapısından transfer edildi ve şu anda hem milli takım düzeyinde hem de alt ligler düzeyinde Türkiye liglerinin en yetenekli oyuncularından bir tanesi. Bunun görülüp A takım kadrosuna dahil edilmesi bence muhteşem. Ama bunu söyleyince de insanlar şey diyecek. Ya bizde Renato Niyaga bile süre bulamıyor.
1: Evet.
0: Potansiyel var abi, var. Var yani. Yusuf Sivaslıoğlu bu yaz kampı boyunca Galatasaray A takımıyla çalışmalarına devam edecek. Performansına göre 16 yaşında olmasına rağmen yeni sezonda A takım kadrosunda olursa benim için sürpriz olmaz.
1: O kadar ya.
0: Alt ligleri ve altyapıları yakından takip eden scoutların hepsinin bildiği oyunculardan bir tanesi. Okan Hoca'nın bu oyuncuya şans vermesi yeni sezon hazırlıklarında bence çok değerli. Bu ismi bir kenara yazın. İlerleyen dönemlerde çok daha fazla duyacağınızı söyleyebilirim. Ben bu sezon U19'dayken 2 ya da 3 tane maçını izledim. İnanılmaz fark yaratan bir oyuncu. Gökhan Gönül'ün genç halini düşünün. Özellikle benim yeni sezon hazırlıklarında dikkatimi çeken oyuncu Yusuf Sivaslıoğlu'ydu. Özellikle bu konuyu da dile getireyim
1: İsmini bu
0: istedim.
1: yayında söylemiş
0: Evet.
1: olduk. Yarın öbür gün eğer görürsek bu kesiti paylaşırız. İnşallah da başarılı olur tabii. Yani çünkü Türkiye'nin altyapıdan yetişecek yerli oyunculara her takım anlamında çok fazla ihtiyacı var.
0: Kesinlikle.
1: İnşallah iyi yerlere gelir diyelim. O zaman abi transfere yavaş yavaş geçmek istiyorum. Şimdi transferde az önce senin de bahsettiğin gibi sebepleri de söyledin ama Galatasaray taraftarında inanılmaz bir sabırsızlık ve öfke durumu var. İsim isim ilerleyelim istiyorum. Şimdi öncelikle 10 numara transferinde Galatasaray ne yapacak? Kimlerle görüşüyor? Kimin Galatasaray'ın yeni 10 numarası kim olacak?
0: Şimdi 10 numarayı bir oyuncuya bağlayacağım. Kime bağlayacağım? John Duran'a bağlayacağım. Şimdi Galatasaray yönetimi isteseydi bir hafta önce, 10 gün önce, 15 gün önce John Duran transferini bitiremez miydi?
1: Bilemiyorum, bitiremedi.
0: Bitirirdi abi, isteseydi bitirirdi. Ve herkes de derdi ki o John Duran'ı aldı. Ama John Duran'la ilgili herkesin kafasında bazı soru işaretleri var. Çünkü bugün gel desen gelebilecek bir oyuncu, bitirebileceğin oyuncu. Ama Galatasaray daha iyisini istiyor. Şimdi 10 numara için Galatasaray'ın asıl hedefindeki oyuncu hala Can Uzun. Çünkü bu kontenjan dolayısıyla baktığın zaman bir tane hakkım var. Icardi'yi bu denklemin dışında tutuyorum ki Galatasaray yönetimi de şu an transfer sürecini Icardi'den bağımsız bir şekilde yürütüyor. Galatasaray'ın odaklandığı oyuncu Can Uzun. Galatasaray Can Uzun'u kadrosuna katarsa John Duran transferini gerçekleştirmeme ihtimali var. Çünkü orası için asıl istenen oyuncu ki burada yaklaşık Bir ay önce dile getirmiştim. Galatasaray'ın görüştüğü isim Kolo Muani. Galatasaray Osimhen'in yanına Kolo Muani'yi almak istiyor. Hedefteki oyuncu Kolo Muani. Menajer Ali Bilecen tarafından Galatasaray'a önerildi. Gelebileceği söylenildi. Kiralık satın alma opsiyonuyla Paris Saint-Germain'den bu oyuncuyu kadrona katma ihtimalim var. John Duran transferi bu yüzden bekletiliyor. Eğer zaten yabancı sınırı olmasaydı, bu kural değişseydi, Galatasaray Kolo Muani'yi de alacaktı. Can Uzun yerine bu sefer 10 numara mevkisine Bernardo Silva'ya da gidecekti, Bruno Fernandes'e de gidecekti. Yani o seviyedeki oyuncuların peşinden koşacaktı Galatasaray. Ama burada asıl hedef Can Uzun. Can Uzun gerçekleşirse forvete bu kez Kolo Muani'nin olma ihtimali yüksek. Şimdi bu denklemler kolay denklemler değil. Söylüyorum sana, yarın Galatasaray Can Uzun ve Kolo Muani'yi bitirdi, psikolojik üstünlük kimde olacak? 10 kere Galatasaray'da olacak.
1: Bilmiyorum.
0: Ya cevabını senden beklemiyorum. Ben söylüyorum zaten. Galatasaray taraftarı da böyle düşünüyor.
1: Abi bence Can Uzun ve Kolo Muani transferiyle şimdi Fenerbahçe'nin de mesela Greenwood transferinin bittiğini, bir de iyi bir golcü getirdiğini varsayalım. Çok da hani Galatasaray vay be psikolojik üstünlüğü aldı dedirtmez bence. Senin, vallahi objektif
0: senin
1: söylüyorum.
0: Senin getirebileceğin forvet Osimhen'den daha iyi olursa o zaman sana hak veririm.
1: Abi kaç tane Osimhen var ki?
0: Ya abi işte aynen öyle.
1: Yani bunu kabul ediyorum zaten.
0: Yani Osimhen'den daha iyisi işte Harry Kane.
1: Yani bir o var, bir de Haaland sayarsın.
0: Haaland var. Yani. Onun dışında sokamıyorsun abi bu denkleme başka oyuncuyu. O yüzden psikolojik anlamda Galatasaray'ın önüne geçme ihtimalin yok. Bir de bir şey diyeceğim. Yani sosyal medyada 3 takipçisi olan Galatasaray taraftarı bunu düşünüyor da Dursun Özbek düşünmüyor mu? Sana şunu söyleyeyim, bak Galatasaray camiası Fener ve Beşiktaş'tan bağımsız farklı bir camia. Galatasaray bu sezon başarısız olsun, İlk hedefe koyulacak isim Okan Buruk olacak.
1: Evet.
0: Yani ilk 10 hafta kötü gitti, Okan Hoca ile yollar ayrılsın. Yollar ayrılsın. Sonra erken seçim, şampiyon olamadın. Galatasaray böyle bir camia. O yüzden bu bilince sahip bir numaralı isim Dursun Özbek zaten. Dursun Özbek'in odasında ben bu sezon girdim. Röportajlara gittiğimiz sırada da Dursun Başkan bizi odasında ağırladı. Dursun Özbek'in odasında bir tane çilek figürü var.
1: Evet.
0: Abi Galatasaray'da bu alışkanlık haline geldi artık. Galatasaray bu yaz transfer döneminde çilek transferi yapacak. Dünya yıldızı alacak. Ama yarın alacak, öbür gün alacak. Bu görüşmeler devam ediyor.
1: Bu konuşulan isimlerden hangisi çilek olur?
0: Bruno Fernandes
1: bence
0: çilek
1: de
0: olur abi.
1: Bruno Fernandes.
0: Bruno Fernandes. Bak, John Duran'ı alırsan Bruno Fernandes'i girersin. Bruno Fernandes olmaz. Ya mesela bana tepki gösteriyorlar. Dünkü yayınımda bahsetmiştim. Manzambi Galatasaray'ın transfer listesinde Galatasaray'ın görüşme gerçekleştirdiği oyunculardan bir tanesi. Ama oyuncu gelmek istemiyor. Oyuncu gitti, bugün Newcastle'a gidiyor, 60 milyon euroya gidiyor. Yani Galatasaray'ın hedeflerini buradan anlayabilirsin. Yirenki istiyor Galatasaray. Kulübünü ikna edebiliyorsun ama oyuncu tercihini Premier Lig'den yana kullanıyor. O yüzden bu yabancı kuralının Türk kulüplerine hiçbir faydası yok. Şimdi Bruno Fernandes olmadı, kim olacak? Galatasaray yönetimi diyor ki bizim Dünya Kupası'nda takip ettiğimiz bir oyuncu var. Bu oyuncunun Pulisic olma ihtimali yüksek. Amerika forması giyen, evet, Pulisic bugün Milan'da oynuyor. Milan Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. Menajerler tarafından bu ihtimalin gerçekleşmesi söz konusu olabilir denilince Galatasaray Pulisic'i bekliyor. Onun dışında yani bu bölge için üst seviyede oyuncular var. Galatasaray oraya gidip Sara'nın yedeği olabilecek, ondan sonra Yunus Akgün'ün performansının gerisinde kalabilecek bir oyuncu almak istemiyor. Taraftar da diyor ki kardeşim en azından bir tane oyuncu bitirseydiniz, şu Icardi problemini çözseydiniz biz size bu tepkiyi göstermezdik.
1: Evet.
0: Abi taraftar bunda haklı, taraftara hiçbir şey diyemezsin. Ben kalkıp da ben burada eleştirdim. Yani özellikle bizim meslektaşlarımızın yönetime kalkan olup taraftarı eleştirmesi yanlış bir şey. Yanlış bir şey. Taraftar eleştirir abi.
1: Yani abi doğal olarak herkes bir beklenti içerisinde, Fenerbahçe taraftarda, Beşiktaş taraftarda, Galatasaray taraftarda, ki lig bittiğinde futbol severleri ayakta tutan şey ne oluyor? Transfer oluyor. Kim geldi, kim gelecek, kimle görüşüyorlar. O yüzden taraftarın bence de eleştirmesi ve Galatasaray'ın hani bu dakikaya kadar bu kadar

0: sessiz ve sakin kalması ister istemez taraftara eyvah dedirtiyordur. Yani biz acaba hani doğru düzgün transfer yapmayacağız
1: ben
0: mı dedirtiyordur
1: sana şu,
0: yani.
1: Muzaffer şunu söyleyeyim. Lemina'yı taraftar aldırdı Galatasaray'da.
0: Tabii
1: tamam,
0: doğru.
1: Dursun Özbek, Sayın İbrahim Açıpoğlu istekliydi. Ama Okan Hoca'nın soğuk baktığı isimlerden bir tanesiydi. Ve Lemina geldi sende fark yarattı. Fark yarattı Lemina.
0: Evet.
1: Senin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde öyle ya da böyle işin savunma tarafındaki en güçlü oyuncularından bir tanesiydi. Yani 10 numara bölgesi özetle dediğim gibi biraz Can Uzun'la alakalı. Galatasaray Can Uzun için kasasından çıkarmayı düşündüğü rakam 40 milyon euro seviyelerinde. Yani Galatasaray 40 milyon euroya kadar çıkacak. Ama abi Frankfurt'ta kolay kolay 50 milyon euronun altına düşmeyi düşünmüyor. Bunlar işte Kolo Muani'yi 90 milyon euroya sattı. Marmuş'u işte 50-60 milyon euroya sattı. Hep böyle bu tarz transferlerden büyük para kazanan bir kulüp. Ve Can Uzun'da da bu potansiyeli görüyorlar. Can Uzun tarafında sıkıntı yok. Ailesi tarafında sıkıntı yok. Oyuncu gelmeyi düşünüyor. Okan Hoca'nın kafasında da sıkıntı yok. Okan Hoca Can Uzun'u aldığı zaman direkt 11'de oynatmayı planlıyor. Şimdi şu söylentiler de çıkıyor. Ya işte geçen sezon Singo alındı. Çok fazla. Ya adam sakatlık yaşadı abi. Şanssız bir sakatlık yaşadı. Singo kötü transfer değil ki. Ben Ajax deplasmanında Ajax taraftarı utanmasa Singo'yu ayakta alkışlayacaktı. Açın Şampiyonlar Ligi maçını izleyin. Dünyanın her takımında sağ stoperde ya da üçlü oynayabilecek savunmada sağ stoperde oynayabilecek bir oyuncu. Ama şanssız bir şekilde
0: sakatlık
1: yaşadı.
0: Hemen oraya
1: yaşadı.
0: Bir araya soru sıkıştırayım o zaman Singo ile alakalı. Plan ne? Yönetimde düşünüyor. Şimdi dediğin gibi çok sakatlanan bir oyuncu.
1: Çok sakatlanan bir oyuncu demeyelim. Sıkıntı yani şanssızlık yaşıyor. Mesela Jakobs için de kronik sakat diyorlardı. İlk sezonunda adam şanssız sakatlıklar yaşadı. İkinci sezon kendisine en çok bakan oyunculardan bir tanesi. 50 maç oynadı, Dünya Kupası'na gitti, hiç sıkıntı yaşamadı. Singo'nun da sürekli kendine bakması gerekiyor. Bu arada sakatlığıyla ilgili de bilgi verelim. 23'ündeki Avusturya kampından itibaren oynayabilecek duruma gelecek. Şu anda takımdan ayrı hem tedavisi devam ediyor hem de çalışmaları devam ediyor.
0: Peki onu da aktarmış olduk. Bir diğer transferde konuşulan isimlerden birisi de Leslie. Leslie ismi çok fazla konuşuluyor. Bu transferdeki gelişmeler neler abi? Dinleyelim senden.
1: Leslie Galatasaray'ın en yakın zamanda bitirebileceği oyunculardan bir tanesi. Bu yaklaşık 2 aylık bir süreç. Galatasaray scout ekibinin yani herhangi bir menajerin önerdiği bir oyuncu değil. Şimdi Galatasaray scout ekibine de zaman zaman haksızlıklar yapılıyor. Ama Galatasaray scout ekibinin önerdiği her oyuncu da Galatasaray almıyor abi.
0: Tabii.
1: Baktığın zaman genç oyuncu statüsüne girdiği için daha tecrübeden yana şansını kullanıyor. Sara da Galatasaray scout ekibinin bulduğu oyunculardan bir tanesiydi. Lezzi de aynı şekilde. Şimdi 1.90 boyunda orta sahada işin iki tarafında oynayabilen Fransa Ümit Milli Takımı'nda oynamış A Milli Takım potansiyeli olan oyunculardan bir tanesi. Oyuncu ve menajer tarafı tamam. Burada Burnley oyuncuyu Chelsea'den geçen sezon yanlış bilmiyorsam 30 milyon euroya almıştı. Ve Burnley kulübü diyor ki kardeşim bu parayı bize peşin şekilde verirseniz biz bu transfere onay veririz. Galatasaray 20 milyon eurodan başlayan bir teklif yaptı. Şu anda 26 milyon eurolara kadar çıktı. Yanlış bilmiyorsam dün bu 26 milyon euroluk teklif Burnley'e gitti. Oraya bonuslar da dahil ettiler. Sonraki satıştan böyle küçük bir pay da dahil ettiler ki ikna edebilsinler diye. Çünkü oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyor. Okan Hoca'nın da onay verdiği, başkanın da alırsak hani gelecekte Galatasaray'a hem maddi anlamda hem de sportif anlamda katkı sağlayabilecek oyunculardan biri olarak gözüküyor. Ben o transferde çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Hatta Galatasaray'ın ilk transferlerinden bir tanesi Leslie olabilir. Genç bir oyuncu. Önümüzdeki sezonda Galatasaray'da ciddi anlamda süreler alacağını ben düşünüyorum. Dediğim gibi Galatasaray bu oyuncuyla alakalı girişimlerini sürdürüyor. Avusturya kampına bu oyuncunun yetişmesini de bekliyorum ben.
0: Peki. Birazcık takım içerisindeki oyunculardan da bahsedelim isterim abi. Ahmet Kutucu, Halil Dervişoğlu, Nelson Gelert, Can Armando. Bu oyuncuların durumları ne olacak?
1: Ben onlara bir de Can Kat'ı ekleyeceğim. Çünkü geçen sezon Eyüpspor formasıyla çok iyi performans gösterdi.
0: Evet.
1: Şu anda Galatasaray'a döndü ve 3. kaleci pozisyonunda. Cankat oynamak istiyor. Ayrıca bir yıl sözleşmesi var. Yani bir yıl daha kiralık gönderme şansın yok. O problemi çözmeye çalışıyor. Cankat'ın menajerleri Galatasaray'dan yıllık 35 milyon TL istedi. Ha, bu rakama şimdi bazı Galatasaray tarafları ne yaptı ki bu kadar para istiyor diye düşünebilir. Ama Günay'da 60 milyon kazanıyor. Hı hı. İşin o tarafına da bakmak lazım. Ve geçen sezon gerçekten Eyüp'te fark yaratan bir performans gösterdi. Yani ligin en çok kurtarış yapan kalecilerinden bir tanesiydi. Galatasaray altyapısında kaleci çıkmıyor diyorduk. Muhteşem bir kaleci çıktı. Bir sezonda Galatasaray sözleşmesini uzatıp kiralık olarak bir takıma vermek istiyor ki Süper Lig'den 10 tane kulüp şu anda Cankat'ı kadrosuna katmak istiyor. Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Büyük ihtimalle yeni sezonda kiralık olarak bir takıma gidecek. Kazımcan'ı çok fazla isteyen Süper Lig kulübü var. Başakşehir bunların başında geliyor. Büyük ihtimalle Eren ve Jakobs'la devam edecek. Kazımcan'ın da bu sezon yine kiralık olarak bir takıma gitmesini bekliyoruz. Can Armando geçen sezon Galatasaray'a transfer oldu. Çok fazla süre bulamadı. Gidip oynayabileceği bir takıma gitmesi gerekiyor. Renato Niega'yı herkes merak ediyor. Samsunspor'un bir ilgisi oldu. Yine Süper Lig'den isteyen takımlar var. Verin bize, oynatalım, güçlü bir şekilde dönsün. Buna gerçekten ihtiyacı var ama şimdi az önce bahsettim ya, yeni sezon hazırlıklarındaki sosyal medyada çıkan fotoğraflarda da bunu gördük. En dikkat çeken fiziğe sahip oyunculardan bir tanesi. Ve Kasımpaşa maçında 90 dakika canlı olarak gözüm sadece onun üzerindeydi. 5 maç oynasın, Galatasaray'ın değişilmez oyuncularından bir tanesi olur. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Ona da talipler var. Galatasaray vermeyi düşünmüyor. Halil'i yine Süper Lig'den 7-8 tane kulüp istiyor. Bir yeni sezon kampını görmek istiyor Halil Dervişoğlu tarafı. Ahmet Kutucu büyük ihtimalle Süper Lig'den bir takıma yine kiralanacak. Çaykur Rizespor ve Konyaspor ısrarlı bir şekilde istiyor. Onun dışında Nelson yeni sezon kampına dahil olmadı. Galatasaray'da tek resmi teklif gelen oyuncu Nelson. Monza kulübü 5 milyon euroluk teklif yaptı. İtalya'dan başka ilgilenen kulüpler de var. Bu rakam 8-10 milyon euro seviyelerine çıkarsa Galatasaray Nelson'un gidişine de izin verecek. Şimdi burada iki tane oyuncu var. Eğer Galatasaray'ın kadrosundan giderse, ki transfer yapılmadan böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali söz konusu bile değil. Bir Davinson Sanchez, iki Osimhen. Davinson Sanchez'le ilgili konu şu.
0: Nedir abi?
1: Baktığın zaman son 4 sezonda Galatasaray'daki en kötü sezonunu geçirdi. Benim de fikrim, aynı zamanda Galatasaray yönetiminin ve hocanın da fikri aynı şekildeydi. İyi bir teklif gelirse, 6 milyon euro maaşı var, çıkıp daha böyle dinamik, daha böyle iyi bir oyuncu alabiliriz diye düşünüyorlardı. Ama Dünya Kupası'nda muazzam bir performans gösterdi. Penaltı şanssızlık kaçırdı. Herkes onun kadar üzüldü. Galatasaray hiçbir şekilde astronomik teklif gelmediği takdirde, 30-35'in üzerinde teklif gelmediği takdirde Davinson Sanchez'i vermiş, bırakmayı düşünmüyor. Ama o teklifler gelebilir. Şimdi Como'nun ciddi bir ilgisi var. Ama teklifleri 20 milyon euro seviyelerinde, Galatasaray ayrılığına sıcak bakmıyor. Denkleme Inter girmiş durumda. Ayrıca İspanya'dan da sürpriz bir teklif gelebilir. Mourinho Davinson Sanchez'i çok beğeniyordu.
0: Real Madrid'e.
1: Ya olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bana gelen net bir bilgi yok ama İspanya'dan da menajerinin teklif getirebileceği söyleniyor. Ama Galatasaray dediğim gibi şu an için Davinson Sanchez'le yolları kesinlikle ayırmayı düşünmüyor. Yeni sezonun en önemli parçalarından biri olarak görüyor. Osimhen konusu da aynı şekilde. Galatasaray'ın en büyük korkusu Osimhen'e işte 120, 130, 150 seviyelerinde teklif gelip Osimhen'in ayrılması. Çünkü Galatasaray'ın Osimhen için B planı olduğunu ben düşünmüyorum. Osimhen giderse Galatasaray yeni sezonda ciddi anlamda sıkıntı yaşar.
0: Mesela onu da sorayım o zaman, oradan bağlayıp. Şimdi Osimhen'in gitmesi durumunda buna belki Leroy Sané'yi de katabiliriz. Sané ve Osimhen'in ayrılıkları sonrasında Galatasaray'ın bu konuyla ilgili bir çalışması, B planı. Ya aslında neyi sormak istiyorum ya Kuva, biliyor musun? Şimdi Osimhen'in gidip gitmeyeceğini.
1: Sen istiyorsun ki Sané de Osimhen de gitsin.
0: Sané çok korkutuyor.
1: Fenerbahçe daha avantajlı.
0: Yok. Abi,
1: bir şey diyeceğim. İki oyuncu da çok motive. Olabilir. Ve yeni sezon Galatasaray'da bir kere çok mutlular. Osimhen özellikle. Osimhen geçen sezon ligde yanlış bilmiyorsam Icardi'den daha az gol attı. Birçok maçta sakat olduğu için forma giyemedi. Şimdi bir yaz kampı geçirmiş Osimhen. Yeni sezona daha motive olmuş Osimhen. Ya ben bunu söyledim, yanlış anlaşıldı. Eğer Icardi gelmezse Galatasaray, kaptanlardan bir tanesinin Osimhen olması. Galatasaray tarafı istiyor bunu. Aynı zamanda 9 numaralı formayı da Osimhen'e vermek istiyor Galatasaray tarafı. Eğer Icardi gelmezse. Bu da Osimhen'i motive edecek.
0: Tamam ama... Söyle abi, söyle.
1: Söyle sen.
0: Soru,
1: ama...
0: soru şu. Yani Osimhen sonuçta abi teklif alabilecek ve her anda Galatasaray'dan ayrılabilecek bir oyuncu. Galatasaray yönetimi bununla alakalı bir B planı yaptım mesela. Yarın Osimhen'e 120-130 milyon euro teklif geldi ve gönderdiler. Osimhen gittikten sonra ne yapacak Galatasaray? Sen dedin ya yerini doldurmak zor diye. Tabii ki zor ama bunu düşünerek hareket ediyorlar mı şu anda? Mesela John Duran dışında görüştükleri, ya Osimhen giderse şu oyuncuyu...
1: Kolomuani var, onu söyledim. Kolomuani. Asıl hedef Kolomuani aslında ama şimdi Osimhen'in yokluğunu Kolomuani ile dolduramazsın.
0: Abi Osimhen'in yokluğunu
1: Osimhen giderse kimi alman lazım biliyor musun?
0: Harry Kane.
1: Alamaz. Yok. Paris Saint Germain'e 100 milyon euroluk Dembele teklifi yapman lazım.
0: Tabii.
1: Anladın mı? Yani bir tek Galatasaray taraftarını o tatmin eder. Şu anda Osimhen'i, hani Galatasaray'da anayasanın birinci maddesi olmalı. Osimhen'in satılmasının gündeme gelmesi dahi söz konusu olmamalı.
0: Ama abi işte kolay da değil.
1: Ya tabii ki Barcelona gelir Galatasaray'ın kapısını çalar. İşte Arsenal Gyökeres'den çıkar. Chelsea söylentileri var ama geçen de konuştuk seninle. Chelsea'yi tercih edebileceğini ben düşünmüyorum. Paris Saint Germain son iki sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Galatasaray'ın kapısını çalar. O zaman başka şeyler konuşulabilir.
0: Peki. Yavaş yavaş toparlayacağım. Şunu
1: bir şey diyeceğim.
0: Söyle.
1: Şu an canlı yayında bir istihbarat geldi. Galatasaray Real Madrid'de forma giyen Franco Mustantuano'yu da listesine almış durumda. Son dakika bilgisi. Kiralık satın alma opsiyonu şeklinde bu oyuncunun Galatasaray'a gelme ihtimali söz konusu. 2007 doğumlu, 18 yaşında, Arjantinli. Avrupa'dan Fulham, Sociedad, Lisbon, Benfica, Juventus, Villarreal'in bu oyuncuya ilgisi var. Şu an canlı yayında bilgi geldi.
0: Tekrar et abi istersen.
1: Real Madrid bu oyuncuya 45 milyon euro bonservis ödemişti. 18 yaşında Arjantinli Franco Mastantuno. Mastantuno.
0: Mastantuono.
1: Öyle Mastantuono. Evet. Aynen. Abi Mastantuono. Şu an Galatasaray'ın listesinde yer alan 18 yaşındaki 10 numara adaylarından bir tanesi. Real Madrid'den süre bulmak adına ayrılmayı planlıyor ve Galatasaray'a önerilen oyunculardan bir tanesi. Şu an Galatasaray'ın listesinde olduğunu söyleyelim.
0: İyi oyuncu.
1: Sıcak, son dakika böyle telefonu da kontrol ederken çok güvendiğim bir kaynaktan geldi. Yani asla beni yanıltmayacak bir isimden geldi ki, o yüzden canlı yayında söylüyorum.
0: Bunu da dile getirmiş olduk.
1: Evet,
0: bunun
1: tweetini atabiliyor muyuz?
0: Tabii ki arkadaşlarım.
1: En azından ben de RT yapayım ki.
0: Arkadaşlarım şimdi onu yazıyorlardır zaten abi.
1: Tamam.
0: Real Madrid'den Mastantuono ismiyle Galatasaray ilgileniyor. Onu tekrar etmiş olalım. Ben de bu sırada abi birazcık süper chatleri ekrana getireyim.
1: Evet abi, ayıp olmasın.
0: Sana
1: çünkü insanlar...
0: ne sorular var onları ekrana getirelim. Yavuz Özgül, Yakup Bey'i her platformdan takip ederim. Çok severim. Dürüst, güvenilir, mesleğinin gururu bence. Şahan'ın son kedi postunda kınıyorum. Bu kadar değerlerle dalga geçmek kime ne faydası var demiş. Abi çok ben bu konuya girmek istemiyorum.
1: Ben de girmek istemiyorum. Ama sadece şöyle söyleyeyim.
0: Söyle.
1: Ben... Ali Naci'ye haksızlık yapmışım. Sadece onu söyledim. Çünkü ben Ali Naci'yi eleştirdim bu konuda.
0: Evet.
1: Dedim ki gerek yok abi. Bu adam transfer sürecini eleştirebilir ki Ultra Aslan da eleştiriyor, taraftar da eleştiriyor. Gerek yok. Ama yani Şahan'ın bunu yapması çok ayıp bir şey abi. Gerçekten yani gazetecileri öyle kedi gibi göstermesi. Şahan'la ilgili de şu söyleniyor. Şimdi girmeyecektim ama söyleyeceğim abi.
0: Söyle abi ama çok
1: uzatmayalım. Şahan'a çok yakın bir menajer. Galatasaray kulübüne sokulmuyor. Ve Şahan'ın bundan rahatsız olduğu için Galatasaray'ı eleştirdiği söyleniyor. Bu doğru mu, yalan mı? Bence bunu da cevaplasın. Anladın mı? Yani böyle bir şey varsa bunun için Galatasaray muhabirlerini... Bak Galatasaray hedef alabilir, yöneticileri hedef alabilir. Ama kardeşim bu piyasada en yalnız kalan insanlar Galatasaray muhabirleri.
0: Evet.
1: Taraftarı eleştirir, yöneticisi eleştirir, Fenerbahçelisi onlar, yapı der, Beşiktaşlısı şu der, bu der. E tamam da kardeşim yani sen yönetimi eleştir, gazeteciye niye laf söylüyorsun?
0: Devam
1: böyle
0: ediyorum.
1: Böyle bir durum var, edelim abi.
0: Devam ediyorum. Uğur Bey demiş ki belki de yüzü tutmadı elini sıkmaya. Galatasaray servisini ikinci yarıda kendi evlerinde oynama sözü aldılar ya TFF'den. Bu yüzden belki utanmıştır demiş Barış Göktürk için. Devam ediyorum. Yavuz Özgül, Barış Göktürk Allah aşkına sen kimsin? Koskoca Galatasaray ikinci başkanının elini sıkmazsın. Yakup Bey inanın bunlar stada geldiğinde ne karşılanmaya ne iyi muameleye layık değiller demiş.
1: Ya bence de değiller ama abi şimdi... Gerilimi de yukarıya çekmeye gerek yok ya.
0: Abi sıkıldık
1: yani,
0: bir daha.
1: Abi ben futbolu izlemek istiyorum.
0: Vallahi
1: ya.
0: Sıkıldık.
1: Greenwood'u izlemek istiyorum. Osimhen'i izlemek istiyorum. Sané'yi izlemek istiyorum. Ben yeni sezonda Yasin Kol'u konuşmak istemiyorum abi. Barış Göktürk'ün bu saçma sapan hareketlerini konuşmak istemiyorum.
0: Katılıyorum yani. Zaten yeterince gergin, futbol dışında her şeyini konuştuğumuz bir lig var. Daha başlamadan bunlara ben de gerek olmadığını düşünüyorum abi. Aynı fikirdeyim. Ferhat Bey desteğini göstermiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Galasport seni düzeltmiş. Yakup Bey her yayın aynı yanlış bilgiyi veriyorsun. Osimhen ligde 15 Icardi ise 14 gol attı. Israrla aynı yanlış tekrarlıyorsun. Kaya ile beraber demiş.
1: Ya bir şey diyeceğim. Osimhen 27 yaşında abi. Icardi 32 yaşında, anladın mı?
0: Şey, aradaki o bir gollük fark Icardi daha fazla atmış gibi geliyor değil mi insana? Bir de çok eleştirildiği bir sezonda özellikle.
1: Kesinlikle.
0: Şunu da sorayım abi son olarak. Yavaş yavaş da toparlayalım. Senin de çıkman gerekiyor biliyorum. Şimdi bu yabancı kuralı değişmedi. Galatasaray yönetimi bununla alakalı bir baskı yaptı ama değiştirtemedi günün sonunda. Burada yönetimi eleştirir misin bu konuyla alakalı?
1: Bir
0: burada
1: şey
0: başarısız buluyor musun?
1: Yok, ben yönetimi burada eleştirmiyorum. Yönetim burada elinden geleni yaptı ama Kulüpler Birliği toplantısına girip bu kuralın değişmesi için orada oy birliğiyle karar çıkmasına rağmen sonradan 6 kulüp Türkiye Futbol Federasyonu'na bu kuralın değişmemesi için başvuruda bulundu ve değişmedi. Bu saatten sonra Fenerbahçe bu kuralın değişmesi için bence baskı yapacak. Ama Galatasaray da bu saatten sonra bu kuralın değişmesini istemiyor abi. Bütün planlamasını bu kural üzerinden yapıyor.
0: Ben denedim. Değiştirmiyorsunuz. Planlamamı bu şekilde
1: aynen
0: yapıyorum.
1: Bu saatten sonra da Fenerbahçe
0: değil.
1: İstediği için bu kural değişirse abi, ki bunu bu federasyon yapabilir abi. Ben bu federasyondan bunu bekliyorum. Çünkü Fenerbahçe istediği için bu lige yabancı hakem geldi.
0: Abi Fenerbahçe belki daha doğru stratejilerle TFF'yi ikna edecek. Belki Galatasaray yönetimi değiştirtememiştir.
1: Bir şey diyeceğim. 10 gün önce gitseydin. Anladın mı? Sen şimdi belki Kante'yi göndermek zorunda kalacaksın bu yabancı kuralından dolayı. Talisca'yı göndermek zorunda kalacaksın. Asensio gitmek istiyormuş. Galatasaray'ın da bir 10 numaraya ihtiyacı var biliyorsun değil mi?
0: Ben Asensio'nun gitmek istediğini düşünmüyorum.
1: Bilmiyorum ya, böyle içimden geçiyor ama dile getiremiyordum, şu an aklıma geldi. Yani
0: bir bilgi mi bu?
1: Yok, bilgi değil, bilgi değil. Ama ben Galatasaray'ın Asensio'ya hayır diyeceğini sanmıyorum.
0: Asensio'ya
1: geçen sezon
0: demezsin.
1: Bana sorduğunda Fenerbahçe'den hangi oyuncu istersin diye Asensio'yu isterdim abi. İyi Asensio bu ligde her türlü iş yapar.
0: Çok fark yaratan.
1: Fenerbahçe'nin de Aziz Yıldırım yönetiminin de Asensio'yu falan bırakacağını asla düşünmüyorum.
0: Bence de Aziz Yıldırım bir şekilde bağlar yani Asensio'yu. Çünkü
1: İkna
0: takımın
1: eder.
0: En önemli oyuncularından biri. Peki abi, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğin?
1: Yo, ben teşekkür ederim. Yayının tekrarını izleyecek kişilere de çağrımız olsun. En azından yayını beğenirlerse, aynı zamanda Digi Futbol'a abone olurlarsa seviniriz. Galatasaray gündemine dair sıcak gelişmeleri en azından aktarmaya çalıştık. Ben bundan sonra Galatasaray transfer gündeminin biraz daha hareketleneceğini düşünüyorum. Evet, burada taraftarın eleştirisi var. Büyük ölçüde haklı olduklarını da söyledim burada. Icardi mevzusu ve geciken hamlelerden dolayı. Ama Galatasaray yönetiminin de kafasındaki oyuncular hep Şampiyonlar Ligi seviyesinde A+ oyuncular. Bu transferler de kolay gerçekleşmiyor. Transfer dönemi bittiğinde yine transfer şampiyonu Galatasaray olacak. Bunu da buradan şimdiden söyleyeyim.
0: Peki, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık abi.
1: Senin de ağzına sağlık. Teşekkürler.
0: İzleyenlerimize teşekkür edelim. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi? Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Merhabalar, sevgiler, saygılar herkese. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Emre Tilev'in ardından Göksen'in de bize rakiplerimizi tanıtmasından sonra birlikteyiz taraftar kulübüyle. Güzel bir gün olsun, keyifli bir gün olsun. 10 Temmuz değil mi bugün? Yavaş yavaş artık yaz da bitiyor. Gelsin gelsin diye beklediğimiz yazı da yiyip bitiriyoruz, harcıyoruz, yok ediyoruz. Hunharca katlediyoruz. Bir yerlere gidemeyince öyle oluyor tabii. Yazın bir de İstanbul'da olmanın kimine göre öyle bahaneleri de var. İşte ben bu dönemlerde seviyorum. Yani nasıl Eylül, Ekim, Bodrum, Marmaris, Fethiye o taraflar güzeldir. Hep öyle bir yalan vardır. Daha ucuz diye kimse söylemek istemez ama buralar Eylül'de güzel diye. Daha ucuz diyemez de hani buraları Eylül gibi seviyorum ben diye. İstanbul'da kalanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Abi İstanbul ses, trafik yok. 20 dakikada geldim buraya bak falan diye yani. Buraları böyle seviyorum. Ya bir yere gidemedik ama İstanbul'u sevdiğim için kaldım. İstanbul olmasa yani yerimde durmam. Hani öyle gezer giderim. Allah herkese gönlünce istediği gibi yaşamayı nasip etsin. Herkes her yere gidebilsin. Ama kendi ülkesinde bir yere gidemeyen vatandaş olmak, vatandaş olmasam gerçekten güzel ülkede. Hani bundan rahatsızlık mı duyuyorum? Haşa, hiç öyle bir sıkıntım da yok da. Şunu duyunca bazen üzülüyorum ama net bir şekilde söyleyebilirim onu. Yurt dışından transfer yapıp da böyle rezervasyonlarını Avrupa üzerinden yaptıktan sonra benden daha ucuza Türkiye'ye gelen arkadaşları görünce ondan sonra turizmciler bu yazın da böyle ya bir gün gelecek yerli turisti el üstünde tutmaya çalışacaksınız ama o gün yerli turist bak ne yaptı ya, ben herkesin dilinde şunu duyuyorum, görüyorum yani, ne derler ona, abi 19 gün vermiş ya Almanya. Abi niye Fransa'dan almadın? Fransa veriyor, Almanya biraz bekletiyor. Aa, İtalya'yı denedin mi sen deyip herkesin bir yerden İspanya alman lazım. Yalnız ilk olarak oraya gitmen lazım falan diye. Hani herkes Yunan adalarına gidecek ama Schengen'i nereden alayım diye uğraşıyor. Ya? Neredesiniz? Şeydeyiz işte. Ne o alışveriş merkezinin alt katında. Öyle sırada bekliyoruz. Biraz var sıra. Şey de burada, o da sırada bekliyor. Ünlülerden bir tanesi gelmiş oraya. Birebir görüşmesi lazım, etmesi lazım. Var öyle. Bizi VIP'den alacaklardı. Öyle bir bekleme salonunda tutacaklardı falan diyen, olay çıkartan arkadaşları da tanıyoruz orada. Ey gideyim anlattırmayın bana, isim verdirmeyin sabah sabah. Ne oldu? Fransa çıktı mı? Kupada ilk yarı finalist oldu mu? 2-0'lık galibiyet. Fas'ta Fas dediniz hani, ne oldu Fas'a? Fas'a Fiso. Hani ya Fas diyenlerden biri bendim. Çok isterdim. Yani bir taraftan Mazraoui, bir taraftan Hakimi, bir taraftan ne bileyim hani Aynaoui, Diaz'ı, Yassine'yi, Talbi'yi, Amine'yi. Valla destekliyordum ama şey yok. İcraat yok. Buraya kadar gelmiş ya, buraya kadarmış zaten, hani benzin bitmiş gibi Fas'ta. Fransa'nın ne kadar istediğini, bu konuda ne kadar amacına ulaşmak için mücadele ettiğini gerçekten takdir etmek lazım. Mbappe yani. Ben bir Mbappe vardı mı diyeceğim acaba diye düşünenlerdenim ama öyle olmadı. Yani bundan sonrası için de şey gibi değil. Yani 3-5 tane isim sayabilirim size. Mbappe olmasa, Messi olmasa, işte Ronaldo olmasa, Kane olmasa, Haaland olmasa. Yani 4 tane 5 tane oyuncu için seyredilen bir Dünya Kupası kıvamına mı geldi acaba? Bilmem, katılır mısınız? Hani bir takım oyunuydu falan derken hep mazlumun yanında olup da fil dişiye de gün ayıp, yeşil burunda var ya, Gana'da, Senegal'de var ya, valla ayıp oldu, şey oldu, yazık oldu valla deyip hani oralarda bir turladık. Hep o bağlarda gezdik yani. Ama bilmiyorum bugün İspanya mı Belçika mı Fransa'nın karşısında İspanya olur gibi gözüküyor. Yani 2026 Dünya Kupası'nın ikinci çeyrek final maçında İspanya ile Belçika bugün güzel de bir saatte karşı karşıya geliyor. Saat 22'de ve Los Angeles'taki Sophie Stadında oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Turnuvada geride kalan 5 maçta İspanya 9 kez gol sevinci yaşarken kalesinde hiç gol görmedi. Belçika ise rakip fileleri 13 kez havalandırırken 5 gol yedi. Tahminleri alabiliriz. Atletico Madrid Greenwood için Marsilya'ya 45 milyon civarında bir para mı teklif etmiş? Ya bu fikstür çekimleriyle alakalı yapılan paylaşımlardan bir tanesi şeye benzedi galiba, değil mi? Arkadan Greenwood mu falan sorularını sordurdu sosyal medyada. Bitti galiba iş. Aziz Başkan bitirir dedim be deyip öyle kendi kendine öyle bir transfer harekatı olduğunu düşünenler oldu. Fenerbahçe'nin yeni sezon fikstürüyle ilgili yaptığı paylaşımda kullandığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı taraftarlar fotoğraftaki sırtı dönük futbolcunun Marsilya ile transfer görüşmelerini sürdürdüğü Greenwood olduğunu ileri sürdü. Bazı taraftarlarsa ne Greenwood'u, Levent Mercan değil mi o ya diyerek olayı direkt Levent Mercan olduğunu iddia ettiler yani. Onu söyleyeyim. Murat Özen var mı? Var. Onu da hatırlatayım. 10.30 gibi gelecek. Yani bağlantımızı yapacağız Murat Özen'le. Çünkü yarım saat boyunca başkanla görüşmek durumundayız. Murat'ın konuşması için dedim ki bana bırak. Ben halledeceğim bu işi. Kaan Kıran diye eski bir yayıncı, aynı zamanda iyi bir seslendirme sanatçısı ve ekranlarda da birçok dönem filminde güzel roller almış bir arkadaşımız da bugün bizimle beraber olacak. Biz de dün gece Kaan'la halı saha maçındaydık. O da uzun zamandır yayın yapmıyordu. Kaan gelsene dedim ya, yarın beraber yapalım yayını diye. O da tamam abi dedi, gelirim kesin. Birazdan o da gelecek. Ama tabii fikstür üzerinden gideriz, transferler üzerinden gideriz. Bazı iddialar var, dört büyüklerin şimdiye kadar yaptığı transferler üzerinden henüz biten bir transfer olmayan Galatasaray hamlelerinin ne zaman olabileceği merak ediliyor. Fenerbahçe'nin Adem Yeşilyurt'u, Amara Diouf'u, Ake'yi işte transfer tamamlanmak üzere diye söylenen Vedat Muriç sonrasında bir de Greenwood harekatını beklerken işte Avuttara, Doğan Alemdar, Beşiktaş'ta forma şansı bulacak olan bu sezonun yeni transferleri Salih Özcan, Alexander Nübel, İlham Fakılı kanat oyuncusu, iki kaleci, bir ön libero, değil mi? Bir kanat. Bunlar güzel transferler. Trabzonspor biliyorsunuz ilk olarak Ernest Muçi transferini bitirmişti. Diğer taraftan Cabral transferi çok kıymetli, çok değerli. Milinovski, Melih Kabasakalı, Thierry Karadeniz'i, Samet Akaydın'ı, Metehan Mimaroğlu'nu, Aral Şimşir'i, Andre Onana'yı, ondan sonra başka Saviola vardı, Noah Saviola vardı. Yaklaşık olarak Trabzonspor, yaklaşık da değil tam olarak 10 tane transfer yaptı. Doğan Bey, yanlış yerden yazmıyorum umarım. Uzun zaman oldu mesaj atmayalı. Halı sahadan bahsettiğin son dakika adam eksik olduğunda beni çağır. Nerede olsan gelirim diye Mehmet Alıcı yazmış. Mehmet Alıcı'nın profil fotoğrafında da Trabzon formalı statta bir görüntü var. Ben de her zaman iddia ederim. Yani halı sahalarda üzerinde Trabzonspor forması olup da kötü oynayan birini hiç görmedim diye hep söylerim. Ama bir handikap daha var. Bu kadar sert oynamanın anlamı nedir diye sorduğumuz insanlar da Trabzon formalılardır ağırlıklı olarak. Ya bu hırsın sebebi nedir? Babacım hani Şampiyonlar Ligi değil, UEFA ön eleme değil, bir dostluk, bir hazırlık gibi bakmak lazım olaya. Ter atıyoruz. Hani buradan ne gerek var Baltalimanı Kemik Hastanesi? Burası iyiydi. Hava alma, öyle öyle böyle. Çok da koşmayalım. 112'yi aramanın da bir anlamı yok falan. Onları anlatmaya çalışıyoruz ya. Oralara bakıyoruz yani. Aral Şimşir'i unutmayalım. Yerli Vakayeme olacak galiba diye yazmışlar. Abi kendi ayağına sıkmaya devam eden turizmcileri ne güzel anlattın diye yazmışlar. Çok teşekkür ediyorum. Yani bildiğim meziyetlerimden bir tanesiydi. Galatasaray'ın nasıl okunduğunu bilmediğim, ona sorsanız benim de ismimi söyleyemeyeceğine yemin edebilirim ama ispatlayamam. Agukuku'yu için Burnley ile 2 milyon euro... Bir dakika isim söyleyeceğim. Öyle bir isim transfer geldi. Hani Galatasaray atakları sağ kanattan devam ediyor. Ama vuruşu üst direkte patladı falan yani. Böyle Afrika isimleri var ya falan diye öyle sesler falan çıkıyor. Öyle bir isim. Leslie diyelim ya. Leslie desek daha iyi değil mi ya? Leslie. Agugugu gibi yazmışlar. Hani öyle bir isim mi acaba diye. Galatasaray'ın yeni transferiyle ilgili iddialar var. Ama lütfen buradan scoutinglere, buradan yöneticilere, kulüp çalışanlarına okuyabileceğimiz, söyleyebileceğimiz, dilimizin dönebileceği, zamanla alışırız tamam elbet öyle girince alışıyorsun diye yani sürekli olarak Akçay'da, Ören'de, o taraflarda denize girmek zorunda bırakmayın bizi. Buralar böyle işte soğuk biraz deyip böyle. Yani hafif biraz girdiğinde de ah be oh be tamam deyip böyle hemen bir alışabileceksin ama titreye titreye falan deyip böyle sakın su atarsan bak yemin ederim vallahi külahları değişiriz falan diyeceğin bir denize girmeyelim yani öyle şey olmasın. Dodo halı saha saatlik ücreti ne kadar oldu merak ettim demiş. Biz İzmir Konak'ta 1750 TL veriyoruz saatlik. 1750 kişi başı mı? 1750 kişi başı falandır diye tahmin ediyorum. Leslie Ugochukwu bu arada okunuş arkadaşlar. Ugochukwu. Özkan Öztürk videoları çekmeye başlar. Nasıl telaffuz edilecek bilmem ne falan diye devam eder. Gel gel halı sahalardan bahsediyordum. Dün geceki maçtan biraz bahsediyordum. Ondan sonra diyor ki arkadaş halı sahada biz diyor İzmir'de oynuyoruz. Konak'ta 1750 veriyoruz diyor Kankıran. Biraz da mikrofonu yaklaştırırsan önüne doğru. 1750. Ben dedim kişi başıdır büyük ihtimalle.
1: Kişi başı mı? O da biraz pahalı değil mi ya?
0: Yani hani 1750
1: fiyat hakkımız darmadağın olduğu için normal mi değil mi onu
0: bu bir dakika bence bu kaybettikten sonra 1750 ödetmesi nedir o? Ugochukwu'yu biliyor musun? Futbolcuyu Leslie Ugochukwu Galatasaray'ın yeni transferi.
1: Bir tane Midland'da vardı Nijeryalı mu acaba? Onun ismi de çok
0: beğendim. Burnley'deymiş bu.
1: Ha, onu bilmiyorum abi.
0: Hatta Fabrizio Romano yazmış. Ugochukwu yazıldığı gibi okunur abi yazmışlar.
1: Bir tane de Midland'da.
0: Nereli acaba?
1: Beşiktaş'a rakip olacak. Muhtemelen Nijeryalıdır ya. Onların isimleri Ugochukwu... genelde. Onların isimleri
0: genelde. Yapmalan diye hani onlardan bir tanesi değil mi o? Bakacağım şimdi.
1: Tanrılar çıldırmıyor.
0: Kaan biraz kendinden bahsetsene. Oynadığın diziler son dönemde popülaritesi yani. Çok yüksekti. Çok da güzel bir karakter canlandırıyordun.
1: Evet,
0: dönem
1: evet.
0: Dizilerinde seni sık sık görüyoruz evet. Ve sürekli çağrılıyorsun da. Yani yeni projelerde de görev alıyorsun.
1: Hatta şu anda da yine bir dönem işi olma olasılığı var. Yani tabii %50 diyeyim. Daha henüz bir haber bekliyoruz menajerimiz tarafından da. Benim şöyle oldu. Biraz hani şu avantajım da var. Ben bir Alparslan Büyük Selçuklu'da oynadım abi. Hı hı. 3-5 bölüm oynadım. Ondan sonra tabii orada kılıç kullanma eğitimini de aldığım için o bir avantaj oluyor bir oyuncu için.
0: At binme, kılıç kuşanma.
1: Ben sonra Mehmet Fetihler Sultanı'nda oynadım.
0: İndi diye binme tabii, falan.
1: Orada hani beni aradılar şimdi. Bir arkadaşım sağ olsun kız dedi ki ya Kaan sen dedi ata binebiliyordun değil mi dedi. Ben dedim ata da binerim, katıra da eşeği de. Ben tabii her şey vardı.
0: İlk Santorini'de denemiştim.
1: Köylü adamız yani. Evet. Dedim biniyorum falan. Sonra gittim fakat ben hiç ata binmedim. rolüm gereği. Çünkü ben Yeniçerilerin ağasını oynuyordum.
0: Ali ben Haydar'a, çok iyi binerim diyen.
1: Ata hiç binmiyor tarihte.
0: Badi
1: öyle bir şey yok.
0: Badi Ekrem'in atla kayboluşu gibi bir şey olmasın?
1: Olmadı yani, öyle bir sahnem olmadı. İsterdim çok olsun. Yani ben atlara zaten normalde de bir ilgim var. Ama olmadı öyle bir şey. Yeniçeri ağası Ali Haydar'ı oynadım. Ben orta ağa, yani tarihte orta ağalar var. Yeniçerilerin bir üstünde komutan gibi oluyordu.
0: İsyanı başlatanlardan mı?
1: Hatta evet evet. YouTube'da benim böyle şey geçiyor. Darbeci Ali Haydar.
0: Darbeci Ali Haydar.
1: Sahnelere öyle koymuşlar, yüklemişler. Öyle oldu. Fatih Sultan Mehmet de
0: ama sizde
1: kellemi
0: tabii
1: kesti, öldüm gitti. Öyle bir şey. Yani öyle bir şey oldu. Geçen de hani
0: katli vacip mi oldu? Şey,
1: Fatih'i oynayan Serkan'la da, Serkan Çayoğlu'yla da karşılaştık Türk Hava Yolları'nın bir etkinliğinde. Orada da yine öyle biraz sohbet ettik. Benim rolüm bitti. Aradan yani bir sezon geçti. Şimdi yeni bir iş için bekliyorum. Hayır. Onun dışında ben hani normal hani zaten beraber dediğin gibi hani seslendirmeye dublaja zaten devam ediyoruz. Son birkaç yıldır benim daha çok böyle reklam ağırlıklı çok olmaya başladı. O da iyi bir şey benim için tabii. Böyle devam ediyor ama ben hani ilk yani 2010-2013 arası rahmetli Levent Erdoğan vardı. Beşiktaş'ta ikinci başkanlık da yapmıştı. Evet, onun radyosunda bir radyo kurmuştu internet üzerinden. Sevgili Erdem Ulus vardı.
0: Erdem Ulus da beraber. Serkan, Levent tarafında. TSİ'de karşısında.
1: Tabii, Sercan Dikme vardı, ben vardım. Hani Sercan'la beraber böyle yayın yapıyorduk biz o zamanlar.
0: Evet.
1: Sonra yani rahmetli
0: Beşiktaşlı
1: oldum.
0: Olduğunu da evet, oldum.
1: Ben Lig Radyo'da sonra devam ettim, çalıştım. TV Bu Spor'da çalıştım. Hatta ben TV Bu Spor'da Pascal Numa'yla falan program yaptığımız da oluyordu. Evet. O dönem aynı bina içinde şey de vardı aslında, Murat beni hatırlamayabilir, belki hatırlar, Murat Özen de orada, Haber 1903 vardı o zaman.
0: Evet evet.
1: O eski adıyla Muratlar da orada çalışıyor. Yani beraber sohbet ediyorduk maçlarda.
0: Murat işine geldiğini hatırlayıp işine gelmedi. Daha doğrusu hatırlayıp hatırlamayacağını başkan karar veriyor. Evet
1: yani.
0: Başkan karar veriyor. Önce Serdar Adalı'ya soruyor, diğer yöneticilere soruyor. Başkanım hatırlayayım mı diyor. Murat hatırla diyor. O zaman da Murat diyor ki çok iyi hatırlıyorum arkadaşı, nasıl unuturum diye. Öyle devam ediyor.
1: Derken işte benim radyo...
0: Katır diyen bir ünlü şey işte yani. Bizden biri. Çoğu kişi bilmez onu diye yazmışlar. Ya ben bu at konusunda gerçekten şeyi söyleyeceğim. Bir dönem filmi gibi bir şey. Yalçın Dümer biliyorsun. Evet. O da şimdi İzmir'de bir program yapıyor. Televizyonda ulusal bir kanalda aslında ama İzmir'den yayın yapıyor. Sabah programı. Magazinde çok... Adı geçen isimlerden biriydi. Bir dönemin yakışıklı jönlerinden evet, biridir Yalçın Dümer.
1: Hasan Boğuldu filmi.
0: Değil mi? Çok
1: iyi bilirim bunu.
0: Evet. Yani. Şimdi Yalçın'ın da tabii aşkları çok evet, şeydir, konuşulur. Babyface oluşundan kaynaklı. Bir dönem tabii unutulan isimler arasında yer alıyor. Bir teklif geliyor ona. Diyorlar ki mesela bir film var. Yalçın hani sana ihtiyacımız var ama at binebiliyorsun değil mi diye soruyorlar. Abi... At bizim işimiz. Biz kimlerin torunlarıyız falan diye hiç bilmiyor bu arada. Hiç kaçmasın
1: ben
0: diye.
1: Ben bunu sette de gördüm yani. Çok iyi biliyorum diye.
0: Şey diyor abi, at dediğin nedir abi? Hani evet, eğitiriz. Yani evet, yabani getir. Evet. Otlatırız falan evet, hani öyle söylüyor. Abi Yalçın ata bir biniyor. Yalçın'ı yaklaşık olan 6 saat bulamıyorlar.
1: Eyvah,
0: at bir kaçıyor. Yalçın 6 saat.
1: 6 saatte koşmuyordur herhalde.
0: En son,
1: yani
0: bilmiyorum.
1: En azından
0: en son,
1: durduğunda
0: en son,
1: hani
0: en son uzaklaşarak şeyler, bağırma sesi geliyor böyle.
1: Derinlere kadar.
0: Fade out yapıyor yani.
1: Abi bizim sette hani benzer bir şey oldu. Şimdi hani biraz anlıyorum diyeyim, hani atların o huyundan soyundan diyeyim. Sette böyle bir işte yönetmenimiz Selahattin Sancaklı şey veriyor. İşte mizansenleri anlatıyor. Işık şurada dursun, kamera buradan alsın falan. O sırada da böyle 7-8 atı bağlamışlar. Atlar böyle gürültüye gelen hayvanlar değil. Yani at yarışında da hani kulaklık takarlar hayvanlara vesaire. Millet bağırıyor orada, çağırıyor falan. Ben anlıyorum yani atta bir huysuzluk var. Yani şimdi bir kıyamet kopacak diye abi atlar bir kontrolden çıktı.
0: Eyvah.
1: Atlar bizim üzerimize geliyor. Biz kaleci gibi bir sağ atlıyoruz kendimiz falan. Öyle yaralananlar oldu. Selahattin Hoca'yı hastaneye kaldırdılar. O çıkmadı o zaman haberleri de. Hani ben şimdi söyleyeyim. Hastaneye gitti, ambulans falan. Ya ortalık karıştı.
0: Setlerde bilinmeyenler. Ah sonra.
1: Ya öyle çok bilgimiz var. Yani çok gurme bilgiler olmasa da.
0: İlginçmiş.
1: Öyle bilgiler var yani, sakatlık oldu, dizinden yaralananlar, elinden yaralananlar falan oldu yani. Yaşanıyor. 350-400 kiloluk bir hayvan abi üstünüze geliyor.
0: Yani heybeti, tabii, asaleti ayrı bir konu atın. Kolay gelsin, konunuza selamlar. Mehmet Fetihler Sultanı'nda Doğancan Kaya oynuyordu Bursa'dan. Benim spor hocamdı. Onu tanıyor mu acaba diye yazmışlar. Sana iyi yayınlar Doğancığım. Bugün yayına sana özel olduğu belli Kaan kardeşimize selamlar olsun diye yazmışlar. Evet. Doğan abi günaydın, iyi yayınlar. İstanbul'dan Ramazan ben. Kaan hangi ajansta acaba? Ben de yazılabilir miyim? Bak oyuncu olmak evet. isteyenler de senden şey feyiz alıyorlar. Evet. Ben de oyuncuyum. Sadri Alışık Akademi Konservatuvar mezunuyum. Reklam filmleri, dizilerde oynadım ama spesifik bir örnek verin derseniz bir dizi söyleyebilirim.

0: ismi ve son ismini söyler misiniz diye yazmış Ramazan Tekdemir. Kaan Kıran arkadaşlar.
1: Rahmet geçenlerden hayatını kaybeden Zihni Göktay Hoca ile ben bir gün karşılaşmıştım, sohbet etmiştim.
0: Gani gani rahmet yani, edelim
1: abi. Allah rahmet eylesin. Yani daha çok hani tiyatro alanındaydı zaten kendisi, yıllarca kaç 40 yıla yakın herhalde lüks hayatı oynadı zaten. Bir gün onunla sohbet ederken yani zaten bir 5-10 dakikalık bir anımızdı. Bana şey demişti, aklı olan oyuncu mu olur diye. Yani bir insan oyuncuysa hani bir sıkıntıları vardır ya, aklı başında değildir gibi bir şey demişti. Yani Türkiye'den tabii bahsediyor. Yani gerçi birçok sektörün yaşadığı problemler, sıkıntılar var. Hani bizim de hani dublajda da yine tabii yıllardır canım bitmeyen ve yıllardır hep 3-5 dublajcının bir araya geldiği, hep konuştuğumuz hep aynı konular var.
2: Ne olacak bu fiyatlar
1: Türk,
2: böyle
1: Türk
2: ya
1: futbolu
2: diye
1: gibi yani, ne zaman bu Türk futbolu ne olacak? Ne zaman hakemler düzelecek? Yani oyunculuk sektöründe de öyle. Cem Yılmaz'ın vardı bir gün, bir televizyon programında gördüm, hani şey seyircilere bakıyor diyor ya, hani aramızda oyuncu olmayan var mı diye. Herkes oyuncu. Ben şeyde Instagram'da güzel falan da oyun çok görüyorum. Yani adam yani herkes seslendirme yayında sanatçısı. Tabii, yani böyle bir şey olabilir.
2: Ben de şey diye sorayım. Merhabalar, hoş geldiniz. Eski radyocular nasılsınız? Ben hala devam edenlerden biri olarak diye. Herkes bir dönem abi yaptı. Abi ben de bir dönem okuldayken, üniversitedeyken mahalle aralarında yerel bir radyo vardı. Bizim memlekette orada yaptım falan.
1: Tabii.
2: Herkes bir dokunmuş ucundan,
1: evet,
2: yani.
1: Evet, dokunmuş.
2: Radyoculardı.
1: Aslında çok da dokunulabilecek bir şey de değil yani. Kendi içinde çok farklı dinamikleri
2: yani
1: olan bir şey.
2: Yani tam dokunamamış bence. Çünkü evet, dokunsa bırakılmayacak bir meslek.
1: Kesinlikle.
2: Yani bana deseler ki mesela yani kaç 3 iş yapıyorsun, bir tanesinden vazgeç, o radyo olmaz.
1: Kesinlikle.
2: Yani burada ne bileyim, rehabilitasyon mu dersin, deşarj mı dersin, kendini iyi hissetmek mi dersin, ne dersen de yani hani bunu maddiyatla da çok fazla bir karşılığı yok yani. Evet. Bunun bir tutku olduğunu söyleyebilirim
1: yani. Kesinlikle öyle. Yani ben de yani yıllar önce yayın yaparken ben de hani haftada 5 gün yayına çıktığım oluyordu. Yine lig radyoda Türkiye Ligi'ne, Premier Ligi vesaire yorumluyordum. Hani ben kendi isteğimle tabii uzaklaşmadım, o ayrı bir şey de yani şartlar öyle. Tamam, şartlar öyle gelişti diyeyim. Ama ben de hani işin yani seslendirme kısmında kaldım. Bazen Twitter'dan eski adıyla hani böyle kendi şeyimi tatmin ediyordum diyeyim. Hani duygularımı böyle yorumlar yapıyordum maçlarla ilgili. Bazen hiç yazmıyordum.
2: Vallahi her zaman kapımız açık. Gel istediğin zaman.
1: Teşekkür ederim.
2: Şimdi yeni fikstür var biliyorsun. Evet. Yeni sezon ve yeni kurallarla beraber 14 Ağustos'ta başlayacak olan sezonda Dünya Kupası'nda o hayata geçirilen kurallar ilk kez uygulanacak. Bir çuvallama dönemi olacak. Dur, hakemlerin de bir alışma süreci olacak. Su molası hani Erzurum deplasmanında çay molasına mı döner bilmiyorum ama oraya öyle bir şey olması lazım orada. Ne suyu olacak abi bu? Düşünsene ya.
1: Kıtlama şekerleri.
2: Kıtlama mutlama devri arasında öyle bir şey olur ya. Süper Lig'de yeni sezonun fikstürüyle beraber bu kura çekimleriyle bir tartışma daha çıktı biliyorsun. Başkan vekili Metin Göktürk ile Barış Öztürk arasında bir el verme, el almama, işte tokalaşmama, işte kalbin üstünde Metin Oktay selamıyla devam etme. Metin Öztürk de biz Barış Göktürk'e değil Can Bartu'ya bakarız şeklinde bir cevap vermiş. Metin Bey de altta kalmaz çünkü böyle konuları da sever. Evet. Onun sonrasında Barış Bey de sert girdi biraz sanki, değil mi? Piyasaya.
1: Yani ben beklemiyordum aslında öyle.
2: Ya ben Mahmut Bey'in gelişini hazırlamıştım kendime.
1: Kesinlikle
2: tekrar
1: ben de aynı şekilde.
2: Falan geldi tekrar
1: evet
2: falan diye hani biraz sert bir giriş kesinlikle olur, uzun zamandır da özlemiştir falan evet diye bekliyordum ama Barış Bey şey demiş yani, o işi bana bırakın demiş herhalde diye tahmin
1: ediyorum. Muhtemelen öyle yani, benim de çok tanıdığım biri değil Barış Bey açıkçası ama hani dediğin gibi abi yıllardır Mahmut Uslu'dan alışmıştık hani, hı-hı, bu tip şeylere şaşırmıyorduk da hani çünkü beklenmedik zamanlarda da enteresan yorumları olabiliyordu. Belli ki dediğin gibi bu görevi Barış Bey üstlendi. Hani biraz da herhalde yaş olarak da hani daha genç, daha dinamik. Yani bu zırhı giydi diyebiliriz yani.
2: Kesinlikle öyle. Ama yakışıp yakışmadığı konusunda ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Yani bunu
1: içini doldurmaları lazım.
2: Yani ne gerek var evet kısmıyla inceleyenlerle bir taraftan biraz daha tecrübe edinip de hatta bundan keyif alıp da Ya eskisi gibi değil artık. Aziz Bey döneminde öyle konuşuyorlardı. Cevap veren kimse yoktu. Ya da ne bileyim işte Saadettin Bey dönemi de biraz daha bir naif geçti. Evet. Ama Aziz Başkan gelince işte öyle eskisi gibi değil falan kısımlarına döndü yani.
1: Ya birçok kişi bunu seviyor aslında abi. Böyle olmasını istiyor.
2: Ya bundan beslenip de para kazanan insanlar var. Kesinlikle. Sosyal medyada, dijital ortamlarda yayın yaparak yani. Hani bunlar olmazsa aşk

0: İşte hani editler falan paylaşılıyor yani. Elde tabii, şeyler tabii. Tütün ürünleri tabii, işte tabii, altta tabii. Müzikler vesaire. Kesinlikle.
1: Öyle caps'ler yapılıyor tabii. Şeyler yapılıyor işte reels videolar yapılıyor. Storyler paylaşılıyor falan bir sürü şey var. Arkadaşı tanıştırsana deyip ama her yeni gelenle de arkadaş tanıştırılmaz ki hani daha merhabalar hoş geldin deyip bir merhaba deyin önce bir girişte. Benim mesajı dün okumadın. Bana çay ısmarlaman lazım abi. Nişantaşı'nda bir gün gelirim yanına inşallah demişim. Mesajı okumayana çay mı ısmarlıyormuşuz biz? Öyle bir şey mi çıktı? Yeni bir kural mı bu? Dün fikstür çekildi. Daha önce ikinci yarı maçları birinci yarının tersi oynanacağı söylendi. Federasyon şimdi resmi sayfada 34 hafta maçları yazılıyor ve böyle bir sistem uygulanmamış. Bu kadar beceriksiz insanlar nasıl aynı yerde toplanabiliyor? Dünyanın başka hangi liginde fikstür çekimi bu kadar gündem olabilir ki acaba diye Kön'den Levent yollamış.
0: Evet, bizde her sene konuşuluyor bu. Bilmiyorum hani İngiltere'de ben yaşamadım veya Fransa'da, İtalya'da ama orada böyle mi onu da bilmiyorum. Ki bakıyordum da zaman zaman hani pek böyle bir şey görmüyordum. Yani bizde çok fazla konuşuluyor bu. Hani deplasman
1: biz
0: dönüşleri.
1: Biz öyle zannediyor olabilir miyiz bilmiyorum. Yani yurt dışından bizi dinleyen bir sürü dinleyicimiz o var
0: öyle
1: ama.
0: Öyle miymiş?
1: Yani mesela Arjantin taraftarlarının Fas taraftarlarına yaptıklarını gördün mü?
0: Yok onu bilmiyorum. Görmedim.
1: Yani ırkçı davranışlar gibi söyleyebilirim. Üzerine mesela bira dökmeleri falan filan ha, mesela evet. Çok enteresan şeyler var hani. Aslında şeye bakıyorsun. İç içe yan yana seyredilebilen evet. Bir organizasyon Dünya Kupası. Ve küçücük bir taşkınlıkta anında aforoz edilirsin yani. Bir de Amerika
0: yani Arjantin'de çok şaşırmamak lazım ya.
1: Biraz çamurluk var zaten.
0: Var var yani. Yani. Son zamanlarda yani ben mesela Arjantin'in kendi adıma hani kanun olarak ben Arjantin'i severdim. Yani Arjantin'de bunun eksikliğini bence yaşamıyor da. Tabii. Bizi sevip sevmemesi çok onların umurunda değildir ama ya son zamanlarda bana biraz antipatik gelmeye başladı Arjantin ya. Oyun
1: Messi
0: yapısı
1: de
0: da.
1: Aynı şekilde evet. Hissediliyor. Mesela
0: niye öyle
1: eski,
0: abi?
1: Yani o sempatikliği kaybettiği Trumpçı ya falan diye düşünenler var. Bir anda hani siyasi mesela Ronaldo'nun İşte Filistin'in yanında olması evet. Biliyor musun hiç alkol kullanmamış işte bir tane bile asitli içecek içmedi evet. Falan gibi işte bilmem neyi kaldırdı su koydu falan dedi. Geçenlerde bir enerji içeceği içerken yakalandı biliyorsun evet. Yani maç öncesinde. Baya evet. Baya o da bence yaşın getirdiği bir şeydi
0: tabii.
1: Artık. Çünkü güce ihtiyaç duyuyor tabii. Ve bir ateşleyici unsur olması lazım. Kıvılcımı bir yerden çakması lazım evet, Ronaldo'nun. Evet. Bir de onun artık sistemini ayak uyduruyor.
0: Tüm tuşlara da basıyordu tabii sonra.
1: Tabii mesela hani bizde nasıl mesela dün rakiptik. Bizde evet. Mert vardır ileride. Evet, evet. Hani biz Mert'e göre oyun kurmaya çalışıyorduk mesela. Hani ileride bir tek o var çünkü. Biz geriden topla çıkarken ara paslarla Tuğbe ile bilmem neyle yapıyorduk. Sen kesmeye çalışıyordun. Biz senin üzerinden Mert'e oynamaya çalışıyorduk mesela. Başka bir şeyimiz yok çünkü. Hani üç kişinin arasına dalma gibi bir mantığım da yok benim. Ne gerek var? Evet. Hani o Messi miyim ben durumu olabilir. Ama tabii ben sadece 4 tane oyuncu üzerinden bir organizasyon izlediğimizi iddia ettim az önce. Hani Harry Kane'i seyretmek, Messi'yi seyretmek, Haaland'ı seyretmek, hani
0: Mbappe'ye
1: bakmak yani. Hani diğerleri çok da ön plana çıkmıyor. Mesela eskisi gibi değil. Hani kalecileriyle, liberolarıyla, onun sonrasında orta sahalarıyla, forvetleriyle, her şeyiyle, takım oyunuyla, bireysel becerileriyle Dünya Kupası heyecanı yaşıyorduk biz yani.
0: Şimdi yıldızı olan, yani üst düzey hakikaten yıldız oyuncusu olan kesin bir çeyrek final oynuyor
1: şimdi
0: gibi.
1: Şimdi kumpaslarıyla, dalavereleriyle,
0: var, yani,
1: mesela hani bu futbolun Amerika maalesef üzerinden gidince Infantino'nun Ceferin'e, Ceferin'in ona, işte Infantino'nun Trump'a, Trump'ın Ceferin'e bilmem ne falan. Yani siyaset nasıl Türk Ligi'nde girmesin istiyorsun? Evet. Burada niye şaşırıyorsun?
0: Abi yatsınamaz bir gerçek bu yani.
1: Hayır ben Türk izleyicisinin ve evet. Takipçisinin şaşkınlığına ve isyanına şaşırıyorum evet. Yani.
0: Sanki hiç böyle şeyler olmuyormuş.
1: Ha biz de pamuk gibiymişiz de.
0: Böyle şey de mi oluyormuş?
1: Hani hiçbir şey Süper Lig'de olmuyormuş. Dünya abi Arjantin'i kolluyorlar. nereden tanıdık geldi mi acaba?
0: Daha önce hiç kollanan bir takım olmamış.
1: Tabii canım yani.
0: Ama işte onların da ihtiyacı mı var gibi herhalde bazıları da yorumluyor ama işi öyle olmuyor. Yani de herhalde burada işte reklam gelirleri vesaire bir sürü dinamik giriyor işin içine.
1: Abi şova döndü artık yani. Tamamen belki bir Super Bowl değil ama evet. Sonuçta Ama Amerika'nın da işte kendi saatlerinde, o drive time dediğimiz saatlerde oynaması kendi maçlarını bizi zorladı. Sabah 5'lerde 6'larda kalkmaması.
0: Mesela Maradona'nın yıllar önce bir röportajı var abi, izledin mi onu bilmiyorum.
1: Tabii tabii, 4'e bölecekler.
0: Hani işte, onu yıllar öncesinde söylüyor yani.
1: Reklamlar koyacaklar.
0: Evet. Çünkü o zihniyeti biliyor.
1: Hatta
0: kafa yapısını biliyor.
1: Hatta yani evet, kuralları, zamanı kısaltma açısından mesela 45 dakika değil artık yarım saatte. Evet. Bir saatte maçı bitirecekler. Arada şovlarla, araya bir konser alıp evet, üç şarkılık falan kısmında gelebilir yani.
0: Nitekim de öyle oldu yani. Benzer yani şeyler oldu.
1: Oluyor yani. Yani aslında biz nasıl federasyonla ilgili olarak özerk bir kurum evet, diye bahsederken abi, özerk de seçim olmuyor ki, sürekli evet, bir atama var. Nasıl özerk oluyor falan gibi yorum yaparken, aynısı FIFA'nın bağımsızlığıyla ilgili olarak tartışmalar var yani. Ya sen nasıl bir kırmızı kart olayını iptal ettiğinde, bir şey yaptığında, hani buna şaşırman gerekirken, bununla ilgili yorum yapman gerekirken, sen ötesine gidemeyeceğini bildiğin için olayı hemen Türkiye'ye çeviriyorsun. Gökhan Zan'ı da bir dönem hatırlıyorsun evet, değil mi? Kırmızı kartı iptal diye. İşte Fatih Hoca'ya da yapmışlardı. Hasan Ali Kaldırım mıydı ya? Kartı iptal olan, bilmem ne yapan falan. Herkes örneklerini çıkarmaya başladı, anladın mı? Bir de araştırmaya da gerek duymuyor. Yapay zeka ile kırmızı tabii, kart iptali Türkiye'de hangi futbolcu diye çatır çatır döküyor ortaya yani.
0: Öyle abi yani. Yani biz artık Türkiye Ligi'nde o kadar enteresan şeyler gördük yani, ya da abuk subuk diyeyim hadi yani.
1: Ne görmedik
0: yani, ne görmedik ki? O yüzden ben hani dünya futbolunda böyle gördüğümüz şeylere şaşırmıyorum. Yani ben hani dünya kupası gibi bir organizasyonda böyle bir şey olur mu? Olur yani, söz konusu Amerika'ysa, Amerika'da düzenleniyorsa olabilir yani. Ben kendi adıma şaşırmadım açıkçası.
1: Şaşırmadı. Yani ya
0: bundan sonra da
1: ben
0: dahası da olabilir.
1: İddia ettiğim anda beni evet, utandıracak olan bir sürü şey yaşıyoruz yani. Yani iyi, keşke demeseydim falan diyorum yani. Evet, şeyden Murat Bey'le de beklemediğim diye yazdılar. Sayın Murat Özen'e de şuradan bir bağlantı kuralım kendisiyle. 1903 müydü onun ilk
0: 1903'te
1: şeyi? 1903'te
0: evet.
1: 1903'te değil mi? Muratçım günaydın, mutlu sabahlar.
2: Günaydın Doğan abicim, günaydın, nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ediyorum. Ta çok eskilere götürdü. Kaan Kıran var, çok kıymetli arkadaşlarımdan bir tanesi. Erdem Uluslar'ın ilk radyoyu açtığında, Levent Erdoğan dönemleri hatırlıyorsan.
2: Hatırlamadım abi.
1: Sizde 1903 diye bir
0: tabii,
1: kanalda.
0: Bir de Murat Bozkurt vardı.
1: Murat Bozkurt'larla Murat beraber. Evet. Kaan tabii, da o dönem tabii, orada program yapan arkadaşlarımızdan bir tanesiydi. Dün de biz halı sahada beraberdik, uzun süredir maçlarda yapıyoruz. Hadi gelsene yayına dedim, ben de kırmadı sağ olsun, geldi bugün.
2: Sen top oynayabiliyor musun abi?
1: Hakemim ben.
2: Ha, hakemsin, tamam, normal evet.
1: Öyle.
2: Evet abi.
1: Yani en çok küfürü ben yiyorum. Ben küfür yemek için maça gidiyorum. Öyle düşün.
2: Abi ama senin adaletine insanlar güvendiğin için seni hakem yapıyorlar.
1: Bir
2: bence kolliğine, çok doğru bir karar veriyorlar.
1: Bir kolliğine gibi.
2: Evet, koyundan daha iyisin abi sen. Canımsın, ben biliyorum.
1: Canımsın. Murat, sen de fena değilsin. Bir bakıyorum şeye, artık yavaş yavaş pamuk gibi oldun. Yeni gelen transferlerle abi, olacak mı olmayacak mı? Vallahi bir isim var diyorlar. Abi bilemedim ki. Böyle şeylerdi en sonunda. Patır patır her gün bir yeni transferle karşı karşıya kalıyor Beşiktaş taraftarı.
2: Abi şu anda Beşiktaş'ta aslında süreç olarak olması gereken tüm süreçler gerçekleşiyor. Hı hı. Tabii Beşiktaş'ın Önder Özen'in, sportif direktörümüz Önder Özen'in aslında şampiyonluk panosundaki en önemli figürü Nübel'di. Sevgili hocamız bunu çok istiyordu. İtalyano çok istiyordu. Yönetim çok istiyordu Nübel'i. Çünkü Önder Özen Nübel'i şampiyonluğun bir parçası olarak ciddi anlamda görüyordu ve Nübel transferi geç de olsa gerçekleşti. Aynı gün içerisinde Beşiktaş Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattı. En azından Ersin gidecek mi, gitmeyecek mi? Avrupa Ligi'ndeki maça Emre'yle mi çıkacağız? Muhabbetlerini de tamamen ortadan kaldırmış oldu Beşiktaş. Bir gün içerisinde hem as kalitesi hem yedek kalitesini indirmiş oldu. Tabii bunlar Beşiktaş için önemli işler. Eksikler var mı? Daha çok eksik var. Fakiri geldi sol tarafa. Önder Hoca'nın çok istediği, değer verdiği genç oyuncuydu. Onu da Beşiktaş kadrosuna kattı. Şu anda Beşiktaş taraftarının dünden bu yana beklediği en büyük isim, hatta aylardır beklediği en büyük isim Trossard. Beşiktaş yönetimi Trossard'la görüşmelerine devam ediyor. Menajerle görüşmelerine devam ediyor. Dün akşam bir yemek yediler abi. Salih Özcan transferinin ardından biliyorsun hem Salih Özcan'ın menajeri, Trossard'ın menajeri, aynı menajerler, aynı menajerlik firması. Dün Salih'in sözleşmeleri imzalanırken, anlaşma finalize edilirken bir sohbet gerçekleştirdiler. Daha sonra akşam üzeri de Sayın Başkan Serdal Dalı'yla beraber bir yemek yediler. Tabii o yemek Beşiktaş taraftarlarının çok merakla beklediği yemeklerden biriydi Doğan abi. Görüşme gerçekleşti o sırada. Trossard'ın menajeri Belçika'nın bu akşam oynayacağı İspanya maçını bekliyor. O maç finalize edilmeden herhangi bir karar vermek istemiyorlar ama genel anlamda şu anda çok büyük bir sorun yok. Tabii transfer dönemi bu abi, biliyorsun. Sen de bu süreçleri çok yaşayan bir insansın. Yani bir saniyede her şey değişebiliyor. Bazen uçağa binerken uçakta inen futbolcular biliyoruz biz. Şu anda genel anlamda çok büyük bir aksilik gözükmüyor ama şimdi olası bir durumda farklı bir kulüp devreye girer, Arabistan'dan bir kulüp devreye girer, çok ciddi paralar verirse tabii ki işler değişir ama genel anlamda Trossard için büyük bir aksilik gözükmüyor. Belçika'nın bu gece oynayacağı İspanya maçından sonra artık bu süreç hızlı bir şekilde finalize edilir diye düşünüyorum, olumlu veya olumsuz. Beşiktaş'ta durumlar bu abi. Beşiktaş'ta şu an tüm detaylar, tüm beyin Trossard transferine yönelildi. Tabii forvet transferini de konuşacağız. Orada da Vlahovic'i Beşiktaş bekliyor. Lukaku'nun da sağlık kontrollerini merakla bekliyorlar. Raporları istenmiş Lukaku'nun. Bakılıyor, o da oynuyor. İnanılmaz goller atıyor. Trossard'la ikisi çok iyi ikili oldular. Bu akşamki Belçika maçı Beşiktaş'ın transfer gündemi için çok belirleyici olacak.
3: İster misin abi, el ele kol kola gelsinler?
2: Abi ben vallahi Lukaku'yu isterim, yalan değil. Çünkü Vlahovic'in bu kadar çok takım beklemesi beni şahsen rahatsız ediyor ama başkan da Vlahovic transferini çok istiyor. Hoca Vlahovic transferini çok istiyor. O yüzden ben başkanın santrafor konusunda çok böyle hızlı adımlar atacağını düşünmüyorum. Çünkü o bölgede oh var. Semih de geldi o bölgeye. Yani Avrupa Kupası'ndan sonra büyük bir ihtimal santrafor transferimiz netlik kazanmaya başlar abi.
3: Emirhan İlkhan ismi.
2: Abi Emirhan İlkhan Beşiktaş yönetiminin Önder Özen'in yakından takip ettiği bir oyuncu. Ben onu sormuştum. Şunu demişlerdi bana. Bu sezon değil de önümüzdeki sezon Emirhan'ı Beşiktaş'ın gündemine getirebiliriz demişlerdi. Ama yakından takip ettiğimiz zaten Beşiktaş altyapısına yetişen bir futbolcu. Ama şu anda Emirhan'la ilgili net bir şey yok abi. Ben önümüzdeki sezon için belki Emirhan'la ilgili hamlelerin yapılabileceğini düşünüyorum.
3: Salih Özcan'ın gelişinde Orkun'un çok fazla emeği olmuş. Milli takım arkadaşıyla birebir telefon görüşmeleri yapmış. Aynı zamanda tabii milli takımdaki son Amerika maçındaki galibiyetle de uyumları, teknik adamın da beğenisini kazanmıştı. Hep öyle haberler çıkıyordu. Bunlar doğru muydu?
2: Abi Orkun'la Salih çok yakın arkadaşlar. Milli takımda da zaten hem İspanya maçında hem son maçta ortaya koydukları performans, Amerika maçındaki performansları gerçekten 7'den 70 herkesin beğenisini topladı. İkisi birbirini iyi tamamlıyorlar. Evet, Orkun'un görüşmeleri oldu. Doğru. Orkun Salih'le görüşmeler yaptı ama tabii son kararı Salih verdi. Burada normal şartlarda Salih'in imza parası ve maaşı 3,5 milyon eurodan açılmıştı abi. Yani Salih sezon başında, yani sezon ortasında 3,5 milyon euro imza parası, 3,5 milyon euro yakında bir maaş istiyordu ama Salih yapılan görüşmelerin ardından Beşiktaş'a 1 milyon euro imza parası, 3 yılda ödenecek 2 milyon euro maaşa imza attı. Bu da tabii transferde ne kadar bazen acele etmemenin faydalarını herkese gösterdi. 3,5 milyon eurodan açılan kapılar maaş olarak 2 milyon euroya, imza parası da 1 milyon euroya kadar düştü ve bu 3 yıla 3 rakse bölündü abi.
3: Güzel. Tabii ki bazen beklemek de yararlı. Akşam pazarı ama hiçbir şey kalmaya da biliyor. Bu tabii konuda ki. Mesela Galatasaray taraftarı neden hala da olmadı diye biliyorsun sürekli olarak baskı altında bırakıyor yönetimi. Ama Fenerbahçe'nin de hamleleri, Beşiktaş'ın da mesela, ben birçok arkadaşımdan, Galatasaray'la Fenerbahçe arkadaşımdan şeyi duyuyorum. Fena değil ha. Mesela teknik adamın gerçekten nasıl oyunu oynattığını bilmeden de Birilerinden duyup abi çok iyi bir teknik adam almışsınız. Ondan sonra işte iyi transferler o yaptırıyor bak. Abi güzel takım kuruyor Beşiktaş, fena değil ha. Yani öyle Kasım'da havlu mavlu yok artık galiba. Güzel bir lig olacağı benziyor ya, döndü. Yani bunu hissettiriyor rakibe de.
2: Abi Beşiktaş'ın şu andaki transferleri kağıt üzerine baktığımız zaman kötü değil Doğan abi.
3: Değil tabii canım.
4: Soru cevap devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Soru cevap devam ediyor.
2: Yani Salih Özer olsun, işte Nübel olsun, Muatra olsun, Kasto Muatra, Doğan Alemdar, İlhan Fakili, yani bunlar kötü isimler değil. Yani Nübel'e baktığın zaman Almanya milli takımın ikinci kalecisi. Kasto'nun gelecek vadeden oyunculardan biri. Salih Özcan milli takımın orta sahası. Orkun'la beraber ortaya koyduğu performansı ortada. Doğan Alemdar gelecek vadeden kalecilerden biri. İlhan Fakir'i gelecek vadeden oyunculardan biri Avrupa'da. Yani kötü transferler yapmadık tabii. Bu transferler yeter mi? Yetmez. Beşiktaş'ın hala 5-6 tane transfer yapması gerekiyor. Beşiktaş'ın yıldız oyuncuları indirmesi gerekiyor. Trossard gibi, işte Vlahovic gibi, işte orta sahaya böyle Torreira tarzı, Josep de Souza tarzı yırtıcı bir adam alması gerekiyor. Bunlarla ilgili de Beşiktaş yönetimi çalışmalarını devam ettiriyor ama şu an Beşiktaş taraftarının aklı fikri Leandro Trossard transferinde. Onu da Belçika maçından sonra, bu geceki maçtan sonra artık net bir şekilde konuşmaya başlayacağız Doğan abi. Yani hep ben şunu söyledim, bazı şeylerde susmak gerekiyor çünkü Leandro Trossard'ın menajeri
3: Hebel.
2: Hebel, geçtiğimiz günlerde de söyledim ya, inanılmaz bir adam ya, ilk başlardan kapıyı 5 yıllık bir kontratla açtı, 5 milyon euro imza parası istedi Beşiktaş'tan, işte 8,5-9 milyon euro yakın bir maaş istedi ama geldiğimiz noktalarda şu anda yani bu rakamlar özellikle sözleşme yılı açısından ben daha da aşağı çekilebileceğini düşünüyorum çünkü 5 yıllık kontratın ben Beşiktaş yönetiminin Trossard'a vereceğini düşünmüyorum. Zaten oyuncunun da bu rakamlardan ve bu isteklerden haberi olmadığı bir isim ulaşıldı. O da menajerine gerekli uyarılar yapmış. Dün akşam da bir yemek yediler Başkan Serdar Azalı ile beraber. Artık bugünkü Belçika maçından sonra abi yavaş yavaş artık Leandro Trossard transferiyle alakalı net bir şekilde konuşmaya başlayacağız.
3: Şöyle bir şey söyleyeceğim. Birkaç tane...
2: İnşallah eğlenirler. Onu söyleyelim. İnşallah eğlenirler abi.
3: Tabii kendi çıkarları için başkalarının çekeceği acıyla ilgili hiç ilgilenmeyen Murat Özen'in Başkan Deniz'in aldıktan sonra Belçikalı Yıldız'ın menajeri Hebel'le ilgili yaptığı yorum için teşekkür ediyoruz ama şöyle söyleyeceğim.
2: Abi bir dakika dur, bir dakika abi, sen şimdi laf arası bana çakıyorsun, farkındayım. Başkandan izin almadı değil abi, süreç tamamen bu. Yani ben Beşiktaş menfaati doğrultusunda herkeyi satabilirim abi, hiç problem yok.
3: Muratcığım,
2: yani
3: istediğin kadar uğraş, adın çıktı 9'a inmez 8'e, ben de böyleyim abi diye sen de kabul ettin bir kere, bitti olay. Bundan sonra o takılmaları yaparım yani.
2: Peki abi,
3: ben,
2: peki abi.
3: 10 milyon konusunda bir diretme var mı ilk görüşmede? 7 milyona düşürme mi vardı? 8 milyonda orta yol bulundu mu? Doğru gidiyor muyum?
2: Evet.
3: Peki benim ya, istemediğim bir nokta, 4 yıl konusunda bir ısrar var imzada. 5 yıl.
2: Evet abi, 5 yıl istediler abi. Zaten menajerin bu kurnazlıklarından çünkü yönetim çok rahatsız olmuştu. 5 yıl istemişti. Şimdi rakamı aşağı doğru çekiyorlar çünkü Trossard'a bu konu gönderildi. O da menajerin bu istediği bu rakamlardan rahatsız olduğunu söyledi. Şu anda abi görüşmeler ılımlı bir şekilde devam ediyor. Ben sabah de sorduğumda aynen şu cevabı aldım abi. Genel durumda bir aksilik yok. Maçtan sonra tekrar görüşürüz. İnşallah Belçika bir an önce elenir. Çünkü elenmediği takdirde menajer şunu istiyor abi. Oyuncu gidebildiği kadar gitsin. Ben oynadıkça, çünkü abi inanılmaz top oynuyor şu an Trossard. Yani Belçika milli takımı
3: şutluyor. Oğlum 5 maçta 2 gol 3 asisti falan var diye hatırlıyorum ben yani.
2: Yani muhteşem bir futbol ortaya koyuyor. Beşiktaş menajer de bu oyunu gördükten sonra tabii ki işte ne bileyim daha iyi bir teklife satabilir miyim mantığıyla biraz daha bekletiyor. İnşallah bu akşam hep beraber tüm Beşiktaş taraftarıyla beraber Belçika'yı İspanya karşısında eleyeceğiz abi. Ben yapabileceğim bütün totemleri, yapabileceğim bütün her şeyi bu maçta yapacağım. O çok, iş bende.
3: Çok matador gördüm seni bugün.
2: Abi tütsüleri mütsüleri her şeyi yaktım. Sabahtan beri totem yapıyorum şu anda.
3: Murat bir şey söyleyeceğim sana. Sen 4 yılı 5 yıl konusunda Kaan da burada mesela hani evet. Ne düşünüyorsunuz 5 yıl mesela çok değil
2: abi,
3: mi?
2: Abi 5 yıl olmaz abi.
0: 5 yıl olmaz. Trossard bile zaten menajeri için demişti ya benimki de abartmış biraz evet, abi. Diye demişti söylemişti yani. Tabii ya 5 yıl.
2: 5 yıl olmaz abi. Yani
0: Chelsea böyle bir transferler olabilir. Yapıyor. 6 yıl 8 yıl kontratlar imzalıyor ama 19-20 yaşındaki oyuncuyla bunu yapıyor.
3: Doğru.
2: Yani 5 yıl olmaz abi. Yani 3 artı 1 olur abi büyük bir ihtimal. Öyle gözüküyor şu anda. Veya 3 yıl olur. Onu tabii o andaki görüşmelerden çıkacak sonuca göre konuşuldu ama 5 yıl çok anormal bir rakam.
3: Bak,
2: abi.
3: Bak mesela
2: yani.
3: Sana şunu söyleyeceğim. Bunu duymaya alışık değiliz. Aslında böyle şeylerin olmasını da çok yeni yeni öğrendi bazı bizi dinleyenler. Biliyorsun bir futbolcu geldiğinde futbolcuya ev bakılır.
0: Evet.
3: Ya kulübe ait olan dairelerden, evlerden biri, villalardan biri, işte Boğaz manzaralı isterler, bilet isterler, bilet, tatil isterler, çocukların eğitim masrafları falan. Aziz Başkan ne yaptı biliyor musun Murat? Dedi ki bundan sonra ev kiralama, kira sözleşmesi, kulüp tarafından konut sunulması, uçak bileti, böyle çocuk okutma, bunlar bitmiştir diye açıklama yaptı.
2: Ama Aziz Başkan yapabilir.
3: Ya bunu her kulüp yapamaz artık kolay kolay.
2: Ya
3: hani mevcut olanlar ne olacak falan diye soru gelebilir.
0: Evet, evet abi.
3: Mesela onlar devam edecektir herhalde çünkü onlarla bir anlaşma yapılmış. Yani bundan sonrası için diye söylüyor.
2: Abi genelde kulüplerin anlaşma stratejisi mantığı çok farklı oluyor. Yani o yüzden ya bu durumda bir şey diyemem abi ya. Şimdi belki Başkan Serdalı başka bir strateji izler. İşte Aziz Yıldırım başka bir strateji izler. Ya bunlar başkanların kendine göre stratejileri.
3: E tabii canım mutlaka herkesin bir hamlesi vardır yani. Hani imkanları yani, doğrultusunda gider yani.
2: O yüzden bekleyip görmek lazım abi. Yani çok fazla bu konularla ilgili yorum yapmanın bir mantığı yok. Çünkü biliyorsun uçağa binip de uçaktan bavulla inen oyuncular ben tanıyorum abi.
3: Tabii ki.
2: Yani transferi bitti, uçağa merdivenden indi, menajerine haber geldi transfer iptal diye. Adam geri indi yani.
3: Ya.
2: O isimleri de biliyoruz abi.
0: Peki. Abi, aklıma geldi de şey Erdal Tordoğulları'ydı hani Mario Gomez transferi yapıldığında böyle bir röportajı vardı şey dedi o zaman hani kemeri taktıktan sonra ben anladım dedi transfer ettiğimizi ona he, kadar hala de, iptal de, olabilir diye düşünüyordum diye de,
3: ne zaman ki Mario Gomez kemeri taktı o zaman anladım transfer edildiğini diye olan öyle bir
2: abi tabii ki evet. Abi yani transfer yani döneminde her şey bir saniyede her şey değişebiliyor abi yani adamın menajerinin telefonu mesaj geliyor diyor ki rakamı 9'a çıkardık diyor adam masadan kalkıyor bir ailem acil bir durum var diye masadan kalkıp gidiyor diğer takıma imza atıyor
3: doğru yani o yüzden hava yoluyla geliyorlar müsait bir yerde inmesin diye büyük bir ihtimalle artık oraya dönecek konu neredeyse ya. Ne diyeceğim Murat? Adı gibi süper
2: abi,
3: olsun.
2: Rozier transferi miydi? Gezal transferi miydi? Aynı
3: son dakika.
2: Transfer, olmuştu abi. Yani Galatasaray devreye girme. Gezal'dı galiba öyle hatırlıyorum. Rozier de olabilir. Galatasaray devreye girdi. Emre Koca daha gitti o dönemde. Havaalanına kadar gitti. Adamı kapıda beklediler.
3: En son belgeleri federasyona motosikletle, kurye ile falan yetiştirdiniz.
0: Zaten eskiden de oluyormuş ya abi. Hani böyle oyuncuları kaçırma götürüp getirme.
2: Abi tabii eskiden yani. Mesela o havalar daha iyiydi abi. Kurye ile yetişme. Şimdi artık her şeyi internet üzerinden yapıyorsun ama.
3: Devlet üzerinden transfer ya.
2: Yani eskiden abi onların daha heyecanı vardı ya. Motoru takip ediyorduk. Onun esprileri dönüyordu. Vallahi evet. Ben eskiyi çok özledim Doğan abi ya.
3: Ne varsa eskilerde var be Murat.
2: Gerçekten şeyler de var abi.
3: Bu yani, fikstür çekimiyle ilgili yönetimin bir sıkıntısı var mı?
2: Yok abi herhangi bir şu an bizim duyduğumuz
3: camiada
2: yok.
3: Var mı? Sosyal medyada konuşuldu mu mesela? Bundan
2: abi
3: şikayetçi
2: mesela
3: olan.
2: Galatasaray maçını yine ikinci maçı biz yine deplasmana gidiyoruz abi. Yani...
3: Buyursunlar buradan yakalım Murat Bey.
2: Yani abi çok enteresan değil mi yani yıllardan beri abi bu nasıl bir şans ya?
3: Değil
2: yıllardan beri abi biz Galatasaray deplasmanlarına ikinci maçlarda gidiyoruz abi.
3: Ama anne eskileri özlüyorum diyorsun. Niye değiştirmeye çalışıyorsun? Eskiler işte bu da. Bu da ev eski.
2: Abi bu eskiyi özlemiyoruz abi, yeter daha. Yani kaç yıldan beri kendim bildiğim bileli Galatasaray deplasmanındayız abi, ikinci maçlarda.
3: İlk maç da 29 Kasım değil mi? 13. hafta Galatasaray'a geliyor. Evet. İnönü'ye.
2: Evet abi. Evet,
0: çok
2: Eyüpspor ilk maç.
3: Evet.
2: Eyüpspor maçından sonra işte derbiler. Yani ya fikstür fena değil abi ama benim aklım hala bu Galatasaray maçında ya. İnsanlar yani 4. hafta Fenerbahçe deplasmanındayız. 8. hafta Trabzon deplasmanındayız. 13. hafta Galatasaray'ı kendi evimize ağırlayacağız.
3: Peki yeni sezonda tribünler konusunda mesela Eyüp maçında stat tamamen dolu mu olur? Yoksa kombine satışlarıyla alakalı o sorunlar, biraz çarşı grubuyla yönetim arasında problemler, başkan neden taraftarla o kadar didişti mi dişti falan diye eleştiriler. Sen ne diyorsun bu konuya?
2: Abi başkan böyle bir karar aldı. Şeyde enteresan bir konuşma yaptı.
3: Divanda.
2: Evet, evet. Sonra kombinelerle ilgili hatalar, karar istediği bir hata verdi. Sorduğumuz zaman teknik bir arıza dendi. Sonra o teknik arızanın düzeldiğine yönelik sosyal medyada bilgiler okuduk. Abi Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır abi. Biz bunu hep söylüyoruz. Ben her zaman söylüyorum. Umarım bir an önce aradaki bu kriz çözülür. Bundan başka diyecek bir şeyim yok abi. İnşallah çözülür abi bu sorun.
3: Peki fiyat yani konusu mesela, tamam karar listeyi falan geçtim de, fiyat konusundaki artışın sebeplerini uygun görüyor musun?
2: Abi yok, görmüyorum. Çok yüksek rakamlar. Gerçekten bence fiyatlar pahalı. Ama her yönetimin bir stratejisi var. Bu yönetim bu stratejiyi sergiledi abi. Ya bu dönem bu stratejiyi sergiledi.
3: Tamam, ben ona da saygı duyarım. Şey eleştirisine ne diyorsunuz? Kaan'a da soruyorum. Hangi maça etki etti ki taraftarımız rakibi baskı altına alabildi, selfie çekmekten başka, oturmaktan başka bir şey yapmadı gibi bir eleştirisi oldu ya, buna katılıyorum.
2: Bence doğru açıklamalar değildi abi.
0: Bence de hoş değildi abi. Yani,
3: ne gerek var? Yani
0: belki gerçek olabilir kendi açısından ama bunu dile getirmek bence doğru değildi. Şimdi ben de geçen sezon gittiğim birçok maç vardı. Mesela ben bunu kendi arkadaşlarım arasında söyledim. Aslında aynı fikirdeyim. Mesela bazı şeyleri çok net gördüm. Biz eskiden giderdik işte o kapalı türbün, o kutu dediğimiz yerde. Hani ben mesela bir maç hatırlıyorum. Beşiktaş Kayseri maçı 3-2 bitmişti. O zaman Gökhan Ünallar falan Kayseri'de oynuyordu. Eve geldim, maçın özetini açtım. Annem dedi ki sen maça gitmedin mi? Ya dedim iki golü görmedim. Hani o kadar hani tabii, bağırmaktan kendimizden geçmişiz zaten. Yani amacımız gırtlağımız yırtılana tabii kadar Beşiktaş'ı desteklemek. Şimdi geçen sezon gittiğim maçlar vardı. Mesela şunu fark ettim, ben uzun zamandır gitmemiştim. Maç oynanıyor abi, maç başladı. Biri yanımdan geçiyor, biri elinde oyun, telefonla oyun oynuyor. Biri başka bir şey yapıyor. Hani maçta hakikaten alakasız evet, çok insan var. Yani yanlış da değil. Ama bunu benim söylemem farklı bir şey arkadaş ortamında. Serdal Adalı'nın bütün Beşiktaşlılara bunu açıklaması farklı bir şey. Yani ben Beşiktaş başkanı olsaydım bunu söylemezdim.
3: Peki Murat, hazırlık maçlarını nasıl görüyorsun? Çok baz almıyorsundur tabii, herkesin denendiği, eldeki imkanlar doğrultusunda oynanan maçlar.
2: Abi İtalyan hocamız zaten kamp değerlendirmesini yaparken kolay maçtan orta şiddetli maç ve zor maça doğru istedi takımları. Hı hı. Ben hazırlık kampı maçlarına çok, hele bu kadroyu zaten ölçü almıyorum. Buradaki amaç takımların kondisyon eksikliği giderilsin, maç eksikliği giderilsin. Bu şekilde değerlendiriyorum. Ama istenen futbol az çok belli oluyor. Yani hocanın hırslı bir şekilde sağ kenarında mesela bunu özlemişiz abi ya. Bir videosu vardı, sosyal medyaya düştü. Taylan'ı böyle tutuyor, itiyor, hadi diyor, yürü diyor Taylan'a.
3: Evet yani, evet. Taç kullanırken.
2: Evet evet abi. Mesela bunları özlemişiz abi. Bu iyi geldi en azından bünyemize. Ama hocaya inanıyorum abi ben ya. Yani o bunu biliyorsun, ben basın toplantısı, hocanın ilk geldiği gün basın toplantısında sana söylemiştim abi. Yani hocada bir ışık var. Böyle hissedilen bir enerji var. Umarım fayda sağlar abi. Yani tabii ki buradaki durum kadroya da bağlı. Yönetimi kuracağı kadroya da, mevcut kadroya da bağlı. Çünkü işte Fenerbahçe Greenwood'u indireceği konuşuluyor. Yani bugün geleceği söyleniyor sosyal medyada Fenerbahçeli muhabirler tarafından. Yani
3: 23.45 diyorlar. Greenwood bu gece geliyor diyorlar Fenerbahçe için.
2: Evet evet, yani mesela bu çok acayip bir isim yani, Greenwood transferi Fenerbahçe için Türk futbol adına önemli bir transfer, ama işte bunun yerine konacak adamlar lazım. İşte Trossard olur, ne bileyim Vlahovic olur, işte orta sahaya daha farklı isimler olur.
3: Lukaku keser yani, mi seni?
2: Abi keser ya.
3: Ben istersin değil mi? Ben Beşiktaş'ta siyahi forveti de sever abi.
2: Abi bizde de bir siyahi böyle hastalığı var biliyorsun abi.
3: Var bizde var ya.
0: Ama benim için en iyi futbolcu abi.
2: Yani bir de Beşiktaş formasına yakışıyor abi siyahi.
3: Ama Beşiktaş'ta gelen oyuncu da sakatlanmasın lütfen artık yani. Lütfen. O da kronik
2: abi, Lukaku'da
3: biraz.
2: Abi zaten Lukaku'daki tek problem şu an onun sakatlık raporları. Onlar inceleniyor. Eğer Vlahovic biraz daha bekletmeye devam ederse Beşiktaş Lukaku'ya yönelir abi.
3: Mesela dün bir Fenerbahçe taraftarı dedi ki İrfan 25'e. İrfan abi dedi ya, iskelete baktığında 30 yaş ve üzeri futbolculardan kurulu bir takımız neredeyse dedi yani. Hani yeni gelecek isimler de neredeyse o yaşlarda. İsmail Hoca çok kadroyu değiştiren de bir adam değil. Bu sakatlıklar olursa ne yapacağız biz dedi. İyi bir kadro kuruyoruz da yaşımız dedi almış başını gidiyor dedi Fenerbahçe için mesela. Evet.
0: Mesela abi İtalyano da tam tersi biri. İsmail Kartal'la futbol bakışı olarak İtalyano'da çok değiştiriyor. Hatta yanlış bilmiyorsam son 2 yılda ilk 11 üst üste hiç oynatmadı. Sürekli değiştirdi. Tabii hani 1. haftadaki ilk 11'ini 6. haftada kullandı tabii. Ama bu hafta bir sağ bekini değiştiriyor.
3: Rakibe göre mi?
0: Evet. Hiç ilk 2 kez üst üste ilk 11 kullanmadı İtalyano son 2 yılda.
3: Ne diyorsun Murat? Hocanın ilk 11 seçimi.
2: Zaten yani şu anda bunu yapması çok normal. Bütün oyuncuları görmek istiyor abi. Bütün oyun sistemini görmek istiyor. Hangi oyun sistemi Beşiktaş'a daha faydalı olacak bunu görmek istiyor. Zaten kamp dönemlerinin asıl sebebi de bu değil mi abi? Yani devamlı değişiklikler yaparak.
3: Yani her maçta oyuncuları... aslında bir takımın ilk 11'ini sayabilmek bazen o takımın tam oturduğunu gösterir ya. Evet. Bizde mesela sürekli olarak ya bu sefer mesela kalen sabittir de tandemin öyledir. Sağ kanatta bu sefer onu, evet. Sol kanatta bu sefer onu mu deneyecek diye şey mi yapacağız? Kendi kendimize
2: yorum
3: mu yapacağız?
2: Abi yapamayacağız çünkü o kadar genişlikte bir kadromuz yok şu anda bizim.
3: He. Bir de öyle
2: ya
3: bakmak
2: lazım. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da bu olabilir. Belki de Beşiktaş'ta şu anda o kadar geniş bir kadro yok abi.
3: Ne, o yüzden elindekilerle idare etmek
2: zorunda. Yani kalede Nübel olur abi genelde, doğru mu?
3: Tabii canım.
2: Belki solda Rıdvan'la Kassam arasında bir değişiklik yapabilir. Şimdi Akbodu değişebilir mi abi Beşiktaş'ta?
3: Şu an gözükmüyor.
2: Orkun değişebilir mi abi?
3: Değişmez. Salih oynar.
2: Murillo değişebilir mi abi?
3: Değişmez.
0: Salih'te benim biraz şüphelerim var abi.
2: Trossard değişir mi abi biterse?
3: Yani tabii ki değişmez.
2: Ol değişir mi abi? Belki değişir. Vlahovic gelirse Vlahovic oynar orada.
3: Yani Lukaku gelirse falan değişebilir.
2: Lukaku
3: falan
2: oynar. Lukaku oynar. İşte ne bileyim bir sekandlık olsa değişebilir. Yani
3: Orkun nerede oynayacak sence?
2: 8 oynar abi Orkun.
3: 10 numaramız kim?
0: Transfer
2: belki gibi. Gelir abi.
3: He.
0: Yapmak yok, değil zorunda mi? Abi.
2: Ya belki gelir abi.
0: Salih'te de şöyle bir şey var abi. Tabii biz milli takım performansına göre değerlendiriyoruz da geçen sezon mesela Dortmund'da, hani Dortmund da tabii sıradan bir takım değil yani. Hiç ilk 11 çıkmadı sahaya. Genelde rotasyonda kullandı. Tabii bize hani cezbeden ne? Orkun'la özellikle Amerika maçındaki o uyumuydu. Yani Lukaku'da da yine aynı şekilde. Lukaku'nun geçen senesi tamamen kayıptı ama milli takımdaki görüntüsü çok iyi. Yani psikolojik olarak da adam kendini iyi hazırlamış, fiziksel olarak da hazırlamış. Ve Trossard'la da uyumu var. Beşiktaş'la da adı geçiyor Lukaku'nun. Vlahovic de olabilir. Tabii hani yaş farkı da var. Ciddi bir yaş farkı var ikisinin arasında.
3: Murat ne istersin? Lukaku mu, Vlahovic mi?
2: Vlahovic abi.
3: Kaan?
0: Yani sakatlanmayan hangisiyse abi. Onu yani doktorlar
3: İkisi
0: karar versin.
3: De iyiler,
0: İtalyano değil de
3: yeterli.
0: Doktorlarımız karar versin bence buna yani.
2: Peki.
0: Abi, İkisi de çok iyi. İkisi de Beşiktaş için uygun profil abi.
2: Vlahovic bu ligde abi Osimhen etkisi yaratır. Darmadan eder abi bu ligi. Yani bu ligin üstünde alırım abi.
0: Mesela abi İtalyano ile ilgili şunu söyleyeyim. Dedim ya hani ilk 11'i sürekli devam ettirmiyor, değiştiriyor. Yani bunun sebebi de tabii şey... yoğun baskı sürekli yaptığı için hani oyuncuların enerjilerini de korumak istiyor. Yoğurmak istemiyor. Kadroyu sürekli dinamik tutmak istiyor. Ama İtalyano'nun oyun tarzında mesela kenar ortalarını da çok kullanan bir hoca. doğru. Kendi yani hani işte mesela röportajlarında şunu söylüyor aslında, hani Sarri'den bahsediyor, Klopp'tan bahsediyor, işte Luis Enrique'den bahsediyor. Hani oyun tarzı olarak, felsefe olarak onları benimsiyor. Zaten Spezia'yı çalıştırırken de kendisine yeni Pep, küçük Pep de deniyordu İtalyano için. Ama bu oyun tarzına göre kenar ortalarını da çok deniyor. O yüzden Beşiktaş'ın santrafor profili çok önemli. Hani bu Lukaku da olabilir, Vlahovic de olabilir, bilmiyorum. Belki kafalarında başka bir isim olabilir, hiç bizim bilmediğimiz.
3: Peki hocanın elimizde yani kadromuzda bulunan oyunculardan bir tanesine bir dokunuşuyla bu sene çok farklı izleriz diyebileceğim bir isim var mı Murat?
2: Vallahi inşallah Semih Kılıçdaroğlu olur abi.
3: O sürpriz yapar mı? Bak o kadar isimden bahsediyoruz. Semih konusunda
2: mesela abi Semih'in fotoğraflarına baktım. Semih baya kilo vermiş. Semih baya kilo vermiş abi.
3: Yani yurt dışı yaramış mı diyorsun?
2: Evet abi.
3: Abi bu sene Güven Yalçın gene bizi bitirir mi diye yazmışlar sana. Murat abiye sorsana demişler.
2: Yok abi ya. Yok abi yok.
3: Peki Galatasaray'ın yeni transferini nasıl buldunuz? Onu birazdan yorumlarız.
2: Galatasaray kim aldı ki abi?
4: Soru cevap devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan Nasil Duygular'ın takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programı açalım. Herkese de hayırlı cumalar dileyelim. Nasıl gidiyor? Dün saat 3'ten beri fikstür falan konuşuluyor mu? Var mı öyle şeyler? 2'de başlamıştı fikstür çekimi. 2.30 gibi falan işte birinci hafta derbiler falan belli olmuştu. Herhalde dedim gün boyu radyoda fikstür çekimi falan konuşulmuştur diye düşündüm. 4. haftada Fenerbahçe Beşiktaş, 6. hafta Trabzonspor Galatasaray, 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş, 9. hafta Galatasaray Fenerbahçe, 13. hafta Beşiktaş Galatasaray ve 15. hafta Fenerbahçe Trabzonspor derbileri oynanacak. İlk hafta mücadeleleri de hızlıca geçeyim böyle. Zaten duymuşsunuzdur ama Gaziantepspor, Alanyaspor, Kasımpaşa Trabzonspor, Başakşehir, Kocaelispor, Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor, Gençlerbirliği Fenerbahçe, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Çorum Futbol Kulübü, Beşiktaş, Eyüpspor ve Samsunspor Göztepe maçları olacak. Var mı tartışmalar ha? 4 senedir Fenerbahçe Galatasaray ile ilk maçı Kadıköy'de oynuyordu falan diye. Ya bilmiyorum. Şimdi ben de izledim. Hepimiz de buradaydık. Yani söz konusu fikstür çekimi federasyon başkanı ve işte AS başkanın katılımıyla kulüp temsilcilerinin gözünün önünde ve her kulübün ikna olacağı bir adalet ortamında, değil mi? Böyle şüpheye yer bırakmayacak şekilde çekildi ve kararlaştırıldı. Herhalde artık bu sezon içinde bu fikstür olayları çok konuşulmaz diye düşünüyorum. Ya hiçbir takım ya bu hususta bir şikayette bulunmadı fikstürden sonra, ama sosyal medyada böyle inanılmaz sistemler falan var. Çok anlayamadım. Bana da biraz bu tartışmalar saçma geliyor. İşte kimi gerçekçi olabiliyor ya. Yani sen çok böyle iyi düşünüyorsun falan, böyle kötü düşünmüyorsun diyenler var. Ben iyi tarafında bakmaya çalışıyorum. Çünkü her takım her takımla oynayacak. Hani güçlü olan, hazır olan kazanacak. Olay çok basit. Mesela kura çekimini izlemeyenler açıp izlesinler. Hepimiz buradaydık, yayındaydık. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe için ayrı bir pot yapıldı. İki takımın yöneticisi geldi kuraya. İşte Galatasaray yöneticisi dedi ki ben ellemem dedi, Metin Bey sen seç. Aynı geçen senede Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı kura çektirip kalanı bana verin demesi gibi. Fenerbahçe yönetici de Barış Bey de işte bu kurayı çekti. Ne federasyon yöneticilerinin ne Galatasaraylı yöneticinin eli değmedi topa, kurada. Yani şu an herhalde kimsenin aklında bir soru işareti yoktur diye düşünüyorum. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Oradan gelen mesajlara da bakacağım. Tabii bizim ligde, yani Süper Lig'de durumlar bu şekildeyken, belli olurken fikstür, bir de Dünya Kupası var. İşte son 16 tur maçları var. Son 32 tur maçları da bitti ve dün Fas-Fransa mücadelesi vardı. Ya Fas'ı bu kadar etkisiz olacağını inanın ben hiç düşünmemiştim. Evet, Fransa muazzam futbol oynuyor, domine ediyor bütün takımları. Yine ilginç bir araştırma yaptım. Bu Fransız arkadaşların sömürüsüne çok kafayı taktığım için. Dün 22 oyuncudan arkadaşlar, bu sefer soracağım şimdi, geçen de sordum ya Dünya Kupası'nda kaç tane Fransız kökenli oyuncu vardır diye. Dün mesela 22 oyuncunun kaçı Afrikalıdır sahanın içinde? 20 tanesi Afrikalıydı arkadaşlar. Hani gelin görün ki maçı Fransa kazandı. Ya Fransa'nın etkili başladığı, işte kimine göre ben haksız diyorum. İşte arkadaşımla konuşurken ya Cihan'cığım bu penaltı haksızsa işte sen bu futbolu izleme falan diyor. Çünkü hani biraz böyle Mbappe rakibine kendi ayağını takmış gibi düşündüm ben, bilmiyorum. Hani Fas kalecisi Bono yine böyle birkaç net golü önledi, devleşti ama hani Bono'yla da bir yere kadar dedik yani. Fas evet, hep Bono iyi işler yapıyordu. Fransa resmen böyle tek kale oynayıp kazandı mücadeleyi. Böyle zaten

karşınızda büyük bir rakip varsa hücumunuzla boğup yenmek durumundasınız. Yoksa siz hazır kapanmışken argo tabirle affetmezler. Affetmediler. Bu arada Bono, yani Mbappe'nin attığı golü yine çıkartabilirdi ama kendi arkadaşı Mbappe'nin önünde böyle duvar olunca, yani oyuncunun nasıl topa vurduğunu ve vurma anını göremedi. Belki görebilseydi büyük ihtimalle çıkarırdı diye düşünüyorum. Fas gerçekten ya belli bir futbol seviyesinin üzerinde olan, böyle işte oyuncular arasında denklik olarak, üstünlük olarak, yani mümkün olduğunca yani diğer milli takımlardan sivrilmeye çalışan bir milli takım. Son dönemde böyle adını sıkça duyuran bir milli takım. Ama kupanın mutlak favorisine karşı oynadılar, öyle diyebiliriz. Yani İspanya, Fransa dersiniz değil mi, mutlak favorileri. İşleri kolay değildi. Zaten bunu da böyle ofansif açıdan hissetmişlerdir. İlk isabetli şutları dakika 83'te oldu. Yani Fransa'ya bakıyorsun, adamlar bir gegenpress yapıyor. Rakibi böyle çok önde ve dinamik bir şekilde baskılıyorlar, kurgu yapıyorlar. Hani faslı oyuncular ne yapacağını şaşırıyor. Hani ayağa paslarla çıkmaya çalışıyorlar, ayağa paslarla çıkamıyorlar. Hani gelişi güzel uzaklaştırdıklarında Fransa böyle hızlıca tekrar fası yüklenmeye çalışıyor. Yani ister istemez yani Fas da bu koşullarda hani hücum futboluna geçiş yapamıyor. En fazla denemeye çalıştı, işte hızlı kontrol ataklarda dikine paslarla pozisyon falan bulmaya çalıştılar. Ama Fransa buna izin vermiyor. Acayip bir takım ya. Eskiden çok oynardım. Şimdi hala oynayan arkadaşlarımız vardır. Ben PES'çiydim. Şimdi FIFA'cı olan arkadaşlar da vardır da onlar da nasıl bilmiyorum. Böyle oyuncuların gücünü falan 109 yapardık. Siz yapar mıydınız bilmiyorum. Yani maçın bir bölümünde Fransa hocası Deschamps'ın şey diyeceğini düşündüm ya. Hop beyler, biz böyle çok güçlü olduk, bir adam değiştirelim falan demesini bekledim. Gerçekten bütün samimiyetimle bakıyorsun. Ya yani Brezilya'ya, Hollanda'ya kök söktürmüş. Son 16'yı 3-0'la geçmiş olan bir Fas var. Yani kaleye gidemeden maçı bitiriyor. Çok ilginç yani değil mi? Bir kaleye git yani. 83 işte ilk şutları 83. Fransa nasıl bir takım öyle düşün. Bakacağım, mesajlara bakacağım arkadaşlar. 0212 273 10 atıyorsunuz, görüyorum. Şimdi faslı oyuncular da adamcağızlar ne yapsın? Onlar da 2-3 tane üst düzey oyuncuyla takım oyunu kurmaya çalışıyorlar. Fransa'ya bakıyorsun, bu sene Ballon d'Or olacak Dembele var. Asist rekorlarını alt üst eden dünyanın en iyi sağ kanadı Olise var. Ne bileyim, daha yeteneğinin sınırı belli olmayan Doué var. Aklıma gelenleri söylüyorum. Adamların yedekleri falan bile böyle bu kupayı kazanabilir. Yedekten giren Barcola var. Şimdi geldi aklıma. Manchester City'yi hayata döndüren bir Cherki var ki, hani bu turnuvada herhalde forma bile giymedi değil mi? Cherki girdiğini hatırlamıyorum. 10 numaranın hası ve ya milli takımın yıldızı, Dünya Kupalarının en çok gol atan oyuncusu olacak Mbappe var. Sen nasıl yeneceksin ki bu takımı ya? Haksız rekabet var. Gerçi bunu İbrahim Yavuz duysa, hani öyle bir şey yok Cihan, haksız rekabet diye bir şey yok. AZ Alkmaar Galatasaray'ı nasıl yendi, Sparta Prag nasıl yendi falan diye hemen oraya bağlar. İbrahim abime de selam olsun, belki dinliyordur bizi bir yerlerde. Evet tabii yenilmeyecek bir takım yoktur ama bu güç farkına da göz ardı edemezsiniz. Yani saydığım isimlere baktığınızda gerçekten çok üst düzey oyuncular Fas'ı sürklese ettiler. Sağdan sildiler. Keşke şunu dedim yani. Evet, hani Hollanda penaltılarla Fas'ı eleseydi de, hani Fransa ile o karşılaşsaydı, hani belki bir tık daha dişli oynayabilirdi. Belki. Çünkü Fas'ta hiç o heyecanı göremedim. Finalde Norveç kupayı kazanacak demiş. Çok zor Okan ama olabilir. Cherki'yi Fas'a göndereydi Fransa demiş. Keyifli programlar diyor. Eskişehir'den Özkan. Ben Galatasaray yönetimine çok sinirliyim. Emin Bayram için Başakşehir'e izin ver. Aral Şimşin'i Trabzon istiyor diye transferden çekil. Böyle saçmalık, acemilik olmaz. Başakşehir ve Trabzon bize kolaylık sağlıyor mu demiş. Ya istiyor musun mesela Emin Bayram'a? Hani Başakşehir şey yapmasaydı, ha Emin gelsin, ben onu as stoper oynatacağım diyor musun? Demiyorsun, boş ver. Bırak çocuğun önü açılsın. Evet, Aral iyi bir çocuk. Muazzam bir çocuk. Ama mesela kimi kesecek? Daha üst düzey oyuncuya gidecekleri için bunu yaptılar. Ben de ona sana söyleyeyim. Aral da iyi bir çocuk bu arada. Yani Aral alınabilir miydi? Alınabilirdi. Ama yani Trabzon istedi diye çekildi vesaire, onu bilemiyorum. Sabah Kaan Kıran geldi, senin sesinden konuşuyor, dikkat et demiş. Kaan Bey, Cihan Dişil desen yerler, aynı ses. Kim, Doğan Önceli mi konuk geldi? Vallahi bilmiyorum. Selam olsun Kaan Kıran'a da. Fas oyunu ilk yarı özellikle Paraguay'a
benzer çok çirkinleştirmeye çalıştı. 11 kişi neredeyse kalecin içine girdiler. Sıkıldım, pek bakmadım demiş. Yok ya, o kadar da çirkinleştirmediler. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani Paraguay maçıyla bence uzaktan yakından alakası yoktu. Paraguay sadece dövmeye gelmişti Fransa'yı. Ama Fas yine biraz oynamaya çalıştı. Oynayamadı. Yani gerçekten de ya maç 2-0 olduktan sonra ben böyle 3-4 falan olur diye mi düşündüm? Hani çünkü bir tık böyle Fas'ı da destekliyordum. Hani Bono da zaten, Bono sürekli şeyi azarlıyor. Stoperleri azarlıyor. Siz ne yapıyorsunuz diyor. Yani kafayı mı yediniz falan diyor. Hızlı paslaşıyor Fransa'ya. Yetişemiyorsun. Ya mesela Arjantin nasıl bir rakibi yenmiş? Dünya Kupası'nı almış yani, düşünün. Evet, o zaman belki bu durumlarda değillerdi. Olmayabilirlerdi. Şimdi karşılaşsalar iş daha mı farklı olur? Onu da bilmiyorum. Ki o zaman Fransa yine 1-0 öne geçmişti. Arjantin oradan çevirmişti. 2-1 almıştı falan. Yani bir 1-0 geriye düşünce falan, hani o Paraguay gibi oynadıkları dediğin tarafa katılabilirim. Yani orada biraz çirkefleştiler dediğin gibi. Hani bu Fransa'yı elerse kim eler biliyor musun? Elerse İngiltere eler. Başka da eleyecek bir takım yok. Hani evet, İspanya da güçlü, Arjantin de güçlü ama İspanya'nın da Arjantin'in de bence Fransa'ya gücü yetmez. İngilizler böyle biraz daha karmaşık oynuyor, kitleyebilirler. Bu noktada orta sahaları da çok dinamik. Yani Fransa'nın orta sahasını orada kitlerseler belki bir bakıma Fransa'yı yenebilirler diye düşünüyorum. Ben dedim ki demiş, bir sonraki kura çekiminde Fenerbahçe'nin istedikleri ve Beşiktaş'ın istedikleri diye bir liste hazırlasınlar. Kurayı ona göre çeksinler. Hiçbir Galatasaray taraftarı da şöyle oldu böyle oldu demedi. Yani diğer arkadaşlar gibi yangın yapmadık demiş. Evet ama mesela şöyle düşünmedi. Sen de mesela 14 yıl şampiyon olmasan, bu bence de bir tesadüf. Kimisi işte gerçek olduğunu düşünüyor, özellikle ayarlandığını düşünüyor, işte deplasman dönüşleri falan. Çünkü bu fikstürden sonra UEFA'da da bir fikstür çekilecek yani. İçeride mi dışarıda mı oynayacağım belli olacak. Yani 8 maç yapıyorsun ya. Yani birini içeride, birini dışarıda, birini içeride, birini dışarıda yapıyorsun. Aslında o fikstür önemli. Yani Süper Lig'den sonra çekilen bir fikstür. Yani belki sen de bir Galatasaraylısın. Sen de belki 14 yıl, 13 yıl şampiyon olamasan, sen de belki böyle düşünce, bilemiyorsun ya. İşte başarısızlık olduğunda insanlar ister istemez farklı şeyler düşünebiliyor. Olabiliyor yani, bir yerden çıkarım yapmak durumunda kalıyorlar. Onların da düşüncesine saygı duyuyorum. Herkesi düşüncesine saygı duyuyorum. İngilizleri Norveç kitleyecek demiş. Hiçbir şey yapamaz Ayhan'cığım. 3-0 yaz bir kenara. Cihan Doğan Öncel beni engellemiş, mesajlar geliyor mu? Yok ya, niye engellesin, geliyor, okuyabiliyoruz. Cihan'cığım selam, iyi yayınlar. Greenwood geliyor, kıskanıyor musun demiş. Yani evet ya, oyuncu bitmek üzere. Şey zaten bir de yani Marsilya Paris Saint Germain'den bir oyuncu aldı o bölgeye, öyle hatırlıyorum şimdi, daha da aklıma gelmedi. Özür diliyorum. Kim, Atletico mu? Atletico aldı, aynen Atletico aldı. Ya gidip de ikinci bir adama o kadar para verirler mi bilmiyorum. Şimdi Atletico devrede ya, Greenwood içinde. Yaparlar mı? Yaparlar. Yani şimdi Fenerbahçe'nin hem Marsilya ile anlaştı, hem Manchester United ile anlaştı, bir de Getafe var. Ya bunların hepsiyle hemen hemen anlaştığını biliyoruz. Oyuncuya da 10 milyon euro gibi bir maaş ödeyecek. İşte Atletico Madrid sadece Marsilya ile görüşmüş. Onlar da işte diyor ki, ben diyor 5-6 verebiliyorum kardeşim diyor. İlginç. Yani Atletico yine Lukman gibi devreye girer mi girmez mi bilmiyorum. Yani Atletico Madrid de dünyada en çok gelire sahip 11. mi 12. mi kulüp, ne yani. Yani önemli olan Atletico'nun kulüp politikası şey değil yani, Atletico bu parayı veremez değil, verir. Verir ama bir futbolcuya o paranın verilip verilmeyeceğini düşünür. Adamların ben paralık bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Yine Lukman transferinde de Atletico Madrid devreye girmişti, oyuncunun aklını çelmişti. Hani Aziz Yıldırım bu sefer çeldirir mi oyuncunun aklını bilmiyoruz. Çünkü o zaman Aziz Yıldırım yoktu. Aziz Yıldırım daha farklı transfer politikası izler. Bir de Fenerbahçe bu transferi böyle taksitlerle ödeyeceği bir sistemde yapacak. Yani o yüzden Manchester United'ın da bu koşullarda ödeme almayı onaması gerekiyor. Evet, Marsilya onayladı. Okeyim ben dedi, taksiti onayladık. Yani Manchester burada biraz pürüz çıkarıyor. Sen bana böyle ödüyorsun ama yani Marsilya ne yapıyorsan yap. Bana paramı peşin ver diyor. Yani çok sıkı bir pazarlık dönüyor. Bu noktada hani Marsilya
transferdeki ödeme planına ikna oldu. Orada herhangi

bir problem yok. Şimdi hem Marsilya hem Fenerbahçe Manchester United'ı ikna etmeye çalışıyorlar. Hani satış bedelinden pay alacak çünkü Manchester United. Hani benim alacağım pay belli diyor. Beni de taksitlendirmeyin kardeşim. Benim paramı ödeyin diyor. O noktada halletmeye çalışıyor Fenerbahçe. Nasıl olacak? Bakalım. Gelirse bir Fenerbahçe'ye kan getirir, heyecan olur. Abi yemin ediyorum bıktık saçma sapan tartışmalardan. Yok hakem kararlarıymış, yok kura adaletsizliğiymiş. Kura çekimi gökten vay ile inse bile insanların %40'ı buna muhalefet olur. İnan sana doğru söylüyorum demiş. Aziz Yıldırım'ı tebrik ederim. 5. şampiyonluğu Fenerbahçe'nin stadında kutlamak için her şeyi yapıyor Sayın Başkan Aziz Yıldırım demiş. Atletico'ya çölde su yok diye bir mesaj var. İsteyince alıyorlar be, öyle söyleyeyim. Abi bu Greenwood bu kadar iyi adamdı da madem İngiltere milli takımında niye oynamıyor? Ya şimdi şöyle. Palmer da oynamıyor mesela. Aklıma gelen Phil Foden de oynamıyor. Alexander Arnold da oynamıyor. Bir aklıma bunlar geldi. Ya İngiltere çok üst düzey bir takım. Anlatabiliyor muyum? Ya bu oyuncuların üçünün değeri falan böyle 200-250 milyon. Ha, bu oyuncular da giremiyor. O yüzden Greenwood da giremiyor. Öyle düşün yani. Bazı üst düzey futbolcular bazen milli takımlarına, bizim üst düzey olarak gördüğümüz oyuncular giremeyebilirler. Yani düşünsene yani Phil Foden falan giremediği takıma Greenwood diyorsun. Çok İngiltere çok oyuncu var, öyle söyleyeyim. Ya yoksa kötü bir oyuncu olduğundan değil. Ben önceki dönemlerde Fenerbahçe'ye gelmeden önce çok beğendiğim bir oyuncu değildi. Ama geçen sezon hani istatistikleri bir tık alt üst ettiği için şu an çok ön planda. Arjantin'i sevmiyorum. Messi'yi de sevmeyen ender insanlardan olabilirim. İspanyolların defansı iyi değil. Yamal da hiçbir beceri gösteremedi. Bilmiyorum. Norveç Fransa finale kadar gidebiliyor mu demiş. Yani o şeye bakmak lazım. Final ağacına bir bakmak lazım. Gidebiliyor diye biliyorum. Karşılaşmıyorlar o noktada. Ama yok ya. Ya Norveç'te bir yere kadar dayanır. Evet, onların da iyi bir takımı var ama İngiltere rahat bırakmaz onları, ben sana söyleyeyim. Bir Galatasaray Fenerbahçe maçında Galatasaray gole giderken Yasin Kol düdük çalıp su molası verir mi Erol Halil? Başladık mı? Ha? Dünya Kupası bitince daha çok başlayacağız bu söylentilere. Doğru söylüyorsun. Can Bey selamlar. Geç kaldın, haberin olsun, 6 dakika tahta yazdım seni demiş. Ogoçukwu nasıl bir oyuncu demiş. Ogoçukwu bu gelmiş. Yazamadığın için öyle uzun uzun mu yazdın? Vallahi geçenlerde de sordular. Ben şimdi izleyenler gibi, yani izlemiş gibi atıp tutmayacağım. Öncelikle onu söylüyorum. Bu adamı izlemedim, bilmiyorum. Hani yorumculara baktım, onların da pek izlediğini düşünmüyorum. Hani YouTube'dan skits videolarını açmışlardır, birkaç eski maçını açmışlardır, ona göre yorum yapmışlardır. Çünkü çok karışık yorumlar gördüm. Yani faydalı olacağını düşünen var, düşünmeyen var. Yani şunu söyleyeyim sana, çok böyle beklentiye girme. Yani bekleyip gör. Buraya kadar tamam diyebilirsin. Yani çünkü zaten çoğu oyuncuda da bekleyip görürsün. Planın vardır, ona göre hareket edersin. Olur veya olmaz. Hani biz bu Ogoçukwu'yu da çok tanımıyoruz yani. Ben bu oyuncuyla isim ilk anıldığında şöyle demiştim işte. Galatasaray'ın orta sahada Lemina veya Torreira'yı kesecek bir oyuncuya ihtiyacı var demiştim. Onları yedekleyecek demiyorum. Yani kesecek, ilk 11'e girecek bir oyuncuya ihtiyacı var diyordum. Hani Lemina da hamle oyuncusu olacak örneğin. Ama bu işte Ogoçukwu ile beraber, ismi de çok komik yani, söylerken kendimi garip hissediyorum. Hani tam tersi olacak gibi duruyor. Hani Okan Hoca Lemina ile oynayacak, Ogoçukwu da hamle oyuncusu olacak gibi duruyor. Ha, bu birazcık bana garip geldi. Çünkü hani Lemina Torreira orta sahası geçen sene böyle bir tık düşmüştü. Hani Emre Tilay gibi upgrade güncellenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hani bu oyuncu biraz böyle çok bence hani Galatasaray'ın aradığı bir oyuncu değil, ama alırsa da bekleyip göreceğiz, bilmiyorum. Abim Galatasaray 4 sene üst üste maçı Rams Park'ta oynadı ama bundan önce de 5 sene Fenerbahçe sahasında oynamıştı. Galatasaray ağzını açmamıştı. Beşiktaş bir golle şampiyon oldu. Tebrik ettik. Neden bu kadar takılıyorlar anlamakta zorlanıyorum demiş Ali Esen. Fikstüre güvenip o sene bu sene demeyin Fenerbahçeli arkadaşlar demiş Enes. Kavga yok Enes. Cihan'ım iyi yayınlar. Kupa İngiltere kazanır. Bunu en başa sabitle.
Ya İngilizler çok garip bir takım biliyor musun? Mesela o geçen üçlü yendikleri mücadelede ben bütün, yani yaşım yettiğince İngilizlerin bütün kupa maçlarını izlemişimdir. Bunlar böyle bazen makine gibi oynuyorlar. Bazen çok yetenekli oldukları için fazla özgüvenden böyle laubali oluyorlar. Ama bu turnuvada hiç o laubaliliği yapmadılar. Olabilir yani, herkes Fransa beklerken İngiltere olabilir. Yani çok da şey değil yani, öyle absürt bir şey söyleyeyim.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.
1: Ogoçukwu ismini Dodo güzel söylemişti diyor. Nasıl söyledi ki? Ogoçukwu. Leslie diyelim değil mi? Bunun ön adı var galiba. Dur, ön adı neydi? Ogoçukwu. Hani şey bile bulamıyor ya. Leslie'ydi galiba. Leslie diyelim. En güzeli, daha kolay. Greenwood o kadar iyiyse, golcüsü olmayan Manchester United neden dahil etmiyor takımına? Paraya yazık olur bence. Osimhen'de verilen paranın karşılığı değil. Barcelona 20 milyona Dortmund'dan oyuncu alıyor demiş. Sen Galatasaray, Fenerbahçe 75 milyon euro, 50 milyon eurolar bonservis veriyorsun. Bu hiç akıl kârı değil demiş. Taner Ültanır mesajını atmış. İşte Manchester'a geri dönemiyor. Öyle bir durum var. Geçmişte yaşadığı problemlerden dolayı falan böyle sıkıntı var. Zaten bilmiyorum Greenwood'u takip edenler var mı? İşte Marsilya'nın maçlarından sonra falan hiçbir zaman maç sonu röportajlarına falan katılmazdı. Biraz daha böyle geri planda kalmayı tercih ediyordu. Hakkında çıkan taciz iddiaları olduğu için. O yüzden yani o tarafa çok gidemiyor, öyle söyleyeyim sana. 3 doğru hamleyle bu sene de mutlu sonla bitecek. 5 sene üst üste şampiyon apolitini alacak Galatasaray. Herkesin bahsettiği köklü değişim seneye olur. Forma almaya, full tribünlere, kısacası takıma desteğe devam edeceğiz bizler demiş. Böyle bir mesaj var. Ramazan her zaman olduğu gibi yine bize farklı şeylerden bahsetmiş. Ramazancığım, sen acaba çok böyle sporla ilgilenmiyor musun? Spor radyosu dinlemek istemiyor musun? Geçen hafta da şey sormuştu. Abi işte kız arkadaşımı lahmacuncuya götüreceğim falan. Ya da beni trollüyor. Hani düzenli ilişki yapamıyorum demiş o. Ramazancığım, şimdi canım kardeşim, ben buradan ilişki koçuna mı benziyorum? Şey var ya, bir tane aşkın mıydı? Aşkın mıydı? Öyle bir beyefendi var, sürekli önüme düşüyor Instagram'da, sosyal medyada. Vallahi ben ilişki koçun değilim. Ama Ramazan son kez cevaplayacağım. Hani neden düzenli ilişki yapamamanı herhalde bilmiyorum yani. Ben kendi fikrimi söyleyeceğim. Şöyle, herkes genelde yani son dönemde bir kişiyle konuşmuyor, anladın mı? Birkaç kişiyle falan konuşuyor. Yani bu şimdi bir de yeni dönemde date dedikleri bir şey çıktı. Hani eskiden biz buluşma falan derdik, şimdi bunun adı date oldu. Ve her gün yani bir sürü insan biriyle date'e çıkıyor. Ve işte eski kafalar, benim gibi eski kafalar, sen nasıl bir kafasın bilmiyorum. Yani bu seviyede bir genişliğe açık değilim, tamam mı? Bence insan biraz seviyeli olmalı. Her şeyi böyle sıradanlaştırmamak lazım. İşte şu flörtüm, bu flörtüm, bu ex flörtüm diye. Hani millet flört sınıflandırıyorken hani kime güvenip ki ilişki yapacak insanlar? O yüzden biraz işin zor. Hani son kez cevapladım. Haftaya engellerim Ramazan seni. Date, ha? Date. Bir de date çıktı ya, ne kadar. Bir de şey var şimdi, hani evlenince İngilizce yazıyorlar ya altına. Hani neden? Evet yazsana yani, neden? Yani daha mı havalı oluyor? Ben anlamıyorum gerçek. Ya da bazı şeylere çok takılıyorum galiba. Senin işin zor Cihan'cığım demiş. Greenwood'u tartışılıyor diyor. 10. haftada, ha onu önce yazmışsın. Ya Greenwood tartışılacak bir oyuncu değil, dediğim gibi. Ha, sadece az önceki mesaj. Hani dedi ya dinleyenimiz, milli takıma neden alınmıyor falan. Biz böyle mesela şimdi... Ok atmak var ya Mete gibi, oyunculara ok atıyoruz mesela. Şimdi Osimhen'i beğenmeyenler var. Şimdi bu Osimhen'i nasıl beğenmeyebilirsin ki? Adam Şampiyonlar Ligi'nde gollerini attı. Galatasaray'da işte istatistik üzerinden bakılıyor, tamam mı? Çok böyle kritik maçlarda gollerini attı, müdahalelerinde bulundu. Yani şimdi Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı Osimhen'e ok atıyor. Şimdi de Greenwood geldiği için Galatasaraylısı, ya diyor kardeşim bu adam tacizli, tecavüzcü, bu top da oynamamış, ne yapıyor ki bu diyor, gelsin 50 milyonu patlasın elinde diyor falan. Bunlar normal şeyler, bunlara artık alışmamız lazım ve bunlar olabilecek şeylerdi yani, taraftarcılık ki olur da. Yani ben de günlük hayatımda yapıyorumdur, emin olun yani, arkadaşıma diyorumdur. İnsanları kızdırma hoşuma gidiyor. Bu da işin tuzu biberi ya, olabilir yani. Şey de diyecek mesela, bak ben sana mesela Osimhen kötü çıksaydı, aman Allah'ım bak bu sene Galatasaraylıları bombalamışlardı, ne oldu 75 milyon verdiniz, 3 taksitle ödüyorsunuz, 20'de maaş veriyorsunuz, elinizde mi patladı falan diye. Ama adam hakkını verdi, hakkını verdi yani.

0: Ne demiş? Hoparlör aldım sizi daha iyi dinleyebilmek için. Greenwood'a 40 milyona vermişler Fenerbahçe'ye diyor. Evet yani bittiği konuşuluyor. İşte şu Manchester'ın bir pürüzü var. Manchester'ın pürüzü de anlaşılsa, çözülse olay bitecek gibi gözüküyor. Ne demiş? Abi ben Barış Göktürk'ün hareketlerini Hakan Safi Bey'e benzetiyorum. Bence çok ön planda olmamalı. Ben iyi bir Fenerbahçeliyim. Ama Barış Bey çok fazla röportaj verirse bence bizi yine sahanın dışına çekecektir. Buradan tüm Fenerbahçelileri sesleniyorum. Bu sene sahanın içinde olmalıyız demiş. Şey mi diyorsun? Bu el sıkmama olayını mı diyorsun? Hani saha dışı derken dün fikstür çekiminde Metin Öztürk'ün elini sıkmadı Barış Bey. Metin Bey de dedi ki ya bu dedi bir seçim vaadiydi. Seçim vaadinin yerine gerçekliği getirdi. Bu tarz şeyler olabilir dedi. Yani şey üzücü. Yani birkaç taraftardan övgü mesajları alacağım diye bunu yapmaması gerekiyordu. Olabilir. Yani demeçleri sert verebilirsiniz birbirinize, anladın mı? Lig başlayınca işte sen böyleydin ben böyleydin, onları verirsin ama bilmiyorum ya. Ben sıkardım. Ben düşmanımın bile elini sıkardım bu noktada. Kötü de bir şey yapmadı. Hani en azından böyle eline falan da vurmadı. Ki öyle bir hareket olmaz zaten de. Hani elini göğsüne götürdü. Ben sıkmıyorum dedi. Hoş şeyler değil. Yani biraz sonuçta orada kişiler yok. Biri Galatasaray'ı temsil ediyor bir efendi. Biri Fenerbahçe'yi temsil ediyor. Hani o yüzden orada temsil ettikleri kulüpleri görmek lazım. Hani temsil kabiliyetini ön plana çıkarmak lazım. Bence Barış Bey yanlış yaptı. Hani ben olsam sıkardım. Metin Öztürk de çok takılmamış bu arada. Yani seçim vaadiydi, sıkmadı elimi diyor. Ne yapayım kardeşim diyor. Yani sezon başlayınca neler olacak çok merak ediyorum. Cihan Şahan Gökbakar olayına ne diyorsun? Ben şahsen Gökbakar'ın açıklamalarını, yani yaptığı paylaşımları demeyeyim de transferle olan açıklamalarına katılıyorum. Bence taraftarın sesi oldu demiş. Ya şimdi Şahan Bey komedyen değil mi? Şimdi herkesin bence işini yapması gerekiyor. Evet doğru, iyi bir Galatasaraylı. Kabul ediyorum. Ama yani şimdi Galatasaray'ın da bir planı bir programı vardır diye düşünüyorum. Yani şu şey değil yani. Dursun Özbek şu an gidip oteliyle ilgileniyor. İşte Abdullah Bey'de hani simit dükkanları var diyorlar ya. O da simit dükkanları ile ilgileniyor falan değil. Yani bu insanların bir planları vardır. Milyon euroları yöneten insanlar. Yani biz böyle biraz ufak düşünüyoruz. Ya kardeşim işte akşam pazarı. Gidecekler, ucuzları toplayacaklar. 4 senedir şampiyon olan da bu yöneticiler. Yani birazcık bence rahat bırakmak lazım. Ondan bahsediyorum. Dün Yakup Çınar'ı da söyledim. Bu adam dedim 77 yaşında. 4 senedir şampiyon oluyor. O da biliyor bu sene şampiyon olmazsa gönderilecek. 4 sene olsa bile gönderilecek. Yeter kardeşim, ben 4 sene oldum mu? Benim Galatasaray'ın kasasında 500 milyon euro var mı? Var. Tabii bunların hepsi transfer için değil. Yani Galatasaray'ın bütçesi, genel bütçesi. Ben bunu bir harman savurayım. Har vurayım. Galatasaray'ı iyice dibe götüreyim. En efsane başkan olarak da anılayım. Yani sonra ne olursa olsun. Yani çünkü çıkacak sonra diye de bilir. Ama bu adam 77 yaşında mesela. Gidiyor vadi projeleriyle falan ilgileniyor. Galatasaray'ın geleceğiyle ilgileniyor. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sonra da görüyorum şey diyorlar. Aral Şimşir transferinde tek bir emir telefonuyla devreden çıktı korkak adam. O iş öyle değil arkadaşlar. Öyle bir devreye falan girme de yok. Ben öyle söyleyeyim. Neler var mesela, işte kulübün mallarını peşkeş çektirecek falan deniyor. Yani başka bir kulüpte şu durum gerçekleşse yemin ediyorum bak. Yani heykeli dikilecekken hala başkan üzerinde böyle şüpheyle geziyor bazı taraftarlar. Hani transfer yapmaması buna bağlanıyor. İşte çekildiği transferler siyasete yoruluyor. Hani ne bileyim ben, anlayamadım, çok farklı. Hani Dursun Özbek olmazsa da başarılar gelirdi fikrini neredeyse tüm taraftarlara bazı yorumcular bunu dayatmış, yaşatmış. Hani ben çok şey yapmazdım ya, biraz böyle yani eleştirirken iki kere düşünürdüm. Ya bu adam 4 yıldır burada, hani bir şeyler de yapıyor. Galatasaray'ı farklı noktaya da taşıdı. İşte Bayern Münih'ten, Premier Lig'den takımlar geliyor. Galatasaray Müzesi'ni geliyor. Avrupa'ya açılmaya çalışıyor. Vizyonunu değiştirmeye çalışıyor derdim. Ama hala başkan transfer yapma diye eleştiriliyor. Ben bunu aklım sırrım ermiyor maalesef. Bilmiyorum yani. Eleştirenlere de dediğim gibi okurum mesajınızı. Nedenini bana açıklarsanız okurum. Cihan'la date'e doğru. Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gold'de demiş Ceyhun. Selam olsun Ceyhun'cum. Aşkım Kapışmak. Ya Aşkım Kapışmak mıydı o beyefendinin ismi? O da çok absürt. Yani bu gönderi hoşuma gitmiyor diyorum. Engelliyorum gönderiyi. Yani Instagram'a attı bildiri var ya. Sürekli önüme çıkıyor. Konuştuk. Ramazan Kabak konuştuk. Doğru. Greenwood hakkında çıkan taciz iddialarında mahkemede aklandı diye biliyorum. Evet aklandı. Mahkemeci aklandı ama işte o kız arkadaşının fotoğrafları, videoları falan var ya, sonuçta mahkemeci aklandı. Ama Manchester tarafında istenmeyen adam oldu, öyle söyleyeyim sana. Bir Yunus'a gidelim. Döneceğim. Tekrar mesajlarınızı döneceğim. Yunus Aydın'a da bir merhaba diyelim. Yunus'cum hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk abi. Selamlar. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Yine bütün enerjinle girdim. Benim kulaklıkta son ses olduğu için böyle kulaklarım da patladı. Ne var ne yok? Bir problem, bir sıkıntı var mı?
1: Gayet güzel. Transfer dönemini, işte spor sezonu takip ediyoruz. Dünya Kupası'nda sona doğru gidiyoruz. Maçlar azaldı. Yani artık son Dünya Kupası'nın son keyiflerini yapıyoruz.
0: Evet. O zaman Dünya Kupası'na geçmeden dur, önce biraz ortalığı karıştırayım. Dün fikstür çekiminde
1: geliyor. Metin Öztürk evet. Olayı geliyor galiba.
0: Evet, bir el sıkmama durumu yaşandı işte. Böyle tweetler falan havada uçuştu. Ortalık bir anda karıştı. Ne diyorsun başlangıça? Daha bir ay varken, sezonun başlamasına biz erken başladık bu durumları konuşmaya.
1: Yani tabii aslında hani fikstür çekimine katılanlar, hani birisi başkan vekili, diğeri Galatasaray'ın ikinci başkanı. Şimdi aslında Barış Bey'in ben Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağını tahmin ediyordum. Çünkü neden? Bunu açık net bir şekilde Barış Göktürk kendi adaylığı sürecinde, daha Aziz Bey'in, Aziz Yıldırım'ın ekibine dahil olmamışken, Ozan Balaban'la Metin Şen'le yaptıkları toplantıda, yanılmıyorsam Selahattin Baki de vardı. Burada elini sıkmayacağını net bir şekilde söyledi. Hatta Lütfü Arıboğan'a vesaire de gönderme yapmıştı. Şimdi Aziz Yıldırım ekibinde bir tutarlılık esas olması gerektiğini sürekli seçim sürecinde vurguladılar. Çünkü biz daha önceki Fenerbahçe yönetimlerinde birazcık filmi geri sararsak, Ali Koç'ta mesela çok fazla tutarsızlık gördük. Nedir bu? Mesela 2 Nisan'daki kongre olayı. Neden de orada Fenerbahçe'nin çekilmesi dahi konuşulacakken bu oylanmadı bile. Ki o dönemde taraftarın tepkisi belliydi. Şimdi bu mevcut yönetime geldiğinizde biraz daha sözünün arkasında duran bir yönetim anlayışı. Yani sözünden geri dönmeyen. Az önce bir örnek daha vermem gerekirse, Ali Koç döneminde Ergin Ataman Türkiye Basketbol Federasyonu'nda milli takımın başında olduğu sürece Fenerbahçe milli takıma sporcu göndermeyecekti. Ne oldu? Biz Tarık'ı da gördük, Onur Alp'i de gördük. Hep bu sözlerden geri adım atıldı. Şimdi Aziz Yıldırım döneminde geri adım atılmıyor. İlkini de gördük. Barış Göktürk, ben Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım dedi. Metin Bey elini uzattı gayet dostane bir şekilde. Barış Göktürk teşekkür etti, elini sıkmadı. Evet, bunu bir seçim vaadi olarak adeta vermişti. Bir kutuplaşma örneği olarak vermişti. İki açıdan bakarım. Bir, sporda dostluk olarak bakarsam, kardeşlik, birleştiricilik olarak bakarsam yanlış. Yani Aziz Yıldırım biz herkese dost olmaya geliyoruz dedi. Ama daha önce Galatasaray'dan dost olmaz da dedi. Bu anlamda tutarlı da bulabilirim. Ama sporda dostluk, fair play açısından size birisi el uzatıyorsa, düşmanınız dahi olsa elini sıkarsınız. Ama diğer taraftan bakarsam sonuçta bir vaat verdi. Benim bakış açım bu olacak dedi. Metin Öztürk'ünü sıkmayacağım dedi. Şimdi iki türlü eleştiri odağı olabilir. Bir, Fenerbahçeliler gelip sen hani sözünün arkasında durmuyorsun diye Barış Bey eleştirebilir. İki, diğer taraftarlar yaptığın hoş değil diyebilir. Barış Bey'in de zaten Fenerbahçe'de uzun vadede başkanlık hevesinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Zaten adaydı. Zaten Aziz Yıldırım birleşme çağrısı yapmasaydı hem Hakan Safi hem Barış Göktürk'e, Barış Göktürk zaten adaydı ki yönetim listesi öyle basit bir liste falan değildi. Fenerbahçe Euroleague şampiyonu yapmış, Ozan Bey'de listesindeydi, Selahattin Baki'de listesindeydi, daha önce Ali Koç'un ikinci başkanı Metin Şen de listedeydi gibi gibi. Barış Bey de uzun vadede Fenerbahçe camiasına sözünü tutmayan adam olmamak için elini sıkmadı. Bana sorarsan doğru mu değil? Bence en başta böyle bir laf etmemesi gerekiyor.
0: Bir de şu var yani Yunus, herkeste bir Aziz Yıldırım olma sevdası var. Yani bazı davranışlar bazı insanlarda böyle iğreti durur, yani yakışmaz ya. Sonuçta ben bir hareketi içimden geliyorsa yaparım ama yapmak zorunda olduğum için yapınca biraz böyle yapaylık oluyor yani. Sanki bunu yapmak zorundaymışım gibi. Ama mesela Aziz Yıldırım öyle değil. Herkes Aziz Yıldırım olmaya çalışıyor. Aziz Yıldırım olma sevdası var ama karıştırılan bir şey var. Hani işte o Aziz Yıldırım'ın amiyane tabirle yani kestiği racon diyeyim, kötü bir tabir ama onlar doğal. Hani adamın kendisi böyle 24 saat Aziz Yıldırım gibi yaşıyor. Yani Fenerbahçe başkanı olunca bu insan değişmiyor ama bazıları işte

0: Fenerbahçe üzerinde söylemiyorum. İşte Beşiktaş yöneticisi olunca, Galatasaray yöneticisi olunca, Trabzon yöneticisi olunca değişebiliyorlar. Hani bazı insanlar da yapay duruyor ya, ben de o dünkü hareketin mesela Barış Bey'de yapay durduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Çünkü hepimiz günlük hayatta, yani spor camiasının içinde olan bir süreç. Barış Bey'in işte dijital spor kanalları da vardı. Şimdi kapatıyor, daha doğrusu kuzenine devrediyor ama yani hepimiz Barış Bey'in aslında ne kadar nazik, ne kadar hani düzgün, zaten genç, hani böyle ekstra bir sinir yok. Ayıcıdır ama bu hataların birçoğunu gerçekten zamanında Ali Koç da söyledi. Ali Bey'in çok ciddi bir şeker hastalığı problemi var ve bu da doğal olarak günlük hayatta çok sinirine de yansıyor. Yani Barış Bey daha genç, daha anlayışlı, daha hakikaten mülayim bir insanken, dediğim gibi Aziz Yıldırım yönetiminde olmanın getirdiği bir hani astım astık tarzında bir tarza büründü. Bunu sadece bu arada Aziz Yıldırım ekibine Barış Bey yapmıyor. Birçok hani günlük hayatta daha farklı tanıdığımız insan Aziz Yıldırım'ın ekibine girince daha farklı hale geldiler. Yani mesela baktığında şimdi Mahmut Uslu'ya örnek verelim. Mahmut Uslu, şimdi reklam olmasın diye adını vermeyeyim, Türkiye'nin en büyük eğitim firmalarından birisinin kurucusu, bir eğitimci Mahmut Uslu. Şimdi Mahmut Uslu'nun zamanında söylediklerini hatırlıyoruz. Yakışıyor mu, yakışmıyor. Yani bir eğitimciye. Ama Aziz Yıldırım gibi olmaya çalışıyorlar. Lafına katılıyorum. Ama ilk defa bence Barış Bey üzerinde şöyle bir şey var. Zamanında ben burada aylarca radyo, hatta yıllarca radyo golde Ali Koç'u eleştirdiğim için rahatlıkla söylüyorum. Ali Koç şöyle doğru bir şey söyledi. Aziz Yıldırım'ın etrafındaki insanların Aziz Yıldırım olmadığı sürece Fenerbahçe siyasetinde çok bir etkisi yok. Mahmut Uslu gibi isimler başta. Ama ben bugün itibariyle Barış Göktürk'ün bundan ayrıştığını düşünüyorum. Barış Göktürk bence Fenerbahçe'de uzun vadede potansiyel bir başkan adayı. Başarılı da olabilecek bir başkan adayı. Ama bu davranışını, Metin Öztürk'ün elini sıkmamasını ben doğru bulmuyorum. Yani zaten süreç içerisinde geçen sene Acun Ilıcalı ile Metin Öztürk'ün de Fenerbahçe Ağası Başkanı'nın da problemli oldu. Zaten olacak.
0: Sürekli yani. Hulusi Belgü ile de Metin Bey'in. Tam orada ikisi de haksızdı bence. Hulusi Belgü, Metin Öztürk kavgasında hatırla, fiksür çekiminde. Hulusi Bey dedi ki ben de aynı karede bulunmam kendisiyle demişti. Orada Metin Bey de kendisine kötü cümleler kurmuştu çünkü. Orada ikisini de bombalamıştık. Ama şimdi Metin Bey biraz daha böyle sakin konuştu sanki.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani hani daha sezonun başı, daha başlamadık bile yani fikstür çekiliyor. Yani derbiler de erken haftalara yığılmış. Yani hani derbilerde sonuçta bir tempolu başlayacağız belli ki. Yani ilk 10 hafta gergin başlayacak, tempolu başlayacak ama ya bir şeye göre ısınmamız için biz artık burada ağrı kesici alıp bu hastalıkları yok edemeyeceğiz. Bizim durumumuz artık kangren olmuş. Yani Türk futbolu bu gerginlikle yaşamak zorunda. İşte bu gerginliğin de devamında zaten Dünya Kupası'nda en erken elenen ikinci takım olduk. İkinci ülke olduk. Bu yüzden bu gerginlikler farklı boyutlara gitmediği sürece, sporun içinde kaldığı sürece güzel. Yani işte sosyal medyada göndermeler yapılıyor vesaire. İşte görüyoruz fenomen hesaplardan vesaire, tamam. Ama bunun İşte bir tarafın sürekli, bu sürekli bugünkü gibi Galatasaray olmamalı, zaman zaman Fenerbahçe'de olmalı, bir tarafın sürekli itidalli davranması gerekiyor. Metin Bey bu süreci itidalli götürdü. Farklı bir tepki de verebilirdi bir sıkılmadığı zaman. Ya da zaten sonrasında hemen röportaja geldi. Röportajda farklı şeyler de söyleyebilirdi. Kendince bir gönderme yaptı. Barış Bey'in seçim vaadiydi dedi. Ki Barış Bey vaat ettiği şeyin adayı olmadı aslında. Hani buradan da Barış Bey'e bir eleştiri yapabilirdi. Ama kendisi buralara götürmedi. Olayı itidalli oldu. Ben Metin Bey tarafını tebrik ediyorum. Barış Bey'le alakalı da şöyle söylüyorum. İki açıdan bakarım. Profesyonel bakarsam yanlış. Duygusal bakarsan sözünün arkasında durdu.
0: Evet, bir de Mason Greenwood olayı var. Buna ne der Yunus Aydın? Madem buradan girdik, az önce mesela dinleyenimiz şey yazmıştı. Ya abi dedi, bu adam bu kadar iyiyse dedi, neden İngiltere milli takımına giremiyor? İşte ben de aklıma gelen oyuncuları saydım. Phil Foden, Alexander Arnold falan dedim. Bunlar da giremiyor, o yüzden giremiyor dedim. Ha, iyi bir oyuncu Greenwood. Gelirse zaten fark yaratacaktır Fenerbahçe'de. Ondan önceki dönemler kendisini böyle... Yani çok beğenmezdim ama geçen sene şov yaptı. Gerçekten istatistikleri alt üst etti. Sen ne düşünüyorsun Greenwood'la alakalı olarak? Çünkü Fenerbahçeliler heyecanlandı, artık bekliyorlar yani. Ama Manchester United pürüzü çıkarıyor. Çünkü çok fazla pay alacak takım var. Hetafe var, Marsilya var, Manchester var. Ama şu an Manchester bir pürüz çıkarıyormuş.
1: Yani aylardır. Şimdi Hakan Saati'nin adaylığı sürecinde vaat edilen isimlerden biriydi ve Fenerbahçe taraftarını çok heyecanlandırmıştı. O dönemde Hakan Bey'in hani gerçekten bence ortaya attığı en doğru isimlerden birisi Greenwood. Yani Merih'le alakalı aynı şeyi düşünmüyorum mesela ama çok doğru bir isim attı ortaya. Ve anlaşması değerliydi ama işin tek tarafı

0: finansal olarak Fenerbahçe'yi çok zorda bırakacak bir anlaşmaydı. Aziz Bey'in burada bu blöfü görmemesi ve Greenwood'u ben seçildikten sonra görüşürüm demesi. Biz düne kadar ne konuşuyorduk? Marsilya 50 milyon euro istiyor. 50'yi istiyorlar. Çünkü dediğin gibi para çok fazla yere dağılacak. Çok fazla yere bölünecek. Ve hani kendileri de her taraf eline böyle haklı bir para almak istiyor. Şimdi burada Aziz Bey dedi ki ben artık başkanım. Ben teklifimi yaptım. 10 milyon euro maaş, 5 milyon euro şampiyonluk bonusu, 39 milyon euro da kulübe veriyorum.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.
0: Ve çekiliyorum. İşte Atletico birçok haber çıktı. Dün gece Atletico Madrid'in ilgilendiği haberi çıktı mesela. Zaten oyuncunun birçok yerden talibi var. Ben İngiltere milli takımına seçilmediyse kötü futbolculara da katılmıyorum. Yani hani Trent şu an seçilmediyse, aynı şekilde Phil Foden seçilmediyse, Phil Foden Türkiye'de herhangi bir takıma gelse, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, kötü futbolcu mu diyeceğiz?
2: Havada kaparım. Havada kaparım. Benim adamım.
0: Yani, evet sen de ikisi de seversin abi. Yani hani o yüzden Greenwood'da bence 3 büyüklerin üstünde de direkt ilk 11'e yazılabilecek bir oyuncu. Bunun alınış şartları gerçekten 39 milyon euroya geldiyse, çünkü Fenerbahçe'nin çok ciddi bir financial fair play problemi de var. Ya burada 5 yıla bölünebilecekse, maaşı 10 milyon euro artı 5 milyon euro şampiyonluk bonusunda kalacaksa çok büyük iş. Çünkü Fenerbahçe'ye 100 milyon euro geçecek bir maliyeti olan bir iş 50-60'larda tutularak getirilebilecekse bence Aziz Yıldırım yönetimi çok büyük iş yapar. Greenwood bence şu an Fenerbahçe'nin diğer resmileşen transferleri Nathan Ake ve Vedat Muriç hariç yani bence en iyi transfer olur. Yani bu üçünün en iyisi olur. Şüphesiz Greenwood ve taraftarı da farklı bir şekilde heyecanlandırır. Çünkü star bir transfer. İki ayda Fenerbahçe taraftan istediğim transfer. Dün biz mesela yayın yaparken de Göksel'in artık bu transferin Fenerbahçeliğine bitmeye yakın olduğunu söylüyorduk. Bugün geldiğimiz noktada bence artık Fenerbahçe bitirmeye çok çok daha yakın transferi.
2: Evet tabii. Bir de Galatasaray tarafında da işte bu Şahan Gökbakar'ın komedyenin açıklamaları çok konuşuldu. Bir Dursun Özbey'in fotoğrafını paylaştı. Başkan tesislerde Galatasaray muhabirlerine yapılmayan transferlerle ilgili açıklamalarda bulunuyor tarzı. Üstüne de işte Necati Ateş bir ateş püskürdü işte sen dedi nasıl bu haddi buluyorsun vesaire. Bazı Galatasaraylı taraftarlar Şahan Gökbakar'a hak verdi mesela. Hatta %50 %50 ayrılanlar var işte Galatasaray konusunda haklı işte kendi tarzında konuşmuş demek istiyor ama ben çok da şey olduğunu düşünmüyorum. Ben farklı taraftan baktım işte birisine Dursun Başkan'a otelci dedi diğer tarafa simitçi dedi falan böyle. İşte kimse de diyor ki ya bunu söylemek istemedi transferlerin geciktiğinden bahsetmek istedi vesaire diye düşünüyor. İşte adamın derdi başka Sayın Kavukçu'ya hakaret değil hiç oralara konuyu çekmeye çalışmayı falan diyenler var ama bence bir tık orada iğneleme de var gibi duruyor. Zeki bir adam çünkü kendisi hani bu yazdıklarına nereye gideceğini iyi bilir bilmiyorum konuya hakim misin?
0: Hakimim hatta Şahan Gökbakar'la yıllar önce ben onu eleştirdiğim bir paylaşımdan dolayı da engellemişti beni mesaj attıktan sonra. Ama yani şöyle düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi yetenekli birisi hiç şüphe yok zeki birisi birçok skeç yazıyor ama. Şimdi birincisi o tercih simitçi mevzusu. Ya Abdullah Kavukçı için söylüyor tabii simitçi olayını. Ya adam sokakta mı simit satıyor? Bu adamın New York'ta simitle ilgili dükkanları var. Türkiye'nin her yerinde simitle ilgili dükkanları var. Zaten Türkiye'de bir tane böyle marka var. Yani birçok şeyin sponsoru olmuş Galatasaray için defalarca kez elini cebine atmış Dursun Özbek'le alakalı otelci yani ne oluyor Ali Koç'un da otelleri var yani şimdi bunlar kötü meslekler ben bu tarz iğnelemeleri çok mantıklı bulmuyorum sonuçta Galatasaray camiası son 4 yıldır üst üste şampiyon oluyor yani çok inanılmaz transferler yapıyorlar işte o Simen'i geçen sene bütün yaz konuştuk yani bütün yaz bitirilebilecek mi konuştuk. Bu isimlerin yaptığı işler kötüyse örnekleyelim maddi olarak. Şimdi Osimhen için biz geçen bütün yaz boyunca teminat mektubunu konuşmadık mı? Futbol tabirinde bir teminat mektubu diye bir şey girdi ya. Ya bu kadar çok konuşulmuyordu. Banka teminatı diye bir şey girdi. Yani bu isimler bu krizleri çözdüler. Dursun Özbek çözdü, İbrahim Atipoğlu çözdü, Abdullah Kavukçu çözdü. Bu isimler çözdü bunları. Yani Şahan Gökbakar'la alakalı diğer tarafta. Şimdi Şahan Gökbakar'ın Galatasaray'ın iptal edilmesi isteniyor. Ben de gördüm Galatasaray'ın birçok taraftan. Şimdi bizim yıllardır konuştuğumuz Fenerbahçe'ye çok kolay üye olunabiliyor. İşte Fenerbahçe'nin 46 bin oy kullanabilecek üyesi var. İşte Ali Kuşçan, Aziz Yıldırım'ın 1 milyon üye projesini farklı yerlere götürmesi, taraftarın karar verici olması için. Diğer tarafta da Fenerbahçe'ye oranla bir hayli katılımı düşük. Çünkü üye olmak çok zor Galatasaray'a. Ergin Ataman bile Euro Cup şampiyonu olduktan sonra Ünal Aysal'ın inisiyatifiyle Galatasaray üyesi olmuştu. Şimdi burada birisi Şahan Gökbakar'ı üye yapmış. Yani burada 40 yıllık diyorum, özür dilerim. Yani çok uzun süre olduğunu belirtmek için söyledim. 100 küsur yıllık Mektebi Sultani aklına, Galatasaray Lisesi aklına Şahan Gökbakar'ı bir karar verici yapmak bence aklı selim bir iş değil. Yani bu tarz isimlere bu tarz yetkiler verirseniz işte sosyal medyada bu tarz taraftarı ayrıştırır. Çünkü Galatasaray'ın liseden gelen, o Galatasaray Lisesi'nden gelen kültürü çok ayrı bir şey. Ve bence Galatasaray'ı sportif olarak Avrupa'da, Türkiye'de başarılı kılan şeylerden birisi de bu. Yani bu isimlerden birinin Şahan Gökbakar'ın burayı karıştırıyor olması bence artık günümüzde sosyal medyanın tabii nereye geldiğini göstermekle birlikte Galatasaray'ın da ister istemez buna hani içeri girdiğini gösteriyor. Yani şimdi Allah rahmet eylesin Mustafa Cengiz ya da Duygun Yarsuvat, ya bu tartışmaların içinde olsalardı ne düşünürlerdi acaba? Hani nasıl yorumlardı? Yorumlayamazlardı. Yani Galatasaray'ın kurumsal kimliğinde olan şeyler değil bu. Hani o zaman insanların meslekleriyle ilgili otelci, simitçi diye yorum yapacaksak hani Şahan Gökbakar da hani Recep İvedik'ten bir fazlası değil yani.
2: Evet, yani bir de böyle nasıl diyeyim, yani halka mal olmuş kişilerin, ne bileyim, böyle yüksek sayıda takipçisi olan insanların böyle hangi takımı tutuyorsa bence bir tık taraftarı birleştirmesi lazım. Hani böyle ofansiften agresife geçiyorlar ya böyle, yani biraz antipatik oluyor insanların gözünde. Evet, haklı olabilir, onu savunanlar olabilir, ona bir şey demiyorum, öyle düşünenler de olabilir ama yani daha transfer sezonunun kapanmasına süre varken, hiçbir şey bitmemişken bu tarz eleştirilerin biraz ağır olduğunu düşünenlerdenim. Biraz Dünya Kupası yapalım istersen. Beşiktaş'ı da konuşalım daha doğrusu. Dur, Beşiktaş'ı da konuşalım, öyle geçelim. Beşiktaş-Trabzon kısa kısa, ardından geçelim. Salih Özcan da geldi. Beşiktaş Başkanı Adalı devam ediyor transferlerine ve şu an için ben iyi yönetildiğini düşünüyorum ya. Başkanı geçen sezon adeta yani söylemediğimizi bırakmamıştık Sayın Başkan'a. Ama bu sezon ben işleri iyi götürdüğüne inanıyorum. İşte İtalyano geldi, Önder Bey geldi. Yine o işte 8 oyuncu transfer edeceğim dedi. 6 tane 5 tane oyuncu transfer etti. Daha da süresi var, edecektir diye düşünüyorum. Şu an iyi bir yapılanmaya girdi gibi duruyor. Ne dersin?
0: Katılıyorum. Yani hızlandı daha doğrusu. Hani çok eleştiri vardı. Hızlandı. Bence Salih transferi çok büyük transfer. Yani Orkun'la beraber zaten oynamayı seviyorlar. Salih zaten gelir gelmez Orkun abiye kavuştum, onunla birlikte daha iyi oynuyorum diyor. Kesinlikle katılıyorum. Son yıllarda özellikle Dortmund'da Nuri Hoca da tercih etmemişti. Bizim en hatırladığımız dönemlerden. Birazcık artık Almanya'daki kariyeri istediği gibi devam etmiyordu. Burada Orkun da olduğu gibi iyi bir kontrata imza attı. İmza parası da aldı 1 milyon euro. Hani onun için de güzel bir kontrat. Orkun da olduğu gibi. Ama Beşiktaş'ın genel olarak mesela Nubel transferi de bence çok değerli. Doğan Alemdar transferi de değerli. Yani Beşiktaş'ın senelerdir zorlandığı bir kaleci rotasyonunun işini bence çözdüler ki Nubel gibi bir ismi 5+5 milyon euroya almak bence değerli. Ben beklendiğinden çok daha iyi bir sezon geçireceğini düşünüyordum ki alternatif olan Doğan Alemdar'ın da aynı şekilde yani iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Mert Günok Ersin'den ya da Ersin Utku'dan daha iyi bir bence kaleci rotasyonu oldu Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın Ocak transfer dönemi de çok kötü geçmemişti. Sadece yeterli değildi. Yani Murillo gibi, Oh gibi transferler takım iskeletini oluşturacaktı. Şimdi bu iskeletin üzerine doğru hamleler yapıyorlar. Hala bence bir santrofor problemleri var. Vlahovic bence hala zor bir transfer. Gerçekleşmesi mümkün bir transfer değil. Ama bence de Beşiktaş tarafı şu an iyi bir transfer süreci götürüyor. Çok ciddi bir kadro revizyonu yapmaları gerekiyorlardı. Yani mevcut yönetimde bunun bilincinde bir şekilde hareket ediyor. Önce kadroyu boşalttılar. Hani NBA tabiriyle söyleyelim. Ocaktan itibaren tanking yapıyorlar. Yani kadroyu tamamen boşaltıyorlar. Ve şimdi de yerine doğru isimleri alıyorlar. Bence iyi bir rotasyonları var.
2: Evet tabii, yani Salih genç, işte 30 yaş altı falan, hani 2-3 yıldır falan düzenli top oynamıyor, belki o büyük bir risk olabilir ama yaşı genç, yani kafasında futbol oynamak varsa iş yapar, hani yaz kampında iyi geçirirse hani belki rotasyonda kullanabilir ama Beşiktaş'ın bence net bir 6 numaraya daha ihtiyacı var. Orkun geldi şimdi mesela ama Orkun'un arkasında işte o bir Atiba gibi bir adam var, işte vardı daha doğrusu, onun gibi birisi ya da işte Oğuzhan'ın o prime dönemi var ya, önüne de Oğuzhan gibi prime gibi birisini koyacaksın, daha farklı olur gibi duruyor. Hani işte Endidisi'dir, Salih'dir, değildir. Yani bir tık böyle rotasyon oyuncusu gibi ama bence de iyi transfer yani. Beşiktaş'ı yormayan bir transfer olacak. Yerli statüsünde de yoluna devam ediyor. Trabzon

0: spor diyelim Yunus.
1: Bir Aral Şimşir olayı var. Yani Trabzon'da da Aral Şimşir geldiğinde Şinanay şarkısı çalındı ve Galatasaray'a küfürler edildi. Aral Şimşir transferinde Galatasaray'ın araya girdiği düşünülüyor. Bilmiyorum, izleme fırsatın oldu mu o tarafı?
2: Oldu. Yani hani o bahsettiğim videoyu da hani Aral'ın havalimanına indikten sonraki görüntüsünü de izledim. Ya orada hani Trabzonspor taraftarı, orada Aral'ın yapabileceği hiçbir şey yok. Orada oyuncular çok çaresiz durumlarda kalıyorlar. Yani şimdi eşlik etse bir dert, etmese bir dert. Yani orada hani bir sürekli bir farklı durum yaşanıyor. Ama hani Aral transferini sportif açıdan yorumlayacak olsak bence çok büyük iş. Yani Dünya Kupası'na gitmeden önce son hazırlık maçında milli takımın oynadı. Maça da başladı. Bence iyi de oynadı. Bence iyi de futbolcu Aral Şimşir, ama Vincenzo Montella çok eleştirilecek bir şekilde kendisini kadroya almadı. Yani kendisini kadroya almaması bence hani Montella'nın en net sağ içindeki böyle bir hücum oyuncusu. Yani sonuçta o çift taneli bonservis veriliyor şu an baktığın zaman oyuncuya. Bence büyük bir hata. Trabzonspor çok doğru planlamalarla devam ediyor. Bence Samet transferinden tutalım. Şimdi yaptığı Aral transferine göre yerelde de çok iyi gidiyorlar. Zaten hep söylüyor. Trabzon'un olay gibi çok potansiyelli satış yapabileceği ve kar elde edebileceği oyuncular var. İşte Filip Augusto'yu gönderdiler. Onu açıyor. Aynı şekilde çok ciddi teklifler var. Yani hepimiz Trabzonspor'un zaten bu seneyi üçüncü bitirirkenki performansını çok beğendik. Bu kadroya hepimizin söylediği, sene içinde de konuştuğumuz, Gençler Birliği maçını kaybettiren, Gençler Birliği maçında 4 yedirten bir yıldız oyuncu eksiği var. Trabzonspor taşıyacak böyle bir star eksiği var. Trabzonspor bu star transferini yapabildi mi? Henüz yapamadı. Bu isimlerden birisi bence hiçbirisi star değil. Ama geçen seneyi mesela Ernest Muçi'yi kendine getirmek Fatih Tekke için çok büyük bir pozitif bence etki. Yani Fatih Hoca bir sene daha tecrübelenmiş ve kredisi yükselmiş bir şekilde sezona başlıyor. Bence çok iyi bir sezon olacak Trabzonspor için. Çok iyi bir planlama halindeler. Çok iyi yerli, potansiyelli, genç, yabancı futbolcuları var. Bence çok iyi bir sezon geçirecekler, hiç şüphesiz.
1: Bence de yani gitmesi gereken en iyi yere gitti Aral. Şimdi Galatasaray kaliteyi üst seviyeye çekti. Kulübede kalacak yüksek ihtimal. Hani en oynaması gereken dönemde şu an Aral'ın. Onun da süre alamaması muhtemeldi. İşte Fenerbahçe, tırnak içinde söylüyorum, yanlış anlaşılmasın lütfen, kurtlar sofrası. Çünkü çok yabancısı var, gidecek isimler var, yerliler var. Oynayacak mı, oynamayacak mı, yeni başkan geldi falan, karışık. Hani yarın 35 yaşında daha farklı bir isim yerini kapabilir mesela Kante gibi. Beşiktaş zaten şu an konuşmaya gerek yok, onlar da yeni yapılanma döneminde. Hani beklemeden bir şey söylemek mümkün değil. Bence tam Beşiktaş'ın oyuncusuydu bu arada. Hani Beşiktaş'ın sol kanadı şu anda hani soru işareti. Ama Aral belki orada o soru işaretine yer vermeyecek bir isimdi falan. O yapabilirdi ama alamadı Beşiktaş.
2: Yabancı olacaklardır büyük ihtimalle.
1: Bence de yüksek ihtimalle öyle olacak. Hayırlı uğurlu olsun Trabzonspor'u, Aral Şimşir. Ve geçelim Dünya Kupası'na istersen. Fransa Fas. Fas'ı görebildin mi dün? Ben hiç göremedim.
2: Gördüm.
1: Vallahi göremedim.
2: Sağdaki tabii.
1: Vallahi göremedim.
2: Yok oldu. Evet.
1: 83. dakikada bir şut. Yani ilk isabetli şut. Ve Fransa'yı adeta domine eden bir oyunu. Yani muazzam bir futbol oynuyor Fransa. Ne dersin karşılaşmayla alakalı olarak?
2: Çok beklediğim gibi oldu aslında. Hafta içinde birçok sürpriz mesela hani yorum yapan gördüm ben. Mesela futbollar gerçekten çok alakalı, çok bilgili insanların Fas'a şans verdiğini de gördüm. Hani aslında kendi öz eleştirimi yaptım. Acaba ben mi yanılıyorum? Yani hani Fas'ın gerçekten bu kadar farklı bir oyunu var mı Fransa'ya verecek diye. Özellikle hafta içinde mesela Candaş Solgan'ın programında Emre Hoca, Emre Belezoğlu'da hani bunu söyledikten sonra ya dedim herhalde biz yanlış düşünüyoruz yani. Bu kadar belirgin bir fark olacağı yönünde, ama hani Fransa dediğin gibi oyunu çok domine ederek kazanmayı bildi. Baktığın zaman hani sahanın tek hakimiydi. Çok çok daha farklı skorlar olabilirdi. Ama Fransa'nın bir gerçekten turnuvanın en büyük şampiyonluk adayı olduğunu bir kere daha gördük. Zaten hani Duay gibi, işte Kylian Mbappe gibi, Barcola gibi, yani Çerki, oyun yıldızları saymıyorum. Yani yedek 11'leri bile dediğim gibi finale gidecektir. Hani çok iyi bir kadroları var. Bence şimdi finale ayağına kadar da hiç zorlanacaklarını düşünmüyorum. Zaten defalarca kez hani burada da konuştuk. Benim turnuvadaki şampiyonluk adayım. Simülasyon yayını yaptık. Orada da benim şampiyonum çıktı. Yani bence çok net bir şekilde yani ayakları yere inanılmaz sağlam basarak şampiyonluğa gidiyorlar. Hani Fas'la alakalı da buraya kadar gelmeleri de güzel. Elbette Fransa ile eşleşmek, turnuvanın en formda ve en iyi takımıyla eşleşmek onlar da çok büyük bir şanssızlıktı. Ama hani gerçekten turnuvanın en iyi takımına kaybettiler. Bunda hiç şüphe yok.
1: Evet, Yunus Aydın, peki bugünkü İspanya-Belçika maçına ne der? Los Angeles'ta oynanacak, Sofi Stadyumunda. Hani Belçika daha birkaç gün önce Senegal karşısında 85. dakika